0: fazla söylüyor bazen.
1: Sami Ayver diye göre cevaplayacaksak, Rumeli tarafında daha çok başka milletlerin sanki sesi soluğu duyuluyor. Anadolu yakasına geçtiğimizde Türk kültürüyle bezenmiş, Müslümanca ya da İslam kültürüyle renklenmiş bir medeniyetten bahsediyor. Zaten Rumeli yakasında, Avrupa yakasında anlatırken bazen kaleminin ucu sivriliyor. Hani eleştiri dozajı yükseliyor. Neden? Çünkü yer yer azınlıkların Osmanlı Devleti zamanındaki yanlış hamlelerinden dolayı bizi nasıl üzdüğüne değiniyor. Yer yer bizim yanlış düşünce telakkilerimizden dolayı koca bir medeniyeti avuçlarımızın arasında nasıl kaybettiğimize değiniyor. Ama misal Kuzguncuk tarafına geldiğinde bir yalıdan bahsediyor. Yalının bazı nasıl diyelim eserlerinin satılacağı, mezat yapılacağı söyleniyor. Onu anlatırken şöyle söylüyor. Diyor ki Sami Ayverdi, bir diyelim masa, bir antika değeri olan eşya satılacağında para değil de bir yetim, iki yetimi sevindirme, üç yetimi sevindirme. Yani aslında o kazanılacak paranın yetimler için harcanacağını ifade ediyor. Ve bunu da yine bizim kendi kültürümüzde yetimi sakın hor görme, ona ait olana el sürme. Onunla aslında bağdaşlaştırıyor ve inançla örüyor Samiha Ayverdi. Tabii ki Rumeli yakasındaki yine bize ait Türk kültürüyle bezenmiş yalılardan bahsediyor. Özellikle Rumlarla Türklerin nasıl iç içe yaşayabildiği, bunlardan yine bahsediyor. Hanedan mensuplarının özellikle Fındıklı civarında yalıları var. Onlardan bahsederken misal Adile Sultan'dan bir sayfa açıyor. Onun nasıl bonkör olduğunu, nasıl cömert olduğunu anlatıyor. 4. Murat zamanını anarken Emirgan'dan bahsediyor. Oradaki köşkleri söylüyor. 4. Murad'ın nasıl bir Revan, Bağdat Fatih olduğunu anlatıyor. Bu da bizim kendi tarihimizdeki parlak sayfaları açan yine detaylar.
0: Peki onun İstanbul'una bakacağız ama öncelikle aslında en başta diğer yönde yaptığımız gibi Samiha Ayverdi'ye bir bakalım. Muhakkak ki hem kendi külliyatıyla tanıyanlar da vardır. Bununla birlikte zaman zaman hesef ettiğimiz, daha da fazla bilinmesi ne kadar iyi olur dediğimiz isimlerden biri. Buna rağmen o kapağın kitabını yeterince sık kaldırıyor muyuz? Ondan emin değilim. Kimdir Samiha Ayverdi? Ve Türk fikir hayatında, estetiğinde nasıl bir yeri var?
1: Samiha Hanım'ın annesinin soyu Macaristan'daki medfun Gülbaba'ya kadar dayanıyormuş. Abi Ekrem Hakkı Ayverdi yüksek mimar. Özellikle hem Osmanlı coğrafyasını, o dönemki Türkiye, hem de Balkan coğrafyasını adım adım gezmiş. Buna dair kitaplar yazmış. Mesela Estergon Kalası, Estergon Kalesi ya da mimari çizimlerini yapmış. İstanbul'da kıyıda köşede kalmış bir yalı caminin planını çizmekle kalmamış, bilgilerini vermiş. Topkapı Sarayı'nı uzun uzun anlatmış. Yani aslında mimarlık tarihçilerinin özellikle başvurduğu bir kaynak. Aile Osmanlı döneminde hatı sayılır, sözü dinlenir bir aile. Samiha Hanımefendi'nin yanlış hatırlamıyorsam babaannesi veya ondan bir sonraki, bir önceki soy diyebilirim. Osmanlı'nın koca Hüsrev Paşa isminde bir sadrazamı var. Gelip görüş alışverişinde bulunduğu kişi. Samiha Ayverdi'nin babası zaten bir Osmanlı ordusunda subay. Subay olduğundan dolayı özellikle subaylar evlerine gelirler ve sohbet ederler kendileriyle. Sami Ayverdi de orada tıpkı Ümit Meriç'in, Cemil Meriç'in dizlerinin dibinde yetiştiği gibi o sohbetleri dinleyerek yetişmiş. Fransız kültürüne vakıf ama kendisini bir Osmanlı hanımefendisi olarak tanıtacak. Belki bu cümleyi kurmamıştır ama biz çok rahat bir şekilde tam bir Osmanlı hanımefendisiydi diyebiliriz. Oturuşuyla, kalkışıyla, yemesiyle, içmesiyle, dile verdiği önemli yazılarıyla, cümleleriyle. Tam bir olgunluk abidesi.
0: Büyük ihtimalle evet böyle isimlendirmiyordur. Çünkü onun için ayrıca adı konulacak bir durum değil. Kendi tabii hali olduğundan, evet, o iklim içinde yetişmiş biri olduğundan ayrıca böyle denmeye ihtiyaç duymuş olması pek muhtemel değil hakikaten.
1: Ve mütevazı insanlar hiç böyle cümlelerde kurmazlar ama kendilerinden sonra gelenler onu resmetmekle ve onu tasvir etmekle de mükellef. Bize de düşen o.
0: Peki şu dikkatimi çekiyor. Yani onun özelinde de sormak istiyorum bunu. Samiha Ayverdi özelinde.

0: de bir edebiyatçı o aynı zamanda. Bir kültür tarihçisi gibi çalışmış, notlar almış, şahit olduklarını aktarmış, çok ciddi eserleri var. Ağabeyinden bahsettiniz, Ekrem Hakkı Ayverdi, mimar diye söylediniz. Fakat ama aynı zamanda diyelim ki biz onların sözlüklerini de biliyoruz. Türk dili konusundaki çok büyük emeklerini biliyoruz. O emeklerin bugün nasıl nesillere tesir ettiğini ve gelecek nesillere de tesir edebileceğini bir kaynak olarak başvurulabilir kaynaklar olduğunu biliyoruz, eserler olduğunu biliyoruz. Az önce bahsettiğiniz Ahmet Yüksel Özemri, bu isimlerin atom mühendisi, mimar, soylu bir kişi. Fakat kendilerine kimsenin yüklemediği bir şeyi yüklenmiş insanlar aynı zamanda. Bu estetik meselesinden bahsediyorum. Hı hı. Dildeki estetik, mimarideki estetik, müzikteki estetik belki pek çok şeyle ilgililer aynı zamanda. Bu bir iklim meselesi mi, onların tek tek kişisel ilgileri mi? Siz nasıl gözlemliyorsunuz bunu?
1: Her birisi aslında akan bir nehir gibi ve denize kavuşuyor nehirler. Bu kişiler özellikle Osmanlı'nın son döneminde yetişen, çevresini aydınlatan, sanatkar da olabilir, alim de olabilir. Onlarla temas ederek kendilerini buluyorlar ve dünya değiştiğinden dolayı 1923 yılında Cumhuriyet ilan ediliyor. Biz savaştan çıkmışız. Sonrasında yine dünyada önemli gelişmeler var. Büyük değişimler olurken özellikle insanlar asimile olmaktan korkarlar. Onlar da tahmin ediyorum o büyük denizlere kavuşarak kendi dünyalarını şekillendiriyorlar. Tek tek bunu yaşıyorlar. Mesela Samiha hanımefendi Kenan Rıfai Hazretlerinden çok feyz alıyor. Ahmet Yüksel Özemre bir Necmettin Okyay hocadan feyz alıyor. Ama sonrasında birbirlerinin ne kadar yapbozun parçaları birleşir ya, aynı onun gibi birbirleriyle ne kadar ortak noktalarının olduğunu görüyorlar ve o bireye dair, bireysel diyeceğimiz çaba, kolektif bir artık çabaya dönüşüyor. Çünkü her ikisi de, Samiha hanımefendi de, Ahmet Yüksel Özemre de gençlere ulaşmak isteyen ve onları yetiştirmek isteyen kişi. Hatta Kubbealtı Vakfı, Samiha Ayverdi hanımefendinin kuruluşunda önce olduğu vakıflardan birisi. Siz de az önce zikrettiniz. İlhan hanımefendi Ayverdi, Kubbealtı'ndan büyük Türkçe lügati çıkarmıştır ki dili ne kadar iyi kullanmamız gerektiğini onları görerek öğreniyoruz. Samiha Ayverdi bu konuda o kadar hassas ki Fransızca sine qua non, olmazsa olmaz diye Türkçe'ye çevriliyor. Ama o çeviriyi beğenmemiş. Bunun nasıl daha Türkçesi olur acaba bizde diye düşünürken bir dostuyla konuşuyor. Ondan kolay ne var? Lazımı gayrı müfarık. Lazımı gayrı müfarık, sevdim bunu diyor ve bunu cümlelerine dökerek bir makale şeklinde yazıyor. Dil konusunda hassas olan kendisini ve kültürünü kolay kolay kaybetmez. Bu yüzden bu insanların Türkçe hassasiyeti bizim de kendilerini takip etmemizi mecbur tutacak yol bence.
0: Peki yine günümüze ve somut olana gelelim bir parça daha.
1: Tabii.
0: Ben sizin gözün, hani Ahmet Yüksel Özemre'nin gözünden Üsküdar dedik, Samiha Ayverdi'nin veya diğer kıymetlilerin gözünden İstanbul'un muhtelif parçaları, Boğaziçi söz gelimi diye konuşabiliriz. Bir de sizin gözünüzden yolculuğa eşlik ettiğiniz insanların tavırları meselesi var.
1: Evet.
0: Mesela bir Samiha Ayverdi gezisi güzergah olarak nereleri kapsıyor ve o duraklarda siz dinleyenlere, gezenlere, mahdut seyyahlara ne anlatıyorsunuz?
1: Bizim Arnavutköy'ünden Rumeli Hisarı'na kadar olan gezimizi Samiha Ayverdi'nin Boğazçısı koydum. Normalde Samiha hanımefendinin Boğazçı'nda tarih başlıklı bir kitabı var ve köy köy anlatmış. Ama tabii ki hepsini bir anda gezme imkanımız olmayacak. Biz Derya'dan Katre sunuyoruz. Arnavutköy'ünden başlıyoruz. Arnavutköy'ünün girişinde Robert Kolej var. Robert Kolej'in tarihinden bahsediyoruz. Sirius Hamlin'den bahsediyoruz. Onun gayretlerinden, çabasından, o okul kurmak için bahsediyoruz. Ardından tabii ki Samiha hanımefendinin milli eğitime dair, milli şuur davaya dair yazdığı eserler var. Bunlardan bahsederek tamamlıyoruz. Biz Boğaz hattında yürürken Arnavutköy'ünden Rumeli Hisarı'na kadar Anadolu yakasına baktığımızda Vani köyünde yemyeşil güzel bir koru

0: görüyoruz. Hemen oradan bahis açıyoruz. Sami Hanımefendi diyor ki eski İstanbul'da ya da Osmanlı İstanbul'unda Osmanlılar, o Türkler, boğaz bir bakıma koru, bahçe demekti. Medeniyeti böyle algılıyorlardı diyor. Ve o koruların öneminden bahsediyor. Bir batıdaki bahçenin geometrik düzeni değil de daha farklı bir bahçecilik düzeninden bahsediyor. Ağacın öneminden, hatta Boğaziçi'nde küçücük bir yerden dahi söz açarken Boğaz'ın küçücük bir yerini bile biz bahsedilmez, değersiz bir yer gibi göremeyiz diyor. Mesela yine Boğaz hattında sis çöktüğünde hafif bir karşı yaka misal görünür görünmez hale gelir. Onu anlatırken İstanbul yaşmağını çekmişler. Yaşmak biliyorsunuz şöyle bu eskiden yüzü hafif kapatan burundan.
1: Burnun üstünden.
0: Evet, burnun üstünden ama ağız burun belli olur. Sanki sisli bir görüntüdür. Onu onunla benzeşleştirir, öyle anlatır. Biz bunlardan bahsediyoruz. Öte yandan Rumeli Hisarı'na geldiğimizde misal böyle kendinden emin Ahmet Vefik Paşa'dan bahsediyoruz. Neden? Çünkü Sultan Abdülaziz gezerken Rumeli Hisarı'nın burçlarından birisini yıktırıp bir köşk yaptırmaya niyetleniyor. Ahmet Vefik Paşa ki meclisi Mebusan Reisliği de yapmıştır. Aman efendim diyor, bu diyor evet sizin sülalenizden kaldı ama bir insanlık mirasıdır. Artık hani yapmayın diyor böyle. Bir insanlık mirası. Hı-hı. O yüzden hepimizin bunda payı var diyor mu? Sami Ayverdi anlatırken alkışlayarak anlatıyor. Evet diyor. Koruma bilinci işte böyle olmalı. Buna değindiğinde biz kendi tarih şuurumuzun farkına varıyoruz.
1: En başta sorumu sormuştum. Siz gayet güzel cevapladınız ama vermiş olduğunuz her örnekte gerçekten bu bakış açısının aslında bakış açısı değil tek başına bir ahlakı yansıttığını, o yansıtılan ahlakın da geçmiş gitmiş zamanda uygulanmış, şimdi olmaz, yapılamaz denemeyeceğini, mesuliyetimiz neyse o çerçeve içinde bize bir ders vermesi gerektiğini, tıpkı Ahmet Yüksel Özemre'nin vatan haini nasıl olur? Dersime çalışmazsam vatan haini olurum, evet. İşte bu kadar. Bu programı ben yapamazsam vatan haini olurum. Siz gezmezseniz büyük ihtimalle böyle hissedersiniz kendinizi. Çünkü artık onun gözlükleriyle bakıyorsunuz dünyaya.
0: Evet.
1: Bir de öyle bir mesele var. Peki hocam, son dakikalardayız. Veda edeceğiz izleyenlerimizi ama bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi büyük ihtimalle sizin de böyle bir geziden sonra İstanbul'un bu yüzüyle, İstanbullunun da bu yüzüyle karşılaşmış bilhassa genç bir insan. Ki yaşı aslında fark etmez. Ruh aynı. Herkese eşit, evet. Yani müsavi. Onda bir değişiklik yok. Bilenle bilmeyen bir olur mu fehvasınca aynı olmayacaktır. Sizinle o yolları arşınlayan, adımlayan insan açısından şehre başka türlü bakacaktır. İnsana başka türlü bakacaktır. Bu inceliklerle güzel güzel yaşamak varken niye kuru ve tatsız yaşamaya razı olayım bile der insan, bu da bilese. Ama Hasan Eren Ulu yanına kimseyi almadı. Bugün de İstanbul'la baş başa bir gün geçirecek. Hı hı. İlk tercihi neresi olur? Yürüyerek mi gezer bir kere, bir vasıtaya mı biner?
0: Yok, ben yürüyerek gezmeyi seviyorum. Yorularak gezmeyi seviyorum. Ara sokaklarda kaybolarak, not alarak gezmeyi seviyorum. Çünkü girmediğimiz, görmediğimiz birçok yer var. Gördüğümüz yeri belki kendi anılarımızda yazarak sonrasında ben not almayı seviyorum. Sorunuzu şöyle cevaplayabilirim aslında. Bir gezimde bahsetmiştim. Emirgan'ı ilk kez gezdiğimde, o koruyu gördüğümde, ara sokaklarda dolaşıp ahşap evlerin önünden geçtiğimde Emirgan'da yaşamak istiyorum dedim. Daha sonra Kandilli'yi adımlıyordum. Ya dedim, burası da güzelmiş. Burada da yaşayabilirim ben. Tam bana göre dedim. Sessiz, sakin. Ben çünkü daha sakin yerleri seviyorum. Fatih'te, Fatih Camisi'nin kenarında ezan okunurken, ya aslında burada otursam da şu kenarda hep bu ezanı duyarak da güne başlasam dedim. Çarşamba tarafına indim. Birçok kişi tercih etmez. Ama o insanların gündelik telaşını gördüğümde keşke her gün sabah kalktığımda onların o telaşıyla uyansam, günümü öyle noktalasam dedim ve kendi kararımı şöyle verdim. Keşke imkanım olsa ömrüm süresince İstanbul'un muhtelif noktalarında oturarak, taşınarak, oturarak, taşınarak öğrensem, yaşasam, insanları tanısam. Bilmiyorum yeterli bir cevap oldu mu ama ben...
1: Vallahi ben ömrün tamamını kapsayacak şekilde değil de diyelim ki hani artık bir hafta sonunda veya hafta içinde kendini

0: ait zamanı ne zaman bulabilmişse, nasıl genişletebilmişse, bazen kendi yatağımızın körü oluyoruz hakikaten.
1: Evet.
0: Uzağına düşebiliyoruz. Halbuki nimet her tarafı. Bugün ben kapıdan çıkacağım ve nereye gitsem diye düşünen bir insana vereceği bir tavsiye olur mu diye de merak ediyorum. Yoksa şöyle, o dediğiniz harika bir fikir bu arada. Ben de asla karar veremem İstanbul'un semtleri arasında.
1: Evet.
0: Orası mı? Ki ben elhamdülillah Eyüp Sultanlı olmaktan çok mutluyum.
1: Ne kadar
0: ama,
1: güzel.
0: Ama böyle gözümüzün, gönlümüzün de oralarda attığı yerler var.
1: Kandilli'den Boğaz'a bakmayı seviyorum. Onu isterim. Hani zaten sık sık gidiyorum. Öte yandan Kanlıca'ya inip sahilde şöyle denizin oynak dalgaları, Necip Fazıl öyle diyor ya, o oynak dalgaları izlemeyi, insanları seyretmeyi seviyorum, o telaşı. Çünkü oradan Rumeli Hisarı'na baktığım zaman gözümde tarih tülleniyor. Denizin maviliği gözümü şenlendiriyor. Rüzgar estiği zaman yaz ayında ferahlıyorum. Kış ayında bir sıcak çay içtiğim zaman ısınıyorum. Yeterli oluyor bu.
0: İyi yolculuklar, iyi gezmeler size ve dostlarınıza.
1: Teşekkürler. Sizi de mutlaka aramızda bekliyoruz.
0: Büyük bir zevkle. İnşallah, inşallah nasip olsun. Niyet ettik, henüz bulamadık o imkanı ama bulmayı arzu ediyoruz. Çünkü güzellikleri seyirle, gezmeyle bitirilemeyecek bir şehir bu. Ama kıymetlilerin gözünden, onların insanlık namına gözlemlerini, tavsiyelerini, hayatlarından kırıntıları, parçaları alarak daha da güzelleşmesi mümkün. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Bu zevkli söyleşi için bize bir kere daha hem güzel insanları hem bu güzel şehri hatırlattınız.
1: Ben teşekkür ediyorum konuk aldığınız için. Sağ olun.
0: Değerli izleyenler, misafirimiz Hasan Eren Ulu'ydu. Kendisiyle zevkli bir İstanbul ve İstanbullu söyleşisi yaptık. Ahmet Yüksel Özemre'den, Samiha Ayverdi'den bahsettik. Onların bizim üzerimizde izleri var, bazen biz unutsak, fark etmesek bile. Çünkü imzalarını görmediğimiz nice sözleri aslında sinmiş durumda bu şehre de. Bu şehirden istifade eden insanlara da daha fazlası mümkün olsun hepimiz için diyelim. Ve bu temenniyle bitirelim. Bir başka programda. Yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.

AK Parti 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zamanda değişmeyecektir. Kardeşlerim, biz evvel Allah buna müsaade etmeyeceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecektir.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özge Nur Reyhan Güler. Bu akşam tarihin koridorlarında uzun bir yolculuğa çıkacağız ve bilinmeyen olayların ayrıntılarını konuşacağız. Bir savaş biter, şehirler yeniden kurulur, nesiller değişir. Ama bazı mücadeleler insanların zihninde sürmeye devam eder. Troya efsanesi de onlardan biri. Aradan geçen binlerce yıla rağmen hala anlatılıyor, tartışılıyor ve her yeni okuma tanıdığımızı sandığımız insanlığın başka bir yüzünü ortaya çıkartıyor. Bu akşam an ve zamanda Troya Savaşı'nı bu farklı bakış açılarıyla ele alacağız. Alıştığımız anlatıların dışına çıkacak, eski metinlerin söyledikleriyle toprağın altından çıkan izleri birlikte değerlendireceğiz. Büyük zaferlerin ve ağır yenilgilerin ardındaki insanı anlamaya çalışacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Tekrar hoş geldiniz değerli tarih severler. An ve zamana başlıyoruz. Elbette bu akşam binlerce yıldır anlatılan bir savaşın izini sürüyoruz. Troya'nın surları önünde yaşananları, kahramanların hikayelerini ve bir şehrin düşüşünü konuşuyoruz. Bildiğiniz efsanelere farklı kaynakların ışığında bakıyoruz. Savaşın, diplomasinin, belki de ihanetin iç içe geçtiği bir dünyaya uzanıyoruz. Bu akşam çok önemli konuklarım var. Hemen size takdim etmek istiyorum. Arkeolog ve editör Sayın Nezih Başgelen Hocam ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Reyhan Körpe Hocam bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hocalarım. Hoş bulduk efendim.
0: Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Bu akşam ezber bozacak bir program olacak gerçekten. Troya efsanesini konuşacağız. Hafızamızda bir tahta at uğruna orduların yola çıktığı söylenen bir kadın, yenilmez kabul edilen savaşçılar, bunlar sürekli zihnimizde. Oysa bu büyük hikayenin içinde verilen zor kararlar var, tutulmayan sözler var, iktidar hesapları ve hayatta kalma çabası var. Birinin cesaret dediğini diğerine hırs diyor, birinin kurtuluş dediğini diğeri ihanet diyebiliyor. Aynı olay anlatan kişinin bulunduğu yere göre bambaşka bir anlam kazanıyor. Bu akşam sizlerle beraber çok farklı kaynaklardan okumalarınızla ve eseriniz özelinde birazdan takdim edeceğim, konuşacağız. Müsaadeniz önce sözü size vermeden etiketimizi hatırlatayım hocam. Ardından başlayalım programımıza. Değerli tarihseverler, etiketimiz aslında Troya. Aslında Troya etiketine X platformu üzerinden ve en sosyal üzerinden yazarsanız hocalarıma sorularınızı, merak ettiklerinizi sormuş olacağım. Aslında Troya derken Troya'nın aslını aslında hocalarımızdan öğrenmiş olacağız. Kıymetli hocalarım, müsaadenizle ben kaynak kitabımı hemen izleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum elbette. Tanıkların gözünden Troya Savaşı kitabı bizim bu akşamki kaynağımız. Kıymetli hocam Profesör Doktor Reyhan Körpe'nin ve editörlüğünü yayımladığı kalemiyle dokunduğu Nezih Başgelen hocamın baş eserlerinden bir tanesi diyelim. Hakikaten çok kıymetli hocam. Çok teşekkür ederiz. Literatüre böyle bir eser kattığınız için. Zaten Nezih hocam kalemiyle, editasyonuyla, bilgisiyle, sahada iki hocam da sahadaki çalışmalarıyla çok disiplinli bir kitap çıkarmışlar. Farklı bakış açılarıyla, tarihsel perspektiften ezber bozan hakikatten bir kitap. Öncelikle bu kitabın hikayesini de, önemini de sizden de almak istiyorum hocam. Karşılaştırmalı tarih çalışması böyle olur dedirten bir kitap. Öncelikle konuya girmeden buyurunuz hocam, Neze hocam sizden başlayalım.
1: Tabii 48 yıldır arkeoloji literatürüne mümkün olduğu kadar doğru kaynaklarla hazırlamayı öngören ve bu konuda da toplumumuzla bilim arasında bir kültür köprüsü oluşturmayı misyon edinen bir geçmişten geliyorum. Ve bugüne kadar binlerce çalışmayı makale çerçevesinde, yayın çerçevesinde Türkçe'ye kazandırmak ya da ilgili kitlelere ulaştırma konusunda ciddi bir birikimimiz, geçmişimiz oldu. İşte tüm bu çerçeve içinde sevgili meslektaşım Profesör Doktor Reyhan Körpe'nin bu çalışmasıyla buluştuğumuz vakit gerçekten çok şaşırdım. Çünkü bizim kuşak, ben prehistori, arkeoloji eğitimi, temel eğitiminden gelen bir insanım. Troya hepimiz için hem arkeolojik açıdan Troya kazıları da Şiliman'dan günümüze kadar süren dizgede çok yakinen ilgilendiğimiz, seminerler yaptığımız, hemen hemen her boyutuyla da ilgilendiğimiz bir alan. Diğer tarafta da Homeros'un destanı hemen hemen Cumhuriyet'in ilk başlarından itibaren özellikle o tercüme girişimiyle bütün Azra Erhat'ın inanılmaz güzel bir lirik Akadir'le birlikte kazandırdığı Nusa hepimizin eğitimlerinde ve sonrasında başucu kitabıydı. Ve bugüne kadarki Troya efsanesi genellikle o çerçevede kuşaklar arasında aktarıldı, tartışıldı, filmlere yansıdı. Hatta bir taraftan Brad Pitt'in o meşhur Troya filmi, arkasından Odysseus'un Nolan'ın yönetmenliğinde yeni bir yorum olaraktan karşımıza çıktığında belirli bir batıdaki kalıplaşmış bir çerçevenin bilgileriyle hareket ettik. Hep aynısı Homeros aktarımları. Ama sevgili Reyhan Hoca Orta Çağ'a kadar kullanılmış iki tane tanığın gözünden bu eserleri hem yorumlarıyla hem titiz çalışmasıyla irdeleyerekten, tercüme ederekten ve yorumlayaraktan olay değişti. Birdenbire kahraman bildiklerimizin bambaşka bir nitelikte rolleri olduğu, hatta Aeneas'ın bile romanın efsanevi kurucusu, hele Sezar'dan Augustus'a yepyeni bir kurguyla Roma İmparatorluğu'nun kuruluşunda bambaşka bir kahraman motifi olarak çıkan, ki onların Batı Anadolu kıyılarından, Antandros'tan ta İtalya'ya gidişleri bile şu anda çok gündemde olan bir konu. Tüm bu realiteleri tekrar ele almamızı gelen, ezber bozan bir çalışmayla geldi. İlk draft geldiğinde başladım. Nadirdir. 48 yıldır Reyhan Hoca'nın çalışmasını okumaya başladım. Bitirdiğimde gün doğuyordu. Düşünün, soluk soluğa notlar alaraktan hemen basıyoruz hocam dedim. Bu arada da bu bağlantıyı çok değerli bir dostumuz Özcan Kuralay sağlamıştı. Evet. Onu da teşekkürle anıyoruz. Çünkü hem eserin bir an önce çıkmasında o da çok iyi bir katalizör, bir şey olaraktan hocamız da bizim aramızda önemli bir köprüyü kurdu ve eser çıktı. Ama çıkar çıkmaz da Achilleus'tan Odysseus'a, Aeneas'tan Priamos'a, Hector'a ve olayların hatta tahta at olayının, mitolojisinin köklerini tümüyle yeniden ele almamız gereken realitelerle karşı karşıya çıktık. O açıdan ilk başta sevgili Reyhan hocamıza bugüne kadar gelen kalıplaşmış, dön dolaş aynı çerçevedeki bilgileri irdeleyen bir geçmişten birdenbire yeni bir iki tane tanık. Bir tanesi Akka tarafında, bir tanesi Anadolu Troya tarafından tanık diyoruz.
0: Evet.
1: Öbür tarafta efsaneleri konuşuyorduk, bir destanı konuşuyorduk. Burada yazılmış bir tanıklık var. İşte o konuda sevgili Reyhan hocamızı dinlersek ve bu heyecan verici yeni yayının nereden nasıl hayata geçtiğini, nedenli titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu ve neleri değiştirdiğini ondan dinleyelim. Çünkü bunun bütün hemen hemen başarısı da yazar cephesinde Reyhan hocamızındır. Ben bir editör olaraktan onu en iyi şekilde toplumumuzla buluşması için gereğini yaptım ve yayın evi olarak üstlendik ve de böyle bir çalışmayı ortak bir çalışmayla hayata geçirmekten dolayı da çok mutluyuz ve çok yeni şeyleri de sayesinde öğrendik.
0: Emeğinize sağlık hocalarım. Arkeoloji ve Sanat Yayınları'ndan evet. Çıkmış bu arada. Bunu da belirtmek
1: 48 yaşında
0: gerekiyor.
1: Bir yayın evet. Evi.
0: Hocam o zaman sizinle devam edelim. Kitabımı da bir taraftan göstermiş olayım. Şimdi tanıklarının gözünden Troya Savaşı.

0: kitabınızda yaygın olarak o bildiğimiz hikayenin dışında kalan kaynakları ele alıyorsunuz. Şimdi bu metinlere nasıl ulaştınız? Okurken böyle sizi durdurup Troy'u bir de buradan anlatmak lazım dedirten ayrıntılar nelerdi sizi heyecanlandıran? Tanıklıklar, tabii tanıklıklar da çok önemli. Buyurunuz.
1: Evet, öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Ve gene burada Nezih Bey'e teşekkür ediyorum. Şimdi Sinan için, Mimar Sinan için şunu söylerler. Yani Süleyman olmasaydı Sinan olmazdı. Şimdi arkeolojide de tabii eski çağ tarihinde de biz tabii araştırıyoruz, yazıyoruz. Ama bunlar ciddi bir editörlükten ve ciddi bir yayın evinden çıkmadığı sürece yani kimse bunları görmüyor. O yüzden yani bu yayın için size teşekkür ediyorum.
2: Ya ne demek, hiç çok güzel bir yürek birlikteliği oldu. Topluma böyle bir eseri en iyi formatta kazandırmak için canla başla çalışıldı. Dediğim gibi çok da güzel bir ekip hem aramızda yer aldı hem de hayata geçirirken çok titiz bir çalışma. Ve ülkem adına, arkeoloji açısından çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmayı örnek bir eser olarak kazandırdığı için ve ezber bozduğu için. Şimdi nelerin bozduğunu da kendisinden rica edeceğiz. Çünkü birdenbire Troya bambaşka değerlerle karşımızda.
0: Evet hocam, kesin. Evet. Ezber bozan bir program.
2: Evet, bu sıra dışı program. Bir bilgiler.
1: Yani tabii, yani ben 30 yıldan fazla Troya'da kazı yapıyorum. Daha doğrusu Troya kazılarında çalışıyorum. Yaklaşık 36 yıldır Çanakkale'deki antik dönemdeki adı Turaas bölgesi. O bölgede kazılar yapıyorum, yüzey araştırmaları yapıyorum. Bölgenin hem eski çağ tarihini hem arkeolojisini yıllardır çalışıyorum. Troya da bunun merkezinde yer alıyor. Troya ile ilgili yazılmış olan bütün kaynakları toplamaya çalışıyoruz. Hem arkeolojik yani literatür hem de antik literatür. Evet. Bu çalışmalar sırasında yani arkeik, klasik, helenistik ve Roma literatürünü çok biliyoruz. Homeros bunların merkezinde yer alıyor. Ama geç antik çağda Troya nasılmış, nasıl biliniyormuş onu kimse bilmiyor.
0: Evet.
1: Özellikle ben bölgeyle ilgili geç antik, erken Bizans kaynaklarına baktığımda bunlardan en önemlisi Malalas.
2: Malalas, doğru.
1: Malalas'ın bir dünya tarihi kitabı var. Ve dünya tarihinde acaba Troya'yı, Troya Savaşı'nı nasıl almış diye baktığımda Homeros'tan bambaşka bir hikaye vardı. Ve orada Malalas Dixis Cretensis diye bir kaynaktan aldığını söylüyor bunu. İlk defa duydum. Yani benim gibi yani benden önce Troya'da tabii kazı yapan Mahfret Korkman olsun ya da Şilaman olsun ya da diğer
2: Bilegen olsun.
1: Yani bunların çalışmalarında kaynaklarında da hiç adı geçmeyen bir kişi. Unutulmuş, bilinmeyen bir kişi.
2: Hazranım'da da yok. Şimdi o kadar antik
1: literatür. Hiç kimse de yok. Sadece Cevaş Şaker'in bir mektubunda geçiyor. O kadar duymuş, mektubunda yazmış ama hiçbir yerde geçmiyor. Sonra ben bunun üzerine gittim. Yani Dixis Cretensis kim? Onu araştırmaya başladım. Sonra bununla birlikte gene bir anılan Dares Frigius.
2: Frigius.
1: O da bir yazar.
2: Frigyalı.
1: Troya'dan bahseden bir yazar. Bu ikisini duyduğum zaman bunlar kimmiş diye araştırmaya başladığımda aslında çok da bilinmeyen kaynaklar değil. Aslında unutturulan kaynaklar bunlar. Rönesans'tan itibaren unutturulmuş olan kaynaklar.
2: O zamana kadar da kullanılmış, bilinmiş, öyle görünüyor.
1: Ya kesinlikle. Evet. Nasıl? Yani geç antikten Rönesans'a kadar 1000 yıl boyunca Avrupa'da ve Bizans'ta Bizans'ta bu iki kaynak Homeros'tan daha fazla biliniyor. Homeros unutuluyor. Homeros pagan Yani Hristiyanlıkla birlikte Homeros bir tarafa konmuş, 1000 sene bu kaynaklar konuşulmuş.
2: Kullanılmış.
0: Hocam ilk hani Homeros'un İlyadası'na başvuruyoruz ya Troya deyince. Evet. Peki İlyada savaşın tamamını mı anlatıyor yoksa büyük hikayenin sadece bir bölümünü mü anlatıyor?
2: Homeros son 10 yılı şeyini veriyor. 10 yıllık savaşın son dönemini.
1: Şimdi aslında bizim arkamızda da bu görsellerde de o var. Yani Troya savaşı ya da Troya hikayesi 8 ayrı kaynakta geçer. Biz bunları epik çember diyoruz.
2: Epic circle.
1: Epic circle diyoruz. Epic çember diyoruz. Bu epik çemberde Troya savaşı öncesinde yani bu güzellik yarışması vesaire bunlar işte Akilleos'un doğumu falan bunlar vardır. Bundan sonra başka kaynak yani 8 kaynakla aslında Troya hikayesi anlatılır. Homeros'un İlyadası 8 kaynaktan birisi, Odysseus'ı da birisidir. Diğer 6 kaynak ise aslında günümüze kadar bazılarının isimlerini biliyoruz.
2: Parçalar gibi
1: epigramlar var. Ama bilinmiyor. Günümüze ulaşmadı bunlar. Yani ama antik çağda Bizans'a kadar bunlar biliniyor.
2: Hatta onların İstanbul'daki belirli kütüphanelerde olduğunu da biliyoruz ama ne yazık ki gitmiş orijinalleri.
1: Maalesef bir de şu da var, bunu da söylemekte fayda var. Şimdi insanlar yani İlyada ile bu kaynaklarla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Yani insanlar şunu düşünür. Efendim Aleksandria kütüphanesi yandı, İskenderiye kütüphanesi yandı. Bütün kaynaklar yok oldu. Alakası yok. Bizans'la. Bakın bütün bunların sorumlusu Bizans. Bizans 1000 yıl boyunca Bizans'a kadar bütün kaynaklar var.
2: Geliyor.
1: Bizans ne yazık ki Bizanslı düşünürler. Bunlar içerisinden bazılarını seçiyorlar, kullanıyorlar. Seçmedikleri yok oluyor. Yok oluyor.
2: Dogmatik ama yaklaşımlı.
1: Bu 1000 yıl içerisinde bunların bize seçtikleri günümüze kadar gelmiş ama seçmedikleri yok olmuş. Yani antik literatür Ali İskenderiye Kütüphanesi ile yok olmuyor. Bizansların seçiciliğiyle yok oluyor.
2: Devre dışı kalıyor.
1: Devre dışı kalıyor.
2: Devre dışı.
0: Hocam şimdi Troya hakkında o kadar çok kitap, film, en son işte Nolan'ın Troya filmi anlatısı var. Bu kadar çok eser varken bazı eski metinlerin, kitapların, tanıklıkların bazı kitlelerin, çoğu kitlenin gözünden kaçtığını görüyoruz. Açıkçası daha kıymetli oluyor kitaplar bunlarla beraber. Çünkü başvuru kaynağımız bunlar.
2: Ve iki herkes tane için özgün tanıklık.
0: Evet.
2: Bu çok yani insanı heyecanlandıran bir kaynak.
0: Kesinlikle
2: özelliği.
0: Kesinlikle hocam. İşte tam da kitabın merkezindeki şimdi iki ismi biraz yakından daha yakından tanıyalım. Kimlerdir iki isim, tanıklar? Metinlerde kendilerini savaşın neresinde yerleştiriyorlar? Özellikle sizin açınızdan baktığımızda. Yani anlattıklarını hangi konumdan gördüklerini ileri sürüyorlar?
1: Şimdi iki farklı kaynak savaşın iki tarafında yer alıyor. Dixis Cretensis, yani Latince Giritli Dix demek.
2: Giritli Dix.
1: Diğeri
0: Troyalı Dares.
1: Dares Frigius. Frigyalı Dares. Ama antik çağda Troyalıları da Frigyalı. Yani o bölgede yaşayan herkese Frigyalı diyorlar. Birisi Troyalıların yanında savaşmış ve Troyalıların gözünden aktarıyor.
2: Savaşı diğeri, olan biteni.
1: Dixis ise bu da kendi anlatısına göre yani Giritli, Girit'ten Troya'ya giden bir komutanın yanında savaşa katılmış. Ve gözlemlerini anlatıyor. Aslında bunlar şey gibi. Her ikisi de savaşı not etmişler. Olayları günlük, yani zaten yani Epimerides Troyani günlük demek. Günlük. Yani Troya Savaşı'nın günlükleri. Yani Dictis bunu yapmış. Dares de benzer bir şey yapmış. Yani tabii ki biz bunların gerçek tanıklar mı, savaşta gerçekten Dick

0: Tis orada mıydı, Dares orada mıydı? Bunu bilebilecek değiliz. Dixis kaynaklarda geçmiyor ama Dares Homeros'ta geçiyor. Yani Dares Homeros'ta bir rahip olarak geçiyor ve hatta iki oğlu da savaşta Akilleus tarafından da öldürülmüş. Ama şuna eminiz, bu iki kaynak adı Dixis de olsa, Dares de olsa bunlar savaşla ilgili gerçek bilgileri, Troya Savaşı ile ilgili gerçek bilgileri toplamışlar.
1: Toplamışlar ve de aktarmışlar.
0: Aktarmışlar. Nerede toplamışlar? Büyük bir ihtimalle birisi İskenderiye Kütüphanesi'nde. Yani aynen bir tarihçi gibi çalışmış. Diğeri muhtemelen Atina'da bir tarihçi gibi gitmiş. Yani nasıl ki günümüzde bir tarihçi bir araştırma yapar. Eski kaynakları, yazılı kaynakları bulur. Bu ikisi bunları yapmış. Yani Homeros'u değil, bize ulaşmayan bütün epik çember dahil olan kaynakları ve yazmayan başka kaynakları toplamışlar. Bütün bu tanrıları, bütün mitolojiyi ayırmışlar. Gerçek birer tarih kitabı ya da kitapları yazmışlar.
1: Efsanevi Akilleus'un, Aşil'in ölümü, o meşhur topuk hadisesi, evet, tamamen bir destansı, anlatımın bir parçası. Ama bu iki kaynakta hocamız aktarsın, Akilleus nasıl ölüyor?
2: Onu sonra sorayım hocam. Bir akışa göre çünkü sona doğru soracağım soruyu. Şuradan devam edelim mi hocam? Nezi hocam, büyük bir savaşın tek bir aşk hikayesi üzerinden anlatıyor. Çok kaynak, çok film. Açıkçası daha çok biz filmlerden şimdi.
1: Onlarla canlandırıyoruz
2: gönlümüzde. Evet, zihnimizde. Baktığımız zaman sizce neleri görünmez kılıyor? Bu eseri özellikle hazırlarken çok daha fazla sizin dikkatinizi çekmiştir. Yani Troya'yı bugün izleyicisine anlatırken işte Helen değil mi? Helena mı demeliyiz?
0: Helen.
2: Helen'i sadece savaşın sebebi olarak konuşmak, göstermek yerine o dönemin o güç ilişkilerini aslında nasıl görmezden geliyoruz.
1: Ve bir o zaman bronz çağının Ege'sini, Akdeniz'ini ve onun dinamiklerini, stratejik dinamiklerini ve özellikle Çanakkale o dönemdeki gemi hatlarını çok önemli. Ta Uluburun batığını tam bu sürece oturtursak çok kritik bir stratejik bir önceliği olan bir coğrafyayla karşı karşıyayız. Ve bu coğrafyanın içindeki iki güç, Tunç Çağı'nın artık egemeni olmuş Kıta Yunanistan'da ve Anadolu'daki güçlerin bir nevi karşı karşıya geldiği bir ortamda tabii Helen figürü bambaşka bir olay. Hani gelir bütün dengeler, bütün o momentum birikir bir olay olduğu gibi olayları ateşler. İşte Helen de öyle bir figür aslında şeyde, efsanede. Ama baktığımız vakit onun arkasında ki Reyhan Hoca özellikle Troas bölgesinde, hatta Troas'ın daha da geniş bir hinterlandında bütün o arazide bu dönemin izlerini ve bugüne kadar Çanakkale Boğazı'nda yapılan kazılar çerçevesinde çok daha farklı bir bakış açısı elde etti. Hani gördüğüm kadarıyla eserde de o anlaşılıyor. Anadolu'dan baktığımız vakit olay çok daha farklı gözüküyor. Yani Brad Pitt'in başrolü oynadığı o öykünün akışının anlatımı başka, ya da en son Nolan'da da izlediğimiz, ama Anadolu tarafından baktığımız vakit olay bambaşka gelişiyor değil mi hocam?
0: Şimdi tabii ki yani arkeolojiyle mitoloji çok farklı. Ama mitolojide de tabii gerçeklikler var. Yani şimdi Troya Müzesi'ne gittiğimiz zaman biz savaşlardan çok, oklardan çok ağır şaklar görüyoruz. Yani binlerce ağır şak var. Kazılarda da her sene ağır şaklar buluyor. Troya'da özellikle. Şimdi Troya tabii ekonomisi, dokumacılık çok ağır. Sadece Troya değil, bütün Batı Anadolu'da, Ege dünyasında dokumacılık çok önemli. Ve bu dokumacılığı da yapanlar kadınlar.

0: Ve kadınlar bu yüzden çok değerli. Ve biz lineer B tabletlerinde Ege dünyasında kaçırılan ve dokumacı olarak çalıştırılan kadınları biliyoruz. Ki Ege dünyasında yani Herodot tarih kitabında girişi Troya Savaşı ile başlatır. Yani der ki önce Fenikeliler Yunanlardan kız kaçırdı, sonra gitti Fenikeliler işte onların Yunanlar onlardan kadın kaçırdı. Paris'te zaten bu böyle bir şey var mı? Yani ben de gider birisini kaçırırım sonuçta bir şey olmaz dedi gitti Helen'i kaçırdı diye anlatır Herodot böyle girer söze. Ve aslında bu bir savaş başlatacak bir olay olarak da görülmez. Persler de aynısını söylüyor. Ama tabii kaçırılan bir kraliçe olunca işler değişiyor.
1: Farklı bir boyuta geliyor.
0: Farklı bir boyuta geliyor. Yani Paris'in bir kraliçe kaçırıp kaçırmadığını bilmiyoruz. Ama şöyle bir gerçek var. Geç Tunç Çağı'nda Yunanistan'dan Kuzeybatı Anadolu'ya yapılmış bir sefer var.
1: Var.
0: Ya da birkaç sefer var. Ve bunun sonucunda da bu savaş var.
1: Ve ondan sonrayı da etkilemiş. Hatta karanlık çağların bile tetikleyicisi o deniz kavimlerinin o muazzam Kuzey Ege'den ta Mısır'a kadar o bütün bu alanı etkiledikleri bir süreci tetikliyor. Hiç şeysiz.
0: Mutlaka şimdi bu savaş aslında yani tarihçi gözüyle baktığımızda yani destanları bir tarafa koyduğumuzda en az iki nesil. Çünkü babalar gidiyor sonra oğullar da gidiyor. En az iki nesil. Hatta Herakles'in de mitolojide Troya'yı yağmasına bakacak olursak yani Argonotların seferi ve Herakles Troya Savaşı ile birlikte aslında birkaç
1: Bir
0: nesili
1: bütün halde almamız lazım.
0: Yapan. Şimdi tabii karşı taraf Yunanistan için de yani birkaç nesil süren bir sefer bu. Ve onları bu zayıflatmış.
1: Kesinlikle.
0: Ve kuzeyden gelen dalgaya belki de bu yüzden dayanamadılar.
1: Dayanamadı. Duvarları onları koruyamıyor bütün
0: koruyor. Çünkü
1: şeyleri.
0: nüfus kalmadı belki.
1: Kalmadı.
0: Yani üç nesildir savaşıyorsun
1: Savaşıyor.
0: Troya gibi bir yerde.
1: Hem de
0: Çok
1: yıllar
0: uzun.
1: süren. Bir de yani şimdi Nolan'ın filmindeki Odysseus'un kahramanlığı ama Troya tarafından baktığımız vakit çocukları bile öldüren, onların öç almaması için soyları kurutan bir figür karşımızda.
2: Kime göre kahraman?
1: Reyhan Hoca onu o kadar iyi saptadı ki yani anlatımda hiç Odysseus hiç de bizim cephemizden bir kahraman değil, etik açıdan değil, savaş şeyi açısından, kuralları açısından değil, değil mi?
2: Şimdi, sizce kahraman mı Odysseus hocam? Birçok siyasi hesaplar, işte güç mücadelesi, çıkarlar, bunların çerçevesinde yaşanan bir efsanede.
0: Şimdi açıkçası yani Homeros'un bahsettiği yani kişiler Yunanların gözünde hepsi birer kahraman. Ama Yunanların gözünde. Antik çağda da öyle, günümüzde de öyle.
1: Evet.
0: Yunanların gözünde. Biz ise Troya'nın mirasçısıyız. Hatta gerçek mirasçısıyız. Bir zamanlar bana sormuşlardı, hocam Troyalılar Türk mü diye. Ben de şunu demiştim, Troyalılar Türk değildi ama Türkler Troyalıdır. Şu anda Troya'nın mirasçısı biziz. Hatta son kazılarda daha sonra göreceğiz ama en üst tabakada bulduğumuz mezarlar belki oraya gelen Türkmenler, Yörükler.
1: İlk Yörük.
0: Yani biz Troya'dan bakıyoruz. O yüzden Troya'yı yağmalamış, Troya'lı insanlarını öldürmüş insanlar bizim yani Troyalıların kahramanı olamaz. Yani bu toprakların kahramanı olamaz. Bu şuna benzer. Biraz önce de söyledim. Yani Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'ya gelmiş Yunan işgal askeri köyleri yakmış, yıkmış, gitmiş. Köyüne gitmiş. O köyünde kahramandır. Ama biz ona kahraman gibi bakabilir miyiz? Odysseus da böyle. Bakın
1: aynı pencere evet.
0: Odysseus yani Troya'ya zaten taht dağıtım fikri ondan çıkıyor. Ama daha da kötüsü kent ele geçirildikten sonra

0: bütün erkekleri öldürüyorlar. En son Hector'un oğlu, yani çocuğu Astyanax'ı surlardan aşağı atarak öldürüyor. Niye? Bunlar diyor ileride babalarının çocuğunu almasınlar diye. Demek ki böyle bir vahşet işlemişler. Bütün kadınları, Troyalı kadınları Helena karşılığında kendilerine köle yapıyorlar. Ya yaşlı Hekabe'yi bile götürüyorlar.
1: Aynen, Hekabe.
0: Onu da Odysseus alıyor. Aynen. Utanmadan. Yani bizim için yani Odysseus, ben filmi seyrettiğimde şunu söyledim.
2: Ne hissettiniz hocam? Evet. Çok farklı bir anlatı var orada.
0: Yani adamın başına ne geldiyse hak etmiş. Ben onu söylüyorum.
1: Tamam.
2: O filmi
1: tamam,
2: biraz eve dönüş hikayesinde biraz fazla dramatize edip hikayeleştirmişler.
0: Aslında film İlyada'ya, yani Odisseya'ya çok uygun. Ama şu var, Nolan bize bir güzellik yapmış. Filmde Troya çok fazla geçiyor. Aslında evet. Orijinal Odisseya'da film Troya bu kadar anlatılmaz. Ama filmde de o gösteriliyor. Yani
1: geri dönüşlerde.
0: Odysseus'taki o vicdan azabı, yattıklarını evet. Hatırlıyor. Aslında Nolan onu gösteriyor. Ama şu da var Nezih Bey. İlk Troy filminde, Brad Pitt'in oyunu Troy filminde, Nolan'da da aynısı var. Dixis'ten ve Dares'ten faydalanmışlar.
1: Okumuşlar.
0: Yani Homeros dışında
2: Nolan okumuş mudur?
0: Çünkü
2: tanıklı.
0: Bakın Odysseus'un evine gelip talipleri öldürmesiyle sona erer. Odysseus bir yolculuğa çıkmaz. Odysseus'da. Evet. Ama Dixis'te Odysseus'un başına ne geldiği sonunda, hayatının nasıl sona erdiği o yolculuk da anlatılıyor. Hı. Sonu anlatılmıyor ama çıktığı yolculuk anlatılıyor.
2: Hocam bir de destansı kahramanlar genelde bizden çok uzaktır. Mesela kusursuzdur. Değil mi? Estetik olarak da kusursuzdur, güç olarak da kusursuzdur. Olağanüstü kişilerdir kahraman anlatılarında. Bu anlatılarda az önce dediğiniz ayrıntılar dediniz ya, hani vicdan azabı gibi duygular var. Şimdi korkan, hesap yapan, işte kıskanan, yanlış karar veren zaman zaman. Böyle insanlarla karşılaşmak Troya'ya bakış açımızı da değiştiriyor bence. O insani yönlerle ilgili. Yani kahramanların o insani zaaflarını görmek hikayeyi belki de daha etkileyici kılıyor. Buna ne dersiniz?
0: Mutlaka. Şimdi yani Homeros'un İlyada'sı bir destan. Yani Homeros İlyada'da tabii ki onda da yani kişilerin, kahramanların kusurları da var özellikle.
1: Coğrafyaya çok hakim.
0: Coğrafyayı tabii çok iyi biliyor. Yani zaten o yüzden Troya'yı tespit edebildi insanlar. Ama diğer taraftan yani savaşın gerçekliğini ve savaş içerisinde
1: neler olup bittiğini.
0: Neler olup bittiğini ve insanların gene zaafını burada yani gerçek. Şimdi biz Homeros'a destana bakarsak savaşın nedeninin ve sonucu nasıl olacağını görebiliyoruz. Ama burada savaşın yani asıl nedenini tarihçi gözüyle, bir tarihçi olarak aktarmış bize.
1: Öteki destan yazarı, bunlar tamamen tarih disiplini içinde tutulmuş bir günlük gibi adeta.
0: Tabii.
1: Değerlendirmeleriyle birlikte. O zaman bizi çok farklı ufuklara yönlendiriyor. Farklı pencereleri açıyor gözümüzde. Şeye en ufak bir sözümüz yok. Muazzam bir destan. Homeros. İkisi de zaten filmlere yansıtıyor. Ama bütün arkeolojiyi de, tarihsel bilgileri de, o anlatılar çerçevesinde sorguladığımız vakit bazı şeyler üstüne oturmuyor. Ama bu iki tane tanıklığın gözünden baktığımız vakit, Reyhan Hoca da kitapta onları çok güzel analiz etmiş. Bu sefer destan bambaşka bir tarihsel Troya Savaşı gerçekliğini bize bütün boyutlarıyla hissettirebiliyor, gösteriyor.
0: Şimdi şöyle demek
1: lazım. Hatta tahtat hikayesi bir de farklılaşıyor.
0: Şimdi şöyle demek lazım onun aslında.
2: Aslını da konuşalım hocam. Evet. Tahtat hikayesinin aslını.
0: Yani ona da geleceğim, evet, ama şimdi niye Homer?

0: Ama bunun yanı sıra popüler filmlerde kalıyor. Geleceğe yani sanat filmleri kalmayacak. Popüler filmler kalacak. Yani çünkü popülerite demek daha fazla çoğaltılma demek. Daha fazla çoğaltılma demek hayatta kalma şansını daha da artırma
1: daha
0: demek.
1: Fazla teveccüh, daha fazla ilgi odağı olma.
0: İşte Homeros'un hayatta kalması ve Homeros gibi eserlerin kalması daha fazla kopyalanması ve insanların sevmesi. Ama diğeri tarih kitabı. Yani geleceğe de tarih kitapları kalmayacak aslında. Yani geleceğe de kalacak
1: gene
0: olan şeyler
1: günümüz destanları, günümüz anlatıları
0: kalacak. Evet. O yüzden yani Homeros'un ve diğer antik kaynakların çok çoğaltılması ve kitleler tarafından daha fazla benimsenmesi onları tabii günümüze taşımış. Ama tarih kitabının şansı nedir ki kopyalanma şansı?
1: Zor.
0: Zor.
1: Zor. Entelektüel bir ilgi ve evet. Tarih disiplini içinde de bir alt kültürel altlığı olan okuyucu lazım.
0: Evet.
1: O
0: evet.
1: Karşılaştırmaları
0: yani bizimkisi yapacak. İnşallah birkaç yüzyıl okunur.
1: Öyle görünüyor. Bakalım yankıları ne gelecek?
0: Evet.
2: Hocam tahta at hikayesinin aslını sizden şöyle anlatılanların haricinde tanıkların gözünden de sizin okumalarınızın gözünden de şöyle varsa farklılıklar almak isteriz.
0: Yani önce şunu söyleyeyim. Tahta at Homeros'ta yok. Yani Homeros Hektor'un ölümüyle zaten İlyada sona eriyor. Yani Homeros Troya'nın nasıl sona erdiğini de söylemiyor. Fakat İlyada sonrasında İlyopersis destanında kentin nasıl düştüğü ve tahta at hilesi anlatılır. Özellikle tahta at hilesi Virgilius tarafından detaylandırılır. O daha detaylı anlatılır. Yani Odysseus'un fikridir. İda Dağı'ndan tomruklar getirilir. O at inşa edilir. Şimdi Çanakkale'nin merkezinde olan at değildir. Gerçek bizim gerçek ata benzeyen at Troya Ören yerindeki attır.
1: At.
0: Diğeri o filmdeki dekordur. Onu da buradan
1: o da o yönetmenin yorumuydu. Evet.
0: Söyleyeyim.
1: O gemi parçalarından yaptığı şuradaki.
0: Tabii yani antik literatür böyle bir at hilesiyle kentin ele geçirildiğini söylüyor.
2: Hocam burada bir virgül koyalım mı? İzleyicilerimiz de biraz merak etsin. Kısa bir aramız olacak. Çok heyecanlı bir yerde de bırakmış olalım. Acaba Troya atı nerede gerçek mi değil mi değerli tarihseverler? Kısa bir aramız olacak. Troya efsanesini konuşuyoruz. Aslını konuşuyoruz hocalarımla beraber. Kısa bir ara ayrılmayın. Birazdan birlikteyiz.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Devam ediyoruz değerli tarih severler. Arkeolog Nezih Başgelen Hocam ve Profesör Doktor Reyhan Körpe Hocam'la beraber Troya efsanesini konuşuyoruz. Bilinmeyenleri açığa çıkartıyoruz. Hocam hemen devam edelim. Sorularımız da var izleyicilerimizden gelen. Onları da soracağım. Troya atı gerçek mi değil mi? Orada kalmıştık. Merakla bekliyoruz cevabınızı.
3: Evet, dediğim gibi yani antik mitolojide yani Troya'nın böyle bir at hilesiyle ele geçirildiği

0: söylenir.
1: Düştüğü
0: söylenir. Fakat yani Troya'da kazı yapan arkeologlar olsun ya da ciddi tarihçiler olsun, yani böyle bir at hilesinin olabileceğine pek ihtimal vermiyoruz. Yani Troyalılar da bu kadar aptal değildi. Yani bir atı içeriye alacaklar, kenti içerisinde de bunca insan olacak. Yani böyle bir şey mümkün değil. Ama yani mitolojide bu şekilde girmiş ve böyle bir at hilesi var. Bazı eski çağ tarihçileri bunun bir kuşatma aracı olabileceğini, Asurlularda da benzer olan bir kuşatma aracı olabileceğini söylüyor. Bazı tarihçiler bu atın yani savaşı sonunda kentin ele geçirilmesine yardımcı olan, depremi yaratan Poseidon için yapılmış bir at
1: sunu olabileceğini
0: söylüyor. Ama kaynaklar, antik mitolojide böyle bir at var. Benim kitabımdaki kaynaklarımda Dixis böyle bir atın hilesi, at hilesinden bahsediyor ama çok daha gerçekçi bir şekilde olduğundan bahsediyor. Daras ise bambaşka bir şey anlatıyor. Atın olmadığını, at hilesiyle değil, aslında yani savaşın belli bir aşamasından sonra Troya'daki bazı aklı başında insanlar, yani Paris'in kaçırdığı Helena uğruna sonunda bütün kentin yok olacağını görmüşler.
1: Görünce.
0: Ve bunlar Priamos'u ikna etmeye çalışıyorlar. Ama Priamos yani cevap mı değişmiyor. Evet. Ve bunun üzerine Akalarla gizli görüşmeler yapıyorlar. Ve bazı Troyalıların yani Akalarla, Yunanlılarla gizli görüşmeleri sonucunda bunların Dares'in anlatımıyla kentin kapılarını açtığı, daha doğrusu kentin batı kapısı, Sikaya kapısı meşhur.
1: Sonra güçlendirilen.
0: Ha, o kapıyı ki bunu yapan da Aeneas'mış. Evet. Aeneas hatta ateşle işaret veriyor. Onlar da gece o kapıdan giriyorlar. Dares şunu anlatıyor. Kapının diyor üzerinde bir at kabartması vardı diyor. Yani kentin ele geçirilmesindeki bu at
1: kabartmalı kapı
0: hikayesi o kapıya bağlıyor Dares. Ben gerçekten Troya'da o kapının olduğu yerde çok dikkatli taşlara baktım. Acaba gözümüzden kaçmış bir kabartma, bir at olabilir mi diye. Ama şunu gördük, o Sikaryen kapısını sonradan öyle bir örmüşler ki Nezih Bey, yani orasını surla tamamlamışlar.
1: Yani mevcut kapıyı tekrar berkitmişler.
0: Tamamıyla kapıyı surla devam ettirmişler. Yani Akalar oradan girdi girmedi bilmiyoruz. At oradan içeri sokuldu sokulmadı bilmiyoruz. Ama birileri Troya'ya oradan girmiş. Ve sonraki nesil bir daha aynı tehlikeyle karşılaşmamak için o kapıyı örmüş.
1: Bu da bir farklı bir belirti, evet. Ve farklı bir arkeolojik bulgu.
0: Yani bize her zaman soruyorlar kazılarımızda atla ilgili bir şeyler çıktı mı diye. Yok.
1: Yok.
2: Hocam aslında bir şehrin ele geçirilmesini anlamak için bir savaş hilesinin ötesinde o surların arkasında yaşananlara da bakmamız gerekiyor değil mi? Mesela kahramanla karşılıklı komutanların rekabetleri mesela birbirlerine karşı öfkeleri o savaşın gidişatını elbette etkilemiş. Sadece Paris'in Helen'i kaçırması değil olay. Dediğimiz gibi ilk yarıda ekonomik, siyasi gelişmeler, güç mücadeleleri, aslında komutanlar arasındaki öfke de galiba bu savaşın bu kadar uzun sürmesini etkiliyor değil
1: 10 mi? 10 yıla yayılmasını sağlayan etmenlerden bir tanesi. Tabii ki.
0: Mutlaka şimdi yani lütfen.
1: Yok. Özellikle kahramanlardan gidersek iki kaynağında hangi bize değişik bilgiyi verdiği konusunda.

0: Hatta onların ölümleri, hatta Homeros'ta yer aldıkları destan çerçevesinde bambaşka bir sonları var. Ama öbür tarafta bakıyoruz, Dares'te, Diktis'te çok farklı. Mesela Akilios'u ölümü bambaşka bir şekilde ya galiba.
1: Mutlaka şimdi, yani şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Yani günümüzde de bütün savaşların hepsinin temeli ekonomiktir. Yani günümüzde de söylüyoruz. Troya'nın bulunduğu yerin stratejik konumu nedeniyle zaten Akalar o bölgeye zaten kontrol etmek için geliyorlar. Yani Troya Savaşı'yla 1915'teki Çanakkale Savaşları aslında birbirine çok benzer. Bölgeyi kontrol etmek,
0: boğazları
1: ekonomik
0: kontrol etmek,
1: nedenlerle. Ve bir de şunu da çok insanlar ya da Homeros bize anlatmaz. Paris sadece Helena'yı kaçırmıyor. Paris Helena ile birlikte Sparta'dan büyük bir hazine de getiriyor. Yani ve akıllı şeyler, yani insanlar, yani Priamos'tan sadece hazine istemiyorlar. Yani Paris'in çalıp getirdiği hazineyi de istiyorlar. Bize bu şu hazineyi de verin diyorlar. Ama yani hem Priamos, tabii burada Hector da var. Yani bazı Troyalılar bunu vermek istemiyor. Hazineyi de vermek istemiyor. Sadece burada Helena değil. Yani Helena'yı alıp gitseler belki bir savaşta bitecek. Ama hazineye de el koymuşlar. Burada tabii kişilerin hırsı önemli.
2: Evet.
1: Birincisi Agamemnon. Yani Agamemnon ilk Troy filminde de bu Odysseus'un
0: yorumunda da
1: aslında gerçekçi aktarılmış. Yani bu adam gerçekten kızını bile kurban edebilecek kadar Troya Savaşı'nı yapma istekli birisi. Yani her yerde bunu görüyoruz. Diğer tarafta tabii Priamos da akıllıca davranmamış. Yani bunları görebilmeliydi. Yani sonunda böyle bir felaketi yani kardeşim ver Helen'i, yani kentin sonuçta adamlar bunun için gelmişler, yıkacaklar, yakacaklar. Yani sonunda
0: orada
1: bu olacak.
0: Aeneas farklı düşünüyor Priamos'tan.
2: Aeneas başka bir...
1: Daha akıllı düşünüyor.
2: Evet, romanın o köken anlatısında aslında önemli bir kahraman Aeneas.
0: Öyle kurur. Ve tamamen Virgilius'ta romanın efsanevi kurucusu ve Troya'dan itibaren yaşantısı o kadar iyi. O da bir ayrı bir efsane haline getirmiş, bir destan haline getirmiş Aeneas'ı. Ama birdenbire baktığımız vakit bu kaynaklara...
2: İzleyicilerimiz için açıklayalım Aeneas kimdir diye hocam.
0: Asıl
2: çünkü isimler
0: hocanın saptamaları da çok
2: karıştırabiliyor
0: iyi.
2: Kafamız. Aeneas kim hocam?
1: Şimdi şöyle... Aeneas Troyalı değil. Aeneas Dardanoslu. Şimdi Dardanos Troya'nın yakınında Çanakkale kıyısında bir başka bir antik kent ve aslında Dardanoslular Troyalıların akrabası ve kurucularıdır. Yani sonunda Dardanos'tan İlus Troya'ya gidiyor, o kenti kuruyor. Yani Dardanoslu ve Dardanos'ta bir hanedan kalıyor, Troya hanedanı ayrı. Neyse savaş zamanı Aeneas, babası Ankises, Dardanos'un kralı, Troyalıların yardımına geliyor. Niye yardımına geliyor? Çünkü bunlar kuzenler.
0: Akrabalar.
1: Ayrıca Aeneas, Priamos'un damadı. Yani karısı Kereusa, Priamos'un kızı. Ve Aeneas aslında Troya'nın yardımına geliyor. Ama Aeneas'ın gelmesinin bir başka nedeni de şu. Yani bütün bölge Troya'nın hakimiyetinde değil. Yani Dardanos'un kraliyet toprakları da Çanakkale Boğazı'ndan İda Dağı'na kadar, Kaz Dağları'na kadar uzanıyor. Ve bu şeyler, Akalar... Aslında Dardanos'un arazisine de saldırıyorlar. Hatta bakın çok güzel bir örnektir. Akallardan ilki Protesilaos karaya ayak bastığı anda bir Dardanoslu tarafından öldürülüyor.

0: Mezarı şimdi nerede? Gelibolu Yarımadası'nda, Settülbayır köyünün yakınında. İlk yani öldürülen
1: Akalı olarak.
0: Akalı.
1: Akı ordusunun ileri gelenlerinden diye.
0: Evet. Onun hemen yanında ne var? Bizim ilk şehitler abidesi var. Çanakkale Savaşı.
1: Çanakkale Savaşı 1915.
0: Yani 3000 sene sonra aynı yerde aynı olay tekrar yaşandı. İşte bu Aynayaz, Turayalıların yanında savaşan birisi. Ama şunu da görüyoruz. Aslında Homeros da yazar onu. Başka antik kaynaklarda da gördük. Homeros bu Aynayaz'ı pek sevmiyor.
2: İhanet mi etmiş?
0: Şöyle, Akilleus'la karşı karşıya geldiğinde bu Aynayaz, Akilleus'una şöyle diyor. Ya diyor, sen beni öldürünce diyor, sanki diyor Priamos sana diyor krallık mı verecek diyor. Onun diyor bir sürü çocuğu oğlu var diyor. Kral onlar olacak diyor. Yani bunu hak ettiği şeyi hiçbir zaman vermemişler. Aynayaz da anlaşılıyor ki Akalarla işbirliği yapmış. Bunu sadece Dixis ve Dares söylemiyor. Dördüncü yüzyıl kaynaklarında da bu geçiyor. Yani dördüncü yüzyıl, M.Ö. dördüncü yüzyıl kaynaklarında da Aynayaz'ın neden hayatta kaldığı, hayatta bırakıldığı.
1: Ve çünkü ondan sonra da gidişine de izin veriliyor ailece. Bir sürü gemi yapıyor, gemilerle birlikte yola çıkabilecek bir...
0: Yani niye bırakıldı?
2: İmkan veriliyor yani karşılığında.
0: Evet, o zaman da şüphe duyulmuş aslında.
2: Ama bazı kaynaklarda kurtarıcı, bazı kaynaklarda işbirlikçi olarak mı geçiyor? Kahraman olarak da geçiyor mu Aynayaz?
0: Aslında Aynayaz'ın kahramanlığı, şimdi biz Turaya'da tabii kazılarda, sadece bizim kazılarımıza değil, bizden önceki kazılarda da Aynayaz'la ilgili hiçbir kutsal alan, heykel, tapınak bir şey yok. Akilleus için var, Hector için var, Aynayaz için yok. Aynayaz o zaman da biliniyor ne oldu. Ama Aynayaz'ı kahraman yapan Romalılar.
1: Romalılar. Özellikle bir aile. Yani Sezar'ın dayan Sezar'la
0: Julia Claudius'lar. Julia Claudius'lar. Yani Sezar'la birlikte Julia Claudius'lar. Yani onu aslında Aynayaz'ı yani kahraman yapan ve kahramanlaştıran Romalılar.
1: Hatta ısmarlama diyebiliriz Vergilius'un yazdığını. Yani destanı da sonradan bütün o hanedanın bağlılığını göstermek için bir kurgu gibi alabiliriz.
0: Tabii ki şimdi burada da kitapta da ben ondan bahsettim. Yani Aynayaz'ın Turaya'dan çıkıp gittiği, biraz da kovuluyor aslında, gittiği anlatılıyor. Ve gene antik yani kaynaklar onun İtalya'ya kadar gittiğini anlatıyorlar. Yani 4. yüzyılda, M.Ö. 4. yüzyılda falan yani Roma'da da Aynayaz aslında Romalıların kurucu atası olarak gösterilir. Ama ilk defa Sezar, Julius Sezar bunu kullanmaya başlar. Sonra Augustus bunu kullanacaktır. Julia Claudius hanedanı bunu kullanacaktır. Niye kullanıyorlar? Çünkü Sezar'la birlikte Roma doğuya doğru genişliyor.
1: Başkenti de nakletme projesi var galiba Sezar'ın.
0: Evet.
1: Hatta ölümüne de onun neden olduğu söylenir. Oradaki ekonomisi, çıkarları bozulanların. Çünkü galiba Troya'da da bir altyapı çalışmalarını da başlatıyor Sezar.
0: Yani işte M.Ö. 48'de geliyor. Bu Pharsalos Savaşı'ndan sonra. Pompeius'ta yaptığı savaştan sonra buraya uğruyor. Yani Troya'ya geliyor. Evet. İşte Troya'yı tekrar imar edeceğim. Benim atalarımın falan yurdu diyor ama 4 yıl sonra zaten öldürülecek kendisi. Ama aslında Aynayaz'ı kullanan Romalılar yani bir anlamda Roma'nın Asya'daki emperyalizminin bir unsuru olarak kullanıyorlar. Evet. Yani Batı Anadolu'yu ele geçirdiklerinde, Yunanistan'ı ele geçirdiklerinde ki ilk başta geldiklerine gerçekten bir yani yağmacı gibi geldiler Batı Anadolu'ya.
1: Zengin kaynakların hepsini aldılar.
0: Yağmaladılar. Sömür.
2: Yine güç savaşlarıyla karşılaşıyoruz her yerde.
0: Şimdi burada şöyle Romalılar şunu diyor. Yani Batı Anadolu'dakilere. Biz işgalci değiliz. Bizim atamız da buradan gitti. Yani Aynayaz'ın soyundan geliyoruz.
1: Biz de buralıyız.
0: Biz de buralıyız.
1: Biz ondan sonra değiliz. Da biraz toparlıyorlar politikayı.
0: Evet.
1: O Mitidates savaşlarından sonra o ilk başta hırslarıyla ta Fırat boylarına kadar giden Romalılar daha sonra buralı olduklarını hissettikçe Anadolu'da çok daha farklı bir hem mimarlıkta hem idari yönetimde hem diğer alanlarda bugün hayran olduğumuz o kentlerin yapımına giden o 5 iyi imparatorluk dönemine doğru 5 iyi imparatora doğru bambaşka bir gelişme gösteriyor. Tabii biz o dönemi şimdi Pergi'de bakıyoruz, Bergama'da bakıyoruz, Efes'te, Afrodisias'ta, diğer kentte, Aspendos'ta bambaşka ama ilk başı birazcık hikayenin daha farklı. Publikaniler, o vergi müteselimleri kurutmuşlar Anadolu'nun kaynaklarını. Hepsi de Roma'ya akmış.
2: Hocam, izleyicilerimizden gelen sorular da var. Çok da konuşacağımız şeyler var. Onlara da yer vermek istiyorum. Öncelikle Doktor Salih Apaydın ve kıymetli ailesi bizleri izliyormuş. Teşekkür ediyoruz. Güzel yorumlarınız için de selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz hocamıza ve ailesine. Troya yalnızca geçmişin değil, bugünün de hikayesi demiş. Hocam ve değerli konuklarıyla bir efsanenin ardındaki tarih, kültür, hafıza ve insana şahit oluyoruz. Teşekkürler ve tebrikler demiş. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli Salih hocamıza. Tarih gönüllülerine Arzu Hanım'a ve İrfan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sorularımız var hocam. Hızlıca geçmek isterim. Çok fazla merak edilen şeyler var. Odysseus'un zekası ve çözüm bulma becerisiyle tanıyoruz diyorlar.
1: Ya sana göre.
2: Gerçekten stratejik bir zekası var mı? Kurnaz mı? Başarı ve ahlaki sorumluluk arasındaki sınırı nedir? Odysseus'u biraz karakter olarak anlatabilir misiniz bize kaynaklarınızdan?
0: Şimdi Odysseus'un çok kurnaz, çok zeki olduğu tartışmasız. Fakat kurnazlığını nasıl kullandığı ve kime karşı kullandığı önemli burada. Yani Troyalılara karşı kullanmış. Yani gerçekten yani onun bütün Troyalı erkeklerin öldürülmesi hamlesi çok doğru bir şey. Kendileri açısından.
1: Kendi stratejileri açısından.
0: Ama Troyalılar için bütün soyularını kurutmuş. Yani çok zeki, çok kurnaz ama Yunanlar için.
1: Evet. İtaka'ya dönene kadar ki serüven de Homeros'un anlatımıyla bize çok farklı bir karakter çiziyor. Ve Nolan filmi hemen hemen çoğumuz da izledik. İzlenince de karşımızdaki beliren figür tabii tamamen bir Nolan yorumu ama çok sürükleyici. Troya'dan itibaren eve dönüşüne kadar bütün anlatılan olaylarla birlikte hem bir taraftan Homeros'un anlatımlarına paralellikler ve sadıklık var ama diğer taraftan da bambaşka bir kahramanı Troya özelindeki olaylar bizim için negatif değerlerdi. Yani Anadolu'dan baktığımız vakit Odysseus'u o kadar yüceltecek şeyler göremiyoruz ama serüvende aldığımızı Tenedos'tan geri döndü yani Bozcaada'dan geri dönüşü ondan sonra Trakya kıyılarına çıkışı yağmalaması ve ondan sonra eve dönünceye kadar ki serüveni gerçekten dillere destan.
0: Evet.
1: Orada bir en ufacık şeyimiz yok. Homeros'tan oradan zaten o figürü almış ve tamamen Doğu Akdeniz'den Batı Akdeniz'in o bilinmezlik dünyasına onu götürmüş ve orada gerçekten sonuna kadar da çok o dönem için müthiş bir serüven aktörleri, boğaz, hem tarihi coğrafya hem efsaneler iç içe geçmiş ve bugüne kadar da etkilemiş bir şeyle karşı karşıyayız.
2: Neyse hocam, atıf yaptığınız için soruyorum. Troya'yı filmlerden ve popüler anlatılardan tanıyan biri metinleri okuduğunda, gerçekleri anladığında en çok neye şaşırırsınız?
1: Şimdi şöyle diyelim, Homeros anlatısıyla destan verileriyle hareket ederekten sanata, kültüre, filme, sergilere, tablolara yansıyanlarla bu iki tane tanıklığın getirdiği Troya bambaşka. Yani tarihsel derinlikte Tunç Çağı'nın sonunu getiren bu büyük kapışma ve kapışmanın sonrası hala daha biz arkeologlar olaraktan ta Kilikya'ya kadar yani Troas bölgesinden Kilikya'ya kadar etkilemiş. Hem kazılarda görüyoruz geç Tunç Çağı malzemeleriyle birlikte hem Troya'nın egemenlik alanında olan bitenlerle bugün tamamen Destandan onun için diyoruz efsane.

0: sahnelerden gerçeklere artık elimizde çok daha farklı bir arkeolojik bir tarihi coğrafya ve onun kazılarının getirdiği inanılmaz bir envanter var. Onları yorumladığımız vakit karşımızda gerçekten çok büyük bir kırılmanın. Bunun içinde Hitit'in sonu da var, deniz kavimleri de var. Deniz kavimlerinden ta Mısır'a kadar uzanıp bir tek Mısırlıların karşı koyabildiği büyük bir askeri yıkım coğrafyası var. Arkalarında bir sürü yanmış, yıkılmış kent bırakaraktan ilerliyorlar. Hatta Filistinlilerin atalarına kadar gelen, yani oradaki o deniz kavimleri onlarla birleştirilenler de var. Doğu Akdeniz'in o çalkantılı dünyasının her an yoruma açık, her an yeni bulgulara muhtaç bir tarihi coğrafyası var. Ve bu, dediğim gibi, bütün bu hengamede Hititler ve Hititlere bağlı bulunan bütün o güçler dengesi de alt üst oluyor. Ki geç Hitit krallıklarına kadar. Bazı yerlerde kurucular değişiyor. Batı Anadolu kıyıları bütün yerleşimleriyle, biz şu anda Troya kazılarından başlayıp ta Çukurova'ya kadar uzanan kazılarda bütün bunların hem yazılı kaynaklarda hem de arkeolojik malzemelerde karşılıklarını görüyoruz. Ve özellikle Troya Savaşı'ndan dönenlerin kurdukları kentler bile bize bambaşka bir hikayeyi ve Anadolu tarihiyle bağlantılı bambaşka bir tarihsel derinliği sunuyor. İşte orada heyecanlanıyoruz, çünkü her çıkan yazıt, yeni tarihi belge, bu tip kaynakların tekrar devreye alınması ve onların kazılarla buluşması, ki Figele örneği Kuşadası'nın hemen yanındadır. Bir sürü anlatılarla birleştirdiğimiz vakit tablo daha farklı bir hal alıyor. Ve onun ta Mısır'a kadar uzanan dinamikleri de bizi tekrar düşündürmeye ve aradaki boşlukları nasıl dolduracağımızı, nereleri araştırmamız, nereleri kazmamız gerektiğini de farklı değerlerle ortaya koyuyor.
1: Evet.
0: Hocam da zaten, sevgili meslektaşım da yıllardır Troya'da, birazcık onu yapmaya çalışıyorlar. Boğazların geçiş öyküsü, oradaki madencilik faaliyetleri, altınların bulun, yani Troya'nın kendi teritoryasında da çok zengin kaynaklar var.
2: Evet.
0: Çağlar boyunca ta Afganistan'a kadar Lapis Lazuli'yi alırsak ve diğer ürünlere baktığımız vakit, o şu anda bizde değil Rusya'da olan Troya hazinesinin envanterini bir gözden geçirdiğimizde olağanüstü bir ilişkiler ağı. Yani o zaman Troya'nın vasfı gözümüzde daha farklı
1: Evet, biliyorum.
0: canlanıyor. Yani o Troya hazinesinin envanterini iyi analiz ettiğimizde, mesela beni de çok şaşırtmıştır. O mercekler, o kristal merdiven camından yapılmış, onlarla neler yapıyorlardı? O takılar belki o sayede o kadar ustaca biçimlendirebildi. Acaba başka şeyleri de o mercekler vasıtasıyla yapabildiler mi? O da bir soru işareti. Apaçık bir dizi mercek var. Ve diğerlerine baktığımız vakit bütün o törensel envanter karşımıza bambaşka bir Troya şeyi çıkartıyor. Yani Troya hazinesinin çerçevesinde de baktığımızda, Troya'nın efsanevi anlatıları çerçevesinde baktığımızda, hele hele bu iki tanıklığın savaş ve sonrası ile ilgili değerlendirmeleri bizim için Anadolu'nun ne kadar farklı bir dengesinin bu Troas'ın ucunda biçimlendiğini gösteriyor. Kademe kademe kademe Troya sıfırdan, belki Neolitik'ten itibaren, yani ilk yerleşimlerden itibaren, ki İlhan Kaya'nın o bütün o Skamandros, Karamandras Vadisi'nde yaptığı sondajlar bize Troya'nın öyle hemen çok çabuk kurulmuş, gelişmiş bir yer değil, çok daha eskilere giden çok önemli dengelerin, ilişkilerin, bağlantıların yeri olduğunu gösteriyor. Avşa'daki kalıntılar, öbür taraftan Kırklareli'ne kadar uzanan koloni yerleşmeleri bakıyoruz. Bütün o depasların coğrafyasına baktığımız vakit Troya bambaşka, yani Tunç Çağı'nda bugün Göbekli Tepe, Taştepe'ler bizi heyecanlandırıyor. İnanılmaz bir avcı toplayıcıların adeta bir Rönesansı gibi sahnede olan o Tunç Çağı'nın da belirli evreleri öyle. Yani gerçekten

0: gerçekten yatsımayalım. Tunç Çağı'nda özellikle genç Tunç Çağı'na doğru Anadolu'da çok büyük bir sıçrama var. Seramik üretiminde, dokumacılıkta, madenlerin değiş tokuşunda ve binlerce höyük var daha şu anda kazılmamış. Bir kısmı başladı. Mesela Tavşanlı'daki höyük kazıları bize bambaşka şeyler vermeye başladı. Arkası da gelecek.
1: Kılıçlar, kalkanlar, işte zırhlar, bu dövüş sahneleri bize anlatılan, yazılan, izletilen çok gerçekçi gelebiliyor bize. Şimdiye kadar öyle izledik. Peki arkeolojik bilgiler açısından bu teknoloji, savaş donanımı, bu mücadele biçimleri gerçek mi? İnandırıcı mı? O dönem öyle miydi? Bize anlatılan, gösterilen ledlerdeki gibi miydi? Filmlerdeki gibi miydi sizce?
2: Şimdi tabii Tunç Çağı'nın özellikle Ege dünyasında yani savaşçılarıyla ilgili ve kullandıkları silahlar ve zırhlarla ilgili arkeolojik kalıntılar
0: var.
2: Miğferler. Homeros'ta bahsedilen domuz dişinden yapılmış miğferler. Bunlar Yunanistan'daki Ege'de kazılarda çıktı.
0: Çok iyi çıktı. Çok iyi yapıldı.
2: Ama bu, silah bronz kılıçlar, kalkanlar çıktı. Ama şunlar da çıktı. Tabii ki özellikle Dandira zırhı çok büyük bir kaplama, yani bir şeyi, savaşçıyı tepeden tırnağa kadar koruyan bir tunç plakalarla yapılmış.
0: Piros'ta tabii, yeni bir mezar çıkarttılar.
2: Evet, onda çok güzel bir akik şeyden Miken döviz şeyi savaşçısı da
0: kılıcıyla tam kalkanı ve kıyaf başlığıyla birlikte.
2: Evet, gene Miken kaplarında bu savaşçıları görüyoruz. Evet. Ama şuna da eminiz. Tabii bu dönemde Troya ve buraya savaşmaya gelen insanlar, yani böyle on binlerce insan değil. On binlerce insan değil. Yani bunlar, yani o dönem Troya'sının nüfusu aşağı yukarı belli, gelen insanlar belli, büyük güçler değil. Yani şimdi o dönem, yani bu savaştan aşağı yukarı aynı zamanda yapılmış olan Hititlerle Mısırlılar arasındaki bir Kadeş Savaşı var. Kadeş Savaşı'nda binlerce savaş arabası var. Yani o dönemin en güçlü silahları, tanklar gibi binlerce savaş arabasıyla Mısırlılar ve Hititler. Troya'da Akalılar sadece komutanlarının bindiği özel arabalar gibi, yani böyle binlerce, bırak binler, yüzlerce, onlarca yani bile yok. Yani burada aslında mütevazi bir savaş bu. Mütevazi bir savaş. Uzun yıllar süren bir çatışmalar, savaşlar, devamlı akalar gelmiş, kıyıları yağmalamış. Çünkü onu da şöyle görüyoruz. Yani geliyorlar işte İda'nın güney eteklerinde Tebe'yi vesaire yağmalıyorlar. Kadınları alıyorlar, getiriyorlar.
0: Havran'a kadar olan kesimi yavrular.
2: Sonra Gelibolu Yarımadası'nda yağma yapıyorlar falan. Troya etrafında yapıyorlar. Yani aslında bu birkaç nesil yapılan saldırılar. Bunlar, yani filmlerde tabii ki bu kadar yani mütevazi bir savaş gösterilse, yani kimse buna filmde seyretmez.
0: Epik bir savaşa dönüştürüyor.
2: Epik bir savaş. Evet. Tabii şimdi bir de şunu da söylemek lazım. Bu arkamdaki sahnelerde de var. Troya Savaşı, bununla ilgili, bu savaşla ilgili görseller daha yani erken ya da geometrik çağdan beri resmedilmiş. Nasıl resmediyor? Geometrik çağda yapılıyor, arkeik, klasik, helenistik, Roma'da yapılıyor. Ondan sonra daha orta çağda bile bu savaşla ilgili tasvirler var. Hangi dönemde tasvir edilmişse o dönemin silahları ve kılıçlarını kullanıyorlar.
0: Güncel moda yansımış.
2: Şimdi, orta çağda bir Troya Savaşı var. Savaşçı
0: orta çağlı.
2: Orta çağ şövalyesi gibi. Yani giyinmiş. Arkamda bir 6. yüzyıl vazosu var. O 6. yüzyıldaki bir Atina vazosundaki zırh.
1: Herkes kendi tarihini anlatmış.
2: Tabii. Yani
0: kendine göre yorumluyor. Evet.
2: Yani o yüzden ben günümüzde yapılan filmlerdeki yönetmenin tercihini, savaşla ilgili tercihlerini, kıyafetleri çok da yadırgamıyorum.

0: Evet.
1: Yani günümüzün anlayışı.
0: Bu da bir yorum.
1: Bu da bir yorum.
2: Tabii.
1: Yorum.
2: Bir de hocalarım şöyle Homeros'un dünyasında tanrılar olaya doğrudan müdahale ediyor.
0: Kurgu tamamen onların denetiminde gidiyor.
2: Mesela başka kaynaklarda ya da filmlerde, anlatılarda daha çok insanların kararlarına odaklanıyor. Şimdi bu tarih, gerçekte tarih bize ne söylüyor hocam?
0: İşte bu
2: tanrılar
0: iki kaynak
2: karar verirse, tanrıları anlatıdan çıkardığımızda şimdi kahramana bir sorumluluk yüklüyoruz.
0: Çok güzel bir soru ve bakış açısıyla işte buradaki iki tarihsel kaynağın önemini ve verdiği bilgilerin ne denli destandan ayrıldığını, ayrıştığını ortaya koyuyor.
2: Aslında savaşın anlamı değişiyor.
0: Anlamı değişiyor.
1: Şimdi tabii ki yani Homeros'un anlatımı tamamen bir destan. Destan. Yani Homeros bunu...
0: Müthiş.
1: Yani bir deha.
0: Deha.
1: Yani
0: zaten kahramanlar çağını başlatıyor.
1: Günümüze kadar İlyada'nın, Odisea'nın gelmesinin nedeni de bu. Yani buna hiçbir kuşku yok.
0: Müthiş bir İyonyalı ozanla karşı karşıyayız. Yani orada en ufak bir şüphemiz
1: yani,
0: yok.
1: Yani Homeros'un ışığı zaten bunları yok ediyor. Yani Homeros'un ışığı bunları yok ediyor. Ama şu da var. Homeros'un yani bu destan Homeros'u parlattığı kadar geç antikte yok olmasına da neden oluyor. Çünkü yani Homeros destanındaki tanrılar, tanrıçalar, mitoloji vesaire Hristiyanlık geldiğinde bunlar tamamıyla artık atılıyor. Şimdi Hristiyanlığa kadar Tura'ya antik çağın en önemli turizm merkezi. Aynen günümüzdeki turistler gibi Roma'dan turistler geliyor. Ve Roma'dan gelen turistler buraları geziyorlar. Hatta Troyalı rehberler gezdiriyor. Sezar'ın bir sözü var. Lucullus bunu aktarmış. Diyor ki bu bölgenin diyor Turaos bölgesinin diyor geçmişle alakası olmayan tek bir kayası taşı yok diyor.
0: Hepsinin bir efsanevi bir
1: geçmişten gelen bir izi var. İzi var.
0: Referansı var.
1: Bölgede. Ama Hristiyanlıkla birlikte bu kesiliyor. Yani biz Tura'nın yani terk edilmesinin pek çok nedeni var.
0: Tanrılar dünyası persona non grata gibi bütün devre dışı kalıyor.
1: Artık gelmiyorlar.
0: O zaman bu kaynakların Malalas'ın kullanmasında nedeni çıkıyor.
1: İşte. Bundan sonra bu kaynaklarda
0: tarihsel kaynak devam ediyor. Efsanevi tanrılar dünyası, o panteon, o pagan unsurlar artık devre dışı kalıyor.
1: Ve artık gerçek tarih olarak ve bunu gerçek tarih olarak görüyor. Yani Troya Savaşı'nın gerçek tarihi olarak 1000 yıl boyunca
0: kullanıyorlar.
1: Avrupa'da ve Bizans'ta bu kullanılıyor.
0: Ama ne yazık ki bizde çok geç. Yani bu Reyhan Hoca'nın çalışmasına kadar bizim kuşakta sadece destan referanslı yetiştik ya da Şirimandan bugüne kadar gelen kazılar çerçevesinde bulunanları yorumlayaraktan Hitit'iyle, bütün geçitiyle, bütün yaşananları da Tunç Çağı'nın sonunu da aynı çerçevede irdeledik. Ama bugün artık tüm bakış açıları değiştirmek durumundayız. Ezber bozuldu gerçekten.
2: Evet,
0: gerçekten. Ve gerçekten belki 3-4 yıl sonra çıkacak yeni bulgularla da belki Troya'dan gelir, belki yeni başka bir kazı merkezinden gelir. Çok farklı şeyleri de konuşacağımızı bekleyebiliriz.
1: Aslında şöyle Nezih Bey, biz aslında yani kaç yüzyıldan beri kazılarda bulunan pek çok eserin yani yorumunu anlayamıyorduk. Yani İlyada'da, Odisea'da ya da bu mitolojik kaynaklarda olmadığı için, bunlar yazmadığı için anlayamıyorduk.
0: Peki tam burada şeyi nasıl yorumluyorsun? Hem senin bölgen, bütün kız öldün ya Lahtini.
1: Ya bu 1900
2: Lahit mi söylüyorsunuz?
0: Evet. Müthiş.
2: O mesela Lahit'in adı neydi hocam?
0: Polixena Lahti. Şu anda Troya Müzesi'nin en başı ve tamamen destandan ve bu tarihsel anlatımdan alınmış ikisi de var. Hem bir taraftan destanın kuvvetli bir etkisi var ama tarihsel anlatıma da çok uygun.
2: O Lahti gören birisi mesela hikayeyi bir sizin yorumunuzla, bir de popüler yorumla başka başka gözle görse ne anlar?
1: Şimdi
2: öncelikle Lahdin ne olduğunu açıklayalım. Çok,
1: evet. 1994 yılında Biga'nın Gümüşçay beldesinde bulundu. Yani ben buradan izleyicilerime söylüyorum. Yani bu dünyanın en güzel eserlerinden biridir.
0: Açık
1: dünyanın en güzel, yani İstanbul Müzesi'ndeki, evet, İskender Lahdi kadar önemli bir lahittir. Lahdin dört tarafı bezemelidir. Lahd'e ismini veren bir yüzünde bir kızın kurban edilmesi, gerçekten de çok böyle gerçekçi bir şekilde kurban edilmesi anlatılır. Ve o yüzden de zaten Lahdin adı Polixena Lahdi. Çünkü özellikle yani antik vazol resimlerinden biz bunu biliyoruz.
0: Rahatlıkla biliyoruz. Eski.
1: Biliyoruz. Yani ön yüzünde bu, bir yüzünde bu var.
0: Ama bak, böyle bir eser beklemiyorduk Turu Aslan. Bu kadar çarpıcı ve lahit geleneğinin daha başına ait. Yani çok erken bir örnek ve ama, çok görkemli bir örnek.
1: Ama işte bu da Sezar'ın sözünü doğruluyor. Yani Turaos'taki bölgedeki her taş Turaya'nın bir hikayesini anlatıyor. Şimdi tabii bu Lahit'le ilgili çok şey anlattık, konuştuk falan. Ama Lahit'in arka yüzünde bambaşka bir şey var. Lahit'in arka yüzünde bir düğün sahnesi var.
2: Bir yerde ölüm, bir yerde düğün.
1: Evet. Hatta genç kız yani gelin olarak hazırlanıyor, makyaj yapılıyor, takıları takılıyor ve onun önünde de başka genç kızlar dans ediyorlar müzikle. Şimdi biz ön yüzünü anladık çünkü vazo resimlerinde Polixena var, yani kurbanı var, ama arka yüzü anlayamadık. Yani dedik ki bu yani bir genç kızla ilgili. Ama kitapta Dixis ve Dares'in anlattıklarından şunu gördük. Savaşın bir yerinde Hector öldürülüp cesedini Priamos almaya giderken yanında Polixena'yı götürüyor. Ve orada Achilleus Polixena'ya aşık oluyor. Ve kızı unutamıyor. Savaşın içerisinde yani Troyalılar bir teklif sunuyor. Yani Polixena'yı sana verelim, sen savaştan ayrıl diyorlar. Achilleus da bunu aslında kabul ediyor. Kabul ediyor ama Hector'u öldürdüğü için Hekabe oğlunun intikamının alınmasını istiyor. Ve bir kumpas kuruyorlar. Paris ve yanında bir arkadaşı Achilleus'u çağırıyorlar. Bir tapınağa diyorlar ki Polixena konusunu görüşeceğiz. Kız kardeşi işte düğün belki. İşte Achilleus tapınağa geliyor. Silahsız gelmesini istiyorlar. Orada Paris'in yanındaki Troyalı Achilleus'u tebrik etmek için ona sarılıyor. Fakat bırakmıyor. Tutuyor yani. Ve Paris'te Achilleus'u orada öldürüyor. Bıçaklayarak öldürüyor. Burada yani topuğundan vurulması falan filan bunlar.
2: Yanlış. Topuğundan yanlış. Vurularak evet. Ölmüyor Achilleus.
0: Lahit'le onu, bu kaynak olmasa bu bilgi böyle bir netleşmeyecek.
1: Yani Polixena aslında savaşın en önemli figürlerinden birisi. Ve burada Achilleus son nefesini verirken diyor ki beni Polixena için çağırdılar ve öldürdüler diyor. Ve sonra savaşın sonunda bütün kadınlar, Troyalı kadınlar paylaşılırken işte bu Polixena'yı hiçbir akıllı almıyor. Onu götürüyorlar. Achilleus'un mezarının başında ona kurban ediyorlar.
0: O sahnede bütün canlılığıyla Lahit'in bir öbür yüzünde
2: Polixena var. Lahit'te
1: evet.
2: Var.
1: Evet. Yani İnanılmaz o şey. Tarafta aslında Achilleus'la yapacağı evlilik hazırlığıydı. Evet. Ama diğer tarafta Achilleus'un için öldürülüyor.
0: Öldürülmesiyle karşılık o da kurban ediliyor.
1: Şimdi biz sadece tabii Polixena Lahit'i değil, Yani pek çok çözüm

0: üzülmemiş aslında. Yani vazo resimlerinde ve ikonografiye aslında çok büyük katkısı olacak. Evet. Bunun eğer doğru yorumlanırsa.
1: Topuğundan vurulma hikayesini bir yerden mi okuduk yoksa?
2: Efsane yani,
1: öyle, efsane
2: onun
1: mi öyleydi?
2: Hayatıyla ilgili dizge, o mozaiklere de, sanata da pek çok şeye yansımış olan öyle bir ta Tetis'ten annesiyle bağlantılı bütün bir kurgu var. Hatta en güzel bitimi Urfa'daki Halepli Bahçe mozaiklerinde. Yani bütün safa safa beklenmedik bir şey. Düşünün Akilleus gibi, Aşil gibi bir figürün hayatıyla ilgili en gerçekçi canlandırmalar. Keşke bütün ele geçebilseymiş. Halepli Bahçe mozaiklerinin önemli bir anlatım kurgusu onun üzerine.
0: Ama tabii ki şimdi yani bu kitaba konu olan kişiler yani Akilleus'un yani topuğundan vurulması ya da başka hikayeleri değil. Yani onlar için daha gerçekçi olan böyle bir kumpas, yani böyle bir olay. Yani onu çağırıp orada öldürüyor. O daha gerçekçi. Evet, yani kim topuğundan vurulup da ölür ki?
1: Yani öyle bir kahraman da topuğundan vurulup ölünmez. Hani yakışmıyor hocam.
2: Evet, o da bir kurgu. Yani bir dönem çok sevilmiş herhalde. Aynı Herakles üzerine anlatılan onun ödevleriyle ilgili bir sürü olay
0: ama
2: gibi.
0: Ama onun biraz tanrı şöyle, yani gene mitolojiye dönecek olursak yani Akilleus yani annesi deniz tanrıçası ya da tanrıçalarından birisi Tetis'tir. Aslında Akilleus yarı tanrı sayılır. Doğduğunda onu topuğundan annesi tutmuş, o Styx ırmağına batırmış, çıkarmış. Topuk kısmı kuru kalmış. Yani o ırmağa ıslanan kısmı yani silah işlemiyor. Evet. Biraz da onun bu tanrısallığını
2: vurgulamak için.
0: Evet.
1: Kocam, buyurun hocam.
2: Tabii. Orada bir artık şeyi Akilleus'u tarihsel bir figürden bir mitolojik destanın bir mitolojik kahramana dönüştürmenin senaryosu o. Bir kurgu var. O kurguda da annesi ayrı bir dünyadan geliyor. Bütün şeyleri de anlatımın sonuna kadar çocuk o dönemin insanlarının severekten canlandırdığı, dinlemekten hoşlandığı bir aynı Homeros destanının bu sefer farklı bir Akilleus destanına dönüşümünü görüyoruz orada. Ama burada öyle değil. Lahit de bizi
1: bağladığımız kesiyor, son bir dakika.
2: Realiteyi ortaya koyuyor.
1: Evet. Son bir dakika kadar var. Şu sorumu sorayım, çok kısa ve birer cevapla kapatabiliriz konuyu. Sizin araştırmalarınızda ve bulgularınızda Troya bölgesine giden, Truva'yı gören izleyicilerimiz neyin cevabını aramalılar? Neyi merak etmeli? Hangi gözle bakmalılar? Buyurunuz.
0: Evet, eğer Truva'yı ve daha sonra da Truva Müzesi'ni ziyaret edeceklerse mutlaka Homeros'u, İlyada'yı okumalılar. Ve tabii bu kitabı da
1: kesinlikle yani, hemen gösteriyorum.
0: Okuduklarında
1: bana göre kitabı okumalılar.
0: Neyi gördüklerini ya da göreceklerini çok daha iyi anlayacaklar.
2: Yüreğimizin bir tarafı Homeros'ta, destan kısmı, ama tarihsel gerçeklikleri oradaki kız öldün Lahti ile birlikte Troya Savaşı, Reyhan Hoca'nın Troya Savaşı kitabıyla ayrı bir perspektifte görecekler. Bir penceremiz o destanın inanılmaz lirik ortamında, eşi yok. Olduğu gibi bizi o Homeros dünyasına götürürken bu taraf Kız Öldün Lahti ile birlikte iki tane tanıklığın tarihsel gerçekliğinde olayların perde arkasını ve o dönemdeki yansımalarını veriyor. O çok güzel.
1: Nefis özetledim.
2: Mutlaka Lahti görsünler. Demin Reyhan Hoca'nın aktardığı realiteyle. Çünkü Lahit çıktığında biz de çok heyecanlanmıştık. Hemen yerine gidip müze müdüresi Nurten Hanım'ın şeyde ilk kapak yapmıştık. Arke sanat olaraktan, dergi olaraktan.
1: Çok heyecan verici. Mutlaka gideceğiz.
2: Böyle, ondan sonrası da geldi. Bunu burada bitirelim ama Troas'ta, Granikos'ta ve özellikle ta o Persler döneminden günümüze kadar arazilerin el değiştirmesinde

0: İçmeyen unsurlar ta Osmanlı'ya kadar çok ilginç bir gözlemler zinciri var. Onu da gene Reyhan Hoca ile haritalar eşliğinde bir bakalım.
1: Önce kitabımızı çok şaşıracağız. Okuyoruz, evet. Sonra ziyaret ediyoruz. Hocalarımızın bilgileriyle doğruyu, yanlış bilinenleri doğruluyoruz.
0: Burada da yeni bir şafak doğuyor.
1: Kesinlikle.
0: Bu yayınla birlikte ve o şafak bakalım neleri aydınlatacak. Höyük kazılarını takip edelim.
1: Tamam,
0: Tunç Çağı höyüklerini kim bilir neresinde ne yazılı belgeler, ne mühürler gelecek, bizi nerelere götürecek?
1: Bakacağız. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocalarım. Gerçekten çok kıymetli, arşiv niteliğinde bir program oldu. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
0: An ve zamanın farkı.
1: Sağ olun bugüne hocam. Kadar çok gelen teşekkür ederiz.
0: Çok güzel bir program ve bu program sayesinde tarih dostları sürekli gündemden haberdar oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sizlerle kıymetli hocalarım. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Değerli tarihseverler, bu akşam çok özel bir konuyu işledik. Troya efsanesini hafızamızdaki filmlerden, popüler anlatılardan çıkarttık. Arkeolojik bulgulardan ve bilgilerden, tanıkların gözünden, hocalarımın araştırmasıyla aydınlatmaya çalıştık. Bizlere eşlik ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz sorularınız ve yorumlarınıza. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda buluşalım. İyi geceler diliyorum.

Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz yine hazırız. Eğer sizler de hazırsanız hemen başlayalım. Kıymetli izleyenler, Zeyrek Çinili Hamam Brezilyalı sanatçı Alex Cervene'nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Karşılaşmalar Atlası adını taşıyan bu sergi, sanatçının İstanbul'da yürüttüğü araştırma sürecinden doğan yeni yapıtlarını önceki dönem çalışmalarıyla bir araya getiriyor.
1: Zeyrek Çinili Hamam, Brezilyalı sanatçı Alex Cervene'nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Karşılaşmalar Atlası adını taşıyan sergi, 16. yüzyıldan günümüze ulaşan Mimar Sinan yapısı Zeyrek Çinili Hamam'ın altında yer alan Bizans Sarnıcı'nda gerçekleşiyor. Astronomi, şehir, mimarlık ve beden arasındaki ilişkileri haritalayan 30'dan fazla eser sergide bir araya geliyor. Sergide tuval üzerine resimler, parşömen bir heykel, tarihi astronomi risaleleri ve İstanbul gravürleri üzerine müdahalelerle nakış işlemeli peştemal yerleştirmeleri yer alıyor. Cervene'nin üretimleri, düşüncelerimi barındırmak için ideal bir mekan olarak tanımladığı sarnıç boyunca açılan bir kitabın sayfaları gibi yerleştiriliyor. Alex Cervene'nin sarnıç için ürettiği yeni eserler arasında İstanbul Boğazı'ndan esinlenen desen ve resimler

0: yerler de bulunuyor. Sergide ayrıca Boğaz'ı merkeze alan ve sanatçının alameti farikası olan sembol ve kaligrafi öğelerine yer veren 3 yeni yağlı boya resim de yer alıyor.
1: Çanakkale Bienali bu yıl 10 Ekim 20 Kasım tarihleri arasında Medcezir başlığıyla 10. edisyonunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor değerli izleyenler. Türkiye'den ve dünyadan 60 binin üzerinde sanatçının katılımıyla düzenlenecek olan Bienal'de izleyiciler su, toprak, hafıza ve dönüşüm kavramları etrafında Çanakkale'den Troya'ya uzanan geniş bir coğrafyada çağdaş sanatla buluşacak.
0: Çanakkale Bienali bu yıl 10 Ekim 20 Kasım tarihleri arasında Medcezir başlığıyla 10. edisyonunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bienal izleyicilerini su, toprak, hafıza ve dönüşüm kavramları etrafında Çanakkale'den Troya'ya uzanan geniş bir coğrafyada çağdaş sanatla buluşturuyor. Seçici kurul tarafından belirlenen sanatçı ve eserler, Bienal'in farklı sergi mekanlarında sanatseverlerle buluşuyor. Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Almanya, Güney Kore, İngiltere, Çin, Romanya, Fransa ve Belçika'dan sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek Bienal'de 60'ın üzerinde sanatçı, 15 sergi ve etkinlik mekanında bir araya geliyor. Bienal'in 10. edisyonu toprak ve su arasındaki ilişkiler etrafında şekillenerek Çanakkale'nin hem doğal ekosistemine hem de yaşayan kültürel mirasına odaklanıyor. Tema, bu iki temel unsuru yalnızca fiziksel özellikleriyle değil, zaman, hafıza ve gündelik yaşamın içinde örülen çok boyutlu ilişkiler aracılığıyla ele alıyor. İnsanın doğayla kurduğu ilişkinin üretme, öğrenme ve yaşama yollarını nasıl şekillendirdiği, Bienal'in yoğunlaştığı alanları oluşturuyor. Sergiler, performanslar, paneller, söyleşiler, atölyeler ve farklı disiplinleri kapsayan etkinliklerden oluşan Bienal programı, çağdaş sanatı galeri ve müze sınırlarının ötesine taşıyarak kentin, kırsalın ve gündelik yaşamın içine yerleştiriyor. Çanakkale'den Troya'ya, Ayvacık'tan Adatepe'ye uzanan coğrafyada sanatçıların üretimleri aracılığıyla bölgenin doğal, kültürel ve tarihsel katmanlarını yeniden okumaya açıyor.

36. Akbank Jazz Festivali dünya caz sahnesinin önde gelen isimleriyle İstanbul'a doyasıya bir müzik şöleni yaşatmaya devam ediyor kıymetli izleyenler. 11 Ekim'e kadar sürecek olan festivalde 200'e yakın sanatçının yer aldığı 36 konserin yanı sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinlikleri de yer alıyor. Bakalım nelermiş? Buyurun.

Türkiye'nin en köklü kültür sanat etkinliklerinden biri olan 36. Akbank Jazz Festivali, dünya caz sahnesinin önde gelen isimlerinin sahne aldığı konseriyle tüm hızla devam ediyor. ...11 Ekim'e kadar sürecek olan festival, farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programıyla dikkat çekerken, festivalde 15'ten fazla ülkeden gelen 200'e yakın sanatçının yer aldığı 36 konserin yanı sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinlikleri yer alıyor. Öte yandan aramızdan ayrılışının 13. yılına özel olarak düzenlenen Mehmet Ulu gecesinde, cazı, elektronik, ambient ve kulüp müziğiyle buluşturan Norveçli müzisyen Bach Vesseltoft, New Conception of Jazz projesiyle sahnede olacak. Uzun zamandır çocuklarla sound painting atölyeleri düzenleyen Burcu Yılmaz'sa, ses, hareket ve doğaçlamayı bir araya getiren

0: Doğu'nun yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan masalları, farklı coğrafyalardan sanatçıların hem yorumları hem de etkileşimli deneyim alanlarıyla yeniden hayat buluyor değerli izleyenler. Doğu Masalları, Bir Varmış, Bir Yokmuş sergisi Konya Kültür ve Sanat Merkezi Depo No 4'te ziyaretçilerini masal evreninin bir parçası olmaya davet ediyor.
1: Masalların yalnızca anlatılan değil, deneyimlenen bir dünyaya dönüştüğü Doğu Masalları Bir Varmış Bir Yokmuş sergisi Konya Depo No 4 Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. Güven Adıgüzel ve Seyit Çolak küratörlüğündeki sergi, ziyaretçilerini masalların görsel, işitsel ve mekansal dünyasında sıra dışı bir yolculuğa davet ediyor. Geçmişten bugüne aktarılan masalların, toplumların hafızasında ve hayal dünyasında taşıdığı izlerden yola çıkan sergi, masalı yalnızca bir anlatı biçimi olarak değil, aynı zamanda hatırlamanın, aktarmanın ve iyileşmenin bir yolu olarak ele alıyor. Sergi bu yaklaşım doğrultusunda geleneksel masal motiflerini çağdaş sanat ve deneyim alanlarıyla yeniden yorumluyor. Serginin resim seçkisi, Doğu'nun kendi masalı, Batı'nın doğuya bakışı ve modern yorumlar olmak üzere üç ana tema etrafında şekilleniyor. Minyatür, kaligrafi ve yazma geleneğinden oryantalist yorumlara, sergi için üretilen çağdaş çalışmalara kadar uzanan seçkide yağlı boya, mürekkep, kaligrafi, minyatür ve karışık tekniklerden eserler yer alıyor. Doğu Masalları Bir Varmış Bir Yokmuş 18 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Geçmişten bugüne taşınan masalları, çağdaş sanatın olanaklarıyla yeniden yorumlayan sergi, her yaştan ziyaretçiyi kendi masalının izini sürmeye davet ediyor.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: All those folks might say that...
2: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 7 filmin vizyona gireceği yeni haftada 3 başarılı film öne çıkıyor. Bunlardan ilki Kraliçe Zor Durumda yapımı.
3: She communicates to me very clearly what she wants and what she does.
2: Film, ileri evre demans hastası olan bir kadının vesayetini üstlenmeye çalışırken vicdani ikilemlere düşen kocasıyla kızının aldıkları kritik kararların kontrolden çıkmasıyla yüzleştikleri sarsıcı krizi konu ediniyor.
3: Why is so keen to deprive her of something that gives her comfort and pleasure at a time in her life when she needs them most?
4: A digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
2: What the hell? Bir diğer filmimiz ise Digger yapımı. Film, dünyanın en güçlü insanı Digger Rockwell'in kendi tetiklediği global bir felaketi insanlığın kurtarıcısı rolüne bürünerek önlemeye çalışmasını anlatıyor. Üçüncü filmimiz ise Vahşinin Kalbi. Film, askeri bir uçak kazasından sağ kurtulan bir özel kuvvetler subayının sadık savaş köpeğiyle birlikte Alaska'nın zorlu ve ıssız doğasında hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

0: Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu sanatçı Kadir Akyol bizimle birlikte Kırmızı Halı'da. Kendisiyle hem sanata dair hem de üretim yolculuğuna dair ve devam eden sergisine dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlamak isteriz. Merhabalar Kadir Bey.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Nasılsınız?
1: Şahaneyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Müsaadenizle Kırmızı Halı için ve benim için önemli bir girizgahla başlamak istiyorum. Sanat sizin için ne demek? Sanatın kavramsal ve pratik karşılığı sizde nedir? Böyle bir girizgah yapalım. Lütfen buyurun.
1: Sanat benim için görünenin aslında görünmeyen kısmını ile ilgilenmek. Yaratılışta da ya da mitolojik öğelerle başladığımızda da Tanrı kendini insanlar üzerinden, doğa üzerinden, bilinç üzerinden kendini görünür kılmaya çalıştığı ki kendini görünür kılabilmek için. Sanat eseri de aslında bizler de doğadan beslendiğimiz için ilk önce eserlerime görünmeyen arkasından bakmaya çalışıyorum. Yani temel sorularımız vardır. Biz kimiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz aslında aramak için benim için müthiş bir araç sanat nesnesi.
0: Bu soruları da yol gösterici bir şey
1: kesinlikle,
0: sanat sizin için
1: anladığım kesinlikle.
0: Kadarıyla. Peki kendi disiplininize ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Kendi üslubunuza, tarzınıza, tavrınıza. Önce buradan başlayalım, sonra teknik detaylara
1: aslında
0: geleceğim.
1: Aslında çocukluğumdan gelen bir süreç, disiplinler arası sürekli eğilimlere, nesnelere ilgi duyduğumdandır. Ama bu bilinçaltına bir şekilde bankaya, bir şekilde görseller atılıyor. Zaman içerisinde yeri geldiğinde bunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Akademik eğitimle beraber her gördüğüm nesneyi bir sanat nesnesi olarak algılamaya başladım. En son yaptığım kumaşlar üzerine resimlerle benim şimdilik yaptığım dönemleri en güzel şekilde anlatan kısımdı benim için. O yüzden her nesneyi kendimce bir sanat nesnesi olarak algılıyorum.
0: Kumaşların üzerine yaptığınız tabii resimleri ki aslında sanatınızın pik aşaması olarak adlandırıyorsunuz.
1: Şimdilik.
0: Sonrasında
1: yapabildiğim en iyi eser daha halen yapmamış olduklarım.
0: Çok güzel bir tanım oldu.
1: O yüzden şimdilik sadece aslında final değil, sürecin kendisini yaşamaya çalışıyorum. Hı-hı. Halen kendimi keşfetmeye çalışıyorum. Yani açıkçası sanat nedir, ben kimim, bunları açıklamaya çalışıyorum kendim içerisinde. Ve sizler de işte benim evrene dağılmış farklı hallerimsiniz. Birbirimizi kendi içimizde keşfetmeye çalışıyorum. Yani sürecim halen devam ediyor.
0: Sanatın da aslında radikal ve net bir cevabı olmadığını varsayarsak kesinlikle aslında bu söylediklerinize paralel bir şey çıkmış oluyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Peki kendi tarzınızı, şimdi direkt odaklanalım, fokuslanalım. Kendi tarzınızı, eserlerinizi, üretimlerinizi tat, doku, duygu, içerik ve teknik olarak, üslup olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Şöyle bir perspektif sunalım kendi eserlerinize ve yapıtlarınıza.
1: Yapım gereği ya da coğrafyam gereği Mardin'de doğdum ben. Birçok katmanın iç içe olduğu, kültürlerin olduğu bir yapı. O yapıda büyüdüğünüz zaman eserlerinize istemeseniz de yansıyor bu. Şu anki var olan sergimde, bugün açılacak sergimin de konusu bu. Sakura genelekselden evrensele. Aslında disiplinler arası bir yolculuğu, ana sanat dalı, ana dal olarak da sanatı belirledik. Yani birçok disiplini beslenip melez bir yaklaşımla onu anlatma fikridir çağın gereği olarak. Çünkü tek başına maalesef bir şeyi ifade aracı olarak kullanamıyorsunuz. Çünkü yetersiz kalıyor. Hı hı. O yüzden bu kullandığım eserlerimde beni birçok disipline, yani özellikle kumaşı kullanmamın sebeplerinden bir tanesi gelenekten beslenmek. Çünkü o gelenekteki mitolojik katmanlar beni besliyor yeni resimlerimde. Ve bunu çağdaş bir dille getirmeye çalışıyorum.
0: Gelenekselden evrensele evet, aslında katmanlara yayılan bir süreç. Sakura'ya birazdan geleceğim. Hemen üslubunuzu, tekniğinizi sordum ya, kendi bakışınızla nasıl tabii bakıyorsunuz kendi eserlerinize diye. Bunun paralelinde şunu merak ediyorum. Üslup, tarz ve doku bulmakta zorlanan sanatçılar var takdir edersiniz evet ki. Atıyorum tekniği iyi ama o tekniği kişiselleştirme noktasında sıkıntı yaşayan ya da böyle bir sorun yaşayan sanatçılar da olabiliyor. Tekniğini bulamamış, üslubunu bulamamış sanatçılar sizce nerede hata yapıyor olabilir? Yani kendilerine hangi soruları sormamış olabilirler?
1: Yani hata demeyelim, sadece süreç diyelim. Çünkü her şeyin bir zamanı var. O yüzden daha zamanı gelmemiş olabilir. Ya da belki hiç bulamayacaklardır. Çünkü sistem bu şekilde işliyor. Ama sadece nazene onlara bir tavsiyem size kendimce. Hı hı. Doğayı takip etmeleri, yani en güzel ilham zaten doğanın kendisi. Onu takip ettiğin zaman zaten sana çok fazla sayıda yol gösterecek.
0: Harika diye bir özet oldu. Evet. Belki yol gösterici olabilir hakikaten.
1: Yani belki demek istemiyorum ama yani doğaya referans almazsanız her anlamda geçerli. Medyadan tutun.

0: işe kadar aklınıza gelen her türlü disiplinde muhakkak doğadan referans almak gerekiyor. Yani uzaya bile çıksan, bilimsel uğraşlarla uğraşsan onları referans alıyoruz biz.
1: Sanatı da anladığım kadarıyla doğadan bağımsız düşünüyorsunuz.
0: Kesinlikle. Yaptığım işler gereği zaten hem kumaş hem çiçekli kumaşlar. O yüzden doğanın iç içeyiz hepimiz birlikte.
1: Harika. Tam çiçekli kumaşlar dediniz. Evet. Oradan devam etmek istiyorum. Sizin çalışmalarınızda çok tırnak içinde konuşuyorum. Şık, güzel, aydınlık, iç açan nesneler ve figürler görüyoruz.
0: Evet.
1: Bu tercihinizin sebebi nedir? Hep mi böyleydi? İç açan, parlak, aydınlık, şık yoksa sonradan mı oldu? Biraz bu tercihinizle ilgili konuşursak mutlu olurum.
0: Elbette hayat gibi eserler her zaman renkli, çiçekli, böcekli ya da pozitif olmayabiliyor. Ama bu dönem benim en güzel dönemim olarak anlamlandırıyorum. Musa Karos serisiyle ilgili. Yani şunu şöyle anlamlandırıyorum. Çünkü bu bir dönüşüm. Bir negatif pozitif, yin yang gibidir. Yani denge işidir. Yani o yin'in karşısında diğeri de vardır. Yani birbirinin karşılığını buluyor. Yani çok sevdiğim bir söz var Mevlana'nın. Taştım, toprak oldum, bitki oldum, hayvan oldum, insan oldum, en son ışık olacağım sözleri vardır. Yani aslında insanın dönüşümünü çok güzel kendi içinde anlatıyor. O çiçek kısmı aslında hayatımızdaki o boyut kavramlarını anlatıyor. Yani şimdi ben bahsettiğim o çiçek, böcek kısımları bir sonraki basamakta hayvan kısmına giriyor. Bir sonrakinde insan, bir sonrakinde aslında bilinç durumuna denk geliyor. Ve ben bunun harmanlayıp o Gregor Samsa, yani Franz Kafka'nın Dönüşüm adlı kitabındaki kahraman gibi kendimizi kendi içimizde böyle tamamlamaya çalışıyoruz. Yani o kendi içindeki arayışım benim. Şu anki o Sakura serisiyle sadece estetik bir nesne olarak onu sunmuyorum çiçek olarak. O da var, sanatsal bir kısım da var ama asıl kaynağı kendimizi kendi içimizden tamamlamaya çalışmak.
1: Mesele görünenin ötesinde
0: kesinlikle
1: anladığım kadarıyla.
0: Öyle. Daha kesinlikle, çok doğru.
1: İşlerinize ve eserlerinize ve yapıtlarınıza adı her neyse alt bilinç ve alt metin yüklemiş durumdasınız.
0: Kesinlikle.
1: Bunu da izleyiciye söz hakkı vererek aslında tamamlamaya çalışıyorsunuz.
0: Kesinlikle öyle. Bir de eserlerimde aslında kumaş üzerine yağlı boya kullanıyorum ama ben hazır nesne kullanıyorum. Hazır bir kumaş kullanıyorum. Yani özel yaptırılmış bir kumaş değil. Sizler de etrafınızda görebileceğiniz herhangi bir nesneyi, hazır nesneyi sanatsal bir imgeyle kendinize ait kılabilirsiniz. Yani bizim bu serginin asıl teması işbirlikçilerimizle beraber. Hepsine ayrıca teşekkür ederim burada. Konu şeydi, çok özür, eser üreten sanatçı işi üzerinden eser üretmekti bizim işimiz. Asıl ana odak bendim ama benim etrafımda diğer işbirlikçilerimiz vardı. Benim eserimden etkilenerek üretilen kıyafetler, porselenler, duvar kağıtları, heykeller.
1: Peki bütün bu konuştuklarımız beraberinde ve paralelinde sanat insanı iyileştirir mi? Sanat bizlere iyi gelir mi? Böyle bir görevi var mı ayrıca?
0: Yani her kelimenin bir frekansı olduğu için sanatın da hayatımızda, yani kodlar yazılırken pozitif anlamda bir görevi yüklenmiş. Sanat gerçekten hem insan içten hem dışsal olarak güzelleştiriyor ve iyileştiriyor. Sanatın kavram kelime anlamı zaten bunların hepsini barındırıyor. Şöyle örnek verebilirim hayatımızı dışsal olarak nasıl güzelleştirdiğini. Elinizle de su içebilirsiniz ama bir sanatçı bir bardak yaptığında ya da bir form yaptığında onun içmesi daha kaliteli hale gelmeye başlar. Giydiğimiz kıyafetler, gözlükler, saçlar, imajlar, tasarımlarımız hepsi aslında bir sanatçının elinden çıkıyor. Hı-hı. Bir tasarımla çıkıyor. Yani sanatla ortaya çıkıyor. Ya da sanat ilkelliği ortadan kaldırıyor. O yüzden sanatın böyle bir pozitif görevi var.
1: Farklı bir perspektif ve farklı bir bakış oldu. Teşekkür ederim. Sizler de vakti gelince sergiler açıyorsunuz. Ya kişisel sergiler açıyorsunuz ya da karma sergilere evet. dahil oluyorsunuz. Ya da eserlerinizi ve yapıtlarınızı gösterdiğiniz çeşitli ortamlara dahil oluyorsunuz ve içerisine giriyorsunuz. Şimdi devam eden bir serginiz var.
0: Evet.
1: Sakura, gelenekselden evrensele adını taşıyan. Bu serginizle ilgili konuşmak isterim. Ardından yine sergiyle ilgili bir sorum olacak. Hatta devam edeyim. Sergi açmak önemli midir?
0: Sergi almak elbette önemlidir. En başta sorduğunuz gibi bizim işimiz görünür kılmak kendini. Yani Tanrı gibi, kendimiz gibi. Yani kendimizi görünür hale getireceğiz. Ve bu kişisel sergi, karma sergiler, projeli sergiler, biyaneller, fuarlar, etkinliklerle kendimizi en azından halka ya da birçok insana yayma fırsatımız oluyor. Bunlar önemli.
1: Çok güzel. Lütfen kendi serginizden de bahsedin. Devam eden serginizden. Gelenekselden Evrensele adını taşıyan evet. Sakura adlı serginiz.
0: Sergide yaklaşık 16 büyük eser ve 8 tane küçük eser bulunmakta. Büyük eserlerin portre üzerine çalışmalar ve her bir içerisinde kendi göz bebeklerinde bir hikaye anlatıcılığı yapıyorum. Ayrıca da Sotheby's Christie's müzayedelerinden topladığım çerçevelere yaptığım sadece göz detayları var. O makrodan mikroya adını verdiğim bir seri. Orada tanrıyla, mitolojik öğelerle, yaratılışla, üst benlikle, işte Mısır mitolojisiyle, yani aklınıza gelecek birçok böyle efsanevi hikayeyi gözler içerisinde anlatmaya çalıştım. Aslında gözlerin çok güzel bir kara delik ya da kamera ya da bakış, bizi izleyen
1: bir vizör özelliği.
0: Aynen öyle olduğunu hissediyorum ve onu aktarma ihtiyacı duyuyorum işlerimde. O yüzden gelenekten beslenip daha modern tarzda üretimler yapmaya çalıştım ve bunları tabii ki daha o uluslararası ölçekte sanatsal anlamda gerçekleştirmeye çalışıyorum.
1: Umarım bütün bu anlattıklarınız izleyicide bir karşılık bulur. Sakura adlı serginizde keyifli bir şekilde devam eder diyorum. Tebrik ediyorum serginiz vesilesiyle de. Devam etmek istiyorum. Bütün bu çalışmalarınız şuna çok müsait. Bir animasyon haline gelir mi? Bir kısa film haline gelir mi? Hem çocukları hem 7'den 70'e farklı yaş gruplarını ilgilendiren bir halde canlanır mı gözümüzde? Hareketli nesneler, hareketli objeler haline gelir mi? Merak ediyorum. Lütfen buyurun.
0: Kısmen aslında ufak ufak yapay zeka ile onlar canlandırıldı aslında birçok böyle galeri, birçok projede. Hatta bu sergimizde de yine benzer birkaç tane örneğimiz var. Elbette onların daha da geliştirilip çocuklara bir oyun gibi ya da bir film gibi aktarılması beni mutlu eder ve keyifli de olur. En azından çocuklar üzerinde pozitif etki yaratacağını düşünüyorum.
1: Harika. Siz andınız, benim de sorularım arasında yer alıyordu. Yapay zeka ve benzeri teknolojilere de müsait çalışmalarınız.
0: Evet.
1: Hatta ilk etapta şu da algılanıyor olabilir. Bunlar dijital sanatla yapılmış ya da yapay zeka ile yapılmış gibi. Ki öyle olmadığını biliyoruz çalışmalarınızdan da. Yapay zeka ve benzeri teknolojilere karşı bakışınız nedir? Sanatla ilişkisi bağlamında ya da kendi hayatınızdaki yeri bağlamında.
0: Sanatta zaten teknolojinin yeri, çok önemli bir yeri var. Yani Rönesans zamanında da vardı, şu an günümüzde de var. Yani Da Vinci'ler, Michelangelo'lar ve diğer üstadlarımızın hepsi aslında teknoloji kendi zamanlarında hep kullanmışlardı. Yani o zaman kamera obscura vardı. Daha iyi iletişim kullanmak için ya da zamandan kazanmak için. Şimdi yapay zeka var. Projeksiyon makineleri var, çizimle ilgili bir sürü kolaylıklar var, baskı makineleri var ve sanatçı bunlardan faydalanmak zorunda. Niye? Ben ayda şu an tek başıma bir eser yapabiliyorum ama bu işimi kolaylaştıracak hem asistanlardan, yapay zekadan, maillerinden bizi onlar çok güzel asiste ediyor yapay zeka uygulamaları.
1: Aslında doğru mu anlıyorum? Yapay zekayı doğrudan bir aktör ya da
0: araç
1: olarak kullanmak yerine araç ve asiste edici bir yapıda ele alıyorsunuz.
0: Kesinlikle. Çünkü asıl kısım biziz yani. Tümden her şeyimizi o yapay zekaya verirsek bu sefer üretim kısmında biz zorlanabiliriz ileriki zaman. Yani elektrik kesildiğinde senin hayatında kesiliyor gibi olur. O yüzden ona izin vermek için biraz daha biz daha manuel, daha organik tarzda ilerlemeyi tercih ediyorum.
1: Ama bu sizin söylediğiniz bir
0: tabii
1: şey.
0: Tabii ki benim.
1: Gelecekte daha aktör haline gelen, daha baş obje haline gelen bir hal de alabilir.
0: Alabilir ama benim naizane bizim alanla ilgili şeyler, ben klasikçiyim. Ben daha el işi, boya kısmında uğraşıyorum. Ve bunun gelecekte de ölmeyeceğini bilenlerdenim. Çünkü kesinlikle yapay zeka belli bir şekilden sonra çoğaldığında o fazlalık zaten görünümünüzü azaltacaktır. O yüzden kıymetli olan şey el işi olan ürünlerimiz olacak. Yani sanat eserlerimiz olacak.
1: Kadir Bey, kendinizi çok iyi ifade ediyorsunuz. Şunu da merak ediyorum. Bundan sonrası için kaygınız, planınız, projeleriniz, hayalleriniz nedir? Kaygıyı lütfen olumsuz bir kelime olarak algılamayın.
0: Algılamayın
1: merak
0: zaten.
1: Ediyorum. Hani bakışınız nedir bundan sonrasına? Neler yapmak istiyorsunuz? Programımızın başında da biraz konuşmuş olduk. Henüz yapmadıklarınızın belki en iyi çalışmalar olduğunu adlandırdınız.
0: Evet. Ben Türkiye'de DG Art Galeri ile çalışıyorum, Dursun Bey ile çalışıyorum. Benim asıl galerim de yurt dışında, Galeri Bartox. 18 ülkede galerisi olan küresel bir zincir. O şampiyonlar gidediğimiz ligde olan bir galeri. O yüzden uluslararası arenada sürekli zaten sergilerim, fuarlarım, bienaller, işte özel projeli sergilerim zaten devam ediyor. Benim buradaki kendim içerisinde kurduğum hedeflerim, amaçlarımdan bir tanesi, oyun olarak algılıyorum hayatı ben. Bir sonraki aşamada ne olacak diye merak ediyorum sürekli kendime. Yani oyun nereye gidecek? Bugün buradayım, yarın nerede olacağım diye onu merak edip adımlar atıyorum. Yani sonu düşünmüyorum ama o süreç bana keyif veriyor. Daha neler yapabilirim?
1: Çok bu. Güzel. Bir soruyla daha devam edelim. Sizin bıraktığınız sorudan beraberinde. Genç sanatçılara neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerini

0: Hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar ve ben de varım demeliler.
1: Yani
0: reçete gibi algılamayın. Yok. Reçete değil elbette ama söyleyeceğiniz birkaç şey vardır diye tahmin
1: ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim, zaten hiçbir şey bize ait değil. Bütün kelimelerimiz, eserlerimiz hep katlanarak, ekleyerek gittiğimiz için bize ait olmaya başlıyor. Yine duyduğum bir kelimeydi. Başarılıyla başarı arasında aslında çok küçük bir fark var aslında. Tam başarılı olacakken o kadar çok emek veriliyor diyor. Tam ucunda bırakılıyor. Yani o %98 neredeyse o kısma geldiğinde yorulup bırakıyor. Onlara tek söyleyebileceğim, oraya kadar geldiniz, bırakmayın. Biraz daha mücadele, birazcık daha mücadele. Yani bununla ilgili size binlerce böyle hikaye anlatabilirim. Hı hı. Ama o yüzden sadece
0: devam etmek
1: gerekiyor ve devam etmek gerekiyor ve keyifli kısım o aslında.
0: Gayet iyi anladım. Tebrik ederim. Serginizi de son olarak anmak isteriz. Bir yayını var. Evet. Sakura adını taşıyan bir gelenekselden evrenseli adını taşıyan, mottosunu taşıyan bir yayın. Burada zannediyorum eserleri görebiliyoruz.
1: Kesinlikle. Eserlerim, yazılarım.
0: Sergiye fiziken gidemeyen insanlar belki ne kadar etkili olabilir tabii ki tartışmalı ama bu yayını da elde edebilirler, dahil edebilirler kütüphanelerine ve evlerine diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey varsa duymak isteriz.
1: Teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Bu sergi en azından gelemeyenleri görmesine vesile oldunuz. Bütün ekibinize de size teşekkür ediyorum.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'da bu haftaki konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Merhaba, bazı filmler vardır, yıllar geçer, dünya değişir, insanlar değişir ama onlar eskimez. Her yeniden karşılaştığımızda uzun zamandır görmediğimiz bir yakınımızı görmüş gibi oluruz. Bizim Aile de işte böyle bir film. 1976'da seyirciyle buluşan bu Yeşilçam klasiği aradan geçen yarım asra rağmen hala içimizi ısıtıyor. Şimdi filmi yıllar önce sinemamıza kazandıran Arzu Film, Bizim Aile'yi günümüzde geçen bir televizyon dizisi olarak yeniden hayatımıza taşımaya hazırlanıyor. Ergin Orbey'in yönettiği, Sadık Şendil'in senaryosunu yazdığı film, eşlerini kaybetmiş 4 çocuklu Yaşar Usta ile 3 çocuklu Melek Hanım'ın evlenmesini ve iki ayrı ailenin aynı çatı altında buluşmasıyla başlar. Başlangıçta birbirlerine alışmakta zorlanan 7 kardeş, hayatın karşılarına çıkardığı sıkıntılarla birlikte zamanla gerçek bir aile olmayı öğrenir. Filmin en büyük gücü kuşkusuz oyuncular. Münir Özkul'un Yaşar Ustası, hayatın yükünü omuzlamış, çocuklarını büyütürken kendi yorgunluğunu içine atmış, emeğiyle yaşayan, gururlu ve sevgi dolu bir baba figürü. Adile Naşit'in Melek Hanım'ı ise şefkat ve anaçlığıyla bu ailenin diğer yarısını tamamlar. Tarık Akan, Itır Esen, Halit Akçatepe, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı güçlü kadro adeta bir yıldızlar karmasıdır. Yaşar Usta'nın fabrikatör Saim Bey'in karşısında söylediği unutulmaz sözler filmin bütün ruhunu birkaç cümlede anlatır. Biz bir aileyiz, birbirimize parayla pulla değil, sevgiyle bağlıyız. Bu söz yalnızca bir babanın ailesini değil, emeği, gururu ve insan onurunu da savunur. Para karşısında sevginin, makam karşısında emeğin, güç karşısında insanlığın değerini hatırlatır. Belki de bizim aileyi bugün hala bu kadar özel yapan şey tam olarak budur. Film bize kusursuz insanlar değil, kavga eden, kızan, hatta hata yapan ama bütün bunlara rağmen birbirinden vazgeçmeyen insanları anlatır. Buradaki aile, şimdiki pek çok televizyon dizisinde olduğu üzere entrikanın ve güç savaşının değil, dayanışmanın adıdır. Günümüz dizilerinin çoğunda aile hikayelerinin çatışma, ihanet ve güç mücadelesi üzerinden anlatıldığı düşünülürse, bizim ailenin yeniden gündeme gelmesi daha da anlamlı. Üstelik bunu filmi yaklaşık 50 yıl önce seyirciyle buluşturan Arzu Film'in yapıyor olması projeye ayrı bir değer katıyor. Elbette yeni dizinin başarısı eski filmin birebir taklit edilmesine değil, onun ruhunu günümüze taşıyabilmesine bağlı. Yeni karakterler ve hikayelerle aynı sıcaklığı yakalayabilirse bizim aile bugün de seyirciye iyi gelebilir. Çünkü bazı hikayelerin zamanı yoktur. Sevgiye, dayanışmaya ve aile sıcaklığına duyulan ihtiyaç da değişmez. Bu yüzden bizim aile yalnızca bir Yeşilçam klasiği değil, bize unuttuğumuz bir şeyi hatırlatan güçlü bir insanlık hikayesidir. İnsanı zengin eden, sahip oldukları değil, sevdiği ve zor gününde yanında duran insanlardır. İyi seyirler.
0: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere, hoşça kalın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Arafta Söyler programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bu hafta yani bugün programımızda yine şeref duyduğum değerli konuklarımdan biri var. Kim var? İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forum Başkanı Sayın Taha Ayhan. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Çok önemli konulardan konuşacağız ama işte bizim de böyle bir kötü huyumuz var. Biz o ilk soruyu sormadan ikinci soruya geçemiyoruz. O yüzden ilk sorumuz geliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forum Başkanı Taha Ayhan. Arafta mı?
1: Evet, sorudan kastınızı alır mıyım? Çünkü şu an dünyadayız.
0: Şöyle, Arafta mı sorusu aslında biraz benim konuğumun ilk etapta işte kendi duyguları, yaşantısı, hayat macerası içerisinde kendine zaman ayırabildiği vakitlerde biraz daha free bir soru diyelim. Arafta kaldığı şeyler yani iki arada bir derecelik olduğu durumlar oluyor mu? Gibi bir soru.
1: Evet. Dünyada olmamız hasebiyle tabii aslında baştan sona Araf'tayız yani burası. Hamdolsun ki Müslümanız. Dolayısıyla hamdolsun ki bir noktada inşallah cennete gideceğiz. Ondan evvel dünyada sınavımızı veriyoruz. Dünyada olmak aslında o Araf kavramının tam karşılığı herhalde. Sizin veya işte edebiyattaki hani ikilemlerin. Çünkü her şey geçici. Güzellikler geçici. Anlar geçici. 40 yaşına geldim ve 40 yıl maşallah dün gibi yani sanki hiç bir an uzaklıkta ve ulaşamıyoruz. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bunların tamamı aslında araftalık. Dolayısıyla dünyada olmak sürekli bir araftalık hali eğer cevabımız buysa.
0: Şöyle yapalım. Çok güzel cevap. Oradan biraz devam edelim. Sizin hikayeniz, yani yeni başlayanlar için daha iyi anlasak. Hikayeniz nerede başladı?
1: Hikayem İstanbul'da başladı. 1986 yılının soğuk bir Şubat günü başladı.
0: Tamam, orayı.
1: İlkokulu evet. Mustafa Aykın'da okudum. Sonra 5. sınıfta Hüseyin Avcı'nın Anadolu Lisesi'ne girdim. 7 yıl orada tembel bir öğrenci olarak kaldıktan sonra Bilgi Üniversitesi burs olarak ciddi bir rakam teklif edince oraya gittim. Sonra hukuk okudum. Sonra ilgimi çektiği için uluslararası işler okudum. Sonra yurt dışında Jean Monnet'e gidecekken eşim olacak hanımefendiyle tanıştım. O yüzden Türkiye'de kaldım.
0: Maşallah, evet.
1: Ve şu an buradayım.
0: Şöyle.
1: Hani hayatındaki tüm büyük

0: belli başlı dönüm noktaları bunlar.
1: Bu çok kısa oldu falan diyormuşum. Ama konuşacağımız o kadar önemli konular var ki, ki bu da çok önemliydi bizim için. Aslında maceramızı, yani daha ayağından çok uzaklaşmak istemiyorum ama o kadar güzel şeyler yaptınız ki gerçekten. İlk onunla başlamak istiyorum. Oradan da zaten ara ara ben size döneceğim. Böyle anlaşalım. Tamam.
0: Nasıl dersiniz?
1: Peki. Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forum Başkanı Taha Yağan. Ne zamandan beri bu görevdesiniz?
0: 2019 yılından beri bu görevdeyim. 2018 Ekim ayında seçildim. Tabii İslam İşbirliği Gençlik Forumu aslında eski bir teşkilat. 2004 yılında kurulmuş. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları Konferansı kararıyla kurulmuş. Türkiye ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasında imzalanan bir sözleşme. Daha sonra Türkiye Parlamentosu'nun onayladığı bir kanun çıkartılmış ve bu anlamda geçen 20. yılımızı kutladık. Ve burada Türkiye'nin ev sahipliği, cömert ev sahipliğiyle uzun yıllardır faaliyet gösteren diplomatik statüye sahip misyon hükmündeki bir teşkilat. 2020 yılı itibariyle de BM Ekonomik Sosyal İşler Konseyi üyesi bir teşkilat haline geldik. Dolayısıyla aslında tabii medeniyetimizin zengin bakışı gereği İslam ve gençlik olarak isimlendirilince daha böyle gençlik çalışmaları yapan bir dernek hüviyetinde gibi düşünülse de bakanlar toplantısı, dışarı bakanlar toplantısına ki her yıl toplanıyor, rapor veren, onların bize verdiği yetki alanından dışarıya çıkamayacak diplomatik statüye havi, bir yandan da BM'ye bağlı olarak çalışan, yine onların verdiği faaliyet çerçevesinde mümkün olduğu kadar gençlerin iyileştirilmesini, gençlerin statüsünün iyileştirilmesine odaklanan, politikaya kesinlikle dokunamayan bir uluslararası kurum hüviyetindeyiz. Bu anlamda temel vazifemiz de tüm İİT ülkelerindeki gençleri ve İİT üyesi olmayan ülkelerdeki Müslüman gençlerin statüsünü iyileştirmek. Fakat gençlerin statüsünü iyileştirmek derken tabii çok geniş bir aslında konu alanından, yetki alanından bahsediyoruz. Yani ekonomik olarak iyileştirmek çok önemli bir sütun. Ama kültürel olarak iyileştirmek diğer önemli bir sütun. Gençler arasındaki kardeşlik bağını, kültürel bağları güçlendirmek çok önemli bir sütun. Gençleri kariyerlerini hazırlamak önemli bir başka faaliyet alanımız. Gençlerin bilimsel veya sanatsal kariyerlerinin desteklenmesi diğer bir faaliyet alanımız. Dolayısıyla yani çevre ve iklim değişikliğiyle mücadeleden tutun da gençlerin psikolojik olarak daha iyi bir hale getirilmesi veya özellikle diasporadaki gençlerin İslamofobiyle mücadelede desteklenmesi gibi birçok farklı alan ve konuda faaliyetimiz devam ediyor. Hem eğitim faaliyet olarak, hem sahadaki örgütlenme faaliyetleri olarak, hem gençlere kuluçka merkezleri açıp mesela veya meslek edinme merkezi açıp doğrudan eğitim vermek gibi veya işte mesela Filistin'de tabii 2023 öncesi yapabilmiştik bunu. Filistin'de bağımlılıkla mücadele eğitimleri vermek gibi ve eğitimcilere eğitim vermek gibi birçok farklı konularda faaliyet ve gayretimiz devam ediyor. Yeterli mi? Yeterli olmaktan çok uzağız. Çünkü bir kere sayısı olarak çok büyük bir sayıya hizmet etmemiz bekleniyor. Yaklaşık 700 milyon civarında 18-40 yaş arasındaki nüfustan bahsediyoruz. Coğrafi olarak tüm dünya aslında coğrafyaya hitap ediyor ama hani merkezileştirecek olsak zaten 57 ülkemiz var Suriye'nin geri katılmasıyla beraber. Dolayısıyla konularımız zaten bahsettiğim gibi çok sonsuz sayıda bir konumuz var. Bütçemiz ona göre çok cüzi. Çalışan sayımız böyle bir misyona baktığınız zaman misyona kıyasla çok mütevazi. Biz elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. İnşallah faydamız oluyordur.
1: Şimdi çok samimi bir şey soracağım Taha Bey. Gazze meselesinden sonra özellikle işte dünyadaki tabii ki halkların ayaklanması muazzamdı ve gerçekten Türkiye ile çok paralel gitti ve çok ciddi yürüyüşler yapıldı. Çok ses getiren yürüyüşler yapıldı. Fakat hep böyle kendi içimizde eleştirirken de işte daha fazlasını yapmalıyız diye herkes böyle bir şey vardı. Ama Türkiye en majörü olarak bu işin başındaydı. Şimdi genel olarak hani dedik ya daha fazlasını tabii ki yapmak isteriz. Şimdi dünyada hani İslam Genel İşbirliği Teşkilatı'nın da

0: Sizin gibi bu anlamda Türkiye'deki ayağı gibi, yani çünkü biz mesela şimdi ona değineceğiz, bu dostluk maçına kadar işte değineceğiz, ama daha fazlasını yapabilir miydik sorusunu sizce soruyorlar mı onlardı?
1: Ben buna iki kademede cevap vereyim müsaadenizle. Tabii. Türkiye Tabii. olarak, devlet ve milletimiz olarak cevap vereyim. Ben hamdolsun ki bu milletin evladı olmakla, bu devletin vatandaşı olmakla, özellikle de Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize oy veren birisi olmakla Gazze ile alakalı, Filistin'le alakalı ve dünyadaki tüm hak mücadeleleri alakalı doğru yerde durduğu ve gereken gayreti gösterdiği için gurur duyuyorum. Hani bunu söyleyerek başlayayım ilk kadememizde. Daha fazla yapılabilir miydi? Bizim tabii millet ve devlet olarak geçmişten tevarüz ettiğimiz o muhteşem mazimiz her zaman kendimizi eleştirip, hatalarımızı eleştirip, hatalarımızı görüp kendimizi daha mükemmel, daha geleceğe hazır hale getirmemizi teşvik ediyor. Bu anlamda bu sorular doğru sorular. Bu sorular hep bizi dinamik tutan sorular. Hatta eskaza, tesadüfen bugün İbrahim Hoca'nın bir tane konuşmasındaki fragman karşıma çıktı. İşte Batı dilleriyle Doğu dilleri arasında devlete bakışı filolojik olarak karşılaştırıyor. İşte Doğu dillerinde stadan geliyor, state. Stasyon gibi, statü gibi, statiko gibi daha durağanlığı, durmayı anlatan bir kökten gelirken Doğu'da Türkçe'de ve Arapça'da devlet tedavül etmekten, dönüşmekten, değişmekten geliyor diyor ve dinamik diyor. Hakikaten de bizim kavrayışımızda devlet yapısı sürekli gelişen, değişen bir yapıdır ki aslında insana doğru bakış da budur. Yani örneğin bu porselen bardak, bunu bıraktığınız zaman arkeologlar 5000 yıl sonra bulduğunda bu porselen bardak olarak kalır. Ama insan öyle değil. İnsan sürekli değişir. İnsanın içinde ne büyüttüğünü bilemezsiniz. Dışına yansıyanla içi çok farklı şeyler olabilir. Bu noktada devlete bakışımızda da, millete bakışımızda, insana bakışımızda da dinamik bir süreç yönetiminin esas olduğunu bilmek zorundayız. Evet. Kendi şahsi kanaatimce. Ve milletimiz de, devletimiz de zaten meseleye bu değişkenliği yöneterek bakıyor. O anlamda da sürekli kendimizi eleştiriyoruz. Acaba daha iyisi olabilir miydi? Evet, daha iyisi her zaman mümkün. Çünkü başta dönecek olsak burası dünya. Tüm olasılıklar her zaman önümüzde. Mesele burada sonuç almakta değil. Mesele burada doğru yerde durup doğru olduğuna inandığımız, kerteriz aldığımız değerlere göre doğru olduğuna inandığımız hamleleri yapmakta. Sonuç Allah'tan. Bu anlamda Türkiye devletiyle, milletiyle, Filistin'in ve Gazze'nin ve dahi dünyadaki tüm hak mücadelelerinin hep doğru yerinde durdu. Duruyor ve durmaya devam ediyor. En azami yapılabilecekleri yapıyor. Yani KKTC'de mesela, değil mi? Soydaşlarımıza o mezalim gerçekleştiğinde en yüksek perdeden gereken hamleleri yapan, önce tepkilerini veren, sonra da bağımsız hale getiren ki o zaman bu gücümüzden yoksun olduğumuz bir süre kırılgan bir iktidar var. Buna rağmen yaptık. Bugün geldiğimiz noktada Suriye'nin, değil mi, 11 yıla varan o mezalime karşı kahramanca duruşunu destekledik. Ve hamdolsun ki bugün Suriye'deki kardeşlerimizin bağımsız bir devlet haline gelmesini, devlet inşasını görüyoruz. Azerbaycan'da hakeza Karabağ'daki bağımsızlık mücadele, Karabağ'daki işgalin sona erdiği tekrar onların fetih toprağın ana vatan dönmesini destekledik ve hamdolsun sonucu gördük. Benzer cephelerimiz yine görüyoruz, devam ediyor. Bangladeş'teki Rohingya'daki kardeşlerimizle alakalı hukuki mücadeleye Türkiye en üst perden cevap veriyor. Libya'da doğru yerde durduk ve artık tüm dünya bizim yanımızda, bizim durduğumuz yere geldi. İlk başlarda yalnızken. O anda biliyorsunuz şerefli yalnızlık, onurlu yalnızlık diye bir kavram üretmek zorunda kalmıştık. O kadar yalnız bırakılmıştık. Bir ara dünyadaki neredeyse tüm majör ülkelerin ambargosuna uğradığımız halde biz tek başımıza durarak tarihin doğru yerinde durmayı göze aldık. Ve bugün sonuçlarını görüyoruz ki sonuçlarını göremeyebilirdik. Mesele burada sonuç almak da değildi. Dolayısıyla Filistin meselesinde, Gazze'deki yaşanan bu meselede ben bu noktada böyle düşünüyorum. Gelecek, diğer konuya gelecek olsak, dünya ve veya diğer uluslararası kurumlar bakımından. Hayır, dünya ve diğer uluslararası kurumlar

0: bakımından bununla müsaadenizle ikiye ayırmak isterim. Sivil halklar bakımından, evet, sivil halklar bugün bu an itibariyle üzerine düşünün son derece yüksek perden yapıyorlar. Yani geçen hafta New York'taydım ve o işte vahşi adamın, o zalim adamın BM'de adeta fare gibi başka bir havalimanına inip fare gibi arka kapılardan geçip salona çıktığında salonun boşaldıp o boş salona hitap edip ahlaksızca bir konuşma yapıp ondan sonra fare gibi arka kapılardan çıkıp defolup gittiği anlarda tüm New York'un gösteriler yaptığını gördüm. Hı hı. Burada gösteriler yaptığını, onu protesto ettiğini, bu gösterilere karşı ciddi gözaltılar olduğunu, yüzlerce gözaltı olduğunu ama buna rağmen geri adım atmadıklarını gördüm. Bunu ama zaten 10 Ekim 2023 tarihinden sonra başlayan tüm gösterilerde de ya bizzat ya da televizyonlardan görme şansım oldu ki hep beraber gördük. Yani ben Londra'daki gösterilerde şahitlik ettim, bizzat Bangkok'taki gösterilere şahitlik ettim, Washington'dakilere de şahitlik ettim. İstanbul'umuzdakiler zaten hakeza dillere destan. Bugün hala 1 Ocak'ta biz o Galata Köprüsü'nü dolduruyorsak, bu bizim Gazze ile alakalı canlı bir yüreğe sahip olmamızdan kaynaklı. Ve dünyadaki milyonlarca, belki milyara varan sayıda insanın burada Gazze ile Filistin'le alakalı çok üst perdeden gözaltına almak pahasına, bir kısmı tutuklanmak pahasına, birçoğu kararlarının olmak pahasına bulundukları mevzi sayıp bir adım öne çıkmalarından kaynaklı bir duruşları var. Bu anlamda ben dünyadaki her dilden, her renkten, her ırktan, her cinsten, her görüşten insanın Gazze ve Filistin'le alakalı hak mücadelesine doğru yer durduğuna şahitlik ederim. Bu da bence çok, çok umut verici bir gelişmedir. Somut filosu bunun bir parçasıdır. Birçok yerdeki birçok aktivizm bunun bir parçasıdır. Öte yandan uluslararası kurumlara, çok uluslu diplomasiye ve devletlere gelecek olursak maalesef burada işte işin acı tarafı ortaya çıkıyor. Ve buradan bir başka noktaya değinmek istedim. Maalesef gördüğümüz üzere BM çok taraflı diplomasinin çatı kurumu olarak sonuç vermekten çok uzak bir durumda. Devletlerin Roma Sözleşmesi kapsamında bir araya gelip kurdukları Uluslararası Ceza Mahkemesi ki Gazze Mahkemesi'nin sonuç hükmünü oraya arz etme şansımız oldu. Veya BM'nin bir yargı organının hükmündeki Uluslararası Adalet Divanı. İkisi de cevap veremediler. Aslında Uluslararası Adalet Divanı bu noktada devletlerin kabul ettiği bir yargı erki olarak daha hızlı hareket etmesi lazımdı ama ne Ekim 2023'te başlayan Gazze soykırımıyla alakalı ne de neredeyse 80 yıla varan Filistin işgaliyle alakalı iki uluslararası üst mahkemede hareket edemedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin içinde bulunduğu durum daha felaket. Yani Kerim Han başsavcı olarak bir takım şeyler en azından dünya kamuoylarına biraz tatmin sağlamak için adım atmaya kalkıp 3 tane işgal devletinden, 3 tane de şehitlerden, dirilişçilerden bari tutuklama kararı çıkartayım dediğinde bugün Kerim Han oradan istifa etmek zorunda bırakıldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyelerine yaptırımlar uygulandı. Microsoft erişimlerini kapattığına dair haberler var ve Hollanda hükümetinin La Haye'de bulunan bu mahkemenin üyelerine karşı Microsoft'un attığı adım karşısında şoke oldu. Geçen hafta işte birkaç uluslararası gazetede yazıldı. Yani ve işte Roma Sözleşmesi'nin taraf olan ülkelerin bile sözleşmenin kapsamını tanımadığı tutuklama kararlarını yerine getirmediğini bizzat gördük.
1: Peki çok özür dilerim.
0: Çok özür dilerim.
1: Konu oraya geldiği için söylüyorum mesela. Şimdi biz 75 yıllık bir zulümden bahsediyoruz. Yani sizin söylediğiniz aslında 80 yıllık bir zulümden bahsediyoruz. Şimdi 7 Ekim'den sonrası, yani 2023 7 Ekim'den sonrası için bir takım sesler duyduk. Bir gargara yapan seslerdi bu sesler. Sanki işte önce onlar vurdu diyerek 75 yıldır vuran İsrail'in teröristlerini görmezden gelerek bir terör suçu yüklemeye çalıştılar. Şimdi buradan şöyle bakarsak meseleye. Bu minvalde yani Gazze'nin yapılan soykırımlar, katliamlar vesilesiyle en çok biz 7 Ekim'den sonrası için bir dünya bazında bir tepki görüyoruz. Yoksa diğer işte Nekbe'den bahsediyoruz, ikinci intifadan bahsediyoruz. Aynı tepkiyi görebildik mi?
0: Şimdi tabii 10 Ekim'de başlıyoruz.

0: başlayan İsrail soykırımı, yani 7 Ekim'de bir direnişin zirve noktadan birisi yaşandı. Ama sonra Gazze yönelik soykırım yaklaşık 9 veya 10 Ekim'de başladı diyelim. Dolayısıyla o tarihten sonra başlayan soykırım bana kalırsa dünyanın eşiğinde bulunduğu yeni bir gelişmenin laboratuvarıydı. Evet, 80'le varan Filistin meselesinde biz dünya kamuoyunu çok aktif bir şekilde Filistin desteklediğini görüyoruz zaten. Hani zaman zaman tabii ki dünya kendi derdine düşüyor. Bunun unutulduğunu, zaman zaman başka girişimlerle ya acaba başka bir yol bulunur mu diye arandığını şahitlik ettik. İşte o kadar şahitlik ettik ki hatta Eylül 2023'e gidecek olursak neredeyse acaba iki devletli çözüm ve bu adamlar, bu işgal devleti makul bir noktaya gelir mi diye birçok soru sorulmaya başlanmıştı. Fakat görüyoruz ki aslında öyle bir gündemleri yokmuş.
1: Yok.
0: Ve Amerika'daki iktidar değişikliğinden sonra tek devlet, İsrail devleti olarak bunun formülasyonunun gündeme sokulduğunu görüyoruz. Bana kalırsa Gazze soykırımı küresel yeni sömürgecilik dalgasının bir laboratuvarıydı. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü Esra Hanım, Gazze'de yaşananlar 3 yıl boyunca normal şeyler değildi. Bizim evlerimizde oturmamız, evlerimizde oturduğumuz yerde 3 yıl boyunca aklımıza, hayalimize gelmeyecek, filmlerde bile göremeyeceğimiz mezalimi hiçbir kural, kaide, yani insanlığın bildiği hiçbir kural ve kaide, ahlak da dahil buna veya fıtri kurallar da dahil buna, tanınmaksızın canlı yayınlarda işlenip bize de zorla izletildiği bir süreçten bahsediyoruz. Ve bunların yanı sıra milyonlarca, işte biraz evvel bahsettiğim aktivizmin, gösterinin, eylemin hiç kimsenin umurunda olmadığı ve sonuç vermediği, liberal demokratik hükümetlerin bile bunları kulak arkası ettiği bir süreçten bahsediyoruz. Yani bir şekilde yüzyılımızın başından itibaren kurulmuş olan uluslararası hukuk sistemi, uluslararası ekopolitiğin insan olmakla eşitsiniz, insanlar eşittir temel savına dayanan, ki bunun birçok istisnası var, evet bu tam anlamıyla uygulanmıyor, doğru, devletler eşittir prensibi, tamam, bu evet birçok yerde istisnasının olduğunu görüyoruz ama yine de hukuk kuralları az veya çok bu sava dayanıyordu. Fakat bu soykırım süresince son 3 yıldır canlı yayında hayır, güçlü olan haklıdırın dayatıldığını ve buna karşı da siz ne yaparsanız yapın, isterseniz en liberal demokrasilerdeki en çok kalabalığı toplayın, yine de sonuç alamayacaksınızın bize gösterildiği bir süreci yaşadık. Bu adeta biz neyi yaparsak ne kadar tepki alırız, tepki ne sonuç veririn testi gibiydi. Buradan sonra işte teknofeodaller olarak mesela Varoufakis'in falan kavramsallaştırdığı yeni kavramları görüyoruz. Sonra da işte bu Thiel'lerin, Palantir'in bu sahiplerinin, ortaya çıkarcılarının manifestolarını falan da gördük. Bundan sonra açıkçası beklentim biraz daha karamsar. Bundan sonra Amerika merkezli, onun periferisinde Avrupa'daki belli sayıdaki ülkelerin çevrelediği yeni bir kutubun oluşacağı ve diğer üçüncü ülkelerin başlarına konulacak adeta çobanlarla ve kendi çobanlara sağlanacak teknolojik yetilerle kendi nüfusanı kontrol edeceği, nüfusanı o yerlerde tutacağı ve bu batıdaki bu kutba ulaşmasının engelleneceği. Eğer ihtiyaç duyulursa çok akıllı başlı insanların nitelikli iş gücü olarak, ihtiyaç duyulursa kalan insan tekstil iş gücü olarak alınacağı, fakat gerisinin o yerlerde tutulup sürekli belli çatışma seviyesinde tutularak Batı'nın duvarlarını yükselteceği bir yeni sömürgecilik dalgası olması bence çok olası. Çünkü siz güçlü haklı dediğiniz ve bunu kavramsallaştırdığınız zaman buradan çok hayırlı şeyler çıkmayacaktır. Ve artık çağımızda ölçeklendirilebilir bu yapay zeka.

0: zekanın, teknolojinin kullanılması, devlet yapısının bu kadar güçlü olması, bireyin buna karşı sesinin ve sözünün çok daha az çıkabilmesi bana bunu tehlikeli daha somut hale getiriyor. Tabii işte bir yandan da Çin gibi başka bir yükselen güç var. Ona baktığımız zaman çok büyük bir totalitarizm görüyoruz. Hani tüm vatandaşların 24 saatini kontrol etmeye varan bir teknoloji kullanımı görüyoruz. Bunlar bizim nereye doğru gittiğimizle alakalı bende endişe verici açıkçası zihni egzersizlere sebep oluyor. Fakat Gazze'nin sanki böyle bir karanlık geleceğin laboratuvar olarak düşünüldüğünü görmek mümkün. Bir de tabii çok yakın, artık yakınlaşan bir global yeni paylaşım mücadelesini görüyoruz. Yani Dünya Savaşı'nın artık evre evre daha sıcak evlerine taşındığını görüyoruz. Gazze'de bence bunlar bu evrelerden bir tanesi de olabilir. Yani Gazze'yi böyle tekil bir olay, başı başına bağımsız bir olay gibi düşünmek çok kolay değil.
1: Şimdi aslında o İsrail seçimlerine de sorup oradan bir bağlantıyla, yani şu andaki tezahürünü de konuşmak istiyorum ama asıl bizim meselemiz, yani bir Filistin Günü programı düzenlediniz. Konya'da, işte bu Konya Spor ve Filistin dostluk maçında, oraya da değineceğim ama şimdi öyle ki unutmanın da gerçekten bir işgal olduğunu anlatmaya çalıştığımız şu günlerde bir aslında gerçekten bir duadır diyelim. Bu kadar gündeme getirilmesine vesile olduğunuz gerçekten nerdizane bir kardeşiniz olarak, bir yazar kardeşiniz olarak bu ilk önce bunun teşekkürünü ben şahsım adına vermek istiyorum, söylemek istiyorum. O kadar ses getirdi ki, yani hatta o son, şimdi arkadaşlar da o görüntüyü vereceklerdir, o maç sonundaki o cümleye kadar çok da konuşuldu. Şimdi buradaki aslında amaç neydi? Dünyada ve aslında kendi içimizde, kendi telaşlarımız içerisinde ölümün tanımadığımız hiçbir yüzü kalmadı diyen Filistinlileri kardeşlerimizi görmüyor olmamız, onların o acıyı yaşamadığı anlamına gelmediği ve bizim kendi telaşlarımıza rağm olduğumuz zamanlarda böyle bir şey yaptınız. Buradaki gerçekten amaç neydi? Nasıl bir mesaj vermek istediniz siz?
0: Yani açıkçası çok özel bir meselemiz yoktu. Biz sadece işimizi yapmaya çalışıyorduk. İşimizi yapmaya odaklandık. Şunu söylemem lazım. Bu kadar bereketleneceğini ve ses getireceğini hiçbir zaman hesaplamadık. Bu bence bir Filistin duası halkının ve Gazze milletinin hak etmiş olması sebebiyle olan bir bereket. Bir de Konya'mızın konuya dört elle sahip çıkmasının getirdiği bir bereket aslında. Çünkü mesela yani şöyle konuşmalar oldu bir hafta öncesinde. Ya Konya Spor normalde işte 10-15 bin kişi oynuyor totalden, çok böyle kritik büyük maç olmadığı zaman. Acaba dolacak mı? Dolmasa ayıp olur mu? Ben dedim ki ya biz amacımız işimizi yapmak, hani Konya'mızda ağırlamak kardeşlerimizi. Dolayısıyla o gün Filistin Dayanışma Günü olarak tasarladık ve güne sabahleyin Gazze Mahkemesi ile başladık malum. Gazze Mahkemesi'nde 96 yaşındaki Başkan Richard Falk Kaliforniya'dan geldi. İşte Takahashi Hoca Japonya'dan, Penny Green Hoca Queen Dekanı İngiltere'den geldi. Yine Boğaziçi'nden iki hocamız vardı. Onur Hoca, Hasan Hoca. Dolayısıyla hani onlar Gazze Mahkemesi'ni ve Gazze'deki meseleyi ve Gazze Mahkemesi'yle Gazze'deki barış değil tabii, ateşkes anlaşmasından sonraki bugüne kadarki süreci tüm bir entelektüellikleriyle, hukuki veçeleriyle 360 derece olarak çok detaylı ele aldılar. Çok gerçekten benim de entelektüel olarak istifade ettiğim derinlikli bir programdı. Tabii ben burada Folk Hoca'ya ayrı bir parantez açmak isterim. Folk Hoca malum çok ileri yaşına rağmen Gazze Mahkemesi'ne başkanlık etmeyi kabul etti. İnisiyatifi ele aldı. Gazze Mahkemesi başkanı olarak mahkemeyi sıfırdan kurdu. Yüzü kadar dünyadaki tüm hukukçu, ünlü, entelektüel isimleri, işte Susan Erekat'tan Avi Schleim'e kadar birçok ismi bu mahkemeye dahil etti. Ve Londra'da gördüm. Covid olmasına rağmen ilk toplantımızdı. Ekim 2024'tü. odasından 4-5 saat canlı yayınla, Zoom'la bağlanarak tüm tartışmalara aktif bir şekilde başkanlık etti. Sonra Saraybosna'da da Mayıs 2025'e gelindiğinde eşi Hilal Hanım, ki BM gıda raportörü, gelememişti elini kırdığı için bir gün evvelinde. Bu sefer saat farkına rağmen bulunduğu Kaliforniya'da gece iken 7-8 saat o tartışmaları yine refakat etti. Ve daha sonra İstanbul'da 4 gün boyunca bizzat katılanların hepsi gördü ki bu yaşta gelip tüm tartışmalara başkanlık etti. Tüm yazıları redakte etti. Bugün işte iki tane kitabımız daha Çiçek Gazi ile alakalı. Gazi Mahkemesi kitabımız birincisi.
1: Yeni.
0: Gazi bu hüküm kitabı. Hı. Yani Gazi Mahkemesi'nin vardığı sonuç.
1: Kararları.
0: Bu karar. Bunun dışında Anadolu Ajansı'na çok müteşekkiriz. Başta Serdar Karagöz Beyefendi olmak üzere, Oğuz Karakaş olmak üzere tüm ekibe. Çünkü tanık sanık kanıt gibi Türkiye'nin yüz akı bir projeye imza attılar. İşte onun dördüncü yılı olarak Gazze Mahkemesi'ni çıkartıyorlar. Yani mahkemenin unsurları oradaydı. Tanık, sanık, kanıt. Şimdi mahkemenin kendisi de Gazze Mahkemesi olarak çıkıyor. Bir de Verso diye dünyanın en ünlü akademik yayın evlerinden bir tanesinden akademik olarak Gazze Mahkemesi inceleyen bir yayın çıkıyor. Bunların tamamında mesela Folk Hoca bizzat redakte ediyor. 72 yıldır neredeyse İsrail'den yaşlı olacak kadar uzun yıllar boyunca bu meseleyi aktif bir şekilde savunuculuğunu yapıyor. Dünyada insan haklarının savunuculuğunu yapıyor. Dolayısıyla ben buna ayrı parantez açmak istedim. Kendisine müteşekkirim. Ve hamdolsun kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim vermeye başladı. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi'ne bir öğretim üyesi haline geldi. Bence ülkemiz açısından da büyük bir kazanç oldu. Daha sonrasında da Sayın Bilal Erdoğan Beyefendi onu konuğu oldu. Filistin Spor ve Gençlik Yüksek Otoritesi Başkanı ve Fetih Hareketi Genel Sekreteri Sayın Cipricub'un onur konuğu olduğu, biliyorsunuz, Gençlik Barış Forumu'nu yaptık. Orada ünlü sporcularımızı dinledik soru cevaplı olarak. Orada salonda yine coşkuydu. Konyalı birçok gencimiz katıldı. Bakın, entelektüel ve hukuk olarak konuyu ele aldık. Sonra gençlerimizle konuyu ele alıp onların gözünden Gazze'yi ele aldık. Ve akşamında da hani biraz daha işi sosyal olarak sahiplenelim diye bir maç tertip etmiştik.
1: Çok güzeldi.
0: Ama Konya'mız o kadar bereketli bir yer ki, o kadar güzel, o kadar candan bir yer ki ve meseleyi hani en başından itibaren o kadar hikmetli bir şekilde sahiplenmişler ki, Konya'daki tüm milletimiz oradaydı. 42 bin kişilik salon, deplasman tribünü hariç çakılı vaziyette doluydu. Yani çocuklarımız, hanımefendiler, beyefendiler gelip deplasman veya ev sahibi ayrımı yapmadan, çünkü her iki takım da evindeydi, çok coşkulu bir maça bizi şahit ettiler.
1: Bence biraz da duygusaldı aslında.
0: Çok duygusaldı.
1: O halde vardı.
0: Yani gol attığımızda, işte Filistin takımı olarak söylüyorum, gol attığımızda biz şahsen, Hasan Turan Bey vardı vekilimiz, İşte gözümüz yaşlanmıştı yani. Muhammed Dura şehit kardeşimiz aklımıza geldi. Dolayısıyla hani beklediğimizin ötesinde bir mücadeleydi. Sonra dünyadan yansımalarını gördüm.
1: Nasıl da o yansımalar, dünyadaki yansımaları? Her yerde haber olduğunu biliyorum.
0: Evet, her yerde haber oldu. Yani ICF olarak yaptığımız etkinlikler bu kadar haber olmuyor. Dolayısıyla bu Filistin bereketi, Konya'nın bereketi.
1: Şöyle bir şey var.
0: Hani Gazze'deki çocukların bereketi. Hani buna diyecek başka bir şey yok.
1: Böyle bir şey yapılmadı. Yani bence bir insan, yani insanları da gerçekten bir anda böyle harekete geçiren, herkesin hayret ettiği, değil mi? Mesela şu ana kadar böyle bir şey yapıldı mı, ben hiç bilmiyorum.
0: Ya böyle bir şey derken, tabii Filistin milli takımı var ve Filistin milli takımı işte mesela Asya Kupası'nda Şubat'ta Suudi Arabistan'da oynayacak. Elemeleri geçtiler çünkü.
1: Türkiye'de hani böyle bir...
0: Türkiye'de evet, galiba yapılmadı. Filistin milli takımı gelmedi daha önce. Şimdi misafir etmiş olduk. Bunu tabii gördükten sonra biz diğer üye ülkelerden de ya bu çok güzelmiş, yapalım talepleri oldu. Biz çünkü gençlik, bunun Konya'da olma sebebi bence aslında o soruyu cevaplamak lazım. Çünkü biraz o da bir stres sokan bir konuydu. Maçtan 3 gün önce bazı hesaplardan ya bunu niye Konya'da oynuyorsunuz? Konya'da stadı dolduramazsınız. Konya ne alaka? İşte İstanbul'da niye bir takım oynamıyor? Konya Spor oynuyor falan gibi sorular soruldu. Yani bu sorulara verilecek cevap şu, nasip böyleymiş. Hani Konya Spor bu işe sahip çıktı. Çünkü Konya'mız 2026 İslam Gençlik Başkent

0: oturup bizzat programları çalıştılar ve sahip çıktılar işi. Dolayısıyla Konya'da niye oynandı? Çünkü İslam Gençlik Başkenti 2026'da Konya'ydı. Ama biz İslam Gençlik Başkenti'ni hani daha önce de yapıyorlardı ama 2019'dan sonra biraz daha statüsünü yükselterek kimliğini daha parıldatarak gündeme getirdik. İşte 2018'de Kudüs Şerif başkentimiz, 19'da Doha'ydı, 20'de Dakka'ydı, 22'de Kazan'dı, Tataristan'ın başkenti, 23'te Niamey'di, 24'te Şuşa'ydı çünkü Şuşa özgürleştirilmişti o zaman. Geçen sene 2025 yılında Marrakeş'ti.
1: Evet.
0: Yani dünya güzeli bir şehir. Kadı Yaz'ın şehri, Süleyman Cezuli'nin şehri, Halife'nin şehirlerinden bir tanesi, dünyadaki hani çok hoş şehirlerden bir tanesi. Şimdi Konya ve 2027'de de umarız ki Lefkoşa, bir diğer Lefkoşa. Fetih yurdu, bir diğer
1: aslında,
0: güzel yurdumuz.
1: Evet, o konuya gireceğim ama aynı zamanda ben bu mesela kararlardan en böyle çok dikkatimizi çekecek bir kararı konuşabilir miyiz bu mahkemeden?
0: Program sizin sorunuzu soruyorsunuz.
1: Yok, mahkemeden çıkan bu nihai kararı da merak ediyorum. Yani 2025'te İstanbul'da bir oturumda yapıldı. Evet. Şimdi sonucunda da bu bir senede neler olduğu üzerine belki karar, bir araya girmeden önce ona da değinip tekrar dostluk maçından gideriz.
0: Mahkemede neler oldu? Mahkeme kararı nelerdi? Bir kere şöyle, mahkeme Gazze'de yapılan soykırımı enine boyuna yaklaşık 200 kadar tanığı canlı olarak dinleyerek, canlı dinlememizin de araçlanan bir tanesi şuydu. Witness Eye diye bir uydu kanalı, dünyada yayın yapan bir uydu kanalı tesis ettik. Hatta o noktada Türk Medya'ya ayrıca müteşekkiriz. Çünkü sizin stüdyolarınızda yaptık malumunuz bunu. Ve burada 24 saat canlı yayın yapan bu kanalla biz 200 kadar tanığı, uzmanı ve bu işin mağdurunu dinleme şansımız oldu. Bunların hepsini bir kayıt altına aldık. İki, mahkeme oturumlarında hem uzman beyanları hem de bu tanık beyanları ele alındı. 100 kadar uzmanımız da, mahkeme üyesi panel uzmanımız da 3 ayrı dairede, ki dairelerin bir tanesi hukuk dairesi, birinci daire hukuk dairemizdi. İkinci dairemiz insani bilim, beşeri bilimler, etik, sosyoloji dairemizdi. Üçüncü dairemiz de sosyal politik bilimlerdi. Çünkü Gazze Mahkemesi'nin hedefi malum Filistin davası, işte 80 yıla varan ömrü boyunca dünyanın her tarafından birçok sesi, aktivizmi bir araya getiren, kökleri dolayısıyla hem coğrafi olarak hem de tarih olarak yayılmış bir davaydı. İşte orada bunların hepsini tek bir çerçevede bir araya getirelim ve bir referans noktası oluşturalım amacındaydık. O yüzden salt hukukçular değil, birçok farklı uzmanlık alanını bir araya getirdik. Ve bu insanlar soykırımı tüm yönleri ele alan bu hüküm kitabına sonucuna vardılar. Ve neticede hukuk bakımından baktığımızda 11 ayrı branşta soykırım suçunun işlendiğini görüyoruz. Eğitim soykırımının işlendiğini, işte insanların üreme, yani annelerin hedef alını özellikle, çocukların hedef alını özellikle görüyoruz. Ekolojik soykırım işlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla Gazze'nin yaşamının tamamen yok olduğunu görüyoruz ve bunun hukuki bir çerçeveye oturtulduğunu görüyoruz. İki, bunun etik olarak, yani biz nasıl kendimizi 2026 yılında çok ileri gittiğimizi iddia ederken nasıl kendimizi burada bulduk? Dolayısıyla etik olarak baktılar. Ve üçüncü dairede buradan sonra nereye varacağız? Bu projeksiyonu yaptı. Ortada Gazze Mahkemesi karar çıktı.
1: Çok. Gerçekten bu meselenin bu anlamda ele alınması hususu, işin tabii ki entelektüel olarak hani bir fikir ortaya konması, bütün entelektüeller arasında konuşuluyor olmasının dışında da sizin de söylediğiniz gibi tabii Filistin gününün akşamı böyle bir maç, dostluk maçının yapılıyor olması, pek tabii ki şu anda sadece biz aslında dünyada dostluk maçı konuşuluyor ama bu anlamda Gazze Mahkemesi'nde kurulması ve Türkiye'de şimdiye kadar baktığım zaman da bu yapılmamış. Şöyle bir kararın gençlere anlatılması hususunda gerçekten çok teşekkür ettiğimiz bir husus, onu da söyleyeyim. Çünkü herkeste şöyle bir şey vardı, yani işte bu şimdi neticede hemen hemen 4 seneye gireceğiz değil mi bu işgalden sonrasında?
0: Doğru.
1: Bir bu kardeşlerimizin unutulup unutulmadığı

0: İşte biz bir şey yaptık mı yapmadık mı gibi bir mesele konuşulurken gerçekten bu mevzuların şu anda bir kitap dahilinde, bir karar dahilinde konuşuluyor olması muazzam bir şey. Bu yüzden de gerçekten neticesinde baktığımız zaman da aslında konuşacağımız husus, belki de o gün de konuştuğumuz ve benim gördüğüm bir şey de şu vardı. Boykotun da aslında ne kadar bazıları birileri tarafından sulandırılmaya çalışsa da orada da çok önemli bir, yani orada oraya gelen insanlar, ki ben de oradaydım, bayağı konuşuluyor olduğunu da bu vesileyle görmüş olduk.
1: Evet.
0: Yani bütün aslında mezalimin de boykot edildiği mevzusunu.
1: Bu kararın peki özelliği ne? Hani ne işe yarıyor? Çünkü en çok eleştiri aldığımız nokta, bu arada ICVF olarak ve ben şahsen kararın sadece idari ve mali bağımsızlığını sağlayan destekleyici rolündeyiz.
0: Hı hı.
1: Panelin üyesi değiliz.
0: Şöyle yapalım, çok özür dilerim. Biraz dinlendirelim. Bir reklam arası. Reklam arasından asıl ana konuya geçmiş olacağız. Kim var programımızda? İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan'la Gazze'yi konuşuyoruz. Çok da iyi yapıyoruz. Küçük bir ara, aradan sonra inşallah buradayız. Hadi bakalım.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Arap'ta Söyler programındayız. Efendim gözlüğümü de taktım. Malum görmüyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forum Başkanı Taha Ayhan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Ama ben çok unutkanım. Ben şimdi nerede kalmıştık onu unuttum Taha Hocam.
2: Evet. Gazze Mahkemesi'nin kararının etkisinden bahsediyorduk.
1: Etkisinden bahsediyorduk. Ben biraz da en başta söylediğim bu İslam İşbirliği Teşkilatı sizin burada konumunuzu, o konu sanki biraz böyle şey hafif kaldı. Onu biraz daha böyle genişletmenizi istiyorum, anlatmanızı istiyorum.
2: Teşekkür ederim. İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nda biz gençliğin her yönden kalkınmasını ve statüsünün iyileştirilmesini hedefliyoruz. Bununla alakalı çok sayıda ve çok konuda programımız var. Neredeyse her hafta 3 ayrı ülkede programımız oluyor. Tabii bütçe imkanlarımız, personel imkanlarımız dahilinde yapıyoruz. Fakat kendimizi zinde ve aktif tutmaya gayret ediyoruz. Bu konuda örneğin yaptığımız mesleki eğitim merkezlerimiz var. Kuluçka merkezlerimiz var. Model İslam İşbirliği Teşkilat kulüplerimiz, MOİK kulübü diyoruz. MOİK kulüplerimiz şu anda galiba 72 ülkede 1100 sayısına ulaştı. Ve burada aktif 15.000 üniversite öğrencisinde kullanıcımızın kullandığı bir online eğitim sistemimiz, LMS dediğimiz bir sistem var. Buna 3000 dakikadan fazla bir eğitim materyalimiz var. Bu eğitim materyalini Hacı Bayram Üniversitesi Sayın Yusuf Bey bakanken, rektörken onun başkanındaki bir heyet oluşturmuştu. McGill Üniversitesi Kanada, Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, bizden Boğaziçi ve İslam Üniversitelerinin katkılarını alıyoruz. Çeşitli akademisyenlerin yanına katkılarını alıyoruz. Böyle bir aktif online eğitim platformumuz var. Bu MOİK kulüpleriyle hemen her ay bir ülkede kendi ülke içlerindeki turnuvalarını yapıyoruz. Belki izleyicilerimizin dikkatini son yıllarda çekmiştir Beyoğlu.

0: Bu İmam Hatip'le yaptığımız MOEK zirvelerimiz, 2 yılda bir zirve şeklinde yapıyoruz. Bu sene artık tüm İmam Hatip'lerin ve liselerin katılımıyla elemeleri yapıp sonra zirveyi yine İstanbul'umuzda yapacağız. Sonra gençlik başkenti programlarımız var. İşte şu Kazan, Niamey, Şuşa, geçen sene Marrakeş derken bu sene Konya'dayız. Gelecek sene Lefkoşa'da olacağız
1: Neden
0: programlarımızı.
1: Lefkoşa konusu? Neden? Ne anlama geliyor yani?
0: Evet, dolayısıyla hani ICVF'de ciddi sayıda program yapıyoruz. Programlarımızdan bir tanesi Gazze Mahkemesi'nin desteğiydi. Geçen sene Cumhurbaşkanımıza biliyorsunuz Gençlik Büyük Ödülünü takdim etmek nasip oldu. Böyle mesela bir programımız oldu. Yani Türk kamuoyuna zaman zaman gelmediğimizle alakalı eleştiriler alıyoruz ama çünkü 57 ülkemiz var ve hepsine fayda sağlamaya çalışıyoruz. Fakat şunu söylemek isterim ki Türkiye'de yaklaşık işte yılda 12 kamp düzenliyoruz. Burada da birçok gencimizi misafir ediyoruz. Lefkoşa'ya gelecek olursak, Lefkoşa açıkçası benim çok gurur duyduğum bir iş oldu. Çünkü KKTC biliyorsunuz İİTE'nin gözlemci üyesi. Bağımsız bir ülke. Buradan uçağa binip KKTC'ye indiğinizde havalimanından geçerken KKTC polisinin, güvenlik kolunun gözetiminde geçiyorsunuz. Tüm ülke KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin idari hakimiyetinde bağımsız bir ülke. Akdeniz'in göz bebeği bir destinasyon. Ama benim için Kuzey Kıbrıs'ın en güzel yanı, en değerli yanı bir fetih yurdu, bir İslam yurdu, Müslümanların yaşadığı bir yer. Türk kimliğinin tüm abidevi unsurlarla orada yer aldığı bir yer. Dolayısıyla ben de bunu bu milletin bir evladı olarak dönemde bitmeden ilan etmeyi çok istiyordum. Hamdolsun tüm yönetim kurulumuzun da oy birliğiyle İslam İşleri gözlemcilerinin katılımıyla, Dışişleri Bakanlığımızın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakanlıklarının katılımının olduğu bir yönetim kurulunda ilan etmek nasip oldu. Bu
1: Maşallah.
0: anlamda onur duyuyorum. İnşallah 2027'deki birçok faaliyetimizi orada yapacağız. Orada uluslararası birçok konumuzu ağırlayacağız. Hem resmi hem gençlerimizi ağırlayacağız. Ve Kuzey Kıbrıs'ın ve Lefkoşa'nın o tarihi, kültürel zenginliğini, İslam mirasını, Türk mirasını tüm dünyayla paylaşma şansımız olacak. Bu da aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs'taki Türklerin yaşadığı haksızlığı çifte standartı da bu anlamda bir kez daha ifade etmiş olacağız. Benzerini Kazan'da yaşamıştık. Tataristan'da biz Kazan'ı 2022 yılında hem de biraz zor şartlar altında Gençlik Başkenti ilan ettikten sonra o zamana kadar işte gözlemci üye ile alakalı etkinlikler vesaire tartıştıktan sonra akabindeki yıllarda, müteakip yıllarda birçok İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluşu, daha sonra da diğer uluslararası kuruluşlar Kazan'da etkinlikler yapmak konusunda gayrete gelmişlerdi. Ben inanıyorum ki biz burada kapıyı açtıktan sonra arkamızdan birçok uluslararası kuruluşla gidip o Kıbrıs'ın zenginliğini, güzelliğini, kültürel mirasını, İslam mirasını Türk görecek ve oradaki Türk İslam kimliğini keşfedeceklerdir. Zaten biliyorlar ama bunu dikkate getirmek umarım ki bize nasip olacak.
1: İnşallah. Biraz önce Taha Bey şeyden bahsettiniz. Şu konuda eleştiriler alıyoruz dediğiniz mevzu. Türk kamuoyunda görünme hususunda mı eleştiri
0: Evet,
1: alıyorsunuz?
0: evet, evet.
1: Ne anlamda?
0: Tanınan bir kurum değiliz bir kere. Bunun tabii tanımanın ölçüsü ne? Onu tam olarak bilmiyorum. Ama kısmen iştirak ediyorum. Doğru. Fakat işte biz gayret ediyoruz. Umarız ki daha çok tanınırız. Çünkü burası Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı bir kurum olduğu için kamuoyumuz ne kadar tanıdıkça, ne kadar sahip çıktıkça, hani bugün ben varım ama yarın başkası olacak. Uluslararası kurumlar, kuruluşlar, kamuoyu sahip çıktıkça daha neşvünevan bulan, daha gümrahlaşan, daha çok yeşeren ve daha çok iş yapan kurumlar olacaktır. Dolayısıyla ben Türkiye'nin de devletiyle ve milletiyle bu kuruma sahip çıkıp kurmasının yanı sıra bundan sonra tanımasını ve desteklemesini isterim açıkçası.
1: Kesinlikle. Biz diğer türlü vesileyi

0: verelim diyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Tamam. Şimdi aslında konumuz evet, biz konuyu Gazze meselesindeki bu katliamdan, soykırımdan konuşuyoruz ama biraz aslında meselemiz dış ilişkiler meselesi. Siz AK Parti'nin, hükümetin dış ilişkiler konusunda nasıl görüyorsunuz? Politikalarını nasıl buluyorsunuz?
1: Ben tabii kendimi hani AK Parti'yi veya hükümeti değerlendirecek bir mesabede görmüyorum. Hadi buna haddim olduğunu düşünmüyorum. Hı. Ama bir AK Parti seçmeni olarak Cumhurbaşkanımızın hani çok seven bir takipçisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve AK Parti üyesi olarak çok nacizane bir veçeden bakacak olursam, ben AK Parti dış politikasını ve Türkiye dış politikasını çok başarılı görüyorum. Son özellikle işte 2002'den bu yana gittikçe daha başarılı hale gelen, kendini kabul ettiren, her türlü şartı kendine göre adapte eden çok boyutlu, çok katmanlı bir dış politika görüyorum. Hani bunda da tabii Cumhurbaşkanımızın çok büyük bir rolü var. Hani bunu direksiyonun arkasındaki kişi olarak Cumhurbaşkanımız bir kere Türkiye'nin dış politikasını bambaşka bir hale getirdi. Şu anda dünyada 100 tane konu varsa, çok hani kabaca konuşuyoruz tabii, bunun 95'inde Türkiye'nin bir sözü var. Ve Türkiye'nin bu sözüne oradaki o konulara tüm paydaşları bakıyor ve değer veriyor. Bunu Suriye'de de görüyorsunuz. Rohingya'da da görüyorsunuz. İklim değişikliğinde de görüyorsunuz. Mesela sıfır atık çok muazzam bir yumuşak politika aracı. Sayın Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde yürüyor. COP31 gibi iklim değişikliğinin çok zirve bir programını Türkiye'mizde yapacağız. Antalya Diplomasi Forumu gibi Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Bey bakan zamanında başlayan, bugün Hakan Fidan bakan zamanında büyüyerek devam eden bir diplomatik foruma ev sahipliği yapıyoruz. Öte yandan spor diplomasisi çok muazzam gidiyor. Mesela işte Dünya Etnospor Birliği'nin başkanımsı olarak konuşuyorum ama biraz taraflı olabilirim o noktada. Ama Sayın Bilerdoğan başkanlığında dünyanın tanımadığı bir alanı dünyanın dikkatine getirdik. Ve Bilal Bey'in bu noktada yaptığı bu spor diplomasisi Türkiye'nin aslında birçok ülkeyle ilişkisinde de yeni pencereler, yeni kanallar açtı. Buna da şahit, ilk elden şahitlik ediyorum. İşte Teknofest mesela yapılıyor değil mi? Teknofest'i başka ülkelerde yapmaya başladık yavaş yavaş ve Teknofest'te dünyadan da çok ciddi ilgi var. Dolayısıyla çok çok boyutlu, çok katmanlı. Salt siyasi diplomasinin ötesinde artık spor diplomasisi gibi, artık çevre diplomasisi gibi, kültürel diplomasi gibi diğer ayaklar, yani TİKA'mız, Yunus Emre'miz, Yurtdışı Türkler Başkanımız muhteşem işler yapıyor. Bir de ICWF gibi, tam Türkiye'nin kurumu olmayan ama Türkiye'de yer alan ve Türkiye'de yer alması sebebiyle de birçok hareket alanı sahip olan kurumlar var. İşte İRSİKA, SESRİK, CIMIC Standartlar Enstitüsü, bunlardan bazıları. İlk etapta aklıma gelmeyenler için özür dilerim ama mesela Türk Devletleri Teşkilatı değil mi? Bunlar bizi çok ciddi pencereler açıyorlar. Bu anlamda ben AK Parti'nin dış politikasını dünyada örnek olarak okutulması gereken bir ünite olarak aslında görüyorum. AK Parti teşkilatlarının da hamdolsun çok iyi bir noktada olduğunu görüyorum. Yani aslında sohbetin en başına dönecek olursak, mükemmelliyetçilik gereği evet hatalarımızı sürekli soruyoruz. Nerede hata yaptık diyoruz. Ama şunu da gözden kaçırmamak lazım. Çok değerli arkadaşlarımız bugün görevdeler. Ve bu AK Parti'nin sürekli kendini yenileyebilmesinin bir aslında ispatı, işte bugün Ahmet Büyükgümüş gibi bir teşkilat başkanımız var işin başında. Beraberce İstanbul Genç Kolları'na görev yaparken şimdi teşkilatın başında. Ondan evvel Erkan Kandemir başkanımız vardı yine İstanbul Teşkilatlar Yetişme. Bülent Turan Bey işte bugün İşçiler Bakanlığı olarak görev yapıyor ama teşkilatlar yetişme bir isim. İstanbul Teşkilatı'na bakıyoruz. Abdullah Özdemir gibi teşkilatın ta dibinden gelmiş, ilçe ve gençlik kolları başkanlığı yapmış, birçok görevlerini bulmuş bir isim var. Onun yönetimine bakıyorsunuz. Siyip, Gıyasettin Bey'den Teşkilat Abdülhamid Bey'e kadar hepsi teşkilattan yetişmiş isimler. Belediye başkanına bakıyorsunuz. İşte Eray Bey, Dündar Bey, Mevlüt Bey, Yasin Yıldız Bey, Ahmetçin Bey, şimdi aklıma gelmeyen başkanımızdan özür dilerim, Ergun Bey, İsmet Bey, bunlar hepsi teşkilatlarımızdan yetişme isimler. Dolayısıyla teşkilatın isim yetiştirdiğini, bunların bir yerlere geldiğini ve bunların da tekrar isim yetiştirme yönelik hamleler yaptığını görüyoruz. Hatalar olabilir mi? Olabilir. Çok geniş bir teşkilat. Ama AK Parti'nin lider, genel başkan zaman zaman değişikliklerine rağmen tekrar kurumsal kimliğini oturttuğunu görüyoruz ve bence burada Japonya Liberal Demokrat Partisi, Malezya AMNO gibi kurucu büyük çadır olarak tabir edilen bir parti haline gelmesi de muhtemel. Ama hani ben tabii bunu çok nacizane, çok dışarıdan bir gözle söylüyorum. Ben orada arkadaşlarımızın, başkanlarımızın çok değerli ve çok güzel işler yaptığını düşünüyorum. İnşallah daha da başarılı olacaktır.
0: İnşallah.
1: Sorunuzu hem dışarıdan hem içeriden yanıt vermiş olduk.
0: Evet, kesinlikle öyle. Öyle vermiş oldunuz. ICF'e tekrar dönecek olursak, bundan sonraki hedeflerinizi gerçekten, mesela işte bundan sonraki bu önümüzdeki yıllardaki yapacağınız organizasyonlar yine bu tarz böyle çok ses getirilecek organizasyonlar mı olacak, yoksa böyle daha çok entelektüel anlamdaki bir oturumlarla mı geçecek?
1: Açıkçası dediğim gibi Konya'daki maçın ses getireceğini pek beklemiyorduk.
0: Niye beklemiyorduk?
1: Ama şey, Gazze Mahkemesi'nde ben bu kadar ses getireceğini beklemiyordum.
0: Şeyi var, hani sporun o motive edici bir katalizör görevi var ya Türkiye'de.
1: Evet, evet,
0: yani
1: evet.
0: Dolayısıyla aslında çok şaşırmamak gerek diye düşünüyorum.
1: Evet,
0: yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum.
1: Ben biraz spora uzağım. Pek televizyon izlemem. Uzağım. Sosyal medyayı pek takip etmem. Sporu, aktif sporu izlemiyorum. Beşiktaşlıyım ama 6 yıl önce küstüğüm için futbola çok uzak kaldım. O sebeplerden o konuyu biraz es geçmişim açıkçası. O biraz cahilliğim olmuş. Dolayısıyla neyin ses getirip getirmeyeceğini tam emin olamıyorum açıkçası. Ama mesela Gazze Mahkemesi de kendi veçesinde çok, kendi mecranında çok ses getiren bir işmiş. Bugün dünyada Gazze ile alakalı, soykırımla alakalı çalışan tüm hukukçular, tüm uzmanlar neredeyse Gazze Mahkemesi'nden haberdarlar. Özellikle biz Gazze Mahkemesi'nin iletişim tarafını çok güçlü tutmaya gayret ediyoruz.
0: Uluslararası bunun ayağı var mı, yoksa biz Türkiye'de mi başladı bu?
1: Malum Gazze Mahkemesi Richard Falk başkanlığında entelektüellerin ve kuşların toplandığı ve İngiltere'de ilk toplantısı yapmış bir mahkeme. Hı. Ama son toplantısını İstanbul'da yapabildik. Çünkü o günlere gidelim, hatırlarsanız 2025 yılına Gazze'de Filistin'in BM kürsüsünden bile konuşulması çok kolay değildi. Hı. Orada Türkiye gerçekten çok bağımsız ve tarafsız bir ev sahipliğini garanti etti. Yani İngiltere'de yer alamadık. Avrupa'da vize sorunları çıktı. Dolayısıyla hani burada hem dünyanın rahatça ulaşabildiği, çünkü Malezya gibi, Endonezya gibi seçenekler biraz uzak kalıyor. Herkesin erişimine rahat değil, veya Güney Afrika. Hem herkesin rahat ulaşabildiği, hem güzel bir altyapısı olan, hem de bir yandan insanların geldiğinde herhangi bir baskıya uğramayacaklarını hissettikleri bir yer lazımdı. Türkiye bu noktada İstanbul bulunmaz bir merkez oldu. Şimdi Gazze Mahkemesi'ne baktığımız zaman bugün geldiğimiz noktada üç kanalı bir iletişim stratejisi öngörüyoruz. Birincisi devlet ve hükümet başkanlarını Gazze Mahkemesi kitabını arz edip onlardan soykırımcıların adalet önüne çıkartılmasını talep ediyoruz.
0: Aslında burada asıl amaç hepsini kayıt altına almak değil mi?
1: Zaten kayıt altına aldık, evet. Ve tarihe emanet ettik. Şimdi Gazze Mahkemesi iletişimiyle biz devlet ve hükümet başkanlarıyla bunu bir kez daha ifade ediyoruz. Ki Sayın Cumhurbaşkanımızın arzıyla başladık buna. İkincisi uluslararası mecralarda, ki işte BM İnsan Hakları Oturumu'nda yaptık. İslam İş Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nde yaptık. Orada yine aynı şeyi parlamenterlerden ve parlamento başkanlarına talep ediyoruz. Üçüncü mecrada da bunu internete yükledik, online yükledik ve şu an beşerli onarlı gruplar halinde bir iletişim planıyla kendi STK altyapımıza, ki 3200'den fazla STK ve gönüllü var, ulaşıp Gazze Mahkemesi'ni kendi bulundukları ülkelerde kendi hinterlandları ve tabanlarıyla buluşturup, ya lütfen kendi bulunduğunuz ülkedeki yerel otorite ve makamlara başvurup ülkelerinizin işgal devletiyle işbirliği yapmasını sonlanmasını isteyin. Veya soykırımcıların hesap sorulmasını isteyin. Artık hani ne düzeyde bu talebi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani bu kültür işbirliğinin askıya alınması da olabilir, silah ambargosu olabilir veya yargı önüne çıkartma.

0: hasta olabilir. Bizim amacımız burada eğer şöyle bir 50-60 bin başvuru ulaşabilirsek dünyanın her tarafından, mesela Avustralya'dan, Amerika'dan, Tanzanya'dan, Senegal'den veya Kazakistan'dan insanların, işte o milyonlarca insan sokaktaydı diyoruz ya, onlar kendi ülkelerinde bu yerel otorite ve makamlara başvururlarsa ve bu başvuruda Gazze Mahkemesi kararına bir şekilde atıf yaparlarsa bir yeknesaklık oluşur diye kanaatimiz var. Çünkü bu kararın çıktı 25 Ekim 2025'e gidecek olursak, hı hı, 24 Ekim 2025 itibariyle Esra Hanım, herhangi bir başvuru yaptığınız zaman sizin soykırımı ispat etmeniz bekleniyordu. Yani nasıl ispat edeceksiniz? Şimdi Reuters'ten, AFP'den, Anadolu Ajansı'ndan haberleri alt alta yiyeceksiniz. Ve bu kadar mezalime rağmen, evet bakın burada soykırım yapılmıştır'ı bir şekilde ispat etmeniz gerekiyordu. Ama artık Gazze Mahkemesi kararı elinizin altında olduğu zaman, hayır, başvuruya Gazze Mahkemesi kararın soykırımı ispat etmektedir. Lütfen bu karar uyarınca siz mesela ülkenizin kültürel işbirliğini askıya alın. Finlandiya'da bir vatandaşsınız diye başvurabiliyorsunuz. Bu kolaylığı sağlıyor Gazze Mahkemesi. Dolayısıyla bu üç kanallı bir iletişim planı olarak devam ediyor. İşte Lefkoşa'da yapacağımız zaten programı anlattık. Umuyoruz ki Ocak başında Gençlik Mükemmeliyet Ödüllerini takdim edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın himayelerine gerçekleşecek. Beş ana başlıkta uluslararası bir jüri tarafından takdir edecek gençlere vereceğiz bu ödülleri. 35 yaşına kadar gençler. Dolayısıyla buradan aslında tüm gençlerimize de ve tüm kurumlarımıza da çağrıda bulunmak isterim ki bize tanıdıkları, gördükleri, bildikleri, dünyadaki bir şeyi güzelleştiren, bir şeyi iyileştiren, bir hayata dokunan genç profilleri aday olarak sunsunlar. Nedir bu beş başlık? Liderlik, mükemmeliyet ve güzellik, yardımlaşma, bilim ve aile. Bunun yanı sıra 100 kadar da lisans eğitim bursunu YTB üzerinden teklif ediyoruz. Bu beş başlığı da biz aslında İslam kültüründeki beş ana karakterle özdeşleştirmek istedik. Mesela liderlik başlığını biz Hazreti Ömer'e atfetmek istedik. Aile başlığını Hazreti Hatice, ümmetin validesine atfetmek istedik. Yardımlaşma Hazreti Osman radıyallahu anh, bilim Hazreti Ali radıyallahu anh'a atfetmek istedik ve mükemmellik ve güzelliği de Hazreti Ebubekir Sıddık'a atfetmek istedik. Böylece gençlerimizin bir yandan rol modellerle kendini özdeşleştirirken bu dikeylerde kendi hikayelerini paylaşmasını, hem de bugüne acaba bu önemli değerlerimiz nasıl geliyor, bunu göstermek istedik. Dolayısıyla bir yandan da bunu yapacağız. İlk iki günde Dünya Gençlik Kongresi'ni gerçekleştiriyoruz paydaşlarımızla. İşte BM Genel Sekreter Yardımcılığı gençten sorumlu bir desteği olacak. Uluslararası kurumların, Türkiye'deki kurumların yapacakları etkinlikler olacak. Böyle bir genç kongresini İstanbul'da ev sahipliği yapacağız umarız ki.
1: Bir taraftan da aslında aklıma takılan kanıt olarak, hani dediniz ya işte İsrail'in bunu aslında bir bu soykırımı kanıtlama meselesi. Şimdi maalesef bu mezalim devam ediyor, bu katliam devam ediyor. Ateşkes mevzusunda aslında biraz konuşmak istiyorum. Nasıl bir ateşkesti bu? Ne yapmaya çalıştılar? Onu da konuşmak istiyorum ama şimdi biraz sosyal medya kısmını sanki burada bir önemli önemini hissettik gibi bu süre zarfında. Ne gibi mesela? Bir taraftan da işte birçok ülkedeki insanlar aslında sosyal medyanın varlığıyla, özellikle bu Ekim sonrasındaki işgal sonrasında yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani sosyal medyanın bu anlamdaki, her ne kadar Filistin'le ilgili konuda ciddi sansürler yesek de hepimiz, bu anlamda yani varlığının kanıt konusunda değerli buluyor musunuz?
0: Ya tabii dünyadaki her şey bir nimet külfet dengesinde. Yani dolayısıyla her şeyde hem nimet de var, külfet de var. Hı hı. Ama birçok şeyde külfet nimetin önüne geçiyor. Hani bu kadar külfete değecek bir durum söz konusu olmuyor. Sosyal medya açısından bakacak olursak da evet, ciddi faydaları var. Bir şeyi istidlal etmede,

0: dillendirmede sosyal medyanın anlık olarak kayda alması var. Ama öte taraftan sosyal medya hasbaranın da ana iletişim ve propaganda aracı, psikolojik operasyon aracı. Bugün 7'den 70'e, hatta 7'den 100'e kadar diyelim, herkesin elinde sosyal medya erişimi herhalde çok yüksek düzeyde var.
1: Çok.
0: Yani Türkiye'de sosyal medya kullanımı esas kullanmayanları istisna haline geldi. Hı hı. Ve sosyal medya sizin dükkanınız değil. Siz milyarlık hesapları olan, bir takipçiniz olan bir hesap olun. Anında kapatabiliyorlar. İşte mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerinin Microsoft e-mail erişimleri sıfırlanıp kapatıldı. Bakın sosyal medya bile değil. Kendi şahsi e-mail erişimleri. Niye? Çünkü onların İsrail'le alakalı tutumları yanlış bulundu. Yapay zekada da aynı belirtileri görüyoruz. İşte yapay zekada geçen gün bir makale yazdım. Ona bir atıflar rica ettim. Atıfların mesela hadisle alakalı bir atfın birinci kaynak yerine Hallak'tan alındığını gördüm. Ve sordum yani sen niye ikinci kaynaktan kullanıyorsun? Tamam Hallak doğru söylemiş ama sen de hani kütüb-i sitte yok mu? Bana dediği şey evet var ama ben İngilizce kaynaklarda eğitildim. Online olarak oraya teyit edemiyorum. Dolayısıyla ikinci kaynak kullandım. Ama offline kaynakta bakabilirim. Dedim ki tamam da bu işte mesela senin bizi yanlış yönlendirmen olmuyor mu? Evet ama dedi mal bu. Hani bunu kabul edersen dersin. Dolayısıyla burada zihnimizi şekillendiren bir durum da var. Ve çok ciddi bir propaganda var.
1: Dezenformasyon.
0: Ve bu dezenformasyon sadece çocuklar için, bebekler için de değil. Yani 100 yaşındakiler için de geçerli. Tabii. Çünkü onlar da kullanıyorlar. Dolayısıyla siz hani evet delillendirmede bu güzel. Ama bunun yanında siz birçok külfetle beraber alıyorsunuz. Bunun çözümü yok. Hani evet en sosyal gibi ağlar var. Yerli bir ağımız var. Onu desteklememiz lazım. Ama şu anda yeterli market erişime ulaşmadığı açık. Bu kullanıldıkça, ölçeklendikçe fayda sağlıyor. Bunun dolayısıyla hani sosyal medya faydalı mı zararlı mı derseniz şu anda zarar faydasından çok.
1: Diyoruz.
0: En azından kanaatim o yönde.
1: Yani yerine ne koyma meselesi maalesef o klişeyle hep önümüze geliyor. Buradan mesela önemli boykot meselesini biraz açmak istiyorum. Çünkü boykot konusu gerçekten kimi görüş yeterli değiliz diyor. Kimi görüş özellikle çocuklar ve anneler, kadınlar konusunda çok ciddi başarıya ulaştığını söylüyor. Ülkelerde de keza böyle olduğu rakamlar olarak bilmiyorum ama en azından o sivil gücün etkisinden şu anda bahsedilebiliyor. Siz nasıl görüyorsunuz?
0: Ya şimdi dünyada hani şu yeterli dediğimiz bir barem olduğunu düşünmüyorum. Her şey yeterli, yani hiçbir şey yeterli değil. Boykot konusunda da veya diğer sivil aktivizmler konusunda da eylemler konusunda mesele bizim şahıslar olarak sonra mensup olduğumuz grup cemaat vesaire varsa bunlar olarak ama bence millet olarak ve devlet olarak nerede durduğumuz ve ne yaptığımız önemli. Ve bence burada çok başarılı bir sınav veriyoruz. Boykotu sistematik olarak
1: Türkiye
0: uyguluyoruz.
1: Olarak.
0: Türkiye olarak. Hı hı. Örneğin bakın çok çarpıcı bir örnek. Rasathane Bahçelievler Üsküdar mahallesinde bir vatandaş McDonald's açmaya çalışıyor. Neredeyse 300 günden fazladır orada halkımız bazen 10 kişi, bazen 100 kişi, bazen güneş altında, bazen yağmur altında duruyor ve her akşam bunu boykot ediyor.
1: Çok iyi.
0: Bu büyük bir iradedir. Burada bir devlet desteği yok. Bir grubun parasal desteği yok. Bu iradeyi ortaya koyuyor bu millet. Bunun dışında işte Konya'da maç yapıyorsunuz. Bir grup insan diyor ki ya Konya'da niye yapıyorsun? Orada dolduramazlar. Ne alakası var? Beceremezler diyor.
1: Nerede yapılsaymış mesela?
0: Mesela İstanbul'da yapılması lazımmış. Mesela milli takım oynanması lazımmış. Mesela. Ama bu meseleler bilmez zaten. Hani sizin eleştirileriniz veya hatalarınız zaten bitmez yani. Bunu buna kulak asamazsınız. Siz yapacağınız işe odaklanmanız gerekiyor. Ama Konya'da yaptığınız maçı 42 bin kişi izliyor. Stadın dışında insanlar kalıyor. 90 dakika boyunca heyecan bitmiyor. Ve yetmiyor. Tüm dünya da buna ortak oluyor. Yani Ben gerçekten New Adam bu kadar

0: ilgi ve teveccüh göreceğimizi beklemiyordum. Bugün bile göz yaşartıcı şekilde Gazze'den, Filistin'den videolar geliyor. Hamdolsun.
1: Evet, ben bugün sosyal medyada oradaki çocukların Konya maçı ile alakalı size çok teşekkür ettiğini gördüm. Bu maç sonrasında çocukların özellikle ilgisi çok da büyüktü ve teşekkürü vardı aslında. Fakat şimdi 89. dakikada mıydı?
0: Evet, 89.59.
1: dakikada o mesaj aslında dünya gündemine giren o mesaj Türkiye'de de çok ses getirdi. Ve gerçekten de aslında insanları çok duygulandırdı o mesaj. Neydi o mesaj? Sizden mi? Ben mi söyleyeyim, siz mi söylesiniz?
0: Siz söyleyin lütfen.
1: Siz söyleyin lütfen. Çünkü peki, onun sizin fikriniz.
0: Şimdi Konya'daki maçta iki tane de aslında temel mesaj vardı. Bir tanesi 10. dakika 14 saniye geçe maç durduruldu, karartıldı, telefon ışıklarıyla aydınlatıldı ve şehit edilen 1014 sporcunun isimleri, çocukların isimleri tek tek okundu. Çok duygusal bir andı gerçekten. Beklemediğimiz de bir şeydi. İkincisi de maç çok heyecanlı bir şekilde giderken, tüm heyecanlı giderken 89.59. dakikada iptal edildi ve Özgür Filistin'de devamı oynanmak üzere tehir edildi. Bence bu da çok anlamlıydı. Çok güzeldi.
1: Şöyleydi galiba. Filistin özgür olana kadar
0: tehir edilmiştir.
1: Maç ertelenmişti diye onu gördü. Ve bunu her yerde gördü.
0: Evet.
1: İnsanları çok duygulandırmış. Ben herkes mesela işte size teşekkür etmem hususunda mesajlar da alıyorum burada.
0: Bana teşekkür ediyorsun ama benim yaptığım bir şey yok. Yani bu Allah'ın nimeti yani gerçekten. Ben sadece işimi yaptım, görevimi yaptım. Yani teşekkür, sağ olun. Ama umarız ki hani bu büyük mücadelede ufacık da olsa bir faydamız olmuştur. Yani daha büyük işler yapmak isteriz. O kadar şehitlerin, bu kadar serden geçti biçimde mücadeleye katkı bulunan mücahitlerin yanında bunlar hiçbir şey. Ama umarız ki en azından dikkate getirmişizdir, gündeme getirmişizdir. Çünkü elimizden gelen de bu. Hani boykot mesela elimizden gelen bir şey. İki tane içecek markası var. Boykot olmayanı tercih etmek. Filistin milli takımı geliyor. En azından onu like'lamak. Çünkü bunlar, şunu biliyorum. Hani evet, 3 yıldır çok özlediğim halde Kudüs'e gidemedim. El Halil'e gidemedim. Nablus'a gidemedim. O Filistin topraklarına ayak basamadık. Ki inşallah yakında Özgür Filistin'e ayak basmak nasip olur. İnşallah. Ama onun öncesinde gerçekten oralarda hamdolsun çok fazla gitme şansım oldu. Şu anda da Filistin'in birçok yerdeki kampını ziyaret edebiliyorum. İşte Lübnan'daki kamplara, Ürdün'deki kamplara, hamdolsun şimdi Suriye kamplarının durumu biraz daha iyi. Ve Filistin dünyanın her tarafına yayılmış diasporası. Şunu söylemem lazım ki Filistin halkı gerçekten çok onurlu, çok büyük, çok kahraman bir halk. 7'den 70'i. Aslında belki şuna da değinmek lazım. Filistin işgal altındaki bir devlet olmasına rağmen devlet kalitesi olarak, örgütlenmesi olarak, kolluk güçleri olsun, devlet işleyişi, bürokrasisi olsun, birçok coğrafyadaki ülkenin önüne geçecek bir kaliteye ve disipline sahip. İnsan kalitesi çok yüksek düzeyde. Ve bunu işgale rağmen böyle tutabiliyorlar. Mesela Filistin milli takımı da dört başı mamur bir şekilde, onurlu bir şekilde geldi. Turnuvalara gidiyor, katılıyor. Umarım ki onlar hak ettikleri özgürlüğe en kısa zamanda kavuşur. Ve işte Suriye'yi mesela hiç beklemiyorduk. Bir hafta içerisinde değil mi?
1: Evet.
0: Bağımsızlığına kavuştu. Karabağ belki 10 yıl evvel konuşsak acaba ana vatana kaytarılır mı desek, beklemiyorduk ama çok kısa bir zamanda hamdolsun büyük kahramanlıklarla bunu gördük. Veya 70'lere gitsek de Kıbrıs'ı konuşsak herhalde o zaman o mezalimin biteceğini, Türkiye'nin o içinde bulunduğu buhranlı haller içerisinde oraya el uzatabileceğini pek belki de çıkmayacaktı. Ama bir anda bir barış harekatıyla Kıbrıs'ın özgürleştiğini gördük. Dünyada birçok özgürlük hareketinin başarıya ulaştığını görüyoruz. Ben Filistin'in de hak ettiği özgürlüğe kavuşacağı kanaatindeyim. O yüzden bence 89.59'a durdurulan bu maç, umarım ki yakın zamanda bizim ömürlerimiz içerisinde oynanmaya devam edecektir.
1: İnşallah. Ya burada aslında çok enteresan olan da insanların bazen çok böyle yani bir vatandaş olarak yani çok hepimizin üzüldüğü bir nokta da yani acaba gündemden düştü mü diye böyle biraz böyle çok hayıflanıyoruz, yazmaya çalışıyoruz bir şekilde. Yani neticede her şeyin bir işgal malzemesi yapıldığı, değil mi? Unutmanın da buna keza katıldığı bir noktada bu manada gerçekten çok güzel oldu. Bunu da söylemek isterim. Peki Gazze'den size dönüşler nasıl oldu?
0: Yani hamdolsun çok bizi mutlu eden, yaptığımıza iyi ki yaptık denen teşekkürler aldık. Ama dediğim gibi teşekkür beklemek için teşekkür beklemiyoruz aslında. Sadece faydamız olsa yeterli bizim için.
1: Şimdi gençler konusundan biraz devam etmek istiyorum. Gençler konusu aslında çok da önemli. Onlar şöyle söyleyeyim. İki tane konuşacağım konu var bugün aslında. Bir tanesi aile konusunda konuşmak istiyorum ama şimdi oraya geçmeden önce şu genç konusunda çok fazla eleştiriliyor gibi şeyler duyuyoruz. Yani gençleri özellikle sizin iletişiminizin çok iyi olduğunu biliyoruz gençlerle. Bu manada hani onların duruşları, belki istekleri, belki fikirleri çok mu eleştiriliyor hususu da çok konuşuluyor aslında son zamanlarda. Ne düşünüyorsunuz?
0: Ya bir kere tekrar ilk ana dönecek olursak şunu söylemek lazım. İnsan sürekli değişim ve dönüşüm içindedir. Hani kainat kevni fesat üzeredir, değil mi? Oluş evet. Ve bozuluş. Dolayısıyla gençlik de bu anlamda hayatımızın önemli bir dönemi. Hepimiz oradan
1: geçti. Evet.
0: Yani belli bir yaşa varan herkes gençlikten geçmiş oluyor. bu anlamda gençlikte aslında neler yaşadığını bilir yani. İnsan bir dizide var neler işte, fark etmeye mi diyor ya işte. Bu anlamda gençlik kendi içinde sorunları olan bir dönem aslında. Çok meydan okuması olan bir dönem. Biz arkada bıraktığımız zaman belki meydan okumaları bıraktığımız için çok soğukkanlıkla falan diye konuşuyoruz ama ya işte insanlar yeni bir hale bürünüyor, yüzü bile değişiyor insanın. İnsan ilişkileri çok okulla veya sosyal çevreyle alakalı, sürekli gidip o insanların önüne çıkıyor, evine geliyor, anne babasıyla bir iletişim bulmaya çalışıyor. Anne babanın oradaki tavrı çok daha belirleyici. Yani ben babamın yanında çalışıyorum hala. Babamın yanında. Bu kadar uzun yıllar çalışmamın sebebi babamın bana olan güveni. Yani onun eğer merhameti olmasa yapamazdım yani.
1: Duası. Değil mi?
0: Yani benden kaynaklı bir şey değil çünkü. Dolayısıyla biz eğer gençleri konuşacaksak bir kere hani ben 40 yaşındayım. Dolayısıyla belki bunu söylemek haddime değil ama hani büyüklerin gençleri konuşacaksa önce ben ne yaptım demesi lazım. Bir. İki, çünkü onların işte evlenecekse mesela yuva kurması değil mi? İş bulması, geçim derdi, bir an eğitime mi odaklanacak yoksa içinden bir sürü güçlü duygular geçiyor. Onlara mı odaklanacak, duygusal yönetimi yani çok fazla cephede mücadele veren yani bir varlıktan bahsediyor ve kendini ispat etmesi en önemli cephesi. Dolayısıyla bizim toplum olarak bir kere gençlere bu merhamet gözüyle bakmamız lazım. Bunu kaybetmemek lazım. Bir ikincisi sosyal medya çağında bence gençlere sosyal medyanın yüklediği çok acımasız kültürel ve formatif normlar var. Sen işte şu boyda olman lazım. Sen güzelsen güzel olmak için şunu yapman lazım. Şunu giymen lazım. Şu kalıba uyman lazım. Müslümansan şu kalıp ya da değilsen şu kalıp. Bir kere gençlerin hani evvelden şey ne deniyordu? Ya çok da işte komşu ne der? Buna kulak asmayın deniyordu. Ya, tam komşulara kulak asmayalım da şu anda sosyal medyaya kulak asıyor gençler. Asmak zorunda hissediyorlar çünkü
1: aslında mahalle baskısı orada değil mi?
0: Artık global, küresel bir form koyuyorlar önümüze. Ve bunun da buna uymak zorunda olmanızın temel sebebi de gencin önündeki tüm sıralı yaşlıların

0: hepsinin buna uyuyor olması. Yani mahalledeki komşu değil artık. Sosyal medyadaki hiç ulaşılamayacak birilerini gösteriyor. Daha da ötesine geçmiş durumda. Artık gerçekte ayrılabilecek bir AI videolarına tutkun olmuş durumda insanlar. Yani AI'daki o mükemmel, yani biliyorsunuz şu andaki bizim vücut proporsiyonlarımızın temelinde Michelangelo'nun heykelini esas alıyoruz değil mi? Karnımızdaki 6 tane işte baklavanın olmasının sebebi bile Michelangelo'nun ünlü heykelindeki mükemmel insan budur tanım. Gerçekten heykel mükemmel. Ama biz heykel değiliz. Biz insanız. Bakın bardak değişmez ama insan değişir. İnsan yaşlanır, kırışıkları olur. Ama bunların hepsini şu anda bu sosyal medyayla gençlerimize sen bu kalıba uymak zorundasın diyoruz. Müslüman bir genç tamam ama fıkıhta şu kadar daha ilerlemen lazım. Hiç erişilemeyecek bir yere getiriyoruz gencimizi. Bunlar saçma yani. Bunlar erişilebilecek şeyler değil. Ve bu yarıştan koptuğu zaman ne olacak bu genç? Bunun cevabını vermiyoruz. Öte yandan tabii ki mesela madde bağımlılığı gibi, uyuşturucu bağımlılığı gibi işte birçok bağımlılık önünde diğer tehlikeler olarak artan düzeyde devam ediyor ki hamdolsun devletimiz bu noktalarda ciddi mücadele ediyor. Bahis, yasal dışı bahisten bahsediyorum. Bahisin genelinden bahsediyorum. Ben yasal dışı bahis değil, bahisin tamamına karşıyım. Bahis bağımlılığı çok ciddi bir tehlike. Bunların tamamıyla devletin sistem mücadele etmesi ve sivil topluma buna destek olması lazım. Üçüncü bir veçe. Yani büyükler gençlere nasıl örnek oluyor? Bakın hangi konudan bir tane konu seçin. Rastgele bir konu aklınıza gelsin mesela. İşte gençlere siyasetle alakalı en büyük eleştirini, ya siz sürekli makam mevki peşindesiniz. Tamam. Makam mevki peşindeyiz. Peki. Makam mevki peşinde kendini heder eden en büyük yaş grubu herhalde 50 üzeri yaş grubudur değil mi?
1: Evet.
0: İnsanların çıkıp düğünlerde bile saçma sapan konuşmalar yaptığını makam mevki peşinde şahitlik ediyoruz.
1: Evet.
0: Siyaset peşinde koştukları niye? Çünkü artık sadece düğünde mikrofon uzatılıyor. Şimdi genç kime örnek alsın mesela? Ben ailenin onurunu, şerefini, haysiyetini korumaya söz veriyorum deyip Yaprak Partisi kuranlardan bahsediyoruz. Şimdi böyle iş siyasete girmek ister ama 60-70 yaşında ben profesörüm, ben şuyum buyum deyip de kendini rezil rüsva eden insanlardan bahsediyoruz. Genç kimi görüp örnek alacak? Hani tamam Cumhurbaşkanımız sağ olsun güzel bir aile hayatı, güzel bir liderlik, güzel bir siyaset anlayışı ortaya koyuyor. Ama onun dışındakiler, üniversite hocaları ne yapıyorlar? Yani gence erişmek kolay. Çünkü gencin bir siyasi gücü yok. Gencin size karşı uygulayabileceği bir baskı aracı yok. Gencin size karşı bir laf ettiği zaman onun hayatını karartma şansınız var birçok yerden. Dolayısıyla gençleri eleştirebiliriz, eleştirmeliyiz. Ama bu eleştiride insafı elden bırakmamalıyız. Azerbaycanlılar dediği gibi insaf şirin şey.
1: Eyvallah. Gençlik önemli. Peki şimdi aslında benim anladığım bir takım navigasyonların eksikliğinden bahsediyoruz galiba. Yani manevi anlamda. Sizin manevi navigasyonunuz kimdi hayatınızda?
0: Yani ebedi ve ezeli rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
1: Peygamber Efendimiz.
0: Kur'an-ı Kerim tabii ki.
1: Şimdi eyvallah, çok da güzel bir cevap oldu. Aslında ben biraz buradan aile kurumuna girecektim. Yani ailemizdeki, hani çocukluğumuzdan bu yana manevi navigasyonumuz, onlar tabii ki amenna, hepimizin öyle keza. Ama sizin mesela işte bu anlamda şu macerayı, şu hikayeyi yazmadaki manevi navigasyonunuz.
0: Yani buna ikinci bir cevap veremeyeceğim bu açıkçası.
1: Bu.
0: Evet, evet. Evet.
1: Peki programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben gerçekten çok kıymetli bir söyleşi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah sizi zorlamamışımdır soruları hususunda.
0: Hayır, hiç de bile şu anda.
1: Yani... Ama şeyi gördüm yani, siz gerçekten gençlerin anlaşılmadığı hususu çok güzel anlattınız.
0: Umarım faydası olur tabii.
1: Mesela saha derken, bunu siyasi olarak sormuyorum mesela. Gençlerle sohbetiniz mutlaka oluyordur. Niye abartılı geliyor size mesela istedikleri gençlerin ya da insanların? Biliyorum ki siz aslında bir sosyal anlamda insanları dinlemeyi de seviyorsunuz diye düşünüyorum.
0: Yani evet, ben herhangi bir şey bildiğimi iddia etmiyorum. Hatta bilmiyorum. Bana öğretmenizi beklerim.
1: Bilmek acı çekmektir diyorlar değil mi?
0: Hayır, yani keşke bilsem ama bilmiyorum. Öğreniyorum dolayısıyla. Hani bu anlamda sorunuza nasıl cevap vereceğim bilmiyorum ama hangi isteklerini abartı buldum onu anlayamadım.
1: Hayır, niye bu kadar hani abartılma hususunda hani eleştiri gençlerde de fazlasıyla eleştiren buluyorlar ya bu anlamda, yani biraz sistemi eleştiren buluyorlar, her şeyi eleştiren buluyorlar evet. Dolayısıyla bir kabulleniş onlara reva görüyorlar ya, bir kabullenmeyi kabullenmeleri gerektiği hususunda bir zorlama evet, evet. Var.
0: Doğru. Yani bir kere gençler değil herkese bir eleştiri hasreti olması gerekir. Yani.
1: Tabii.
0: Eleştirel düşünce çağımızın ve gelecek çağların ve bizi bugüne kadar getiren insan yapan hasletlerin en temellerinden bir tanesi.
1: Tabii.
0: Eleştirel düşünce olmadan, ben nerede hata yaptım demeden zaten kendimizi geliştiremeyiz. Ve insan hata yapar. İnsan cahildir, insan acelecidir. Hani rehberimiz kitabımıza baktığımız zaman insanın birçok özelliğinin eksikliklerden kaynaklandığını görüyoruz. Bu anlamda eleştirin, kendimizi sürekli diri tutmamız önemli. Ben eleştirinin faydalı olduğu kanaatindeyim, olacağı kanaatindeyim. Gençlerin tabii eleştiri kültüründen nasibini alması da bence güzel. Onlar bir de yani genç olarak ben de yani kısmen ucundan bucağından genç sayılabilirim hala.
1: Peki tabii ki.
0: O anlamda sadece bugün değil yarın da yaşayacağımız yaşama ihtimalimiz en azından dikkate alırsak eleştiri yapıyor olmamız sistemin biraz daha her konuda dünya sisteminin, Türkiye sisteminin açıklarını görüp bunları, çünkü eleştiri yapmadan siz neyin eksik olduğunu göremezsiniz. O zaman neyin doldurması gerektiğini göremezsiniz. Bu anlamda eleştiriyi ben değerli ve haklı görüyorum. Kulak verilmesi gerektiğine inanıyorum. Ve kulak verildiğinde büyük ölçüde şahitlik ediyorum. Tabii ama şu değil, hani eleştirdin, çözüm önerim, bu hemen bu yapılsın. Dünyada böyle bir hani para çokama ilişkisi yok. Anında bir geri dönüş söz konusu değil. Ama bir toplu bilinç söz konusu olduğu için o toplu bilince yapılan her katkı değerli. Burada bence en önemli tehlikelerden bir tanesi epistemolojik anlamda bir kriz içinde olduğumuz gerçeği. Nedir bu? Şimdi birçok bilgi insandan insana aktarılmış. Dünyanın başından beri. Bu da birçok alimin, bilim adamının, bilim insanının yaptığı yüz yüze dersler, diz yüze dersler, zaman zaman kitaplarının sınırlı çevrelerde olsa okutulmasıyla aktarıldığını görüyoruz. Ve birçok bilimsel tartışmanın veya işte ilmi tartışmanın, değil mi? Biz Türkiye'de öyle bir dikotomi koyuyoruz. Bilimsel tartışma, pozitif bilimlere, ilmi tartışmalar manevi ilimlere alakalıdır diye. Halbuki bu çok da bu dikotominin çok anlamlı olmayabileceğiyle alakalı da ciddi soru işaretlerimiz var. Bu noktada, gelinen noktada her tartışmanın harca alem şekilde ayrı usul yapıldığını şahit gelir. Bu çok üzücü bir durum. Ve bu tartışmaların, özellikle ilmi tartışmalar diyelim, herkesin ortasında yapılıyor olması insanın kafasını karışıyor. Buna gerek yok.
1: Bunun üzücü de yok. Acaba şu mu? Sayın Cumhurbaşkanımız da aslında buna değinmişti biliyorsunuz. Mesela itikadi konuların işte ekranlarda tartışılıyor olmasına matuf mu söylüyorsunuz? Mesela ilmi derken benim aklıma en güncel o geliyor. Çünkü
0: evet evet. Yani öyle bir açıklama da vardı mesela. Bana kalırsa bilim geleneğinin hala yüz yüze ve kapalı dairelerde devam etmesi lazım. Çünkü hani ben o bilimsel olgunluğa erişmediysem o bilgiye de erişememeliyim. Burada bir giriş standartımızın olması lazım. Öbür türlü benim kafam karışmaktan başka bir işe yaramaz. Bakın bir şeyin bir hata konuşuyorsak eksiklik hatadır ama fazlalık da hatadır. Nasıl ki dört parmak bir eksiklikse altı parmak da bir eksikliktir değil mi? Bilimsel olarak da eğer sisteminizi oturtmadıysanız, teoriniz yoksa o zaman lüzumsuz detaylara boğulmak sizin kararınızı zedeleyecektir. İlim de böyledir. İlimde de birçok detayı tabii ama insanın bile işte hatalarından bir tanesi herhalde şu olması lazım. Bilinmek istiyor insan. Sosyal medyadaki tazyiklerden, tahriklerden bir tanesi veya işte konvansiyonel medyada yer almanın

0: En büyük güdüsü nedir? Bilinmek. Ben bilinmeliyim. Bu bilinmenin getirdiği şehvet.
1: Aslında biraz daha açalım. Şöhret.
0: Tabii.
1: Şöhret
0: isteği. Hubuca veya şöhret sevgisi veya bilinme isteğinin getirdiği şehvet sizi sürekli takipçi arttırmaya ve takipçi arttırma üzerinden konulanmaya sebep. Bence ilim adamlarının geniş kitlelere ulaşması çok önemli, çok güzel. Fakat öte yandan bu geniş kitlelerle ne yaptığı, onların ne tartıştığı da bir o kadar önemli ve geniş kitlelere ulaştıkça o tehlike biraz daha artıyor. Tabii ben bunları hani değerlenecek hadde ve kalibreye sahip değilim. O yüzden hani burada kendimi sınırlamış olayım. Ama naçizane bakışım budur.
1: Ama çok ilginç gerçekten. Aslında fazlalık da bir eksiklik olduğunu çok güzel açıkladınız.
0: Bir başka örnek verelim. Bir resepsiyona çok sade bir kıyafetle gitseniz, değil mi? Bu sizi biraz kötülerler. Ama çok aşırı süslü bir kıyafetle gitseniz yine kötülerler.
1: Çünkü yani bir itidalden bahsediyoruz.
0: Dünyadaki en büyük sınavımız mutedil olmaktır. Bakın, siz 100 kilo bir ağırlığı taşıyacak bir halterci olun. Bunu bir dakika boyunca taşırsınız. Ama Esra Hanım, alın size bir bardak su. Bunu ömür boyu taşıyacaksınız elinizde desem, bu bir süre sonra size taşınmaz hale gelir. Ömür boyu itidal yükünü taşımak en önemli sınavımızdır. Yani öfkeyi yenebilmek, değil mi? Hadiste en büyük mücadelenin tanesi öfke anında öfkesini yenebilen kişiye verilmiştir. İşte bu itidaldir. Ve biz ümmeti vasatız, orta ümmetiz.
1: Ama Serganze'ye baktığımızda merhametin öfkesini görüyoruz bazen. Yani soylu öfkeden bahsediyor.
0: Hani diyor ya, lafın tamamı şuna söyledi. Ben o lafın tamamını söylemez gereken kişiyim. Dolayısıyla bazen bu istihareleri anlamıyorum. Kusura bakmayın.
1: Öyle mi? Yani merhametin öfkesi derken benim hani Gazze'ye baktığımda aklıma gelen o soylu öfkeyi tanımlayan bir şey.
0: Evet.
1: Öfke Gazze için benim için soylu bir merhamet gibi duruyor. Çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Gerçekten çok hızlı da geçti aslında programımız ve biz her şeyi konuştuk öncelikle. Bizi kırmadığınız için gerçekten teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Eğer kırdıysak, yanlış yaptıysak, dilimiz yanlış
1: çok
0: yere vardıysa peşinden özür dilerim hem sizden hem izleyicilerden. Umarım ki kimseyi kırmadan, incitmeden tamamlayabilmişizdir.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kim vardı programımızda değerli 24 TV izleyicileri? İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Sayın Taha Ayhan'la Gazze'yi konuştuk. Unutmanın da bir işgal olduğunu bildiğimiz için burada hep yapmaya çalıştığımız şey, sevgili Taha Ayhan da bizi kırmadı ve bu anlamda aslında hem İslam İşbirliği Teşkilatı'nı anlattığı zamanımız el verdiğince aslında son yaptıkları ve dünyaca ses getiren Filistin günü programında konuştuk. Kendisine çok teşekkür ettik. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Adana ve Osmaniye'de peş peşe 3 deprem meydana geldi. İlk sarsıntı Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde saatler 14.19'u gösterdiğinde yaşandı. Ardından 2 deprem daha kaydedildi efendim. 20 dakika içerisinde hissedilen 3 deprem oldu. Bir diğer yandan Adana Sayınbeyli'de saat 19'da 4,4 büyüklüğünde ve 20.28'de 4,3 büyüklüğünde 2 deprem daha yaşandı.
1: Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu. Henüz üzerinden çok geçmeden saatler 14.36'yı gösterdiğinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Vatandaşlar depremlerin şokunu henüz atlatamamışken bir deprem de Osmaniye'de meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Öte yandan Adana Sayınbeyli'de saat 19'da 4,4 büyüklüğünde ve 20.28'de 4,3 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Vatandaşlar panikle sokaklara ve güvenli noktalara akın etti. Deprem anı güvenlik kameralarına ve cep telefonu kameralarına kaydedildi. Öte yandan Osmaniye'deki deprem Gaziantep'te de hissedildi. Sarsıntıların ardından AFAD'dan açıklama yapıldı. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız ifadelerine yer verildi. Adana Valisi Mustafa Yavuz deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti.
2: AFAD ekiplerimizi orada gece boyunca da hazır tutacağız. Bununla birlikte depremden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından psikososyal desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın. Bu anlamda da Adana olarak Adana Valiliğimizin koordinasyonunda tüm kurumlarımızla birlikte her türlü afete karşı hazır bir şekilde arkadaşlarımız koordineli bir şekilde çalışıyorlar.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından Adana Deprem Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bütün kurumların anında organize olarak sahaya indiğini belirten Ömer Çelik, şimdiye kadar bir can kaybı yok, etkilenen vatandaşımız yok dedi.
3: Şimdiye kadar yapılan taramalarda hem Adana açısından hem Osmaniye'miz açısından herhangi bir sıkıntı gözükmedi. Tabii okullarımız çok önemli. Evlatlarımız yarın okullara gidecekler. Şimdiye kadar verilen bilgilerde çok şükür okullarımızda herhangi bir hasar yok. İl Milli Eğitim Müdürümüz burada. İl Milli Eğitim Müdürlerimiz de yine sahadalar, takip ediyorlar. Okullarımızın sağlam olması son derece önemli. Herhangi bir uyarı olmadığı müddetçe bu şu demektir: okullar sağlamdır, eğitim öğretim devam edecektir, ailelerimiz müsterih bir şekilde evlatlarını okullara gönderebilirler.
0: MHK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kolla, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma dosyasında yasa dışı bahis ve hakem atamalarına ilişkin iddialar bulunuyor. Temiz Futbol soruşturmasında MHK Başkanı Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklanmıştı. Kişisel verileri hukuka aykırı kaydedilen hakemlerin yakın söz dinleyen şeklinde fişlendiği ve atamaların buna göre yapıldığı belirlenmişti. Maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine kişisel sadakat esas alınırken hakemler hakkında hukuka aykırı şekilde kaydedilen kişisel verilerin görevlendirmelerde kullanıldığı da İddialar arasında. Fişleme niteliğindeki veriler nedeniyle bazı hakemlerin maça çıkması da engellendi. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kolla, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel bu sabah adliyeye sevk edilecek. Soruşturma kapsamında Yasin Kolla ilişkin MASAK incelemelerinde yasa dışı bahis iddiaları gündeme gelirken dosyada hakem atamalarına ilişkin yazışmalarda yer alıyor. Bu yazışmalarda Kolun hakem atamalarına müdahale ettiği ve bazı karşılıklı

0: ulaşmalarda görev yapacak hakem ordusunun belirlenmesinde rol oynadığı iddiaları soruşturmanın başlıkları arasında yer aldı. Bir diğer yandan soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Türkiye'nin gündemine oturan bir soruşturma. Milyarlarca liralık vurgun ve on binlerce mağdur. Fon soruşturması derinleşirken sıcak bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğunu belirtti. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bir diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulunu görevlendirdi. Kurul eski SPK Başkanı Gönül hakkında inceleme yapacak.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu fon soruşturması kapsamında yeni bir adım attı. Başsavcılık, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğunu belirttiği SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. 30 Eylül tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilen yazının ayrıntıları ortaya çıktı. Savcılığın yazısında Borsa İstanbul Pay piyasasında işlem gören hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine 4 aylık soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Soruşturmalarda Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerle TEFAS'a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği, fonlarla hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı kaydedildi. Savcılık dosyalardaki eylemlerin nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı suçları kapsamında değerlendirildiğini bildirdi. Başsavcılık yazısında SPK'nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu vurgulandı. Kurulun özellikle yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasayla fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi. SPK'nın fonların Borsa İstanbul'da işlem gören paylarda ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını yakından takip etmesinin temel görevleri arasında bulunduğu belirtildi. Yazıda bazı fonların faaliyet ve yatırım stratejileri bakımından benzer nitelikteki fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladığı, yatırımcılarınsa SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle bu fonlara yatırım yaptığı ifade edildi. Buna rağmen bazı yatırımcıların yatırımlarının karşılığını, hatta yatırdıkları ana parayı dahi alamadan mağdur oldukları kaydedildi. Başsavcılık yazısının en dikkat çekici bölümünde ise eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün görev yaptığı dönemdeki sorumluluğuna ilişkin değerlendirmeye yer verildi. Savcılık tarafından Gönül'ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme etkisiyle görev sorumluluğunu yerine getirmediği hususunda açık ve yeterli emarelerin bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 133. maddesi gereğince SPK başkan ve üyelerinin görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle soruşturma yapılabilmesi için ilgili bakanın izni gerekiyor. Öğle saatlerinde ise bir sıcak gelişme daha yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulunu görevlendirdi. Kurul eski SPK Başkanı Gönül hakkında inceleme yapacak.
0: Ve fon soruşturmasında rakam büyüdü. İlk günlerde Melis Sütçürüp için 11 milyar liralık fon çıkışı konuşuluyordu. Şimdi hesap dökümlerine göre çok daha yüksek bir tutar var. Bu tutar tam 15 milyar 793 milyon lira. Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçurup'un 2026'da incelenen fonlarda en yüksek kazancı sağlayan isim olduğu öne sürülüyor. Üstelik listede babası Cihan Sütçurup da var. Baba Sütçurup

0: şurup için açıklanan kar rakamı 639 milyon lira. Melis süt şurup ve babası hakkında yakalama kararı bulunuyor. Ayrıca mal varlıklarına da el konuldu.
1: Önce 11 milyar 126 milyon lira denildi. Şimdi ortaya çıkan rakamsa 15 milyon 793 milyon lira. Sermaye piyasalarına ilişkin fon soruşturmasında Melis Süt Şurup'un hesap hareketleri yeniden gündemde. Kayıtlara göre Süt Şurup'un fon işlemlerindeki toplam tutarın 15 milyar 793 milyon liraya ulaştığı öne sürülüyor. İddiaya göre Melis Süt Şurup'un borsada elde ettiği belirtilen 13 milyar 673 milyon lirayı Tera'nın TL fonuna yatırdığı belirtiliyor. Ve bu fonda kısa sürede 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kar ettiği bilgisi var. Bu rakamla Melis Süt Şurup'un söz konusu fonun 2026 yıllık kar sıralamasında ilk sırada yer aldığı belirtiliyor. Soruşturmada baba Cihan Süt Şurup da aynı listede. Süt şurupunda 639 milyon 402 bin lira kar ettiği vurgulanıyor. Cihan Süt Şurupunda kar listesinde 6. sırada yer aldığı belirtiliyor. Baba kız hakkında soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkartıldı. Mal varlıklarına el konuldu ve tüm bu rakamlar ortaya çıkarken Mustafa Sandal'ın birkaç gün önce yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi.
2: Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır.
1: Sandal kendisinin herhangi bir fon alış veya satışının bulunmadığını, tek gelir kaynağının müzik olduğunu söyledi. Melis Süt Şurup'sa daha önce kamuoyuna yansıyan milyarlık rakamların gerçeği yansıtmadığını savunmuş, fonlarda halen yatırımlarının bulunduğunu ve kendisinin de mağdur olduğunu belirtmişti. Şimdi soruşturmanın yanıt aradığı soru şu: bu milyarlarca liralık fon hareketleri nasıl oluştu? Kazancın kaynağı neydi? Ve bu para hangi işlemlerden geçti? Savcılık şimdi tüm bu soruların yanıtını arıyor.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin küresel rekabette yerini almaya çalışırken yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden geçtiğini söyledi. Belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına ve fon soruşturmasına ayrı parantez açan Bahçeli, mağduriyetlerin giderilmesi, finansal güvenin sağlanması ve hukuki, idari, yapısal tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.
3: Küresel rekabette yerini alan Türkiye'ye değindi. Ülkenin arınma sürecinden geçtiğini söyledi. Belediyelerdeki yolsuzluklara ayrı bir parantez açtı.
4: Cumhur İttifakı olarak küresel rekabette yerimizi almaya çalışırken Türkiye yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden de geçmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlıklar skandalı halka halka ülkemizin birçok yerindeki belediyelere uzanmıştır. Son iki yıl içerisinde çok sayıda belediye hakkında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve örgütlü yolsuzluk iddialarıyla soruşturmalar yürütülmektedir. Dava süreçleri de devam etmekte olsa da soruşturmalara konu olan iddialar, ifadeler ve kamuoyuna yansıyan açıklamalar olayların boyutunun büyük olduğunu ve ciddi biçimde ele alınmasını gerektirecek bir tabloyu ortaya koymaktadır.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Fon krizine değindi. Güven ortamını sağlayacak gerekli idari, hukuki ve yapısal tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.
4: Devlet kurumları ve yetkili kişilerin açıklamalarından duruma vaziyet edildiği, suç işleyenlerin tespit, mağdur olanların da mağduriyetlerinin giderilmesi için yol haritasının belirlendiği, uygulamaya başlandığı anlaşılmaktadır. Finansal piyasalarda meşru yollarla vatandaşlarımızın tasarruflarını değerlendirmek istemesi doğaldır. Bazı yatırımcıların risk alması da kendi takdirleridir. Burada esas olan söz konusu fonların idaresi sırasında finansal sistemi ve ekonomiyi istikrarsızlaştırma, aynı zamanda da bilgi sızdırmak suretiyle piyasa bozucu işlem, manipülasyon, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi kanunsuzlukların olup olmadığıdır. Esasen Türkiye'de yaşanan sorunun kurallardan çok uygulamadan kaynaklanmakta olduğu anlaşılmakta, gözetim ve denetimdeki eksiklik, aksaklık ve yetersizlikler meselenin temelinde yer almaktadır. Bu nedenle yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek ve sürekli kalacak hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır.
3: Bahçeli, yaşananların aklanma ve arınma için bir fırsat olduğuna işaret etti.
4: Çağrımız, siyasetin önemli meselelere iktidar gitsin de ülkede yanarsa yansın. Anlayın.

0: işiyle yaklaşmamasıdır. Her siyasi partinin Türkiye Partisi olması her şeyden önce Türkiye demesidir. Türkiye, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmaları ile karşı karşıya bırakılmamalıdır. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Bu yönüyle yapısal sorun ağlarının bütüncül biçimde irdelenmesi ve bunların kalıcı çözümlerle ortadan kaldırılması iradesinin gösterilmesidir.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin sonuç verdiği bu dönemde güven ikliminin zarar görme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Güven ortamının sağlamlaştırılması için adımlar atılması gerektiğine vurgu yaptı.
0: Yaşananlar bir yönüyle ahlak, adalet ve güven zaafına yol açarken, diğer yandan gayri hukuki ve gayri ahlaki olayların toplumun bütününe, devlet organlarının tamamına ve kurumların işleyişindeki genel duruma teşmil edilerek yönetilemeyen bir ülke imajı yaratılmasının hedeflendiği ve bu doğrultuda sosyal hareketlenmenin umulduğu dikkat çekmektedir. Bütün bu gelişmeler birbirinden bağımsız, adli ve siyasi olaylar olarak değerlendirebilse de daha köklü ve yapısal sorunlarla birlikte ele alınmalıdır. O sebeple her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir.

0: Dubai Tel Aviv seferini yaptığı sırada Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalan Fly Dubai uçağında yaşananlar aydınlığa kavuşuyor. Yolcu ve mürettebat listesine İsrail'in günler öncesinden ulaştığı iddia edilirken Birleşik Arap Emirlikleri olaya ilişkin soruşturmayı derinleştirdi.
1: Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağında yaşananlara ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Uçaktaki yardımcı pilotun uçağı İsrail'de düşürmeyi planladığı açıklandı. Kokpitteki acil durum baltasıyla pilota saldırdığı öğrenildi. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturmada ikinci pilotun bir terör eylemi gerçekleştirme girişiminde bulunduğu tespit edildi. Fly Dubai uçağında ikinci pilotun karıştığı olayın bir terör eylemi girişimi olduğu açıklandı. Uçağı İsrail'e düşürmeyi hedefleyen saldırganın 29 yaşındaki Umman vatandaşı Hammam El Hammami olduğu söylendi. Saldırgan pilotun Fly Dubai'de çalışmaya başlamadan önce radikal ideolojik görüşleri nedeniyle Umman'da uçuş yasağı getirildiği öğrenildi. Yardımcı pilotun saldırı kokpitte bulunan acil durum baltasıyla gerçekleştirdiği ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı belirtildi. İsrail basınında yer alan bilgilere göre ise Mossad'ın uçaktaki yolcu ve mürettebat listesini iki gün öncesinden aldığı bildirildi. Listede uçağı düşürmeye çalıştığı ileri sürülen yardımcı pilotun Umman vatandaşı olduğunun açıkça yazılması gerektiği belirtildi. Öte yandan İsrail'den bir heyetin Fly Dubai uçağı ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği bildirildi. Ancak İsrail Devlet Televizyonu KAN, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'in Fly Dubai uçağı ile ilgili resmi soruşturmaya katılma talebini reddettiğini aktardı. İsrail Ulaştırma Bakanlığı ise olaya ilişkin sorular karşısında sessiz.
0: Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan gösterilerde şiddet olayları tırmanmaya devam ediyor. Gözaltına alınanların sayısı 5000'i aşarken birçoğu reşit olmayan göstericilerin protestoları ülke geneline yayıldı.
2: Fransa'da lise isyanı büyüyor. Eğitim koşullarına tepki gösteren lise öğrencilerinin eylemleri ülke geneline yayıldı. Yüzlerce okulda eğitim aksadı. 21 Eylül'de Paris'te başlayan lise öğrencilerinin protestoları giderek büyüdü. Öğrenciler, öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar, yetersiz okul binaları ve eğitim koşulları sebebiyle bir araya geldi. Okul girişlerini kapattı. Üniversiteye geçiş sisteminin de reforme edilmesini istediler. Protestolarda şimdiye kadar gözaltına alınanların sayısı 5000'i aştı. Bunların %85'i henüz reşit değil. İspanya'da ise konut krizi hala sürüyor. Ülkede konut krizine karşı hükümetin kararname çıkartan

0: aldığı önlemler mecliste reddedildi. Geçersiz sayıldı. Bunun üzerine binlerce İspanyol sokaklara döküldü. Günlerdir süren protestolarda krize çözüm bulunması talep ediliyor.
1: Evet, Balkan ülkesi Bosna Hersek'te seçmenler genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gitmeye başladı. Seçmenler Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerini belirleyecek. Türkiye saatiyle 8'de başlayan oy verme süreci 20'ye kadar devam edecek. Halk 10 kanton meclisinin üyelerini seçmek için oy kullanacak. Seçimin en önemli yeniliği ise yaklaşık 4500 sandık noktasının tamamında biyometrik seçmen doğrulama yapılması oldu. Seçmenler kimlik kontrolünün ardından parmak izi okutuyor. Oy verme işlemi yine kağıt pusulalarla yapılıyor. Seçmenler pusulaları sandığa atmadan önce tek tek tarayıcıdan geçiriyor. Pusulaların taranarak verilerin doğrudan Merkez Seçim Komisyonu'na iletilmesiyle ilk sonuçların açıklanması planlanıyor. Bosna Hersek'te genel seçim 4 yılda bir yapılıyor. 2 Ekim 2022'deki seçimde Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyeliği için Deniz Beciroviç seçilmişti. Sandıktan Hırvat üyeliği için Zelko Komzik ve Sırp üyeliği için de Zelka Ciavonic birinci çıkmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos'ta yaşanan gemi faciasının ardından arama çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Gemi Girne açıklarında batmıştı. O günden beri çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespiti için DNA çalışmasına başlandı. Batan gemide 267 yolcu ve mürettebat vardı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Hala 8 kişiden haber alınamıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanlığı kayıplarımızın tamamına ulaşılıncaya kadar arama çalışmaları için aynı kararlılıkla sürdürülecek dedi.
2: Babam siz kimsiniz? Ama
1: ve Güney Avrupa şiddetli fırtına ve sel felaketleriyle boğuşuyor. İspanya'nın doğusunu felç eden sağanak yağışlarda 2 kişi hayatını kaybederken 90 kişi kurtarıldı. Yunanistan'ın güneyinde ise 3 gündür devam eden afet nedeniyle Girit ve Rodos adalarında 2 kişi can verdi. İspanya'nın doğusu ve orta kesimleri yağışlara teslim oldu. Sokaklar göle döndü. Araçlar sürüklendi. Selde 2 kişi hayatını kaybetti. Mahsur kalan 90 kişi ise kurtarıldı. Bölgede eğitime ara verildi. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. Tren seferlerinde de aksamalar yaşanıyor. Komşumuz Yunanistan'da aşırı yağışlar ve fırtınayla mücadele ediliyor. Yağışlar Girit ve 12 adaları vurdu. Dereler taştı. Tarım arazileri su altında kaldı. Afette 2 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli rüzgar nedeniyle de deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

0: Evet, milyonları buluşturan Teknofest heyecanı bu kez Şanlıurfa'daydı efendim. Teknofest Güneydoğu 1,5 milyondan fazla ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşirken festivalin güvenliği milli teknoloji gücümüz Aselsan'a emanet edildi.
1: Selam Kahin. D21 Y1 kamerasının dün saat 12'deki görüntüsünü aç. Görüntüyü büyüt. Görüntüyü analiz et. 3 numaralı kişinin eşkalini ara.
2: Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 30 Eylül 4 Ekim'de Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda rekor sayıda ziyaretçi ağırladı. Dev organizasyonda ziyaretçilerin huzuru için sınır tanınmadı. Festival alanının güvenliği tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aselsan sistemleriyle sağlandı.
1: Burada ilgili arkadaşlar ilgilenebilir mi acaba?
2: Sahada görev yapan uzaktan kontrollü sabit ve hareketli kameralardan elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler...

0: anlık olarak güvenlik merkezine aktarıldı. Gelişmiş görüntüleme ve yapay zeka destekli teknolojiler sayesinde güvenlik ekipleri alanı kesintisiz takip etti. Aselsan büyük organizasyonlardaki bu kritik çözümleriyle güvenliğe güç katmaya devam ediyor.
1: Türkiye'nin en büyük kitap fuarı olan Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı 16. kez kapılarını kitapseverlere açtı. Romanların ve hatıraların izinde temasıyla düzenlenen fuarda bu yıl 515 yayın evi ve 1000'i aşkın etkinlik yer alıyor.
2: Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı 16. kez kapılarını açtı. Fuarın açılışı, edebiyatı, müziği ve sinemayı aynı sahnede buluşturan özel bir programla gerçekleştirildi. Profesör Doktor Ahmet Güner Sayar'ın onur konuğu olduğu fuar, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda değerli yazarı ağırlıyor. Kocaeli sokakları ise her yıl olduğu gibi yine dikkat çeken bir gelenekle güne uyandı. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Bulvarı'nda işe ve okula giden vatandaşlar, ağaç dallarına asılmış binlerce kitapla karşılaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bu renkli etkinliğe vatandaşlarla birlikte katıldı.
3: Kocaeli Kitap Fuarı gerçekten çok başarılı bir etkinlik. Bugünlere beklenenden daha hızlı gelmiş bir etkinlik. Ama çok daha iyisi olur. Onu da yine biz yapabiliriz. Standart koyan, standartları belirleyen ölçek buradan da belirlenebilir. Buraya çok kısa sürede geldik, oraya da kısa sürede gideriz diye düşünüyorum. Ve ufuk hep şöyle, evet ama yetmez, tersten söyleyelim.
2: Uluslararası kimliğiyle dikkat çeken fuarda Roger Crowley ve John Perkins gibi yabancı konukların yanı sıra Erhan Afyoncu, Kemal Sayar ve Şermin Yaşar gibi önemli isimler okurlarıyla buluşuyor. Etkinlikler kapsamında sahaf kültürünün yaşatılacağı değerli eserler müzayedesinin yanı sıra 7 Ekim Gazze saldırısının yıl dönümünde kanıt belgesel gösterimi ve özel bir söyleşi de gerçekleştirilecek. Sanayisiyle olduğu kadar kültür ve sanat alanındaki vizyonuyla da adından söz ettiren Kocaeli, kitap dolu günlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
1: Suriye Türkmenleri yeni dönemde kültürel ve eğitim haklarının güvence altına alınmasını istiyor. Türkmenlerin en önemli talebi ise kendi bölgelerinde tam zamanlı Türkçe eğitim, ülkenin diğer bölgelerinde Türkçenin yabancı dil olarak okutulması.
4: Şunu ifade edeyim, yani biz 60 yıl boyunca bazı rejiminin asimilasyon politikasına maruz bırakıldık. Milli şuur, milli bilinç soykırımı yapıldı Suriye Türkmenlerine bizzat. Bu sebepten dolayı Türkçenin orada yaşatılması lazım. Türkçe bizim dilimiz, kültürümüz, örfümüz, adetimiz, kimliğimizdir.
5: Suriye'de yeni dönemle birlikte Türkmenlerin talepleri de gündemde. Yıllarca süren çatışmalarda ağır bedeller ödeyen Suriye Türkmenleri artık eşit vatandaşlık haklarıyla geleceğe yürümek istiyor. Suriye Türkmenleri bir araya geldi. Beyazıt Meydan'da ana dil çağrısı yaptı.
6: Ve biz dilimiz, geleceğimiz ve kültürümüz olarak gördüğümüz dilimizi hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Talebimiz Türkçenin Suriye ulusal dillerin arasında kabul edilmesi ve Suriye okullarında eğitim sisteminde seçmeli bir ders olarak müfredata dahil edilmesidir.
5: Türkmenlerin öncelikli talebi yoğun yaşadıkları bölgelerde Türkçe eğitimin tam zamanlı olarak verilmesi. Ülkenin diğer bölgelerinde ise Türkçenin ek dil veya yabancı dil olarak okutulması isteniyor.
7: Yaklaşık 3,5 milyona yakın Türkmen yaşıyor Suriye'de ve aynı zamanda Türkiye'den öyle veya böyle 5 milyona yakın Suriyelinin geçtiği ve hepsinin de Türkçe öğrendiğini öngördüğümüzde o bölgenin en önemli ve en önde iletişim dili olması hasebiyle önem arz ediyor.
5: Türkçenin Suriye'nin tarihi ve kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Türkmenler, ana dillerinin gelecek nesillere aktarılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yönetimine de çağrıda bulunan Türkmenler, kültürel haklarının güvence altına alınmasının bölünmeye değil daha güçlü ve kapsayıcı bir Suriye'ye hizmet edeceğini belirtiyor.
8: Şaşındır buradayız. zor durumdayız. Türkmenlerin ana kerti kimliğini kaybediyoruz biz orada. Türkmenlerin bu kadar fedakarlığına göre Dadamon'da FETÖ'den Türkmenler, Halep'te FETÖ'den Türkmenler, şehit veren Türkmenler, en çok sayı Türkmenler, en sonunda gel anayasada Türkmenlerin bir adı yoktur, bir sesi yoktur.
5: Suriye Türkmenlerinin mesajı net. Ana dilde eğitim, kültürel kimliğin korunması ve eşit vatandaşlık. Yeni Suriye'de kendilerine de eşit haklar tanınmasını bekliyorlar.
9: Bu dili göz ardı edilmemesi gerek. Hangi dil olursa olsun, hangi kültür olursa olsun, eğer ortak bir vatan inşa edeceksek, kültürel değerlerimize sahip çıkmamız gerekmektedir. Hep birlikte bunu Sayın Cumhurbaşkanı'ndan tekrar Türkçe dersi, seçmeli ders olarak okullarda okutmasını talep ediyoruz.
10: Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Şera demişti bir televizyon görüşmesinde, Suriye'deki bütün vatandaşların hak hukuku bizim başımız üstüne. Biz de bir vatandaş olarak da bunu bir hukuk olarak görüyoruz, hak olarak görüyoruz. Ana dilimiz Türkçe'yi bütün okullara dönmesi istiyoruz.
1: Artık kış alışverişi için de hazırlıklar başladı efendim. Montlar, kazaklar, hatta battaniyeler alışveriş listesine girdi. İstanbul Güngören'de düzenlenen garaj günlerinde farklı markaların ürünleri bir araya geldi. Hesaplı alışveriş yapmak isteyenler hem ürünlere hem de etiketlere baktı.
11: Biz çadırımızı açtık yüzlerce çeşit ürünümüzle birlikte. Gelen halkımızı buraya bekliyoruz. Gerçekten fiyatlar çok ekonomik.
12: Hangi ürünlere bakmak için geldiniz? Şişme yelek gibi böyle. Sıfır kol. Hani kışı böyle sıkıldığım zaman hemen çıkarabileceğim.
13: Montlar, kazaklar, botlar, havalar serinleyince alışveriş listesi de değişti. Yazlıkların yerini kışlıklar aldı.
14: Adres İstanbul Güngören. Garaj günlerinde giyimden ev tekstiline kadar pek çok ürün aynı noktada buluştu. Kış hazırlığı yapanlar standları dolaşıp ihtiyaçlarına baktı.
15: Kış geldi artık, battaniyeler, işte montlar, yağmurluklar, onlar bakılıyor artık genelde. Çevreye göre gayet makul yani fiyatları.
13: Alışveriş listesinde yalnızca kıyafetler yok. Halılardan ev tekstiline envai çeşit ürün garaj günlerinde ziyaretçilerini bekliyor.
16: İhracatçı firmayız. Yaklaşık 60 yıllık bir firma. İhracat fazlası ürünleri satıyoruz burada bu gibi etkinliklerde. Hem fabrika satış mağazalarımızla hem perakende mağazalarımızla. Bizim esprimiz şu, biz kilo kilim satıyoruz. Yorgan kendi imalatımız, 3 adet yorganı 1000 liraya veriyoruz.
13: Özellikle neye bakıyorsunuz?
15: Vallahi bir ihtiyacım yok şu an, işte geldim bakalım.
13: Biz kadınlar her zaman alışverişi severiz.
15: Maalesef. Yer yok ama gene de alıyoruz.
17: Bugün vallahi indirimleri görünce hemen koştuk tabii garaj günleri. Herkesin ihtiyacı olan ürünler var tabii ki. Kışa da giriyoruz. Özellikle montlarda çok indirim olduğunu fark ettim. Yani 1000 liradan 1500 liradan başlayan montlar var. Kışa girerken de sezon sonu indirimi sezon başında yapmışlar. Bence çok güzel.
14: Güngören'de düzenlenen garaj günleri 18 Ekim'e kadar devam edecek.
1: Günlük hayatta en çok hangi kısa numaraları arıyoruz? BTK'nın yılın ikinci çeyreğine ilişkin raporu bu soruya yanıt verdi. 3 operatörün verilerine göre listenin zirvesinde hastane randevusu için aranan 182 var efendim. En uzun telefon görüşmeleri ise çalışma hayatına ilişkin sorular için yapılan aramalarda gerçekleşti.
18: Kimi randevu için aradı, kimi su arızasını bildirdi. Kimi de mesai ve rapor ücretini sordu. Kısa numaralarda telefon trafiği hiç de kısa olmadı. BTK'nın ikinci çeyrek verilerine göre 3 operatörde en çok aranan kısa numara 182 oldu. Turkcell ve TT Mobil'de 182'nin ardından 112 acil çağrı merkezi gelirken Vodafone'da ikinci sırada elektrik arıza hattı 186 yer aldı. Çalışma hayatı için daha uzun konuştuk. Telefonun diğer ucunda en uzun süre kalınan hatsa Alo 170 çalışma hayatı iletişim merkezi oldu. Vatandaşlar mesai ve rapor ücretleri gibi konulardaki sorularını bu hat üzerinden iletti. 3 operatöre de en kısa görüşmelerse Alo 112 ile yapıldı.
19: Hemen sağlık birimi iline yönlendiriyorum sizi. Hattan ayrılmayın.
18: 185, 153 ve 186 da listede. En çok aranan kısa numaralar arasında 185 su arıza, 153 zabıta ve belediye hizmetleri ile 170 çalışma hayatı iletişim merkezi de yer aldı. 112'nin ardından en kısa görüşmelerse elektrik arıza hattı 186'da gerçekleşti.

yer alıyor. Akşam gazetesiyle başlayacağız. Fonlara 2 yıllık takip başlığını manşetine genişçe taşıdı gazete. İstanbul Başsavcılığı fon soruşturmasında 2024'ten bugüne yapılan manipülatif işlemlerle ilgili SPK raporuna mercek altına aldı. Eski başkan için soruşturma talep ediyor gazete. Biraz evvel aslında haberinde aktarmıştık. Başsavcılık borsada işlem gören hisselerle TEFAS açık ve kapalı fonların birlikte incelendiğini, aralarındaki eş zamanlı hareketlerin araştırıldığını duyurdu. Soruşturma 2 yıl öncesine kadar da genişletildi. SPK'nın bu konuda hazırladığı rapor başsavcılığa ulaşırken denetim sorumluluğu hatırlatılarak dönemin SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni talep edildi. Bakanlık izin için teftiş kurulunu görevlendirdi diyor gazete. Şöyle biraz yukarıya doğru sürmanşete doğru çıktığımızda Google'u açın Gazze'ye bakın diyor gazetede başlık. Jolie paylaştı efendim. Ünlü yıldız Angelina Jolie İsrail'in Gazze'deki yıkımına ait uydu görüntülerini paylaştı ve altına şunu yazdı. Şimdi Google'a açarak Gazze'ye yapılanı görebilirsiniz şeklinde tepkisini aslında dile getirdi. Yine fotoğraf karesinde de yer buluyor o açılan görsel. Hemen altında uçak krizi seçim komplosu başlığı yer alıyor akşam gazetesinde. Haritz gazetesi çatışma çıkan Fly Dubai uçağının yolcu ve mürettebat listesinin uçuştan 48 saat önce Tel Aviv'e iletildiğini yazdı. Eski Başbakan Barak, Netanyahu'nun 27 Ekim'deki genel seçimleri ertelemek için yeni savaşlara zemin hazırlamaya çalıştığını söyledi. İsrail basını bu şekilde görüyor haberi. Dedik ve devam ediyoruz. Merze mesaj gibi saldırı diyor yine bir diğer başlıkta. Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna'ya sürpriz ziyaretinde bombardımanla karşılaştı. Merz'in trenle Kiev'e ulaşmasından kısa bir süre sonra Rusya, Dnieper üzerindeki Kuzey Köprüsü'nü vurdu. Merz'in bulunduğu yere 5 kilometre mesafedeki köprüde hayli büyük bir hasar meydana geldi. Vekilin davasını çete çözdü başlığına da kısaca bakalım. Yargıda para karşılığı iş çözen çetenin İYİ Partili Türkkan'ın dosyasına da el attığı ortaya çıktı. İstanbul'da biri eski hakim 9 kişinin tutuklandığı, 5 hakimin de görevden uzaklaştırıldığı soruşturmada 4. İcra Hukuk Mahkemesi'ndeki bir davada incelemeye alındı. İYİ Partili Türkkan'ın taraf olduğu davanın çetenin hakim BK'ya verdiği milyonlarca liralık rüşvetle lehine sonuçlandığı tespit edildi. Ve hemen altında Adana'da deprem paniği dedik gazete. Adana'da 17 dakika arayla 4,8 ve 4,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İkinci depremden 7 dakika sonra da Osmaniye'de 5,2'lik deprem meydana geldi. Sarsıntılar Adana'da saat 19'da 4,4, saat 20.28'de ise 4,3 ile devam etti. Bazı uzmanlar büyük bir deprem olabilir derken bazıları ise aksini söyledi. Bizler de Adana'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Akşam gazetesini böylelikle aktardık. Sıradaki gazetemiz Sabah gazetesine bakacağız. Şimdi sevgili izleyenler bakalım hangi haberleri manşetine taşıdı. İhracatta arz arda rekorlar kırıyoruz diyor gazete. Başkan Erdoğan Türkiye'nin bölgemizde patlak veren savaş ve krizlere rağmen kalkınma rotasında ilerlediğini söyledi. İhracatta yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdık. 26 milyar dolarla da Cumhuriyetimizin en yüksek Eylül ihracatına ulaştık. Yılın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarı kazandık diyor Sabah gazetesinin ilk manşetinde. Ve yine genişçe manşette 630 bin gence iş yolu açıldı başlığı yer buldu. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 3 milyon öğrenciye iş programı meyvelerini veriyor. Güç projesiyle yılın ilk 8 ayında 630 bin genç iş sahibi oldu. Yıl sonu hedefi ise 1 milyon gence ulaşmak. Teknofest Güneydoğu'ya çok yakıştı başlığını da yine görüyor Sabah gazetesi. Teknoloji ve havacılık tutkunları Şanlıurfa Havalimanı'na akın etti. Dünyanın en kapsamlı teknoloji ve havacılık festivali Teknofest'te ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da 5 gün boyunca bayram sevinci yaşandı. Dolu dolu geçen Teknofest Güneydoğu 7'den 70'e bir

buçuk milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı. O anlara ait fotoğraf kareleri de yer buluyor Sabah gazetesinde dedik. Devam ediyoruz. Masak'taki FETÖ'cü casus soru hırsızı çıktı diyor gazete. Masak soruşturmasında geçen hafta tutuklanan Eda Aydoğan'ın 2013 KPSS öncesi çalınan soruları FETÖ'cülere dağıttığı belirlendi. Soruşturmada kuruldan FETÖ'ye sağlanan 210 milyon lira finansman detayları tabii bir yandan araştırılıyor dedik ve Sabah gazetesini de böylelikle noktaladık efendim. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. 30 yıllık pisliği bize yıkamazsınız başlığı genişçe gazetede yer buluyor. NHK operasyonunun ardından hiç açıklama yapmayan TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu sessizliğini bozdu diyor gazete. Hiç kimse 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını bana ve arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın diyor. Birileri gibi televizyon gezip sağda solda yazılar yazarak sosyal medyada ahkam keserek şöyle yapın, böyle yapın diyen ve algı operasyonları yapanlara vakit ayırmadık, ayırmayacağız. Açıkça sesleniyorum. Hiç kimse 100 küsur yıllık federasyonun ve 15-20 belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık başkanlığımda bana ve arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın. Ben futbol camiasına yeni girmedim. İbrahim Hacı Osmanoğlu her zaman gerçekleri tüm çarpıklıklarıyla ortaya koymuştur. Bizzat Türk futbolunun düzelmesi için elini taşın altına, hatta gövdesini ortaya koymuştur. Yan yana geldiğimizde bana tek kelime edemeyenlerin sorumluluğumuz olduğu ve adli süreç devam ettiği için sessiz kalmamızı farklı algıladıklarını ve rol yapma derdine düştüklerini görüyorum diyor TFF Başkanı Hürriyet Gazetesi'ne bu şekilde bir röportaj verdi dedik. Devam edelim. Soruşturma izni istendi başlığıyla. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma açmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin talep etti. Savcılığın talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Cuma günü ön inceleme ve araştırma yapılması amacıyla teftiş kuruluna görevlendirildi. Dedik yine devam edelim. Şam'da Türk okulu kapılarını açtı diyor. Hemen yanı başında bir diğer başlık. Türkiye-Suriye Eğitim İşbirliği kapsamında yapımı tamamlanan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk okulu hizmete girdi diyor gazete. Gönüllere sınır çizilemez başlığıyla da yine ayrıca bir başlık yer buluyor. Türkçe eğitim verilecek okulda Arapça dersi de bulunuyor efendim. Okulda ana sınıfından liseye kadar 1000 öğrenci eğitim alacak. Ve Teknofest Güneydoğu'ya 1 milyondan fazla katılım başlığı da yine hemen altında yer aldı. Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün gösterileri de tabii Teknofest Şanlıurfa'da ayrıca nefesleri kesti. Bu bilgiler de yine manşette yer alıyor. Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın o gösteri anına ilişkin fotoğraf karesi de yine bu başlıkta yer aldı efendim. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu dün sona erdi. 1 milyondan fazla kişinin katıldığı festivalin son gününde Bayraktar TB3, Akıncı S-70 helikopter, Bayraktar TB2, Atak helikopteri ve paramotor uçuş gösterileri yaptı. Yerli ve milli araçların gösterileri hayli büyük bir ilgiyle izlendi. Evet, dikkat çeken bir başlığa daha bakacağız efendim. Kapı önüne ayakkabı bırakılır mı diyor gazete. Apartman hayatının küçük görünen ama büyük kavgalarını düşünen sorunlarından biri de kapı önüne bırakılan ayakkabılar diyor gazete. Ortak geçiş alanı diye de ekliyor yine aynı manşette. Daire kapısının hemen önü de olsa orası tüm bina sakinlerinin ortak geçiş alanı. Dolayısıyla sahanlık veya koridor tek bir kat malikinin ya da kiracının özel deposuna, kilerine de dönüşemez. Üstelik mesele sadece estetik görüntü, kötü koku veya hijyenle değil. Bu eşyalar geçişi zorlaştırıyor veya düşüp yaralanma riski oluşturuyorsa konu hukukun alanına girer diyor Hürriyet Gazetesi. Böyle bir habere yer vardı. Bizler de aman dikkat diyelim ve Hürriyet Gazetesi'ni böylelikle noktaladık. Sıradaki gazetemiz Milliyet Gazetesi'ne bakacağız şimdi efendim. İhracatta tarihi başarı diyor Milliyet Gazetesi. Ve rekorlar kırıldı diye de ekledi gazete. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından ihracat rakamlarına ilişkin paylaşım yaptı. Eylül ayında 26

0: milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığını belirtti Erdoğan ve böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık dedi Cumhurbaşkanı. Biraz evvel tabii haberinde aktarmıştık dedik. Avrupa'da dizel krizi başlığıyla devam ediyoruz. Manşette genişçe yer aldı başlık. Dünya ekonomisinin çarklarını döndüren yakıt alarm veriyor. Kamyonlardan traktörlere, iş makinelerinden gemilere kadar ağır yükün enerjisini sağlayan dizelde küresel piyasa son yılların en sert arz sıkışıklığını yaşıyor ve Avrupa krizin merkezinde. Sevkiyatlar durdu diye ekledi yine gazete. Orta Doğu ve Rusya'da rafinerilerin büyük ölçüde devre dışı kalması ham petrolü kullanılabilir yakıta dönüştüren kapasiteyi de daralttı. Tabii Orta Doğu küresel dizel ihracatına %19'unu, Rusya %11'ini karşılıyordu. Körfez'den sevkiyat savaş öncesinin 1/4'üne indi dedi gazete. Evet, devam ediyoruz. Gönül için soruşturma izni talebi başlığıyla. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında inceleme yapılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na soruşturma izni talebinde bulundu ve teftiş kurulu görevlendirildi bunun üzerine. Hemen yanı başında Avrupa sınırına hızlı tren başlığı yer aldı efendim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını kaydetti. Uraloğlu, hızlı tren ağının böylece Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaşacağını ifade etti. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Alzheimer'ın izleri kanda başlığı dikkat çekiyor gazetede. Test yapıldı. Bu test üzerine alınacak birkaç tüp kanla 55 yaş ve üzerindeki bilişsel gerileme belirti, bulgu ve yakınmaları bulunan kişilerde Alzheimer hastalığıyla ilişkili amiloid patolojisinin değerlendirilmesine yardımcı olunacak. Hemen altında rekorla kapandı diyor Teknofest haberine ilişkin başlık bu şekilde görüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayindeki devrimi başka alanlara taşıyacağız derken Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'sa artık terörün değil kalkınmanın, gençlerin ve girişimciliğin konuşulduğu bir Güneydoğu var ifadelerini kullandı. Bayraktar 1 milyon 300 bin kişiyle günlük katılım rekoru kırıldığını da bir yandan sözlerine ekledi dedik. Milliyet gazetesini noktaladık efendim. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Sürmanşetine bakacağız. Türkiye Gazetesi'nin Almanya'da Tok Kulübü başlığını görüyor sürmanşetinde gazete. Evet, yerli otomobil Tok kullanan gurbetçilerle Almanlar Stuttgart'ta buluştular ve 45 araçlık konvoyla Tok Europa'ya giden topluluk 160 ülkeye ulaşan yapıyı dernekleştirip Avrupa'ya yayma kararı aldı diyor gazete. Devam edelim. Güneydoğu Teknofest'in hakkını verdi dedi Türkiye Gazetesi. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu her yaştan 1,6 milyonu aşkın kişiyi ziyaretçiyi ağırladı. Şanlıurfa'nın turizmi hareketlendi. Oteller doldu, taştı, hava gösterileri ise nefes kesti dedi gazete. Özellikle robot teknolojileri ve yerli sistemler büyük ilgi gördü diyor gazete dedik ve Türkiye Gazetesi'ni de noktalamış olduk. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Suç sığınakları başlığına genişçe yer verdi gazete. 1965 tarihli kanun rezidanslarda yetersiz kalıyor dedi ayrıca. Rezidans ve siteler cinayet, uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarıyla gündemde. Son yıllarda rezidanslarda çok sayıda cinayet işlendi. FETÖ firarları yakalandı, uyuşturucu seraları ve fuhuş ağları ortaya çıkarıldı diyor gazete. Hemen yanı başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihracat açıklamalarına ilişkin habere yer verdi yine gazete. İhracatta 211 milyar liralık rekor başlığıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki savaş ve krizlere rağmen Türkiye'nin kalkınma rotasında ilerlediğini vurguladı, yapmış olduğu bu açıklamalarında dedik ve Yeni Şafak gazetesini de aktardık efendim. Sırada Yeni Akit gazetesi var ve son gazetemiz tavanı da pislik içinde diyor manşetinde genişçe yer buluyor Yeni Akit gazetesinin. Pavyon köşelerinde dağıtılan rüşvet paralarıyla oturduğu CHP Genel Başkanlık koltuğundan mutlak butlan kararıyla kaldırılan yönetimindeki partiyi rüşvetin yolsuzluğun merkezi haline getirdikten sonra etrafına topladığı şaibeli isimlerle yeni partiyi kuran Özgür Özel'in partisi rüşvet, yolsuzluk, bankamatik memurlarla anılıyor diyor gazete. Devam edelim. 1 milyon gencimiz Teknofest'e koştu başlığına da tabii genişçe yer verdi. Bir fotoğraf karesi de yine aynı zamanda yer alıyor gazetede. Teknofest Güneydoğu'dan o kalabalık ve yoğunluktan bir kare yer buldu gazetede. Şanlıurfa'da 4 gün boyunca teknoloji ve inovasyon coşkusunun yaşandığı Teknofest'i ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı. Festival 81 il 97 ülkeden gençleri teknolojiyle buluşturdu. Dedik ve Yeni Akit gazetesini de böylelikle son bulup verdik efendim. Kısa bir reklam arasına gideceğiz, ardından devam edelim.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Atatürk İslam süsleme sanatında Rumi motifi, köklü geçmişi ve soyut estetik gücüyle süsleme anlayışının en karakteristik ögelerinden biri. Hayvan bedenlerinin soyutlanmasıyla ortaya çıkan Rumi, zamanla doğal biçimlerden uzaklaşıp bütünüyle stilize, akıcı ve ritmik bir form kazanmış. Bu yönüyle hem dinamizmi hem de sonsuzluk duygusunu bir arada taşıyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde taş işçiliği, ahşap oymacılığı, teship, çini ve metal süslemelerde sıkça karşımıza çıkıyor. Rumi motifinin kompozisyonlara kattığı en önemli özelliklerden biri akışkanlık ve dengedir. Motif, kıvrımlı hatlarıyla mekanı doldururken, aynı zamanda gözü yönlendiren estetik bir yolculuk sunar. Çoğu zaman hatayı, bulut ve geometrik motiflerle birlikte kullanılarak daha zengin ve bütüncül düzenlemeler oluşturulur. Bu birliktelik, Türk-İslam süsleme anlayışının simetrik ve uyumlu doğasını güçlü biçimde yansıtır. Sembolik açıdan Rumi, yaratılışın düzenini ve evrenin içsel ritmini temsil eden soyut bir dil olarak değerlendirilir. Görünür biçimlerden ziyade ruhu ve özü anlamlandırmaya yönelen bu yaklaşım, İslam estetiğinin maddeden manaya uzanan çizgisiyle uyumludur. Böylece Rumi motifi, Türk-İslam süsleme sanatında hem estetik bir zarafet hem de derin bir anlam katmanı sunar.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Sevdiğiniz restoranda yemek yerken bir anda boğazınıza takılan o lokma. Boğulma aniden olur. Tam tıkanma yaşandığında zamanla yarış başlar. Tıkanan kişinin arkasına geçilir. Önce iki kürek kemiği arasına 5 kez vurulur. Sonra 5 kez karın basası uygulanır. Hemlik manevrası doğru şekilde uygulandığında tıkanan nefes yolunu açarak bir hayatın yeniden başlamasını sağlar. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: deprem oldu. Bir diğer yandan Adana Saimeyli'de saat 19'da 4,4 büyüklüğünde ve 20.28'de 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.
1: Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu. Henüz üzerinden çok geçmeden saatler 14.36'yı gösterdiğinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Vatandaşlar depremlerin şokunu henüz atlatamamışken bir depremde Osmaniye'de meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Öte yandan Adana Saimbeyli'de saat 19'da 4,4 büyüklüğünde ve 20.28'de 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Vatandaşlar panikle sokaklara ve güvenli noktalara akın etti. Deprem anı güvenlik kameralarına ve cep telefonu kameralarına kaydedildi. Öte yandan Osmaniye'deki deprem Gaziantep'te de hissedildi. Sarsıntıların ardından AFAD'dan açıklama yapıldı. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız ifadelerine yer verildi. Adana Valisi Mustafa Yavuz deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti.
2: AFAD ekiplerimizi orada gece boyunca da hazır tutacağız. Bununla birlikte depremden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından psikososyal desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın. Bu anlamda da Adana olarak Adana Valiliğimizin koordinasyonunda tüm kurumlarımızla birlikte her türlü afete karşı hazır bir şekilde arkadaşlarımız koordineli bir şekilde çalışıyorlar.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından Adana Deprem Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bütün kurumların anında organize olarak sahaya indiğini belirten Ömer Çelik, şimdiye kadar bir can kaybı yok, etkilenen vatandaşımız yok dedi.
3: Şimdiye kadar yapılan taramalarda hem Adana açısından hem Osmaniye'miz açısından herhangi bir sıkıntı gözükmedi. Tabii okullarımız çok önemli. Evlatlarımız yarın okullara gidecekler. Şimdiye kadar verilen bilgilerde çok şükür okullarımızda herhangi bir hasar yok. İl Milli Eğitim Müdürümüz burada. İl Milli Eğitim Müdürlerimiz de yine sahadalar, takip ediyorlar. Okullarımızın sağlam olması son derece önemli. Herhangi bir uyarı olmadığı müddetçe bu şu demektir: okullar sağlamdır, eğitim öğretim devam edecektir, ailelerimiz müsterih bir şekilde evlatlarını okullara gönderebilirler.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Mekke Anlaşması kapsamında Riyad'da düzenlenecek toplantıya katılacak.
4: Mekke Anlaşması için kritik toplantı. İttifakın kurumsallaşma süreci hız kazanıyor. Gözler Riyad'da düzenlenecek toplantıya çevrildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik ve Siyasi Savunma Komitesi toplantısına katılacak. 5 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek toplantıda bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşleri paylaşılacak. Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik tehditler, müttefiklerin müşterek güvenliklerini ilgilendiren bölgesel gelişmeler, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve uluslararası ticaret yollarında seyir sefer serbestisinin ve güvenliğinin sağlanması gibi kritik konular masada olacak. Diğer yandan ittifakın sekreteryasının da Riyad'da belirlenmesi bekleniyor. İlk genel sekreter olarak Pakistan'dan emekli korgeneral Nauman Mahmud aday gösterildi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını duyurdu. Türkiye ekonomisi ihracatta rekor tazelemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı rakamının yakalandığını duyurdu. Açıklanan son verilere göre ihracat yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2026 yılının 5 farklı ayında ihracat

rekoru kırılırken yıllıklandırılmış ihracatsa 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgesel savaş ve krizlere rağmen Türkiye'nin büyüme rotasında kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. Yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı önceleyen vizyonla daha pek çok başarıya imza atılacağını belirtti. Evet, 3 kupa, 1 şampiyon. Türk voleybolunun şampiyonlukları İstanbul Boğazı'nda dalgalanmaya başladı. Kadın milli voleybol takımlarının 2026 yılında uluslararası arenada kazandığı 3 şampiyonluğu simgeleyen 3 kupa, 1 şampiyon bayrakları İstanbul Boğazı'na asıldı. Kadın milli takımlarımız 2026 yazında Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken Akdeniz oyunlarını da altın madalyayla tamamladı. Başarılarla dolu sezon İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez kazanılan Avrupa şampiyonluğuyla taçlandı. 3 farklı organizasyonda kazanılan kupaları aynı mesaj altında buluşturan 3 kupa 1 şampiyon bayrakları 11 Ekim pazar gününe kadar İstanbul Boğazı'nda dalgalanacak. Ve Beşiktaş Kulübü'nün mevcut başkanı Serdal Adalı tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda 3. kez başkanlığa seçildi. Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulu sona erdi. Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Serdal Adalı 3815 geçerli oyla yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurul sonrası açıklama yapan Serdal Adalı hep beraber çalışma zamanı sözüyle Beşiktaşlılara çağrı yaptı. Adalı stadyum kapasitesini de Kasım ayında 46 bine çıkaracaklarını açıkladı. Beşiktaş'ta bir sonraki olağan seçim Mayıs 2028'de yapılacak. Başkan Adalı bu genel kurula kadar siyah beyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek.

0: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında süren gerilim karşılıklı açıklamalarla devam ediyor efendim. İran Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 şart konusunda ısrarcı. Tahran'dan hem müzakere hem savaş sinyalleri geliyor.
1: Deryaft gerdim benaber şerayet ve istekbali ki...
2: İran geri adım atmıyor. Hürmüz Boğazı'nın açılması için 7 şartın kabul edilmesi konusunda ısrar ediyor. Hem savaş hem müzakere sinyalleri veriliyor. İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın şartlarını hatırlattı. ABD'nin zaman kaybetme ve tek taraflı taleplerde bulunma döneminin sona erdiğini söyledi. İslamabad mutabakatına dayalı 7 şartımız yerine getirilene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak diye ekledi. İran'ın ABD'nin eylemlerinden ne heyecanlandığını ne de korktuğunu ve hem savaşacağını hem müzakere edeceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, kendimizi savunmak konusunda ne kadar ciddiysek diplomatik çözümler bulma konusunda da o kadar ciddiyiz dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Tahran'ın ana odağının Hürmüz Boğazı olduğunu söyledi. İran'ın Körfez ülkeleriyle iyi ilişkileri olduğunu ifade etti. Komşularından da aynısını beklediklerini aktardı. ABD'de ise sessizlik hakimdi. Son dönemde ABD'nin Orta Doğu'ya yeni askeri sevkiyatlara başladığına dair dikkat çeken haberler yer aldı. Amerikan yönetiminin İran ve Yemen'deki durumla ilgili kritik bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. ABD basınından Axios, ABD'li 3 yetkilinin Camp David'de toplandığını öne sürdü. ABD hükümetinin üst düzey yöneticilerinin İran'la savaşta atılacak adımları ele aldığı iddia edildi. Benzer bir toplantı en son Haziran 2025'te İsrail'in İran'a yönelik savaş başlatmasından yalnızca birkaç gün önce düzenlenmişti. Wall Street Journal ise ABD'nin ara seçimlerin ardından yeniden bombardıman başlatacağını öne sürdü. Öte yandan bölgedeki gerilim Körfez ülkelerini olumsuz etkilemeye devam ederken İran'dan uçuşlara yönelik yeni bir açıklama geldi. İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abu

0: Uzel Şuridi, İran ve Irak arasındaki karşılıklı uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu. Irak daha önce ABD'nin İran'a yönelik sivil havacılık yaptırımları kapsamında İran'dan Bağdat ve Necef'e yapılan uçuşları askıya aldığını duyurmuştu.
1: Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasında çatışmalar yoğunlaştı. İran destekli Husilerle hükümet güçleri arasında Taiz Cef ve başkent Sanah başta olmak üzere pek çok vilayette önemli gelişmeler yaşandı. Yemen'de taraflar farklı cephelerde ilerlemeye ve birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri, Husilere ait komuta ve kontrol merkezleri, toplanma ve takviye noktalarını hedef aldı. Depolarıyla askeri ikmal hatları ve araçlarına saldırdı. Silahlı kuvvetler, Husilere ait 170 askeri araç ve muharebe aracının imha edildiğini belirtti. 257 saldırıda Husilerden en az 700 kişinin öldürüldüğü veya yaralandığını açıklaması yapıldı. Yemen'deki İran destekli Husiler de yeni saldırıları duyurdu. Suudi Arabistan'ın Riyad'daki ulusal petrol şirketi Aramco'yu balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri Yemen'in başkenti Sana ve diğer bazı bölgelere 60 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Akşam saatlerinde meşru hükümetten yeni bir açıklama geldi. Husilere karşı genel taarruz başlatıldı. Ve bir yandan İsrail Gazze şeridinde ateşkes dinlemiyor sevgili izleyenler. Saldırılar tüm şiddetiyle devam ederken bölge bir kez daha kan gölüne döndü. Son saldırılarda en az 6 Filistinli şehit oldu. Hayatını kaybeden 2 Filistinli Hristiyan ise son yolculuklarına uğurlandı.
2: Yine sivillerin toplandığı alanlar hedef alındı. Katliamlara yenileri eklendi. Ateşkese rağmen Gazze şeridi kan ağlamaya devam etti. Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi Caddesi hedef alındı. Sivillerin toplandığı nokta vuruldu. Deir el-Belah'ta ise bir araca hava saldırısı düzenlendi. Saldırılarda çok sayıda kişi şehit oldu. Bir saldırıda ise iki Hristiyan hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren iki Filistinli Hristiyan için kilisede cenaze töreni düzenlendi. Saldırıların bir diğer adresi ise işgal altındaki Batı Şeria oldu. İşgalci Yahudiler Filistinlilerin topraklarına saldırdı. Saldırı Ustrim beldesinde Filistinlilerin zeytin hasadı yaptığı sırada düzenlendi. Bazı ev ve araçlarda ağır hasar meydana geldi. Saldırının ardından bölgeye ambulans ve İsrail polisi gitti. El Halil bölgesinde ise bir araç ateşe verildi.
1: Tabii İsrail'e tepki büyüyor. Son açıklama Amerika Birleşik Devletleri sinema oyuncusu Angelina Jolie'den geldi. Ünlü aktris, İsrail'in Gazze'deki yıkımının uydu görüntüsüne yansımasını paylaştı. Angelina Jolie sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şimdi Google Earth'ü açarak Gazze'ye yapılanı görebilirsiniz dedi. Mahallelerin enkaz haline geldiğine vurgu yaptı. Gazze'deki altyapının %82'sinin hasar aldığını belirtti. Jolie, kış yaklaşırken Gazze nüfusunun %94'ünün yani yaklaşık 2 milyon kişinin barınmaya ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya ihtiyaç duyacağını vurguladı. Ünlü oyuncu Google Earth fiziksel yıkımı sıra dışı açıklıkla ortaya koyuyor ancak bunun arasında yaşamanın ne anlama geldiğini, öldürülen ailelere ne olduğunu ve yaşayanlar için hayatın nasıl olduğunu gösteremiyor ifadesini kullandı. İnsani yardımın Gazze'ye ulaştırılması gerektiğinin de altını çizdi. Rusya-Ukrayna arasında yıllardır süren savaşta saldırılar giderek şiddetlendi. Rusya'nın askeri noktalarını hedef almaya odaklanan Ukrayna'nın savaş politikası Rusya'yı yeni taktiklere yöneltti. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yaşanmaz hale getirmek için büyük saldırılar düzenledi. Rusya Kiev'de özellikle köprüleri vururken Almanya'nın başbakanı oraya gitti ve destek mesajlarını verdi.
2: Ukrayna geri adım atmadığı saldırılar şiddetlendi. Rusya ise bunun üzerine başkent Kiev'e odaklandı. 4 yılı aşkın devam eden savaşta Rusya Ukrayna'yı bir kez daha şiddetli saldırılarla hedef aldı. Rus ordusu Kiev'i yaşanmaz hale getirme taktiğini hayata geçirmeye başladı. Rus ordusu Kiev'in doğu ve batısını birbirine bağlayan Kuzey Köprüsü'ne saldırı düzenledi. Kuzey Köprüsü üzerindeki karayolu ve troleybüs ağı hasar gördü. Köprünün sol yakasından sağ yakasına giden trafik kapandı. Saldırıda yaralananlar da oldu. Moskova, Odessa limanına yakın bir bölgede Ukrayna ordusunun askeri malzeme tedariğinde kullanılan bir gemiye de saldırdığını bildirdi. Köprü saldırısı şehrin bir diğer önemli köprüsü olan Güney Köprüsü'nün Rus insansız hava araçları tarafından defalarca hedef alınmasının ardından geldi. Perşembe gününden bu yana Güney Köprüsü'ne yapılan saldırılar metro ve araç trafiğinin askıya alınmasıyla birlikte ulaşımda büyük aksamaya yol açtı. Kuzey ve Güney Köprüleri başkentin doğu ve batı kesimlerini birbirine bağlıyor. Köprüler Perşembe gününe kadar hiçbir saldırıya uğramamıştı. Bu durumun Moskova'nın stratejisinde yeni bir aşamaya işaret ettiğine dikkat çekildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise yabancı ülke vatandaşları ve diplomatlara Kiev'i terk etmeleri ve Ukrayna'ya seyahat etmemeleri yönündeki uyarısını yeniliyor. Avrupa'nın Ukrayna'ya desteği ise sürüyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya dayanışma ziyareti düzenledi. Merz, Kiev'de Ukrayna'ya destek mesajı verdi. Rusya'nın durdurulmazsa Avrupa'ya yöneleceğini öne sürdü.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde idam edilmesi planlanan kadın mahkumun 2 doz ölümcül iğnenin ardından hayatta kalmasıyla büyük bir skandal yaşandı. Acı çeken kadın hastaneye kaldırılırken eyalet cezası infaz kurumu başkanı istifa edeceğini açıkladı.
0: Ölümcül enjeksiyonlar işe yaramamıştı. ABD'nin Tennessee eyaletinde yaklaşık 200 yıl sonra zehirli iğne yöntemiyle idam edilmesi planlanan kadın hayatta kalmıştı. Başarısız infaz skandalının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Tennessee Valiliğinden açıklama geldi. Tennessee Ceza İnfaz Kurumu Başkanı Frank Strada skandal olay sonrası görevinden istifa edeceğini bildirdi. Avukatlara göre 2 doz zehirli ilaç almasına rağmen hayatta kalan kadın gereksiz acı çekmişti. Bu durum zalimce ve olağan dışı cezadan muaf olarak infaz edilme hakkını ihlal etti. Başarısız infaz girişimi sonrası Tennessee Valiliği yılın geri kalanında eyaletteki tüm infazları durdurmuştu. Olayla ilgili bağımsız bir inceleme emri vermişti. Krista Pike 1995 yılında henüz 18 yaşındayken sorunu gençler için düzenlenen bir eğitim kampında tanıştığı erkek arkadaşıyla birlikte suça karışmıştı. Bir kişiyi işkence ederek öldürmekten 1996 yılında idam cezasına çarptırılmıştı. Tennessee'de idam cezasına çarptırılan tek kadın mahkum olan 50 yaşındaki Pike iki zehirli iğne vurularak idam edilmek istenmişti. Ancak iğnelere rağmen hayatta kalmıştı. Bilincini kaybeden kadının nabzının atması üzerine hastaneye sevk edildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ülkedeki yaz-kış saati uygulamasına odaklandı. Son olarak uygulamayı kaldıracak düzenlemenin Senato'da oylanarak kabul edilmesi çağrısında bulundu. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini aktardı. Bu konuda düzenleme yapan yasa tasarısının Senato tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu. ABD Başkanı söz konusu uygulamanın ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini söyledi. İnsanların yaşam düzenlerini bozduğunu savundu. Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan ve gelenekten kurtulmak istiyoruz değerlendirmesini yaptı. Söz konusu yasa tasarısının daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçtiğini anımsattı. Trump, Senato'da bekleyen söz konusu yasa tasarısını bloke eden Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'a yüklendi. ABD Başkanı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabındansa Cotton'ın cep telefonu numarasını paylaşmıştı. Trump seçmenlere Cotton'a söz konusu tasarıyı engellememesi konusunda baskı yapmaları çağrısında bulunmuştu.

0: Evet, Şanlıurfa'da 5 gündür süren teknoloji şöleninde final heyecanı yaşandı efendim. Milli teknoloji hamlesinin gurur tablosu. Teknofest Güneydoğu'da hava gösterilerinden bilim atölyelerine uzanan dop dolu bir program vardı. Şanlıurfa 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdı.
1: Gururluyuz. Çok çocuklarımızın geleceği için umutluyuz.
2: Abi çok güzel bir duygu. Urfa'mıza

0: Hayırlı olsun abi.
1: Şanlıurfa bugüne kadar böylesi bir kalabalık görmedi. Güneydoğu Teknofest'te bölgenin birçok ilinden gelen vatandaşlar özellikle insansız hava araçlarımızı yakından görebilme imkanına sahip oldu.
2: Teknofest gün katılımında bir anlamda rekor kıra kıra gidiyor. Tabii İstanbul 2023 orası çok çok daha büyük bir alan. Ama Şanlıurfa için, ülkemizin herhangi bir şehri için rekorlarla gidiyor Şanlıurfa'da. Ve bizim gördüğümüz kadarıyla en güzel Teknofest deneyimini yaşıyoruz. Hakikaten.
3: Şanlıurfa'da Teknofest coşkusu son gününde de sürdü. Teknoloji tutkunlarını buluşturan dev festival 5. gününde de büyük finalle taçlandı.
4: Şanlıurfa'da ülkemizin dört bir yanından gençlerimizin sergilediği cesareti, üretme azmini ve kendilerine duydukları özgüveni Türkiye yüzlü hedeflerimiz açısından çok kıymetli görüyoruz. Türkiye olarak ihtiyaç duyduğumuz teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştirmeyi güvenliğimizin ve refahımızın yanı sıra tam bağımsızlık mücadelemizin de ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.
5: Maalesef ülkemizi boğan bir gündem hakim. Dünyaya baktığımızda çok daha karanlık bir gündem hakim. Adeta parlayan bir yıldız gibi nesillerimizle beraber böylesine bir etkinlik tam tarihin sıfır noktasında gerçekleştiriliyor. Bugün de son günündeyiz. 7'den 77'ye tüm insanımız burada. Alan muazzam bir enerjiyle dolu.
3: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TEİŞ Vakfı öncülüğünde düzenlenen festivalde Türkiye'nin mühendislik birikimi ve gençlerin üretme heyecanı aynı alanda birleşti. Atak'tan Hürkuş'a, Anka'dan Bayraktar TB2, TB3 ve Akıncı'ya Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisindeki kabiliyetleri ziyaretçilerle buluştu.
4: Savunma sanayinde bir değişim değil, bir devrim yaşadık. Başkalarından geçmişte parasını ödeyerek alamadığımız ürünleri şimdi biz dünyanın dört bir yanına parası mukabilinde satar hale geldik, ihraç eder hale geldik. Sadece geçen yıl 10 milyar doları aşan bir ihracatımız oldu. Dünyanın 11. büyük savunma ve havacılık ihracatçısı ülke konumuna yükseldik.
2: İnsanlık yararına, memleketimizin faydasına, ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılma adına gençlerimizin de Kızıl Elmas'ın olması, milyonlarca gencimizin Kızıl Elmaları uğruna yarışmalara başvuruyor olması, yarışmalardan sonrasında takımlarıyla beraber bunu girişimlere dönüştürüyor olmaları ve bütün bunları dosdoğru bir düsturla insanlığın faydasına, ülkemizin yararına yapıyor olmaları. Hakikaten olabilecek en büyük Kızıl Elmamız bu.
3: Milli Kara ve Deniz Araçları da teknoloji vitrinindeki yerini aldı. Son günün gökyüzü programında ise Türk Yıldızları ve Solotürk vardı. Gösteri uçuşları final heyecanını göklere taşıdı. Türk pilotlarının gösterileri adeta nefesleri kesti. Festivalin her köşesinde farklı bir keşif imkanı vardı. Bilim atölyeleri, simülasyon alanları ve sergiler her yaştan ziyaretçiye teknolojiyi yakından tanıma fırsatı sundu.
6: Ki Şanlıurfa ilimiz de daha böyle bir şeye alışmış değil. Yani böyle bir şeye alışık olmadığı için yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Günümüzde uçaklarımız, savaş silahlarımız, her şeyimiz de ilerideyiz, yani zirvedeyiz.
1: Pakistan tarafından yapıldı ve sonrasında da jandarmaya verildi. Arkamda gördüğünüz robot ve bu robot buraya gelen özellikle çocukların en çok ilgisini çeken noktalardan biri.
7: Teknofest gerçekten yaratıcılığı ve bilimi çok üst seviyeye çıkarmış bir etkinlik.
3: Teknoloji yarışmalarında emeklerini projeye dönüştüren gençler için ödülleri verildi. 30 Eylül'de kapılarını açan Teknofest Güneydoğu kapanış seremonisi ve ödül töreniyle tamamlandı.
2: Teknofest Güneydoğu'daki tüm etkinlikleri 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak Teknofest Şanlıurfa bir rekor kırdı. Anadolu'da düzenlenen en büyük, en güzel Teknofest oldu.
8: Eski Ulaştırma

0: Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki sır ölümüyle ilgili 10 yıl sonra iki kritik iddianame hazırlandı. Adli tıpın aylarca bizde yok dediği otopsi videosunu tam da mezarın açılacağı gün aniden ortaya çıkması ve özel doktorunun HTS kayıtlarına takılan akıl almaz çelişkileri soruşturmanın seyrini baştan aşağı değiştirdi. Detaylara bakalım.
1: Şüpheli ölüm aydınlanıyor, sır perdesi aralanıyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 7 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada 10 yıl sonra dikkat çeken iki gelişme yaşandı. Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden derinleştirilmesi kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Şubat 2026'da İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yazı gönderdi. 2016'daki otopsiye ilişkin görüntü kaydı bulunup bulunmadığı soruldu. Kayıt yok yanıtı alındı. Savcılık 1 Haziran'da bu kez video ve fotoğraf kayıtlarının gönderilmesini istedi. Gönderilen CD'den 145 fotoğraf çıktı. Başsavcılık 14 Temmuz'da 3. kez yazı yazdı. Özellikle otopsiye ait video kaydının bulunup bulunmadığının araştırılması istendi. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi otopsi işlemine ilişkin video kaydının bulunmadığını bildirdi. Ancak soruşturmanın seyri 18 Ağustos'ta değişti. Deniz Olgun için fethi kabir kararı alındığı gün Adli Tıp Kurumu'ndan başsavcılığa bu kez otopsi videosunun bulunduğu yönünde cevap gönderildi. Kurum video kayıtlarının bulunduğunu ve flash bellekle CD'ye aktarılarak savcılığa gönderildiğini bildirdi. Otopsi videosu vardı ancak kasıtlı olarak gönderilmemişti. Savcılık gerçeğe aykırı cevap verildiği değerlendirmesinde bulundu. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili İsmail Çoban, zabıt katibi Çağdaş Köse ve kayıtların muhafaza edildiği fotoğrafhanede görevli olan Samet Çalışkan hakkında kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan kamu davası açıldı. Deniz Olgun dosyasındaki ikinci iddianamenin hedefinde ise olay tarihinde Özel Hisar Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak görev yapan Nurettin Demirkol yer aldı. İddianameye göre Demirkol 26 Ağustos 2026'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeminli tanık sıfatıyla ifade verdi. İfadesinde Deniz Olgun'un özel doktoru olmadığını, ölümü şüpheli değerlendirmediğini, polisi kimin aradığını bilmediğini ve Deniz Olgun'un yüzünde ya da vücudunda kan görmediğini söyledi. Olay yerinde ise yalnızca Murat Bayrak'la yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu ileri sürdü. Savcılık Demirkol'un ifadesinin ardından HTS kayıtları, 155 ihbar kayıtları, olay yeri inceleme tutanakları, ölü muayene kayıtları ve diğer tanık beyanlarını dosyaya aldı. 155 kayıtlarında polisi arayan kişinin Nurettin Demirkol olduğu, kendisini ailenin hekimi olarak tanıttığı ve Deniz Olgun'un ölümünü şüpheli olarak bildirdiği tespit edildi. Olay yerine ilk ulaşan polis memuru da kendilerini arayan kişinin Deniz Olgun'un özel doktoru olduğunu söylediğini ve ölümü şüpheli değerlendirdiğini anlattı. Olay yeri inceleme görevlisinin beyanında da Demirkol'un kendisini Deniz Olgun'un özel doktoru olarak tanıttığı belirtildi. Savcılığın tespit ettiği bir diğer çelişki ise Deniz Olgun'un cesedindeki kan izlerine ilişkin oldu. Demirkol 2026'daki ifadesinde Deniz Olgun'un yüzünde veya vücudunda kan görmediğini iddia etti. Ancak 2016 tarihli olay yeri ve ölü muayene tutanağında Demirkol'un Deniz Olgun'un ağzının sağ tarafından kan sızdığını ve kanın yastığı ıslattığını söylediği kayıt altına alındı. Bilirkişi doktorun tutanağında da Deniz Olgun'un yüzünün kanlı olduğu ve ağzından kan geldiği yönünde tespitlere yer verildi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Demirkol'un ifadesindeki bir başka çelişkinin ise olay günü bulunduğu yerle ilgili olduğu belirtildi. Demirkol olay günü Kısıklı'daki evinde bulunduğunu söyledi. Ancak HTS kayıtları incelendiğinde söz konusu saatlerde Kısıklı bazında bulunmadığı tespit edildi. Demirkol'un çiftlikte yalnızca iki kişinin bulunduğu yönündeki anlatımının da soruşturma kayıtlarıyla örtüşmediği belirlendi. Savcılık Demirkol'un kalem kalem belirtilen hususlar yönünden gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonucuna vardı. Hakkında TCK'nın 272 Taksim 3 maddesi kapsamında yalan tanıklık suçundan kamu davası açtı. Demirkol 4 Eylül 2026'da tutuklandı.
2: Aylık görev gerektiğinde 55. hükümetimizin de...
1: Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada hazırlanan iki iddianameyle dosyanın iki kritik başlığı mahkeme önüne taşındı. Bir tarafta otopsi videosu için yapılan yazışmalarda önce yok denilmesine rağmen Fethi kabir kararının alındığı gün mevcut olduğu bildirilen kayıt ve bu yazışmalardan sorumlu 3 adli tıp görevlisi. Diğer taraftaysa 2016 tarihli kayıtlarla 2026'daki yeminli ifadesi arasında çok sayıda çelişki tespit edilen Nurettin Demirkol bulunuyor.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu ilçesinin ardından Şişli'de de eğlence mekanlarını denetledi. 100 polisin katıldığı denetimlerde 34 kadının sigortasız çalıştırıldığı belirlendi. Çok sayıda iş yeri hakkında da idari işlem yapıldı.
3: Eğlence mekanları yakın takipteydi. 100 polisle denetim yapıldı. Sigortasız çalışanlar ve ruhsata aykırı faaliyet gösteren işletmeler tespit edildi. Bu kez denetimlerin adresi Şişli'ydi. Eğlence mekanlarında ruhsata aykırı faaliyetler ve sigortasız çalışanlar tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 3 Ekim'de 100 personelin katılımıyla umuma açık eğlence yerlerini denetledi. 12'si Türk vatandaşı, 22'si yabancı uyruklu, toplam 34 kadının ruhsat kapsamı dışında ve sigortasız olarak konsomatrislik yaptığı belirlendi. Denetimlerde mevzuata aykırı tütün kullanımı ve mesul müdürlük belgesinin bulunmaması gibi ihlaller de tespit edildi. Çok sayıda iş yeri hakkında idari işlem uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması için denetimlerin süreceğini bildirdi.
0: İstanbul'da polis tehdit yönetimiyle çıkar sağlayan çetenin izini sürdü. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı ve böylelikle 4 ayrı tehdit olayı aydınlatıldı.
4: Şantaj ve korkutma yöntemiyle çıkar sağlıyorlardı. Polisin sıkı takibiyle yakayı ele verdiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü suç örgütlerine göz açtırmıyor. Organize suçlarla mücadele ekipleri Bakırköy'de tehdit yöntemiyle çıkar sağlayan çeteyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adresleri belirlendi. Baskında 4 çete üyesiyle olayla bağlantılı olan bir şüpheli yakalandı. Çete üyeleri Arnavutköy'deki bir evin kurşunlanması için de hazırlık yapıyordu. Polis titiz takip yürüttü. Eylem gerçekleşmeden önce hücre çökertildi. 2 şüpheli daha yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en önemli demiryolu bağlantısı Halkalı Kapıkule hızlı tren hattında sona gelindi. Projenin en uzun etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimi 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak efendim. Projeyle birlikte Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil olurken seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek.
4: D projede sona gelindi. Saatte 200 kilometre hızla uygun inşa edilen hatta 353 kilometre ray serimi tamamlandı. Yeni etabın hizmete girmesiyle Avrupa sınırına kadar kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığı başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projeye ilişkin müjdeleri verdi. Hızlı tren ağının Çerkezköy'den Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaşacağını söyledi. Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturuyoruz. Bölgenin ihracat kapasitesi ve Avrupa pazarlarına erişimi güçlenecek dedi. Böylece Halkalı Kapıkule hattının Çerkezköy kesiminin açılmasıyla seyahat süresi 1,5 saate inecek. Yıllık yolcu kapasitesi 3 milyona yükselirken bölge ekonomisine büyük can suyu olacak. Proje kapsamında onlarca köprü, tümen ve menfez inşa edildi. Kapıkule'de gümrük ve manevra kapasitesi üst seviyeye çıkarıldı. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan orta koridoru güçlendi. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının tamamlanmasıyla yolcu ve yük taşımacılığında önemli kazanımlar sağlanacağını vurgulayan Uraloğlu, yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek dedi.

0: Mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak dedi. Öte yandan Halkalı Kapıkule hattında da diğer çalışmalar devam ediyor. Isparta Kule Çerkezköy etabını Isparta Kule'yi Halkalı'ya bağlayacak kesimde de yapımlar sürüyor. 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimi 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacak.
1: Türkiye'nin ilk robotlu çocuk tiyatro oyunu Neji'nin Diji Maceraları seyirciyle buluştu efendim. Gerçek robotlar, yapay zeka ve interaktif teknolojilerin bir arada yer aldığı oyun minik izleyicilerden hayli yoğun ilgi gördü. Teknoloji, doğa ve dostluk kavramlarını aynı sahnede buluşturan yapım Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'ndeki lansmanla perdelerini açtı.
2: Bu gösteride çocukları ne öğretmeye amaçladınız?
3: Boy kurmak, suyla elektriği boşa harcamamak, yerleri kirletmemek.
0: Gerçek robotlar sahneye çıktı. Çocuklar geleceğin dünyasına Neji'nin Diji Maceraları'yla adım attı. Yapay zeka çocuk tiyatrosuyla buluştu.
2: Peki bu gösteriden keyif aldın mı?
4: Aldım.
0: Türkiye'de çocuk tiyatrosuna yeni bir soluk getiren oyun teknolojiyle sahne sanatlarını bir araya getirdi. Doktor Nabat Karakhanova tarafından kaleme alınan Neji'nin Diji Maceraları, minik izleyicilere klasik sahne deneyiminin ötesinde dijital çağın dinamiklerine uygun bir dünya sunuyor.
5: İnsan, robot, yapay zeka bir yerde olarak aslında bir maceraya dönecek, yaşayacaklar.
0: Kahramanların yapay zeka destekli robot Mini ve Diji Misha ile çıktığı fantastik yolculukta çocuklar yalnızca izleyici olmadı. Sahnedeki kararlara ortak olarak hikayenin birer parçasına dönüştüler. Yapım yapay zeka okuryazarlığından çevre bilincine kadar pek çok evrensel değeri eğlenceli bir macerayla aktarıyor.
2: Bu gördüğüm ilk robotlu gösteriydi. Suyu ihtiyacımız olan kadar kullanmayı ve yerlere çöp atmamayı. Yoksa dünya yavaş yavaş çürür ve dünyada hiç su kalmaz.
5: Şu anda premieri bulunduğumuz tiyatro aslında Türkiye'nin ilk robotlu çocuk tiyatrosu. Çok heyecanlıyız çünkü ilkini yapmak çok yorucu ve stresli ama çok keyifli de aynı zamanda. Çünkü artık yeni nesil çocuklarımız bizim teknolojiyle büyüyorlar.
0: Gerçek robotlar ve video art uygulamaları, hareket yakalama teknolojisi ve dahası. Oyun teknolojik imkanları sanatla harmanlayarak miniklere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Müzik, dans ve mizahın bir arada olduğu interaktif yapım sezon boyunca minik tiyatro severlerle buluşmaya devam edecek.
2: Peki bu ilk oyunun mu? Heyecanlandın mı?
3: Evet, ilk oyunumdu. Çok heyecanlandım ama çocuklara önemli bilgiler öğrettiğim için çok mutluyum. Herkesi tiyatromuza bekliyorum.
1: İstanbul'da Eyüp Sultan'daki Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Aile Fest yoğun ilgi gördü. Farklı kuşakları bir araya getiren festivalde on binlerce kişi doyasıya eğlendi festival. 6 Ekim Salı gününe kadar Rami Kütüphanesi'ne ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
0: Rami Kütüphanesi tıklım tıklım doldu. On binlerce İstanbullu aynı çatı altında buluştu. Çocuk etkinliklerinden atölyelere, kitap fuarından konserlere, Aile Fest'e hafta sonu coşkusu tavan yaptı. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından düzenlenen Aile Fest İstanbullulardan yoğun ilgi gördü. Hafta sonu Rami Kütüphanesi'ne akın eden on binlerce aile çocuklarıyla birlikte dolu dolu bir hafta sonu geçirdi. 0-3, 3-6 ve 7-12 yaş gruplarına özel bölümler oluşturuldu. Anne babalar çocuklarıyla en iyi şekilde vakit geçirdi. Farklı kuşakları buluşturan festivalde renkli görüntüler oluştu. Kitap fuarı ve akşam konserleri ise ilginin odağı oldu. Festival 6 Ekim Salı gününe kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
1: Evet, kış alışverişi için hazırlık başladı efendim. Montlar, kazaklar, hatta battaniyeler alışveriş listelerine girdi. İstanbul Güngören'de düzenlenen garaj günlerinde farklı markaların ürünleri bir araya geldi. Hesapla alışveriş yapmak isteyenlerse bir yandan ürünlere, bir diğer yandan etiketlere baktı.
6: Biz çadırımızı açtık, yüzlerce çeşit ürünümüzle birlikte.

0: birlikte gelen halkımızı buraya bekliyoruz. Gerçekten fiyatlar çok ekonomik.
1: Hangi ürünlere bakmak için geldiniz?
2: Şişme yelek gibi böyle. Sıfır kol, hani kışı böyle sıkıldığım zaman hemen çıkarabileceğim.
1: Montlar, kazaklar, botlar, havalar serinleyince alışveriş listesi de değişti. Yazlıkların yerini kışlıklar aldı.
3: Adres İstanbul Güngören. Garaj günlerinde giyimden ev tekstiline kadar pek çok ürün aynı noktada buluştu. Kış hazırlığı yapanlar standları dolaşıp ihtiyaçlarına baktı.
4: Kış geldi artık, battaniyeler, işte montlar, yağmurluklar, onlar bakılıyor artık genelde çevreye göre. Gayet makul yani fiyatları.
1: Alışveriş listesinde yalnızca kıyafetler yok. Halılardan ev tekstiline envai çeşit ürün garaj günlerinde ziyaretçilerini bekliyor.
5: İhracatçı firmayız. Yaklaşık 60 yıllık bir firma. İhracat fazlası ürünleri satıyoruz burada bu gibi etkinliklerde. Hem fabrika satış mağazalarımızla hem perakende mağazalarımızla. Bizim esprimiz şu, biz kilolu kilim satıyoruz. Yorgan kendi imalatımız, 3 adet yorganı 1000 liraya veriyoruz.
1: Özellikle neye bakıyorsunuz?
6: Vallahi bir ihtiyacım yok şu an, işte geldim bakalım.
1: Biz kadınlar her zaman alışverişi severiz.
6: Maalesef. Yer yok ama gene de alıyoruz.
7: Bugün vallahi indirimleri görünce hemen koştuk tabii garaj günleri. Herkesin ihtiyacı olan ürünler var tabii ki. Kışa da giriyoruz. Özellikle montlarda çok indirim olduğunu fark ettim. Yani 1000 liradan 1500 liradan başlayan montlar var. Kışa girerken de sezon sonu indirimi sezon başında yapmışlar. Bence çok güzel.
3: Güngören'de düzenlenen garaj günleri 18 Ekim'e kadar devam edecek.
8: Efendim, klasik balık tariflerinden sıkıldıysanız eğer palamutlu pide tarifiyle sofralarınıza yeni bir tat katmaya hazır olun. Peki ya palamutlu pide nasıl yapılıyor? İşte tarifi.
9: Balık sezonu açıldı. Omega 3 deposu mutfaklarda yerini aldı. Klasik tariflerden de sıkıldıysanız palamutlu pide tam size göre.
10: Palamut bollaştı, yağlandı. Bizler de bu sağlıklı ürünü sofralarımıza taşıyoruz. Peki hiç palamutlu pide yapmak aklınıza geldi mi?
9: İhtiyacınız olan iki ana malzeme var. Un ve palamut.
10: Palamutlu pidenin hamurunda un, maya, şeker, zeytinyağı ve krema var.
11: Özellikle hamsiyle çok muazzam, mükemmel oluyor. Yağlı olduğu için. İçinde zaten kokmuyor. Evde kesinlikle ben balık pişirdim. Evin içi komple kokacak. O kötü kokuları ben almak istemiyorum. Evde balık pişirmek istemiyorum diyenlere az sirkenin içine safran, toz tarçın, limon kabuğu ve biraz da içine limon veya şey koyabilir, gül suyu. Onu beklettikleri zaman balığın da içine boyamak için zaten onu koyuyoruz. O inanılmaz hem rahya, hem tat, hem renk, hem de o balıktaki olan o istemediğimiz kokuyu önlüyor. Evinde balık pişirdiğimiz zaman parfüm oluyor zaten.
10: Palamutlu pide denince akla sıra dışı bir ürün geliyor. Peki palamutlu pidenin iç harcında neler var?
11: Hamurunda un, krema, zeytinyağı, tuz, şeker, instant kuru maya ve içinde su var. 600 gram su koyuyoruz, 3 su bardağı. Bunu önce sıcak suyla instant mayayı açıyoruz şekerle birlikte, yarısı kadar. Daha sonra unu una yediriyoruz. Bir 100 gram kadar su bırakıyoruz. 500 gram yedirip bir hamur elde etmiş oluyoruz. En sonra biz mayalandırıp daha sonra tuzu, zeytinyağını, kalan suyu yedirip lastikleştiriyoruz, iyice yoğuruyoruz. Tekrar dinlendiriyoruz. 2 saat sonra dolapta çıkartıp dolaba koyuyoruz. Çıkartıp tekrar yoğuruyoruz. Tekrar atıyoruz. Bu işlemi 3-4 defa devam ediyoruz. Dolabın içinde devamlı kalıyor bu. Görecekler böyle bembeyaz sütün gibi böyle bir pürüzsüz bir hamur elde etmiş olacağız. Böyle balon gibi. Onu tekrar yoğuracağız. Şu tepsilere koyup kütlerimizi, çiller bezelerimizi hazırlayacağız böyle 200 gram yakın. Daha sonra bunları tekrar dinlendireceğiz.
9: Harç hazırlanıp hamurla buluşunca da geriye pişmesi kalıyor. 260 derecelik fırında 5-6 dakika pişen pide damaklarda harika bir lezzet bırakıyor.
11: Harcına zaten maydanoz, taze soğan, karamelize, kuru soğan, onu karamelize ediyoruz aşk ve sabırla. Onu bir karamelize ediyoruz. Daha sonra içine ceviz, yeşil zeytin doğruyoruz. Domates koyuyoruz. taze soğan, roka, özellikle roka ve taze soğanımızın yeşilini doğrayıp bir yumurta beraber kırarak tuzu çok az, kuru kekik, kuru fesleğen koyup bunu bir yumurtada kırıp içine tuzuyla beraber karabiberiyle onu güzel harmanlıyoruz. Daha sonra açıp içine güzel şekilde yapıp yanlarını katlayıp önceden ısıtılmış 260 derece fırına, tepsileri de ısıtıyoruz tersten, atıp pişiriyoruz ve afiyetle yanında şöyle roka, turp, maydanoz, kuru soğanla birlikte şu şekilde alıp efendim şöyle afiyetle yiyoruz.
10: Çıtır çıtır palamutlu pide fırından çıktı. Yiyenlere afiyet olsun.
8: 81 ilin 963 yöresel lezzeti Afyonkarahisar'da aynı sofrada buluştu sevgili izleyenler. 247 metre, 68 santimetrelik Anadolu sofrası UNESCO Dünya Rekoru olarak tescillendi ve böylelikle kent gastronomide üst üste 3. rekoruna imza attı.
9: 81 il damak çatlatan 963 yöresel lezzet, Anadolu'nun mutfak mirası bu kez rekor için aynı sofrada buluştu. Devasa sofra Guinness Dünya Rekoru kırdı.
12: Lezzetler çok güzel, tadım yapmaya gayret ediyorum. Her tarafta ayrı bir lezzet, ülkemizin her tarafı güzel.
13: Dolmadan tut, şebit ediyoruz, bak gözleme ediyoruz, katmer ediyoruz. Her şey bu, patatesli, ıspanaklı, ne istersiniz bu.
14: Bir Karadenizli olarak bulgurla yapılmış etli kavurmalı bir yemeği var. Onu mesela çok beğendim.
9: Afyonkarahisar'da düzenlenen 8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali dünya rekoruyla başladı. Lezzetin Hafızası Anadolu temasıyla hazırlanan festivalde yüzlerce yöresel ürün dev sofrada sergilendi.
7: Biz geçen yıllarda öncelikli olarak dünyanın en uzun lokumu ve dünyanın en büyük sucuklu yumurtasıyla Guinness Rekorlar kitabına yine Gastro Afyon'da girmeyi başarmıştık. Bu yıl 3. rekor denemesindeyiz. Dünyanın en uzun sofrasıyla 81 ilden gelen lezzetleri bu meydanda buluşturduk. Ben 3 gün boyunca herkesi Afyonkarahisar'a bu lezzet festivaline bekliyorum.
9: Guinness hakemleri ölçümlerini yaptı. Kriterlere uygun bölümün uzunluğu 247 metre 68 santimetre olarak belirlendi. İncelemelerin ardından dünyanın en büyük Anadolu sofrası rekoru tescillendi.
15: 81 metre çapında 254 metre uzunluğunda bir masa kurduk. 81 ilimizi davet ettik ve 81 ilimizin özellikle coğrafi işaretli yemeklerinden başlayarak kadim kültürlerini, yemeklerini, ürünlerini, objelerini masada sizlerin de görmüş olduğu gibi buluşturduk.
16: Şu an Afyon'da hissediyoruz, yaşıyoruz. Ben de Diyarbakır'ı temsilen buraya geldim.
17: Mardin Nusaybin olarak da güzel bir yöresel yemeklerimizi biz yaptık.
9: Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki festival 21 ülkeden şefleri ve gastronomi profesyonellerini de buluşturdu. Alandaki 175 standta yöresel ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
8: Efendim bu lezzetli haberle moderatör sabahı noktalıyoruz artık. Ancak bir yere ayrılmayın, bizden sonra Elif Akkaya Kuter analiz sentezle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

Hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.

hayatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın, iyi haftalar. Saatler 9. Ben Elif Hakkaya Kutar, analiz sentezle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca da birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla analiz sentezde değerlendireceğiz. Ankara gündemine gitmeden önce dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine

Yeni haftanın ilk gelişmelerine hızlıca bakarak başlayalım. Adana ve Osmaniye'de ne yazık ki peş peşe depremler meydana geldi. Sarsıntılar gece boyunca da devam etti. Adana

sarsıntı oldu ve 20-28'de de 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi ardı arda ne yazık ki. Soruşturma izni talep edildi. Fon soruşturması derinleşmeye devam ediyor. Türkiye'nin gündemine oturdu. Milyarlarca liralık vurgun ve on binlerce mağdur var fon soruşturması kapsamında. Sıcak bir gelişme var. Başsavcılık yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğunu belirttiği eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı da Mehmet Şimşek de teftiş kurulunu görevlendirdi. Kurul eski SPK Başkanı Gönül hakkında incelemeye başladı. Mekke ittifakında önemli bir adım var. Riyad'da bir toplantı düzenlenecek. Hemen onun da detaylarını aktaralım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katılacak. Bugün Riyad'da düzenlenecek toplantıda bundan sonra atılacak adımlar ele alınacak. İran Hürmüz'de 7 şart için ısrarcı, hem müzakerelere hem de savaş ifadesini kullanıyorlar. Trump tarafında yine bir görüşme yapacağım cümlesi olsa da İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf diyor ki ülkenin Katar arabuluculuğunda Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiği 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı açılmayacak diyor. Evet, gözler enflasyon verisinde. Saat 10'da analiz sentez sırasında Eylül ayı enflasyon verisi açıklanacak. Anadolu Ajansı'nın beklentisi %2,18 yönünde olacağı şeklinde, yıllık enflasyonun da kaça gerileyeceğini saat 10'u gösterdiğinde öğreneceğiz. Konuklarımızla da sıcağı sıcağına değerlendireceğiz diyelim ve enflasyon verisinden geride bıraktığımız haftanın ekonomi gündeminde neler vardı hızlıca oraya da bakalım. İhracat Eylül ayında rekor kırdı. Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat ifade etti. Eylül 2026 aylık ve yıllık dış ticaret verileri basın toplantısında konuştu. Eylül ayında Türkiye'nin ihracatının yıllık %15,4 artışla 26 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bu rakamın tüm zamanların en yüksek Eylül ayı ihracatı olduğunu da belirtti. SPK'dan geride bıraktığımız hafta fon soruşturmasında önemli gelişmeler vardı. SPK'dan tasfiye edilen fonlar için ara ödeme müjdesi vermişti Sermaye Piyasası Kurulu. Tasfiye sürecindeki bazı fonlarla ilgili kritik bir karardı bu. SPK Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Holding, Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiyesine sürecinde fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar vermişti. Mutabakatı tamamlanan yatırımcılar için MKK'nın hesaplayacağı net yatırım tutarı da esas alınacak. Evet, 3 banka yönetimleri TMSF'ye devredildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kamuoyunda fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası AŞ, Hedef Yatırım Bankası AŞ ve Tera Yatırım Bankası AŞ'deki bazı paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının tasarruf mevduatı sigorta fonunun tarafından kullanılmasına karar verdi. Yine fonlarla devam edeceğiz. Fon kurulunun ikinci toplantısının sonuçları önemliydi. Geride bıraktığımız hafta ikinci toplantı gerçekleşti. Sermaye kurulunun 30.09.2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yönetimine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikinci düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirildi ifadeleri kullanıldı toplantı sonrası yapılan açıklamada. Fed'in enflasyon göstergesi paralel geride bıraktığımız hafta tarım dışı istihdam verilerindeydi gözler. Ekonomik Analiz Bürosu'nun açıkladığı verilere göre enflasyondan arındırılmış kişisel harcamalar Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %0,6 oranında artış gösterdi. Bu da Mart 2025'ten bu yana kaydedilen en büyük aylık artış oldu. Aynı zamanda PCA fiyat endeksi tahminlerine paralel olarak aylık %0,3 arttı. Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği gıda ve

0: enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aylık olarak %0,2, yıllık olarak da %3 arttı. Beklenti aylık %0,3, yıllık da %3,3 artması yönündeydi. Beklentilerin biraz altında gelen veriler vardı. Bu arada Fed'in de Ekim ayında faiz artırımına gidebileceği beklentisinde gerileme var. Ama Aralık ayında Fed yine faiz artırabilir beklentisi de hakim diyelim ve hemen Ankara'ya dönelim. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizleri bekliyor. Günaydın Hande İpekgil, kolay gelsin, iyi haftalar.
1: Teşekkürler, günaydın Elif Hakkı Yoktar. Herkese iyi bir hafta diliyorum, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hemen isterseniz bugünkü programla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da olacak. Çünkü NEST Kongre Merkezi'nde 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreni başlıyor bugün. Cumhurbaşkanı da katılacak. Buyurun başlayalım.
1: Evet, uzayın kalbi Antalya'da atacak diyebiliriz aslında. Küresel uzay camiasının en önemli organizasyonlarından biri olan 77. Uluslararası Uzay Kongresi bugün Antalya'da başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saat 14.30'da kongre merkezinin 77. Uluslararası Kongre açılış törenine de katılacak. Böylelikle de uzay kongresi de Antalya'da başlamış olacak. Biliyorsunuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda düzenleniyor. Türkiye Uzay Ajansı ev sahipliğinde ve aynı zamanda Saha İstanbul'un eş ev sahipliğinde düzenlenecek bu kongre ve bugün Antalya NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde kapılarını elbette açacak. Tabii çok kapsamlı bir fuar olacak. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı bu fuarda özellikle 108 ülkeden 6.893 düzeltiyorum. Delegenin katılacağı dev bir organizasyon olacak. Türk Uzay ekosisteminin de geliştirdiği yerli ve milli teknolojiler de aynı zamanda dünya sahnesine de çıkmış olacak böylelikle. Tabii baktığımız zaman yine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da 5-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan bu kongre için ülkemizin üretim gücünü, yüksek teknoloji kabiliyetlerini ve medeniyet mirasımızın tüm dünyaya tanıtarak Türkiye yüzyılını aynı zamanda uzayın yüzyılı yapma kararlılığımızda bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz ifadelerinde bulundu. Bir kez daha hatırlatalım. Tabii 108 ülkeden 6.893 delegenin katılacağı dev bir organizasyondan bahsediyoruz. Bugün saat 14.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı bu uluslararası kongre, uluslararası uzay kongresi açılmış olacak. 5 ve 9 Ekim tarihleri arasında da Antalya'da düzenlenecek diyelim Elif Hakkı Yüksel.
0: Diyoruz Hande İpekgil. Devam edelim. Bu haftanın önemli gelişmelerinden biri Mekke Anlaşması kapsamında Riyad'da bir toplantı düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun katılacağı bu önemli toplantıda beklenti ne diye devam edelim. Buyurun.
1: Evet, Mekke Anlaşması için kritik bir toplantı, senin de söylemiş olduğun gibi ittifakın kurumsallaşma artık süreci hızlanacak ve gözler Riyad'da olacak bu toplantı için. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılımıyla birlikte ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen stratejik bir siyasi ve savunma kapasitesi toplantısı olacağını söyleyebiliriz. 5 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek bu toplantı ve bundan sonra atılacak adımlarda yine Türkiye'nin görüşleri de paylaşılacak. Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik tehditler, aynı zamanda müttefiklerin müşterek güvenliklerini ilgilendiren bölgesel gelişmeler, yine Husulerin Suudi Arabistan'a yönelik olan saldırıları ve uluslararası ticaret yollarında seyri sefer serbestisinin ve güvenliğinin sağlanması gibi kritik konular zaten gündemde gündemde olan bu konularda yine bu toplantıda öncelikli başlıklar arasında olacak. Tabii diğer yandan yine baktığımız zaman ittifakın sekreteryasının da yine Riyad'da belirlenmesi özellikle bekleniyor. Elif Akkaya-Küter ilk genel sekreter olarak da Pakistan'dan emekli Kor General Nauman Mahmud aday gösterildi diyebiliriz. Önemli bir toplantı elbette, biliyorsunuz dünyada da aslında bölgesel olarak da ses getiren bir anlaşmaydı Mekke Anlaşması ve tabii tarafların her zaman yaptığı bir açıklama vardı. Bu güvenliğimiz için tabii böyle bir anlaşmaya varıldı. Nasıl ortak ittifakla ilerlenebilir? Bunlar da yine kapsam içindeydi. Orta Doğu'daki barış ve istikrara yönelik tehditler, bir kez daha hatırlatacak olursak müttefiklerin müşterek güvenliklerinin yine ele alınması, bölgesel gelişmeler bu toplantıda öncelikli başlıklar olacak.
0: Evet, devam edelim. Ne yazık ki biraz önce verdik. Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler meydana geldi. Halkı korkutacak elbette, endişeye sevk edecek. En büyüğü 4,4 büyüklüğünde olan. İsterseniz orada yaşananları şöyle hızlıca aktaralım.
1: Evet, tabii Türkiye bir deprem ülkesi, bunu her zaman söylüyoruz ve deprem gerçeğini böyle zaman zaman yaşıyoruz. Dün de yine Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.30'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hissedilen bu deprem elbette korku ve paniğe sebep oldu. Henüz üzerinden yine çok geçmeden saatler 14.36'yı gösterdiğinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Tabii vatandaşlar bu depremlerin de aslında şokunu atlatamamışken bir deprem de Osmaniye'de meydana geldi. Buradaki depreme baktığımız zaman da 7 kilometre derinlikte meydana geldi ve 5,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Tabii bu deprem de korkuttu. Öte yandan yine baktığımız zaman Adana Saimbeyli'de de saat 19'da yine 4,4 büyüklüğünde ve 20.28'de 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Tabii vatandaşlar ekranlarda da görüyoruz haliyle panikle birlikte güvenli noktalara akın ettiler. Kendilerini dışarıya çıkarttılar. Deprem anı da yine ekranlarda gördüğümüz gibi kameralara bu şekilde yansıdı. Cep telefonları kameralarıyla elbette kaydedilen görüntüler de oldu. Öte yandan Osmaniye'deki depreme yine baktığımız zaman bu depremin Gaziantep'te de yine hissedildiğini söyleyebiliriz. Sarsıntıların ardından AFAD'dan da bir açıklama geldi. An itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı özellikle belirtildi. Saha tarama çalışmalarının yine ilk andan itibaren başladığını ve devam ettiği yine kaydedildi. Etkilenen vatandaşlara da yine geçmiş olsun ifadelerine yer verilmişti. Aynı zamanda Adana Valisi'nden de bir açıklama geldi. Elif Akkaya-Küter ilk açıklamada yine herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı bilgisi yine Adana Valisi tarafından belirtildi. Bu mesajda gece boyunca da yine ekiplerin hazır olacağı da özellikle belirtildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de yine bir açıklaması oldu. Adana ve Osmaniye'deki depremlerin yine ardından Adana Deprem Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bütün kurumların anında organize olduğunu özellikle belirtti Ömer Çelik ve sahaya indiklerini söyledi. Şimdiye kadar bir can kaybı yok. Etkilenen vatandaşımız da depremden yok ifadelerinde bulundu. Okulların sağlam olduğu söylendi. Eğitim öğretim devam edecektir denildi ve ailelerinde müsterih bir şekilde evlatlarını okullarına gönderebileceği de yine kaydedildi Elif Akkaya-Küter.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hande İpekgil. Şimdi Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı başlamıştı. Sizin yayınlarınızla da takip etmiştik. 6 Ekim Salı, yani yarın da önemli gündemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi artık çalışmalarına başlıyor. Hangi konular var diyeyim?
1: Evet, genel kurul çalışmalarına başlayacak. Kızılay teklifi var genel kurulda. Aynı zamanda komisyonlarda ekonomi ve konaklama gündemi öncelikli başlıklar olacak ve bu şekilde tabii grup toplantıları da olunca meclis aslında yeni yasama yılının çalışmalarına yoğun gündemlerle başlayacak diyebiliriz. Haftalık çalışmalarına senin de yine söylemiş olduğun gibi 6 Ekim Salı günü, yani yarın başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Bu kanun teklifiyle birlikte de artık Türk Kızılay'ın faaliyetlerini daha etkin yürütmesi amacıyla görev ve yetkilerinin yanı sıra da hak ve muafiyetleri de yine bu kapsamda bu kanunla birlikte düzenleneceğini söyleyebiliriz. Tabii Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gözler olacak yine. Gündeminde ekonomi olacak çünkü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Fatih Karahan'ın da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda her tabii meclis açılışından sonra olduğu gibi yine bir sunum gerçekleştirecek. Özellikle küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerinin olmasını bekliyoruz Plan ve Bütçe Komisyonu'nda. Tabii meclisteki bir diğer gündem başlığına baktığımız zaman da yine yabancı dijital platformların olduğunu görüyoruz. Peki burada ne olacak? Hemen kısaca ondan bahsedecek olursak, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve aynı zamanda Turizm Komisyonu yabancı dijital konaklama platformları kanun teklifini görüşmek üzere de toplanacak. Bu hafta tabii meclis açılışıyla birlikte artık grup toplantıları da başlıyor. Meclisteki partilerin siyasi grupları da bu hafta Salı itibarıyla grup toplantılarına başlayacaklar. Elif Akkayaktar.
0: Evet, devam edelim. Şanlıurfa'da 5 gündür devam eden teknoloji şöleninde final heyecanı yaşandı. Teknofest sona erdi. 1,5 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırıldı.
1: Evet, çok güzel görüntüler vardı. Tabii 24 ekibi de oradaydı. An be an tüm gelişmeleri ve orada yaşananları da biz ekranlara getirdik. Söylemiş olduğumuz gibi güzel görüntülerdi. Şanlıurfa'da Teknofest coşkusu yaşandı ve son gününde de elbette ki sürdü. Teknoloji tutkunlarını buluşturan dev bir festival olduğunu söyleyebiliriz ve 5. gününde de bu festival tabii ki büyük finalle taçlandı diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oradaydı. Şanlıurfa ülkemizin dört bir yanından gençlerimizin sergilediği cesareti, üretme azmini ve kendine duydukları özgüveni çok kıymetli görüyoruz dedi Yılmaz. Türkiye olarak ihtiyaç duyduğumuz yine teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştirmeyi, güvenliğimizin ve refahımızın yine yanı sıra tam bağımsızlık mücadelemizin de ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz ifadelerinde bulundu. Tabii Selçuk Bayraktar'ın da yine önemli cümleleri vardı. Maalesef ülkemizi boğan bir gündem hakim dedi Bayraktaroğlu. Dünyaya baktığımızda çok daha karanlık bir gündem hakim. Adeta o karanlıkların içinde parlayan bir yıldız gibi nesillerimizle beraber böylesine bir etkinlik de tam diyor sıfır noktasında gerçekleşiyor. Bugün de son günündeyiz açıklamalarında bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlendi bu festival ve Türkiye'nin yine mühendislik birikimi ve gençlerin üretme heyecanı da yine aynı alanda birleşti diyebiliriz. Tabii baktığımız zaman Atak'tan Hürkuş'a, Bayraktar'dan Anka'dan TB2, TB3 ve Akıncı'ya kadar yine Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayindeki yine kabiliyetleri de ziyaretçilerle buluştu. Tabii konserler vardı, onları da biliyoruz. Pek çok gün yine ünlü sanatçıların konserleri oldu. Aynı zamanda merak ettikleri kişilerle de yine görüşme fırsatı buldular. Özellikle Solo Türk de yine oradaydı hatırlayacağımız üzere. Tabii Milli Kara ve Deniz Araçları da yine aynı şekilde teknoloji vitrinindeki yerini aldı Elif Akkayaktar. Son günün gökyüzü programındaysa yine Türk Yıldızları ve Solo Türk vardı. Gösteri uçuşları final heyecanı ile birlikte yine göklere taşındı diyebiliriz. Türk pilotlarının bu gösterisi de elbette yine nefesleri kesti. Tabii festivalin her köşesine baktığımız zaman farklı bir keşif alanının da yine olduğunu görüyoruz. Yine ekranlarda görüyoruz. Hani bu robotun da yine çok ilgi gördüğünü de söyleyebiliriz. Hem bilim atölyeleri vardı, hem simülasyon alanları ve sergiler vardı. Aynı zamanda her yaştan ziyaretçinin de yine teknolojiyi yakından tanıma fırsatını bulduğunu bu festivalle birlikte söyleyebiliriz.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Darısı yenilerine diyelim. 24 Ankara editörü Hande İpekli, size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısacık bir araya gidiyoruz, sonra konuklarımızla karşınızdayız.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: GS para. İndirelim.
2: Onur Bey
3: buraya.
4: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
5: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
6: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Platin, Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin, Ekim sayısı tüm bayilerde.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
8: İşini büyütmek istediğinde
9: Vakıfbank daima seninle.
10: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
11: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
9: Vakıfbank daima seninle.
10: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
12: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. Siyaset bilimci Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe bizimle beraber. Günaydın hocam, hoş geldiniz Analiz Sentez'e. İyi haftalar.
1: Günaydın Elif Hanım, hoş bulduk. İyi haftalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hemen başlayalım hocam. Mekke Anlaşması kapsamında Riyad'da bir toplantı düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak. Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu da toplantıda hazır bulunacak. Kurumsallaşma süreci hızlanıyor dedi biraz önce Ankara ile yaptığımız bağlantıda 24 Ankara editörü Hande İpekgil. Somut olarak hangi kararların çıkmasını bekliyorsunuz bu toplantıdan hocam?
1: Şimdi tabii Türkiye'den katılan aktörlere baktığımızda Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı.
0: Evet.
1: Şimdi Savunma İttifakı dolayısıyla bu üç siyasinin katılması normal gibi gözükebilir ama biraz daha

0: farkı düşürmek gerekiyor. Tamam, kurumsallaşma adına mutlaka adımlar atılacaktır. Fakat bir de özellikle güneyde Husilerin yapmış olduğu saldırılarla ilgili olarak Mekke Anlaşması'nın, Mekke Savunma Anlaşması'nın neler yapılabilir bu kapsamda? İçerisindeki maddeler kapsamında Suudi Arabistan'a verilebilecek olan destek nedir? Belki de onlar da görüşülecek. Çünkü katılımcılar biraz önce belirttiğim gibi bir tane Dışişleri Bakanı var ve diğer ikisi asker, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı. Dolayısıyla bu şekilde de düşünebilir ama mutlaka hızlı bir şekilde bu Mekke Savunma İttifakı'nın anlaşmasının aktörler arasında yapılacak toplantıların sıklaştırılması ve bir an önce de kurumsallaşmanın sağlanması gerekiyor. Çünkü bölge o kadar karışık ki Elif Hanım, her an her yerde İsrail kaynaklı bir çatışmayı görmek mümkündür. Yani bugün Husilerle olan çatışmayı da bu bağlamda belki değerlendirilebilir. Ve bu sebeple de mutlaka bu ittifakında yapılan açıklamada şunu da gördük. Katılmak isteyen üye ülke, yani katılmak isteyen ülkelerin olduğu belirtildi. Bu şekilde de sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için de bir an önce kendi içerisinde mevcut çekirdek yapısı içerisinde kurumsallaşmasının sağlam temellerle oluşturulması gerekiyor. Bu açıdan da önemli bir toplantı diyebiliriz. Belki bu toplantıların devamı gelebilir. Şu anda belki de teknik görüşmeler siyasilerin ardından teknik görüşmeler de mutlaka yapılacaktır. Bu bölgemizin karışıklığı, istikrarsızlığı, daha fazla olaylara gebe olması diyelim, daha fazla olayları içinde barındırma ihtimali, bütün bunlar da bu savunma anlaşmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor diyebiliriz.
1: Peki hocam, şimdi altını çizdiniz, bölgedeki mevcut güvenlik krizleri işte düşünüldüğünde. Şimdi bu ittifak başka toplantılarla daha fazla netleştiğinde, her şey oturduğunda en öncelikli tehdit tanımı ne olacak sizce?
0: Şimdi bana göre bu bölgede tek tehdit tanımı var, o da İsrail. İsrail kaynaklı bütün tehditler, yani işte Husilerin saldırmasını bile bu şekilde değerlendirmek mümkündür. Yani bir çatışma iklimi içerisinde değerlendirilebilir bütün bunlar. Çünkü İsrail'in bölgede istikrar istemediğini, istikrarsızlıktan beslendiğini ve bölge ülkelerinin bir bütün halinde tek vücut bir şekilde hareket etmesini istemediğini net bir şekilde biliyoruz. Yani mesela kendisine hedef olarak gösterdiği Suriye, Irak, İran ve Türkiye gibi ülkelerle ilgili atmış olduğu adımları, izlediği politikaları net bir şekilde görebiliyoruz. Daha geçen gün İsrail tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye'nin bir başka Arap ülkesini daha etkisi altına alabileceği konuşuluyordu. Bununla ilgili açıklamalar mevcuttu. Şimdi böyle düşünüldüğünde Türkiye'de kendisine birinci tehdit olarak görmeye başlayan İsrail'in bölgedeki Türkiye merkezli politikalarında karşısında durduğunu biliyoruz. Bunu Somali'de olsun ya da diğer Türkiye'nin diğer coğrafyalarında, işte Balkanlar'da, Doğu Akdeniz'de tamamen karşımızda. Ama bir de bölge ülkelerinde biraz önce bahsettiğim o dört ülkenin dışında Körfez ülkeleri diye adlandırdığımız ülkeler içerisinde kendisine yakın duran ya da uzak duran ülkeler bağlamında izlediği politikalar var. Yani bütün bunlar İsrail'in bölgeyi istikrarsız halde tutarak kendi bekasını sağlamaya yönelik politikalar. Bundan dolayı da bu bölgeye tek tehdit olarak İsrail'i söyleyebiliriz. Onun dışındaki tüm çatışma ortamları bu İsrail'in koruyabilmek adına kendilerine göre öyle düşünüyorlar. Bölgeyi istikrarsızlığa, kaosa sürükleyen politikaların bir parçasıdır. Bu şekilde değerlendirmek gerekiyor.
1: Evet, peki hocam, biraz önce dediniz ya tabii kurumsallaşma süreci de önemli. Öyle başlamıştım cümleye, kurumsallaşma süreci hızlanıyor diye, ama tabii ki ilk adım askeri bir işbirliği olarak olması yönünde, ki işte katılan isimlerin de siz de altını çizdiniz, tesadüf değil dediniz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı katılıyor. Peki sonrasında ekonomik ve diplomatik boyutları da olur mu?
0: Yani şöyle diyelim, aslında bütün ittifaklar normalde ekonomik temelli kurulup ardından siyasi ve askeri yöne doğru gider hemen hemen. Yani bütün ittifaklar o şekilde olur baktığımızda. Mesela işte Avrupa Birliği.

0: baş ekonomik olarak kuruldu. Fakat savunma ittifakları olarak kurulan, askeri ittifakları olarak kurulan NATO benzeri ittifaklarda bu şekilde olmadığını görüyorsunuz. NATO ya da Varşova Paktı. Bir askeri ittifak olarak kuruluyor ve askeri ittifak olarak devam ediyor. Tamam. İttifak içerisindeki üye ülkeler kendi arasındaki iktisadi faaliyetlerini belki daha fazla yapabiliyorlar ama bir ittifak anlamında, ekonomik ittifak anlamında bir adım atmadıklarını gördük NATO ve Varşova Paktı kapsamında. Ama bu biraz daha farklı Elif Hanım. Çünkü hem savunma ittifakı anlaşması, Mekke Savunma Anlaşması, hem de içerisinde bu savunma anlaşmasının yapılma sebeplerinden dolayı ortaya çıkan bazı iktisadi sorunları da gidermek adına atılabilecek adımlardan da bahsedebiliriz. Yani mesela Körfez krizinden bahsediyoruz değil mi? Hürmüz'de oradaki petrol krizinden bahsediliyor. Şimdi bu Körfez petrolünün Hürmüz'e bağlı olmadan nasıl dış dünyaya aktarılabileceği, servis edilebileceği bu görüşmeler içerisinde yer alabilir. Bununla ilgili olarak çeşitli planlar var. Mesela Türkiye'nin kalkınma yolu planı ya da Suudi Arabistan petrolünün Türkiye üzerinden Ürdün, Suriye, Türkiye üzerinden Yumurtalık Ceyhan boru hattına sevki ve oradan tüm dünyaya gönderilmesi gibi. Bakın bunlar birer ekonomik anlaşmalar, ekonomik faaliyetler. Bu kapsamda da değerlendirilir. Bölgenin güvenliğini tehdit eden ülkelerin sebep olduğu bazı ekonomik kısıtları giderebilmek adına mutlaka adımlar atılacaktır. Bunlar da bu kurumsallaşma içerisinde ya da işte kurumsallaştıktan sonra genel sekreteri olabilir, belki adına genel sekreter denir, bir karargahı olabilir. Mutlaka bunların olması gerekiyor zaten. İşte geçmiş örneklerine baktığımızda bununla ilgili birimlerin olması gerekiyor. İşte bunlar içerisindeki bu birimler arasındaki birimler içerisinde ekonomik birimin, iktisadi biriminde yer alması muhtemeldir bu savunma ittifakı ve elzemdir. Niye elzemdir? Biraz önce belirttiğim gibi. Mesela Körfez ülkelerinin petrol akışını, dış dünyaya petrol akışını sadece Hürm üzerinden olması ya da Kızıldeniz'den gitmesi ve o bölgede bir ülkenin de tehdit içermesi bütün bunlar petrol akışını durduruyor ve dünya ekonomik sistemini alt üst ediyor. Şimdi bunların mutlaka giderilmesi lazım. Bunun için de zeminle müsait güvenli bölgeler de var. Güvenli halde olmayan bölgelerin güvenli hale gelebilmesi için çaba sarf ediliyor. Ama şunu da söylemek lazım. Bu biraz önce bahsettiğimiz güzergahları karıştırabilmek, istikrarsızlaştırmak, bu ekonomik adımları, iktisadi politikaları boşa çıkarmak için de mutlaka birileri düğmeye basabilir. Buna da bakmak gerekiyor diyebilirim. Ama dediğim gibi önceki savunma anlaşmalarına, ittifaklarına baktığımızda ekonomi temelli olmadığını görüyorsunuz. Bunun örnekleri NATO ve Varşova Paktı. Fakat bu biraz daha farklı. Yani bu Mekke Savunma Anlaşması içerisinde çok fazla riskleri barındıran, ekonomik riskleri barındıran bir ittifak olduğu için ve petrol tabanlı bu hemen hemen bir tehditler oluşturduğu için bunun giderilmesi için de taraflar mutlaka adım atacaktır. Bununla ilgili bir birim de bu kurumsallaşma adı altında oluşturulup politikalara imza atacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Evet hocam, şimdi size anlatırken bir taraftan görüntüleri izliyoruz. Şimdi bu üç ülkenin işbirliği ilişkileri açısından ne kadar pozitif olduğu aşikar. Dolayısıyla savunma sanayi anlamında da işbirliklerini doğuracak bir birliktelik değil mi? Ne dersiniz?
0: Tabii mutlaka. Şimdi yani mesela Suudi Arabistan'ın işte Amerika Birleşik Devletleri'ne savunma sanayi kendi ordusunu güçlendirme adına vermiş olduğu, harcamış olduğu paraları düşündüğümüzde bunun Türkiye merkezli olması durumunda Türkiye'nin elde edebileceği kazanımlar maddi anlamda oldukça fazladır. Zaten Türkiye bölgededir ama bunu bir de iktisadi tabana döktükten sonra, iktisadi temelde yaptıktan sonra savunma sanayi konusunda Türkiye elindeki teknoloji ürünlerini, ürettiği teknolojiyi bu bölgelerde kullanma, bu bölgelere sevk etme, bu bölgelere pazarlama imkanı da sağlayacaktır. Zaten hep şunu söylemiştik Elif Hanım, bu ilk kurulurken bu savunma ittifakı. Üç tane ülke var. Bu üç ülke yani Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye. Bir tanesinde para var Suudi Arabistan'da. Bir tanesinde nükleer silah var, Pakistan, ama öbürü Türkiye dediğimiz ülkede de işte hem bir siyasi liderlik var, hem bir savunma sanayi var. Milli güç unsurları tamamen tek vücut bir şekilde devam ediyor. Bu da güçlü bir ordu, güçlü bir siyaset, güçlü bir ülke bölgede etkili olacaktır. Bu üç ittifakın özelliğini bu şekilde tanımlamıştık. Dolayısıyla burada da Türkiye'nin mutlaka kendi ürettiği savunma sanayi anlamındaki tüm ürünleri, deniz, hava, kara ürünlerini bölgede kullanması, kullanımı açması, burada bölgeye sevk etmesi muhtemeldir. Bunu ekonomik olarak da söylenebilir, askeri olarak da söylenebilir. Bunlar bölgede mutlaka kullanılacaktır. Dışa bağımlılığı, bölge ülkelerinin dışa bağımlılığında, dışa derken yani mesela 10 bin kilometre ileriden gelip adam trilyonlarca doları götürüyor ve ardından da bölgeyi kaosa sokuyor. Ama Türkiye'nin izlediği politikaları hep görüyoruz. Somali'de olsun, diğer yerlerde olsun. Bu ürünleri pazarlarken barışçıl politikalara imza atıyor. En bariz örneğini nerede gördük? Kafkasya'da gördük, Karabağ'da gördük. Bugün o Karabağ Savaşı'nda Türk savunma sanayi ürünlerini net bir şekilde gördük. Nasıl sahada kullanıldığını. Ama bugün gelinen noktada Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı'nın nasıl bir duruma geldiğini, Türkiye ile ilgili yaklaşımını, barışçıl politikalarını net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Evet, şimdi çok kısa bir süre sonra Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da stüdyoda bizimle birlikte olacak. Ondan da bu başlıkta bir değerlendirme isteyeceğim ama hocam biz devam edelim. Şimdi 28 Şubat'tan bu yana devam eden Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki çatışmalarda sürekli işte tarafların farklı ifadeleri üzerinden konuşuyoruz. Trump yine diyor ki karar aşamasında, şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım diyor. Tek soru şu, biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz diyor. İran tarafındaysa bu kez İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın açıklaması var. Kalibaf da diyor ki İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı açılmayacak ki malum bu çatışmalarda ilk günden bu yana Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. Ne dersiniz hocam bu çıkmazla ilgili? Daha ne kadar tarafların farklı söylemlerini konuşuyor olacağız?
0: Şimdi Elif Hanım, Trump'ın yapmış olduğu açıklamada İran'ı ilk çağrı döndüreceğim, yıkacağım, yakacağım gibi söylemler var. Tehdit ve baskı politikası var. Şimdi bunu yapabilir mi ya da nasıl yapar, ona bakmak lazım. İkincisi, 10 bin asker sevk edildiğine dair, 3. uçak gemisinde bölgeye gönderdiğine dair bilgiler var. Şimdi 10 bin askerden bahsediyoruz, Trump'ın tehditlerinden bahsediyoruz ve yaklaşan bir seçim var. Şimdi Trump seçimlere kadar, bana göre, bu benim düşüncem, herhangi bir şekilde İran'a karşı ne masaya oturur ne de İran istediği koşullarda masaya oturur. Kendi istediği koşulları olursa oturur. Ama İran istediği koşullarda oturamaz. Çünkü böyle koşullarda oturup o anlaşmayı imzaladığı andan itibaren seçimlerde rakiplerinin büyük bir baskısına maruz kalır. Çünkü savaşıyorsunuz, teknolojiniz var, çok üstünsünüz ama geldiğiniz noktada İran'ın tüm isteklerini kabul etmiş bir şekilde masadan kalkıyorsunuz. Bu Trump için çok olumsuz sonuçlar doğurur. İkincisi, bir başka seçenek Trump için seçimlere kadar olan dönemde çok yoğun bir bombardıman saldırı. Şimdi bugüne kadar yaptı, 28 Şubat'tan itibaren yaptı. Bir sonuç elde edemedi. Acaba yine böyle bir saldırı yapıp İran yine ayakta kalırsa yine bu sefer seçimlerde kendi rakiplerine mutlaka eleştirilerine maruz kalacaktır. Yani bunun için Trump şu ana kadar olan süreçte ya da seçimlere kadar bu şekilde tehdit politikasına ya da asker sevkine devam ederek seçim sonrasındaki durumu netleştirebilmek adına bir hazırlık yapacaktır. Seçim sonrasına kadar belki de bu şekilde söylemlerde bulunarak İran'ı masaya çekebilir mi? Ya da küçük saldırılar yaparak İran'ı masaya çekebilir mi? Onu bilemiyoruz. Fakat şunu belirtmek lazım. 10 bin asker nereye geliyor, bu 10 bin asker? Ne amaçla geliyor? Ya da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump seçimden sonra İran'ı nasıl yok edecek? İstediği gibi masaya oturmasa, kendi istediği gibi. O zaman aklımıza şunlar geliyor. Birincisi, tamamen yok etmesi ya da kendi istediği koşullarda masaya oturtabilmesi için acaba bir nükleer silah mı kullanacak? Yani bunun mesela ABD Irak'tan askerlerini neden çekti? Körfez

0: ülkelerinde hemen hemen neden seyreltiyor? 10 bin askeri sadece Körfez'e mutlaka göndermeyecek. Orada gemilerde barındıracak bunları. Bu 10 bin askeri daha uzakta bir yerde barınacak. Irak'tan çekmesinin sebebi acaba bu bölgede bir nükleer silah kullanıp İran merkezinde, başkentinde ya da belirli kentlerinde kullanıp İran'ı masaya mı çekmek isteyecek? Birinci ihtimal bu. Belki de çok düşük ama yine de düşünmesi gerekiyor. İkincisi ise bu 10 bin askeri nerede kullanacak? Neden 10 bin asker? Daha da fazla olabilir mi? Benim aklıma şu geliyor yine. Son günlerde özellikle bunu daha önce çeşitli programlarda, çeşitli televizyon kanallarında söylemiştim. Çok önceleri de. Belucistan. Mesela Belucistan bölgesinde son günlerde bazı olaylar meydana geliyor. İç karışıklıklar ve çatışmalar var. Belucistan, İran merkezinde uzak. Ayrılıkçı İran'a göre ayrılıkçı grupların yer aldığı bazı bu grupların da şu andaki İran'ın merkezi yönetimiyle çatışma halinde olduğu yer. Şimdi merkezden uzak yerlerin kontrol edilebilmesi özellikle istikrarsızlık dönemlerinde ya da savaş dönemlerinde oldukça güçtür. Birincisi bu. Belucistan'ın neden Belucistan diye düşündüğümüzde mesela çatışmalar var. İkincisi Belucistan mesela Hürmüz Körfezi'ne, Hürmüz Boğazı'na oldukça yakın toprakları var Belucistan'ın. Şimdi biz kara harekatından bahsediyoruz. 10 bin asker. Şimdi bu 10 bin askerin içerisinde acaba ABD Belucistan'daki bu çatışmaları destekleyici bir şekilde Pakistan'ın Gudar Limanı'nın hemen kuzey batısındaki İran topraklarına bir çıkarma mı yapacak? Çünkü bu bölge oldukça korumasız ve Beluç ayrılıkçılar tarafından ya da gruplar tarafından da destekleniyor oralar. Onların desteğiyle bir çıkarma harekatı yapıp Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına almak üzere kıyı şeridinden mi ilerleyecek? Ya da Belucistan'ı İran'dan koparmaya yönelik bir politika mı? Benim aklıma bu da geliyor. Çünkü
1: Evet.
0: 10 bin asker. Vietnam'da 3 bin askerle, 5 bin askerle çıkarma yapmıştı ve gitmişti. Bu da olabilir. Dolayısıyla belki de seçim sonrasında bu şekilde bir senaryo görebiliriz.
1: Evet.
0: Ama İran'ın şartları da çok ağır dendiği için şunu söylemek istiyorum. Mesela ABD açısından İran şu anda sahada kendini güçlü hissediyor. Çünkü ABD o kadar bombaladı, o kadar saldırdı ama istediğini elde edemedi. Şu andaki istediği sahada güçlü olan bir İran var. O da şartlarının dayatılmasını istiyor. Ama benim tahminim seçimlere kadar herhangi bir faaliyetin yani çok böyle radikal anlamda şiddet içeren bir askeri stratejinin uygulanmayacağını, ekonomik stratejiyle devam edeceğini ama Belucistan'a dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum ben.
1: Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Soluksuz konuşturduk sizi. Ağzınıza sağlık. Siyaset bilimci
0: Ben
1: Profesör Doktor
0: teşekkür ederim.
1: Ali Fuat Gökçe, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok sağ olun hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar
1: Sağ
0: diliyorum.
1: olun. Evet, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu stüdyoda bizimle beraber her sabah olduğu gibi. Günaydın Mustafa Bey, iyi haftalar.
2: Günaydın. İyi
1: Evet.
2: haftalar olsun hepimize, memleketimize de, dünyaya da.
1: Evet, inşallah valla.
2: Herkese ve her şeye rağmen.
1: Çok hızlı günler, aylar böyle geçiyor. Birçok
2: Evet.
1: gelişme yaşıyoruz, konuşuyoruz ama valla hızına yetişilmeyen zamanlardan
2: Evet
1: geçiyoruz
2: öyle.
1: herhalde.
2: Öyle.
1: Evet, şimdi Riyad toplantısı
2: Evet
1: var.
2: duydum,
1: Bir araya
2: konuştunuz.
1: gelecekler. Evet, sabah Tahan'da İpek ile konuşurken kurumsallaşma süreci hızlanıyor dedi. Somut olarak hangi kararların çıkmasını bekliyorsunuz?
2: Valla aslında tabii şimdi bence hızlı gidecektir. Çünkü bu öncelikli adımları belirlenerek kurulmuş bir organizasyon gibi görünüyor. Yani kuralım da sonra önümüze çıkan şeylere bakalım değil. Önümüzde duran şeyler için zaten kurduk şimdi. Dolayısıyla yavaş yavaş işe başlayalım modundalar. Bugün işte bir manşet yaptım ben de. Pakistan'ın bir açıklaması vardı ve 6 ülkenin daha sırada olduğunu söyledi. Şimdi bu tabii tahmin edilmesi güç değil. Çatışmalı bölgeler muhtemelen hariç de çünkü genelde böyle olur. Yani işte Yemen'de olacak mı? Ya savaşta zaten hangi taraf olacak? Bir tarafın yanında ortaklık yaptığınızda onu mutlaka bir tarafın yanında konumlamış olursunuz.

0: O yüzden onu çok beklemiyorum açıkçası. Belki daha sonraki süreçte o da katılabilir ama şimdi daha güvenli alanlarda belki birleşik bir şey Libya bütünleştikten sonra Mısır halen ne bileyim Katar, Bahreyn filan bunlar olabilir. Sudan, Somali yine çatışmaların durumuna göre zaman geldiğinde olabilir. Ürdün eğer isterse. Ama şöyledir. Mesela çok Amerikan ve İsrail yanlısı ise bir de ülke Ürdün gibi mesela Birleşik Arap Emirlikleri gibi kurulmasına mani olamadığı yapının içinde olmaya çalışır. Kuruluşuna mani olamadıysa kararlarına mani olmaya çalışır. O yüzden onların da bu ittifakın içerisinde ilerletmek için değil ama durdurmak için var olabileceğini düşünüyorum. Bu benim fikrim. Devlet başka türlü davranabilir. Yani devlet der ki Ürdün bizim kadim dostumuzdur devlet olabilir yani. Diplomatik olarak bir sürü şey söylenebilir de gerçeklerin ne olduğuna dair bilgi başka bir bilgidir. Yani bu bilgi devlette de vardır. Bir tek bizde değil. Bir tek kitaplarda yazmıyor yani. O yüzden bu gelişebilir. İşin hocam anlattı biraz. İşin ekonomik boyutu tabii ki var. Üretim ve geliştirme kabiliyeti. Para kaynağı. Ordusunu hazır tutma ihtiyacı. Bunlar kimin üretici, kimin finansör, kimin ürünleri satın alıcı ve uygulayıcı olduğunu gösterir. NATO üyesi olarak da biliyorsun biz bizim ordumuzu NATO giydirdi yıllarca. Eski Genelkurmay 2. Başkanı'nın ifadesiyle üstümüzdeki üniformada bile Amerikan bayrağı vardı diyor. Bizim kimindi? Eray Hoca'nın galiba güçlü yerin. Ya da belki birçok kullanmıştır da ben galiba en sonundan duymuştum. Yani üniformanın içerisinde bir tek biz milliydik diyor. Bir tek biz yerliydik yani. Şimdi o üniforma da kimin ne kadar yerli kaldığı da muamma yani. FETÖ'de de gördük. Onlar da üniformanın içindeydiler ama yerli filan, milli filan değillerdi yani. Neyse. Şimdi hamdolsun şimdi üniformaları da milli, içindekiler de milli ve gayrimilli olanları da ekleme konusunda iradeli bir devlet var. Yani hiç kimse bundan muaf değil. Biz bütün dünyada, Amerika'da, İngiltere'de casus filmleri izleriz. İşte Doğu Almanya'da, Berlin'de Rus casuslar falan böyle, işte Stasi falan. Ya her yer casus kaynıyor. Bir tek bizde yok. Yerseniz tabii. Bir tek bizde yok. Şimdi onlar da casusluğun esası odur yani olanı yok, olmayanı da var göstermek. Şimdi bizde orada evet çok vardı doğru. Bu bizde olmadığı anlamına gelmiyor. Bizdekiler iyi yetiştirilmiş, iyi örtü altına alınmış. Ama işte Milli İstihbarat Teşkilatı biliyorsun o yüzden FETÖ'nün hedefinde olan bir kurumdu. Giderek de daha fazla gelişiyor hamdolsun. Emniyetin istihbaratı aynı şekilde biliyorsun. Orası da doğrudan FETÖ'nün ele geçirdiği bir yerdi. Orası da keza öyle olunca zaten bir terörle mücadelede de devletin iç güvenliğinde de bir başarı, bir istikrar, bir güven sağlanabiliyor. Kaynağını doğru tespit etmeniz lazım. Kaynağı sadece Kandil'de ararsanız yanılırsınız yani.
1: Bu arada o yüzden görüntüleri öyle izlerken siz tabii konuşurken konuyla ilgili işte yapılan toplantı.
0: Bu aynı için zamanda üzerim oraya onun için söylüyorum bu bir güvenlik örgütü ittifakı. Hı. Burada sadece uçak, asker, füze falan anlamayın. İstihbarat işbirliği de anlayın.
1: Evet. Asıl meselemiz ama o. Gerçekten çok sıcak değil mi? Yani hani böyle liderler arasındaki iletişim yapmacık bir sıcaklık boyutunda değil. Bu da
0: ben bir şey söyleyeyim. Ben Pakistan konusunda hep öyledir. Ben defalarca Pakistan'a gittim resmi toplantılarda Sayın Erdoğan Başbakanken de daha sonra bakanlarla da hiç fark etmiyor. Türkiye'de birinin gitmesi Pakistan'a yeterli. O yüzden onlar o duyguyu hala

0: hala bize karşı koruyorlar. Bizim için koruyorlar. Prens Selman'ın hikayesini bilmiyorum açıkçası ama şu Kaşıkçı cinayeti bir dönüm noktası oldu. Prens Selman'ın ondan sonra bir tavırları falan değişti. Bize karşı aslında aile içi operasyonla kral oldu. Yani oldu sayılır. Veliaht Prens oldu. Ve bize karşı diyorum. Ve işte Bayeli, Mısır'la, Libya'da bize karşı bir mücadelenin içinde oldu yine. Fakat kaybettiler. Ve belki de Kaşıkçı cinayeti yüzünden, belki de onun arkasında başka bir hesap var. Yani o prensin de kumpasa getirildiği bir iş olabilir. Prens biraz döndü. O dönünce Bayi ile biraz papaz oldular. Bayi de döndü, hatırlayacaksınız. Bunları söylememden de çok hoşlanmıyorlar. Rahatsız ediyorlarmış bizim dış işlerini. Öyle bir kulağıma gelmişti bir ara. Ama gerçek bu.
1: Evet.
0: Bizim de yani atıyorum Osmanlı'nda kötü zamanları var. Türklerin de kötü zamanları var. Yani ne yapalım şimdi? Red mi edelim yani?
1: Şimdi enflasyon açıklanmasına 2 dakika kaldı öncesinde ama şu Teknofest Güneydoğu'yu konuşmadan olmaz.
0: Şimdi bütün bunları yaparken Teknofest ne işe yarıyor? Teknofest niye çıktı? Teknofest senin bir tane cins, onların eğitim gördüğü dilde öyle derler. Zeki, çevik ve ahlaklı bir çocuk. Ben bu İHA'larda Amerikalıların geliştirdiği İHA'da mühendis olmayacağım. Onu Türkiye'de yapacağım dedi. Geldi yaptı. Allah razı olsun. Gelecek kuşaklar da onu öyle alınacaklar. Ondan sonra dedi ki ya ben bunu gördüm, böyle düşündüm. Bu milletin çocukları da benim gibi çocuklar. Onlar da bir görsünler, bir dokunsunlar. Onlar da benim gibi düşünsünler dedi. Başardı da. Oraya gören, eden, dokunan herkes o ruhu alıyor. Teknofest ruhunu alıyor.
1: O özgüveni.
0: Şimdi özgüveni hamdolsun. Ama benim hatırlayacaksın. Bu yayınları herhalde bir 10 yıldır falan yapıyoruz. Bu memleketin altından petrol çıkmayabilir, altın çıkmayabilir ama üstünde, omuz üstünde baş yetişiyor bu ülkede. O yüzden bunu bir ara söyledim de bir bu işlerini şeyde söyledim. Bu Türksat 4A mı 4B mi ne onlardan biri atılırken dediler ki şunun yani asıl uydu işlevini gören kısmının kilogram değeri zaten altından daha pahalı. Yeah. O yüzden bizim gösterdiğimiz şey o. Mekke ittifakını sağlayan bunun arkasındaki şey duygu ve motivasyon. Şimdi bir tane Selçuk Bayraktar geldi. Orada kaç bin tane var? Bir tek orada değil ki. Gidemediği halde aklı fikri orada olan. Şimdi bundan sonra gelecekten ben niye endişe edeyim ya? Onlardan bir tane çıkar yani. 2 tane çıksın, 3 tane çıksın. O kadar 1000 kişiden. Hiç böyle bir motivasyon yokken sadece babasının ve aldığı eğitimin ailesinden gelen kimliğin gereği olarak bir kişi, bir çocuk bunu düşündü, etti. Valla şimdi bu kadar yoğunluktan sonra
1: bir de bilimin böyle festival gibi
0: Allah'a emanet.
1: Keyifli.
0: Tabii teknoloji bence. Böyle bir teknoloji festivali yok. Fuar var, şu var, bu var. Bize biraz bu işler goy goy geliyor da öyle değil ama. Bunu ileride çok daha iyi anlayacağız. Yaptık işte ne var falan diyenler de olacaktır mutlaka. Hani köprü yapıldığında ne bileyim işte gemi yapıldı, gemi gidiyor şey İzmir'e ya. Teyzenin bir tanesi öyle diyor. Yok ki diyor, yok gemi yok aslında diyor. Teyze kafanı çevir, orada duruyor, çevirmiyor kafayı.
1: O zaman bir güzel haber daha. Aylık %1,84 beklentilerin altında. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel. Hocam hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Hocam hemen değerlendirmenizle başlayalım. Şimdi beklenti aylık %2,18 gelmesi yönündeydi. Anadolu Ajansı Finans Beklenti Anketi'ne göre İstanbul'a enflasyonda %2,11'di ki çok da son aylarda paralel geliyordu. %1,84 geldi aylık olarak. Yıllık olarak da böylece 29,73'e geriledi. İlk değerlendirmenizi alayım. O sırada da ben fiyat artanlara, azalanlara bakmaya başlayayım. Buyurun.
2: Öncelikle aynen sizin belirttiğiniz gibi...

0: önemliydi. 30 barajı 29.73 ile ilk kez çok uzun zamandan sonra 30'un altına yıllık enflasyonda gelmiş olduk. Geçen sene Eylül ayı için 3.23 gibi bir rakam vardı önümüzde. Bu sene 1.84. Dolayısıyla aylık bazda da baktığımızda neredeyse geçen seneyle karşılaştırdığımızda yarı yarıya bir düşüş, bir yavaşlama olmuş enflasyon hızında. Bu bardağın dolu tarafı beklentilerin altında gelmiş olması da ki geçen hafta da konuşmuştuk. İstanbul enflasyonu 2.11 gibi açıklandığında genellikle İstanbul enflasyonu paralel ama bir miktar daha yüksek İstanbul diğer genel manşet enflasyonla karşılaştırdığımızda bu sebeple de o bizim için aslında ümit verici, olumlu bir öncülüydü. Sonrasında 1.84 gerçekten beklentilerin de altında olumlu bir gelişme. Şimdi biz bunun detaylarını
1: Evet.
0: sonrasında konuşuyor olacağız. Kırılım da önemli.
1: Şimdi o zaman detaylara geçelim ama öncesinde Mustafa Bey sizden de hemen kısacık bir değerlendirme alayım. Beklentilerin altında gelmesiyle ilgili sonrasında o dediği gibi hocamın alt kırılımlara bakalım.
2: Valla şimdi tabii yıl sonunda enflasyona göre maaş alacak olan emekliler bu işten rahatsız. Onu söyleyeyim.
1: Hafta sonu aylarda.
2: Şöyle yani neden rahatsız? Çünkü bir sonunda bir defa maaş alıyorlar. Ondan sonra bir defa zam alıyorlar. Ondan sonra 6 ay boyunca enflasyon artıyor. Şimdi geçen yıl da öyle oldu ya.
1: Ya evet.
2: Önceki yıl da öyle oldu. Şu sebep oldu, bu sebep oldu da yani oldu yani neticede. Şimdi gibi bir tek bizim maaşa yansıyacağı zaman mı bu enflasyon düşüyor? Şimdi işin şeyi bir tarafa, bu yorumları değerlendirmesi bir tarafa. Esas olan yıl sonu ya da yılbaşı zamlarının yıl sonuna kadar mümkün olduğu kadar az eriyerek enflasyonun daha da düşük seyretmesiyle biraz alım gücünü yüksek tutmak ki 6. ayda tekrar enflasyonunu da arttırdığınızda bir sonraki yıl ona %1 refah payı verdiğinizde enflasyonunuz da bir beklentinizin bir tık altına düştüğünde ki bundan sonraki yıllarda düşerek devam edecek diye bir beklenti var orta vadeli programa göre. O zaman insanlar yıl sonunda derler ki ya ben bugün yıl atıyorum 30 bin lira 20 bin lira maaş aldım ama yıl sonuna kadar ya da 6 ay boyunca bu 20 bin lirayla gerçekten 20 bin liralık mal alacağım. Yani yahut üzerine %1 refah payı konulmuş, %2 refah payı konulmuş. Bu rakamları sadece kolaylık olsun diye söylüyorum. Allah daha fazlasını versin hepimize. Ama dolayısıyla şimdi esas olan hakikaten bunun zikzak çizmemesi. Geçen yıl biraz zikzakla gitti. Önceki yıl Mart ayında işte bir zikzak yaptı. Bu zikzak olmazsa hani beklentimiz bu ay daha düşüktü. Dediğimiz yaz aylarında mesela beklediğimiz kadar düşmedi, gerilemedi enflasyon. O yüzden zaten 24'lü rakamlar konuşuyorduk ya, geldik 29'lara, 30'lara. Dolayısıyla bundan sonra da böyle gitsin tamam ama bu kadar bolluk bereketli geçen bir yazdan sonra hala enflasyonun bu seviyede olması iyi bir şey değil.
1: Evet. Şimdi bolluk bereket gıda tarafına yansımış. %0,20 gerileme var. %14,19'la özel eğitim. Mustafa Bey, özele ekledim.
2: Güzel.
1: Özel eğitim tarafında aylık ve yıllıkta yine eğitimin öncülüğünde yıllıkta da %48,62 hocam. Sonra giyim ve ayakkabı takip ediyor. Tabii okulların açıldığı bir süreç olduğu için yine onun yansıması %3,98 aylıkta giyim ve ayakkabı ikinci sırada. Sonra sigorta ve finansal hizmetler geliyor. Sonra aslında cebimizi en çok ilgilendirenlerle devam ediyorum. %2,79 ulaştırma, %2,71 konut, %0,35 sağlık takip ediyor. Tekrar hatırlatayım, gıda tarafında %0,20 aylıkta gerileme olmuş. Hocam yıllıkta da eğitim yine birinci sırada, sağlık takip ediyor 43,26 ile. Konut %39,99, ulaştırma %35,10 ve gıda da %27,62 yıllık olarak artmış.
0: Burada tabii en şeyden başlayalım. Eğitimle alakalı hesaplamanın Bir detayına da

aslında bakmak lazım. 48-62'nin nasıl çıktığını ben bu tarafta çok fazla algılamakta biraz zorlanıyorum. Şunun için yüksek öğretimde YÖK'ün getirmiş olduğu %25'lik bir artış sınırı var ve bunun üzerinde bir artış vakıf üniversiteleri tarafından gerçekleştirilemedi. Dolayısıyla o zaman herhalde buradaki 48'lik 49'luk rakamın ağırlığı ilk ve orta öğrenimden geliyor gibi gözüküyor. O zaman da işin içerisine aslında burada çokça da konuştuğumuz öyle olur mu olmaz mısını tartıştığımız bir iş ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın özellikle bu fiyat tarafına da Yükseköğretim Kurulu'nun olduğu gibi bir vaziyet etmesi gerekiyor gibi gözüküyor. Çünkü gerçekten %50'ler civarında bir artış hiçbirimizin gelirinin artışıyla sürdürülebilir değil. En nihayetinde Mustafa Bey aldı çocuğu kurtuldu ama benimki hala bir özel okulda ve benim hala kurtulma için yaklaşık 5 yıl kadar var önümüzde. O süreçte de ciddi bir sıkıntı gerçekten buradaki artışlar. Ben de nasıl ödeyeceğiz, nasıl yapacağız diye düşündüğümüz, eşimle de konuştuğumuz bir unsur ki bizler için bile bunu karşılayabilmek zorlayıcı olduktan sonra gerçekten hepimiz için, sabit gelirli için, işte maaşla çalışan insanlar için bu iş sürdürülebilir değil. Buranın net olarak bir mercek altına alınması gerekiyor. Bizi canımızı yakan bir kısım bu. Diğer taraftan şunu da çokça konuştuk. Bu kadar fiyatların artmasına rağmen demek ki gerçekten hala bir talep var. Bu tarafta işin acı tarafı ne hikmetse biz buradaki talebi dizginleyemiyoruz. Halk tarafında da baktığımızda işte bir 20 yıl öncesi, 25 yıl öncesi TÜİK rakamlarını detaylı incelediğimizde çünkü onlar bize şunu da veriyorlar. İşte devlet kurumlarına giden orta öğrenimde öğrenim öncesi, ilk öğrenim öncesi ne kadar devlet kurumundan nüfusun ne kadarı özel kurumlara gidiyor noktasında özel tarafında da ciddi bir artış var. Bu fiyatlara rağmen bu bizim iktisadi tarafta anlamayı mümkün kılmıyor açıkçası. Bu kadar gelirin üzerinde artan bir fiyat var. Buna rağmen hala yükselen ciddi bir talep gerçekten açıklanabilir değil iktisadi parametrelerle. Sevindirici kısmını konuştuğumuzda bu işin evet ben de yüksek olduğunu zaten hepimiz söylüyoruz ama %27'lik %27-28'lik bir gıda enflasyonunu görüyor olmak şu açıdan olumlu. Bizim Başat öncelikli o çekirdek enflasyonumuz içerisinde çokça zorlandığımız bir unsurdu. Ve ne yaparsak yapalım gıda alkolsüz içecekler tarafında aşağı yönlü bir hareketi göremiyorduk. Bu hareketin en azından görülüyor olması önemli ama %28'ler bardağın gerçekten boş tarafını gösteren rakamlar hala ve üç kalem çokça konuştuğumuz gıda, konut ve ulaştırma alt alta yazdığımızda belki de hepimizin kaçamadığı üç kalem hane halkı gelir içerisinde çok büyük bir kısmı tutuyor. Burada yine konut tarafına baktığımızda %40'lara yakın bir yıllık artış görüyoruz. Bu da yine her türlü belki de tedbir alınmaya çalışılmasına rağmen o Mustafa Bey'in söylediği ve hepimizin sıkıntıyı yaşadığı unsuru bize hatırlatıyor. Beklentiler hala bu tarafta yani hane halkı tarafında enflasyonla alakalı beklentiler maalesef kırılabilmiş değil. Kirayı verenler yüksek oranda veya satış yapacaklar yüksek oranda artışlar istiyorlar. İşin belki de moral bozucu kısmı kiralayanlar da bu artışları makul karşılıyor ve bu sözleşmeleri imza atıyor.

0: atmak zorunda kalanları bir kenara bırakırsak ki %40'lar civarında hala konut tarafında bir artışı görüyoruz. Bu gerçekten büyük şehirlere geldiğimizde belki buradaki rakamların detayları daha da farklı olabilir. Bizim açımızdan nasıl çözüleceğini, kısa zamanda nasıl çözüleceğini bilmediğimiz işlerden bir tanesi diyebilirim. Çünkü konut sayısını 1-2 ayda arttırmanız mümkün değil. Nüfusun üzerinde bir artış yapmanız lazım. Bunun için ciddi bir harcama yapılması gerekir. Devlet daha iyi yapıyor olsa bunun da yine enflasyonu körükleyen bir etkisi olacaktır. Çok içinden çıkılmaz paradoksun olduğu yer gerçekten şu anda konut fiyatları gibi gözüküyor. Ama işte Ekim ayı ve sonrası için ne diyeceğiz? Bu da benim kafamdaki bir diğer soru. Çünkü en nihayetinde Mustafa Bey çok güzel bir şey söyledi. Çok bereketli bir yaz sezonu geçirdik. Şimdi o bereketli yaz sezonunun sonunda geldiğimiz rakamlar bunlar. Şimdi kışa girerken tekrar biz gıda tarafında da ısınma vesaire diğer giderlerle birlikte ki petrol fiyatlarının da mevcut durumu ortada. Yukarı yönlü bir süreci tekrar Ekim'de Kasım'da görürsek yine 30'un altında bir yıllık enflasyonu hedefimizi çok uzağında bitirebileceğimiz bir noktada kalabiliriz ve morallerimizi bozabilir diye düşünüyorum. Bardağın boş tarafı da bize bunları söyletiyor maalesef.
1: Evet, Mustafa Bey aldı, rahatladı ama
2: Şimdi şöyle bir şey
1: ben daha
2: oluyor.
1: çıkamadım o şeyden.
2: Ya şöyle bir paradoks var, tezat acayip. Şimdi ben enflasyonu yükselten unsur, mesela bir alkolü çıkarttılar, o iyi oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklere döndü iş. Vergiyle artan şeyler var, fiyatlar var mesela. Ama neyse, oralara girmeyeyim. Ya özel eğitim deki fiyat artışının enflasyonda olması bana tuhaf geliyor. Diyorum ki ben şimdi oradaki özel okulun arttırdığı enflasyonla benim kiram ev sahibi arttırıyor. Ya özel okul hariç kiram arttırıyor. Senin çocuğun özel okula gidiyor da kirayla onun bedelini mi ödüyorsun? Ben mi ödeyeceğim yani onun bedelini? Ama bir taraftan bakıyorum ben de emekliyim. Şimdi onu arttırmasaydı bu kadar zamalamayacaktım. Değil mi yıl sonunda? Şimdi bunlar böyle acayip bir biçimde birbirini besliyor. Devlet buna şey versin, işte atıyorum %1 mi fark var, 1,5 mu fark var, onu vatandaşına refah payı olarak versin, tamam güzel, onu versin, emekliye versin, buna hiç itirazım yok. Fakat bir taraftan da bakıyorum sanayiciler, özellikle sanayiciler, çünkü tüccarlar çok çok adam çalıştırmıyor. Ama sanayici çok adam çalıştırıyor. Tüccarın çalıştırdığı kişilerin nitelikleri sanayiciler kadar şey değil. Dar bir alanda değil. Dar bir alandan karşılanmıyor. Daha uzun süre çalışan istiyor sanayici. Çünkü ürün tedariği diye bir şey var. Öbürünü bir şoför bir kamyonla taşıyabiliyor. Ama üretim öyle değil. Bir sürü sebepleri var şimdi. Ben de yavaş yavaş öğreniyorum. Onlar da 3.000, 5.000 kişi çalıştırıyor. Şimdi diyorlar ki ya işçiliğimiz neredeyse Avrupa ile eşit hale gelmeye başladı. Yani 2.000 euro civarında, 2.000 dolar civarında bir işçilik maliyeti Türkiye için Avrupa'ya göre çok pahalı. Kardeşim şimdi benim de çalışanım, işçim bu kadar maaş alamasın mı? Alsın. O zaman yeteneğini maaşını yeteneğine göre kazansın. Şimdi asgari ücret, asgari ücret diyoruz ama asgari ücretle çalışmaya, işe başlamaya hazır olan kişi sayısı beklediğimiz kadar değil. Herkes değil yani. Herkes bir adım, iki adım ilerisinden başlamak istiyor. Sebepleri tartışılır ama gene en önemli sebebi ne biliyor musun? Bu çocuklar evlenirse hangi evde kaç paraya kiraya oturacaklar? Şimdi orada da kira karşıma çıkıyor.
1: Evet. Kira zam tavanını da söyleyelim bu.

0: Bu arada %31,49 oldu.
1: Şimdi geçen bir karar, burada konuşuyorduk ya, bir sonra mahkeme bir karar verdi. 5 yıllık kira sözleşmesi 5. yıl anca yenilenebiliyor ya, emsale göre arttırılabiliyor. Bunu da hep artış için konuşuyorlar ama hiç kimse azalış için konuşmuyor. Ben hocam ikisini de tanıyayım. Şimdi artış için konuşuluyor diyorum. Bak burada eğitim harcaması bunun içerisinde kardeşim. Burada bu enflasyonu koymayın buna. Kira enflasyonunun, kira fiyatlarının özel eğitime, bir özel eğitimdeki enflasyonu arttırıcı bir etkisi yok. Ama özel eğitimin enflasyonu arttırıcı etkisi kiraya da yansıyor. Çünkü ona otomatik zam yaptırılıyor. Yaptığınız çok güzel. Çünkü geçmiş yılın zammını yaptınız. Benim başıma geldi, burada da anlattım. Ödediğim kiradan çok daha düşük bir fiyata bir yıl sonra yan daireme komşu geldi. Ev sahibine dedim ki ya yan daireyi daha ucuza kiraladılar. Ayıptır ya, bir iki sene, üç sene evvel bu enflasyonla çok yüksekti o zaman. Ayıptır dedim. Gene de öbüründen bir 5.000 lira pahalıya yaptı yani. O oraya kadar indirmedi gene. Ben de var şimdi taşınma 5.000 liranın kavgasını edeceğim mi? 5.000 lira tırnak içinde helal olsun dedim. Yani ve şey yaptım. O pintiliği o yaptı, ben yapmadım. Şimdi bir sene iki sene sonra da taşındım. Şimdi böyle bakınca, bak bir süre sonra bazı kiraların geriye geldiğini göreceğiz. Ben taşındığım zaman da söyledim, benim taşındığım sosyal konutlarda, sitede, emlak konut sitesinde, reklam da yapayım. Kiralar bir yıl önce, tam bir yıl önce bu zamanlarda bugünkü fiyatlardaydı. Tabii kaça tutulduğunu bilmiyorum ama şeyde, ilanda gördüğüm kiralar bugünkü fiyatlardaydı. Bir yıldır zerre artış yok. Çünkü biraz arttırmaya kalkıldığında müşteri kesiliyor. Bu iyi bir şey işte, dengeyi böyle buluyor. Talep olmayınca arz da fiyatını geriye doğru düşürüyor. Şimdi fakat şu zam tavan oranı diyoruz ya, bu tavan değil işte, bu taban. Hiç kimseyi evet, bunun altında bir zamma ikna edemezsiniz.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi bu işin usulü,
0: zam oranı.
1: Mahkeme karar verdi geçen gün. Tam da bizim yok. O yayından sonraydı. Mecburen öyle oluyor çünkü bir gün zaten her sabah yayın yaptığımız için yayından sonraydı bir yayından. Dedi ki 5 yılı beklemeye gerek yok. Eğer emsal kiralar çok artarsa 5 yıldan önce de kiraya verenin, ev sahibinin zarar görmesine mani olmak için emsal kiralar dikkate alınarak kira arttırılabilir. Hani %25 zam dedi ya devlet bir ara. Şimdi bu doğru ama tersi de doğru. Emsal kira düşerse, emsal kira artmazsa, enflasyon kaç olursa olsun o kiranın da artmaması lazım. O yüzden o zaman ancak piyasayı alıcı ve satıcı bilirler. Benim bildiğim ekonominin temel kuralı bu. Siz devlet olarak bir tarafın lehine veya aleyhine can yakıcı bir durum, adaletsizlik ortaya çıkarsa müdahale edersiniz. Onun dışında fiyatı piyasa belirler. Şimdi o bizim artık oraya bir gelmemiz lazım. Kaç para kiran kardeşim? 20 bin lira. Emsal fiyat ne kadar? 30 bin lira. Tamam baba, sen işte 25-26 bin lira en fazla. Anlaşacaksınız, bitti gitti. Enflasyon 28 diyor ama falan dediğinde kavga edersin. Kiracıyı evden çıkartamazsın. Herif 3 senede oturur orada, 50 kuruş da kira vermez. Ondan sonra sen bir de onun evden çıkması için üstte para vermek zorunda kalırsın. Hiç pintiliğe gerek yok. Böyle olduğu zaman işler normalleşiyor. Avukatlara iş düşmeyebilir, onlar kusura bakmasınlar. Ama zaten bir ülkede ne kadar avukata iş düşüyorsa orası o kadar huzurlu demektir. Yani muhtemelen avukatlar da bundan sevinirler. Çok işten azar azar değil, az işten ciddi paralar kazansınlar. O yüzden bizim bu kira işi, millet olarak da toplumsal, birbirimize toplumsal bağlılığımızın, aidiyetimizin, ne bileyim yakınlığımızın bir

0: imgesi. Yani profesyonel 40 yıllık kiracı olarak söylüyorum bunu. O yüzden onun bir simgesi. Bence bunu biz başarmalıyız. Devletin zam oranı değil. Bana bu bir şey söylemiş değilim ya, bu işte enflasyon meselelerinin bana düşündürttüğü şeyler bunlar.
1: Volkan Hocam, sizden de alalım. Bu arada kira zam tavanı da %31,49. Geçen ayda 31,79'du. Da biraz gerilemiş oldu. Ama Mustafa Bey'in dediği gibi tavan değil. Lens ki bu kira zam oranı olarak kabul ediliyor ev sahipleri tarafından. Onunla ilgili de değerlendirmenizi alayım. Bu arada Mustafa Bey'e de kahvesini uzatayım. Kahvede valla fiyatı
0: Ha.
1: çok artanlarda ziyan etmeyelim.
0: En son 70 küsür
1: Valla yok, oradan çok arttı
0: liraydı.
1: Mustafa Bey.
0: Ya baya
1: 90.
0: 90 mı oldu?
1: Evet. Volkan Hocam buyurun.
2: Burada tabii şu sıkıntıyı görmezden gelmek mümkün değil. Hukukla ya da sınırlamalarla, aynen Mustafa Bey'in dediği gibi, bu işleri çözmek gerçekten mümkün değil. Çünkü en nihayetinde burada alınan kararların bir taraftan bir tarafın canını yakma ihtimali her zaman ortaya çıkıyor. Artı algı noktasında aynen sizlerin belirttiği gibi, buradaki kira tavan zam oranı değil, tam anlamıyla kira zam oranı diye algılanıyor bizler tarafında. Çünkü yapılan tüm sözleşmelere de baktığımızda, aslında bu rakamın kullanıldığı sözleşmelere baktığımızda, o ay geldiğinde açıklanan rakam kadar bir artışın biz kira tutarlarına eklendiğini görüyoruz. Hem ticari tarafta hem de bireysel tarafta, konutla alakalı yapılan kiralamalarda değişen herhangi bir unsur olmuyor. Bu tavan üstünde bir anlaşma ortaya çıkıyor mu? Aynen Mustafa Bey'in dediği gibi, buradan başlıyoruz ve maalesef yukarıda bir yerde anlaşmak söz konusu oluyor ağırlıklı olarak. Ama dediğim gibi, burada demek ki piyasa tarafında ciddi bir dengesizlik söz konusu. Biz kalkıp da yanımızdaki ev 8 ay sonra, 1 yıl sonra bizim ödediğimiz kiradan 15 bin lira, 10 bin lira daha aşağıya kiraya veriliyorsa, bir yıl önce ev tutarken şuna inanıyoruz: evet, bu eve ben girmezsem bir yıl sonra buranın kirası şu kadar olacak gibi bir algı hepimizde var.
0: Evet,
2: İşin en kötü
0: başta
2: yanı bu.
0: hatırlattınız ya işte hocam, tüketici şeyi, hani halkının enflasyon beklentisi. Düşmeyecek bu. O zaman ben daha fazla kira vereyim. Ha, kendi ayağına sıkıyorsun.
2: Maalesef öyle ve bu değişmediği sürece de biz ne yaparsak yapalım, yani bunu devlet tarafında, hukuk tarafında düzenlemelerle vesaireyle ne yaparsak yapalım, o beklentinin altında çok hızlı bir düşüş söz konusu olamayacaktır. Yani biz Merkez Bankası ya da TÜİK yapmış olduğu o enflasyon beklentileri var. Her ay yapıyorlar. İşte 12 ay sonrası, 24 ay sonrası için beklentilerin ne olduğunu, aslında bizim için göstergeler orada hane halkının beklentisi. Çünkü piyasa profesyonellerinin beklentisiyle arada ciddi bir makas hala var ve bu olduğu sürece biz hane halkı tarafında %50'ye yakın hala oradaki beklentiler. 12 ay sonrasında %50'yi beklediğimiz sürece, kirayı %30 arttırayım dediğinde ev sahibi, %50 bekliyordum, %30'la bir artışta sanki %20 kar etmiş gibi algılıyorum ve bu en büyük risk bizim enflasyonumuzun ataleti üzerinde. Onun için işte bu hedeflere ulaşmak, hedefleri tutturmakla alakalı söylediğim o moral motivasyona önemli ihtiyacımız var. Onun için bu sene sonuna geldiğimizde o 28'lik bir rakamla yılı bitirebilirsek, hedeflerin tuttuğu, işte 30'un altında bir enflasyon olduğu yerde yılı bitirdik, bundan sonra daha hızlı, daha sert hareket edebiliriz gibi bir algı oluşacak. Ama Şu anda mevcut piyasa koşullarına baktığımızda da
0: Altyazı
2: bunun

0: karşılanması maalesef biraz zor gözüküyor piyasanın diğer unsurlarını göz önüne aldığımızda.
1: Hocam sayemizde insanlar şu 1,84'lük enflasyona düşük geldi diye sevinemeyecekler. Şimdi şaka bir tarafa. Biz çünkü ben de öyle bakıyorum. Muhtemelen hocam da ondan dolayı söylüyor. Yani evet ama yetmez modundayız biraz. Bunu yeterli bulmuyorum, bir sürü başka kırılgan olmasını kabullenemiyorum mesela. Niye hala kırılgan? Biraz kendi ayağımıza sıkıyoruz, tamam. Buna da eyvallah ama yani her şeyden de vatandaşı kabahatli bulacak değilim. Şimdi bu sene mesela benim beklentim yıl sonunda bu yönetilen yönlendirilen fiyatlar dedikleri işte bir takım cezalar, harçlar, vergiler bilmem bir şeyler var ya, onların geçen sene öyle oldu. Bir tık altta zamlandı onlar. Ne diyorsunuz? Devlet ne diyor? Devlet diyor ki yıl sonunda diyor şu kadar enflasyon olacak bu sene diyor, ben onu ayarlayacağım diyor. Ona göre yöneteceğim diyor ekonomi yönetimi. Tamam, harika. O zaman zammını da ona göre yap. Yani maaşı gelecek beklentisi ne göre zamlandırayım diye düşünürken kendi zamlarımı da gelecek beklentisine göre yapayım diye düşünmek lazım. Bence devletin yapması gereken şey önce kendi zamlarını gelecek beklentisine göre yapmak. Sonra enflasyonu beklediği şekilde düzenlemek, ondan sonra gelecek beklentisine göre maaşlara da zam yapsın, problem yok. Ama bir önce arkayı sıfırlasın. Benim kayıplarımı gider. Ondan sonra bana geleceğe göre. Şimdi bu yola galiba giriliyordu ama bu işte 2 senedir Körfez kriziydi, başka sıkıntılardı falan derken 2 sene, 2 Mart, 2 ilkbaharda düzen bozuldu bir şekilde. Şimdi biraz bu işte borsada ya da daha doğrusu şöyle söyleyelim, finans piyasalarında bir düzenleme ihtiyacı vardı. Biz biliyorsun yumurta kapıya dayanmadan hocam bir şey yapmayız. Yumurta kapıya öyle bir dayandı ki kapıda kırıldı yumurta. Ondan sonra şimdi ortalık battı. Şimdi hem ortalığı temizliyoruz hem de yapmamız gereken işleri yapıyoruz. Bunları tamamlarsak bizim hani bankacılık sistemi gibi tartışılmaz bir sermaye piyasalarımız olursa kurallarımız işler hale gelirse, ki gelecek bu mecburiyetten, yani çok istediğimiz için de değil ya da çok iyi ve dürüst insanlar olduğumuz için de değil, kimse kusura bakmasın, kurallara uymak zorunda olduğumuz için bizi kurallara uyduracaklar. Haklılar da yani. Kendimiz yapaydık keşke bunu da. Şimdi o kurallara da uyacağız. Ben o yüzden önümüzdeki seneyi, bu seneden ya savaş bile çıksa, yani Körfez'deki savaş ısınır mısınır filan, daha iyi bekliyorum. Daha iyi bekliyorum. Her bakımdan daha iyi bekliyorum. İnsanlarda da eğer iyi beklentisi yoksa, ben vatandaş için olarak konuyorum, İyi beklentim yoksa bile yani. Ya var, tamam, güzel de çok güvenmiyorum buna. Hani mümkün ama muhtemel değil diyordur belki vatandaş. Bir şey satın alırken böyle demeyin arkadaşlar. Enflasyon düşecek kardeşim. Bak yıl sonunda düştü. Sen buna niye bu kadar zam yaptın deyin yani. Bir hesabını sorun harcadığınız paranın. Sen de haklısın falan diye olmaz. Böyle ondan sonra hani siz de aslında bir tür muhatabınıza goygoyculuk yapmış oluyorsunuz. Yapmayın. Yapmayın. O yüzden herkes üstüne düşeni yapsın. Ondan sonra devlete diyelim ki sen de üstüne düşeni yap. Galiba ben bu sene biraz daha böyle olacak hissiyatındayım. Bu bir hissiyatla umut arası bir şey ama gene de öyle bakmamız lazım. Yani geleceğe bakışım benim öyle.
2: Sizin hocam şimdi tabii önümüzdeki en büyük engel tüm dünya için geçerli petrol fiyatları.
1: Ne olacak bu
0: Dünya
1: petrol
0: için
1: fiyatları?
0: petrol fiyatları bizim için petrol fiyatları olduğunu düşünmüyorum. Bunu net belirteyim. Çünkü bir taraftan şimdi biraz önce Mustafa Bey şey söyledi. Gerçekten insanlar sevinemeyecek. Ama buradaki hedefleri ve beklentileri açıklayan, ortaya koyan Volkan Öngel ya da Mustafa Kartoğlu değil. Bizim bir orta vadeli planımız vardı ve biz orta vadeli planda 2026 sonu için %16'lık bir hükümet tarafından, devlet tarafından belirlenmiş bir hedef

0: 2027 içinde %9'luk bir enflasyon hedefi vardı. Şimdi bu %9'luk enflasyon hedefi %21 olarak işte en son revizeye uğradı. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Biz aslında 3 ay önce, 2 ay önce konuşurken bir dahaki sene sonunu, 2027 sonunu %9 diye hedefliyorduk. Merkez Bankası tarafında %5'ti. Dolayısıyla biz %5 ve %9 hedefinin bu kadar uzağındaysak, bunu sadece başarı olarak alkışlamak tarafında kalırsak çok büyük bir kısmı es geçmiş oluruz. Bu ciddi bir risk bizler için. Şimdi petrol fiyatlarına gelince, evet, dünya için ve bizim için büyük bir katkı, enflasyon tarafında ciddi bir risk, ama unutulmaması gereken bir unsur var. Şimdi biz işte %1,84, yani 2,2 olan beklentiyi 1,84 aylık geldi diye sevinebilecek durumdayız. Ama baktığımız zaman bu petrol işte Avrupa'da içinde, Amerika Birleşik Devletleri içinde aynı petrol fiyatı. Dolayısıyla oradaki enflasyonlar yüzde yıllık olarak 5'in altında. Biz bu gelişmiş ülkelerin hep seviyesine çıkmak ve kendimizi kıyasladığımız nokta burası olduğu için, ekonomi tarafında da enflasyon tarafında da haklı olarak kendimizi gelişmiş ülkelerle birebir kıyaslamak durumunda kalıyoruz. Ve işte tek haneli enflasyon, %5'lik enflasyon hedefi bizim için de olması zorunlu yer ve bu olana kadar da niye olmuyor ve nasıl olmalı, bunları konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve İran'ın son yaptığı açıklamaları sabah da tekrar okudum ve dinledim. Bizim 7 maddelik bir şartımız var. Bu şartlar karşılanmadığı sürece Hürmüz
1: Açılmayacak.
0: açılmayacak diyor. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri de müzakereye yaklaşmıyor. O zaman petrol fiyatlarıyla alakalı bizim önümüzde kısa vadede aşağı yönlü büyük bir düşüş için herhangi bir unsur gözükmüyor ve petrol fiyatlarına da işte enflasyon için konuştuğumuzu yaşıyoruz. Dünya 80 dolar ve üzerindeki petrol fiyatını normal olarak algılamaya başladı. En büyük risk önümüzdeki dönem için bu olacaktır. Eğer ki ne güzel 80 dolara, 90 dolara ben petrol alıyorum, bu zaten pahalı değil, buna göre üretim yaparım, buna göre fiyat koyarım algısı dünyanın genelinde başlarsa, bu bizi tekrar daha önceki yıllarda bunu gördük. Gerçekten petrol fiyatındaki sıçramaların dünya ekonomisini ne kadar ve ne kadar derinden ve ne kadar uzun etkilediğini gördük. Aynı etkiyi bu sefer de göreceğiz gibi duruyor şu anda. Çünkü savaş başladı, 15 gün, 20 gün geçici etki, geçici şok diye bekledi tüm herkes buradaki fiyatı. Ama 7 ay bitti yanlışım yoksa. Şubat ayından artık Ekim'e geldik. 100 doların ve üzerini konuşuyoruz. Artık buradaki şok geçici bir şok değil dünya için maalesef.
1: Evet. Peki. Altın tarafında konuşalım mı petrolle ilgili Mustafa Bey?
2: Valla
1: Aman
2: benim
1: petrol.
2: hiç konuşacak bir şeyim yok altın tarafında. Ne yalan söyleyeyim.
1: Yani.
2: Yani bu
1: Valla
2: şimdi
1: hiçbirimizin çok
2: ya
1: konuşacak bir şey
2: bazen
1: yok da.
2: savaşlar da artar, bu sefer savaşta düştü. Savaştan önce arttı falan, öyle bir tuhaf tuhaf bir şeyler oluyor.
1: Evet.
2: Yani benim bildiğim şey, arada bir düğünlere falan davet ediyorlar. Çeyrek altının bu fiyatlarda olduğunu hiç tahmin etmiyordum. Bir ara bir boşlamıştım ya da çok davet etmemişlerdi herhalde. Şimdi sıkıntılı bir durum yani netice itibariyle.
1: Neyse sistem gibi söylemeyin. Davet edilmemek daha iyi şu
2: Yok, hamdolsun öyle, biz keşke daha fazlasına katılabilsem,
1: Seni
2: bizim
1: şaka yapıyorum.
2: iş güç durumundan dolayı katılamıyorum. Vatandaşın sesine biraz tercüman olmak için söyledim, yoksa aman altın takar takmamızı beklerler gitmeyelim falan gibi bir durumumuz yok
1: Yok
2: yani,
1: tabii ki.
2: hamdolsun.
1: Evet, hocam Deutsche Bank diyor ki altın için bu bir alım fırsatı. Gelecek yıl için hala altın cazip.
0: Kesinlikle alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Türkiye açısından da, Türkiye'de yaşayan insanlar için de altının şu anda gerçekten alım fırsatı içerisinde değerlendirdiğini düşünüyorum. İşin diğer tarafından baktığımızda bizler için konuşursak, işte piyasanın mevcut, sermaye piyasalarının mevcut durumunu göz önüne aldığımızda, eğer kenara atacak paranız varsa, yatırıma dönüştürebilecek bir paranız varsa, gidebileceğiniz çok fazla yer de yok şu anda. Dolayısıyla altın fiyatının da düşük olduğunu bir miktar kabul edersek en iyi yatırım aracı olarak gözüküyor. Çünkü yayına gelmeden önce bireysel emeklilik, hepimizin zorunlu olarak bir dönem girdiği bireysel emeklilik fonumdaki iş ne olmuş diye baktım. Moralim bozuldu. Yani bireysel emeklilik tarafındaki yatırımlarımız bizim emekliliğimizi daha rahat geçirmeyi düşündüğümüz yerlerdi ve orada bile ciddi bir azalış söz konusu. O zaman altın için hem fiyat tarafında alım fırsatı var şu anda, hem de Türkiye'de daha da fazla yükselmesi, dünyadan bir miktar belki ayrılması muhtemel bir yukarı yönlü süreci de biz önümüzdeki birkaç ayda izliyor olacağız diye düşünüyorum.
1: Peki hocam.
2: Bir şey daha hemen
1: Tabii
2: buna
1: buyurun.
2: ekleyeyim mi müsaadenizle? Bugün fon müziğimiz yok ama fon konumuz var. Ona girmeden etmeyelim. Hep
1: Evet,
2: söylüyorum.
1: onu tabii
2: Bana
1: söyleriz
2: şimdi
1: zaten.
2: bazıları arkadaşlar da itiraz ediyorlar ama bakın biz katılım endeksi diye bir şey yaptık. Yani bu şirketler faize bulaşmadan işlerini yapmaya çalışıyorlar falan dediğimiz bir endeks de var. Böyle şirketler de var falan diye çıkarttık. Güvenirsiniz, güvenmezsiniz ayrı bir bahis. Ama sonuçta bütün dünyanın bütün İslam ülkelerinde bir biçimde dahil olduğu, katıldığı, güvendiği, kabul ettiği bir sistemin parçası bunlar. Tamam. Onu da yaptığınız çok güzel. Para neden şeyde kalsın diye, sistemin içinde kalsın, ekonomiye katkıda bulunsun diye. Şimdi burayı berbat ederseniz oturur altını konuşursunuz. Kaç gram altın kenara çektin yuvaya? Ne kadar biriktiriyorsun? Bu saçmalık. Yahut işte kredi alıyorsunuz, konut, parayı çekiyorsunuz, duvara yatırıyorsunuz, parayı çekiyorsunuz, altına yatırıyorsunuz, parayı çekiyorsunuz, Amerika'nın dolarına yatırıyorsunuz. Dolar endeksi yükseliyor, sizin paranız değer kaybediyor. Ülkenize bakıyorsunuz, o dolardan zengin oldum ben, çok para kazandım diyorsunuz. Halbuki enflasyona göre bir şey kazanmış değilsiniz. Ama halkınız, sizin çoluğunuz, çocuğunuz, akrabalarınız falan fakirleşmiş. Şimdi vatandaşı buna muhtaç etmeyin ya, mecbur bırakmayın. Ne yapacaksınız? İşte bu endeksi, bu borsayı ne? Gidecek Libor artı bilmem kaçla faizle para kullanacak değil mi? Yurt dışından kredi kullanacak. Sendikasyon kredisi alacak banka, şu bu falan. Katılım bankaların var senin. Sendikasyon kredisi gibi Türkiye'de ne yapıyor o sendikasyon? Banka alıyor onu birle, sana satıyor üçle. Öyle mi? Neden? Çünkü onu daha sonra vade sonunda dolara çevirip oraya ödeyecek. Oranın parasıyla borç alıyor. Sen kendi sermaye piyasalarını vatandaştan katılım payı alarak ona hisse karşılığı gelecek getiri vaadinde bulunarak kim kime ne kadar güveniyorsa o kadar yatırım yapsın işine gücüne. Ha filancının köşe dükkanı var iyi iş yapar falan desin ona fazla para yatırsın. Belki güzel kuru fasulye yapıyor, bilmem ne şey yapıyor, arabaşı yapıyor. O da sokak arasında ama iyi müşteri çeker desin, o da ona yatırım yapsın. Şimdi bu ama burada bir güven sağlayacaksınız ki o para içeride kalsın. Yoksa ya altına, ya dövize, ya şeye, faize. Hiçbirine sana faydası yok. Bir de faize gitmeyecek olanları anlattım. Bir de gidenler var, o ayrı bir bahis. Ondan sonra diyorsunuz ki efendim biz şu kadar dış borcumuz var. Bu kadar dövizi tutmak için şu kadar satıyorsunuz. Yok para verirsem çok sen döviz alırsın. O fiyat döviz fiyatını kuru yükseltirsin. O yüzden sana da para yok. Böyle bir saçmalığın içerisinde debelenip duruyoruz yani.
1: Bu arada
2: Şu
1: süremiz çok
2: finansal
1: daraldı.
2: piyasaların bugünlerde düzeltilmesi, umudunun belirmesi bana en çok bu açıdan bir daha iyi bir gelecek vaat ediyor. Ama insanların da güvenip oraya para vermesi lazım. Şimdi bir de ondan sonra şimdi bir de o güveni inşa edeceksiniz tekrar.

0: Ha, şimdi burada konuşuluyor ya işte şu kadar milyar kazanmış, bu kadar milyar. Tam bakıyorum geçen bir tanesi çıktı, avukat çift. Deli para kazanmış, tamam da deli para yatırmış. Asıl sorun orada.
1: Evet.
0: Yani %100 kazanmak borsada bir şey değil. Bir şirket çok enteresan işler yaptığında, beklentinin üzerinde bir iş yaptığında, daha sonra daha beklentinin daha da üzerinde iş yapacağını düşünen insanlar oraya daha fazla yatırım yaparlar. Fiyatı yükselir. Bu anlaşılabilir bir şey. %70 enflasyon varken %200 fiyatının artması çok önemli bir şey değil yani. Tamam. Ama bütün mal varlığını biriktirip de tek bir yere
1: Yere
0: koyup
1: koyuyor.
0: ondan sonra da en iyi zamanda çıkmak, işte orada başka bir sorun var.
1: Tabii.
0: İyi tahmin ettim ben bunu falan. Aferin de tahmin ederken birisi yardımcı oldu mu sana, bir bakalım. İşte ona bakacaksınız. Bulduğunuzu da böyle tam kuyruğundan tutup kapının önüne atacaksınız. Bunu yaparsanız güven tazelersiniz. Yoksa adam vardır aynı zamanlarda girip çıkan da, ya 50 bin lira 100 bin lira koyduysa adam oraya. Tam onunla zaten adam mal varlığını satıp girmemiş yani. O belli ki bir sürüye kapılmış. Şimdi bu ayrımı yapabiliyorsanız gerçekten güveni sağlarsınız. Kimse fon mon falan işinden size şey yapmaz, laf etmez. Ama önümüzdeki olan şey de bu. Yoksa hani kümestekileri yolmakla olmaz bu iş. Yani biraz uçanı kaçanı da avlaman lazım. Önümüzdeki yılın, en azından bu yıl sonuna kadar olan aslında 2-3 ayın bir yeniden piyasalara güven inşası için önemli olduğunu söyleyebilirim. Bunun için de bu kuralların sert ve net bir biçimde konulması ve uygulanması lazım. Efendim filancı vardı, onun ya yönetim kurulunda da feşmekan var bizim, şimdi onu bilmem ne yapsak bilmem. Ya senin onu koruduğun kadar onun da seni koruması lazım. Ne oldu şimdi? Eski SPK başkanı şimdi soruşturma izni, hop yarın hapse girerse kimse şaşırmayacak. Kim? Eski çok da sevilen bakanlardan birinin oğlu. Ne yaptı? Ya feşmekanın da yönetim kurulunda var. O da bilmem kimin arkadaşı. Şimdi ayıp olur filan dediği için belki bir şeyleri geciktirdi. Peki ona hiç kimse dedi mi ki ya filan kişinin oğlu bu SPK başkanı, bizim de abimiz. Ona ayıp olur böyle bir şey yaparsak dedi mi? Demedi. Demek ki bu işler ayıpla falan yürümüyor yani. Bu işler kuralla yürüyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel. Hocam çok sağ olun, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için. Analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan meteoroloji editörümüz Elde Branayan karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: GS Para.
2: İndirelim.
3: Onur Bey
4: buraya. Onur Bey.
5: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
6: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
7: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
8: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
9: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
10: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Türkiye tablosuna baktığımız zaman doğu bölgelerimizde sağanakların devam ettiğini görüyoruz. 500 milibar seviyesinde Türkiye hem sırt hem de oluk alan etkisinde. Dolayısıyla hem güneşli ve sakin bölgeler var hem de yağmurlu. Doğu Karadeniz, Doğu Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Akdeniz bölgeleri yağmurlu. Hafif sağanaklar, kuvvetli yağış beklentimiz de var elbette. Ama biliyorsunuz mikro ölçekte lokal sağanaklar şiddetli yağış alabiliyor böyle zamanlarda. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevresinde dar alanda mikro ölçekli şiddetli sağanaklar görülebilir ve 50 kilo yağış olasılığı olabilir. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Diğer bölgelerde bolca güneş var. Yüksek basınç alanı etkili olmaya başladı. Atmosfer kararlı. Tabakalı yapıda sakin hava koşulları hafta boyunca devam edecek. Hava sıcaklığı yükselecek. Yüksek basınç alanı sebebiyle hafif sis pus oluşumu meydana gelebilir. Tabii ki bu da kararlı atmosfer koşullarının bir sonucu ve astım hastalarını alerjik bünyeleri olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bağlamda tedbirli olmak önemli. Yarının tablosu ne olacak? Yarın yine Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz çevresinde hava yağmurlu geçecek. İç Anadolu'nun doğusunda da sağanaklar var. Yarın şiddetli yağmur Bingöl, Muş ve Siirt çevresinde kendisini gösterecek. Sel su baskını riski bu kez bu illerde artacak. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak ve hava sıcaklığı Ekim ayı normallerinin 1-2 derece üzerinde. Hafta boyunca da normallerin üzerindeki seyrimiz devam edecek gibi görünüyor. 1-2 derecelik artış iç ve doğu bölgelerde biraz daha belirgin şekilde meydana gelecek. Hemen çarşambanın tablosuna bakalım. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimi yine yağmur altında kalacak fakat çok daha hafif sağanaklar. Çarşamba günü en hafif yağış alacağımız gün. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçecek. Yine rüzgar sakin. Gece ve sabah erken saatlerde hafif sis pus oluşumu olabilir. Hava kalitesini düşürmeye devam edecek sis oluştuğu anlarda. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri bolca güneş var. Türkiye tablosunun tamamında hava güneşli ve açık geçecek. Sadece cumartesi günü Trakya'da bir cephe geçişi sebebiyle çok hafif cephesel yağmur alacağız gibi gözüküyor. Onun dışında her yerde hava güneşli ve açık geçecek. Önümüzdeki hafta salı, çarşamba, perşembe günleri yeni bir soğuk cephe geçişiyle birlikte hem hava sıcaklığı azalacak hem de tekrar şiddetli sağanaklar gelecek gibi görünüyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da hava parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de hava parçalı bulutlu olacak. Bu süreçte gece gündüz sıcaklık farkı fazla, hastalık havası devam ediyor, tedbirli olmak gerekiyor. Gece biraz daha sıkı giyinmek gerekiyor hatırlatmasıyla birlikte. Yarının tablosuna bakalım, hemen Ankara'nın tablosuna bakalım.

bakalım. Ankara'da hava parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü hava yine parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik değişmiyor ama gece sıcaklık tek hanelere inmiş durumda. 7-8 derece bandında. O yüzden gece oldukça serin. Aman dikkat. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü İzmir'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine

sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile Briefing Saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
2: Türksel sunar. Bişkek hızında reklamlar.
3: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
4: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
3: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
4: Ya ne olacağını?
3: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
4: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
7: 5G!
6: Türksel!
7: 5G!
6: Türksel!
7: 5G!
6: Muazzam.
8: Gol olur yalnız. Ben dedim.
6: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
3: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
9: Aynen.
3: Akımlara akıyor muyuz?
9: Akıyoruz.
3: Dans, dizi, pitch check, oyun, ASMR, edebiyat.
9: Güzel.
3: Sen ne yapıyorsun?
10: Ben bir şey yapmıyorum abi.
3: Sen Türkselli misin?
10: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
3: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
2: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
11: Türksel'lere bağlı hayata.
12: Ziraat Bankası sunar.
13: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
12: Ziraat Bankası sundu.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinovil'e ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinovlu hayatımızda neler mi değişti?
4: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Ecza ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özgök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler, hayırlı haftalar, hayırlı günler, Hikmet abi.
1: Hayırlı sabahlar, günaydın. İzleyicilerimize ve dinleyicilerimize hayırlı sabahlar diyor. Güzel hava bugün ama trafikte korkunç, daha söyleyeyim.
0: Evet.
1: Hava güzel, trafik kötü.
0: Peki, hafta sonu nasıl geçti?
1: İyi elhamdülillah, rutin. Sen söyle.
0: Allah rutinden ayırmasın.
1: Allah daha hayırlı, daha iyi işler yapmayı nasip etsin
0: her zaman. İnşallah, inşallah.
1: Her zamanki gibi havalar biraz daha düzeldi. O yüzden daha rahat hareket etme imkanı bulduk. Ondan sonra
0: bir fırsat verdi tabii yağışlar bu hafta sonu, en azından yurdun batı kesimleri için.
1: Doğru. Ben işte bizim taraflarda, Sakarya taraflarına ben gittim günü birlik, bir iki günlük falan. Gayet güzeldi hava. Serinlemiş tabii artık yani.
0: Çok
1: yani kış kendini ufak ufak hissettiriyor özellikle dağlık bölgelerde. Hı. Ondan sonra fakat İstanbul, Türkiye'nin gündemi aynı. Gene insan bazen uzaklaşmak güzel geliyor. Bir detoks lazım. Hani var ya, bazı yemekle, gıda ile ilgili yapıyorlar. Bir müddet bakmıyorum. Şeyden de belli zaten. Mesela dün hiçbir paylaşım yapmamışım. Yani şeyden, sosyal medyadan. Çünkü uzak kaldım, uzak durdum. Ve iyi geldi yani. Çünkü
0: ne güzel.
1: Sürekli her gün kavga, hiç haberle bakmadım.
0: Şaka baka bir tarafa.
1: Kavga, dövüş falan filan, insan bazen bunalıyor yani. Kolay değil. Allah bu işte uğraşanlara sabır versin. Bu işte bizim işimiz de bu gerçi ama.

0: Öyle.
1: Ama tabii siyasiler, özellikle bu işin içinde bulunanlar falan filan, fon krizi bir taraftan yok. Öteki taraftan transferler var mı yok mu? Nispeten şeye hoşuma gitti. Yani dünya siyasette böyle onlar da bir duruldular. Yani Batı cephesi ve Doğu cephesi.

0: Ben bugün gündeme aldım. Merz Ukrayna'yı ziyarete gitti. Putin de hani geçen ay Boris'e bir mektup göndermişti. Bombalı bir mektup, hatırlıyor musun?
1: Evet,
0: Boris Johnson'ı.
1: Evet.
0: Aynı mektuptan bir tane de Merz'e göndermiş.
1: Ya bu seviyede kalsa iyi. Problem yok. Ben bunları çok önemsemiyorum, biliyor musun? Yani şöyle, bir önceki hafta dediğim gibi ki Lavrov bir açıklama yapmıştı. Daha önce de Almanya'da bir teyakkuz hali vardı. Yani biz de Yunanistan'la keza her hafta bir şey yaşıyoruz yani. Yok, mecliste miydin? Uzaktan gördüm.
0: O kablo oradan geçmeyecek abi. Bak, ben sana söyleyeyim. Kablo, o kablo oradan topunuzu keserim, topunuzu.
1: Daha doğrusu gündemimizi keserim. Yani bizim daha önceki bu anlaşmazlık hareketlerinin daha çeşitlendirdik. Bir it dalışı var, sadece uçakla kalkar. Göremezsin zaten. İt dalışı oldu mu oldu abi de. Kim gör bilmiyorum. Yani, ya, o zamanki gibi takip cihazları da yok. Yani havada bir yerde karşılaştık. Bir dilli üzerinde bir yerde falan diye. Şimdi o tabii çeşitlendi. Tabii... bizim mikroplu gazetecilik yüzünden oldu bunlar. Gazeteciler olmazsa bunlar olmayacak. Bütün problem gazetecilerde. Neden? Her şeyden haberimiz var abi.
0: Sen detoks yapma. Sen direkt detoks yapınca kılıcını şöyle bileyip doğrudan önce bizden başlıyorsun doğramaya yani.
1: Şöyle bir samimiyetle söylüyorum. Yani bunu uluslararası arenada, kamuoyunda haberleştirip de gündeme getirdiğin zaman her ülke kendi açısından bir kamuoyu oluşuyor, değil mi? Kutuplaşıyorsun, böyle geriliyorsun. Arkasından ne yapacaksın? Kamuoyu olarak, yani ülke olarak bir karşı duruş sergilemek zorunda kalıyorsun. O yüzden kanallarda atıp tutuyor. Yani bazen kanal gelip kızma abi bak ya, bu bak iğneyi kendimize batırıyorum. Yani bazen bir bakıyorsun savaş çıkıyor. Yani ben oradayım hala. Dalga geçiyorum, bana kızıyorlar. Ama çıkmadı bak diyor en sonu. Ya kaç tane tepki, ben sana isim veremiyorum. Ayıptır. Hepsini tanıyoruz, arkadaşlarımızdır. Altta yazıyor, bantta gördüm. Üçüncü Dünya Savaşı çıkıyor mu diye. İki tane güvenlikçi, bir hemşire,
0: dedektif
1: bir doktor, bir doktor, dedektör yoktu.
0: Dedektif
1: bir doktor,
0: yok muydu?
1: Bilmem ne uzmanı, bir gazeteci, fıkra gibi yani farklı sektörlerden. Üçüncü Dünya Savaşı tartışırlar. O yüzden ben bunları, bunu buraya bağlayacağım. Merz'in TV vardı.
0: Madem öyle, Rusya gündemde vurdu. Arkadaşlar da öne çekti.
1: Bu daha realistik bir şey yani. Vurdu diyorsun. Bak vurdu, bir aksiyon. Ama tamam. Bir dedikodu değil. Ama Rusya-Ukrayna Savaşı'nda biz 3 defa savaşı başlattık. Doğru mu hocam? 3 defa bitirdik. 15 defa meydan okuduk. Değil mi? Rusya gelirim bak Ukrayna gel bekliyorum diye. Tam 3 yıldır bununla üzerinde hopidi gırtlak pufidi kandil cumba yatağı. Bir sabah kalkıyoruz bir daha. O yüzden çok yani belki basit gibi çok
0: evet, tahmin etti ama. Biz şimdi biraz geniş çerçeveden aldık. Gündem maddelerimizden biriydi. Akşam gazetesi bugün birinci sayfasında okurlarıyla buluşturmuş.
1: Mesaj Merz'e göndermiş oldu.
0: Mesaj gibi saldırı diyor. Alman şansölye Ukrayna'yı ziyarete gidiyor efendim. Ve o Ukrayna'dayken ziyaret devam ederken yakınında bir köprü Rus bombardımanıyla bombalanıyor. Görüntüleri arkadaşlarım keza yine böyle ekrana getirdi.
1: Mesaj olabilir mi? Bence mesela bak gazetecilik derken biraz önceki kriterim, yani kritize etmem, kriter değil. Eleştirdiğim şu manadaydı. Doğru olabilir. Yani çünkü Mers geçen haftan beri konuşuyor zaten. Bununla ilgili dikkatler bazı. Evet. Geldi mi oraya? Geldim.
0: Evet.
1: Tek dayanak Ukrayna işte duvar. Aşılmaması gereken bir duvar. Değil mi? Kiev. Çünkü ondan sonrası yok. Ondan sonra direkt İkinci Dünya Savaşı. Nedir o? Her zaman hafızamızda ne diyoruz her zaman? Unutmuyoruz. Berlin. Önce Ruslar girdi. Unutmayalım. Amerikalılar değil. Önce Ruslar Berlin'e girdi.
0: Doğusunu.
1: Tabii. Sonra ardından konuşulanları
0: aldılar.
1: Girdi. Girdi Wikipedia'dan. Bakın öğrenin. Ben kendi bildiğim kadarını aktarıyorum. Ne talanlar. Bu gerçek, yaşandı. Ne tecavüzler yaşandı. Sayısı belli değil. Neler yaşandı orada? Bir hafıza var orada. Unutmayalım. Yani biz daha politize bir millet olduğumuz için bu tehciri, Ermeni tehcirini, işte taş nakları falan filan detaylı okutuyoruz. Onlar biraz daha üstü kapalı geçiyorlar. Detaycı değiller Almanlar. Teknikte detaylılar. Tarihte değil. Teknik olarak detaylılar.
0: Ya bak.
1: Tabii.
0: Abi sen bayağı slogan gibi cümle kullandın tabii.
1: Ama çünkü hafıza
0: teknikte silindi. Detaylılar, tarihte tabii. Değil.
1: Çünkü hafızalı silindi.
0: Bazı tarihi bagajlardan mütevelli.
1: Yahudiler ondan hafızası sildiler.
0: Sildiler.
1: Evet. O yüzden hala hür değil. Bağımsız bir ülke değil hala.
0: Anlaşıldı.
1: Yani şimdi oraya baktığın zaman bu bir olabilir. Ve o yüzden de Alman isen en azından babandan dedenden duyduklarını şöyle aktarabilirsin. Bu Ruslar daha önce geldi. Zaten o yüzden geçen hafta verdiğimiz o haberlerde Tayfun 4 füzesi

0: Türkiye ile askeri işbirliği noktasında çok iştahlı Almanya. Düşünebiliyor musun? Euro farkları falan seninle konuşuyor adamlar. Neden? Bir partner arıyor. Bak, Türkiye gerektiğinde kendi güvenliği için Mekke Anlaşması yapıyor. Ta başka uçtan bir daha devlette nükleer güç olan bir Pakistan ve İslam dünyasının önemli aktörleri bir arada. Bu bölgenin de efendim bölgesel gücü olan Türkiye'de başta olmak üzere Mekke çağrışımı denetlerse Mekke Anlaşması. Mekke, bu çok önemli. Sıraya girenler de var. Şimdi Almanya'da Amerika'nın kadar güveneceğini bilmiyor. Tam zamanında bize yapılan gibi, tam zamanında ya birkaç ay önce ABD ilk defa bu kadar fazla asker çekti Almanya'da. Tarihin minimum seviyesine indi asker seviyesi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu
1: Doğru.
0: yana. Ne demek abi bu? Kiev bombalanıyor. Rusya ham yaparım diyor. Tam Fransa bir süre karışma diyor. Ben burada, bu savaş uzuyorsa bir sebebi var diyor. Kapalı bir şekilde söylüyor bunu. Ama diyor ham yaparım diyor falan filan. Daha önce hatırlıyor musun? Putin Merkel'e bir cevap vermişti. Yıllar önce. Gene böyle bir krizde. Dedi ki ya çok fazla zorlamayın. Rusya'nın da bir nükleer güç olduğunu unutmayın.
1: Evet.
0: Bu cümleyi de kullandı Putin vakti zamanında. Girin bakın görürsünüz onları da. Merkel ilk dönemleriydi hatta. O yüzden yani herkes yerini yurdunu bilecek.
1: Anlaşıldı.
0: Son cümle de şu. O şimdi patladı ya orada. Şunu da söyleyebilirsin ama. Ona da kaçmayalım. Zaten adamlar sürekli bir köprü patlatıyorlar zaten. Yüz binlerce Ukraynalı öldü. Bak yüz binlerce. Sayısı belli değil.
1: Doğru.
0: Kimse rakamı doğru açıklamıyor çünkü. Yaklaşık söylüyorum ama yarım milyona yakın insan, 250 bin aynı kökenden, aynı dili konuşan Ukrayna ve Rusyalılar, Ruslar ve Ukraynalılar savaştılar ve öldüler. Ve savaş devam ediyor.
1: Ve devam ediyor,
0: Acaba onu
1: evet.
0: hiç oraya hesapladılar mı, attılar bilemiyorum. Şeyde diyor ki bu bir oyun. Uçakta iki tane bir Rus ve Ukraynalı kavga etti ya biliyorsun.
1: Ya onlar da öyle değil. Ummanlıymış biri şeymiş.
0: Ben
1: O
0: değil miyim?
1: şehir
0: Ama
1: efsanesiymiş.
0: onu ilk başta yuttu mu şey bütün medya ya yuttu.
1: Yuttu
0: O
1: tabii.
0: yüzden ben sana gazetecilik çok tehlikeli meslek diyorum. Ben
1: Tabii.
0: sabah kalktığımda baktım uçak böyle uçuyor. İnemiyor falan. Mekke ya şey Riyad'a gidecek uçak. Ne uçağı? Emirlikler uçağı. Kim var içinde? Yahudiler var.
1: Evet.
0: 200 Yahudi, İsrailli Körfez'den kalkıyor, Emirliklerden kalkıyor.
1: Tel
0: Fakat
1: Aviv'e gidiyor.
0: Tel'e giderken Riyad'a inecek. Ben dedim bu fıkra gibi. Tamam mı? Ama arkasından daha da bir fıkrayı patlattılar ama. Meğer iki pilottan bir tanesi Rus, birisi de Ukraynalı. Sen
1: Ukraynalıymış.
0: bana mı vurdun lan diye. Bir de Kiev'liymiş. O da Moskovalı. Daha sonra Şivat bir dalmışlar. O yüzden uçak da böyle böyle gitmiş. Ama bunun ciddi ciddi radyolarda vallahi yemin ediyorum yorumladılar. Ben de bir dinledim. Allah Allah dedim ya. Fıkra gibi. Meğer o
1: Hakikaten öyle.
0: fıkraymış değil mi? Hakikaten
1: Aynen
0: değil
1: öyle.
0: mi ya?
1: Fıkraymış.
0: İşte
1: Öyle bir
0: biraz
1: şey
0: böyle bir şey.
1: yokmuş. Gel o zaman.
0: Ya.
1: Gel o zaman. Bugün
0: Yani sallamamak lazım hocam dedi.
1: Hürriyet'teki bir haber yine dikkatimizi çekti. Filistin'de kanlı hasat. Yani hani ifade etmenin gerçekten anlamsızlaştığı falan bir dönem yaşıyoruz. Kelimelerin kifayetsizleştiği falan ya.
0: Evet.
1: Bu İsrailli yerleşimciler değil mi? Çok çok
0: İşgalciler aslında.
1: tabii yani ama çok şirin isim. İsrailli
0: Tabii.
1: yerleşimciler.
0: Evet.
1: Heh.
0: İşgalciler.
1: Bildiğiniz teröristlerin sivil hali Filistin'deki hırsızlar, işgalciler artık ne derseniz deyin adına 6 farklı noktada zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı. En az 16 hasat işçisi yaralandı. İsrail hükümeti de çiftçilerin topladığı zeytinlere ve kullandığı ekipmanlara el koydu. Yerleşimciler 55 zeytin ağacını da yaktı diyor. Hala yerleşimciler diyor. Hala yerleşimciler diyor sivil teröristlere Hürriyet gazetesi. Bunu da buradan bir dipnot olarak düşelim.
0: Evet. Yani işte bu farkındalık oluşturmak çok önemli. Bunu da haber yapmak değeri var. Çünkü eskisi gibi değil. Yani daha önceki gibi geldiler Yahudiler topraktan geri döndüler. Polonya'dan geldi, Almanya'dan geldi, Rusya'dan geldi. Mısır'dan geldi Yahudiler falan diye böyle bir pompaladılar dünyayı. Ama artık hiç kimse İsrail'in orada normal iş yaptığını kabul etmiyor. O çok önemli bir hadise. Bitti. Deniz bitti artık orada. Bir katliam. Yaşandığı soykırım bütün dünyaya her taraftan ama geçen baktım ABD'li veya Avrupa ülkesi üyesi olan tüm ülkelerin çoğun değil mi ya çoğunda da herkes değil ama önemli bir kesim ya konserinde

0: ya bir müsabakada orada burada sürekli bunu anlatmaya çalışıyor. Bir tavır ortaya koyuyor. Hı-hı. Hani free free Palestine diye bir ritim oluşturdular bunlar. Hı-hı. O ritim başlayınca dünya hafızasında var. Bu çok önemli bir hadise. Yani böyle dünya dalga dalga yayılan bir hadise bu. Bir ara hatırlıyorsun o Filistinli arkada ateş yanarken elinde o Filistin sapanı var. O sapanı sallarken bir kafasında da şey var. Bir dans etti biliyorsun değil mi? O dans bile Batı'da bir karşılık buldu. Bir sokakta o dansı yapıyordu. Ve meşhur bu Lübnan'da da vardır o zıplayarak oynanan halk dansları gibi bir şey. Yani Lübnan'da, Suriye'de benzer figürler var. Onu bildiğim için söylüyorum. Ama çok hoş böyle ritmik bir dans. Bu böyle yayılan bir şey. Bu yayılınca da etkisi böyle oluyor. Sen şimdi bunu haberini yap, daha önce yapsan bu haber değeri yok bunun. Bunu yabancı işte dünya şeyleri, basın kuruluşları yani yaygın olarak bunu haber yaptığı zaman millet dikkatle bakmaya başlıyor bu sefer. Çünkü yaşanmış bir katliam var. O yüzden ben tebrik ederim. Bunu haberleştirilmeli. Yoksa normalde biz burada şu kadar çadır yakıldı, bu kadar bilinmez diye bir haber vermiyoruz. Değil mi? Yani haber programı değil bu. Ama haberin ne olduğunu da anlatmak bizim işimiz. Bizim projeksiyonumuz zaten bu. Bunlar yapılmalı ki bu dalga dalga yayılan o dansıyla, o dediğim gibi o ritmiyle free free Palestine diye her taraftan, ama dünyanın her tarafında, Afrika'sında, Asya'sında, doğusunda, batısında, Amerika kıtasının her tarafında bu bir şablon yerleşti. Zaten insanın hafızasında böyle şeylerle sloganlar vardır ya bazen. O sloganlarla çok şey yaparsın. Dünyada büyük hareketler de böyle başlar zaten. O yüzden o Free Free Palestine her tarafta geçerli.
1: Eyvallah.
0: Herkes de onların ne yaptığını çok iyi biliyor ve takip ediyor.
1: Angelina Jolie bugün yine gazetelerde yer alan bir haber. Sosyal medya paylaşımında Google Earth'e diyor bir girin. Senin az önce bahsettiğin ya, hemen hemen bak çok haklısın. Hemen hemen herkes artık tabii bir şeyleri
0: biliyor.
1: Gösterme gayretine de girdi. Tabii. Bilmesinin ötesinde bunları göstermeliyim noktasına da geldi. Ama vicdandan, tabii, ama baskıdan, yani mahalle baskısı tabir edilen şeyden, neden olduğunu bilmiyoruz.
0: Daha da önemlisi bir şey daha var. Burası böyleyken karşı taraftan eskiden hatırlıyorum çok daha rahat bir şekilde savunmaya geçerdi. İsrail'den bahsediyorum.
1: Evet.
0: O kolu kırılan, hani kolunu kırdıkları bir Filistinli bir adamın oradan başlar. Artı çocuğu, oğlu arkası saklanırken şehit edilen o ateş altında kalan aileye kadar. O dönemlerde dahi söyleyecek bir şey bulurlardı. Ve kimse karşı, ya savunurlardı yani.
1: Evet.
0: Savunacak çünkü bir şeyin var.
1: Tabii ben, aksi seni antisemitik tabii damgasıyla.
0: Tabii ben İstanbul'da o dönemlerde böyle aslanlar gibi, ben kendim için demiyorum aslanlar gibi ama aslanlar gibi çarpışan bir grup vardı. Bir karşı duran, mücadele eden insanlar vardı. Biz de onların yanındaydık. Hatırlıyorum çünkü çok iyi. Hatta ben bizzat ya, tabii kötü örnek olmasın yanlış anlayın. Şimdiki çetelere göre hiç sıfır da ben gene söyleyeyim. Bizzat hatta o Kurtuluş Feriköy civarında yaşayan Yahudiler vardı. Onlarla tartıştım ve kavga ettiğimi hatırlıyorum bu mevzu yüzünden. Yani, tabii hak etmiştir dedi bana oradan. Ama biz yaptık.
1: O çocuğun şehit edilmesine.
0: Tabii, hak etmiştir. Sana şu cümleyi kuran ben, İstanbul, yani Türkiye Cumhuriyeti pasportu ve kimliği sahibi olan bir kişi de gördüm. Şimdi adam hiçbir şey ortada olmuyor, hedef falan göstermiyorum. Ama yaşadığım şey çok kıymetli. Ama o dönemde şunu yapabildi. Bu yaşanmış bir hadisedir. Şahitlerim vardır, hepsi de hayatta. Dedi ki, sen akşama kadar birisi sana alsa taş atsa, çoluk çocuk, sen ne yaparsın dedi bana. Ne yaparsın? Tabii ki çıkartıp vuruyorsun, bir de aksanla da konuşuyor. Bu çocuğa adama vurursu falan diyebildi. Bu benim karşıma bunu söyledi.
1: Meşru.
0: Karşıma söyledi. Sonra bir adam bir uyandı.
1: Meşrulaştırıyorlar. Sonra haydi bakalım. Haydi bakalım. Şimdi izah etsin hani bunu da.
0: Cem Bazı'nın gibi. Şuraya kadar alçıda.
1: Angelina Jolie yani. Google Earth'ı açın diyor. Sosyal medya paylaşımında bir bakın diyor. 2022 ile 2026 arasındaki görünür farkı Google haritalardan, o şeyden, görselden rahatlıkla anlayabilirsiniz diyor. Bu da kıymetli bir iş.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bunu da seyircilerimize aktarmış olalım. Gelelim senin az önce bahsettiğin tiyatroya, fıkraya daha doğrusu.
0: Onda bir şeyim var. Ne var?
1: Var. Bak bizim akşam gazetesi Haaretz'ten alıntılamış birinci sayfanın şöyle sağ üstünde. Uçak krizi, seçim komplosu. Özetle şunu söylüyor efendim Haaretz gazetesi.

0: Netanyahu bu uçak hani kaçırıldığı iddia edildi. Pilotlar birbirleriyle kavga ettiler. Suudi Arabistan'a indirildi ya, o uçaktan bahsediyor. Fly Dubai uçağının yolcu ve mürettebat listesini uçuştan 48 saat önce Tel Aviv'e iletildiğini yazdı diyor. Eski Başbakan Ehud Barak da demiş ki Netanyahu için, 27 Ekim'de genel seçimleri erteletmek için yeni yeni senaryolar hayata geçiriyor galiba falan demiş. Yani böyle bir yeni bir çatışma ortamı, yeni bir savaş ortamı, yeni bir iklim, bir yere saldırayım, kudurmuş bir köpekçesine, affınıza sığınıyorum, salyalarını böyle saça saça bir şeyler yapma gayretinde bizim başbakanımız demiş eski başbakan.
1: Evet.
0: Mealen.
1: Kendileri de bunu derler demezler. Ben önemli değil ama şu var. Ben deminki sözümün arkasındayım. Biraz önce tekrar hatırlattık. Hatta bir Rus, bir Ukraynalı pilot bir arada gelirse aynı kokpitte ne olur fıkrasını yaşadık mı? Yaşadık. Yani hakikaten bak iyi burayı takip etmek lazım. Bütün Türkiye bir anda birkaç saatliğine buna inandı. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Bütün dünya inandı mı? Evet. Çünkü tercüme etti mi dünya da böyle inandı. 8 milyon insan bunu böyle gördü. Bir Rus, bir Ukraynalı aynı kokpitte kavga ediyor. Bir bıçak çekiyor. Arkasından uçak. Neden kavga edince Riyad'ı bilmiyoruz. O çok enteresan bir şey yani. Ve haber veriliyor kuleye. Bakın baştan sona saçmalık. Yani burada kendimi bu söyleyince öyle yanlış anlıyorlar. Ya ben gariban orta zekalı bir adamım. Yanlış anlamayın.
0: Estağfurullah.
1: Ama ben dinlerken güle güle dinledim olayı. Mana, yani terör eylemi olsa mana çıkartmaya çalışıyor. Kime yarar? Kimseye yaramaz. Niye Ukrayna bir arada çalışıyor bunlar? Bilmiyorum. Dubai'den Ukrayna'da Rus pilotlar mı var? Bilmiyorum. Niye Yahudileri Riyad'a indiriyorsun? Bilmiyorum. Mekke'de uçak pist yok. Uçak havalimanı yok. Hani şeyin dediği gibi olmasın. Oraya havalimanı yapamazsın zaten. Öyle bir alan yok orada. Tamam. Peki ne derim? Ya yani buraya kadar geldik. Sende de konuştuk. O gün biz de konuşmuş olabiliriz. Şimdi diyor ki arkadan içinde bilmem ne. Nereliydi? Nereliylermiş?
0: Umman.
1: Ummanlı adam mı?
0: Umman.
1: Şeyler mi? Pilotlar mı?
0: Pilot.
1: Yani
0: Pilotun
1: ne bileyim?
0: El Hammami'nin Umman vatandaşı olduğunu uçuş
1: Tamam,
0: öncesinde.
1: aslı neymiş peki hocam? Yani Ummanlı pilot neden? Öteki de Ummanlı mı? Bilmiyorum.
0: Ötekini bilmiyor. Ötekin uyruğundan haberim yok.
1: Zimbabwe belki bilemiyorum.
0: Belki de.
1: Mokoko
0: Ha.
1: Nijerya'daydı.
0: Ya
1: Şimdi, bak
0: neden?
1: aslında bir yere, aynı yere geldik. Hani şu anlatmayacağım uzun sürecek o yüzden. Yani,
0: Peki.
1: o soba teröristi gibi var ya, soba
0: He.
1: mühendisliği gibi. Mers'e sinyal verdi. Niye köprü vurdu? Ulan her güzel köprü vuruyor adam. Mers oradayken de haber olmayabilir. Haberleştirir mi? Yap haberi sen baba. Mero değilmiş diye kıvırırız oradan. Şimdi bak habercilik böyle bir şey değil. İki. Abi pilot uçak kaçırılmış. Son dakika. Kanal değiştiriyorum sürekli. Şimdi bizim kanala giriyorum. Bizden diyorum başka türlü ne var?
0: O
1: Hani,
0: esnada
1: hepimiz
0: yolda
1: konuşuyoruz.
0: buraya
1: Tabii.
0: geliyorsun.
1: Ben bir buçuk saat direksiyon
0: Doğru.
1: sallayınca işin gücü yok. Ne yapacaksın?
0: Radyo
1: Bunu
0: dinleyeceğiz.
1: yapacağım. Böyle yapıyorum. Yanlış anlamda böyle değiştiriyorum.
0: Tabii. O eskiden de öyle. Şöyle ince
1: cam
0: ayar.
1: gibi.
0: Tabii, ince
1: Ondan
0: ayarı
1: sonra
0: da.
1: değiştiriyorum falan filan. Fakat gelene kadar ben şimdi bak ne yaptın? Ne işe yaradı? Şimdi Haaretz miydi? Haaretz yani bir Yahudi gazetesi diyor ki bu diye bir komploydu. Anlamadım yani komplo olduğunu kabul edelim de. Bir şey kime aitti? Uçak. Emirliklere değil mi? Dubai, Fly Dubai. Emirliklere ait bir uçak.
0: Evet.
1: Abi
0: Diğeri Hintliymiş bak pilotun.
1: hangisi nereye giriyor? Yani Emirliklerle oradan Yahudileri İran'a indirirsen ne olur? Ulan bunu 15 dakikada bütün dünyaya adamlar kızdı, bıçakları çektiler, Riyad'a ineceklerdi diye pazarlayan kim lan? Çok şaşırıyor. Yani bunu daha önce FETÖ yapıyordu mesela Türkiye'de. Bir haber çıkıyor. Şimdi bilmem ne AKP'de böyle bir şeyler olmuş. Haber yapacak ya. Almanya'nın Göttingen kasabasında şurada şöyle oldu. Haber yapıyordu. Bilmem ne üniversitenin şu haber sitesi çok kıymetli ha. Hakikaten var. Oraya önce haber yaptırıyor Almanca. Tercüme ediyorsun. Buraya giriyor. Almanlar da ben demiyorum Almanlar diyor. Kim? Göttingen. Tanımıyorsun da bu. Sana bu söylüyorum. Tanımıyorsun herifi. Yok öyle bir şey. Bunu biz kendi kendimize yapıyoruz işte. Mers hakikaten oraya gittiği için mesaj verdi mi bilmiyorum. Uçaktan oldu bilmiyorum. Hers bilmi bilemezsin ki abi. Hani şey gibi uçak kazası oluyor. Bir uçak düşüyor. Abi 10 dakika içerisinde 20 tane gazeteci uçağın nasıl düştüğünü sana anlatıyor. Ama dünya bilmiyor. Yani uçağı yapanlar diyor ki kara kutuyu bulacağım.

0: basıncı ölçeceğim, kuyruk makasım vardı, irtifa dümenim bozuldu, bombam patladı, swap almamız lazım. 3 ay sürer baba. Yok bizimki biniyor abi 15 dakika sonra. Diyor ki o pervane dönüyordu ya. Ben onu gördüm böyle iniyordu aşağı diye. Bir tanesi yazıyor öteki diyor. Öyle gidiyormuş ya. Koş koş Hikmetli. Hikmetli de bak. Abi şunu yazıyor. Abi ne diyeceğiz? Toplantıdasın yani. Gazete çıkartıyor ben çıkarttım biliyorum. Abi şu dinleyelim şöyle bak ne diyor. Yaz pervane. Oğlum adam zaten uydurdu. O da büyüdü. Buraya kadar geldi. Dururken neden bu kadar ağır medya eleştirisi yapıyorum bilmiyorum. Biz de yap, ben de yapıyorum. Hepimiz de yapıyoruz.
1: Ne medya kritik programı canım. Yani
0: hepimiz hata yapıyoruz
1: elbette,
0: da.
1: Elbette.
0: Şunu yapmak istemiyorum sadece.
1: Biz medya eleştirisi yapacağız.
0: Burada da yeminle söylüyorum sana bak. Senin yüzünden eleştirmişliğin vardır ama yeminle söylüyorum. Güzel tarafı iki tane önemli hasretimiz var. Bir, gereksiz çubuklu anlatımdan uzak duruyoruz.
1: Mümkün olduğunca. Evet.
0: İki, olmadık yorumları olmadık adamlarla yapmıyoruz, yaptırmıyoruz.
1: Ona
0: da güzel tebrik ediyoruz.
1: Azami dikkat ediyoruz.
0: Ama bir yerde de bu. 10 tane adam toplayıp da marifet bu değil. Bakın hepimize söylüyorum. 10 tane adam toplayıp da burada alakası olmayan tiplerle konuşmak yanlış da.
1: Ya ben en son yapmıyorum arkadaşlar. Bunun örneğini birkaç sefer verdim. En son pandemi döneminde bir ismini şimdi vermeyeyim. Durduk yere bir cevap hakkı doğmasın ama bir hukuk profesörünün aşıların teknik boyutu üzerine yani hani aşının insan hakkı
0: Ersan Şen'di.
1: Söylemem, isim vermem ama aşının o koca koca enfeksiyon hastalıkları uzmanı profesörlerin alanına giren meselede yine enfeksiyon hastalıkları uzmanı bir karşı muhatapla tartıştığına şahit oldum. Hukuk profesörünün. Ondan sonra dedim ki aa tamam bu işin ya, çivisi çıktı.
0: Bir gazeteci neydi,
1: bu
0: biliyor
1: işin
0: musun?
1: Çivisi çıktı yani.
0: O, ben isim vermeyeyim ama hakikaten söyleme. Ben dediğim adam meşhur olduğu için.
1: Tamam.
0: Her teolog bildiği için. Şöyle söyleyeyim. Adam şunu dedi. Bir uçak düştü. Pervaneli bir uçak. Tarif ediyor. Şöyle tarif ediyor. Diyor pervane uçak aslında diyor şöyle bir şey diyor. Aynı motor ama diyor. Pervan içinde oldu. diyor. Yani prop işte jet propla normal jet motorunu bilmiyor. Yani farkı da bilmiyor.
1: Pervanenin içeri kaçmış
0: yani
1: hali.
0: Yeni model
1: korkudan jet içine kaçmış pervane.
0: Onun içeri o pervane gücüyle hava iterek gittiğini zannediyor. Jet motordan çıkan basınçla değil. Onu bilmiyor bile fakat adam 15 dakika televizyonda konuştu.
1: Çok ciddi anlatıyor bir de değil mi?
0: Anlatıyor ciddi
1: çok
0: anlatıyor.
1: Çok ciddi anlatıyor. Hadi ya, gerçekten bu biliyor galiba falan.
0: Sonra yandaki televizyonu yani dediği için başka bir kanal onu da söyleyeceğim içeride. İki tane daha baktım aynı izleyiciler onu konu. Abi neyse bırak. Böyle bir şey
1: neyse,
0: bak.
1: Tamam.
0: Şey bak.
1: Medya kritiği yaptık içeride. Hadi.
0: Son bir tane daha. En son bu olayla ilgili bak. Ay bu konu buydu değil miydi?
1: Evet.
0: Bak, bununla ilgili bitireyim finali böyle yapayım. Daha da lezzetli olsun.
1: Hadi.
0: Çok iyi tanıdığım bir komutan var. Benim tanıdığım. Çok da saygı duyduğum bir komutan abim. Ondan sonra bir de havacı falan.
1: Hava kuvvetleri komutanlığında.
0: Evet havacı. Aynı zamanda
1: tamam.
0: Havacı.
1: Tamam.
0: Hani böyle havada atmayı da sever falan. Böyle bir komutan abim. Bunu gösterdiler. Bunun simülasyonunu yapmışlar. İşte adamlar boş durmuyor. Hocam editörler iyi çalışıyor. Uçağın simülasyonunu yapmışlar. Uçak nereden kalktı?
1: Tamam.
0: Dubai'den çıktı.
1: Tamam.
0: Tam Suriye
1: animasyon şeklinde
0: Suriye
1: görsel.
0: Suriye üzerinde başlıyor uçak sallanmaya. Kavga başlıyor Hintliyle. Bombalı uçak çekiyorlar. Nerede? Kokpitte. Tabii. Anladın sonra. Neyse hem gülüyorum. Ben biliyorum siz de gülüyorsunuz. Orada kavga başlıyor. Orada uçak böyle bir rota değiştiriyor. Bir yukarı çıkıyor bir aşağı iniyor. Aniden bir 15 bin fit şey kaybediyor. Bu önemli.
1: İrtifa kaybediyor.
0: Tabii,
1: tamam.
0: Kaç saniyede kaybettiği önemli. Düşüşte mi yoksa bir perde vitesine mi girdi, düşüşe mi geçiyor? Kastım belli değil. Onları falan öğrenmişler oradan buradan falan. Bir rakamlar var. Bayağı güzel animasyon falan filan. Ya komutan aldı onu. Bunun şöyle kaçılma ihtimali şurada başlıyor diye başladı. Nereden biliyorsun? O hareketi yaptı ya. Bıçak hareketi miydi o? Bak hiç bilmediğim bir şey.
1: Tamam.
0: Bir herhangi bir kötü havadan kaçış da olabilir. Rota değiştirmiş olması. Ani bir kötü bir hava katmanına rast gelirsin. Fırtınanın etrafından dolayı oluşabilirsin. Onları biz görüyoruz çünkü. Kaza raporlarında. Dedim pes abi dedim ya. Yani adamı da o hale sen getiriyorsun yani.
1: Yapacak
0: bana
1: bir şey.
0: Diyor ki içeride kimler kavga ediyordu. Yorumlar mısın? Bıçak nerede? Adam nereden bilsin bıçak çekti havadaki uçağın içinde.
1: Rotadan çıkartıyor onları. Öyle bir meziyetleri var.
0: Ama.
1: Tamam. Hadi geçelim. Hadi işimiz var. Daha ciddi meselelere geçelim.
0: Olsun.
1: Efendim. Mekke İttifakı.
0: Evet.
1: Toplanıyor. Ve önemli de ve üst düzeyde bir toplantı. Neden öyle diyorum? Çünkü toplantıya hem Dışişleri Bakanı hem Savunma Bakanı hem de Genelkurmay Başkanı katılıyor. Mekke İttifakı'nda kritik viraj olarak bugün haberi akşam gazetesinde mi görmüştük biz bunu? Sabah gazetesinde görmüştük. Evet, Mekke İttifakı'nda kritik viraj haberi. Ne diyorsun sen, biraz önce böyle bir cümle değindin Mekke İttifakı, bak de... adı da ne güzel falan dedin de.
0: Hocam ben burada yani burada şöyle söyleyeyim. Mahallen yani arkan sağlam olsa şöyle düşünüyorum. Arkaya bakıyorum şöyle bir Türkiye'deki muhalefete. Bir de yerli ve milli muhalefetimiz yok. Çok klişe oldu ama yemin ediyorum en çok bu zamanlarda bak ona acımıyorum. İç siyasette kavga dövüş benim besin kaynağım. Yani kavga dövüş benim besin kaynağım olduğu için ben kavgayla besleniyorum. Muhalefet benim için sorun yok. Ülkeye zarar verebilirler mi? Yani ateş olsa 20 kadar yer yakar. Onun umurunda değil. Burada önemsiyorum biliyor musun? Çok enteresan. Yani Mekke İttifakı'nda önemsiyorum. Hani diyor ya şey Nasrettin Hoca'nın dediği gibi hani yürü hoca yürü falan diye gaza getiriyor ya millet. O da yok ha. Baştan niyeti belli. Baştan ben satılığım diyen bir muhalefet var Türkiye'de. Baştan satılık. Tezgahta duruyor. Böyle palamut torik gibi duruyor orada. Adam direkt bir dakika dur diye hareket etmiyor bir saniye. Almanya diyor ki bize sahip çık. Daha geçen hafta şikayet etti. Dedim ya yetmiyor mu her ay bir tane buluyorsunuz? Ne oldu lan size? Yani böyle bir aşağılık bir hareket olabilir mi? Yani ben şunu hazmedemiyorum. Yani ne olursan ol. Bak ne kadar çöp olursan ol. Ne kadar sefil bir siyaset. Bilmiyorum ne yapıyorsunuz. Ama ya arkadaş şunu yapmayın ya. Ben utanıyorum. Ben 15 Temmuz'da sana söylemiştim. Herkes çok şaşırmıştı. Ne hissettin diye. Ne hissettin biliyor musun? Yani ne bu mübarek adam falan diyeyim kardeşim. İlk aklıma gelen o. Abi bu kadar çaba verildi. Buraya kadar geldik. Gene bütün dünya rezil mi olduk ya? Ülke belden. Bunun mahcubiyeti yaşıyormuş. Mahcubiyet. Yurt dışında ben gurbetçiyim ya ben. Bütün bu kazanımlar gitmemeli diye bağırıp çağırdım ya içimden. Çığlık attım yani. O gün, o akşamı. Şu da Mekke İttifakı. Bak. Kötü bir şey teşbih. Bir anda aklıma geliyor.
1: Olur. Hapishaneye girdi. Olmaz.
0: Girdin hapishaneye değil mi? İçeride o eski koğuş sistemi var. Bir tane koğuş ağası var. Arkada böyle duruyor. Ranzanın en büyüğü onda.
1: Tamam.
0: İbrik orada falan filan. Geldin ama sen de sağlam adamsın. Tamam mı? Koğuş ağası da 5 para etmez sürekli para toplayan bir adam. Eğer o ağanın yanında oturmak istiyorsan o koğuş ağası dövüşeceksin. Abi riskli otursan da sana da bakar hemşerin değil. Orada oturacaksan eğer sen ağa olduğu iddia ediyorsan ilk yapacağını çekeceksin dövüşeceksin adamla. Onu yeneceksin. Ondan sonra oraya oturacaksın. Bu işler böyledir hocam. Bölgesel güç. Değil mi? Adam gibi muhalefet olsa Türkiye'de, bir yeknesak, yuruh olsak Türkiye'de, kimse bizim sırtımızı yere getiremez. Sen dünyaya meydan okuyorsun, arkada adam seni satıyor ya. Hamburgerci herif. Hop diyorsun, dünya beşten büyüktür diyorsun. Kriz haritası gösteriyorsun.
1: Mavi adam, vatan adam, masal diyor.
0: Adam diyor ki Hamas diyor terör örgütü.
1: Tabii.
0: Lan hıyar turşusu. Ben bunun bir kavgasını veriyorum Türkiye olarak. Bütün dünya benim göğsümdeymiş. Bari şurada dur konuşma. Yok konuşacak abi. İngiliz beni bırakma diyor İngiliz sevgilim diyor. Hı. Ya ben tüküreyim sizin çağdaşlığınıza, laikliğinize, bilmem ne halt olduğunuza. Tüküreyim diyemiyorum başka bir şey. Oğlum bak içeride yap. İçeride LGBT müşakkeye misin? Değil mi? Bourbon'la tekireyi mi karıştırıyorsun?
1: Ne
0: halt yapıyorsan yap. İpe mi dizeceksin?
1: En azından.
0: Ahlaksızlık yapma yalnız. İpe diziyorsan da... Normal şartlarda bir zina yap. Normal metres olsun. Değil mi? Ufaklarla falan. Buna kadar rahat. Bak bunu söylüyorum. Allah hafazan al. Allah korusun. Fakat abi insan ol. Adam ol. Yani şurada otururken bak sen burada bize kızıyorlar. Ama bunu anlatmazsak da bize kızıyorlar. Adam ol diyorum. Ne haddine diyor? Haddime. Sen oturup da eğer ben hayatımı, ülkemi, geleceğimi, bekamı. Ama ne kadar abartıyorum. Abartmıyorum lan. Size bıraktan Türkiye'nin halini gördük. Size bırakılan Türkiye
1: asgari
0: NATO'nun köpeğiydi.
1: Le Pen kadar ol diyorsun yani.
0: Asgari. NATO'nun, Avrupa'nın abileri iti oldunuz. İtliydiniz hepiniz. Hem de bir de bunu yaparken de anti-emperyalizm adı altında yaptınız bunları. Ve şu anda ne altınız ortaya çıktı.
1: Le Pen'i bir hatırlat seyircilerim sağ
0: ol. Ya 10 defa. Ya Le Pen işte Erdoğan Fransa'ya girdi.
1: Evet. Kendi soykırımınıza bakın bizimle
0: tabii,
1: uğraşmayın dedi.
0: Şeyde Macron'la.
1: Sarkozy miydi
0: Macron'la? Sarkozy olabilir fark etmez.
1: Tamam.
0: Başkan konuşunca konuşma lan dedi. Ben kesme anlatıyorum. Sen kendine bak dedi. Ne soykırımı dedi. Sen buldun dedi bu soykırımı. Fransa şeyde Afrika'da dedi. Ruanda'da, Cezayir'de 1.8 milyon insanı siz öldürdünüz dedi.
1: Bravo.
0: Bitti. Bunu Le Pen'e sordular rakibine.
1: Le Pen de Fransız muhalefet lideri.
0: Muhalefet lideri. Dediler ki bir televizyon ekranında bir adamın seçimlere karşı adama karşı güç kazanması lazım.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Ya işte bak Erdoğan'da böyle Erdoğan'dan bahsediliyor. Adam kadın bir cümle kurdu. O Fransızca bir deyim.

0: bilmediğim için Türkçesini şöyle söyleyeyim. Diyor ki ben Macron'la 1 milyon konuda anlaşamasam dahi o benim cumhurbaşkanım dedi.
1: İşte bu.
0: Ulan bir tane insan evladı çıkın da insan evladı dedim. Vicdan dedim. İnsan adamın onlar. Bu benim cumhurbaşkanım. Ben bunu içeride kavga ederim, dövüşürüm. Ama burada dokunamazsın kardeşim diyecek insan çıkmadı biliyor musun?
1: Bizim muhalefette
0: Bu
1: yok maalesef
0: buradan
1: abi.
0: bu dedi ki bizi bundan kurtar dedi. İngilizce
1: Evet.
0: söyledi. Ulan bu haysiyet yani o benim. Yani o yanlış ifade kullandım. Ya bu adam yani Eko Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasının baş sanığı. Hırsızlık derken yolsuzluk da kastediyorum. O da bir hırsızlıktır netekim.
1: Doğru.
0: Ya o adamı kurtaracağım diye bugün yazdım. CHP 47 yıl sonra ilk defa büyük başarıyı ben taşıdım. Soruyorsun değil mi? Ben CHP değilim. Trajikomik değil mi abi?
1: Çok.
0: Bu adamın neyse dokunacaksın bu adamların ya. Eko için İngiliz'e gitti. Bize yardım et dedi. Abartmayın. Val abartan şerefsiz ya. Bir can
1: İtalya'ya mektup
0: Starmer'de o
1: yazdı.
0: zaman dedi ki biz dedi yapmayın dedi. Bir sessizlik çıkartın Türkiye'ye. Biz kendimizi terk edilmiş hissediyoruz dedi. Bu
1: Doğru.
0: dedi mi? Türkçe
1: Dedi.
0: dedi mi? Dedi. Bu
1: Dedi.
0: ne demektir bu? İngiliz gel benim mabadımı kurtar demek. Nasıl
1: Evet.
0: kurtaracak mabadını? Sinirden kurtulacak.
1: En son Almanya'ya yazdığı mektupta da dışarıdan
0: Hani
1: demokrasi savunmak da olmaz diyor. Ne
0: anlatıyor
1: demek
0: ya bazen
1: istiyorsa.
0: palavrayı mesela. Mustafa Kemal'in kuvayı bilmem ne söyler. Bırak. Ya bırak. Kuvayı. Mustafa Kemal kuvayı. Geldikleri gibi giderler İngilizler. Geldikleri gibi giderler. Adam ki gel. Gel. Gitme. Gitme. Gel. Bir daha gel. Gel. İngiliz Starmer'a ne diyorsun abi? Sen manyak mısın ya? Dünyayı sömürmüş bir imparatorluk. Diyor ki
1: Terk edilmiş
0: Starmer'a. Diyor ki
1: hissediyoruz.
0: Starmer'ı niye terk etti? Starmer seni neydi ki terk etti seni? Neyin oluyordu?
1: Neyse.
0: Kocan mıydı?
1: Dur, dur.
0: Abi bak şimdi adam biliyoruz Mekke İttifakı.
1: Mekke ittifakına gel.
0: Dönüp Türkiye şunu yapabilir. Ama muhalefet şunu yapabilir. Bak Türkiye bunu yaptılar daha önce. Çünkü yaptılar hem de. NATO gelin kurtarın Türkiye'yi şu adamdan. Bunu der. Kemalistler. Derler. Hedef bu çünkü.
1: Niye?
0: Çünkü
1: NATO daha seküler diye mi?
0: her ne olsun iç cephe. Ne
1: İttifakın
0: cephesi lan?
1: adı Mekke değil diye mi?
0: Bravo. Evet.
1: Hmm.
0: Mekke oldu mu olay kötü hocam. Ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın yüzü denen bir güruh var karşında.
1: Evet.
0: Ne alakası var Arap'ı? Daha sonra Kabe Arap'ın olsun Çankaya bize yeter.
1: Diyen var.
0: Sapık ve şey yani sapık derken gerçekten sapık ama Kabe Arap'ın olsun Çankaya bize yeter olan Allahsızların cümlesidir bu.
1: Bir şey daha ben
0: Kitapsızların.
1: ekleyeyim.
0: Ya sen bunun
1: Sınırımızda
0: çizgisi bu. Bak
1: DAEŞ
0: özgürsen.
1: olmasındansa seküler yapısıyla
0: Tabii.
1: PKK
0: Tabii
1: olmasını
0: tabii.
1: tercih ederim diyen
0: Bak
1: amiraller var ya
0: bu
1: bu ülkede.
0: söylediğimizi bir daha üzerinden geçeyim. Duyuyorumuz abartılı bir şekilde diye görüyorsanız birebir bakın kopya koyun. Gerçekten CHP'nin ne olduğunu çok iyi görürsün. Aynı şeyi söylüyoruz. Fark yok. Yalan. Ve ne zaman ki bak mesela Tanju Özcan da bunu yaptı. Ben o zaman derken bana kızlar bak dövdüler. Hatırlatmak zorundayım kusura bakmayın ama yani hep kendimi anlatmıyorum. Yapılan bu. Ben de yaş içinde olduğum için görmeyenlere aktarıyorum. Tanju Özcan'ın Ümre'de Kabe-i Muazzam'ın içerisinde gördüm. Değil mi? Hani türbanlı kadından benden doğum istedi ben bilmem neyim şapka atayım da cinsel bilmem ne diye adam var ya. Gördüm dedim ki bu vakı bir halt işledi. Bu adam. Böyle kötü niyet okumaz. Doğru yanlış. Benim yaptığım yanlıştı.
1: Doğru.
0: Bilemezsin.
1: Suizan, suizan.
0: Esprisini yaptım.
1: He, sen
0: Ama
1: espri yaptın,
0: yap
1: tamam.
0: yapılmaması gerekir. Çünkü
1: Tamam.
0: Allah kabul
1: Hassas bir
0: etsin.
1: mesele,
0: Allah kabul etsin.
1: doğru.
0: Gerçekten de ümre yapmış olsun.
1: Doğru.
0: Olmuştur. Benim için
1: Doğru.
0: bilemem onu.
1: Doğru. Doğru.
0: 3 ay sonra zaten bir adam kurban paraları yok. Şu anda ortada cevap veremiyor herif ya.
1: Evet.
0: Sen kurban parası topla.
1: Belediyenin topladığı kurban
0: Tanju
1: bağışları yok efendim.
0: yok. O, bak Allah'la arasındaki ilişkiyle ilgili yaptığı minik bir hani lan dedim hani bu adamı burada görmek çünkü ilk yaptığı hayattaki en komik anılardan bir tanesi çocuğu olmayan türbandı. Özellikle bir kadının bundan yardım istemesi. Ne yapacağım ki çocuğum yok. Nasıl yardımcı olabilirim ki sana dedim diyor. Bunu atan bir insana belediye başkanlığı verdi benim hemşerim. Yazıklar olsun size. Bunu söyleyeceğim abi kusura bakma. Yazıklar olsun size. Lan benim amcamın oğlu olsa vermem. Ben babamın oğlu olsa vermem. Babam olsa vermem.
1: Tamam. Gel
0: Şimdi
1: hadi. Hı.
0: bütün buraya ne için geldik biliyor
1: Mekke
0: musun? Mekke
1: ittifakından
0: ittifakında
1: çıktık.
0: adam
1: Bak
0: yok arkanda.
1: Bolu'ya geldik.
0: Hocam adam yok arkanda. Adam yok. Yani normal şartlar altında Türkiye bu gücüyle bak bütün her şey imajdır diyorum. Yani soft power dedikleri şey böyle bir şey. Senin burada bir fuar açıyorsun sağ diye. Bir mermi yapıyorsun 9 milimetre. Bir sarsılmaz bir şey yapıyor orada. Dünyaya satıyor adam. Dünyayı ihraç ediyor herif. İnanılmaz bir şey yani. Dedim bu ne?

0: dünyayı mı satıyoruz bunu? Evet. Bu tüfek, bu makinalı tüfeğin, bu namlusu. Bir bakıyorsun, Yıldırım Han. Of, anam anam anam. Diyorsun ki bütün dünyaya haber yaptırıyorsun. Zaten fişin takmadı, ölçüsü böyleydi. Evet, zaten uçak yaptın, bile de sapı vardı. Ben ne yaptım? Ne peteğiydi?
1: Kalorifer peteği.
0: Peteğiydi. Yavuz Tansel'im yaptın, bilmem ne direğiydi. Hepsi oldu. Oldu.
1: Ya panayır. Şu
0: Hocam, ya bir
1: konuyu
0: şey söyleyeceğim.
1: panayıra
0: Şimdi
1: getireyim.
0: bak, yani
1: Panayırcıya da buradan bir ne oldu
0: şu
1: diyeceğim.
0: çok kıymetli bir şey.
1: Paşinyan.
0: Bak, bütün dünyanın tüm algı, bak, bir Körfez Savaşı, bir Afganistan işgali. Tamam, Amerika'nın Orta Doğu'da yaptıklarına baktığın zaman bir yapıyorsa 15 gördük hocam. Bir yaptı, 15 gördük. Nereden neyi anladık biliyor musun? İlk defa gerçek bir reality show vardı. Gerçek bir reality show. Hürbüz'e girmek isteyen Amerika. Şimdi ben söyleyince abartı oluyor. Ben, ben demiyorum. Kendi kamuoyuyla bütün dünya bunu anladı. Ve Trump diyor ki ben oraya ismimi koydum gidiyorum. Ne koydun? İran sana
1: Hadi
0: koydu
1: geçmiş
0: gidiyorsun.
1: olsun.
0: Özbak bilmem
1: Ha.
0: ne diyordun, ne oldu?
1: Ne
0: Ne
1: oldu?
0: oldu? Hayatta çok demode adam, tek bir uçağı yokken, İran tek bir uçağı yok. Reality show'dan bahsediyorum. Tek bir uçağı yokken orayı burayı bombaladı. Körfez'deki tüm dengeleri değiştirdi. Dünyada fiyatlar değişti. Dünya değişti. Hani İran diye bir şey yoktu. Yaptırttın mı sen bunu? Ama bak, aksiyon içerisinde kim var hocam? O aksiyon içerisinde şu an Trump hala büyük bir gücü var şeyde. Amerika medyasında, Amerikan kamuoyunda Trump'ın karşılığı geçmedi. Sevdiler Trump'ı. Dediler tam bu çatlak patlak adam bize göre bir adam. Kovboy. Tam adam işte bulduk. Ve hala desteği var. Ama ABD bundan zarar görmedi hocam. Dolar zarar görmedi. ABD enerji zarar görmedi. Hatta kendine bir de kulp taktı. Ama bir bahane bulmuş oldu. Venezuela'yı aldım. Bir de Kolombiya'yı aldık mı? Ne kaldı geriye? Patagonya var güneyde. Şili, değil mi?
1: Tamam.
0: Şeyler kim o?
1: Tamam.
0: İnkalar falan dedi. Bütün bunlara baktığın zaman eğer Mekke Anlaşması, sen yaptığın tek bir füzeyle dünyaya duyurabilmen lazım. Azerbaycan'daki Karabağ'daki zaferde, Orta Doğu'daki dengeler değişirken
1: Libya'da Hafter arkasına bütün dünyanın desteğini almış gidiyorken.
0: sen batıya Avrupa üyesi olan bir ülkeye uçak satabiliyorsan, bu taraftan dünyanın öte tarafına uçak gönderebiliyorsan, senin füzenle S-400 yerine Tayfun 4'ü alabiliriz diye eğer Alman'ı konuşturabiliyorsan, oğlum senin böyle koy çıkman lazım. La bir dakika dur. Arabistan sevgili kardeşim Tat. Hey Şeyh. Bilmem şimdi ismini söyledi. Neydi adam ismi?
1: Muhammed bin Selman.
0: Muhammed Salman. İstiyor musun destek? Ne oldu? Bu sizler. Bak, ben oraya bir tane ekip göndereyim. Tamam mı? 20 tane 30 tane İHA SİHA yeter. Bölgeyi komple bana, ben haritası çıkartırım zaten. O altyapı yok çünkü Arabistan'da. Sen zaten oradasın. Dünyada en fazla ABD string miydi? Tomahawk. Dünyada en fazla orta menzilli füze ABD'den sonra. ABD malı olanlardan bahsediyorum. Ve çok güçlü Tomahawk'lar. Nerede var biliyor musun? Suudi Arabistan'da. Bu da kaynaklıdır, bunu da söyleyeyim. Geçen televizyonda konuşurken hatta mesaj attım ben. Yanlış bilenleri abi. Ben yaşadım, ben biliyorum. 120 milyar dolar para harcadı adamlar. Son 5 yılda. 120 milyar dolar. Almanya 100 milyar euro ayırıyorum dedi ya. Almanya Rusya'ya karşı. Suudi Arabistan 120 milyar euroluk silah satın aldı. Depo orada. İran gibi de değil. Her şey var elinde. Ben zaten bu gücüm var. Dersek şeye. Biz ne anlaştık burada? Savunma hakkı mı? Husiler mi yapıyor bunu? Senin enerji koridorunu kapatıyorlar mı? Çünkü eğer şeyden çıkamazsan, Hürmüz'den çıkamazsan Bab-ül-Mendeb var. Değil mi? Cidde'den başlayıp bütün Avrupa'ya kadar bütün o Kızıldeniz koridoru Suudi Arabistan'ın sahil şehri. Alt taraftaki sıkışık küçük boğazla Bab-ül-Mendeb. Burayı kontrol altına alabilirsin diyebilmeli Türkiye. Demeli. Lan Türkiye'ye sen savaşıp, savaşı sokmuyorum hocam. Bir anlaşma yaptık. Ne yazıyor orada? Bu. Ben sadece teknik destek veriyorum. Yaptım daha önce bunu. 2 ay yaptım, 1 ay yaptım. 3 ay Kuzey Afrika. 1-2 ay Orta Doğu'da bir yerde yaptım. İsim vermiyorum. Bazen de Uzak Doğu'da bir yer birileri kullandı benim aletleri. Kullandırdım yani. Ama onlar biliyor. Denge değiştirebiliyorum. Ve ben sıfır insan kayıpsız. Merak etme.
1: Tamam.
0: Bunu
1: Şimdi
0: yapabilecek dünyada var
1: o
0: ya
1: zaman
0: birkaç ülkeden bir tanesiyiz.
1: işte bu
0: Ama
1: da
0: arkanda da adam olacak
1: bu
0: ya.
1: da işte o kadar kolay olmadı.
0: Yani
1: Yani
0: CHP gibi böyle olmayacak yani. Ya
1: ama bir taraftan şeytan taşlarken bir taraftan tavaf etme yeteneğine sahip, tabir yerindeyse, bir devlet yönetimimiz var. Bu işe gerçekten bu memlekete, bu vatana ve bu vatanın bütünlüğüne ve yükselişine gönül vermiş, bu davaya tabir yerindeyse baş koymuş insanlar var. İşte o insanların gayretleriyle Hikmet Bey'in bahsettiği bu olumsuzluklara rağmen ilerliyoruz. Güneydoğu'ya çok yakıştı mesela. Ne yakıştı? Teknofest.
0: Ya.
1: Dün muazzam bir kapanışla 1,5 milyon insanın ziyaret ettiği bir şeyden bahsediyoruz. Bunun için verecek misiniz bu gazete küpürünü? Kubilay, verin ekrana. Teknofest'ten bahsediyoruz. Bu 1,5 milyon insanın hayatında çok da keyif aldıklarını düşündüğümüz bir durumu ne olarak nitelendirmişlerdi? Bu zihniyet, bu fikir. Verin ya şu adını bile hatırlamadım. Şunu bir getirin ekrana, o Panayır. Verin bakalım neymiş, bir çok da heyecanlı ya, bir tuhaf bir adam. Verin bakalım adam, ya buna rağmen oldu bunlar.
0: Adam ver, değil, adam ver. Değil ama neyse.
2: Bu Teknofest'i ne zannediyorsunuz? Bize ne diyor? Panayır. Panayır. Teknofest dediğiniz panayır.
1: Ya. Sen hocam, tabii stüdyonun sesi az diye az geldi sana sesi.
0: Tamam, problem yok.
1: Ama
0: hocam, aslında
1: ya bunlara rağmen şimdi tekrar gazete küpürüne gelin Kubilay. Ha veya evet, bu görseller de güzel. Ha, işte bu.
0: İşte aslında var ya, en çok garipsediğim, belki de hazmedemediğim şey işte benim bu. Bunu hazmedemiyorum. Mesela diğerlerinde dediğim gibi, bak biraz bir laf kullandım. Hemen birisi mesaj atmış, okudum sana da sonra. Yani şeyi anlamıyorlar. Kavgadan beslenmek dedim ki, şu kastım şu. Ben bunlarla kavga edecek benim gücüm var elhamdülillah. Ve hakikaten şaka değil hakikaten.
1: Bunun panayırcıları paçavraya da çeviririz Allah'ın izniyle diyorsun yani. Ya
0: adam fikir fukarası bir adamı. Bak fikir fukarası. Mesela Fatih Altaylı. Şimdi kült bir gazeteci. Şimdi sen beğenme.
1: Ya
0: bak,
1: çayı püskürtecektim ya.
0: Hocam bak beğenme.
1: Gözünü seveyim, gazeteci değil, YouTuber o.
0: Hocam olsun. Şimdi bak.
1: Peki.
0: Düzgün gidiyoruz. Gazeteci kaç yıllık bilmemeci. Tamam. 28 Şubat'ta en ahlaksız operasyonu yapan adamların bir tanesi. Zaman zaman falan. Ertuğrul Özkök şu anda Mykonos Adası'nda kadınlar ne giyiyor, ne çıkartıyor, ondan, iç çamaşırdan bahsediyor. Hayat öyle. Onlar için öyle hayat. Problem yok. Ama mesele şu. Bunlarla kavga edersin. Bir de bunlar top gibi oynarsın. Mesela şu top gibi. Bakın oynarsın bununla top gibi. Hı. Ötekinde de oynarsın. Bunu gösterme, aramasınlar. İş çıkartma çocuklara da. Fatih Altaylı mesela. Tamam mı? Buraya gelmene gerek yok. Benim hazmedemediğim başka bir şey. Fatih Altaylı mesela diyor ki, Kaan'ı koymuş oraya diyor, orada diyor bilmem ne diyor. Bir arabamı çekiyor, kendimi gidiyor, bir tane diyor teker de koymuşlar. Tar. Yerden diyor 10 santim bile kalkmamış dedi. Değil mi? Bunu ben yazdım. Yerde 10 santim kalkmamış. Yani böyle işte daha önce kaç uçak gördü, kaç projenin başında bulundu. Aynı kişi gene örnek ve onların örneklerinden veriyorum hocam.
1: Ver ya, ver. Şimdi bir taraftan bir 10 saniye de, ya. Bir 10 saniye. Peki. Ver. Hatırlatalım.
0: Tartar mı bu?
1: Tartar. Verin.
3: Keza uçak meselesinde. İşte bir tane uçak çıkıyor da karada tar gidiyor. Yani motorla mı gidiyor, tekerleklerine motor koymuşlar onunla mı, bilmiyoruz bunu.
1: İşte bu yani. Neyse.
0: Yerden 10 santim daha kalkmamış diyordu.
1: Devamında ben de öyle yazdım. Söylüyor.
0: Çok kızdırdı, sonunda kalktı. Değil mi? Tahrik etti. Kalkmaz etmez derken 5-6 ay sonra ilk kalkışını yaptı. Hakikaten yaptı ama yani.
1: Ama hak etti.
0: Bak, şimdi proje bir ay önce çektiler bunun yüzünden.
1: Sessiz nedametçi ekipte bunlar.
0: Tabii,
1: şimdi.
0: Bir de arkasından işte yok, videoda sapı vardı. Ötekinde al sana millet bilmem ne, art bunu bulduk. Salak bak, adam o kadar gerizekalı ki. Bak bize bir şey söyleyeceğim. O kadar şavalak ki bunlar. bir adam ideolojik körse bir adam aptallaşır. Bak unutma bunu. Aptallaşır. Bak Alman dehasından bahsettim. Hani Hitler demiş ya, efsane o ya. Volkswagen motorlan Rusya'ya niye gidemiyorsunuz? Tanklardaki su radyatörleri doldu, dondu. Hı. Niye? Su var içinde. Motor soğutuyoruz çünkü. O zaman susuz çalışan motor yapın bana diye. Efsane öyle anlatır Fıkra.
1: Evet.
0: Ondan sonra
1: hava soğutmalı Volkswagen'ler yapılmış.
0: Bilmem şu kadar, yani. Su soğutma yerine. Şu kadar yıl sürer. Ne yılı? Koyun bunları içeri. Bu adamları bir ay sonra çıkmadı imha edin. Deyince adamlar yapmışlar. Oradaki Fıkra'nın, yani Fıkra değil, bu yaşanmış bir şey bilmiyorum. Ama
1: eyvallah.
0: Diyorlar ki hepsi birer tane birer şey adamlar, hepsi şey olmuşlar. Hitler'e aşık olmuşlar adamlar. Ulan yapamazsan bir ay sonra ölecek adama aşık olmuş adam. Kafa gitti. Hepsi de şey olmuş ya, ırkçı bir adam olmuş. Dedim ki bu niye böyle diye sordu bir Alman. Diyor ki Alman şey diyor, çünkü diyor şey hem Stockholm sendromu hem de diyor kabullenmişler diyor. Hiçbir şey düşünmüyorlar diyor. Karılarını unutmuşlar, her şeyi unutmuşlar. Şimdi bunların gibi, bunlar gibi. Bu Fatih Altaylı, işte diğer türevleri öyle bir hale gelmişler ki bu Kemalizm'de mesela. Ya da mesela heykelle konuşuyor. İşte mesela onun oyuncağı Özgür Özel. 2023'te diyor, kadın diyor seçilme hakkı ortadan kalkacak diyor. Oo, oy vermeyeyim. Bu diyor, en son geldik. Bir CHP'li adaysan bir yerden dünyanın en orayı, ben mesela bir empati kuruyorum. Kafanı kapatırsın abi böyle. Görünmemeye çalışır. Neden biliyor musun? Adam oy tercihini şunu yazmış. Tuvalet terliği dahi olsa veririm. Senin kıstasın tuvalet terliği. Aday olunmaz lan. Aday olmaya insan korkar. Ya. Ve bu hayır bizi çekemiyor. Ya adam yakalanıyor. Atatürk ya Kemalizm. Hayır. Kafa gidik. Şimdi bak bunların bu hallerine ben bana malzeme. Ben bak bugün de yazdım. Malzeme. Problem ne kadar? Benim için problem değil şahsen. Ama bir şey var. Hazmedemediğim şey, buna inanan bir sürü insan var. Ona ulaşamıyorum. Çıldıracağım, kafayı yiyeceğim yani. Direkt ulaştığımı direkt iddia ediyorum yarım saatte. Çünkü 10 tane şey koyuyorsun. Aa diyor. Ya.
1: Ama buna kadar inanması...
0: Hocam adam şimdi bak sen bunları verdin tamam mı? Teknofest'te dediklerim sadece bununla limitli değil. Diyorsun ki Erdoğan diyorsun kapat diyorsun. Hem kapat tamam. Sen şuradan bak adama.
1: Tamam.
0: Abi şurası rahatsız ediyor, burası rahatsız ediyor, burası eşi kapalı, cumhurbaşkanı olamaz, olmamalı, çağdaş, layık, içemedim.
1: Dans etmiyor.
0: Dans edemiyor. Heykel yapamadık. Tamam. Elden gidiyor. Dedi.
1: Onları bırak.
0: Ya şuraya gel bak. Biraz önce Mekke Anlaşması'nda bir ifade kullandım. Neye göre kullandım biliyor musun?
1: Neye göre kullandım?
0: Türkiye'nin bu hali, Teknofest diyorsun Güneydoğu bölgesinde değil mi?
1: Evet.
0: Terörün bundan bir sene önce terörün kol gezdiği, insanların çocuklarını asker göndermek istemediği bir alandan bahsediyorsun değil mi?
1: Geri kalmışlık ortada olduğu, yatırımların gitmediği, insanların kaçmaya gayret ettiği şimdi bir coğrafyadan
0: Urfa'dan,
1: bahsediyoruz.
0: Urfa'dan, Siirt'ten, Batman'dan ana yollarına. Batman'a gittim dedim. Ulan dedim burası Bağdat Caddesi'ne benziyor. Batman Atatürk Caddesi.
1: Evet.
0: Bütün bunları yapan adam Erdoğan ya. Ben bir söyleyeceğim. Adamın kim olduğuna bakmayın ya. Çok enteresan.
1: Ama panayır. Bak, adamın panayırı bak, görüyorsun şeyine, değil mi? Panayır.
0: Kökenine, konuştuğu dile, boyuna, posuna, bıyığına bakmayın ya. Okuluna bakmayın ya. Bu adam bunları yaptı. Ya buradan sesleniyorum. Çarşaflı veyahut da başörtlü kızı yanından geçerken suratına tükürüp de Atatürk Cumhuriyeti yaşayamazsın diye adam tipler, aileler bunları göre bu Erdoğan'a oy vermediler bir kısmı.
1: Evet ya.
0: Onlara ne diyeceksin abi?
1: Abi ben onların sadece tedavi ihtiyacı olan psikolojik problemli böyle insanlar olduğunu düşünüyorum yani.
0: Bunlar 1-3-5 değil. Bayağı bir var. Ben en çok şey yapma, hazmedim bir şey şu. Ya buna rağmen Özgür Özel'in mesela şadırvanda abdest aldığına inanıyor musunuz? Çok özür dilerim.
1: Şimdi o kitle, onu da bir izah edeyim.
0: Hani şöyle bir şey. Bir defa görsem hani bir adam mühtecik biliyoruz. Kalp ne diyoruz? Kalp hocam. Yine öttürelim mi? Kalp kelimesi Arapça kalebe kelimesinden gelir. Yani kalebe, dönüşmek. İnkılap kelimesi kalpten gelir. Ben adamın kalbi, dönen kalbini anlayamam. O yüzden mühtediyim ölecek. Hidayet yani Allah. Tamam, yoksa kafir mi ölecek bilemem.
1: Bilemeyiz.
0: Ama sana soruyorum hocam. Bir daha sana soruyorum. Aynen helal olsun Canan Kaftancıoğlu'na. Helal olsun Yılmaz Özdiller'e.
1: Tamam.
0: Neden bunu söylemek zorunda kalmıyor musun?
1: Neden
0: adam
1: abi?
0: Bir yerde dürüst adam ya. Ya
1: en azından takiye yapmıyor
0: Ali diyor,
1: diyorsun.
0: Beni soğaktan kaldırın, ben Allah tanımıyorum
1: önceki,
0: diyor.
1: Az önceki ifade sonradan alınır, o kısım cımbızlanır. Orayı bir tahsiye edeyim kendi kendime.
0: Benim söylediğim şey.
1: Hayır benim söylediğim. Ha. Dedin ya sen bunlar nedir? Yanından geçen çarşaflıya tüküren.
0: Ya gördük mü?
1: Gidin terk edin bu ülkeyi diyen.
0: Tabii.
1: Bunların tedaviye ihtiyaç. Kime oy verirse versin. Sayın Cumhurbaşkanı'nı destekler, desteklemez. Hiç önemli değil. Muhalefet partisine destek verir. Ama o yanından geçen başörtülünün suratına tüküren sağlıklı bir insan değil. O psikolojik problemlerini de ancak profesyonel bir destekle çözebilir. Son bir konu başlığı vereyim.
0: Bir saniye,
1: onunla
0: bir şey söyleyeyim. Deminden beri oradan çıkamadım bir türlü. Çok kafayı taktı bu Mekke Anlaşması'na. Bütün bunu anlatıyoruz ya. İçerideki politikada anlattık. Bütün dünyada bak bu şeyle Teknofest'le ilgili bir şey ama bu. Güneydoğu bölgesinde Teknofest değil mi? Haber oluyor. Orada burada küçük haberler oldu mu? Dünyadan bahsediyorum. Olur.
1: Evet.
0: Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan liderliğinde Teknofest, havacılık fuarı, ayağı yere basmayan fuar diye dünyayı bir yerinde, hem de coğrafyanın bu tarafında bir yerde yapıyor. Antalya'da yapıyor, İzmir'de yapıyor, İstanbul'da yapıyor. Teknofest. Technological Festival. Neyse tercüme et. Tamam. Teknofest diyor adam. Bu tek başına biliyor musun? Bütün dünyaya bir imaj çalışmasıdır. Tek başına. Şu kadar para harcamış. Orada startup kadar para gitti gitti. Hey ole ole hey hey. Bir dakika dur. Tek başına diyorum bak. Tek başına bir Yıldırım Han. Tek başına bir Bayraktar. TB bilmem kaç. Rakamını yakalayamıyoruz. Tek başına bir Tayfun. Roketsan, Aselsan. Tek başına bunlar her bir tanesi Türkiye'nin imajıdır, gücüdür biliyor musun?
1: Yeah.
0: Ve böyle büyürsün. O sana beşi koyarsın tezgahına. Abi o pazar tezgahı gibi en iyi malları koyarsın 5 tane. Bir haftaki sonra 25 tane olur o. Sonra Türkiye öt dedim mi orta. Ama arkanda da çamur var be kardeşim ya. Şu çamur da temizlenmiyor. Bitmedi ki o çamurlar. Adam hala şeyde pavyonda pazarlık yapıyor. Adam hala heykel takıyor. Adam hala bilmem ne diyor ya. Sen dünya ufkuna bakıyorsun onun tarafını. Arka tarafta bir çamur içinde oynuyor ya.
1: Peki.
0: Çamur çökeye kadar buraya kadar girmiş herif.
1: En son hafta sonu Silivri'ye gitmiş.
0: Kim?
1: Fakat Özgür Bey. Özgür
0: patron,
1: Özel.
0: Patrondan talimat alacak.
1: Ama 91 gündür gitmiyormuş. Otomatik pilot da mıydı o zaman? Ya.
0: 3 ayda gitmiyor muymuş?
1: Ya. Haftada gidiyordu. Her hafta hocam, her hafta çıkıp
0: bence de o çok güzel haber. Hocam teker teker elden gidiyor.
1: Haberi de nefes yaptı ha. Yani CHP medyası. Yani şey muhalif medya, yeni parti, eski yeni hocam, CHP medyası bir, yaptı.
0: Cross check yapmak lazım yalnız. Muhalifse bilmiyorum ama 91 gün doğru olmayabilir. O gerçi onu takip eder ama olsun.
1: Ederler. Onlar çetele tutar
0: ama bir
1: bence.
0: Dakika onlar da bunu bir amaçla yapar. Normalde bunu görmemesi lazım. Burada bir hata var hocam. Bak artık onlar gibi paranoyak oldum ben de. Hı. Bildiğin şizofrenik paranoyak.
1: Niye gördüler bu haberi? O, niye böyle gördüler?
0: Yani bu galiba Eko'yu da silecekler az kaldı. Eko haberleri azaldı gittikçe. Dikkat edersen Eko haberleri gittikçe azaldı. Eko'dan haber vermiyorlar. Yani bu da diyor ki herhalde yeni adam bu. Onda diploması kalmadı. Bu saatten sonra belli ki itiraf üzerine itiraf. Bu kadar çok itiraftan sonra buradan bu çıkmaz, dönmez. Hı. Ulan burada şimdi bakarsın 2027'nin başında cezayı da keserler buna. Hı. 25 yıl. Yani işimiz olmaz. Şimdiden bir kıvıralım da bari. İkincisi başka bir şey var. Bu niye gitmiş olabilir? Bu da şu. Ekrem Başkanım. Abi ha. Vallahi aşağı yukarı 2,5 yıl oldu. Evet. Türkiye'nin ilk 5 büyük ili var ya. Sen, en başı sen varsın ya. Hı. Sen buradasın. Ankara CHP'li değil. Hı. İzmir'de CHP'li değil. Sıraya gidiyorum bak. Ankara, İstanbul buradasın abi. Heh. Diploman da yok.
1: Tamam.
0: Ankara, Mansur abi de kelek attı bizi. Niye lan? Abi bize gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Verin bir gösterin ucundan başkanlık diye bari toplu gibi gönderelim. Sonra heh, gönder nasıl? Yedek o adam zaten. Abi yemiyor. O bırak Cemil abiyle konuşalım. Hangi Cemil? Cemil Tugay. Ne diyorsun sen? Ne yaptın Cemil? Okuyorum ben tabii. Abi aradık.
1: O da gelmiyor.
0: Saydık ama asla gelmem diyor. Ne diyorsun sen? İzmir kale düştü mü CHP'li? Abi karıştırdı mı? CHP yok artık ya. Biz yeni partiyiz ya. Ha pardon lan. Pardon doğru. Ama o da gitti. Abi Antalya. Abi bu ihtimacı bırak Allah aşkına. Bir para verdik herife. Neler yaptı başımıza getirdi. Ulan ne kaldı geriye? Bursa. Abi o da içeride. İlk beş. Türkiye'nin ilk beşi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa. Buraları aldı 40 yıl sonra. Kim kaldı geride? Sıfır.
1: Hadi o zaman kapatalım. Bitti. Yarın devam ederiz.
0: Adam raporu vermekmiştir hocam.
1: Peki. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: GS para.
1: İndirelim.
2: Onur Bey
3: buraya. Onur Bey buraya.
4: Onur Bey şimdi
3: buraya. Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük.

0: Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
1: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
2: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
4: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
8: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Merhaba, ben Büşra Mutlu. Saatler 12. 24'te moderatör gelişmelerle başlıyor. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel gözaltına alınmıştı. Şimdi son durum ne? Suçlamalar ne? Hemen adliyeye dönelim sevgili izleyenler. 24 muhabiri Ada Kahriman bizi o noktada bekliyor. Ada merhaba, nedir notlar?
1: Büşra Mutlu, tabii gözaltı süreleri doldu buradaki şüphelilerin ve şüpheliler sabah saatlerinde, iki şüpheli sabah saatlerinde bulunduğumuz noktaya İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosunca yürütülüyor buradaki soruşturma. Bu soruşturma kapsamında da Süper Lig hakemi Yasin Kol ile birlikte aynı zamanda burada Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alınmıştı. Kendilerinin emniyet işlemleri tamamlandı ve bulunduğumuz noktaya sevk edildiler. Neden gözaltına alınmışlardı? Tabii burada baktığımızda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu toplamda 7 şüphelinin bazı dijital materyalleri ve masak kayıtları incelenmişti ve burada elde edilen deliller doğrultusunda da bu iki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini görmüştük. Tabii burada baktığımızda kendilerine yöneltilen suçlamalara baktığımızda 7252 sayılı kanuna muhalefet. Yani burada futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun ve aynı zamanda görevi kötüye kullanma ve bununla birlikte belgede sahtecilik suçlaması kapsamında buradaki şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Tabii bu soruşturmada hatırlayacağınız üzere toplamda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. 7 şüphelinin aralarında hiç burada baktığımızda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da bulunuyordu. Kendisi bu soruşturma kapsamında tutuklandı ki burada baktığımızda toplamda 5 şüphelinin tutuklandığını görmüştük. 7 şüpheli vardı. 2 şüpheli ise hem Sebahattin Şahin hem de Ahmet Şahin burada. Hem yurt dışı çıkış yasağı aynı zamanda imza şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 5 şüphelinin tutuklandığı

0: Trabzon'da bir hazırlık maçında stadyum çıkışında gözaltına alındığını görmüştük. Daha sonra da Trabzon'dan İstanbul'a uçakla getirilmişti ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmişti. Bu kapsamda iki şüpheli gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde ise buradaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve bulunduğumuz nokta İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Peki bundan sonraki süreç nasıl olacak? Kendilerinin savcılıktaki işlemleri devam ediyor. Buradaki işlemlerden sonra da şüphelilerin ya tutuklama ya da adli kontrol şartıyla suç ceza hakimliğine sevk edilmelerini bekliyoruz Büşra Mutlu.
1: Evet Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim efendim. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu şüpheliler hakkında hediye kartları ve döviz üzerinden rüşvet alınıp verildiği iddiaları araştırılıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma 20 Nisan'da tutuklanan şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesiyle genişletildi. Etkin pişmanlık ifadeleri, CİMER ihbarları üzerine dinlenen tanıkların anlatımları ve rüşvet verdiği öne sürülen şüphelilerin beyanları da dosyaya girdi. Telefon ve baz istasyonu kayıtlarıyla masak hesap hareketleri incelendi. Başsavcılık açıklamasına göre bazı belediye çalışanlarının rüşvet olarak yüksek tutarlı hediye kartları ve döviz aldığına ilişkin tespitlere ulaşıldı. Bazı firma sahiplerinin de bu kartları temin ettiği ve döviz cinsinden ödeme yaptığı ileri sürüldü. Dosyadaki bir diğer iddia ise çöp konteyneri alımlarıyla ilgiliydi. İmar ve iskan işlemleri bulunan firma sahiplerine sözde çöp konteyneri aldırılarak maddi menfaat sağlandığı öne sürüldü. Başsavcılık bu iddiaya ilişkin bulguların dijital materyal incelemelerinde elde edildiğini bildirdi. Operasyonda Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, eski başkan yardımcıları Murat Korkmaz ve Leyla Terzi ile başkan yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse gözaltına alındı. Temizlik Hizmetleri Müdürü Cihan Karakaş, iki belediye çalışanı ve 5 şirket ortağı da gözaltına alınanlar arasındaydı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltındaki 13 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. Mersin'de 3 belediyeye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın farklı soruşturma dosyalarından elde edilen mali veriler, ihale dosyaları, TAPEH kayıtları, tanık ve gizli tanık anlatımlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü raporları birlikte incelendi. 11 Mart 2026'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan aramada el konulan 314 ihale ve doğrudan temin dosyası incelenmek üzere Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Müdürlüğün yaptığı kontrolde 2022-2026 dönemindeki 41.419.452 lira bedelli 13 ihale ve doğrudan temin dosyasında usulsüzlük saptandı. Söz konusu mal ve hizmet alımlarında CHP'li Başkan Vahap Seçer'in olurunun bulunduğu belirlendi. Dosyalardaki tespitlerin ardından hazırlanan raporda CHP'li Başkan Seçer'le birimlerin yöneticilerinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği ve toplam 336 milyon 86 bin 968 lira tutarındaki mal ve hizmet alımlarındaki yolsuzluklardan sorumlu oldukları ifade edildi. CHP'li Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlarının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Ve mecliste yeni haftanın gündemi yoğun. Genel kurulda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaysa Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunum yapacak. İşte detaylar.
2: Genel kurulda Kızılay teklifi, komisyonlarda ekonomi ve konaklama gündemi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunumu. Meclisin yeni haftası yoğun geçecek. Genel kurul haftalık çalışmalarına 6 Ekim Salı günü başlayacak. Genel kurulda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Teklifle Türk Kızılay'ın faaliyetlerini daha etkin yürütmesi amacıyla görev ve yetkilerinin yanı sıra

0: hak ve muafiyetleri düzenleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündeminde ise ekonomi olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 6 Ekim'de komisyonda sunum yapacak. Karahan'ın küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor. Meclisteki bir diğer gündem başlığı ise yabancı dijital konaklama platformları olacak. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, yabancı dijital konaklama platformları kanunu teklifini görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri ise mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını duyurdu. Türkiye ekonomisi ihracatta rekor tazelemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı rakamının yakalandığını duyurdu. Açıklanan son verilere göre ihracat yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2026 yılının 5 farklı ayında ihracat rekoru kırılırken yıllıklandırılmış ihracatsa 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgesel savaş ve krizlere rağmen Türkiye'nin büyüme rotasında kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. Yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı önceleyen vizyonla daha pek çok başarıya imza atılacağını belirtti. Türkiye'nin gündemine oturan bir soruşturma milyarlarca liralık vurgun ve on binlerce mağdur. Fon soruşturması derinleşirken sıcak bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarının yerine getirilmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğunu belirttiği eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu efendim. Bir diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Teftiş Kurulu'nu görevlendirdi. Kurul eski SPK Başkanı Gönül hakkında inceleme yapacak.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Atlama Suçları Soruşturma Bürosu fon soruşturması kapsamında yeni bir adım attı. Başsavcılık yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğunu belirttiği SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. 30 Eylül tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilen yazının ayrıntıları ortaya çıktı. Savcılığın yazısında Borsa İstanbul Pay piyasasında işlem gören hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine 4 aylı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Soruşturmalarda Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerle TEFAS'a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği, fonlarla hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı kaydedildi. Savcılık dosyalardaki eylemlerin nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı suçları kapsamında değerlendirildiğini bildirdi. Başsavcılık yazısında SPK'nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu vurgulandı. Kurulun özellikle yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasayla fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi. SPK'nın fonların Borsa İstanbul'da işlem gören paylarda ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını yakından takip etmesinin temel görevleri arasında bulunduğu belirtildi. Yazıda bazı fonların faaliyet ve yatırım stratejileri bakımından benzer nitelikteki fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladığı, yatırımcılarınsa SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle bu fonlara yatırım yaptığı ifade edildi. Buna rağmen bazı yatırımcıların yatırımlarının karşılığını, hatta yatırdıkları ana parayı dahi alamadan mağdur oldukları kaydedildi. Başsavcılık yazısının en dikkat çekici bölümünde ise eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün görev yaptığı dönemdeki sorumluluğuna ilişkin değerlendirmeye yer verildi. Savcılık tarafından Gönül'ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme etkisiyle görev sorumluluğunu yerine getirmediği hususunda açık ve yeterli emarelerin bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 133. maddesi gereğince SPK başkan ve üyelerinin görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle soruşturma yapılabilmesi için ilgili bakanın izni gerekiyor. Öğle saatlerinde ise bir sıcak gelişme daha yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, teftiş kurulunu görevlendirdi. Kurul eski SPK Başkanı Gönül hakkında inceleme yapacak.
1: Evet, milyonları buluşturan Teknofest heyecanı bu kez Şanlıurfa'daydı efendim. Teknofest Güneydoğu 1,5 milyondan fazla ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşirken festivalin güvenliği milli teknoloji gücümüz Aselsan'a emanet edildi.
3: Selam Kahin. D21 Y1 kamerasının dün saat 12'deki görüntüsünü aç. Görüntüyü büyüt. Görüntüyü analiz et. 3 numaralı kişinin eşkalini ara.
4: Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 30 Eylül 4 Ekim'de Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda rekor sayıda ziyaretçi ağırladı. Dev organizasyonda ziyaretçilerin huzuru için sınır tanınmadı. Festival alanının güvenliği tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aselsan sistemleriyle sağlandı.
3: Burada ilgili arkadaşlar ilgilenebilir mi acaba?
4: Sahada görev yapan uzaktan kontrollü sabit ve hareketli kameralardan elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler anlık olarak güvenlik merkezine aktarıldı. Gelişmiş görüntüleme ve yapay zeka destekli teknolojiler sayesinde güvenlik ekipleri alanı kesintisiz takip etti. Aselsan büyük organizasyonlardaki bu kritik çözümleriyle güvenliğe güç katmaya devam ediyor.
1: Evet, Türkiye ile Fransa arasında yeni bir işbirliği adımı atıldı. İki ülke savunma işbirliği yol haritası imzaladı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, Fransa Savunma Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Alice Truffaut ile görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı'nın Askeri Özel Kalem Başkanı ile Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Genel Müdürü ile de görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde ikili savunma ve askeri ilişkiler ele alındı. Stratejik diyalogla mevcut işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar değerlendirildi. Düzenli ve sonuç odaklı temasların sürdürülmesinin önemi teyit edildi. Bu kapsamda iki ülke arasında savunma işbirliği yol haritası imzalandı. Açıklamada İmza son dönemde iki ülke liderleri tarafından verilen karşılıklı olumlu mesajların somut bir işbirliği adımına dönüştüğünü göstermektedir denildi. Ve İspanya'da beklenen oldu. Başbakan Pedro Sánchez konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçim kararı aldı. İspanya 29 Kasım'da sandık başına gidecek. Sánchez başbakanlık konutunda kameraların karşısına geçti. Ulusa sesleniş konuşması yaptı. Kral 6. Felipe ile görüştüğünü belirtti. Meclisin feshedileceğini ve ülkenin 29 Kasım'da erken genel seçime gideceğini duyurdu. Karar, konut sorununa çözüm getirmesi öngörülen iki kararnamenin mecliste reddedilmesinin ardından geldi. Sánchez kararı parti yetkilileriyle yaptığı istişareler sonucu aldığını söyledi. Seçmenlere de kritik çağrı yaptı. İspanyollardan aşırı sağcı dalgayla ilerici sosyal adaletçi çoğunluk arasında bir tercih yapmalarını istedi. Sanchez iktidarda oldukları son 3,5 yıl boyunca tiranlara,

0: ve soykırımcı rejimlere karşı mücadele ettiklerini savundu. Sanchez'i şimdi zorlu bir yarış bekliyor. Anketlere göre rüzgar sağdan esiyor. Ana muhalefetteki Halk Partisi'nin seçimden birinci parti olarak çıkması ve aşırı sağcı Vox Partisi ile koalisyon kurarak meclis çoğunluğunu elde etmesi öngörülüyor. Evet, Brezilya'da devlet başkanlığı seçimi kıran kırana geçti. Hiçbir adayın %50'yi aşamaması nedeniyle ikinci tur yapılacak. Brezilya'da yaklaşık 159 milyon seçmen sandığa gitti. Solcu devlet başkanı Lula da Silva ile darbe planlama suçlamasıyla 27 yıl ev hapsi cezası istenen eski başkan Jair Bolsonaro'nun oğlu aşırı sağcı senatör Flavio Bolsonaro'nun başa baş yarıştığı seçim ikinci tura kaldı. Sayılan oylara göre Bolsonaro oyların %47,45'ini, Lula da Silva ise 44,66'sını aldı. Adaylardan biri %50'nin üzerinde oy alamadığı için seçim ikinci tura kaldı. 25 Ekim'de yapılacak ikinci turda Bolsonaro ile 7. kez aday olan Lula da Silva devlet başkanlığı için yarışacak. Lula da Silva seçimin sonucunun kendisi için beklenmedik olduğunu belirtti. Silva ikinci turda iyiyim, en iyi planın kimde olduğunu göreceğiz dedi. Bolsonaro ise seçim sonuçlarının Brezilya halkının değişim istediğini gösterdiğini söyledi. ABD-İran arasında süren gerilimde taraflar tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda 7 şartı ABD'ye dayatırken ABD Başkanı Donald Trump ise karar aşamasında olduğunu dile getirdi.
1: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında süren savaşta belirsizlik hakim. İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için 7 şartta ısrar ederken Amerika Birleşik Devletleri hala karar verme aşamasında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump koşulları değerlendiriyor.
2: İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tek soru şu, biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?
1: İran, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı koz olarak kullanmaya devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İslamabad mutabakatı temelinde 7 şartımız yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacaktır dedi. İki ülke arasında Katar'ın arabuluculuğunda mesaj trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, son olarak New York'ta ana hatlarını açıkladığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planı değerlendirmişti. Bu planın aracılar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini sunduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiği mesajı incelediklerini belirtti. İran'da savaş psikolojisi halkı da derinden etkiliyor. Ülkede başlatılan can feda kampanyasıyla siviller savaşa hazırlanıyor. Başkent Tahran'da kurulan tatbikat alanında silah kullanmanın yanı sıra roket atar sistemleri hakkında eğitim veriliyor. Haftada 6 gün verilen eğitimlere kadınlar ve erkekler ayrı ayrı katılıyor. Kadınlara haftada 3 gün 3'er saat eğitim verilirken erkekler daha uzun süreli eğitime tabi tutuluyor.
3: Biz İran milleti tehlike ortaya çıktığında ülkemizi savunabilmek için birlik olmalı, hazırlıklı ve iyi eğitimli olmalıyız.
1: Amerika Birleşik Devletleri ise bölgedeki askeri faaliyetlerde farklı bir adım attı. İngiltere'deki Rafferty Hava Üssü'nde konuşlu tüm uzun menzilli B-1 Lancer ağır bombardıman uçaklarını geri çekti. Henüz ayrıntıları açıklanmayan yeni bir tehdit nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana üslerine döndü. Amerikalı yetkililer uçakların bölgedeki farklı bir üsse kaydırılması yerine doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne geri götürülmesinin oldukça sıra dışı bir adım olduğunu vurguladı. Uçakların geri çekilme kararı, üssü hedef alan İran bağlantılı bir komplo iddiasıyla yürütülen soruşturmanın hemen ardından geldi. 27 Eylül'de üs yakınlarında patlayıcı ve terör şüphesiyle 23 ile 25 yaşları arasında 5 İngiliz vatandaşı gözaltına alınmıştı. İngiltere Başbakanı

0: Andy Burnham ise soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada İran'ın olayın arkasında olduğuna dair güçlü göstergeler bulunduğunu söylemişti. Öte yandan İsrail merkezli Valla haber sitesi ise yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da olası gerilime karşı hazırlık kapsamında İsrail'e ek asker ve uçak göndermeye hazırlandığı öne sürüldü. Olası geniş çaplı çatışmada İran'da vurulabilecek hedefler üzerinde çalışmalar yapıldığı bildirildi. İran ise Starlink'in İran'daki izinsiz faaliyetlerine karşı Norveç'i suçluyor. İran Dışişleri Bakanlığı Norveç'in Tahran Büyükelçisini çağırdı. Norveç'in Uluslararası Telekomünikasyon Birliği nezdinde Starlink uydu sistemlerinin bildiriminden sorumlu taraf olarak gerekli adımları atmadığı bildirildi.
1: Evet, İsrail'e tepki büyüyor. Son açıklama ABD'li sinema oyuncusu Angelina Jolie'den geldi. Ünlü aktris, İsrail'in Gazze'deki yıkımının uydu görüntüsüne yansımasını paylaştı. Angelina Jolie sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şimdi Google Earth'ü açarak Gazze'ye yapılanı görebilirsiniz dedi. Mahallelerin enkaz haline geldiğine vurgu yaptı. Gazze'deki altyapının %82'sinin hasar aldığını belirtti. Jolie, kış yaklaşırken Gazze nüfusunun %94'ünün, yani yaklaşık 2 milyon kişinin barınmaya ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya ihtiyaç duyacağını vurguladı. Ünlü oyuncu, Google Earth fiziksel yıkımı sıra dışı açıklıkla ortaya koyuyor ancak bu koşullarda yaşamanın ne anlama geldiğini, öldürülen ailelere ne olduğunu ve yaşayanlar için hayatın nasıl olduğunu gösteremiyor ifadesini kullandı. İnsani yardımın Gazze'ye ulaştırılması gerektiğinin de altını çizdi. Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan zirveler adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.
2: Türkiye'nin birçok noktasında sonbahar etkisini hissettirirken Doğu Anadolu'dan ilk kar haberleri gelmeye başladı. Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Beyaza bürünen görkemli zirveler Erzincan şehir merkezinden ve çevre bölgelerden net bir şekilde görüldü ve kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Yaz aylarını yüksek rakımlı yaylalarda geçiren göçerler ise kar yağışının ardından koyun sürüleriyle birlikte dönüş yolculuklarını hızlandırmak zorunda kaldı. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre ise bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel ve aralıklı sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
1: Üç kupa, bir şampiyon. Türk voleybolunun şampiyonlukları İstanbul Boğazı'nda dalgalanmaya başladı. Kadın milli voleybol takımlarının 2026 yılında uluslararası arenada kazandığı 3 şampiyonluğu simgeleyen 3 kupa 1 şampiyon bayrakları İstanbul Boğazı'na asıldı. Kadın milli takımlarımız 2026 yazında Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken Akdeniz oyunlarını da altın madalyayla tamamladı. Başarılarla dolu sezon. İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez kazanılan Avrupa şampiyonluğuyla taçlandı. Üç farklı organizasyonda kazanılan kupaları, aynı mesaj altında buluşturan 3 kupa 1 şampiyon bayrakları 11 Ekim Pazar gününe kadar İstanbul Boğazı'nda dalgalanacak. İstanbul Beykoz gökyüzünün eşsiz yolcularının sonbahar göçüne ev sahipliği yaptı. Cemre Vakfı tarafından düzenlenen 5. sonbahar yırtıcı göçü gözlem etkinliği Toygar Tepe'de gerçekleştiriliyor. Yüz binlerce yırtıcı kuşun geçiş güzergahında yer alan bölge doğa severlere unutulmaz anlar yaşatıyor.
3: Ne kuşu bu? Ben yırtıcı kuşları gözlemlemek için geldim. Çünkü onları seviyorum. Ve benim için bu hobi.
4: Bu göç yolculuğunu en net görebileceğimiz İstanbul'daki noktalardan bir tanesi. Dolayısıyla burada kuş gözlemlemeyi, doğa fotoğrafçılarının kuşları seyredebileceği, aynı zamanda bunu hobi olarak, ilgi alanı olarak takip eden bütün insanların katıldığı küçük, sevimli, böyle süper görüntülere şahit olduğumuz bir etkinlik yapıyoruz.
5: Gökyüzünde binlerce kanat, kimi Afrika'dan Avrupa'ya, kimi ise tam tersi yönde uzun bir yolculukta. İstanbul kıtalar arasındaki konumu sayesinde kuşların en önemli göç rotalarından biri.
6: Ve buraya gelen insanlar dürbünsüz bir şekilde çıplak gözle dahi geçen yırtıcı kuşları yakından görebiliyorlar. Sizler de geldiğinizden beri şahit oldunuz herhalde. Akbaba geçti bu sene. Biz 5 yıldır her sene 4 yapraklı yonca gibi akbaba geçişini beklerdik. Bu yıl ona da tanık olmak çok güzel oldu bizim için. Çocukların çok büyük ilgisi var. Ailelerin çok güzel ilgisi var buraya.
7: Her yıl binlerce yırtıcı kuş mevsimler göçleri sırasında Avrupa ile Afrika arasında bir yolculuğa çıkıyor. İstanbul ise bu yolculuğun en önemli buluşma noktası.
8: Kuş gözlemi için toplandık burada. Her sene oluyor bu. Ekim aylarında, Eylül sonu ve Ekim başında kuşlar, yırtıcı kuşlar ve diğer kuşlar Avrupa'dan güneye doğru, sıcak ülkelere doğru göç ediyorlar. Biz onu gözlemlemek için toplandık.
5: Cemre Vakfı'nın bu yıl 5.sini düzenlediği kuş göçü gözlem etkinliğinde katılımcılar İstanbul semalarında süren bu büyük yolculuğa tanıklık etti.
6: Aslında bu güzergah binlerce yıldır, varoluştan bu zamana kadar devam eden bir güzergah aslında. Biz de bu 5. yılda amacımız hem İstanbulluları hem de bölgedekileri bu geçiş noktasındaki geçen yırtıcı göçünü insanlara anlatmak, yerinde göstermek.
5: Göç hareketliliği en güzel bu tepeden izleniyor. Fotoğrafçılar için kaçırılmaz bir kare çeşitliliği var. İlgi her geçen yıl daha da artıyor. Etkinlikte kuşların göç yolları, türleri ve korunmasının önemi anlatılırken doğa severlerin gökyüzündeki hareketliliği yakından gözlemlemesi sağlanıyor. İstanbul sadece insanların değil, milyonlarca kuşun da geçiş noktası.
9: Bir de öyle kuş gözleminde bahsettim. İşte kendime dürbün almıştım. Ufak bir makineyle bahsettim, öyle devam ettim.
5: Ücretsiz düzenlenen gözlem etkinliğine katılan yüzlerce doğasever gökyüzündeki bu muazzam yolculuğa tanıklık etti.
1: Bu haberle moderatörü noktaladık efendim. Ancak bir yere ayrılmayın. Bizden sonra Elif Akkaya Kuter kahve molasıyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Sarpen mevsim havasını sundu.
1: GS para.
2: İndirelim.
3: Onur Bey buraya.
4: Onur Bey buraya.
5: Onur Bey.
6: Onur Bey.
7: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
8: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün

0: Bankacılık uygulaması Geze Para.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: Kütle böyle Otobit'te.
3: En iyi fiyatı ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır. İndirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
5: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
7: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
9: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
10: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
9: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
10: Olur mu Selim? Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
9: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
10: Ya ne olacağını?
9: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
10: Me almış reklamın ruhunu. Aferin.
11: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
12: 5G!
11: Türkcell!
12: 5G!
11: Türkcell!
12: 5G!
11: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
9: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
13: Aynen.
14: Akımlar akıyormuş.
13: Akıyoruz.
9: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
13: Güzel.
9: Sen ne yapıyorsun?
15: Ben bir şey yapmıyorum abi.
9: Sen Türkcell'li misin?
15: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
9: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
16: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
17: Türkcell'lere bağlan hayata.
18: Ziraat Bankası sunar.
19: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkaya Kuter. Gün ortasında kahve molasıyla karşınızdayız. Haftaya önemli bir veriyle başladık. Eylül ayı enflasyon verisiyle Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Beklentilerin altında %1,84 oldu. Ağustos ayında da aylık enflasyon %1,84 seviyesindeydi, hatırlayacaksınız. Yıllık enflasyon tarafındaysa yavaşlama izlendi. Temmuz ayında %31,51 olan yıllık enflasyon Ağustos ayında %29,73'e çekildi. Bu oranlarla birlikte yıllık enflasyonda 57 ayın ardından %30'un altına gerilemiş oldu.
5: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,84 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %29,73'e geriledi. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %31,49, yurt içi üretici fiyatları %27,38 arttı. Çekirdek enflasyonsa Eylül'de %28,70 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %14,19 ile eğitim grubunda görüldü. Eğitim grubunu %3,98 ile giyim ve ayakkabı, %3,40 ile sigorta ve finansal hizmetler izledi. Ulaştırma %2,79, konut grubunda %2,71, sağlıktaysa %0,35 oldu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubundan biri olan gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %0,20 azalış oldu. Yıllık bazda bakıldığında da en yüksek artış %48,62 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %43,26 ile sağlık, %39,99 ile konut grubu takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %27,62 artış oldu. Eylül ayının zam şampiyonu %25,79 fiyat artışıyla yüksek öğretim eğitiminde oldu. En fazla fiyat azalışı %24,41 ile taze turunçgiller grubunda görüldü. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Eylül ayında kiralara en fazla %31,49 oranında zam yapılabilecek.

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de açıklanan enflasyon rakamları sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yıllık enflasyonun 57 ay sonra %30'un altına gerilediğinin altını çizen Şimşek, dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor dedi. Ulaştırma fiyatları üzerindeki baskının petrol fiyatlarından kaynaklandığına vurgu yapan Şimşek, Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyordu dedi.
1: Fırsatlar olacak, yıkıcı.
2: Eylül ayı enflasyonun açıklanmasıyla da emekli ve memurların zam alacağı zam için ilk tablo ortaya çıkmaya başlamış oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı %5,57 oldu. Memur ve memur emeklileri içinse henüz enflasyon farkı oluşmadı. Milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak ayında yapılacak zamda. Eylül ayı enflasyonu %1,84 olarak gerçekleşti. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarındaki toplam enflasyon ise %5,57 oldu. Bu oran SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkını oluşturmaya başladı. Ancak nihai zam oranı için yılın son 3 ayındaki enflasyon verileri de beklenecek. Memur ve memur emeklileri için ise hesaplama farklı yapılıyor. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında %7 toplu sözleşme zammı yapılmıştı. 3 aylık %5,57'lik enflasyon bu oranın altında kaldığı için şu aşamada memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı oluşmadı. Türkiye Çelik Kubbe'ye yönelik tahkimatını güçlü adımlarla sürdürüyor. Aselsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemleri tedariğinde toplam tutarı 2 milyar 460 avro olan sözleşmeler imzalandı. Savunma Sanayi Başkanlığı gökvatan savunması için kritik adımlar atmaya devam ediyor. Çelik Kubbe'nin tahkimatı için Aselsan'la büyük bir işbirliği zemini oluşturuldu. Aselsan'ın kamuyu aydınlatma platformundan yaptığı açıklamada Aselsan'la Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avro olan sözleşmeler imzalanmıştır ifadesi kullanıldı. Bu Aselsan'ın 51 yıllık tarihindeki en büyük ve kapsamlı sözleşme olarak tarihe geçti. Hibrit hava savunma sistemleri, modern muharebe sahalarında ortaya çıkan İHA sürüleri, seyir füzeleri ve süpersonik tehditlere karşı hem namlulu silahları hem de farklı menzillerdeki füze sistemlerini tek bir mobil platform üzerinde birleştiren çok katmanlı savunma çözümleridir. Aselsan Gürz, bu alandaki iyi örneklerden biridir. Türkiye'nin bu alandaki amiral gemisidir. Hisar ve Korkut projelerinden elde edilen tecrübeyle 8x8 Seyit platformu üzerinde inşa edilmiştir. Üzerinde 35 mm parçacıklı mühimmat atabilen top, Sungur, Göksur veya Bozdoğan füzelerini bir arada barındırır. Rusların ünlü Panzer sisteminin NATO standartlarındaki modern ve çok daha gelişmiş bir türevidir açıklaması yapıldı. Evet, bir başka bir savunma sanayiye ilişkin önemli gelişmeyle devam ediyoruz. Türk savunma sanayinde ihracattaki yükseliş devam ediyor. Sektör 2026'nın ilk 9 ayında 6 milyar 926 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Yıllıklandırılmış ihracatta ise 11 milyar dolara yaklaşıldı.
3: İhracattaki yükseliş hız kesmedi. 2026'nın 9 ayında savunma ve havacılık ihracatı %15,6 büyüdü. Yıllıklandırılmış ihracatta %30 artışla 10 milyar 941 milyon dolara çıktı.
4: Bu çok yönlülük kuyrukuşu uluslararası pazarda da benzersiz bir seçenek haline getirdi. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarından pek çok ülke uçağımızla ilgileniyor. Kendi ihtiyacımızı karşılarken dünya pazarında da ana oyunculardan biri olacağımızı şimdiden söyleyebilirim.
3: Türkiye 2025'te savunma ve havacılık ihracatında ilk kez 10 milyar dolar sınırını aştı. Bu ihracat performansıyla küresel savunma ve havacılık ihracatında 11. sırada yer aldı. Sektörde hedefse ilk 10'da yer almak.

0: İhracatta ürün çeşitliliği de arttı. Kara araçları ve genel havacılık ürünlerine mühimmat, insansız hava araçları, deniz platformları ve hava savunma sistemleri eklendi. Türkiye'nin küresel savunma ve havacılık ihracatındaki payı da son 10 yılda %0,8'den 1,8'e yükseldi.
1: Türkiye'nin küresel mobilite markası TOGG teknolojik gücü ve tasarımıyla Avrupa genelinde öne çıkmaya devam ediyor. Yerli otomobili Almanya yollarında kullanan gurbetçi vatandaşlar Stuttgart'ta buluştu. TOGG'a dair deneyimlerini, memnuniyetlerini paylaştılar.
2: TOGG kullanan gurbetçiler Almanya'da gövde gösterisi yaptı. Yerli otomobili Almanya yollarında kullanan gurbetçi vatandaşlar markanın Avrupa pazarındaki gücünü pekiştirmek ve kullanıcılar arasında bir dayanışma ağı kurmak amacıyla otomotivin kalbi Stuttgart'ta önemli bir buluşmaya imza attı.
3: Yakında fuarımız açacağız. İlk aracımız da TOGG T10F olacak. Bu hizmeti vatandaşımıza Almanya'da vermek niyetiyle bu yola çıktık.
4: Biz bir forum kuracağız, online forum. Tesla'nın Almanya'da şahsi kişiler oluşturduğu forum gibi bir platform. Orada buluşmalarımızı yazacağız, işte yine yenilikleri yazacağız, update'leri yazacağız.
2: Organizasyon tarafından TOGG sürücüleri için özel olarak ayrılan otoparkta araçlar yan yana dizildi. Katılımcılar, çevredeki Alman vatandaşlarının ve yabancı otomobil severlerin meraklı bakışları altında kahvaltılarını tamamladı.
5: Hedefimiz yani Almanya'nın en büyük araba komünitesi diyorlar. Araba derneği, araba sevenler derneği, TOGG sevenler.
6: Tavsiyemiz şu, her şirketin önünde bir tane TOGG olmasını görmek isteriz.
2: 45 araçlık TOGG konvoyu Stuttgart caddelerinde tek bir hat halinde ilerledi. TOGG Europe Hizmet Merkezi ziyaret edildi. Katılımcılar hedeflerinin Almanya'nın en büyük otomobil severler derneği olmak olduğunu söyledi. Yılda 3 veya 4 kez profesyonel buluşmalar düzenlemeyi planlayan yönetim, üyelerin tavsiyelerini ve geri bildirimlerini iletebilmesi için özel bir anket linki paylaşılacağını açıkladı. TOGG markasına güveniyoruz mesajı verildi.
1: Evet, şimdi geride bıraktığımız hafta hangi yatırım aracı nasıl bir performans sergiledi hızlıca bakalım. Borsa İstanbul 100 endeksi %4,88 kayıp vardı. Altın tarafında da kayıplı bir haftaydı. %1,53 gram altın, %1,39 Cumhuriyet, %1,41 de çeyrek altın tarafında kayıp oldu. Geride bıraktığımız haftanın tek kazandıranı dolardı. %0,14 ile sınırlı bir kazanç sağladı. Avro tarafında %0,69 eksi de yatırım fonları %1,86, emeklilik fonları da %0,96 eksi deydi diyelim. Peki yeni haftaya nasıl bir başlangıç yaptık? Hemen içerideki duruma bakalım. Borsa Cuma günü %0,17 değer kazanarak 12.270 puandan kapanmıştı ki geride bıraktığımız hafta 12.000 puanın altına da sarktı, hatırlayacaksınız. Yeni haftaya yükselişle başladı. %0,84 artı da 12.373 puandan başlamıştı. O seviyenin de üzerinde ama az önce haftalık kaybı söyledik. %4,88 geriledikten sonra %1,35 artı da açıldığı puanın da üstünde Borsa İstanbul 100 endeksi 12.435 puana çıktı. Borsa İstanbul 30 endeksi 15.439, 500 endeksi de 14.628 puanda. Her üç endekste de yukarı yönlü hareket var. Hatta 100 ve 30 endekslerinde %1'in üzerinde. Kur tarafına bakalım. Avro'da zayıflama var. Dolar tarafındaysa güçlenme. Amerika Birleşik Devletleri istihdam verisi sonrası dolar endeksi 102 seviyesini korudu. Dolar 49.12 seviyesindeydi ki onun da üzerinden başlamıştı güne. Avro bölgedeki siyasi ve mali risklere ilişkin endişelerin artmasıyla Mayıs 2025'ten bu yana yani 17 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar tarafında 49.16'yı takip ediyoruz. Açıldığı seviyenin de üzerinde. Avro'da 55.14'ten işlem görüyor. Altın tarafındaysa Fed'in Ekim ayında faiz artıracağı beklentisinin zayıflaması ikisiyle ki ne kadar zayıfladığını da aktaralım. %64 seviyesinde faiz artışı beklentisi vardı. %22'lere kadar geriledi. %0,4 artı da 4158 puan dolardan başlamıştı haftaya. Yine tam aynı seviyede uluslararası piyasalarda altının onsu 4158 dolardan işlem görüyor. İçeride gram altın 6573 lira. Deutsche Bank altınla ilgili bu seviyelerin bir fırsat olduğunu dile getiriyor. Onu da hatırlatalım. Petrol tarafındaysa artan Orta Doğu arzı ve G7 ülkelerinin petrol stoklarını piyasaya sürme kararıyla %0,65 geriledi. 101.59 dolardan başlamıştı yeni haftaya. Brent petrolün varil fiyatında hafif yükseliş var. 102,39 dolarda %0,14 artıda işlem görüyor. Faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 39,75, repo faizi de 11,61 seviyesinde dedikten sonra yine haberlerimizle devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ekonomik ambargo ve kısıtlamaları etkisini artırıyor. Tahran yönetimi ekonomik bir buhranla karşı karşıya kalma endişesi taşıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkesine uyguladığı deniz ablukası ve yükselen döviz kuruna atıfta bulunarak ekonomik baskı arttı itirafında bulundu. İran'da bir Amerika Birleşik Devletleri dolarının serbest piyasadaki satış kuru 269 bin tümüne çıkarak tarihi zirvesini görmüştü. Pezeşkian bu durumdan duyulan endişeyi sosyal medya hesabı üstünden paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'ın hayati damarlarını keserek halk üzerindeki baskı oluşturmaya çalıştığını belirtti. Pezeşkian şunları kaydetti. Ekonomik baskı arttı ancak Allah'ın yardımı, halkın desteği ve hükümetin çabalarıyla düşmanın ekonomik savaşla belirlediği hedeflerine ulaşmasına izin vermedik ifadelerini kullandı. Pezeşkian ayrıca hükümet olarak olağanüstü durumları yönetmek için yeni bir oluşuma gittiklerini de belirtti. Kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara ve saat başında Helin Aslan moderatörle karşınızda. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

Sivas'ın göğe uzanan tarihi silüetinde, Selçuklu'nun bilgeliğini taşlara işleyen Gök Medrese, 13. yüzyılın bir mirası olarak dimdik yükseliyor. 1271 yılında Selçuklu veziri Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından inşa ettirilen bu medrese, ilim ve irfanın mabedi, taşlarla dokunmuş bir şiirdir. Gök Medrese'nin taş duvarları, geçmişin sessizliğiyle günümüze ulaşır, her motif, her geometrik süsleme bir bilgelik fısıltısı taşır. Medresenin geniş avlusu, öğrencilerin bilgiye açılan yollarını kuşatan bir huzur bahçesi gibidir. Ana girişteki zarif taş işçiliği, Selçuklu estetiğinin inceliklerini gözler önüne sererken, taş sütunlar ve kemerler göğe uzanan birer dua gibi yükselir. İç mekanın kubbeleri güneş ışığıyla ritmik bir şekilde hareket etmekte, gökyüzüne açılan pencere ve nişler hem maddi hem de ruhani bir açıklık kazandırmaktadır. Gök Medrese yalnızca bir eğitim yapısı değil, Selçuklu medeniyetinin estetik ve ilimle yoğrulmuş bir şaheseridir. Taşların diliyle konuşan bu yapı, ziyaretçisini geçmişin bilgeliğine davet eder, her adımda sanat ve inanç bir arada yaşar. Sivas'ta rüzgar eserken, Gök Medrese sessizce zamanın ötesine açılan kapılarını aralar.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
4: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? Buyurun o bilgileri hızla sizlerle paylaşalım. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmada yeni gelişmeler var. Ada Kahriman bu gelişmelerin detaylarıyla birazdan birkaç dakika sonra 24 ekranlarında olacak. 2 isim daha adliyeye sevk edildi. Kimdir bu isimler diye adaya soracağız ve daha başka ne tür gelişmeler var. Öğreneceğiz hakem kuruluna yönelik soruşturmada. Bir diğer yandan da fon soruşturması var biliyorsunuz hali hazırda devam eden. Bu işin soruşturma ayağı ama bunun bir de piyasalara yansıması var. Piyasalarda durum nedir? Fon soruşturması piyasaları nasıl etkiledi, nasıl etkiliyor? Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'a döneceğiz bu sorunun yanıtını almak için. Dün deprem bize yine kendini hatırlattı. Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler meydana geldi ve akla da aynı sorular geldi. Bunlar acaba olası bir deprem miydi yoksa yeni bir fay hattı mı tetiklendi? Neydi dün yaşanan bu depremlerin arkasındaki gerçek? Nesli Şah Yumak'tan bilgileri alacağız, detayları öğreneceğiz. Havalar serinliyor artık. İyiden iyiye sonbahar kendini hissettiriyor. Sofralarda da turşuya yer açılıyor. Peki bağışıklığı desteklemek için tercih edilen turşuyu tüketirken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bağışıklık üzerinde de nasıl etkileri oluyor? Eda Nur Karaloğlu da bu başlığın detaylarıyla önümüzdeki dakikalarda yayında olacak. Ama ilk durak az önce de söylediğim gibi Ada Kahriman. Hemen adaya dönelim. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmadaki yeni gelişmeler ne? Adadan öğrenelim. Ada merhaba, seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan, burada iki şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. İki şüpheli de sabah saatlerinde işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Kimlerden bahsediyoruz? Süper Lig hakemi Yasin Kol ve aynı zamanda Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erer. Bu isimler adliyeye sevk edildi bulunduğumuz noktaya. Tabii yeni detaylar da çıktı aslında soruşturmayla ilgili. Özellikle burada 30 Eylül 2026 tarihli MASAK inceleme tutanağına göre Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'ndan gelen ham verilerin bankacılık transfer, kurumlar arası havale ve elektronik fon transferi sayfaları kolluk biriminin kullandığı sisteme aktarılmış ve Yasin Kol'un işlem hacmi bu yolla hesaplandığı belirtiliyor. Tutanakta 2012-2026 yılları arasındaki 5.978 işlemde hesaplardan 72,1 milyon lira çıktı. Bununla birlikte hesaplara 62,5 milyon lira girdiği ve toplam işlem hacminin 135 milyon lira olduğu belirtiliyor. Yine tutanağa göre işlem hacmi 2020 yılından sonra belirgin biçimde artmış. Artış 2024-2026 yılları döneminde hızlanmış. 2026 yılında yaklaşık 22,3 milyon lira girişe karşılık 40,8

0: spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun kapsamında buradaki iki şüpheli gözaltına alınmıştı. Diğer suçlara baktığımızda görevi kötüye kullanma, aynı zamanda evrakta sahtecilik gibi suçlamalar kapsamında burada iki şüphelinin gözaltına alındığı belirtilmişti bu suçlamalar kapsamında. Tabii burada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun burada tutuklanması gerekçe, yani tutuklandığı soruşturma kapsamında özellikle hem Ferhat Gündoğdu'nun hem de diğer şüphelilerin bazı dijital materyalleri incelendi. Bununla birlikte masa kayıtlarına bakıldı ve bu iki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ki bildiğiniz üzere burada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu toplamda 5 şüpheli hukuka aykırı şekilde kişisel verileri kaydetme suçlamasıyla tutuklandı. İki şüpheli ise, yani adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden ikisi ise hem Ahmet Şahin hem de Sabahattin Şahin isimli şüphelilerse burada yurt dışı çıkış ve aynı zamanda imza şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yasin Kol kendisi Trabzon'da bir hazırlık maçının sona ermesi ve ardından stadyum çıkışı kendisi gözaltına alınmıştı. Daha sonra da burada Trabzon'dan İstanbul'a uçakla getirilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmişti. Sabah saatlerinde sevk edildi buradaki şüpheliler. Savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor. Buradaki işlemlerin ardından da suç ceza hakimine buradaki şüphelilerin ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz Helin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Ada'dan sözü alalım. Şimdi Ada soruşturmalarla sürekli yayına katılıyor. O soruşturmalardan biri de 2 haftadır biliyorsunuz ki fon soruşturması. Şimdi bu fon soruşturması devam ede dursun. Bunun bir de piyasalara yansıması var. Piyasalara nasıl yansıdı? Şöyle bir borsada nasıl bir hava esiyor ve esecek? Onu da öğrenelim. Sözü Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'a verelim.
2: Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı. BIST 100 endeksinde 0,84'lük bir artış görüyoruz. Yani BIST 100 endeksi 12.300 puan seviyelerinde. Bu noktada SPK'nın kararıyla mağdur fon yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar bir destek ödemesi gerçekleştirilecek ki bir yandan da banka sektörünün bu dik duruşu panik havasını dağıtıyor. Ancak borsa yatırımcısı tedirgin diyebiliriz. Peki borsada rüzgar ne yönde esecek? Detayları analist Dinçer Kurt'la birlikte konuşacağız. Efendim fon soruşturması derinleşiyor. Bu noktada yer yer borsa yatırımcısının tedirgin olduğunu görüyoruz. Onları ne bekliyor bu düzlükte?
3: Aslında genel olarak baktığımızda burada 455 bin kişilik tekil bir yatırımcıdan bahsediyoruz burada fon krizini yaşayan. Onun harici tabii piyasada 6 milyondan fazla kişi de aslında işlem yapıyor ve yatırım yapıyor. Burada baktığımız zaman Borsa İstanbul makroekonomik verilerle artık hareketlenmeye tekrar başladı. Bugün bir enflasyon verisi aldık ve aylık enflasyonun beklentinin altında gelmesi Borsa İstanbul'u pozitif yönde etkiledi ve şu anda sizin de dediğiniz gibi özellikle bankacılık endeksi öncülüğünde bir yükseliş izleniyor. Yine en önemli kritik noktalardan birisi de 2021 Kasım ayından bu yana ilk defa yıllık enflasyonda %30'un altına geldik. Bu da çok sevindirici bir durum ve bizim de beklentimiz özellikle son 2 ay enflasyon verisi, 2026'nın son 2 aylık enflasyon verisi %1 ve %1'in de altında olabilir. Bu civarda olabilir ve bununla birlikte dezenflasyon süreci de devam edebilir. Bu da yine bankacılık endeksi öncülüğünde bir yükselişin devamını getirebilir. Tabii ki şu anda çok fazla mağdur var. Yani bu kesimin psikolojik olarak borsaya iyi yönde bakması biraz zor. Ama dediğimiz gibi bu kesim piyasanın tamamını da kaplamıyor ve burada psikolojiyi dışarıda bıraktığımızda ben piyasanın geleceğinin iyi yönde olduğunu düşünüyorum. Ki bazı krizler, Allah korusun doğal afetler vesaire yaşanıyor ki borsalar aşağı yönde hareket ediyor. Ve bunlar da bazen fırsatlar doğuruyor. Ve bugün geldiğimiz noktada bu sabah itibariyle de birçok rapor aldık aslında yurt dışı kurumlardan. Ve orada da birçok sektörümüz hakkında olumlu görüş yazılarını okuyoruz. Bunun sistematik bir risk olmadığını ve burada bazı fırsatların olacağının yabancı da farkında. Bu nedenle biz önümüzdeki aylarda yabancı girişinin Borsa İstanbul'a artacağını bekliyoruz. Bu yüzden bence yön borsada yukarı olacaktır.
2: Yine katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Fon soruşturması derinleşirken borsa yatırımcısının aslında gözü kulağı bu haberlerde. Bu noktada fon soruşturması bir yandan devam ederken Borsa İstanbul'da rüzgar ne yönde esecek? Merak edilen soru bu tabii ki. Bizler de borsanın akıbetini konuştuk diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Ebrar'a teşekkür ediyoruz. Siyasal ve

0: Askeri casusluk soruşturmasına da şöyle bir bakalım. Veri sabotajının detayları ortaya çıktı. Bu arada eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün ve kurum çalışanları Eda Aydoğan ve Güngör Eke tutuklandılar, cezaevine gönderildiler.
1: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na sızdılar. En kritik bilgileri ele geçirmeye çalıştılar. Organize casusluk ve veri sabotajının detayları ortaya çıktı. Soruşturmanın en kritik figürlerinden biri olan eski MASAK istatistikçisi Eda Aydoğan hakkındaki tespitler adli dosyada geniş yer buldu. Aydoğan'ın kurumda hiçbir idari yetkisi bulunmamasına rağmen 2016-2019 yılları arasında Oracle Exadata veri tabanına tüm verileri görüp değiştirebilen tam yetkili admin sıfatıyla erişim sağladığı saptandı. Aydoğan'ın MASAK'ta görevlendirilen FETÖ bağlantılı bilişim çalışanıyla şüpheli para transferlerinin bulunduğu da tespit edildi. Adli dosyaya giren bir tanık beyanında Aydoğan, 2013 KPSS sınavından 2 gün önce kaldıkları FETÖ hücre evine şıkları işaretli sınav sorularını getirdi. Şüphelilere yemin ettiren kişi olarak teşhis edildi. Soruşturmanın odağındaki bir diğer vahim tespitte siyasi nüfus sahibi kişiler koruma sistemine yapılan müdahale oldu. Siyasi kişilerin mali verileri sorgulandığında üst amirlere otomatik e-posta gönderen güvenlik mekanizması 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra 2 Eylül 2016 tarihinde sessizce devre dışı bırakıldı. Sistemin kapatılmasının ardından 2 Eylül 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı kabine üyeleri hakkında emis sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarası girilerek usulsüz, yetkisiz ve casusluk amaçlı sorgulamalar yapıldı. Bu koruma kalkanının kaldırılması sürecini onaylayan bürokratınsa tutuklanan eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp olduğu tespit edildi. Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade veren eski MASAK başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli suçlamaları reddetti. Log kayıtlarında Cumhurbaşkanı'nın TC kimlik numarasının çıkmasına ilişkin savunma yapan Osman Dereli, bu durumun bağış kampanyalarına katılan kişilerin hesaplarının sistem tarafından otomatik taranmasından kaynaklandığını, doğrudan ve kasıtlı bir sorgulama yapılmadığını ileri sürdü. MASAK'ın yazılım altyapısını yürüten bilişim şirketlerinin de FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Yazılımlarda kayıtların tutulmadığı, tanımlayıcı alanların silindiği ve Cumhurbaşkanı dahil tepe yönetime yapılan izinsiz erişimlerin izlerinin sistemden profesyonelce temizlendiği saptandı. Üstelik bu şirketlerin ihaleler yoluyla örgüte 210 milyon lira finansman sağladığı da belirlendi.
0: Mersin'e bakalım şimdi. Mersin'de 3 belediyeye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın farklı soruşturma dosyalarından elde edilen mali veriler, ihale dosyaları, TAPE kayıtları, tanık ve gizli tanık anlatımlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü raporları birlikte incelendi. 11 Mart 2026'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan aramada el konulan 314 ihale ve doğrudan temin dosyası incelenmek üzere Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Müdürlüğün yaptığı kontrolde 2022-2026 dönemindeki 41.419.452 lira bedelli 13 ihale ve doğrudan temin dosyasında usulsüzlük saptandı. Söz konusu mal ve hizmet alımlarında CHP'li Başkan Vahap Seçer'in olurunun bulunduğu belirlendi. Dosyalardaki tespitlerin ardından hazırlanan raporda CHP'li Başkan Seçer'le birimlerin yöneticilerinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği ve toplam 336.086.968 lira tutarındaki mal ve hizmet alımlarındaki yolsuzluklardan sorumlu oldukları ifade edildi. CHP'li Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlarının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında da 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu şüpheliler hakkında hediye kartları ve döviz üzerinden rüşvet alınıp verildiği iddiaları araştırılıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma 20 Nisan'da tutuklanan şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesiyle genişletildi. Etkin pişmanlık ifadeleri, CİMER ihbarları üzerine dinlenen tanıkların anlatımları ve rüşvet verdiği öne sürülen şüphelilerin beyanları da dosyaya girdi. Telefon ve baz istasyonu kayıtlarıyla masak hesap hareketleri incelendi. Başsavcılık açıklamasına göre bazı belediye çalışanlarının rüşvet olarak yüksek tutarlı hediye kartları ve döviz aldığına ilişkin tespitlere ulaşıldı. Bazı firma sahiplerinin de bu kartları temin ettiği ve döviz cinsinden ödeme yaptığı ileri sürüldü. Dosyadaki bir diğer iddia ise çöp konteyneri alımları ile ilgiliydi. İmar ve iskan işlemleri bulunan firma sahiplerine sözde çöp konteyneri aldırılarak maddi menfaat sağlandığı öne sürüldü. Başsavcılık bu iddiaya ilişkin bulguların dijital materyal incelemelerinde elde edildiğini bildirdi. Operasyonda belediye başkan vekili Murat Güneş, eski başkan yardımcıları Murat Korkmaz ve Leyla Terzi ile başkan yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse gözaltına alındı. Temizlik Hizmetleri Müdürü Cihan Karakaş, iki belediye çalışanı ve 5 şirket ortağı da gözaltına alınanlar arasındaydı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltındaki 13 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. Siber Vatan'da suçlulara göz açtırılmadı. 61 ilde son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı. Siber suçlulara nefes aldırılmıyor. Türk polisi geniş kapsamlı bir operasyona daha imza attı. Detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Operasyonlarda şüphelilerin ev, araba ve arsa satışı gibi temalarla vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, reklam ve para naklini aracılık ettikleri tespit edildi. Operasyonların bilançosu da dikkat çekti. Son 5 günde 547 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 155'i tutuklandı. 183'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Manisa Soma'da 5 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı madendeki göçükle ilgili de soruşturma başlatılmıştı biliyorsunuz. 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Manisa Soma'da bir maden işletmesinde meydana gelen göçük sonrası Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısının yürüttüğü soruşturmada olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi. 5 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı madendeki göçükle ilgili başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri maden şirketinin genel müdürünün de aralarında yer aldığı 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Ve meclis açıldı. Yeni haftanın gündemi de yoğun. Genel kurulda Türk Kızılay Kanun teklifi görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaysa Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunum yapacak. Bir bakalım detaylara.
2: Genel kurulda Kızılay teklifi, komisyonlarda ekonomi ve konaklama gündemi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunumu. Meclisin yeni haftası yoğun geçecek. Genel kurul haftalık çalışmalarına 6 Ekim Salı günü başlayacak. Genel kurulda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Teklifle Türk Kızılay'ın faaliyetlerini daha etkin yürütmesi amacıyla görev ve yetkilerinin yanı sıra hak ve muafiyetleri düzenleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündeminde ise ekonomi olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 6 Ekim'de komisyonda sunum yapacak. Karahan'ın küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor. Meclisteki bir diğer gündem başlığı ise yabancı dijital konaklama platformları olacak. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu teklifini görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri ise mecliste grubu bulunan siyasi partiler

0: İsrail, Suriye'de, Suriye'nin güneyinde saldırı düzenledi. Kuneitra'da köylere baskın yaptı. Hatta bir Suriyeli'nin de ölümüne sebep oldu. Türkiye'den İsrail'e tepkiler var. Hem Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü, hem de Dışişleri Bakanlığı'ndan. Peki neler söyleniyor? Bununla devam edelim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in yayılmacı ve işgalci politikaları bölge ve dünya barışı için en büyük tehdittir ifadesini kullanıyor tepkisinde. İsrail'in Kuneitra'da 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını açıkça çiğneyerek Suriye topraklarında yeni oldu bittiler yaratma çabası yeni bir saldırganlıktır. Kuneitra'daki hukuksuz faaliyetler uluslararası anlaşmaların ve bölgesel istikrarın açık bir ihlalidir. Bölgeyi ateşe sürükleyen bu yayılmacı zihniyet ve hukuk tanımaz adımlar derhal son bulmalıdır. Cumhurbaşkanımızın kararlılıkla vurguladığı gibi Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası toplum İsrail'in bu zorbalığına karşı daha fazla sessiz kalmamalıdır dedi. Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in Suriye'nin Kuneitra vilayetinde sözde Sufa 53 hattı üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatarak 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını aşındırmasını ve Suriye'de yeni oldu bittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail'in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumu gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz. Türkiye, Suriye'nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini kararlılıkla sürdürecek. Bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gerekli adımları atmaya devam edecektir, diyor Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada. Gelelim ABD ile İran arasında süregelen savaşa. Taraflar tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda 7 şartı ABD'ye dayatırken ABD Başkanı Donald Trump ise karar aşamasında olduğunu dile getirdi.
1: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında süren savaşta belirsizlik hakim. İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için 7 şartta ısrar ederken Amerika Birleşik Devletleri hala karar verme aşamasında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump koşulları değerlendiriyor.
2: İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tek soru şu, biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?
1: İran, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı koz olarak kullanmaya devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İslamabad mutabakatı temelinde 7 şartımız yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacaktır dedi. İki ülke arasında Katar'ın arabuluculuğunda mesaj trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, son olarak New York'ta ana hatlarını açıkladığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planı değerlendirmişti. Bu planın aracılar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini sunduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiği mesajı incelediklerini belirtti. İran'da savaş psikolojisi halkı da derinden etkiliyor. Ülkede başlatılan can feda kampanyasıyla siviller savaşa hazırlanıyor. Başkent Tahran'da kurulan tatbikat alanında silah kullanmanın yanı sıra roket atar sistemleri hakkında eğitim veriliyor. Haftada 6 gün verilen eğitimlere kadınlar ve erkekler ayrı ayrı katılıyor. Kadınlara haftada 3 gün 3'er saat eğitim verilirken erkekler daha uzun süreli eğitime tabi tutuluyor.
3: Biz İran milleti tehlike ortaya çıktığında ülkemizi savunabilmek için birlik olmalı, hazırlıklı ve iyi eğitimli olmalıyız.
1: Amerika Birleşik Devletleri ise bölgedeki askeri faaliyetlerde farklı bir adım attı. İngiltere'deki Rafferty Hava Üssü'nde konuşlu tüm uzun menzilli B-1 Lancer ağır bombardıman uçaklarını geri çekti. Henüz ayrıntıları açıklanmayan yeni bir tehdit nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana üslerine döndü. Amerikalı yetkililer uçakların bölgedeki farklı bir üsse kaydırılması yerine doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne geri götürülmesinin oldukça sıra dışı bir adım olduğunu vurguladı. uçakların geri çekilme kararı, üssü hedef alan İran bağlantılı bir komplo iddiasıyla yürütülen soruşturmanın hemen ardından geldi. 27 Eylül'de üs yakınlarında patlayıcı ve terör şüphesiyle 23 ile 25 yaşları arasında 5 İngiliz vatandaşı gözaltına alınmıştı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada İran'ın olayın arkasında olduğuna dair güçlü göstergeler bulunduğunu söylemişti. Öte yandan İsrail merkezli Valla haber sitesi ise yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da olası gerilime karşı hazırlık kapsamında İsrail'e ek asker ve uçak göndermeye hazırlandığı öne sürüldü. Olası geniş çaplı çatışmada İran'da vurulabilecek hedefler üzerinde çalışmalar yapıldığı bildirildi. İran ise Starlink'in İran'daki izinsiz faaliyetlerine karşı Norveç'i suçluyor. İran Dışişleri Bakanlığı Norveç'in Tahran Büyükelçisini çağırdı. Norveç'in Uluslararası Telekomünikasyon Birliği nezdinde Starlink uydu sistemlerinin bildiriminden sorumlu taraf olarak gerekli adımları atmadığı bildirildi.
0: Şimdi ABD-İran savaşının aktörlerinden İsrail'le devam edelim ama Gazze'de yaptıkları üzerinden İsrail'in devam edelim. ABD'li sinema oyuncusu Angelina Jolie'den bir tepki var İsrail'e. Ünlü aktris İsrail'in Gazze'deki yıkımının uydu görüntüsüne yansımasını paylaştı. Angelina Jolie sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimdi Google örtü açarak Gazze'ye yapılanı görebilirsiniz dedi. Mahallelerin enkaz haline geldiğine vurgu yaptı. Gazze'deki altyapının %82'sinin hasar aldığını belirtti. Jolie, kış yaklaşırken Gazze nüfusunun %94'ünün yani yaklaşık 2 milyon kişinin barınmaya ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya ihtiyaç duyacağını vurguladı. Ünlü oyuncu, Google Earth fiziksel yıkımı sıra dışı açıklıkta ortaya koyuyor. Ancak bu koşullarda yaşamanın ne anlama geldiğini, öldürülen ailelere ne olduğunu ve yaşayanlar için hayatın nasıl olduğunu gösteremiyor ifadesini kullandı. İnsani yardımın Gazze'ye ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Hali hazırda ABD-İran savaşından daha uzun bir süredir devam eden bir başka savaş var. Rusya-Ukrayna savaşı. Rusya Avrupalıları fiyatı 10 kat artan doğalgaz faturasıyla korkutuyor. Avrupa ise Rusya ekonomisini iflas ettirmekle tehdit ediyor. Hafta sonu Almanya Şansölyesi Merz Kiev'e bir sürpriz ziyaret gerçekleştirmişti. Ve oradan bir mesaj da verdi Putin'e. Bu anlamsız savaşı bitirelim dedi. Bunu konuşalım çağrısında bulundu. Ancak taraflar nasıl uzlaşacak sorusu şimdilik bir cevap bulabilmiş değil. Analiz haber geliyor.
2: Siz eskiden 1000 metreküp gazı 150 dolara satıyorduk. Bu çok pahalı demiştiniz. Şimdi 1000 dolar ödüyorsunuz ve depolama tesisleri boş olduğu için bu kış fiyat 1500 dolara ulaşacak. İstediğiniz şeyi aldınız.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı liderlerden umudunu kesmiş olmalı ki faturayı doğrudan ödeyenlere sesleniyor. Zira cep yakan doğalgaz faturaları sayesinde seçmenlerin liderlere baskı yapabileceğini ve bir barış masası kurulabileceğini düşünüyor.
2: Eğer bir sahnede bir silah asılıysa er ya da geç patlaması gerekir.
1: Ancak aynı zamanda savaşın yayılması ihtimalinden de endişeli olduğu belli. Özellikle de NATO'dan.
2: Eğer Rusya'ya doğrudan bir saldırı söz konusu olursa, bu durumda Kaliningrad'a yönelikse elimizdeki tüm silahları kullanma meselesi derhal gündeme gelecektir.
1: Putin ülkesinin nükleer güç olduğunu sık sık hatırlatma ihtiyacı hissediyor. Zira konvansiyonel savaşta tarafların patinaj yaptığının farkında. Putin Avrupa'yı enerji fiyatlarıyla tehdit ediyor. Ancak kendi ülkesinde de Ukrayna'nın rafinerilerine yönelik saldırıları sebebiyle yakıt sıkıntısı olduğu bir gerçek. Hatırlanacağı üzere daha önce Rusya tarafından eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kullandığı tren hattındaki bir başka lokomotif vurulmuş, İstanbul'daki barış anlaşmasını o dönem sabote eden Johnson'a net bir mesaj verilmişti. Putin benzer bir gözdağı hamlesini bu kez Almanya Şansölyesi Merz için yaptı. Merz'in Kiev'e ulaşmasından kısa bir süre sonra Ruslar Dinyeper üzerindeki Kuzey Köprüsü'nü bombaladı. Özetle Putin yönetimi kontrollü bir şekilde tansiyonu yüksek tutmaya devam ediyor. Almanya Şansölyesi Merz'in yaptığı açıklamalar Putin'in mesajının anlaşıldığını gösteriyor. The future of Ukraine.
4: Huzurlu bir pazar sabahındaydık. Birden Kiev'de hava saldırısı alarmı çaldı. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Sayın Putin, bu anlamsız savaşı durdurun. Görüşmelere hazırız. Bu savaşın sona ermesi hakkında konuşmaya hazırız.
1: Merz Kiev'e cebinde 1.3 milyar avroluk bir destek paketiyle gitti. Ancak Avrupalıların Ukrayna faturasını ödeme konusunda artık eskiye göre daha isteksiz olduğu da ortada. Konvansiyonel savaşta taraflar mesafe alamıyor. 5 yıldır bir patinaj hali söz konusu. Bu yüzden de Rusya Avrupa'yı enerji silahıyla vurmaya çalışırken Avrupa'da Rusya ekonomisini çökertme planına sarılmış vaziyette. Özetle bu kış iki taraf için de zor geçecek gibi görünüyor.
0: Ve İspanya'ya bakalım şimdi. Başbakan Pedro Sanchez konut krizine çözüm içeren kararnamelerinin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçim kararı aldı. 29 Kasım'da İspanya sandık başına gidecek. Sanchez başbakanlık konutunda kameraların karşısına geçti. Ulusal sesleniş konuşması yaptı. Kral 6. Felipe ile görüştüğünü belirtti. Meclisin feshedileceğini ve ülkenin 29 Kasım'da erken genel seçime gideceğini duyurdu. Karar konut sorununa çözüm getirmesi öngörülen iki kararnamenin mecliste reddedilmesinin ardından geldi. Sanchez kararı parti yetkilileriyle yaptığı istişareler sonucu aldığını söyledi. Seçmenlere de kritik çağrı yaptı. İspanyollardan aşırı sağcı dalgayla ilerici sosyal adaletçi çoğunluk arasında bir tercih yapmalarını istedi. Sanchez iktidarda oldukları son 3,5 yıl boyunca tiranlara ve soykırımcı rejimlere karşı mücadele ettiklerini savundu. Sanchez'i şimdi zorlu bir yarış bekliyor. Anketlere göre rüzgar sağdan esiyor. Ana muhalefetteki Halk Partisi'nin seçimden birinci parti olarak çıkması ve aşırı sağcı Vox Partisi ile koalisyon kurarak meclis çoğunluğunu elde etmesi öngörülüyor. Bosna Hersek'teki kritik genel seçimin ardından Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'nin yeni üyeleri netleşti. Bosna Hersek'te pazar günü sandığa gidildi. Seçime katılım %41'de kaldı. Bu oran 2022 yılındaki genel seçimlere kıyasla yaklaşık 10 puanlık bir düşüşe işaret ediyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Devlet Başkanlığı Konseyi'nin yeni tablosu şekillendi. Deniz Beçiroviç oyların %38'ini aldı. Boşnak üyeliğine yeniden seçildi. Hırvat üyeliğini ise %48'di Darijana Filipović kazandı. Sırp üyeliğine ise %55 oy alan Milorad Dodik'in liderliğini yaptı. Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği'nin adayı Jelja Tsvijanović seçildi. Seçimin ardından kazanan adaylar açıklama yaptı. Yeniden Boşnak Konsey üyeliğine seçilen Beçiroviç, ülkenin geleceğinin Rus modelinde değil Avrupa modelinde olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği ve NATO entegrasyonu yolunda kararlılıkla yürüyeceklerini belirtti. Sırp üye Tsvijanović ise istikrarlı ve güçlü bir Sırp Cumhuriyeti politikası sürdüreceklerini kaydetti. Brezilya'ya bakalım bir de. Devlet başkanlığı seçimi kıran kırana geçti. Hiçbir adayın %50'yi aşamaması nedeniyle ikinci tur yapılacak. Brezilya'da yaklaşık 159 milyon seçmen sandığa gitti. Solcu devlet başkanı Lula da Silva ile darbe planlama suçlamasıyla 27 yıl ev hapsi cezası istenen eski başbakan Bolsonaro'nun oğlu aşırı sağcı senatör Flavio Bolsonaro'nun başa baş yarıştığı seçim ikinci tura kaldı. Sayılan oylara göre Bolsonaro oyların %47,45'ini, Lula da Silva ise 44,66'sını aldı. Adaylardan biri %50'nin üzerinde oy alamadığı için seçim ikinci tura kaldı. 25 Ekim'de yapılacak ikinci turda Bolsonaro ile 7. kez aday olan Lula da Silva devlet başkanlığı için yarışacak. Lula da Silva seçimin sonucunun kendisi için beklenmedik olduğunu belirtti. Silva, ikinci turda iyiyim, en iyi planın kimde olduğunu göreceğiz dedi. Bolsonaro ise seçim sonuçlarının Brezilya halkının değişim isteğini gösterdiğini söyledi. Dünyada tedirgin eden salgınlarda artış var. Amerika Birleşik Devletleri'nde dan kumbası belirgin bir şekilde yaygınlaştı. İngiltere'de ise COVID-19 vakalarında artış gözlemlendi. Ebola salgınıyla mücadele eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ise ölenlerin sayısı 4018'e ulaştı.
5: Ebola salgını can almaya devam ediyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde salgın sebebiyle ölenlerin sayısı 4000'i aştı. Mücadele sürüyor. Ülkenin Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre salgında doğrulanmış vaka sayısı 8000'i geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4000'i aştı. Ülkenin 7 eyaletini etkileyen salgında yaklaşık 2000 kişi iyileşti. Ölüm oranı %48,4 olarak güncellendi. İngiliz basınına göre ise İngiltere yine salgınların eşiğinde. Buna göre ülkede COVID-19 kaynaklı hastaneye yatışlar bir haftada %50 arttı. Testlerin pozitif çıkma oranı da %7'ye yükseldi. Öte yandan ABD'nin Florida eyaletinde sivrisinek kaynaklı dan kumbası vakalarında belirgin bir artış kaydedildi. Bölgede bu yıl yerel kaynaklı vaka sayısının 250'yi aştığı bildirildi.
0: Türk savunma sanayinde ihracattaki yükseliş sürüyor. Sektör 2026'nın ilk 9 ayında 6 milyar 926 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Yıllıklandırılmış ihracattaysa 11 milyar dolara yaklaşıldı.
6: İhracattaki yükseliş hız kesmedi. 2026'nın 9 ayında savunma ve havacılık ihracatı %15,6 büyüdü. Yıllıklandırılmış ihracatta %30 artışla 10 milyar 941 milyon dolara çıktı.
7: Bu çok yönlülük kuyruk kuşu uluslararası pazarda da benzersiz bir seçenek haline getirdi. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarından pek çok ülke uçağımızla ilgileniyor. Kendi ihtiyacımızı karşılarken dünya pazarında da ana oyunculardan biri olacağımızı şimdiden söyleyebilirim.
6: Türkiye 2025'te savunma ve havacılık ihracatında ilk kez 10 milyar dolar sınırını aştı. Bu ihracat performansıyla küresel savunma ve havacılık ihracatında 11. sırada yer aldı. Sektörde hedefse ilk 10'da yer almak. İhracatta ürün çeşitliliği de arttı. Kara araçları ve genel havacılık ürünlerine mühimmat, insansız hava araçları, deniz platformları ve hava savunma sistemleri eklendi. Türkiye'nin küresel savunma ve havacılık ihracatındaki payı da son 10 yılda %0,8'den 1,8'e yükseldi.
0: Adana'da ve Osmaniye'de dün peş peşe depremler yaşandı. Herkesi korkuttu. Tabii birbiri ardına da sorular akla geldi. Bu acaba yeni bir fay hattını tetiklemiş olabilir mi? Olası bir deprem miydi? Yoksa başka bir fay hattını mı tetikledi veya tetiklendi? Muhabirimiz Neslişah Güma verelim sözü. Konuyla bu meseleyi konuşacak.
8: Adana ve Osmaniye'den ard arda deprem haberleri geldi. Tabii yaşanan 6 Şubat depreminin hemen akabinde etkilenen bölgelerden biri olması dolayısıyla yaşanan bu deprem bölge halkını epey bir korkuttu. Peki yaşanan bu deprem yeni bir depremin habercisi olabilir mi? Yoksa yaşanan bu deprem sadece kendine has bir deprem olarak mı kayıtlara geçecek? Bizler yayın konuğumuza soracağız. İnşaat ve deprem mühendisi Dr. Hafez Kaypur yayın konuğum olacak. Hocam çok teşekkür ederiz. Hemen bu depreme dönmek istiyorum. Bu yaşanan deprem neden kaynaklandı? Bir depremin habercisi miydi?
9: Her bir bölgenin özellikle Türkiye'de depremselliği çoktur. ve büyük bir bölümü İstanbul ve diğer bölgelerde fay hatlarında bellidir. Her bir

0: Bölgenin kendi depremselliği var. Yani deprem ne demek? Fayın kırılması. Fay nasıl kırılıyor? İki bölgeye iki lefa ters taraftan hareket ettiği için. Senede 2-3 santim lefalar hareket ediyor. 100 senede, 200 senede birkaç metre orada enerji birikimi oluyor ve bir anda kırılıyor. Bu depremselliği bu şekilde hesaplanabilir. Fakat 6 şiddetinde kadar deprem fay kırılmasını göremiyoruz. Genelde yok. Fakat 6.5'tan sonra depremler izleri belli. 23 Şubat depremi, 6 Şubat 2023'te bu deprem yüzlerce yıldır bekleniyordu. Ve bir anda iki deprem oldu 13 saat arayla. Yani birinci deprem ikinci depremi tetikledi diye söylenmez. Fakat orada enerji birikimi yeterince kadar seviyeye gelmiş ve kırılmıştır. Bunu yani tam bir bilimsel izah edemeyiz. Sonucunda bizim deprem olarak söyleyeceğimiz şey budur. Bölgesel depremlerimiz var ve bunların zaman önce son 2000 senede hem İstanbul'da hem o bölgede tabloları var ve bunları zamanın aralığına inceleyebiliriz.
1: Hocam o zaman şunu diyebilir miyiz? Yaşanan bu depremi ayrı bir deprem olarak nitelendirmeli ve vatandaşlarımız ihtimaller dahilinde de olsa ikinci bir depremi bu depremden kaynaklı görmemesi mi gerekiyor?
0: Yok, onu bir şey söylenmez. Tam bunu söylenmez. Fakat her bölgenin bir depremselliği olduğu için bunu araştırılıyor ve eğer değişik bir ölçüm cihazları ile anomalileri ölçülürse bir şeyler elde edilebilir ki bunu bazı ülkelerde yapıyorlar. Bizim Türkiye'de de böyle bir çalışmalar vardır. Onların sonuçlarını da incelemek lazım. Bizim buradan mesela Ağustos depreminde 1999'da bir iki fay kırıldı. Tek fay kırılsaydı bir anda çok daha tehlikeli olurdu. İki fay birbirine kırılması bunu tetikleme diyebiliriz. Çok mesafe kısa bir zamanda. Kahramanmaraş depreminde de 13 saat arayla iki tane büyük deprem olmuştur. Bunu bölgesel olarak kendi depremselliğini incelesek en büyük ihtimaldir. %100 diye bir şey denmez.
1: Teşekkür ediyorum hocam aktardığınız bilgi birikimi için. Yayın konuğuma uzmanlığı alanında da sorduk tabii. Bu deprem olası bir depremin habercisi mi diye kendisinde aktardığı üzere bu deprem kendi bölgesindeki bir deprem olarak nitelendirilmeli. Önümüzdeki süreçler içerisinde yine bilimsel çalışmalar yerinde inceleniyor. Çalışmalar da devam ediyor diyelim. Bizler süreci kameranın arkadaşım Talha Gül'le aktardık diyelim. Söz size merkeze bırakalım.
2: Neslişah'a teşekkür edelim. Şimdi havalar serinliyor. Bağışıklığı güçlü tutmak önemli. Geçen hafta kış çaylarından bahsetmiştik size. Bağışıklığı güçlü tutabilecek gıdalardan biri de turşular. Şimdi biz hemen sözü Eda Nur Karaloğlu'na verelim. Eda Nur tarihi bir turşucu da bizi bekliyor.
3: Ekşisiyle yüzleri buruşturuyor, çıtırtısıyla iştahları açıyor. Hemen burada gördüğünüz gibi lahanası da var, turşusu da var, salatalığı da var. Rengarenk bir tezgah bizleri karşıladı. Tabii soğuk kış ayları da gelmişken turşu hazırlıkları da başladı. Tabii turşu sofraların baş tacı. Biz de şu anda Beyoğlu'da meşhur bir tarihi turşucudayız. Tabii püf noktalarını da alacağız. Yusuf Bey bizlerle beraber. Yusuf Bey çok hoş bir atmosferde bir aradayız. Özellikle bu soğuk aylarda en çok hangi turşu tercih ediliyor?
4: Tabii. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şimdi şöyle yeni sezonumuzu açtık. Biliyorsunuz kışın yazın kapatıyoruz. Biz kışını açıyoruz. Yeni sezonumuz başladık. Çok çeşit turşu çeşitlerimiz var. En çok tavsiye edilenlerden başlayayım istiyorsan. Şöyle bir tabakta gösterelim ben size. Ufak bir tabak yaptım. En çok giden şurada lahana, kornişon, havuç, domates, acur, acı biber çeşitlerimiz, domates, kelek. Özellikle antibiyotik olarak sarımsak olarak geçiyor. Yani bu şekilde en çok giden turşularımız bunlar. Onun dışında spesiyel turşularımız da var. Tabii sezonu yeni açtığımız için daha çeşitlerimiz gelecek. Bir 40 çeşit turşumuz var. Spesiyel turşularımız da var 50 çeşit olmak üzere. Daha yeni yeni toparlanmaya başlıyoruz. Yeni hazırlıklarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Turşuyu da göstereyim. Özellikle bu aylarda en iyi giden. Şöyle bir turşu suyu göstereyim. Pancar suyundan rengi geliyor bu şekilde. Acılı acısız seçeneklerimiz de var.
3: Çok güzel. Ben de şöyle hemen turşu suyunun da tadına bakmak istiyorum. Bakın rengi ne kadar da şahane. Hemen şöyle bakalım da tadına. Gerçekten harika. Yani şifa olduğu buradan belli oluyor.
4: Acılı da içerseniz daha çok şifasını alırsınız bu şekilde.
3: Evet. Özellikle de şundan da bahsedelim. Burası dediğimiz gibi Beyoğlu'nda tarihi bir turşucu ve özellikle de özellikle

0: Ya da eskilerden hatırlarsınız Adile Naşit ve Münir Özkul'un Neşeli Günler filminde turşu sirkeli mi olur, limonlu mu olur tartışması da vardı. İşte o sahnenin çekildiği noktada tam da bu turşucu. Peki ustamıza da soralım, gerçekten turşu limonlu mu yoksa sirkeli mi oluyor?
1: Şöyle, yani önceden büyüklerimiz limon mu sirke mi tartışması çok yaptılar. Biz bu tartışmaya biraz son verdik. Biz sadece kaya tuzu kullanıyoruz efendim. Bu kaya tuzu kullanmamızın sebebi ise limon ve sirkenin içinde %20-30 arasında asitik asit bulunuyor. Yani bu turşunun, sadece turşu yiyorsunuz ama turşu yemek oluyorsunuz. Hiçbir faydasını, antibiyotunun şifasını göremiyorsunuz. Bu kaya tuzu, bahsettiğim kaya tuzunun içinde 120 kalsiyum var. Bu kalsiyum bağırsak sistemlerimize, vücut bağırsaklarımızın çalışmasına daha iyi sürdürülebilir gösterilmekte. Yani bu şekilde daha sağlıklı bir turşu tüketiyorsunuz. Hem turşu yiyorsunuz hem turşu yediğinizi anlıyorsunuz. Sağlıklı bir şekilde tüketiyorsunuz efendim.
0: Peki şunu da soralım. Şimdi evlerde de turşu hazırlıkları başladı. Özellikle tabii biz kütür kütür bir turşu istiyoruz. Fakat böyle yumuşak da olduğu oluyor. Var mıdır bir püf noktası?
1: Yani şöyle, bu müşterilerimiz de bazıları kendi evlerinde yapıyorlar. Bazen diyorlar aynı sizin söylediğiniz gibi şikayetlerle geliyorlar. Çok tuzlu oluyor veya tuzsuz oluyor, yumuşak oluyor, kütür olmuyor. Bunun bir püf noktası şöyle söyleyeyim. Yani tuzu az verirseniz turşu yumuşar. Tuzu fazla verirseniz kurtarma şansınız olur ama bir aradaki bir dengelebilirliği korumak tabii önemli. Yani bir kiloya 50 gram arasında tuz atmanız yeterli olur bizim için. Yani kıtırlığı koruyabilmek için. Yani çok az tuz verirseniz turşu gider, ölür.
0: Peki ne kadar süre kavanozda muhafaza etmeliyiz?
1: Yani turşudan turşuya göre değişiyor. Mesela atıyorum karnabahar turşusu daha çıkmadı, daha yeni hazırlıyoruz. O mesela 50 günde yetişiyor. Sarımsak 50 günde yetişiyor. Ama mesela 30 günde oluyor. Kornişon 20 günde oluyor. Turşu süresini tamamlıyor efendim.
0: Çok teşekkür ederiz. Aslında evet. Yusuf Bey'in de söylediği gibi turşuda büyük bir emek var ama sevgiyle de hazırlanıyor. Biz de tabii soğuk kış ayları da geliyorken hem böyle bağışıklığımızı güçlendirecek bir turşu hazırlığı yapalım dedik. Özellikle de turşu suyunun da faydaları saymakla da bitmez. Biz de buradaki detayları sizlerle aktardık diyelim ve tekrar bu Beyoğlu'ndaki tarihi atmosferden size dönelim.
2: Eda Nur'a teşekkür ediyoruz. Bursa'ya götüreceğiz şimdi sizi. Bursa'da aracıyla alkol denetiminden kaçtı bir şahıs. Ağaçlık alana gitti. Oraya yatarak saklandı. Yayı olarak bir kez daha kaçtı. Kaçmanın bedeli de ağır oldu. Sürücüye 550 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de 2042'ye kadar el konuldu.
3: Sen gel bak, aracını bağlıyorum, haberin olsun.
4: Polisten kaçtı, ağaçlık alana saklandı.
5: Kim buldu beni?
4: Bursa'da alkol denetimini gören sürücü otomobilini geri vitese takarak kaçmaya çalıştı. Polisler peşinden gitti ve kısa süre içinde aracı park halinde buldu.
3: Sen gel bak, aracını bağlıyorum, haberin olsun.
4: Sürücünün ağaçlık alana kaçtığını değerlendiren ekipler arama yaptı ve sürücüyü yatarken buldu.
6: Burada mı uyuyorsun?
3: Bir ehliyetinizi ve kimliğinizi alabilir miyiz?
7: Yok.
3: Bir alabilir miyiz?
7: Alamazsın.
4: Sürücü araca doğru giderken polislere onu kimin bulduğunu sordu.
5: Kim buldu beni?
6: Biz bulduk.
5: Ne gülüyorsun?
6: Abi, sen orada, buldun mu? Orada uyunur mu ama?
5: Uyumuşum değil mi?
6: Vallahi uyumuşsun abi ya.
4: Sürücü horlayıp horlamadığını merak etti. Bunu sormayı da ihmal etmedi.
6: Vallahi göremedik ya. Saklambaç oynadık
5: Orladın
6: ya.
5: Mı?
6: Bağlıyordun ya, sesten geldi. Biraz zorladın abi.
4: Trafik polisleri dakikalarca denetimden kaçan sürücüyle uğraştı ve alkolmetreyi üfletmeye çalıştı.
5: Hayali Bey derken?
8: Kaya Ali.
5: Kim Kayali Bey?
8: Sen değil misin?
5: Neye göre?
8: Bize göre.
5: Size göre.
8: Evet.
4: Sürücü aracı kullananın kendisi olmadığını iddia ederek beni uyurken yakaladın dedi.
3: Kayali Bey, şimdi bak konumuza dönelim.
5: Dönelim.
3: Üflüyor muyuz, üflemiyor muyuz?
5: Neyi üflüyoruz ben?
3: Alkolmetreyi.
5: Neden üfleyeyim ben alkolü?
3: Sürücü olarak geldiniz, oradan geri kaçtınız. Sizi burada çimenliklerin arasında bulduk, doğru muyum?
5: Yok.
3: Tamam, üflüyor musunuz?
5: Yanlışsın.
3: Niye?
5: Ben sürücü olarak gelmedim buraya.
3: Sürücü
5: ben
3: olarak
5: geziyorum abi. Uyurken sen beni yakaladın.
4: Alkolmetreyi üflemeyen sürücü yayı olarak tekrar kaçtı. Sürücüye 550 bin lira para cezası kesilirken lüks otomobil otoparka çekildi. Ayrıca daha önce ehliyetine iki kez el konulduğu ortaya çıkan sürücünün alkolmetreyi üflemediği için 5 yıl daha ceza alarak ehliyetine 2042 yılına kadar el konuldu.
2: Bu saat dilimini noktalayalım ama saat başında buradayız, bekliyoruz.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Mekke İttifakı'nın kurumsal kimliği şekilleniyor. Riyad'daki stratejik komite toplantısında hangi kararlar alınacak? Doğu Akdeniz'de elektrik krizi çözülecek mi? Atina ve Paris, Türkiye'nin tepkisine karşı nasıl bir formül arıyor? Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda sessiz gerilim yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ara seçimden sonra yeni bir bombardıman mı planlıyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, uluslararası ilişkiler uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzaoğlu ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Türkiye tablosuna baktığımız zaman doğu bölgelerimizde sağanakların devam ettiğini görüyoruz. 500 milibar seviyesinde Türkiye hem sırt hem de oluk alan etkisinde. Dolayısıyla hem güneşli ve sakin bölgeler var hem de yağmurlu. Doğu Karadeniz, Doğu Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Akdeniz bölgeleri yağmurlu. Hafif sağanaklar, kuvvetli yağış beklentimiz de var elbette. Ama biliyorsunuz mikro ölçekte lokal sağanaklar şiddetli yağış alabiliyor böyle zamanlarda. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevresinde dar alanda mikro ölçekli şiddetli sağanaklar görülebilir ve 50 kilo yağış olasılığı olabilir. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Diğer bölgelerde bolca güneş var. Yüksek basınç alanı etkili olmaya başladı. Atmosfer kararlı. Tabakalı yapıda sakin hava koşulları hafta boyunca devam edecek. Hava sıcaklığı yükselecek. Yüksek basınç alanı sebebiyle hafif sis pus oluşumu meydana gelebilir. Tabii ki bu da kararlı atmosfer koşullarının bir sonucu ve astım hastalarını alerjik bünyeleri olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bağlamda tedbirli olmak önemli. Yarının tablosu ne olacak? Yarın yine Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz çevresinde hava yağmurlu geçecek. İç Anadolu'nun doğusunda da sağanaklar var. Yarın şiddetli yağmur Bingöl, Muş ve Siirt çevresinde kendisini gösterecek. Sel su baskını riski bu kez bu illerde artacak. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak ve hava sıcaklığı Ekim ayı normallerinin 1-2 derece üzerinde. Hafta boyunca da normallerin üzerindeki seyrimiz devam edecek gibi görünüyor. 1-2 derecelik artış iç ve doğu bölgelerde biraz daha belirgin şekilde meydana gelecek. Hemen çarşambanın tablosuna bakalım. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimi yine yağmur altında kalacak fakat çok daha hafif sağanaklar. Çarşamba günü en hafif yağış alacağımız gün. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçecek. Yine rüzgar sakin. Gece ve sabah erken saatlerde hafif sis pus oluşumu olabilir. Hava kalitesini düşürmeye devam edecek sis oluştuğu anlarda. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri bolca güneş var. Türkiye tablosunun tamamında hava güneşli ve açık geçecek. Sadece cumartesi günü Trakya'da bir cephe geçişi sebebiyle çok hafif cephesel yağmur alacağız gibi gözüküyor. Onun dışında her yerde hava güneşli ve açık geçecek. Önümüzdeki hafta salı, çarşamba, perşembe günleri yeni bir soğuk cephe geçişiyle birlikte hem hava sıcaklığı azalacak hem de tekrar şiddetli sağanaklar gelecek gibi görünüyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da hava parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de hava parçalı bulutlu olacak. Bu süreçte gece gündüz sıcaklık farkı fazla, hastalık havası devam ediyor, tedbirli olmak gerekiyor. Gece biraz daha sıkı giyinmek gerekiyor hatırlatmasıyla birlikte. Yarının tablosuna bakalım, hemen Ankara'nın tablosuna bakalım. Ankara'da hava parçalı bulutlu, yarın ve çarşamba günü hava yine parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik değişmiyor ama gece sıcaklık tek hanelere inmiş durumda. 7-8 derece bandında, o yüzden gece oldukça serin. Aman dikkat. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü İzmir'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Vakıfbank Winov sunar.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da. Cumhurbaşkanı Aile Fest alanını ziyaret etti. Oradan fotoğraf kareleri de şu an ekranlarınıza geliyor. Rami Kütüphanesi'nde Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı'nın düzenlediği bir etkinlik. İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde aileler ve çocuklar bir araya geliyor. Hafta sonunda da on binlerce kişiyi ağırlamıştı. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan o alanı ziyaret etti. Kendisiyle bir araya gelen çocukları, aileleri görüyorsunuz. Sohbet edenler oldu, birlikte fotoğraf çektirenler oldu. O fotoğraf karelerini de ekranlarınıza taşıyoruz. Şu anda bir çocuğu görüyorsunuz. Belli ki araba hediyesini de Cumhurbaşkanı'ndan almış. Cumhurbaşkanı'nın malum aracının bagajında muhakkak kızlar için bebek, erkekler için de oyuncak arabalar olur. Ve çocuklarla, ailelerle bir araya gelip fotoğraf çektirdiği o anlar da şu an ekranlarınıza yansıyor. Anlatmaya devam edelim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'le devam edelim. İsrail'in Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik saldırısına tepki gösterdi Ömer Çelik. Neler söyledi bakalım. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'ni Yahudi bayramlarını bahane ederek Müslümanlara kapattı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik camiye yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve provokasyonları lanetledi. İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan bu utanmaz saldırganlık tam bir barbarlıktır dedi. İsrail makamlarının bu hukuksuzlukları teşvik ve himaye etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Harem-i İbrahim Camii'nin Müslümanların kutsalı olduğunu ifade eden Çelik, bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız dedi. İsrail'in işgalleri, ihlalleri bitmiyor. Bu sefer de Suriye'den gelen haberler var. Şam kırsalında bir binayı havaya uçurdular. Kuneitra'da, yani İsrail'in güneyinde ise bir köye baskın düzenlediler. Evlerde aramalar yaptılar. Hatta bölgedeki bir sivili de öldürdüler. Türkiye İsrail'in ihlallerini, bu ihlallerini de kınadı. İşgalci İsrail Şam kırsalında Beit Cin kasabasına sızdı. Terk edilmiş bir binayı havaya uçurdular. Eş zamanlı olarak İsrail ordusuna bağlı bir devriye gücü güneydeki Kuneitra kentine bağlı El Asbah köyüne baskın düzenledi. İHA uçuşları ve aydınlatma fişekleri altında gerçekleştirilen operasyonda İsrail askerleri sivil evlerde arama yaptı. Suriye köylerine yönelik bu sızma girişimlerinin İsrail'in bölgede yürüttüğü Sufa 53 projesindeki kazı çalışmalarına yeniden başlamasıyla eş zamanlı gerçekleşmesi dikkat çekti. Proje 2022'den beri Golan sınırındaki yaklaşık 70 kilometrelik Tamon bölgesinde sürüyor. Derin hendekler kazılması ve yeni askeri yollar açılmasını kapsıyor. İsrail bu adımlarla bölgedeki askeri kontrolünü genişletmeyi, yerel halkın tarım arazilerine erişimini kısıtlamayı ve 1900

1974 tarihli kuvvetlerin çekilmesi anlaşmasıyla kurulan mevcut durumu kendi lehine değiştirmeyi hedefliyor. İşgal altındaki hatta ölümcül bir işgal altında ölümcül bir olay da yaşandı. İsrail ordusu askeri mevziye sızmaya çalıştığını iddia ettiği bir şüpheyi öldürdüklerini duyurdu. Türkiye İsrail'in ihlallerini kınadı. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.

0: Yemen'e bakalım. Yemen'de çatışmalar şiddetlendi. Yemen hükümet güçleri İran destekli Husilere karşı bir anlamda bir kurtuluş savaşı başlattıklarını duyurmuştu. Cephede kritik bir kırılma yaşandı. Hükümet güçleri küresel deniz ticaretinin kilit noktası Babül Mendeb Boğazı'nın kontrolünü geri aldıklarını duyurdular. Yemen'de neler yaşanıyor bir bakalım. Pazar günü Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşat Muhammed El Alimi Husilere karşı kurtuluş savaşı ilan etmişti. Bu ilanın ardından ordu birlikleri yeni bir operasyon başlattı. Karadan ve havadan operasyonlar yoğunlaştı. Stratejik cephelerde başlatılan geniş kapsamlı operasyonlar sonucunda küresel enerji sevkiyatının ana arteri olan Babül Mendeb Boğazı'nın kontrolü Husilerden tamamen temizlendi. Husilerin birçok kritik noktadan kaçtığı belirtiliyor. Bölgede çok sayıda Husi milisinde esir olarak alındığı bildiriliyor. Hükümet güçleri operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Sada, Cef, Taiz ve sahil hatlarında Husilere ait kontrollerin ağır bombardımana tutulduğu belirtildi. Savaş uçakları, İHA'lar, füzeler ve roket atarların kullanıldığı 1122 nokta atışı saldırıda Husilerin komuta merkezleri, cephanelikleri ve lojistik ikmal hatları imha edildi. Saldırılarda 1747 Husi unsuru öldü veya yaralandı. Eylül ayında Husilerin El Maha ve Meyun adasına kadar ilerleyerek boğazı tehdit etmesi üzerine başlatılan karşı taarruz bölgedeki dengeleri sarsmıştı. Yemen hükümeti yetkilileri devlet egemenliği ülkenin tamamında yeniden tesis edilene ve Husilerin elindeki tüm topraklar geri alınana kadar askeri harekatın kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Şimdi yaşananları konuşalım. Bir, Yemen meselesi var. Şimdi Babül Mendeb Boğazı'nın kontrolünün geri alınması aslında İran açısından da ele alınması gereken bir mesele. Kaldı ki daha önce 2004'te Yemen ordusu Husilere karşı bir operasyon başlatmıştı. Ama Husileri yok etmeye çalışırken onların bir anlamda bir silahlı güce dönüşmesine de aslında sebep olmuştu. Dolayısıyla 2004-2026 şimdi başlatılan bu operasyon bir kıyas aslında olarak ele aldığımızda karşılaştırdığımızda ne gösteriyor? Ama buna ilave bugün yaşanan, dünden bu yana yaşanan ve bugün Dışişleri Bakanlığı'nın ve Ömer Çelik'in de yaptığı açıklamalar birlikte ilk sıraya yükselmiş olan Suriye'nin Kuneitra, yani Suriye'nin güneyinde İsrail'in saldırısı, özellikle hem Dışişleri Bakanlığı hem bu noktada Ömer Çelik'in de açıklamalarında Sufa 53 projesine dikkat çekiliyor. Biraz aslında gelin bunu da hatırlayalım. Yani İsrail'e hep İran'da yaptıkları, bir anlamda Gazze'de yaşatılanlar, Batı Şeria'da yaptıkları, Golan Tepeleri Suriye'de işgal ettikleri topraklarla konuşuyoruz ama Kuneitra'da yine İsrail pervasızca bir harekete girişmiş durumda. Bu Sufa 53 vurgusu da iki taraftan, Ömer Çelik'ten ve Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen ne ifade ediyor? Gelin bunu öne çekelim. Bu meseleyle konuşmaya başlayalım. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizimle birlikte. İrfan Hocam, Ufuk Hocam, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. İrfan Hocam, hemen sizinle başlayalım. Şimdi Türkiye'den de peşi sıra gelen açıklamalar, İsrail'in güneyinde yaşananlar, Kuneitra'da olanlarla ilgili iki açıklamada da Sufa 53 projesine atıfta bulunuyor. Şimdi İsrail Suriye'nin güneyinde Kuneitra'da ne yapmaya çalışıyor? Dün gelen haberlerde köylere baskınlar düzenlediği, saldırılar olduğu, hatta basına da ateş açtığına dair gelen kimi haberler vardı. İsrail'in şu an bölgede, Suriye'nin güneyinde hesapladığı ne, plan ne? Bir de bu Sufa 53 projesini de aslında bilen bilmeyen için bir hafızamızı tazelerseniz çok iyi olur. Buyurun İrfan Hocam.
1: Evet, Baas rejimi devrildikten sonra İsrail'in Suriye projesi aslında tek parça bir Suriye yerine dört parçaya ayrılmış, etnik temelde bölünmüş bir Suriye öngörüyordu. Fakat bu proje pratiğe yansımadı. ABD'nin de güçlü biçimde arkasında durmuş olmasına rağmen Fırat'ın doğusundaki tetkik terör yapılanması bile ayakta kalamadı. En sonunda merkezi hükümetle, Suriye hükümetiyle bir entegrasyon yönünde anlaşma

0: imzalandı. Şimdi İsrail'in Suriye politikası temelli Suriye üzerinde etki ve nüfuzunu artırmayı hedefliyor. Zaten bu ülkenin toprağı olan, uluslararası hukuk açısından hala öyle olan Golan tepelerini 1967'den beri işgal altında tutuyorlar. Golan'ın etrafındaki tampon bölgeyi Baas rejimi devrildikten sonra oldu bittilerle İsrail kontrol altına aldı. Dürzilerin güneyde Süveyda, Dera, Kuneitra'da bulundukları coğrafya üzerinde de onların hamiliğine soyunuyor ve bunu oldu bitti şeklinde belli bir süre pratiğe yansıtıp daha sonra oradaki hegemonyasını genişletmeyi hedefliyor. Türkiye'nin Suriye politikasından İsrail rahatsız, bunu çeşitli vesilelerle doğrudan dolaylı dile getirdiler. Bizzat Netanyahu, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı çeşitli demonstrasyonlarla, gösterilerle, açıklamalarla Türkiye'nin Suriye'nin yeniden yapılanmasına verdiği desteği engellemeye çalışıyorlar. Spesifik olarak bu Suriye'nin genel politikası, İsrail'in Suriye konusundaki genel politikası spesifik olarak bu. Son dönemde bunun yeniden alevlenmesinin sebebi de İsrail'in seçim arifesinde olması ve Netanyahu'nun ayağının altındaki halının kayma emareleri göstermesi. Çünkü 27 Ekim'de seçim yapılacak. Knesset 120 üyeli İsrail parlamentosu yenilenecek. Acaba Netanyahu ve kendisine destek veren radikal dini siyasal partiler halk nezdinde çoğunluk sağlayabilecekler mi? Seçim sonucunda Netanyahu ayakta kalabilecek mi? Ben agresif, önümüzdeki zaman diliminde agresif boyutunun, İsrail'in saldırganlık boyutundaki politikalarının çeşitli ülkelere karşı, çeşitli cephelerde daha da yoğunluk kazanacağını düşünüyorum. Nasıl ki Ukrayna savaş sebebiyle anayasasında böyle bir hüküm var ve seçim yapılamıyor Ukrayna'da. Netanyahu da adeta İsrail'i bu tarafa doğru yönlendirme arayışı içerisinde, düzler içerisinde sadece dar bir grup ile işbirliği yapıyor. Bunu genişleterek tüm oradaki düzlerin hamiliğine soyunma ve işgali, tampon bölgenin de ötesinde tüm Dürzilerin hakim olduğu coğrafyaya yayma çabası içerisinde fotoğrafı böyle okuyorum ben.
1: Ufuk Hocam, siz bu yaşananları, bu fotoğrafı nasıl okuyorsunuz? Acaba Suriye'de de Netanyahu'nun yaptıkları bir seçim yatırımı mı? Yani tırnak içerisinde tabii bunu ifade edeyim. Seçime dayalı olarak oy devşirme amaçlı saldırılar mı?
2: Bir defa kesinlikle hem yakın geçmişe hem de yakın geleceğe yönelik çok fazla düşünmemiz gereken mesele var bununla beraber. Biliyorsunuz 2022 itibariyle zaten bu Sufa 53 dediğimiz strateji özellikle İsrail tarafından uygulanmakta. Az önce İrfan Hocam'ın izah ettiği üzere bir yayılmacı politika, işgalci politika, özellikle uluslararası anlaşmaları tamamen ayaklar altına alarak bu bölgede özellikle Suriye'yi parçalama stratejisi. Dolayısıyla buradan hareketle birkaç tane tezi kendi kendine çürütüyor ve birkaç tane olası senaryoyu da olası senaryo ihtimalini de kuvvetlendiriyor açıkçası. Birincisi, bugüne kadar özellikle Esad İsrail'le, Beşar Esad İsrail'iyle, Beşar Esad Suriye'siyle İsrail arasında bir düşmanlık olduğunu söyleyenlerin bir defa bu meseleye başlı başına bakması lazım. 2022'den beri özellikle bu işgaller ve tacizler sürerken acaba o dönem rejim o kadar İran tarafından, işte Rusya tarafından desteklenirken ne yapmış ne yapmamış. İkincisi, Türkiye'nin bugün terörsüz Türkiye olarak başlattığı projenin özellikle 2024 Ekim ayında yanlış hatırlamıyorsam Devlet Bey'in ilk defa ağzından işittiğimiz bir süreç olarak başlayıp 2024'te Aralık'ta 8 Aralık'ta Suriye devrimi olarak tamamlanan sürecin aslında direkt olarak İsrail'in bölgedeki muhtemel hamlelerine bir cevap olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin içeride inşa ettiği terörsüz Türkiye yarın öbür gün Suriye'de olabilecekleri ve İsrail'in bu işgal politikalarını devam ettireceğini kestirmiş. Bu soykırımın, özellikle Gazze'deki soykırımın İsrail'in daha da işgalci politikalara yönelebileceğini görmüş bir devlet aklının

0: sirayeti gibi gözüküyor sürece. Diğer taraftan da özellikle Netanyahu'nun şu anda ultra ortodoks partiler, işte aşırı sağ partiler, yani kendisi bütün hepsi bir araya gelseler 52 sandalye barajını aşamıyor olmaları, Likud'un belki de şu anda 18-19 sandalyelere kadar düştüğünü gösteren anketler, az önce İrfan hocam da işaret ettiği gibi bir akut durum oluşturarak özellikle bütün bunca katliamına rağmen, yani Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de yaptığı bütün katliamlara rağmen hala bir somut, gerçekten başarı olarak sunulabilecek bir şey elde edemediği için şu anda da seçime sayılı günler kala artık ciddi anlamda bütün bölgeyi ateşe atarak kendi iktidarını veya kendisini korumak pahasına şekilleniyor. Bu noktada iki tane senaryo var. Özellikle herkesin dikkat etmesi gereken. Birincisi, özellikle Netanyahu onu sadece Suriye'de değil, bu katilin Doğu Akdeniz'de ve bölgede daha geniş ölçekte özellikle Türkiye'ye, hani kendisine yeni hedef olarak belirledi ya Türkiye'yi, Türkiye'ye ve onun stratejilerine karşı vermek isteyeceği cevaplar. İkinci bir tehlike de özellikle İsrail içerisinde bazı siyasi elitlerle bir pazarlığın dönüştüğü söyleniyor. Şayet bu başarılı olmuş olsaydı bugün bu manzarayı görmezdik, ama bir ihtimal olması açısından akılda tutmamız lazım. O da şu: özellikle Netanyahu'nun şu anda bir anlaşmaya gidip muhalefet bloğuyla beraber hükümeti kurup 2 seneye kadar başbakanlığı devam ettirip sonra cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ve hükümetten fiili olarak el çektirildikten sonra yargılanmadan siyasi kariyerini tamamlamasına yönelik bir alternatif plan da konuşuluyor. Dolayısıyla bu başarılı olmamış olacak ki şu anda özellikle İngiltere'den, Amerika'dan ve Batı dünyasından da Netanyahu hükümetine özel hiç bugüne kadar tarihte görmediğimiz eleştiriler gelmeye başladı. Dolayısıyla böyle bir ortamda bu mümkün olmayacak ki Netanyahu kendisi bütün etrafını ateşe vererek iktidarda kalmaya çalışıyor. Bunun için de hani sadece 74 anlaşmasını değil, şu anda yeni işgal politikalarına yönelerek daha büyük ve özellikle ülkeyi seçime götürmeyecek bir dar geçide sürükleyerek kendi iktidarını ayakta tutmaya çalışıyor.
1: Peki özür diliyorum İrfan hocam, Yemen meselesine gelecek olursak, şimdi şöyle bir Husilerin tarihine baktığımda 2024'te dikkatimi çeken bir nokta vardı. Yemen ordusu Husilere karşı 2004 yılında bir operasyon başlatıyor. Amaç burada Husileri yok etmek. Ama beklenenin tam tersi, 180 derece tersi bir sonuçla noktalanıyor bu harekat aslında. Ne oluyor? Husiler oradan elde ettikleri tecrübeyle bir anda bir silahlı güç unsuruna dönüşüyorlar. Şimdi de Başbakanlık Konseyi Yemen'de Konsey Başkanı Reşat El Alimi Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak için bir operasyon başlattıklarını duyurdu. Hatta gelen haberlere bakılırsa yavaş yavaş ala ala da ilerliyorlar. Son gelişme Babülmendeb Boğazı'nın kontrolünü geri aldıklarını duyurdu Yemen. Şimdi buradan hareketle hem bu Babülmendeb, bu bilgiyle devam, bu bilgiyi size sorayım. Geri almış olmaları kontrolü Husilerden ne anlama gelir? Ama bununla birlikte 2004 ile 2026'daki durumu karşılaştırdığınızda bu sefer şu an için sanki iyi gidiyor gibi görünse de Yemen hükümeti tam anlamıyla istediği sonucu bu operasyonla sizce alabilir mi, alabilecek mi?
2: Şimdi bugün Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Raşid El Alimi, yani bunun açıklamasını biraz ihtiyatla karşılamak lazım. Babülmendeb Boğazı'nı ele
1: Neden?
2: geçirdik. Husileri büyük ölçüde sıkıştırdık. İşte onların kontrol ettiği topraklara yönelik agresif saldırı başlattık. Ensarullah harekatı, Husiler yeniliyor falan şeklindeki açıklamaları biraz ihtiyatla karşılamak lazım. Yani Yemen'in tarihine, yakın geçmişine baktığımızda gözüken manzara şu: uzunca bir süre bu ülke Ali Abdullah Salih diktatörlüğü altında kaldı. Arap Baharı döneminde diğer ülkelerde olduğu gibi burada da yönetim devrildi. İç savaş başladı. Şu an itibariyle Ensarullah Harekatı, Husiler aslında Yemen'de her ne kadar uluslararası toplum tarafından tanınmıyor ise de hakim güç konumunda. Başkent Sana 12 yıldır kontrolleri altında. Yemen topraklarının %33'ünü kontrol ediyorlar. 555 bin kilometrekare Yemen. Fakat Yemen'in doğu tarafı çöllerle kaplı. Nüfusa baktığımızda 43 milyon nüfusun %80'i başkent Sana ve Husilerin kontrol ettiği topraklarda yaşıyor. Aslında Suudi destekli merkezi hükümet orada marjinal konumda. Bir de uzunca bir süre Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı, Husilere karşı uyguladığı silah ve insani ambargodan mütevellit devasa bir kayıp var. 377 bin kişi son 10 yıl içerisinde hayatını kaybetti. Şu an itibariyle Husiler işte geçtiğimiz 15-20 gün içerisinde Babil Mendap üzerinde tam hakimiyet sağlayacak şekilde coğrafi etki alanını genişlettiler. Buna karşılık Suudi destekli hükümetin saldırıları ile bir netice alınması mümkün gözükmüyor. Benim kanaatime göre bundan sonra Türkiye'nin, Pakistan'ın, aslında Mekke Savunma İttifakı'nın yapması gereken Suudi Arabistan'a güçlü destek vermek ve bu taahhütte bulunmaya paralel olarak diplomatik bir çözüm arayışına gitme olmalı. Yani Yemen'de fotoğraf eskiye dönüşün mümkün olmadığını gösteriyor. Husiler Ensarullah harekatıyla oradaki merkezi hükümetin diplomasi yöntemiyle bir masaya oturtulması, bir uzlaşı sağlanmasıyla ancak burada barış ve istikrar sağlanabilir. Mekke Savunma İttifakı'nı devreye sokarak burada bu savaşa Suudi Arabistan yanında Türkiye'nin ve Pakistan'ın katılımı aslında hiç de iyi bir netice vermeyecek. Bu tam İsrail'in, ABD'nin istediği bir beklediği bir sonuç olacak. Çünkü bunun neticesi olarak böyle bir çatışmaya Mekke Savunma İttifakı taraftarı olan ülkeler, ittifak içindeki ülkeler de katılırsa bu gayet açık bir mezhep çatışmasına evrilebilecek bir diyelim ki işte İran'ın vekil kuvveti olarak Husilere yönelik bir operasyon dış dünyadan Şii-Sünni çatışmasına yahut da bir Arap-Acem çatışmasına evrilme görüntüleri verecek. Onun için diplomatik açıklamalar evet bir yere kadar kabul edebiliriz. Fakat ben bu çatışma için tek çıkış yolunun Türkiye'nin güçlü biçimde diplomasi yoluyla tarafları ortak bir noktada uzlaşıya yönlendirmesi olacağı kanaatindeyim.
1: Peki şimdi İrfan Hocam, sizin de bahsettiğiniz bu diplomatik bir çözüm, ki bugün Riyad'da da Mekke İttifakı'nın toplantısı var. Ufuk Hocam'la da oradan devam edelim. Şimdi bu toplantıda üçlü güvenlik ve savunma işbirliğinin adımları değerlendirilecek. Buna ilave olarak Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına karşı da dayanışma teyit edilecek. Ben de bu konuyu aslında sizlere sormak istiyordum Ufuk Hocam. Madem İrfan Hocam değindi, bu başlık üzerinden sizinle devam edelim. Mekke İttifakı'yla Suudi Arabistan'a önümüzdeki süreçte ne gibi destekler sağlanabilir? Bu ittifak acaba Mekke İttifakı Husiler üzerinde caydırıcı bir güce sahip mi? İrfan Hocam diplomatik bir çözümden bahsetti. Diplomatik çözüm sizce ne kadar mümkün?
0: Normal şartlarda evet, hani diplomatik olarak çözülebilmesi makul bir senaryo gibi duruyor ama Libya'da ve farklı vakalarda birçok şekilde gördük. Özellikle defakto olarak parçalanmış bir ülkenin ve farklı 2-3 tane yönetimi olan ülkelerin sonrasındaki geçiş süreçlerinde nasıl güç mücadelelerine şahitlik ettiğini ve burada siyasi anlamda ne kadar büyük istikrarsızlık ürettiklerini hem kendileri hem de bölge adına gördük. Dolayısıyla Yemen vakasında da benzer bir durum ortaya çıkar mı? Bu birazcık açıkçası tartışmalı bir soru. Şimdi ne yapılmalı veya bir tavsiye niteliğinde değil ama sadece geldiğimiz işe aşama aşama bakmamız gerekiyor. Birincisi evet, Husiler eski Husiler değil. 18-20 bin tane militanlı Husi bir gruptan bahsetmiyoruz artık. Çeşitli kaynaklara göre 300 ila 350 bin civarı milisi olan, 2000 kilometreye yakın menzilli balistik füzeler üretebilen, kendi drone üretimleri mevcut bir yapılanmadan bahsediyoruz ve İran'ın özellikle kurmaktadır Kurmay aklının ciddi anlamda desteklediği, saha operasyonları konusunda tecrübe aktarımı yaptığı bir süreç. Şimdi burada eleştirel olmamız gereken bazı hususlar da var. Suudi Arabistan bu meseleyi birkaç yıldır bu kadar ciddileşirken, hani çeşitli tavsiyelere rağmen çok dikkate almadı. Özellikle iş buralara gelirken. O dönem tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri ile de ortak hareket ediyor

0: malarının veya farklı bir dinamiğin olmasının bunun arkasında yattığını biliyoruz. Ama geldiğimiz aşamada bir defa buradaki süreç sadece Suudi Arabistan'ın veya havadan operasyonlarla koalisyon güçlerinin ortadan kalkabileceği bir süreç değil. Dolayısıyla Mekke İttifakı'nın özelinde değil ama bence bakmamız gereken daha geniş bir perspektif var. Geçtiğimiz günlerde Almanya ile Suudi Arabistan arasında bir hidrojen anlaşması yapıldı biliyorsunuz. Ve özellikle Hürmüz'ün kapanması sonrasında Kızıldeniz'deki seyri sefer, özellikle enerji alternatifleri, Suudi Arabistan'dan Almanya'ya taşınacak olan hidrojenler ve halihazırdaki boru hatlarının bu bağlamda kullanılabilecek olması. Çünkü amonyak üzerinden biliyorsunuz hidrojeni amonyakla taşıma teknolojisine sahip Suudi Arabistan. Dolayısıyla bu işin içerisine girdiğinde biz şunu gördük. Sonradan Avrupalı ülkelerden başta Almanya'da dahil olmak üzere Yemen'deki saldırı, Yemen özellikle Husilerin yaptığı saldırıları kınayan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınayan bir durum gördük. Dolayısıyla bu iş özellikle hani koalisyonun bugüne kadarki standart operasyonların ötesine geçerek Suudi Arabistan açısından hem Mekke İttifakı hem de geniş yelpazede bence mezhep çatışmasından ziyade daha gerçekten efektif bir uluslararası tepkiyi beraberinde getirebilir. Çünkü bugünkü dinamikler içerisinde Suudi Arabistan Türkiye ile özellikle Pakistan'la bir bölgesel savunma ittifakı inşa ediyor. Diğer taraftan da baktığınızda hani o geçmişteki pasif süreçten belirli dersler çıkardı. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile ayrışmalarından sonra yeni siyasi ve iktisadi altyapısı olan ittifaklar inşa ediyor. Dolayısıyla yarın öbür gün iş özellikle bu mesele diplomatik yollarla hani çözülmesi biraz belki iyimser bu noktada. Çünkü işin içerisine halihazırda devam eden bir savaş ve taraflarının vekil unsurları dahil olmuş durumda. Ve dünyanın gerçekten Hürmüz sonrasında bir de Babülmendep'te Kızıldeniz'de olası bir gerilimi kaldıracak lüksü yok. Bakın Doğu Batı hattı Yanbu Limanı bugün tekrar kapandı. Özellikle Aramco'nun başındaki beyefendinin, Suud'daki beyefendinin konuşmasını dinledim. Yani tekrardan eski sürece dönebilmek, bugün savaş bitse dünya için petrolün eski seviyelere dönebilmesi 2 seneyi bulacak diyor. Hatta bunu geçeceğini söylüyorlar. Dolayısıyla dünyada bu kadar enflasyon artarken, savaş riskleri bu kadar konuşulurken dünyanın gerçekten nefes borularından birisinin kesilmesi artık ideoloji ve farklı meseleleri bir kenara bırakıp daha kolektif bir şekilde Husilere yönelik bir tepkiyi beraberine getirebilir. O yüzden burada bunun sınırlarını belirleyecek olan, yani direkt olarak hani asker göndermek anayasanın 90 ve 92. maddesi gereğince bizim içerimizde mecliste düzenlememiz gereken bir mevzu. Bugün onlar da konuşulacaktır zaten. Ama halihazırda ben en azından istihbari düzeyde veya bir kurmay akıl desteği konusunda Pakistan'ın zaten başladığını biliyoruz. Türkiye'nin de bu sürece bigâne kaldığını düşünmüyorum. Çünkü Mekke ittifakını kadük kılmak da istemeyecektir. Meclisteki süreç özellikle bunun onaylanması, anlaşmanın nihai halinin almasına kadarki süreçte de boş duracak hali yok kimsenin. Bir de tabii ki uluslararası kısmı var dediğim gibi. Dolayısıyla ben bu durum karşısında evet eskisinden daha kötü 350 bin milisten ve teknolojik olarak çok gelişmiş bir askeri kabiliyetten bahsediyoruz eskiye kıyasla şu an için. O yüzden daha uluslararası bir tepki de olabilir. Ben özellikle İran'ın ve İsrail'in hani bu bölgedeki işgalci politikalarının bu bölgeye ve dünyaya ödetmeye başladığı maliyet arttıkça yarın öbür gün biz sadece belki de İsrail'in izolasyonu değil, İran'ın da izole olacağı bir bölgedeyiz. Dolayısıyla hepsini bir araya getirecek olursak Mekke İttifakı'nın bugünkü özellikle kurumsallaşma sürecine dair yapacağı açıklama önemlidir. Meclise gelecek taslak önemlidir. Fakat Türkiye ve aday olmak isteyen diğer ülkeler burada sorumluluk almakla beraber bu meselenin artık uluslararası bir ihtiyaç olduğunu da görmezden gelmeyeceklerdir. Dolayısıyla mezhep çatışmasına engel olacak olan bence Mekke İttifakı'nın sağlayacağı, diğer aktörlerle, uluslararası aktörlerle sağlayacağı koordinasyon olacaktır. Dolayısıyla bu bir mezhep çatışmasına dönüşmeden aslında dünyanın ortak meselesi olarak çözülebilir ve bu askeri bir çözümdür yüksek ihtimalle. Diplomatik anlamdaki çözümü biraz daha zayıf bir ihtimal görüyorum.
1: Peki şimdi İrfan Hocam bir başka meseleye bakalım. Dmitry Medvedev'in Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı'nın İran medyasına yaptığı açıklama. Şimdi sözlerini İran üzerinden duyurması da bana bir enteresan geldi. Size bunu da sormak isterim. Ama ne söyledi? İzleyicilerimiz ve dinleyicilerimizle onu da paylaşayım. Batı'ya yaklaşan Ermenistan'a yönelikti Medvedev'in sözleri. Diyor ki Ermeni liderliği yön değiştirmenin uygun olduğuna inanıyor. Ermenistan'ın başına gelebilecek en kötü şey yeni bir Ukrayna'ya dönüşmesidir. Şimdi Medvedev'in bu sözleri siyasi bir uyarı mı yoksa askeri bir tehdit olarak mı algılamak gerekiyor? Ne dersiniz ve İran'dan bu mesajı vermiş olmasının farklı bir anlamı var mıdır?
2: Evet, Rusya Sovyetler Birliği dağıldıktan

0: Kennan'dan sonra belli bir süre Boris Yeltsin döneminde Batı'yla yakınlaşmaya çalıştı. Putin'in iktidarıyla birlikte tekrar klasik Sovyet politikalarına döndü. Tüm eski Sovyet Cumhuriyetlerini arka bahçe olarak görüyor. Bunların arasında Transkafkasya'da var. Burada üç ülke var biliyorsunuz. Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan. Şimdi bu ülkelerin ikisinde Rusya mevzi kaybetmiş durumda. 2008'de Gürcistan'a bir savaş başlattılar ve Gürcistan'ın iki bölgesini merkez hükümetten kopardılar. Abazya ve Güney Osetya'yı oradaki ayrılıkçı yönetim Rusya'yla bir anlaşma yaptı. Özel bölgelerin sınırlarını Rus askerleri koruyor ve bunlar bağımsızlık da ilan ettiler. Rusya dışında kimse tanımıyor. Gürcistan'da güçlü biçimde bu özel bölgeler kanalıyla Rusya ağırlığını sürdürüyor. Fakat öte taraftan Gürcistan Ukrayna Savaşı'ndan sonra Avrupa Birliği'ne aday ilan edildi. Azerbaycan üzerindeki Rusya'nın nüfuzunu ileri aşamalara taşıma projesi başarısız oldu. 10 Kasım 2020'de ateşkes anlaşması mucibince Dağlık Karabağ'da 1980-2000'e yakın Rus barış gücü görevlendirilmesi ve bunların görev süresinin 5 yıl aralıklarla uzatılması hükmü anlaşmada yer alıyordu. Fakat 2023 yılı içinde Dağlık Karabağ'ın merkezi de ayrılıkçılardan Türkiye'nin de desteğiyle temizlendi ve Sovyet modeli bu özerk bölge statüsü lağvedildi. Böylece Dağlık Karabağ'da bir Arsak Cumhuriyeti Rus etki ve nüfuzunu ileri zamanlara taşıyabilecek proje de akamete uğradı. Şimdi üçüncü olarak Ermenistan'a baktığımızda Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ermenilerin Rusya desteğiyle Ebulfez Elçi Bey'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı olduğu dönemde agresif bir saldırı tertiplediğine tanık olduk. Dağlık Karabağ etrafındaki rayonlar, hı hı, Azerbaycan topraklarının %20'si işgal edildi ve zaman içerisinde bu gelişme Ermenistan üzerinde farklı etkiler yarattı. En sonunda 2020 yılında 27 Temmuz olacak. Yeniden alevlenen çatışmalar bu işgalin sonlandırılmasına yol açtı. Rusya hükümeti Nikol Paşinyan'dan haz etmiyor ve onun devrilmesini istiyor. Aslına bakacak olursanız orada Dağlık Karabağ Kliği denilen Sarkisyan Koçaryan grubuyla, o çeteyle işbirliği yapmaya çalışıyor. Geçtiğimiz sene Rusya ile Ermenistan arasında şöyle bir tartışma yaşandı. Bir taraftan NATO'nun türevi niteliğinde bir savunma örgütü var. Kolektif Güvenlik Antlaşması Teşkilatı. Ermenistan buradan çekilmek istiyor. Yani bu ittifaktan ayrılmak istiyor. İşte Rusya bir takım engellemelerle bunu zamana yayarak yönetmeye çalışıyor. Öte taraftan Gümrü'de 3000 Rus askeri, orada bir üsleri var. Buranın kapatılması gündeme geldi. Ve Nikol Paşinyan dedi ki artık dedi, yani bu Gümrü'deki bu Rus askerlerinin varlığı bizim güvenliğimize bir katkı sağlamıyor dedi.
1: Evet.
0: Buna karşılık Putin de yani önümüzdeki zaman diliminde bir tehditle karşı karşıya kalırsanız umarım tekrar bize bizim kapıyı çalarak bizden bir yardım talebinde bulunmazsınız gibi böyle sistemlerini, evet, dile getirdi. Mevcut koşullarda, konjonktürde tanık olduğumuz olay Rusya'nın güçlü biçimde bu mevzi kaybetmesinden mütevellit Transkafkasya'da bunu telafi amacıyla bir baskı uygulayacağı, Ermenistan üzerinde bir baskıya, önümüzdeki aylarda kesif yoğun bir baskıya tanık olabilir.

0: diyebiliriz. Hatta Paşinyan'ı iktidardan uzaklaştırmaya yönelik bir darbe teşebbüsü. Paşinyan'ın Ermeni davasına sadakat göstermediği, Ermenistan'ın ideallerine aykırı yaklaşım içerisinde olduğu şeklinde bir kampanyayla birlikte devre dışı bırakılması projesi önümüzdeki zaman içerisinde Rusya tarafından güçlü biçimde desteklenebilir. Ben Dmitri Medvedev'in 2008-2012 yılları arasında Rusya Cumhurbaşkanlığı görevi yaptığı halinde başkanlık konseyinde önemli pozisyona bulunuyor. Bu açıklamasını yani Transkafkasya'yı, oradaki yenilgiyi Rusya bir türlü aklından çıkaramadı ve bunun telafisi için, bunun revanşı için gayret çaba içerisinde olacak şeklinde yorumluyorum.
1: Peki Ufuk Hocam, sizinle devam edelim. Medvedev'in açıklamasına değinmek isterseniz sizden de ona dair bir değerlendirme alayım. 6 dakika İrfan Hocam'a vermiştim. 6 dakikada size vereyim ama size şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi bir diğer yandan da Rusya-Ukrayna savaşı hali hazırda devam ederken Almanya Başbakanı Merz Ukrayna'ya desteğini göstermek için Kiev'e gitti. Şimdi bu ziyaret aslında planlanmış değil. Bir sürpriz ziyaret olarak da basında yer aldı. Ve diyor ki önümüzdeki haftaların Merz kritik olduğunu ifade ediyor. Putin'e bu anlamsız savaşı bitir çağrısında bulundu ve devamında da şöyle seslendi. Görüşmelere biz hazırız. Bu savaşı nasıl sonlandıracağımızı tartışmaya hazırız dedi. Şimdi birkaç soru birden aklıma geliyor aslında burada Ufuk Hocam. Bir, Merz neden böyle bir sürpriz ziyaret gerçekleştirdi? Biz hazırız diyor. Peki Rusya tarafı hazır mı? Dahası Merz'in Kiev'e geldikten kısa bir süre sonra Rusya'nın Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü, yani Pivniçni'yi yeniden vurduğunun haberleri geldi. Aslında 3 Ekim'de de vurmuştu. Yalnız Merz'in ziyareti de şöyle enteresan bir zamana denk geliyor. Moskova uyardı, dedi ki Kiev'de bulunan yabancı diplomatlar Kiev'den ayrılsın, biz burayı vuracağız dedi. Bu uyarısına rağmen aslında bu uyarısını bildiği halde Merz Kiev'e gitti. Şimdi buraya da aslında bir taraftan uyarı geliyor, bir diğer taraftan uyarı olduğu halde Merz oraya gidiyor. Dahası Merz oradayken köprüye 5 kilometre bir mesafe varmış bulunduğu noktayla arasında. Merz oradayken Moskova'da o köprüyü vuruyor. Şimdi acaba bu köprünün o zamanda vurulması, Merz oradayken 5 kilometre mesafe varken vurulması da bir anlamda Moskova'nın Almanya'ya siyasi bir mesajı olarak okunabilir mi? Yoksa bu savaş ortamı her an her şey olabilir mi?
2: Elbette ki tevafuk olduğunu düşünmüyorum. Daha önce biliyorsunuz Boris Johnson'ın bindiği trenin de en ön lokomotifini vurmuşlardı. Dolayısıyla bunlar öyle basit alınabilecek riskler değil. Bunlar bir defa meselenin geldiği ciddiyeti göstermesi açısından önemli. Ama az önceki Ermenistan meselesine çok kısa değinerek buraya bağlayayım. Çünkü bence ilintili bir durum var. Birincisi, bakın, Paşinyan şu anda Ermenistan'da 4-5 tane büyük aile var. Özellikle o az önce hocamızın da bahsettiği Koçaryanlar, Sarkis isyanlar. Bunlar şu anda Rusya muhalefeti burada ciddi anlamda fonluyor ve bir seçim kampanyası yapıyor ve bu ailelerin tabii ki devlet içerisinde, bürokraside, özellikle belirli klikler üzerinde bir tahakkümü var. Şimdi Ermenistan'ın buradaki temel itirazı, biliyorsunuz, Rusya'nın kendisini tırnak içinde Karabağ Savaşı esnasında yalnız bırakmış olması ve bunu bir kopuş noktası olarak ilişkilerinde görüyorlar. Ama daha geniş perspektiften bakacak olursanız aslında Paşinyan şu andaki güncel konjonktürü kötü okuyan bir lider değil. Bugüne kadar kendisiyle birçok çatışma yaşamış ve rekabet halinde benim vatandaşı olarak bu konuda en azından hakkını teslim edeyim. Çünkü özellikle Sovyetlerin dış politikasını uygulayabilmek adına biliyorsunuz Rusya'nın belirli hususları yerine getirmesi gerekiyor. Duyabiliyor musunuz beni acaba?
1: Duyuyoruz hocam. Sadece görüntünüzde donma var. Sesiniz net geliyor.
2: Tamam. Şöyle, özellikle Sovyet dış politikasına dönmenin nasıl bir çılgınlık ve maliyet olduğunu Rusya birazcık ağır bir bedelle ödüyor ve görüyor. Normalde bizim ortaokuldan itibaren bütün çocukların, herkesin gördüğü bir mesele vardır. Rusların hedefi nedir? İşte sıcak denizlere inmek. Şimdi Rusya, bırakın sıcak denizlere inmeyi, yani Suriye'de devrim olmadan önce Suriye'ye girmiş, Libya'da var, Akdeniz'i çevrelemek üzere olan bir ülkeydi. Ve bununla beraber şu anda tamamen kabuğuna çekilmek zorunda kalan, Afrika'daki etkisini yitirmeye başlayan, bakın, Yevgeni Prigozhin'in Wagner'in başı

0: içindeki kişinin biliyorsunuz öldürülen kişinin oğlu şu an Afrika'da daha bağımsız bir Rusya'dan bağımsız bir sektör oluşturmuş durumda orada uyuşturucu falan ticareti üzerinden. Neyse farklı bir mesele ama hem Sahraaltı Afrika'da hem Kuzey Afrika'da hem Akdeniz'de bulunduğu coğrafyalarda Suriye'de diğer taraftan batıdaki sınırlarında bir de bakıyorsunuz Ermenistan üzerinden şu anda batılı devletlerin kendi sınırının dibine geldiği Kafkasya denklemine dahil olduğu ve Amerika'nın direkt burada söz sahibi olduğu bir denklem görüyor. Dolayısıyla Rusya şu an marjinalleşerek bu tarz baskı politikaları uygulayarak aslında biraz da iç siyasette bazı sorunları örtmeye çalışıyor. Neden? Bakın bugün özellikle Rusya'nın nükleer tehdidi de direkt olarak ifade ederek Avrupalı liderlerle içerisinde bulunduğu mücadele kim haklı kim haksız demiyorum. Fakat geldiğimiz noktada nükleeri direkt olarak telaffuz edebilmek, bunu da Rus devlet yetkililerinin söylemesi çok önemli bir eşiği temsil ediyor bence bir. İkincisi ise özellikle Rusya'da ilk defa ben birkaç haftadır aleni şekilde Rusya'da böyle orayı iyi takip ettiğini düşündüğüm kişilere bakıyorum. Hani olası bir darbe, özellikle Rusya'daki elitlerin de ciddi anlamda durumdan rahatsızlığını belirten bazı durumlar, birçok şeyi konuşuluyor. Dolayısıyla şu an çok girift bir denklemin içerisine girilmiş durumda ve bütün herkes iç politikada, iktisadi olarak, sosyoekonomik olarak birçok sorun yaşayan lider, küresel
1: Son bir
0: anlamda da, bölgesel
1: dakikamız.
0: anlamda da bunu yapıyorlar. Dolayısıyla bugün ben özellikle Merz oradayken verilen cevabı Rusya biliyorsunuz bir uyarı yapmıştı. Yabancı devlet misyonları topraklarımızı terk etsin, siviller buradan ayrılsın demişti. Üzerine resmen kör göze parmak basar gibi gelmeleri hem Boris Johnson hem de bu olayla birleştirince bence direkt bir mesaj. İkincisi en önemli konu da şu onu söyleyerek bitireyim. Merz'in özellikle biz konuşmaya hazırız demesi bence alelade bir açıklama değil. Belki de bu karşılıklı gittikçe yükselen tansiyondan herkes korkuyor ama gün sonunda iki tarafta hem kazanamazlarken hem de çok fazla inat ediyorlar ve bu sahada artık sürekli devam eden ve durdurulamayan bir çatışmayı beraberinde getiriyor.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı ve Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizimle birlikteydi. İrfan Hocam, Ufuk Hocam çok çok sağ olun. Konuklarımı uğurluyorum ve moderatörün ikinci saatini de burada noktalayalım ama birkaç dakika sonra ekonomik gelişmelerle buradayız. Bekliyorum.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: GS para. İndirelim.
2: Onur Bey
3: buraya.
4: Onur Bey.
5: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
6: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
7: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle Otobit'te.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
11: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağı çıkar. Hesap
12: basit. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
13: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halka.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül ayı verilerine göre aylık enflasyon %1,84 oldu. Ağustos ayında aylık enflasyon %1,84 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon tarafındaysa yavaşlama izlendi. Temmuz ayında %31,51 olan yıllık enflasyon Ağustos ayında %29,73'e çekildi. Bu aralarla, bu oranlarla birlikte yıllık enflasyon 57 ayın ardından %30'un altına geriledi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,84 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %29,73'e geriledi. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %31,49, yurt içi üretici fiyatları %27,38 arttı. Çekirdek enflasyonsa Eylül'de %28,70 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %14,19'la eğitim grubunda görüldü. Eğitim grubunu %3,98'le giyim ve ayakkabı, %3,40'la sigorta ve finansal hizmetler izledi. Ulaştırma %2,79, konut grubunda %2,71, sağlıktaysa %0,35 oldu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubundan biri olan gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %0,20 azalış oldu. Yıllık bazda bakıldığında da en yüksek artış %48,62 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %43,26 ile sağlık, %39,99 ile konut grubu takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %27,62 artış oldu. Eylül ayının zam şampiyonu %25,79 fiyat artışıyla yüksek öğretim eğitiminde oldu. En fazla fiyat azalışı %24,41 ile taze turunçgiller grubunda görüldü. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Eylül ayında kiralara en fazla %31,49 oranında zam yapılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de açıklanan enflasyon rakamları sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yıllık enflasyonun 57 ay sonra %30'un altına gerilediğinin altını çizen Şimşek, dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor dedi. Ulaştırma fiyatları üzerindeki baskının petrol fiyatlarından kaynaklandığına vurgu yapan Şimşek, Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyordu dedi.
2: Fırsatlar olacak. Yıkıcı etkiler olacak.
0: Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla emekli ve memurların Ocak ayında alacağı zam için ilk tablo ortaya çıkmaya başladı. SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı %5,57 oldu. Memur ve memur emeklileri içinse henüz enflasyon farkı oluşmadı. Milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak ayında yapılacak zamda. Eylül ayı enflasyonu %1,84 olarak gerçekleşti. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki toplam enflasyon ise %5,57 oldu. Bu oran SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkını oluşturdu. Ancak nihai zam oranı için yılın son 3 ayındaki enflasyon verileri de beklenecek. Memur ve memur emeklileri içinse hesaplama farklı yapılıyor. Memur ve memur emeklilerine Temmuz

0: ayında %7 toplu sözleşme zammı yapılmıştı. 3 aylık %5,57'lik enflasyon bu oranın altında kaldığı için şu aşamada memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı oluşmadı. Ekonomiyi de noktalayalım. Şimdi bir ara verelim ama saat başında moderatörde yine birlikteyiz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: AK Parti 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zamanda değişmeyecektir.

0: Kardeşlerim, biz evvelallah buna müsaade etmeyeceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
5: Bravo Zehra!
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 15'e gösteriyor. Ben Helin Aslan. 3. saate moderatörde başlıyoruz. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Süper Lig hakemleri Yasin Kol, Göktuğ, Hazar Erel adliyeye sevk edilmişti. Şimdi hem onlara ilişkin son durum ne? Hem yeni gelişmeler, başka gelişmeler var mı acaba, öğrenelim. Sözü Ada Kahriman'a verelim. Ada merhaba. Yeni gelişmeler var mı?
1: Helin Aslan, iki şüpheli de hem burada Süper Lig hakemi Yasin Kol hem de aynı zamanda Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, ikisi de tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Peki hangi suçlar kapsamında buradaki şüpheliler suç ceza hakimliğine sevk edildi? Göktuğ Hazar Erel resmi belgede sahtecilik suçlaması kapsamında kendisi suç ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer bir yandan burada Yasin Kol'a baktığımızda ise sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun, buradaki kanun kapsamında hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme suçlamasıyla suç ceza hakimliğine sevk edildi. Tabii kendilerinin burada suç ceza hakimliğine sevk yazısı, yani savcılığın sevk yazısı da ortaya çıktı. Savcılığın sevk yazısında şu şekilde belirtiliyor. Yasin Kol'un Süper Lig hakemi olduğu, maslak verilerinin bilirkişi tarafından incelendiği ve açıklanamayan yüksek montanlı banka hareketlerinin bulunduğunun tespit edildiği, ayrıca şahsın dijital incelemelerinin henüz tamamlanmadığı ancak harici olarak alınan bilgilerde bir takım delillerin bulunduğu ve burada şahsın serbest bırakılması dahilinde tanıklara baskı, delilleri karartma ihtimalleri bulunduğu ve yine Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile aralarında geçen yazışmalarda federasyon başkanı olarak aleyhinde tavır sergileyen bir hakemin notlamak suretiyle fişlendiğine ilişkin görüşmenin soruşturma dosyasına yansıdığı belirtiliyor. Aynı zamanda şüpheli Göktuğ Hazar Erel'in Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği derneğinin İstanbul Şubesi'nin başkanı olan soruşturma dosyasında tutuklu bulunan Ferdi Karadoluk ile aralarında geçen tamamlanamadığı şahsın dijital materyallerinde muhtemel tespit edilecek suç şüphesinin bulunması ve şahsın serbest bırakılması halinde tanıklara baskı, delilleri karartma ihtimallerinin bulunduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde şüphelilerin üzerine atılı suçların vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak buradaki suçlamalar kapsamında suç ceza hakimliğine sevk edildiler. Tekrar edelim, iki şüpheli vardı. Sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Hem Yasin Kol'un emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı hem de aynı zamanda Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. İki şüpheli burada adliyeye getirilmişti. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Daha sonra da iki şüpheli de tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Göktuğ Hazar Erel resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla suç ceza hakimliğine sevk edilirken Yasin Kol ise sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun kapsamında hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme suçlaması kapsamında suç ceza hakimliğine sevk edilmiştik. Hatırlayacağınız üzere burada bir önceki yayınlarımızda Yasin Kol'un MASAK raporlarına yansıyan bazı verileri ortaya çıkmıştı. 30 Eylül 2026 tarihli MASAK inceleme tutanağına göre Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'ndan gelen ham verilerin bankacılık, transfer, kurumlar arası havale ve elektronik fon transferleri sayfaları kolluk biriminin kullandığı sisteme aktarılmış ve Yasin Kol'un işlem hacmi bu yolla hesaplandığı belirtiliyordu. Tutanakta 2012 ile 2026 yılları arasında 5.978 işlemde hesaplardan

72,1 milyon lira çıktı. Hesapları 62,5 milyon lira girdi ve toplam işlem hacminin 135 milyon lira olduğu belirtilmişti. Yine tutanağa göre işlem hacmi 2020 yılından sonra belirgin biçimde artmış. Artış 2020

0: Belediye'de savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Hem burada Süper Lig hakemi Yasin Kol hem de aynı zamanda Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından suç ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi Elin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Ada, verdiğin bilgiler için. Ada'dan sözü alalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le devam edelim. Sosyal medya hesabından bir bilgilendirme yaptı bakan ve 2026 yılının ilk 9 ayında yüzlerce suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Türkiye suç ve suçlularla mücadelesini sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüyor. Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının ortak koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar kapsamında yurt dışına kaçan suçluların iade süreçleri an be an takip ediliyor. Adalet Bakanı Gürlek'in açıkladığı verilere göre 2026 yılının 3. çeyreğinde yani 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında adi ve terör suçları işleyen 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Bu kapsamda 48 kişi Gürcistan'dan, 12 kişi Almanya'dan, 10 kişi Yunanistan'dan ve 3 kişi İngiltere'den ülkemize getirildi. Bu operasyonlarla birlikte 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam suçlu sayısı 294'e ulaştı. İlk 9 aylık dönemde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer alırken Almanya'dan 67, Yunanistan'dan 19, Karadağ'dan 9, Bulgaristan'dan 8 ve İngiltere'den 5 kişi adalet önünde hesap vermek üzere Türkiye'ye getirildi. Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun ve hangi ülkeye kaçarsa kaçsın, teröristlerin organize suç örgütü üyelerinin, dolandırıcıların ve milletin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının peşinin asla bırakılmayacağını vurguladı. Organize casusluk ve veri sabotajına yönelik düzenlenen operasyonun da detayları ortaya çıktı. Siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün, Alp ile kurum çalışanları Eda Aydoğan ve Güngör Eke tutuklandılar.
2: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na sızdılar. En kritik bilgileri ele geçirmeye çalıştılar. Organize casusluk ve veri sabotajının detayları ortaya çıktı. Soruşturmanın en kritik figürlerinden biri olan eski MASAK istatistikçisi Eda Aydoğan hakkındaki tespitler adli dosyada geniş yer buldu. Aydoğan'ın kurumda hiçbir idari yetkisi bulunmamasına rağmen 2016-2019 yılları arasında Oracle Exadata veri tabanına tüm verileri görüp değiştirebilen tam yetkili admin sıfatıyla erişim sağladığı saptandı. Aydoğan'ın MASAK'ta görevlendirilen FETÖ bağlantılı bilişim çalışanıyla şüpheli para transferlerinin bulunduğu da tespit edildi. Adli dosyaya giren bir tanık beyanında Aydoğan, 2013 KPSS sınavından 2 gün önce kaldıkları FETÖ hücre evine şıkları işaretli sınav sorularını getirdi. Şüphelilere yemin ettiren kişi olarak teşhis edildi. Soruşturmanın odağındaki bir diğer vahim tespitte siyasi nüfus sahibi kişiler koruma sistemine yapılan müdahale oldu. Siyasi kişilerin mali verileri sorgulandığında üst amirlere otomatik e-posta gönderen güvenlik mekanizması 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra 2 Eylül 2016 tarihinde sessizce devre dışı bırakıldı. Sistemin kapatılmasının ardından 2 Eylül 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı kabine üyeleri hakkında emir sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarası girilerek usulsüz, yetkisiz ve casusluk amaçlı sorgulamalar yapıldı. Bu koruma kalkanının kaldırılması sürecini onaylayan bürokratın ise tutuklanan eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp olduğu tespit edildi. Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade veren eski MASAK başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli suçlamaları reddetti. Log kayıtlarında Cumhurbaşkanı'nın TC kimlik numarasının çıkmasına ilişkin savunma yapan Osman Dereli, bu durumun bağış kampanyalarına katılan kişilerin hesaplarının sistem tarafından otomatik taranmasından kaynaklandığını, doğrudan ve kasıtlı bir sorgulama yapılmadığını ileri sürdü. MASAK'ın yazılım altyapısını yürüten bilişim şirketlerinin de FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Yazılımlarda kayıtların tutulmadığı, tanımlayıcı alanların silindiği ve Cumhurbaşkanı dahil tepe yönetime yapılan

0: İzinsiz erişimlerin izlerinin sistemden profesyonelce temizlendiği saptandı. Üstelik bu şirketlerin ihaleler yoluyla örgüte 210 milyon lira finansman sağladığı da belirlendi.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Silivri'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Sessiz sedasız bir ziyaret. İmamoğlu ile görüştü. Ne kameraların karşısına geçti sonrasında ne de bir mesaj paylaştı. Bir açıklama yapmadı görüşmeye dair. Peki neden? Bir bakalım, analiz haber geliyor.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 3 ay sonra Silivri'nin yolunu tuttu. Suç örgütü elebaşı sanığı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Ancak bu kez ziyaretin sessiz sedasız yapılması dikkati çekti. Oysa Özel daha önceki ziyaretlerinde kameraların karşısına geçiyor, uzun uzun açıklamalar yapıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyordu. Ancak bu kez öyle olmadı.
3: Geldik biz, dünden beri diyoruz. Geldik, sessizce izleyeceğiz.
2: Görüşmenin içeriğine ilişkin cezaevi çıkışında herhangi bir detay paylaşmayan Özgür Özel, ziyaretin hemen ardından doğrudan Ankara'ya hareket etti. Görüşmeye dair bilgi paylaşılmadı. Ancak son siyasi gelişmelerin değerlendirildiğini tahmin etmek güç değil. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesine karşın yeni partiye yüz vermemesi...
4: Ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da keza aynı şekilde yola bağımsız devam etmesi yeni parti içinde büyük hayal kırıklığı oluşturdu. Her iki ismin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la verdiği fotoğraflar muhtemelen Özel İmamoğlu ikilisinin kimyasını bozdu.
5: İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar.
2: İşte bu yüzden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partiyi bir arada tutmakta zorlandığı gibi fon vurgunu üzerinden oy devşirme siyasetinde de çuvalladı. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net bir tavır ortaya koydu. Özel yolsuzluktan tutuklanan yol arkadaşlarıyla yol yürürken Erdoğan milletin yanında saf tuttu.
5: Şimdi kardeşlerim, Eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve diğer kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tavrı Özel İmamoğlu ikilisinin kimyasını bozdu. Yeni partinin hesabı yine şaştı.
5: Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin. Bize inansın. İster belediyelerde, İster sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak.
2: Zira fon soruşturmasında Özel'in deyimiyle külliyeye yakın isimlerin de aralarında bulunduğu 85 kişi şimdiye kadar tutuklanarak cezaevine gönderildi ve tüm sanıklar yargıya hesap verecek.

Milli Savunma Bakanlığı gökyüzünde şanlı bayrağımızla bir rekora daha imza attık notuyla etkileyici bir görüntü paylaştı. Bakalım. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında Özel Kuvvetler Komutanlığımız tarafından gerçekleştirilen atlayışta 3037,5 metrekarelik dev Türk bayrağımız gökyüzünde dalgalandırıldı. O sadece bir bayrak değil, göklerdeki bir destan. O destan kahramanlarımızın ellerinde dünden bugüne, bugünden sonsuza kadar taşınacak ifadesine yer verildi. Özel Kuvvetler ekibi atlayışa dair tüm detayları ince ince planladı. Ardından da tarihe geçen o atlayışı yapıldı. Ay yıldızlı bayrağımız gökyüzünde nazlı nazlı dalgalandı. O anlarsa kameraya böyle yansıdı. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avro olan sözleşmeler imzalandı. Savunma Sanayi Başkanlığı gök vatan savunması için kritik adımlar atmaya devam ediyor. Çelik Kubbe'nin tahkimatı için Aselsan'la büyük bir işbirliği zemini oluşturuldu. Aselsan'ın kamuyu aydınlatma platformundan yaptığı açıklamada Aselsan'la Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avro olan sözleşmeler imzalanmıştır ifadesi kullanıldı. Bu Aselsan'ın 51 yıllık tarihindeki en büyük ve kapsamlı sözleşme olarak da tarihe geçti. Hibrit hava savunma sistemleri, modern muharebe sahalarında ortaya çıkan İHA sürüleri, seyir füzeleri ve süpersonik tehditlere karşı hem namlulu silahları hem de farklı menzillerdeki füze sistemlerini tek bir mobil platform üzerinde birleştiren çok katmanlı savunma çözümleridir. Aselsan Gürs bu alandaki iyi örneklerden birisidir. Türkiye'nin bu alandaki amiral gemisidir. Hisar ve Korkut projelerinden elde edilen tecrübeyle 8x8 Seyit platformu üzerine inşa edilmiştir. Üzerinde 35 mm parçacıklı mühimmat atabilen top, Sungur, Göksur veya Bozdoğan füzelerini bir arada barındırır. Rusların ünlü Panzer sisteminin NATO standartlarındaki modern ve çok daha gelişmiş bir türevidir. Türk savunma sanayiinde ihracattaki yükseliş de sürüyor. Sektör 2026'nın ilk 9 ayında 6 milyar 926 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Yıllıklandırılmış ihracatsa 11 milyar dolara yaklaştı.

0: İhracattaki yükseliş hız kesmedi. 2026'nın 9 ayında savunma ve havacılık ihracatı %15,6 büyüdü. Yıllıklandırılmış ihracatta %30 artışla 10 milyar 941 milyon dolara çıktı.
1: Bu çok yönlülük kuyrukuşu uluslararası pazarda da benzersiz bir seçenek haline getirdi. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarından pek çok ülke uçağımızla ilgileniyor. Kendi ihtiyacımızı karşılarken dünya pazarında da ana oyunculardan biri olacağımızı şimdiden söyleyebilirim.
0: Türkiye 2025'te savunma ve havacılık ihracatında ilk kez 10 milyar dolar sınırını aştı. Bu ihracat performansıyla küresel savunma ve havacılık ihracatında 11. sırada yer aldı. Sektörde hedefse ilk 10'da yer almak. İhracatta ürün çeşitliliği de arttı. Kara araçları ve genel havacılık ürünlerine mühimmat, insansız hava araçları, deniz platformları ve hava savunma sistemleri eklendi. Türkiye'nin küresel savunma ve havacılık ihracatındaki payı da son 10 yılda %0,8'den 1,8'e yükseldi.

0: Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, Teknofest'te habercilikte güvenilirliğin önemini anlattı.
1: Teknoloji değişti, haberin aktarımı hızlandı. Güvenilir bilgiye ulaşmanın önemi ise arttı. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Şanlıurfa'daki Teknofest'te haberciliğin geçirdiği dönüşümü anlattı. Küme Vakfı'nın düzenlediği küre konuşmaları etkinliğinde konuşan Karagöz, mağara resimlerinden telgrafa, televizyondan yapay zekaya uzanan süreci değerlendirdi. Yeni dönemde habercilikte belirleyici unsurun güvenilirlik olduğunu vurguladı.
2: Hakikat arayışını küresel düzeyde sürdürmeye devam ediyoruz. Gazze'deki soykırımı dünyaya en fazla, en güçlü, en etkili şekilde duyuran haber ajansı olduk. Kuruluş misyonumuza uygun olarak hakikatin peşinde ve emperyalizmle mücadele etmek suretiyle Teknofest'te yerimizi alıyoruz.
1: Karagöz, ajansın Teknofest paydaşlığını da bu misyonla örtüştüğünü belirtti. Festivaldeki gençlerin yüksek motivasyonuna dikkat çekti.
2: İlhamımız yüksek, motivasyonumuz yüksek, çalışkanlık ve disiplinimiz yüksek. Dolayısıyla bu Teknofest rüzgarının ve kuşağının önünde hiç kimse duramaz, direnemez.
1: Söyleşinin ardından soruları yanıtlayan Karagöz, yapay zeka kullanımına yönelik hazırlıkları da paylaştı.
2: Evet, yapay zekayı çok etkin bir şekilde kullanıyoruz ve onun etik kodlarına ilişkin bir çalışmamız da var. Yani nerede yapay zekayı kullanacağız, nerede kullanmayacağız ve yapay zekayı kullandığımız zaman bunun etik kodları ne olacak? Bir rehber hazırlığımız var.
0: Gazze ve Batı Şeria'da İsrail zulmü de devam ediyor. Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail 3 Filistinli'yi şehit etti. Batı Şeria'da ise işgalci Yahudiler Filistinlilere saldırdı.
3: Dünya sessiz kalmıyor, yaşananlara göz yummuyor. Gazze şeridinde İsrail soykırımı ateşkese rağmen sürerken uluslararası toplumda İsrail'e tepkiler çoğalıyor. Amerikalı sinema oyuncusu Angelina Jolie sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Google'ın uydu görüntülerine yansıyan soykırımcı İsrail'in Gazze'deki yıkımını paylaştı. Google Earth, fiziksel yıkımı sıra dışı açıklıkla ortaya koyuyor ifadesini kullandı. Ancak bunun arasında yaşamanın ne anlama geldiğini, öldürülen ailelere ne olduğunu ve yaşayanlar için hayatın nasıl olduğunu gösteremiyor dedi. Jolie, yıkım görülüyor, ihtiyaçlar biliniyor. Önemli olan şimdi bu ihtiyaçları karşılanıp karşılanmadığı değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 4. Filistin Festivali düzenlendi. Filistin'e destek veren göstericiler, Müslüman karşıtlığıyla bilinen bir grupla karşı karşıya kaldı. Siyatgek Stadyumu önünde gruplar karşılıklı sloganlar attı. Yaşanan arbedede güvenlik güçleri iki grubu ayırmak için yoğun çaba harcadı. İngiltere'de de İngiltere Yeşil Parti üyeleri Siyonizmi bir ırkçılık biçimi olarak ilan etmişti. Önerge metninde Siyonizmin Filistinlilerin tarihi ve süregelen bir şekilde insanlıktan çıkarılmasına ve mülksüzleştirilmesine neden olduğu ifade ediliyordu. İsrail, kendisi de Yahudi olan parti lideri Zek Podanski'ye İsrail'e giriş yasağı getirdi. Bir teknoloji zirvesinde ise Filistin yanlısı aktivistler Google'ı protesto etti. Göstericiler soykırım için teknolojiye hayır sloganları attı. Askeri yapay zeka ile İsrail'le olan teknoloji sözleşmeleri arasındaki bağlantıları protesto ederek zirveyi sekteye uğrattılar. Tüm tepkilere rağmen Gazze şeridinde İsrail soykırımı devam etti. İsrail ordusu Han Yunus kentinde sivilleri hedef aldı, Beit Lahiya'da hava saldırısı düzenledi. Yemen Es-Said Hastanesi yakınında Filistinlilere ateş açıldı. El Havuz bölgesinde ise bir araç vuruldu. Birçok bölge bombardımana tutuldu. Saldırılarda şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail zulmünün hedefinde olan Batı Şeria'da da saldırılar dinmedi. Batı Şeria'da Filistin halkının direniş sembolü olan zeytin hasadı yasa dışı Yahudi işgalcilerin hedefindeydi. Ramallah'ta çok sayıda Filistinli yaralandı, onlarca ağaç ve araç ateşe verildi. Ekipmanlara el konuldu. Filistinli yetkililer saldırıların ardında toprak gaspı planı yattığı uyarısında bulundu.
0: İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Araf'ta sorularda Esra Eloğlu'nun sorularını cevapladı. Konya'da ses getiren dostluk maçının perde arkasını anlattı. İnsanlık vicdanını her daim diri tutmalıyız dedi. Daha başka neler söyledi, bir bakalım o açıklamalara.
4: Beklediğimizin ötesinde bir mücadeleydi. Sonra dünyadan yansımalarını gördüm.
5: Nasıldı o yansımalar, dünyadaki yansımaları? Her yerde haber olduğunu biliyorum.
4: Evet, her yerde haber oldu. Tabii. Yani ICF olarak yaptığımız etkinlikler bu kadar haber olmuyor. Dolayısıyla bu Filistin bereketi, Konya'nın bereketi.
5: Şöyle bir şey var.
4: Gazze'deki çocukların bereketi. Hani buna diyecek başka bir şey yok. Konya niye oynandı? Çünkü İslam Gençlik Başkenti 2026'da Konya'ydı.
1: Gazze özgür olana kadar maç ertelenmiştir diyerek işgali dünya gündemine getiren İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Araf'ta soruların konuğu oldu.
4: Bana kalırsa Gazze soykırımı küresel yeni sömürgecilik dalgasının bir laboratuvarıydı.
1: Ayhan, insanlık vicdanını diri tutmalıyız mesajı verdi.
4: Milyonlarca insan sokakta diyoruz ya, onlar kendi ülkelerinde bu yerel otorite ve makamlara başvururlarsa ve bu başvuruda Gazze Mahkemesi kararına bir şekilde atıf yaparlarsa bir yeknesaklık oluşur diye kanaatimiz var.
1: Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada mazlumların sesi olduğunu söyledi. Türk dış politikasının bu anlayışla şekillendirildiğini belirtti.
4: Ben AK Parti dış politikası ve Türkiye dış politikası çok başarılı görüyorum. Son özellikle işte 2002'den bu yana gittikçe daha başarılı hale gelen, kendini kabul ettiren, her türlü şartı kendine göre adapte eden çok boyutlu, çok katmanlı bir dış politika görüyorum. Hani bunda da tabii Cumhurbaşkanımızın çok büyük bir rolü var hani. Onu direksiyonun arkasındaki kişi olarak Cumhurbaşkanımız bir kere Türkiye'nin dış politikasını bambaşka bir hale getirdi.
0: Türkiye ile Suriye arasında hızlanan normalleşme adımları eğitim alanında somut bir köprüye dönüştü. Başkent Şam'da yapımı tamamlanan uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu düzenlenen törenle kapılarını açtı.
3: İstiklal Marşı okundu, ders zili çaldı, öğrenciler sınıfları doldurdu. Türkiye ve Suriye arasındaki eğitim işbirliğinin en önemli adımlarından biri Şam'da atıldı. 36 derslikte yaklaşık 900 öğrenciye ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim verecek olan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu için resmi açılış töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürleri, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Müsteşarı ve İletişim Başkanlığı yetkilileri katıldı. Sınıf tahtalarının başına geçen bakanlık birim amirleri öğrencilere ilk dersi bizzat verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Er Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajlarını okudu. Tekin mesajında Türkiye ve Suriye'nin sıradan iki komşu olmadığını vurguladı.
6: Yakın tarihin siyasi şartları içerisinde çizilmiş sınırlar, devletlerin idari alanlarını belirlemiş olabilirler. Ancak bu sınırlar, halklarımız arasındaki kardeşliği ve ortak hafızayı ortadan kaldıramamıştır. Çünkü sınırlar haritalardadır, gönüllere sınır çizilemez.
3: Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle erdemli ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. İki ülke arasındaki asıl kalıcı dostluk köprüsünü bu sıralarda yetişen çocukların kuracağını kaydetti.
7: Tamam, görüşmek üzere.
3: Okulun açılışı özellikle Türkiye'de yıllarca yaşadıktan sonra Suriye'ye dönen öğrenciler için büyük bir rahatlama sağladı. 8 yaşındayken gittiği İstanbul'da 10. sınıfa kadar eğitim gördükten sonra Şam'a dönen 11. sınıf öğrencisi Hala ve psikoloji okumak isteyen sıra arkadaşı Şehit, eğitim hayatlarına nasıl devam edecekleri konusundaki kaygılarının Türk okulunun açılmasıyla son bulduğunu dile getirdi.

0: Buraya gelirken tabii ki de endişelerim vardı. İşte üniversite nasıl olacak ya da liseye alışabilecek miyim? Arkadaşlarım olacak mı? Yeniden alışabilecek miyim falan diye endişelerim vardı. Bu okulun açılması bence birçok öğrenci için iyi oldu.
1: Açıkçası haberi aldığım zaman hani Türk okul açılacak diye çok sevindim, çok mutlu oldum. Buraya geldiğim zaman da düşündüğümden de daha iyiymiş. Ve gerçekten çok mutluyum. İyi ki de açılmış bu okul yani.
2: Suriyeli gençler kaliteli bir eğitim imkanına yeniden kavuşmanın sevincini yaşıyor.
3: Ve Yemen'e bakalım. Yemen'de çatışmalar yeniden şiddetlendi. Yemen hükümet güçleri İran destekli Husilere karşı kurtuluş savaşı başlattıklarını duyurmuşlardı. Cephede kritik bir kırılma yaşandı. Hükümet güçleri küresel deniz ticaretinin kilit noktası Babül Mendeb Boğazı'nın kontrolünü geri aldıklarını duyurdu. Pazar günü Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşat Muhammed El Alimi Husilere karşı kurtuluş savaşı ilan etmişti. Bu ilanın ardından ordu birlikleri yeni bir operasyon başlattı. Karadan ve havadan operasyonlar yoğunlaştı. Stratejik cephelerde başlatılan geniş kapsamlı operasyonlar sonucunda küresel enerji sevkiyatının ana arteri olan Babül Mendeb Boğazı'nın kontrolü Husilerden tamamen temizlendi. Husilerin birçok kritik noktadan kaçtığı belirtiliyor. Bölgeden çok sayıda Husi milisin de esir olarak alındığı bildiriliyor. Hükümet güçleri operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Sada, Cef, Taiz ve Sahil hatlarında Husilere ait noktaların ağır bombardımana tutulduğu belirtildi. Savaş uçakları, İHA'lar, füzeler ve roket atarların kullanıldığı 1122 nokta atışı saldırıda Husilerin komuta merkezleri, cephanelikleri ve lojistik ikmal hatları imha edildi. Saldırılarda 1747 Husi unsuru öldü veya yaralandı. Eylül ayında Husilerin Elmaha ve Meyun adasına kadar ilerleyerek boğazı tehdit etmesi üzerine başlatılan karşı taarruz bölgedeki dengeleri sarsmıştı. Yemen hükümet yetkilileri devlet egemenliği ülkenin tamamında yeniden tesis edilene ve Husilerin elindeki tüm topraklar geri alınana kadar askeri harekatın kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Ve ABD İran arasında sürülen gerilim. Taraflar tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda 7 şartı Amerika Birleşik Devletleri'ne dayatırken ABD Başkanı Donald Trump ise karar aşamasında olduğunu dile getirdi.
2: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında süren savaşta belirsizlik hakim. İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için 7 şartta ısrar ederken Amerika Birleşik Devletleri hala karar verme aşamasında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump koşulları değerlendiriyor.
4: İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tek soru şu, biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?
2: İran, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı koz olarak kullanmaya devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İslamabad mutabakatı temelinde 7 şartımız yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacaktır dedi. İki ülke arasında Katar'ın arabuluculuğunda mesaj trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, son olarak New York'ta ana hatlarını açıkladığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planı değerlendirmişti. Bu planın aracılar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini sunduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiği mesajı incelediklerini belirtti. İran'da savaş psikolojisi halkı da derinden etkiliyor. Ülkede başlatılan can feda kampanyasıyla siviller savaşa hazırlanıyor. Başkent Tahran'da kurulan tatbikat alanında silah kullanmanın yanı sıra roket atar sistemleri hakkında eğitim veriliyor. Haftada 6 gün verilen eğitimlere kadınlar ve erkekler ayrı ayrı katılıyor. Kadınlara haftada 3 gün 3'er saat eğitim verilirken erkekler daha uzun süreli eğitime tabi tutuluyor.
5: Biz İran milleti tehlike ortaya çıktığında ülkemizi savunabilmek için birlik olmalı, hazırlıklı ve iyi eğitimli olmalıyız.
2: Amerika Birleşik Devletleri ise bölgedeki askeri faaliyetlerde

farklı bir adım attı. İngiltere'deki Rafferty Hava Üssü'nde konuşlu tüm uzun menzilli B-1 Lancer ağır bombardıman uçaklarını geri çekti. Henüz ayrıntıları açıklanmayan yeni bir tehdit nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana üslerine döndü. Amerikalı yetkililer uçakların bölgedeki farklı bir üsse kaydırılması yerine doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne geri götürülmesinin oldukça sıra dışı bir adım olduğunu vurguladı. Uçakların geri çekilme kararı, üssü hedef alan İran bağlantılı bir komplo iddiasıyla yürütülen soruşturmanın hemen ardından geldi. 27 Eylül'de üs yakınlarında patlayıcı ve terör şüphesiyle 23 ile 25 yaşları arasında 5 İngiliz vatandaşı gözaltına alınmıştı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada İran'ın olayın arkasında olduğuna dair güçlü göstergeler bulunduğunu söylemişti. Öte yandan İsrail merkezli Valla haber sitesi ise yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da olası gerilime karşı hazırlık kapsamında İsrail'e ek asker ve uçak göndermeye hazırlandığı öne sürüldü. Olası geniş çaplı çatışmada İran'da vurulabilecek hedefler üzerinde çalışmalar yapıldığı bildirildi. İran ise Starlink'in İran'daki izinsiz faaliyetlerine karşı Norveç'i suçluyor. İran Dışişleri Bakanlığı Norveç'in Tahran Büyükelçisini çağırdı. Norveç'in Uluslararası Telekomünikasyon Birliği nezdinde Starlink uydu sistemlerinin bildiriminden sorumlu taraf olarak gerekli adımları atmadığı bildirildi.

0: İstanbul Valisi Davut Gül, mega kentin İstanbul'un güvenlik verilerini açıkladı. Yılın ilk 9 ayında 130 organize suç örgütü çökertildi. Vali diyor ki terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttı.
1: İstanbul'da suçla mücadelenin 9 aylık bilançosu açıklandı. Terör örgütlerine ve organize suç örgütlerine göz açtırılmadı. 343 operasyonda 130 çete çökertildi.
2: Hiçbir suç örgütü devletten büyük değildir. Hiç kimse hukukun üstünde değildir.
1: İstanbul Valisi Davut Gül 2026'nın ilk 9 ayına ilişkin güvenlik verilerini açıkladı. İl Afat Müdürlüğü'ndeki toplantıda suçla mücadelede gelinen noktayı anlattı. Vali Gül terör örgütlerinin ilk operasyonların %20 arttığını belirtti.
2: 4237 şahıs yakalandı, 826 şahıs tutuklandı, 639 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanımızın öncülüğünde, milletimizin desteği ve duasıyla terörü sadece şehrimizden değil bu coğrafyadan silmekte kararlıyız.
1: Organize suç örgütlerine de geçit verilmedi.
2: Organize suç örgütlerine bu yılın ilk 9 ayında 343 operasyon yapıldı, 130 çete çökertildi. Yakalanan 3998 şahıstan 2517'si tutuklandı. Finansal kaynaklarına el koyuldu. Propaganda ve eleman temini için kullanılan 1974 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.
0: Siber vatandağı suçlulara göz açtırılmadı. 61 ilde son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı. Siber suçlulara nefes aldırılmıyor. Türk polisi geniş kapsamlı bir operasyona daha imza attı. Detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Operasyonlarda şüphelilerin ev, araba ve arsa satışı gibi temalarla vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, reklam ve para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Operasyonların bilançosu da dikkat çekti. Son 5 günde 547 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 155'i tutuklandı. 183'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde mobilya üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yaklaşık 2,5 saat mücadele etti. AFAD'a bağlı.

0: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer ekibi de tedbir amaçlı bölgeye sevk edildi.
1: Depoda yangın çıktı. Alevler birçok alanı kullanılmaz hale getirdi. Yangın Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki mobilya fabrikasında meydana geldi. Sabah saatlerinde fabrikanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. AFAD'a bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer ekibi de tedbir amaçlı bölgeye gönderildi. Ekipler yangının çevredeki fabrikalara sirayet etmemesi için yoğun çaba harcadı. Yangın sırasında yükselen yoğun siyah duman Bursa-İzmir karayolunun birçok noktasından görüldü. Yaklaşık 2,5 saat süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Yangının ardından fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının bilançosu drone kamerasına böyle yansıdı. Yangın nedeniyle fabrikanın çatısı ve bazı bölümleri kullanılmaz hale gelirken, ekipler alevleri kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışmalarına devam etti. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
0: Online alışverişte tüketiciyi yanıltan sahte yorum ve puanlara karşı yeni düzenleme uygulanıyor. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu şikayetler üzerine sahte yorum ve takipçi satışı yapan siteleri inceledi ve mevzuata aykırı olduğu belirlenen çok sayıda internet adresine erişim engeli getirdi.
2: Artık bir ürün ya da hizmet için yorum yapmanın da şartı var. 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren düzenlemeyle değerlendirme yalnızca ürünü veya hizmeti satın alan tüketiciler tarafından yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı e-ticaret sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere karşı harekete geçti. Sahte yorum ve puana yer veren sitelere erişim engeli getirdi. Olumlu ya da olumsuz tüm yorumlar ayrım gözetilmeksizin yayımlanacak. Satıcı ve platformlar olumsuz olduğu gerekçesiyle bir değerlendirmeyi yayından çıkaramayacak. Yorumların sıralamasında da tüketiciyi belirli bir yöne yönlendirecek uygulamalara izin verilmeyecek. Kurallara uymayan satıcı ve hizmet sağlayıcılar içinse idari yaptırım uygulanacak. Ticaret Bakanlığı tüketici değerlendirmelerine ilişkin denetimlerin reklam kurulu tarafından düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.
0: Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Türk sinemasının Altın Çocuk lakaplı oyuncusu Göksel Ersoy 90 yaşında hayatını kaybetti.
1: Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri daha hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Ersoy 90 yaşında hayatını kaybetti. 1950'li yıllarda başladığı sinema kariyerinde çok sayıda filmde rol aldı. Özellikle başrolünü üstlendiği jön karakterleriyle geniş kitlelerin hafızasında yer etti. Yakışıklılığı ve kendine özgü oyunculuğuyla dönemin öne çıkan yıldızlarından biri olan Ersoy, Yeşilçam'ın altın dönemine damga vuran isimler arasında yer aldı.
3: Sporu spor olarak severim hanımefendi.
1: Sadece oyunculuğuyla değil, yapımcı kimliğiyle de Türk sinemasına katkı sağlayan usta sanatçı, yıllar boyunca beyaz perdede de bıraktığı izlerle anıldı. Göksel Ersoy, sinema kariyeri boyunca canlandırdığı karakterlerle milyonlarca izleyicinin hayatına dokundu. 90 yıllık yaşamına Türk sinemasının unutulmaz dönemlerinden birinde şekillenen uzun ve başarılı bir sanat kariyeri sığdırdı. Göksel Ersoy, çarşamba günü düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğunu uğurlanacak. Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı geride bıraktığı filmleri ve hatıralarıyla yaşamaya devam edecek.
3: Ne o, gazeteye dalmışsın böyle?
0: Milli Hızlı Tren'in ikinci setinde üretim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2027 ve 2028 yıllarında toplam 14 milli hızlı tren seti üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

0: Türkiye'nin yerli ve milli hız tren projesinde üretim çalışmaları devam ediyor. İlk milli hız tren setinin testleri sürerken ikinci setin imalatında da önemli aşama kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ikinci setin adım adım raylara hazırlandığını açıkladı. Uraloğlu 2027 yılında 7, 2028 yılında ise 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli hız tren seti üretmeyi hedeflediklerini belirtti. 8 araçtan oluşan tren setleri 577 yolcu kapasitesine sahip olacak. İlk milli hız treninin işletme hızının saatte 225 km olması planlanıyor. Testler kapsamında ise tren saatte 250 km hıza ulaştı. Trenin tren kontrol ve yönetim sistemi ile CER sistemi gibi kritik bileşenleri de Aselsan İşbirliği ile milli ve yerli olarak geliştiriliyor.
1: Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
2: Türkiye'nin birçok noktasında sonbahar etkisini hissettirirken Doğu Anadolu'dan ilk kar haberleri gelmeye başladı. Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Beyaza bürünen görkemli zirveler Erzincan şehir merkezinden ve çevre bölgelerden net bir şekilde görüldü ve kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Yaz aylarını yüksek rakımlı yaylalarda geçiren göçerler ise kar yağışının ardından koyun sürüleriyle birlikte dönüş yolculuklarını hızlandırmak zorunda kaldı. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre ise bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel ve aralıklı sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
1: Ve artık moderatörü noktalama vakti geldi. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Mekke oldu mu olay kötü hocam. Ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın yüzü denen bir güruh var karşında.
2: Evet.
1: Ne alakası var Arap'ı? Ondan sonra Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter.
2: Diyen var.
1: Sapık ve yani sapık derken gerçekten sapık ama Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter olan Allahsızların cümlesidir bu.
2: Bir şey daha ben ekleyeyim. Sınırımızda
1: çizgisi bu. Bak,
2: DAEŞ olmasındansa seküler yapısıyla PKK olmasını tercih ederim diyen amiraller var ya bu ülkede.
1: Bu söylediğimizi bir daha üzerinden geçeyim. Yorumsuz abartılı bir şekilde diye görüyorsanız birebir bakın kopya koyun. Gerçekten CHP'nin ne olduğunu çok iyi görürsün. Aynı şeyi söylüyoruz.
2: Bir taraftan şeytan taşlarken bir taraftan tavaf etme yeteneğine sahip tabir yerindeyse bir devlet yönetimimiz var. Bu işe gerçekten bu memlekete, bu vatana ve bu vatanın bütünlüğüne ve yükselişine gönül vermiş, bu davaya tabir yerindeyse baş koymuş insanlar var. İşte o insanların gayretleriyle Hikmet Bey'in bahsettiği bu olumsuzluklara rağmen ilerliyoruz. Güneydoğu'ya çok yakıştı mesela. Ne yakıştı? Teknofest.
1: Ya.
2: Dün muazzam bir kapanışla 1,5 milyon insanı ziyaret ettiği bir şeyden bahsediyoruz. Ne olarak nitelendirmişlerdi bu zihniyet, bu fikir?
3: Bu Teknofest'i ne zannediyorsunuz? Bize ne dedi? Panayır. Panayır. Teknofest dediğiniz panayır.
2: Ya.
1: Fatih Altay mesela diyor ki Kaan'ı koymuş oraya diyor, orada diyor bilmem ne diyor, bir arabamı çekiyor kendimi gidiyor, bir tane diyor teker de koymuşlar, tar yerden diyor 10 santim bile kalkmamış dedi, değil mi? Bunu ben yazdım.
4: Keza uçak meselesinde işte bir tane uçak çıkıyor karada tar gidiyor, yani motorla mı gidiyor, tekerleklerine motor koymuşlar, onu bilmiyoruz bunu.
2: İşte bu yani. Neyse.
1: Yerden 10 santim daha kalkmamış diyordu.
2: Devamında
1: ben camını yazdım. Çok kızdırdı, sonunda kalktı. Değil mi? Tahrik etti. Kalkmaz etmez derken 5-6 ay sonra ilk kalkışını yaptı. Yani normal şartlar altında Türkiye bu gücüyle, bak bütün her şey imajdır diyorum. Yani soft power dedikleri şey böyle bir şey. Bir bakıyorsun Yıldırım Han. Of. Anam. Diyorsun ki bütün dünyaya haber yaptırıyorsun. Zaten fişin takmadığı ölçüsü böyleydi. Evet, zaten uçak yaptın, bile de sapı vardı. Bilmem ne yaptın, ne peteğiydi?
2: Kalorifer peteği.
1: Peteğiydi. Yavuz Tansel'im yaptın, bilmem ne direğiydi. Hepsi oldu. Sen bunları verdin, tamam mı? Teknofest'te dediklerim sadece bununla limitli değil. Diyorsun ki Erdoğan diyorsun, kapat diyorsun. Hem kapat tamam. Sen şuradan bak adama.
2: Tamam.
1: Abi şurası rahatsız ediyor, burası rahatsız ediyor, burası eşi kapalı, cumhurbaşkanı olamaz, olmamalı, çağdaş, layık, içemedim,
2: dans etmiyor.
1: Dans edemiyor. Edemiyor. Heykel yapamadık. Tamam. Elden gidiyor.
2: Dedi. Onları bırak.
1: Ya şuraya gel bak. Biraz önce Mekke Anlaşması'nda bir ifade kullandım. Neye göre kullandım biliyor musun?
2: Neye göre kullandım?
1: Türkiye'nin bu hale Teknofest diyorsun. Güneydoğu bölgesinde değil mi?
2: Evet.
1: Terörün bundan 20 sene önce terörün kol gezdiği, insanların çocukluğuna asker göndermek istemediği bir alandan bahsediyorsun değil mi?
2: Geri kalmışlık ortada olduğu, yatırımların gitmediği, insanların kaçmaya gayret ettiği şimdi bir coğrafyadan
1: Urfa'dan,
2: bahsediyoruz.
1: Urfa'dan, Siirt'ten, Batman'dan ana yollarına. Batman'a gittim dedim. Ulan dedim burası Bağdat Caddesi'ne benziyor. Batman Atatürk Caddesi.
2: Evet.
1: Bütün bunları yapan adam Erdoğan ya. Bir şey söyleyeceğim. Adamın kim olduğuna bakmayın ya. Çok enteresan.
2: Ama panayır. Bak, adamın panayırı görüyorsun şeyine, değil mi? Panayır.
5: Mekke İttifakı'nın kurumsal kimliği şekilleniyor. Riyad'daki stratejik komite toplantısında hangi kararlar alınacak? Doğu Akdeniz'de elektrik krizi çözülecek mi? Atina ve Paris, Türkiye'nin tepkisine karşı nasıl bir formül arıyor? Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda sessiz gerilim yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri ara seçimden sonra yeni bir bombardıman mı planlıyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Halit Hamzaoğlu ve gazeteci Ercan Gürses cevap verecek.
6: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
5: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
6: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
5: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
7: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
6: Ya ne olacağını?
5: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
6: Ne? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
8: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
9: Gol olur yalnız. Ben dedim.
8: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'ye de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
5: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
10: Aynen.
5: Akımlara akıyor muyuz?
10: Akıyoruz.
5: Dans, dizi, pitch check, oyun, ASMR, edebiyat.
10: Güzel.
5: Sen ne yapıyorsun?
11: Ben bir şey yapmıyorum abi.
5: Sen Türkselli misin?
11: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
5: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
4: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
12: Türksel'lere bağlan hayata.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

16. yüzyıl Osmanlı dahisi Matrakçı Nasuh. Tarihçi, matematikçi, ressam, hattat, silahşor. Döneminin gözde savaş oyunu Matrak'ı en iyi oynayanlardan biri. Bu yüzden nereli olduğunu belirten Bosnavi adının da önünde geliyor Matrakçı lakabı. Enderun eğitimine 2. Bayezid döneminde başladığı tahmin ediliyor. Matrakçı Nasuh, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları için yapılan muhteşem sünnet şenliklerinde bir hisar için gerekli olan bütün malzemesiyle kağıttan iki yürür hisar yaptı ve bu hisarlardaki askerler bir savaş gösterisi sundu. Sanat mirasına gelince, 1534 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın çıktığı ilk İran seferine katılan Matrakçı Nasuh, İstanbul'dan Tebriz'e, oradan Bağdat'a ve Bağdat'tan yine Tebriz üzerinden İstanbul'a kadar konup göçülen menzillerin minyatürlerini hazırladı. Aynı zamanda matematikçi olan Nasuh, geometride uzunluk ölçülerini gösteren cetveller hazırladı ve bu konuda kendinden sonra gelenlere önderlik etti. Günümüze kadar ulaşan kitapları ve çizimleri, onun dünya tarihi açısından önemini anlamak için yeterlidir. Matrakçı'nın orijinal yazma ve çizimleri kütüphane ve müzelerde, yeni baskı ve üzerine yapılmış araştırmalarsa kitapçı raflarında keşfedilmeyi bekliyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize

Buyurun. Saygıdeğer bakanlar, farklı ülkelerden kongreye iştirak eden kıymetli temsilciler, değerli uzay ajansı başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Akdeniz'in incisi

Güzel Antalya'mızda böylesine kapsamlı bir organizasyonda sizleri misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. 77. Uluslararası Uzay Kongresi vesilesiyle dünyanın 111 ülkesinden Türkiye'yi teşrif eden siz değerli dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı bu büyük buluşmanın ülkelerimiz, halklarımız ve insanlığın ortak geleceği açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kongrenin düzenlenmesine destek olan bu önemli uluslararası etkinliğin icrasında emeği geçen tüm kurumlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Dünyanın daha fazla uzaya ihtiyacı var temasıyla tertiplenen kongre kapsamındaki etkinliklerin yeni işbirliklerine kapı aralamasını diliyorum. Öncelikle bir hususa dikkatlerinizi çekmek isterim. Haberleşmeden güvenliğe, ekonomiden ulaşıma, tarımdan afet yönetimine, insanlığın her alanda kat ettiği mesafenin temelinde bilim ve teknoloji vardır. Bilim ve teknolojideki ilerlemenin doğrudan yansıdığı en kritik alan ise şüphesiz uzaydır. Dolayısıyla bugün uzayda daha fazla yer edinmek, aslında yeryüzünde insanlığın hayatını daha güvenli, daha müreffeh ve daha sürdürülebilir hale getirmek anlamına geliyor. Kongre münasebetiyle yapılacak toplantı, görüşme, sunum ve istişarelerin bu minvalde ufkumuzu aydınlatan tartışmalara vesile olacağına inanıyor. Değerli fikirleriyle kongreye katkı sunacak herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, Türk milleti olarak gök bilimlerinde fevkalade zengin bir birikimi tevarüs ediyoruz. Atalarımız asırlar boyunca Türkistan coğrafyasının uçsuz bucaksız bozkırlarında güneşin ve ayın hareketlerini takip ettiler. Kayıt altına aldılar. Yıldızların dilini çözmeye çalıştılar. Bilim tarihine şöyle bir baktığımızda 6. yüzyılda yaşamış Göktürkler döneminden özellikle astronomik gözlemlerle ve takvim bilgisine ilişkin önemli izlerle karşılaşıyoruz. Esasında tek başına Göktürk ifadesi dahi milletimizin gökyüzü ile kurduğu güçlü bağın mahiyetini göstermesi açısından yeterlidir. Kökleri 15 asır öncesine uzanan bu ilgi, milletimizin İslam'la müşerref olması akabinde daha kurumsal bir hal almıştır. Bağdat'tan Şam'a, Semerkant'tan Buhara'ya, Meraga'dan Kurtuba'ya, Kahire'den İstanbul'a uzanan geniş medeniyet havzamızdaki pek çok alim gök bilimlerine eşsiz katkılar yapmıştır. İlim ve bilim insanlarımız devrin karanlığında yol ve yön arayan insanlığı aydınlatmak üzere yeni kandiller yakmıştır. Düşünürlerimiz, bilginlerimiz o dönemlerde ilmi heyet olarak adlandırılan astronomiye çok önemli eserler kazandırmıştır. Mesela ayın evrelerini hesaplayıp haritasını ilk çıkaran Ali Kuşçu'dan, 16. yüzyılda alemin merkezinin yerin merkezi olduğunu söyleyen Seydi Ali Reis'e kadar bu alanda çığır açan nice isim bu topraklarda yaşamış, yetişmiş, talebe yetiştirmiş, bugün bile hayran kaldığımız ilmi keşiflere imza atmıştır.
trigonometri ilminin babası ekliptik ile ekvator arasındaki mesafeyi ilk kez gerçeğe en yakın hesaplayan Takiyüddin ise 16. yüzyılda İstanbul'da Rasathane

Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamızın gayretleriyle kurulan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi bu zengin mirasa ışık tutan önemli bir merkezdir. İmkanı olan veya yolu İstanbul'a düşen misafirlerimizin müzemizi ziyaret etmelerini kendilerine özellikle tavsiye ediyorum. Kıymetli misafirler, bir taraftan sahip olduğumuz bu zengin ve köklü mirasla gurur duyarken, diğer taraftan bunu daha da zenginleştirmeye gayret ediyoruz. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz günden itibaren her alanda geçmişle gelecek arasında güçlü köprüler kurmaya çalıştık. Tarihten ilham alarak bugüne ve yarına nasıl yön verebileceğimizi, nasıl mührümüzü vurabileceğimizi, geleceğin dünyasında hak ettiğimiz yeri nasıl alabileceğimizi planlamanın çabasında olduk. Hedeflerimizi belirledik. Kurumlarımızı güçlendirdik. İnsan kaynağımıza yatırım yaptık. Sanayimizi harekete geçirdik. Üniversitelerimizi ve araştırma altyapımızı destekledik. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Önümüze çıkan engellere ve zorluklara rağmen hamdolsun kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir. IMC ile yüksek çözünürlüklü yer gözlem alanında önemli bir kabiliyet kazandık. Göktürk uydularımızla ülkemizin uzaydan yer gözlem ve keşif kapasitesini artırdık. TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi başarıyla uzaya gönderdik. 2024 yılında ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TürkSat 6A'yı uzaya fırlattık ve hizmete aldık. TürkSat 6A Türkiye'nin mühendislik kabiliyetini, sanayi altyapısını, insan kaynağını ve uzay teknolojilerindeki özgüvenini de teyit etmiştir. Tabii burada şunun da altını çiziyorum. Bizim için uzay sadece uydulardan ibaret değildir. Uzay araştırmaları ve insanlı uzay faaliyetleri de milli uzay programımızın önemli unsurları arasında yer alıyor. 2024 yılında Alper Gezer Avcı'yı uluslararası uzay istasyonuna göndererek Cumhuriyetimizin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirdik. Ardından Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşuyla mikro yer çekimi araştırmalarında yeni bir tecrübe kazandık. Bunlar ülkemiz için son derece anlamlı ama yeterli olmayan adımlardı. Biz daha büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. Elde ettiğimiz bu tecrübeyi çok daha yukarılara taşımanın gayreti içindeyiz. İnşallah Türkiye insanlı uzay çalışmalarında daha nice görevi başarıyla gerçekleştirecek, nice bilim insanını, mühendisini ve astronotunu uzaya gönderecektir. (Gülüyor) 2021 yılında açıkladığımız
Milli Uzay Programı

Yolculuğumuzun en heyecan verici hedeflerinden biri de Ay'dır. Bundan 5 sene önce programı açıklarken Ay'a gitme hedefi koymuş, bunu da milletimizle paylaşmıştık. Ufku dar, vizyonu sığ, muayyilesi kıt, kimi çevrelerin küçümseyici eleştirilerine muhatap olan iddiamızı hayalden çıkarıp attığımız adımlarla bugün somut bir programa dönüştürdük. Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır. Daha da önemlisi, İMC ve TürkSat 6A gibi projelerde kazandığımız mühendislik tecrübesini Ay görevimize aktarıyoruz. Yani her seferinde sıfırdan başlamıyor, bir önceki görevde kazandığımız bilgi ve tecrübeyi bir sonraki hedefimize taşıyoruz. Saygıdeğer misafirler, günümüzde uzayda var olmak için yalnızca uydu üretmek yetmez. Uzaya erişebilmek de gerekir. Bu nedenle milli uzay programımızda uzaya erişim ve uzay limanı hedefini özel bir yere koyduk. Türkiye'nin coğrafi şartlarını da dikkate alarak dost ve kardeş Somali ile uzay alanında tarihi bir işbirliğinin temellerini atıyoruz. Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık. Bu stratejik projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Projemizle Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bizim ilkemiz şudur: uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Böyle olmamalı, böyle görülmemelidir. Aynı şekilde uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır. Dahası tehlikelidir. İnsanlığın ortak geleceğine yönelik aleni bir tehdit oluşturmaktadır. Bunun son dönemde yaygınlık kazandığını görüyor ve doğru bulmuyoruz. Türkiye olarak uzayın imkanlarından daha fazla ülkenin yararlanmasını istiyoruz. Daha fazla ülkenin bilim üretmesini, daha fazla gencin uzay teknolojilerine erişmesini, daha fazla girişimcinin küresel uzay ekonomisine katılmasını arzu ediyoruz. Şurası bir gerçek ki, uzay teknolojik kapasitesi ne olursa olsun bir ülkenin tek başına şekillendirebileceği bir alan olmaktan çıkmış, ortak hedefler etrafında birlikte hareket etmeyi gerektiren küresel bir alana dönüşmüştür. Uluslararası Uzay Kongresi gibi dünyanın dört bir yanından uzman isimleri bir araya getiren bu önemli buluşmayı, ortak geleceğimizi
birlik

0: de şekillendirmek açısından son derece kıymetli buluyoruz. Uzayın geleceği aynı zamanda devletlerin, parlamentoların ve uluslararası kuruluşların ortaya koyacağı ortak irade ile şekillenecektir. Bu minvalde uzayda barış için Antalya Deklarasyonu'nu imzalayan tüm katılımcılara teşekkür ediyor. Henüz imzalamayan dostlarımızı da bu adımı atmaya davet ediyorum. Değerli dostlar, bugün Türkiye'nin uzay alanındaki en büyük gücü sadece sahip olduğu uydular veya geliştirdiği teknolojiler değildir. En büyük gücümüz genç ve nitelikli insan kaynağımızdır. Mühendislerimizle, bilim insanlarımızla, girişimcilerimizle ve bunları aynı hedef etrafında buluşturan siyasi irademizle hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Cumartesi günü Türkiye'nin bu alanda hangi seviyeye ulaştığını bizzat gözlemleme imkanı buldum. Nerede? Şanlıurfa ilimizde düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da farklı yaş gruplarından gençlerimizin heyecanına şahitlik ettim. ...81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takımın başvurduğu bu muazzam teknoloji festivali gelecek adına umutlarımızı daha da artırdı. Umutlarını, heveslerini, iştiyaklarını kırmaya dönük her türlü kampanyaya rağmen Teknofest kuşağı olarak yetişen pırıl pırıl gençlerimiz bugün roketlerden uydulara, yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar pek çok alanda dünya ile yarışan projeler geliştiriyor. İnşallah bu gençler bizim açtığımız yoldan ilerleyerek yarının astronotları, mühendisleri, bilim insanları ve uzay girişimcileri olacaklar. Milli uzay programımızın diğer hedeflerini onlar gerçeğe dönüştürecekler. Zengin bir tarihi birikim ve güçlü bir irade ile yürüdüğümüz bu yolda daha kat edecek çok mesafemiz var. Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden biri haline getirene kadar hedefimizden sapmayacağız. Biz bu yolu tek başımıza değil, işte bugün burada olduğu gibi bizimle aynı ideallere inanan dostlarımızla birlikte yürümek istiyoruz. Ev sahipliğimizde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin bu ortak zemini büyütmek için çok anlamlı bir fırsat olduğuna inanıyorum. Bu düşüncelerle kongremizin ülkelerimizle birlikte tüm insanlık için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Kongre vesilesiyle ülkemizi ve Antalya'mızı teşrif eden tüm dostlarımıza tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiğiniz diyorum. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Türkiye Uzay Ajansımız ve Uluslararası Uzay Federasyonu başta olmak üzere tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Sizlerden ülkelerinizdeki tüm dostlarımıza bizden kucak dolusu selam götürmenizi rica ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Değerli tatları için Sayın Cumhurbaşkanımızla çok teşekkür ediyoruz. Efendim, yüksek müsaadelerinizle sizleri bir süre daha sahnemizde ağırlamaya devam etmek isteriz. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu tarihi kongrenin

0: keşiflerin anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza en derinden şükranlarımızın nişanesi olarak bir hediye takdimimiz gerçekleştirilecek. Hediye takdimlerini gerçekleştirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı sahneye davet ediyor.
1: To mark this historic Congress and as a token of our gratitude and presence, a commemorative gift.
0: Değerli konuklar, bu hediye 16. yüzyıl Osmanlı bilim ve astronomi mirasını temsil eden Şeyh-i Şahname-i Murad-ı Salis'teki İstanbul Rasathanesi minyatüründen esinlenerek İznik Vakfı tarafından hazırlanmıştır ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygıyla takdim edilmiştir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katıldı. Kısa süre önce konuşmasını tamamladı. Şu anda hediye takdim törenindeyiz. Erdoğan önemli mesajlar verdi. Özellikle Türkiye'nin uzay yarışında kalmasına asla müsaade etmedik ve bir vizyon oluşturduk. Bu yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Biliyorsunuz Türkiye'nin bir uzayda Ay'a ulaşma hedefi var. Bununla ilgili olarak da Türkiye'nin Ay'a göndereceği aracın %80'ini yerli olduğunu vurguladı. Montaj ve entegrasyon üretimi tamamlandı diye söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda uzaya dair uyarıları da vardı dünya devletlerine. Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir diye söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve uzayı silahlandırmak fevkalade yanlıştır vurgusunu yaptı. Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden biri hale getirene kadar hedefimizden sapmayacağız ve mücadeleye devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şanlıurfa ziyaretini Teknofest'te hatırlattı. En kıymetli hazinemiz gençlerimiz ve yetenekli işte bilim üzerine çalışan gençlerimizdir, beşeri sermayemizdir diye söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Günümüzde uzayda daha fazla yer edinmek, yeryüzünde insanlığın hayatını daha müreffeh hale getirmek anlamına geliyor diye söyledi. Biz de Türkiye olarak yönümüzü uzaya çevirmiş vaziyetteyiz mesajları verdi. Türkiye'nin uzay yarışına geri kalmasına asla müsaade etmedik. Önümüze çıkan engelleri ve zorluklara rağmen sırf sürede kayda değer mesafe aldık diye söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda TürkSat 6A, Türkiye'nin mühendislik kabiliyetini, sanayi altyapısını, insan kaynağını ve uzay teknolojilerindeki özgüvenini de teyit etmiştir diye söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu alanda verilen mücadelenin aynı zamanda savunma sanayi ve diğer alanlara da katkısı olduğunu da vurguladı diyebiliriz.
0: Kongremizin Astronaut Chapter programında yer alan tüm astronotlarımızı sahneye davet ediyoruz.
2: Alper Gezer abi başlamak üzere Türkiye'nin uzay programında yer alan astronotlar da şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından el sıkışarak tebrik ediliyor. Bugün NASA'dan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzay vizyonuna dair övgü dolu ifadeler gelmişti. Türkiye'nin Artemis programında yer almasının bu konudaki ciddiyetini ve vizyonunu ortaya koyduğunu vurgulamıştı NASA Başkan Yardımcısı. Bu konuda şunu da söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biraz değindi aslına bakarsanız. Hani Türkiye'nin uzay konusunda verdiği mücadeleyi böyle sürekli küçümseyen, uzak büken ve hafife alan bir kitle var. Ama hatırlarsanız hani bir 10-15 yıl önce Türkiye'nin savunma sanayi projelerini de aynı kitle küçümsüyordu, dudak büküyordu, alay ediyordu. Kimileri işte bunlar maket diyordu, kimisi uçmaz diyordu. Hatta bunları böyle işte 3 harfli marketlerden bile alabilirsiniz diye drone teknolojilerini tiye alanlar vardı. Kaan projesini işte ilk parçası üretildiğindeki en gövde mukavemeti anlamında en kritik ve kıymetli parçalardan biriydi. İşte kalorifer peteğine benziyor diye manşet atanlar olmuştu. Sonra Kaan'la ilgili olarak ya bu uçmuyor, tekerlerine motor takmışlar, tartar gidiyor diye dalga geçenler olmuştu ama Kaan'ın uçtuğunu da gördük. Prototip 0 gökyüzüyle buluştu. Oradan edinilen tecrübeyle prototip 1 üretildi. O da çok yakında kanatlanacak inşallah. Hep beraber göreceğiz ve 2032 yılında da inşallah yerli motorunda takıldığı günleri görmek nasip olacak diye düşünüyoruz. TF-35000 motorumuzla ilgili de çalışmalar devam ediyor bu anlamda. Tabii uzaya gitme hedefi büyük bir hedef ve bunun için de açık söylemek gerekirse hani roket fırlatma rampaları gerekiyor. Bu da belli ülkelerin elinde. Türkiye Somali'deki uzay limanıyla bu konuda da bir tek ele karşı aslında bir bağımsızlık mücadelesi vermiş olacak. Özellikle Somali'deki uzay üssünün inşası ve oradan bizim başarılı atışlar yapabilmemiz yeni ufuklar açacak Türkiye'ye diye söylemek mümkün. Şu an işte sahnede keyifli bir sohbet devam ediyor. Alper Gezer Avcı'nın tercümanlığında uzay programında yer alan yerli

Yabancı isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tokalaşarak tebrik ediliyor. Böyle küçük sohbetler yapılıyor. 77. Uluslararası Uzay Kongresi 6000'den fazla katılımcı 108 ülkeden katılımla Antalya'da gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da törende yaptığı konuşmada verilen mücadelenin altını çizdi diyebiliriz.

0: Tabii kongreden de biraz size bahsedeyim isterseniz. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzay profesyonelleri bir araya geliyor. Dünya çapındaki önemli isimler ağırlanacak. Aynı zamanda uzay alanındaki kritik meseleler hem işte workshoplarla hem panellerle gündeme getirecek, hem de bu alanda çalışan firmaların birbirleriyle tanışma, dayanışma, yeni projelere imza atma imkanları olacak. Türkiye'yi de Türkiye Uzay Ajansı ev sahipliğinde birçok kuruma katılarak temsil ediyor burada. Türkiye'de temsil ediliyor. 108 ülkeden 6843 893 düzeltiyorum delege ve katılımcı kayıt yaptırdı bugüne kadar. Kongre 9 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. Toplumun her kesimini uzay, bilim ve teknolojiyle buluşturacak. Aynı zamanda halk günü etkinliği de olacak Cuma günü.
1: Ve şimdi büyük aile fotoğrafımızı biraz daha genişletmek ve tamamlamak istiyoruz. Değerli konuklar, aile fotoğrafımıza katılmak üzere ISC 2026 İcra Kurulu üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlarımızı ve milletvekillerimizi, konuk ülke bakanları ve parlamento heyetlerini, saygıdeğer büyükelçilerimizi...
0: Şimdi büyük bir aile fotoğrafı için çağrı yapılıyor sahneye.
1: Sahneye ve aile fotoğrafına katılmaya davet ediyoruz.
2: Visiting ministers and members of parliament from participating nations, the heads of space agencies, their excellencies, the ambassadors.
0: Antalya'da düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları da elbette manşetlerde yerini bulacak. Benim açımdan en dikkat çekici olan başlıklardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere olan güveni ve teveccühüydü. Teknofest'te çok net bir şekilde gördüğünü söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların, gençlerin ve bu ülke için sevdalı olanları verdiği mücadeleye atıfta bulundu. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük gücü, beşeri sermayesi ve geleceğe inanan gençlerdir mesajları verdi. Biz bilgi ve tecrübemizi sonraki hedefe taşıyoruz ve bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Uydusunu tasarlayan Asya'daki ülkeden biriyiz ki tasarladığımız uydu şu an uzayda görevde yapıyor diye söyledi. Yine Türkiye tarafından üretimi, tasarımı yapılan Ay'a gönderecek uzay aracı ile ilgili de bilgi verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. %80'in yerli ve milli imkanlarla üretildiğini vurguladı. Onunla ilgili de yakın zamanda bir ay yolculuğu söz konusu olacak. Tabii tüm bu süreçlerin taşlanacağı ansa Somali'deki uzay limanı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2011 yılında Somali'ye giderek ortaya koyduğu vizyonla Türkiye'yi bugünlere getirdi uzay meselesinde. Ekvator'a yakın, okyanusa kıyısı olan bir ülkede böyle bir başarıya imza atılabilmesi bölgesel denklemler açısından da çok dikkat çekici ve önemli bir gelişme olacak diyebiliriz.
1: Uzay Kongresi'nin açılış töreni burada gururla ve büyük bir heyecanla tamamlamış bulunuyoruz. Kongremiz resmen başlamıştır.
0: 24 Haber Merkezi ve 24 Radyo'da İbrahim Güneş'le birliktesiniz efendim. Moderatöre bugün yayınımız sebebiyle biraz gecikmeli başlıyoruz ve dünya gündemiyle de bu saat diliminde devam edeceğiz efendim. İşgalci İsrail'in Suriye'deki ihlalleri ne yazık ki devam ediyor. Şam kırsalında bir binayı havaya uçurdular. Kuneytra'da ise bir köye baskın düzenlediler, bir kişiyi katlettiler. İşgalci İsrail uluslararası hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor. İşgalci İsrail Şam kırsalında Beit Cin kasabasına sızdı. Terk edilmiş bir binayı hava uçurdu. Eş zamanlı olarak İsrail ordusuna bağlı bir devriye gücü güneydeki Kuneytra kentine bağlı El Asbah köyüne baskın gerçekleştirdi. İHA uçuşları ve aydınlatma fişekleri altında gerçekleştirilen operasyonda İsrail askerleri sivil evlerde arama yaptı. Suriye köylerine yönelik bu sızma girişimlerinin İsrail'in bölgede yürüttüğü Sufa 53 projesinde kazı çalışmaları yeniden başlamasıyla eş zamanlı gerçekleşmesi dikkati çekti. Proje 2022'den beri Golan sınırındaki yaklaşık 70 kilometrelik tampon bölgede sürüyor. Derin hendekler kazılması ve yeni askeri yollar açılmasını kapsıyor. İsrail bu adımlarla bölgedeki askeri kontrolünü genişletmeyi, yerel halkın tarım arazilerine erişimini kısıtlamayı ve 1974 tarihli kuvvetlerin çekilmesi

0: anlaşmasıyla kurulan mevcut durumu kendi lehine değiştirmeyi hedefliyor. İşgal altındaki hatta ölümcül bir olay da yaşandı. İsrail ordusu askeri mevziye sızmaya çalıştığını iddia etti. Bir şüpheliyi öldürdüğünü duyurdu. Türkiye, İsrail'in ihlallerini kınadı. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. İsrail'in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumu gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz ifadesi kullanıldı. Suriye'ye her alanda desteğin süreceği vurgulandı. ...27 Ekim'deki seçim öncesinde İsrail'de kışkırtıcı hareketler her yerde devam ediyor efendim. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik saldırısına tepki gösterdi. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'nın Elhel kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'ni Yahudi bayramlarını bahane ederek Müslümanlara kapattı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, camiye yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve provokasyonları lanetledi. İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan bu utanmaz saldırganlık tam bir barbarlıktır dedi. İsrail makamlarının bu hukuksuzlukları teşvik ve himaye etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Harem-i İbrahim Camii'nin Müslümanların kutsalı olduğunu ifade eden Çelik, bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız ifadesini kullandı. Gazze ve Batı Şeria'daki zulme dair gelişmeleri sizlerle sürekli paylaşıyoruz. Bu kez ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail 3 Filistinli'yi şehit etti. Batı Şeria'da ise işgalci Yahudiler Filistinlilere bir kez daha saldırdı. Dünyanın birçok yerinde ise zulme tepki var.
1: Dünya sessiz kalmıyor, yaşananlara göz yummuyor. Gazze şeridinde İsrail soykırımı ateşkese rağmen sürerken uluslararası toplumda İsrail'e tepkiler çoğalıyor. Amerikalı sinema oyuncusu Angelina Jolie sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Google'ın uydu görüntülerine yansıyan soykırımcı İsrail'in Gazze'deki yıkımını paylaştı. Google Earth, fiziksel yıkımı sıra dışı açıklıkla ortaya koyuyor ifadesini kullandı. Ancak bunun arasında yaşamanın ne anlama geldiğini, öldürülen ailelere ne olduğunu ve yaşayanlar için hayatın nasıl olduğunu gösteremiyor dedi. Jolie, yıkım görülüyor, ihtiyaçlar biliniyor. Önemli olan şimdi bu ihtiyaçları karşılanıp karşılanmadığı değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 4. Filistin Festivali düzenlendi. Filistin'e destek veren göstericiler, Müslüman karşıtlığıyla bilinen bir grupla karşı karşıya kaldı. Siyatgek Stadyumu önünde gruplar karşılıklı sloganlar attı. Yaşanan arbedede güvenlik güçleri iki grubu ayırmak için yoğun çaba harcadı. İngiltere'de de İngiltere Yeşil Parti üyeleri Siyonizmi bir ırkçılık biçimi olarak ilan etmişti. Önerge metninde Siyonizmin Filistinlilerin tarihi ve süregelen bir şekilde insanlıktan çıkarılmasına ve mülksüzleştirilmesine neden olduğu ifade ediliyordu. İsrail, kendisi de Yahudi olan parti lideri Zek Podanski'ye İsrail'e giriş yasağı getirdi. Bir teknoloji zirvesinde ise Filistin yanlısı aktivistler Google'ı protesto etti. Göstericiler soykırım için teknolojiye hayır sloganları attı. Askeri yapay zeka ile İsrail'le olan teknoloji sözleşmeleri arasındaki bağlantıları protesto ederek zirveyi sekteye uğrattılar. Tüm tepkilere rağmen Gazze şeridinde İsrail soykırımı devam etti. İsrail ordusu Han Yunus kentinde sivilleri hedef aldı, Beit Lahiya'da hava saldırısı düzenledi. Yemen Es-Said Hastanesi yakınında Filistinlilere ateş açıldı. El Havuz bölgesinde ise bir araç vuruldu. Birçok bölge bombardımana tutuldu. Saldırılarda şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail zulmünün hedefinde olan Batı Şeria'da da saldırılar dinmedi. Batı Şeria'da Filistin halkının direniş sembolü olan zeytin hasadı yasa dışı Yahudi işgalcilerin hedefindeydi. Ramallah'ta çok sayıda Filistinli yaralandı, onlarca ağaç ve araç ateşe verildi. Ekipmanlara el konuldu. Filistinli yetkililer saldırıların ardında toprak gaspı planı yattığı uyarısında bulundu.
0: Yemen'de ise iç savaş çatışmalar şiddetlendi. Yemen hükümet güçleri İran destekli Husilere karşı kurtuluş savaşı başlattıklarını duyurmuştu. Cephede kritik bir kırılma yaşandı. Hükümet güçleri küresel deniz ticaretinin kilit noktası Babil Mendeb Boğazı'nın kontrolünü geri aldığını duyurdu. Pazar günü Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşat Muhammed El Alim

Husilere karşı Kurtuluş Savaşı ilan etmişti. Bu ilanlardan ordu birlikleri yeni bir operasyon başlattı. Kardan ve havadan operasyonlar yoğunlaştı. Stratejik cephelerde başlatılan geniş kapsamlı operasyonlar sonucunda küresel enerji sevkiyatının ana arteri olan Babil Mendeb Boğazı'nın kontrolü Husilerden geri alındı. Husilerin birçok noktadan kaçtığı belirtiliyor. Bölgede çok sayıda Husi milisinde esir olarak alındığı vurgulandı. Hükümet güçleri operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Sada, Cevs, Taiz ve sahil hatlarında Husilere ait noktaların ağır bombardımana tutulduğu belirtildi. Savaş uçakları, İHA'lar, füzeler ve roket atarların kullanıldığı 1122 nokta atışı saldırıda Husilerin komuta merkezleri, cephanelikleri ve lojistik ikmal hatları imha edildi. Saldırılarda 1742'de Husi unsuru öldü veya yaralandı. Eylül ayında Husilerin Elmaha ve Meyun adasına kadar ilerleyerek Boğaz'ı tehdit etmesi üzerine başlatılan karşı taarruz bölgedeki dengeleri sarsmıştı. Yemen hükümet yetkilileri devlet güvenliği ve egemenliğini ülkenin tamamında yeniden tesis edilene kadar Husilerin elindeki tüm topraklar geri alınana kadar askeri harekatın devam ettirileceğini söyledi.

0: Elektrikli araç satışları günden güne artıyor. Elektrikli araçlar artık vatandaşın araç alımında ilk sıralarda bulunuyor. Peki vatandaş neden elektrikli araçları tercih ediyor? 24 muhabir Neşah Yumak uzman konuyla konuştu.
1: Devir değişiyor. Otomobillerde artık vatandaşın tercihi benzinli mazotludan ziyade elektrikliye doğru kaymaya başladı. Hem fiyat olarak baktığımızda masrafı daha mı az diye tercih ediliyor ki keza burada benzin fiyatlarını da baz almamız gerekiyor. Varil petrolün fiyatları Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle birlikte artmaya başlayınca vatandaş elektrikli araca yönelmeye başladı. 2026 yılı içerisinde de yine elektrikli araçların tercih edildiğini görmek mümkün. Peki detayları nelerdir? Yayın konuğuma sormak isterim. Elektrikli araç uzmanı Yalçın Tonyalı yayın konuğum olacak. Efendim şimdi yanımızda iki tane araç var. Şu anda da bir elektrikli aracın yanındayız. Neden vatandaş tercih ediyor?
2: Şimdi elektrikli araçların kullanım maliyetleri konvansiyonel yani geleneksel araçlara göre çok daha düşük. Dolayısıyla insanlar artık elektrikli araçlara doğru bir yönelim söz konusu. Şimdi avantajları nedir diye merak edersek şöyle kısaca bahsedelim. Birincisi elektrikli araçların yakıt masrafı yani elektrik masrafı dizel ya da benzinliğe göre çok daha düşük. Artı bakım masrafları da çok daha düşük. Dolayısıyla elektrikli araçların kullanım maliyetleri konvansiyonel araçlara göre çok daha düşük diyebiliriz. Tabii elektrikli araçların kullanımında en büyük etkenlerden bir tanesi şarj noktaları. Eskiye göre çok daha fazlalaştığı için şarj noktaları. Dolayısıyla insanlar elektrikli araçlarını şarj etmekte de sıkıntı yaşamıyorlar. Oldukça arttı rağbet. Bundan sonra da yükselerek devam edeceğini umuyoruz.
1: Şimdi efendim yanımızdaki elektrikli araç sizle beraber ve Talha Gül'le beraber devam etmek isterim. Yanımızda da burada yine benzin ya da mazot kullanımı olan bir araçla yan yana. Şimdi bu arabanın masrafıyla, bakım masrafıyla, elektrikli aracın bakım masrafının arasında ne gibi bir farklılık var diye soralım.
2: Şöyle ilk önce motor bakımıyla alakalı birkaç şey söyleyeyim. Birincisi bu araç bir benzinli ya da dizel motora sahip olduğu için belli periyotlarla atıyorum 10.000 15.000 periyotlarla motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi gibi bazı değişmesi gereken parçalar barındırıyor. Elektrikli araçta bunların hiçbirisi yok. Dolayısıyla bunların hepsini egal etmiş oluyor elektrikli araç. Onun dışında atıyorum fren sistemiyle ilgili şöyle bir basit örnek daha vereyim. Bu aracın balataları 30.000 kilometre gidebiliyorken elektrikli aracın çok daha uzun gidebiliyor. Dolayısıyla fren sisteminde de büyük bir avantaj var. Onun dışında bu arabanın bakımları dediğim gibi işte bu araç özelinde konuşursak 15.000 kilometrede bir elektrikli aracı yani nasıl söyleyeyim 30.000'de bir bakım yapsanız da hiçbir problem yaşamazsınız.
1: Son olarak şunu sormak isterim. Vatandaşın buradaki endişesi bir de şu oluyordu. Elektrikli araçlar daha yeni yeni gündeme geldiği için usta bulamam, servise götürmekte zorlanırım gibi acabalar ve soru işaretleri oluşabiliyordu. Sanki günümüzde bu daha rahat bir noktaya geldi ve elektrikli arabalar için de usta bulmak daha da kolay bir noktada efendim.
2: Tabii ki kesinlikle şöyle söyleyeyim. Sanayideki ustalarımız elektrikli araca çok çabuk adapte oldular. Bunun sebebi de araçların çoğalması aslında. Dolayısıyla şöyle basit bir örnek vereyim ben size. Eskiden karbüratörlü araçlar vardı. Karbüratörlüden sonra enjeksiyonlu araçlar çıktı. Enjeksiyonlu araçlara geçiş esnasında nasıl sıkıntı yaşamadıysa sanayideki ustalarımız elektrikli araçlar konusunda da aynı şekilde sıkıntı yaşamayacaktır.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Şimdi Talha Gül'le hemen son olarak göstereyim. Baktığınızda artık mazotlu, benzinli, dizel arabalar günümüzde tercih edilse de artık yeni dönemle ve yeni teknolojiyle birlikte vatandaşlar artık elektrikli arabalara rağbetini

0: arttırdı. Satışlar da aslında bu konuda biraz daha arttı ve vatandaşın artık tercihi elektrikli araçlara doğru kaymaya başladı. İşin uzmanına da sorduk. Vatandaşın korkularının aslında bir noktada geriye gelebileceğini ve rağbet ve tercih açısından nelere dikkat etmesi gerektiğini uzman konuğumuz aktardı diyelim. Bizler de süreci size kameraman arkadaşım Talha Gül'ü aktardık diyelim. Sözü buradan size merkeze bırakalım.
1: Haliliye Belediyesi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğinde hayata geçirilecek Haliliye Keşif Kampüsü için önemli bir adım daha atıldı. Kampüsün kurulum ve işletmesine ilişkin ortak hizmet protokolü Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat ile T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzcu Hıdır tarafından imzalandı.
2: Gençliğe gerçekten iyi yatırım yapıyoruz Haliliye Belediyesi olarak. Şu anda da Keşif Kampüsümüzün inşası devam ediyor.
3: Bir taraftan inşaat devam ediyor, diğer taraftan gençler için önemli imzalar atılıyor.
4: Bizler kurumlar olarak, belediye olarak gençlerimize sürekli yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bilim, sanayi ve teknoloji üzerine de şu anda Türkiye'de belki dördüncüsü olacak Keşif Kampüsümüzün inşasına başlamış durumdayız.
3: Haliliye Belediyesi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerine katkı sunacak Haliliye Keşif Kampüsü'nün kurulum ve işletmesine ilişkin ortak hizmet protokolü imzalandı.
4: Tabii ki işi bilenden, ekmeği ekmekçiden al misali. T3 Vakfı da bu konularla ilgili son derece Türkiye'de ve dünyada bir numara olması hesabıyla Teş Vakfımızla şu anda Keşif Kampüsümüzle ilgili bir protokol imzaladık.
3: Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, T3 Vakfı ile imzalanan protokolün önemini şu sözlerle vurguladı.
4: Onların desteklerini alacağız, onların rehberliğini alacağız ve aynı zamanda iç donatılarla ilgili, atölyelerden ilgili desteklerini bizlere sunacaklar.
3: Haliliye Keşif Kampüsü gençlerin prototipler geliştirebileceği bir alan olacak.
5: Biz orada inşallah proje atölyesi tarafını biz vakıf olarak üstlenelim dedik. Orada biraz daha üniversite öğrencilerine yönelik yazılım, montaj, entegrasyon içerisinde ilgili tefrişatların olacağı, onların da uluslararası yarışmalara böyle bu prototipleri geliştirecek bir alan olsun diye o vesileyle de inşallah daha hayırlı uğurlu olur.
3: Yapımı sürdürülen Keşif Kampüsü'nde kimya ve insan bilimleri, astronomi, havacılık ve uzay, kişisel gelişim, destekleyici eğitim, doğa, fizik, matematik ve teknoloji keşif alanları yer alacak.
1: Kısa bir mola verelim, birazdan ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.
6: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
7: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
8: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
2: Vakıfbank sunar.
3: Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı verilerini paylaştı. Aylık enflasyon %1,84 oldu. Ağustos ayında da aylık enflasyon %1,84 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon tarafında ise yavaşlama izlendi. Temmuz ayında

0: %31,51 olan yıllık enflasyon bu oranlara bakıldığında artık son 57 ayın en son düşük seviyesi. %30'un altına geriledi ve 57 ayın en düşük seviyesine geldi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,84 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığındaysa %29,73'e geriledi. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %31,49, yurt içi üretici fiyatları %27,38 arttı. Çekirdek enflasyonsa Eylül'de %28,70 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %14,19'la eğitim grubunda görüldü. Eğitim grubunu %3,98'le giyim ve ayakkabı, %3,40'la sigorta ve finansal hizmetler izledi. Ulaştırma %2,79, konut grubunda %2,71, sağlıkta ise %0,35 oldu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubundan biri olan gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %0,20 azalış oldu. Yıllık bazda bakıldığında da en yüksek artış %48,62 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %43,26 ile sağlık, %39,99 ile konut grubu takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %27,62 artış oldu. Eylül ayının zam şampiyonu %25,79 fiyat artışıyla yüksek öğretim eğitiminde oldu. En fazla fiyat azalışı %24,41 ile taze turunçgiller grubunda görüldü. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Eylül ayında kiralara en fazla %31,49 oranında zam yapılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de açıklanan enflasyon rakamları sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yıllık enflasyonun 57 ay sonra %30'un altına gerilediğinin altını çizen Şimşek, dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor dedi. Ulaştırma fiyatları üzerindeki baskının petrol fiyatlarından kaynaklandığına vurgu yapan Şimşek, Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyordu dedi.
2: Fırsatlar olacak. Yıkıcı etkiler olacak.
0: Türkiye Çelik Kubbe'ye yönelik tahkimatını güçlü adımlarla sürdürüyor. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avro olan sözleşmeler imzalandı. Savunma Sanayi Başkanlığı Gökvatan savunması için kritik adımlar atmaya devam ediyor. Çelik Kubbe'nin tahkimatı için Aselsan'la büyük bir işbirliği zemini oluşturuldu. Aselsan'ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'ndan paylaştığı açıklamada Aselsan'la Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avro olan sözleşmeler imzalanmıştır ifadesi kullanıldı. Bu Aselsan'ın 51 yıllık tarihindeki en büyük ve kapsamlı sözleşme olarak da tarihe geçti. Hibrit hava savunma sistemleri modern muharebe sahalarında ortaya çıkan İHA sürüleri, seyir füzeleri ve süpersonik tehditlere karşı hem namlulu silahları hem de farklı menzillerdeki füze sistemlerini tek bir mobil platform üzerinde birleştiriyor, çok katmanlı savunma çözümleri üretiyor. Aselsan Gürs bu alandaki iyi örneklerden birisi. Türkiye'nin bu alandaki amiral gemisi Hisar ve Korkut projelerinden elde edilen tecrübeyle 8x8 Seyit platform üzerine inşa edildi. Üzerinde 35 mm parçacıklı mühimmat atabilen top, Sungur, Göksur veya Bozdoğan füzelerini bir arada barındırabiliyor. Rusların ünlü Pantsir hava savunma sistemi NATO standartlarındaki modern ve daha gelişmiş bir türevi olarak da değerlendiriliyor. Bir mola verelim, birazdan sizinle birlikte olacağız efendim. Saat başında buradayız, lütfen bizimle kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Mekke İttifakı'nın kurumsal kimliği şekilleniyor. Riyad'daki stratejik komite toplantısında hangi kararlar alınacak? Doğu Akdeniz'de elektrik krizi çözülecek mi? Atina ve Paris, Türkiye'nin tepkisine karşı nasıl bir formül arıyor? Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda sessiz gerilim yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri ara seçimden sonra yeni bir bombardıman mı planlıyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, uluslararası ilişkiler uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzaoğlu ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Türkiye tablosuna baktığımız zaman doğu bölgelerimizde sağanakların devam ettiğini görüyoruz. 500 milibar seviyesinde Türkiye hem sırt hem de oluk alan etkisinde. Dolayısıyla hem güneşli ve sakin bölgeler var hem de yağmurlu. Doğu Karadeniz, Doğu Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Akdeniz bölgeleri yağmurlu. Hafif sağanaklar, kuvvetli yağış beklentimiz de var elbette. Ama biliyorsunuz mikro ölçekte lokal sağanaklar şiddetli yağış alabiliyor böyle zamanlarda. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevresinde dar alanda mikro ölçekli şiddetli sağanaklar görülebilir ve 50 kilo yağış olasılığı olabilir. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Diğer bölgelerde bolca güneş var. Yüksek basınç alanı etkili olmaya başladı. Atmosfer kararlı. Tabakalı yapıda sakin hava koşulları hafta boyunca devam edecek. Hava sıcaklığı yükselecek. Yüksek basınç alanı sebebiyle hafif sis pus oluşumu meydana gelebilir. Tabii ki bu da kararlı atmosfer koşullarının bir sonucu ve astım hastalarını alerjik bünyeleri olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bağlamda tedbirli olmak önemli. Yarının tablosu ne olacak? Yarın yine Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz çevresinde hava yağmurlu geçecek. İç Anadolu'nun doğusunda da sağanaklar var. Yarın şiddetli yağmur Bingöl, Muş ve Siirt çevresinde kendisini gösterecek. Sel su baskını riski bu kez bu illerde artacak. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak ve hava sıcaklığı Ekim ayı normallerinin 1-2 derece üzerinde, hafta boyunca da normallerin üzerindeki seyrimiz devam edecek gibi görünüyor. 1-2 derecelik artış iç ve doğu bölgelerde biraz daha belirgin şekilde meydana gelecek. Hemen çarşambanın tablosuna bakalım. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimi yine yağmur altında kalacak fakat çok daha hafif sağanaklar. Çarşamba günü en hafif yağış alacağımız gün. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçecek. Yine rüzgar sakin. Gece ve sabah erken saatlerde hafif sis pus oluşumu olabilir. Hava kalitesini düşürmeye devam edecek sis oluştuğu anlarda. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri bolca güneş var. Türkiye tablosunun tamamında hava güneşli ve açık geçecek. Sadece cumartesi günü Trakya'da bir cephe geçişi sebebiyle çok hafif cephesel yağmur alacağız gibi gözüküyor. Onun dışında her yerde hava güneşli ve açık geçecek. Önümüzdeki hafta salı, çarşamba, perşembe günleri yeni bir soğuk cephe geçişiyle birlikte hem hava sıcaklığı azalacak hem de tekrar şiddetli sağanaklar gelecek gibi görünüyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da hava parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de hava parçalı bulutlu olacak. Bu süreçte gece gündüz sıcaklık farkı fazla, hastalık havası devam ediyor, tedbirli olmak gerekiyor. Gece biraz daha sıkı giyinmek gerekiyor hatırlatmasıyla birlikte. Yarının tablosuna bakalım, hemen Ankara'nın tablosuna bakalım. Ankara'da hava parçalı bulutlu, yarın ve çarşamba günü hava yine parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik değişmiyor ama gece sıcaklık tek hanelere inmiş durumda. 7-8 derece bandında, o yüzden gece oldukça serin. Aman dikkat. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü İzmir'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: De böyle Otobit'te.
5: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara bir bakalım müsaadenizle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'daydı. Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katıldı. Uzayı silahlanma yarışı alanına çevirmek yanlış uyarısında bulundu. Aynı zamanda uzayda küresel bir rekabet alanı olduğunu da vurguladı. Türk milleti gökbiliminde zengin bir mirasa sahip dedi. Ay'a yapacağımız yol...

Yolculuktaki aracın tasarımı ile ilgili de bilgiler verdi. Birazdan paylaşacağım. Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi. Dikkat çekici ve önemli bir gelişmeydi. Yıllık enflasyon %29,73, TÜFE %1,84 oldu Eylül ayında. Mekke İttifakı Riyad'da toplanıyor. Dikkat çekici ve dünya medyasını yakından takip ettiği bir başlık. İttifakın ikinci toplantısında kurumsallaşma süreci, Husi tehdidi ve İsrail saldırıları gündemde. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak bir akılla yeni bir zemin oluşturmaya çalışıyorlar. İspanya'da erken seçim kararı geldi. Konut krizine İspanya'da bir konut krizi yaşanıyor ve Pedro Sanchez çözüm içeren bir kararname hazırladı ama mecliste bu kararname reddedildi. Başbakan Pedro Sanchez de erken seçim kararını duyurdu. İspanya 29 Kasım'da sandık başına gidecek. MHK yönelik soruşturmayı da takip ediyoruz. Yine dikkat çeken gelişmelerden birisiydi. Hakem Yasin Kolla, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel hakkında tutuklama talep edildi. Kendileriyle ilgili çeşitli suçlamalar var. Dosyada yasa dışı bahis ve hakem atamalarının müdahale iddiaları da yer aldı. Son başlığımız da belediyelerdeki yolsuzluklarla ilgili diyebiliriz. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şimdi süreç yargı aşamasında. Mersin'de 59, İstanbul Ataşehir'de 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanacaklar. Hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katıldı. 5 yıl önce konulan ay hedefine dair değerlendirmelerde bulundu. Önemli mesafe kat ettik dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. %80'i yerli imkanlarla geliştirilen ay aracı için testlerin devam ettiğini söyledi. Erdoğan uzayın silahlandırılması noktasında diğer ülkelere uyarılarda bulundu. Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir dedi.
1: Bundan 5 sene önce programı açıklarken Ay'a gitme hedefi koymuş, bunu da milletimizle paylaşmıştık. Ufku dar, vizyonu sığ, muayyilesi kıt. Kimi çevrelerin küçümseyici eleştirilerine muhatap olan iddiamızı hayalden çıkarıp attığımız adımlarla bugün somut bir programa dönüştürdük. Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır. Günümüzde uzayda var olmak için yalnızca uydu üretmek yetmez. Uzaya erişebilmek de gerekir. Bu nedenle milli uzay programımızda uzaya erişim ve uzay limanı hedefini özel bir yere koyduk. Türkiye'nin coğrafi şartlarını da dikkate alarak dost ve kardeş Somali ile uzay alanında tarihi bir işbirliğinin temellerini atıyoruz. Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının İnşa çalışmalarını başlattık. Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır. Dahası tehlikelidir. İnsanlığın ortak geleceğine yönelik aleni bir tehdit oluşturmaktadır. Bunun son dönemde yaygınlık kazandığını görüyor ve doğru bulmuyoruz. Türkiye olarak uzayın imkanlarından daha fazla ülkenin yararlanmasını istiyoruz. Daha fazla ülkenin bilim üretmesini, daha fazla gencin uzay teknolojilerine erişmesini

daha fazla girişimcinin küresel uzay ekonomisine katılmasını arzu ediyoruz. Türkiye'nin uzay alanındaki en büyük gücü sadece sahip olduğu uydular veya geliştirdiği teknolojiler değil.

0: Öğrencilerimizle, bilim insanlarımızla, girişimcilerimizle ve bunları aynı hedef etrafında buluşturan siyasi irademizle hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Cumartesi günü Türkiye'nin bu alanda hangi seviyeye ulaştığını bizzat gözlemleme imkanı buldum. Nerede? Şanlıurfa ilimizde düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da farklı yaş gruplarından gençlerimizin heyecanına şahitlik ettim.
1: Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa ayağıyla tamamlanıyor gibi efendim ve bu sürece baktığımızda gerçekten büyük bir teveccüh olduğunu da söylemek mümkün. Güçlü bir rüzgar estirir Teknofest Güneydoğu, Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da ve gittiği illerde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Şanlıurfa'dan çok dikkat çeken bir mesaj verdi. Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz dedi. Biz de bu açıklama üzerinden bir analiz haber hazırladık. Milyonların duasındaki Erdoğan'ın verdiği mücadeleyi anlatmaya çalıştık. Takdir sizin elbette.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi hayatı boyunca mazlumun yanında durdu, zalime karşı mücadele verdi. Bugünlerde unutuldu belki ama Erdoğan milyonların hayatı için yeri geldi siyasi hayatını da ortaya koydu. Suriye'deki iç savaşta ülkenin bölünmesinin önüne geçerken, 4 milyon Suriyeli mazluma kol kanat gererken hem inancının gereğini yapıyordu hem de insanlığının.
3: Komşumuz Suriye'de elinde 1 milyon insanın kanı olan zalim rejim devrildi. Yerine Türkiye'nin çok yakın dostu bir yönetim geldi. Şimdi entegrasyon süreciyle oradaki terör sorunu çözülüyor. Irak'ta aynı şekilde yıllardır güvensizliğin olduğu yerlerde güvenlik ortamı tekrar tesis ediliyor.
2: Ve bugün geldiğimiz noktada milyonların duasında Erdoğan'ın adı geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kardeşlik sancağını açtı ve o sancağın altında toplanma çağrısı yapıyor.
3: Türkler, Kürtler, Araplar olarak bundan tam 838 sene önce Kudüs-ü Şerif'i Haçlılardan kurtaran Şark'ın sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda olduğu gibi kenetleniyoruz, omuz omuza veriyoruz. Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. İnşallah çok daha güzel günleri hep beraber göreceğiz.
2: Teknofest Güneydoğu'dan yansıyan görüntüler, bölge insanının pırıl pırıl evlatlarının verdiği mücadele, Türkiye'nin geleceğine imza atma azmi, işte tüm bu anlayışın, sürecin bir yansıması.
0: Türkiye yüzyılı, Teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır. Buradaki gençler, bu milletin yüz akıdır. Bu ülkenin göz bebeğidir. Müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreci sabote etmeye çalışanlara da net mesajlar veriyor aslında. Başaramadınız, başaramayacaksınız diye bir meydan okuma içinde.
3: Terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek. Irak'tan Suriye'ye, İran'dan Lübnan'a coğrafyamızda huzurun, barışın, ekonomik kalkınmanın egemen olmasını kimse durduramayacak.
2: tüm bu ateş çemberi içinde Eylül ayında 26 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracatı yapıldı. İhracat bu yıl %5,2'lik bir büyümeyle 211 milyar dolara ulaştı. Bu rakam da yine Cumhuriyet tarihinin rekoru. Özetle Türkiye istikrarı

0: hakim ettikçe, komşularının birlik dirliğine katkı sundukça hem gönülleri kazanıyor hem refah payını artırıyor. Bu yüzden Erdoğan'ın kardeşlik sancağı anlamak isteyenler için çok büyük mesajlar içeriyor.
1: Dünyada Türkiye yankısı manşetimizi bugün bu şekilde belirledik efendim. Editörümüz Oğuz Polat Bilek hem diplomasi alanında verdiğimiz mücadeleyi hem de uzay başta olmak üzere milli savunma sanayisi alanında verdiğimiz mücadeleyi masaya yatıralım diye önerdi. Şimdi baktığımızda birçok önemli gelişme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce Antalya'dan verdiği mesajları sizlerle paylaştık 77. Uzay Kongresi'nde. Hem uzayın silahlandırılmasından duyduğu endişeyi ve rahatsızlığı dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de önden giden el koyduğu bir ganimet değildir uzay diye söyledi. Türkiye'nin vizyonunu, misyonunu bu konuyla ilgili değerlendirdi, paylaştı. Biz de konuklarımızla konuşalım istiyoruz. Hani sıcak gelişme olduğu için de uzay yarışıyla ilgili bir sorularla başlayacağız. Kimler bizimle? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzoğlu ve gazeteci Ercan Gürsel bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Hamzoğlu, sizinle başlayalım müsaadenizle. Şimdi mesela bugün ben baktım şöyle Aselsan'ın Gökbağ projesi var. 198 uydu takımıyla Türkiye'nin işte hem navigasyon hem de işte iletişim ile ilgili tam bağımsızlığını uzayda sağlama hedefleri ortaya konuyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki işte Türkiye'nin Ay'a gidecek aracının tamamını ürettik. %80'i yerli ve milli oldu. Tasarımı tamamlandı. Görev için bekliyor dedi. Ama dedi ki uzay önden gidenin de el koyduğu bir ganimet değil. Bir de savaş alanı haline getirilmesinden ya da silahlandırılmasından da endişe duyuyoruz dedi. Önce bir Türkiye'nin bu uzay misyonu Erdoğan uyarıları üzerinden bir değerlendirme rica etsem neler söylersiniz?
2: Tabii İbrahim Bey, esasında şöyle, Türkiye'nin uzayla ilgili ilişkileri çok tarihsel bir arka planı var. Yani bu ilişkilerin aslında bir entelektüel olarak baktığımızda işte Göktürklerden beri, mesela şimdi Orta Asya'da Semerkant rasathanesi dünyaca ünlü bir rasathane. 17. yüzyıla kadar teleskopun icadına kadar Semerkant'taki rasathane dünyanın en büyük gözlem eviydi. Yani bu çok önemli. Ulu Bey'in hem hükümdar Ulu Bey'in hem de Türk matematikçi Ulu Bey'in faaliyetleri vardı. Gerçekten Orta Asya, Semerkant başta olmak üzere bu tür faaliyetlerin, uzayla ilgili faaliyetlerin, astronomi bilimiyle ilgili faaliyetlerin merkezi konumundaydı. Yani Türkiye'nin bir tarihsel arka planı var. Düşünsel anlamda hem de bu eylem anlamında. Şimdi bunun hayata geçirilmesi gerekiyor. Türkiye uzay yarışında tabii bazı ülkelerin açık bir üstünlüğü var. Bunu göz ardı edemeyiz. Özellikle ABD, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin açık bir üstünlüğü var. Oraya bir Müslüman ülke olarak Türkiye'nin eklemlenmesi gerçekten kıymetli olacaktır. Türkiye böyle vizyon aslında ortaya koyuyor. Yani baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri tam da bu vizyonu ortaya koyuyor. Türkiye'nin bu bağlamda faaliyetleri de var. Biliyorsunuz 2024 yılında Alper Gezer Avcı aslında uzaya çıkmıştı. Bu çok önemli bir hadiseydi. Türkiye aynı zamanda İslam ülkeleri içerisinde uzay vizyonu sahip yegane ülke şu anda ve bu çok önemli, yani ses getirdi. Daha sonraki ardından faaliyetler devam etti ve Türkiye aslında uzayda ben de varım demeye çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir vizyon ortaya koyuyor. Aynı zamanda Teknofest gibi çok önemli bir organizasyon var biliyorsunuz ve bu organizasyon geleceğin bilim adamlarını, Türk mühendislerini, Türkiye'nin gerçekten bu alanda, uzay alanında da büyük potansiyel arz eden gençlerini bir araya getiriyor. Yani bu faaliyetler aslında bir ilham kaynağı. Yani bizim tarihten, tarihsel olarak atıfta bulunacağımız bir aslında bir alan var ve bu alanı geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye bu yönde de faaliyetlerini yürütüyor. Benim herhalde gördüğüm kadarıyla 2027 yılından itibaren Türkiye bu girişimlerine başlayacaktır. Tabii ki dediğim gibi biz bir şekilde uzayda var olmak zorundayız. Bakınız şu anda uzay ekonomisi %8, %9, %10 civarında büyüyor. Yani bu çok bir önemli rakamlar ve sadece bu arada ekonomik anlamda değil, aynı zamanda istihbarat gibi, erken uyarı gibi, bu bilgilerin bir şekilde kontrolü gibi alanları kapsayan çok geniş bir alan. Yani dikkatimizi o yöne bir şekilde çevirmemiz gerekiyor. Mesela son yaşanan savaşlar da de bunu aslında gösteriyor. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı uzay meselesinin ne kadar ehemmiyetli bir konu olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi baktığımızda Türkiye hem girişimciler nezdinde, ki Teknofest aslında buna bir vesile oluyor, zemin hazırlıyor. Hem girişimciler nezdinde hem de devlet nezdinde orada bulunmak zorunda. Buna Sayın Cumhurbaşkanımız buna işaret ediyor. Böyle bir potansiyelimiz var İbrahim Bey. Gençlerimiz gerçekten uzaya ve bilime, mühendisliğe çok büyük ilgi duyuyor. Ve dediğim gibi Teknofest gibi, gerçekten Teknofest'in böyle bir özel misyonu da var. Bu tür organizasyonlarda bir ilham kaynağı oluyor. Bunu görebiliyoruz somut bir şekilde. Biz dediğim gibi, son şunu ifade edeyim. Gerçekten Türkiye'nin 2024'ten beri bu yönde büyük ilerlemeler kaydettiğini de söyleyelim. Ve bu muhtemelen biz bunun meyvelerini ilerleyen yıllarda toplayacağız.
1: Peki. Sayın Gürses, buradan devam edelim. Mesela Alper Gezer Avcı işte gönderdiğimizde muhalefet uzay turisti diye dalga geçen yayınlar yapmıştı. Bugün de mesela işte Ay'a gitme misyonu ile ilgili olarak şu eleştiri yapıyor. Yani ne oldu? Hani 2023 hedeflerinde vardı, gidemediniz. İşte öyle uzaya bir tane roket atmakla olmuyor bu işler falan diye. Ama bir yandan da düşünüyorum mesela bu kafa işte Kaan'la da dalga geçmişti. Kızıl Elma'yı maket demişti. TOGG'un zaten fabrikası yok demişti. Sizden de bu yönde bir değerli kendimi almak istesem, Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki yani en büyük güvencemiz, ben dedi Şanlıurfa'da bir kez daha gördüm ki dedi, bizim gençlerimiz ve beşeri sermayemizdir bu anlamda dedi. Siz hani tartışmaları nasıl okuyorsunuz? Hani gazeteci gözüyle baktığınızda gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de hani bir vizyon ve bir misyon ortaya koymak, bir hedef ortaya koymak da başlı başına bir iş değil mi? Hani bir mücadeleyi başlatmak da başına bir iş değil mi? Sürekli dalga geçen, işte bunu ironik dille anlatmaya çalışan ya da işte küçümseyen bir bakış açısıyla nereye gidebiliriz ki?
3: İbrahim Bey, öncelikle benden çok yaşayacaksınız, onu söyleyeyim yani. Benden çok yaşayacaksınız. Bunları ben dile getirecektim, söyleyecektim ve aynı zamanda burada bir bakış açısı var, bir aşağılık kompleksi var biliyorsunuz ve o sürekli olarak yapamazsınız, yaptırmazlar, işte biz böyle yapamayız, biz bunları bir araya getiremeyiz diye. Bakın, uzay yarışı da böyle, yerli otomobil de böyle. Yerli uçak projemiz de böyle, Kaan projesi de böyle, bütün master projelerle ilgili olarak karşıda böyle bir duvar var. Ama şimdi 25 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanı'nın öncülük ettiği bu projeler, projeksiyonlar ve düşünce devrimi işi o kadar farklı bir yere götürdü ki, bakın konuştuğumuz uzay yarışı, ki 70-80 yıllık uzay yarışı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin başı çektiğini biliyoruz. Bu süreç içerisinde elbette geri kalmış olabiliriz. Ne de geri kalmadık ki, birçok şeyde geri kaldık. Ama özellikle savunma sanayi atılımlarında, bu uzay atılımlarında insanların şöyle düşünmesi lazım. Bunlar transfer öncelikli projeler. Yani burada elde ettiğiniz kazanımları ve teknolojileri başka alanlara transfer ediyorsunuz ve gelişmiş ülkeler de zaten bundan çok istifade ediyorlar. Gelişmiş materyalleri, işte teflondan tutun da birçok şeyi buradan elde ettiler. Ama biz bunu açıkçası uzaydaki uydu bağlamında da çok ciddi yarış olarak ortaya koyabilecek kapasiteye günün birinde ulaşabileceğiz. Bu düşünce devrimiyle başlıyor. O düşünce devrimini içeride istemeyenler var. İçeride küçümseyenler, ama hiçbir şey yapmadan küçümseyenler var. Kendilerine bir rol atfedip onlarla ilgili akılları sıra dalga geçenler söz konusu. Ama sizin dediğiniz gibi biz ilk astronotumuzu uzaya gönderdik ve aynı zamanda bu konuda çok ciddi çalışmalar ve araştırmalar yapmaya da başladık. Bununla ilgili atılacak adımlar bizim diğer teknolojik atılımlarımıza da öncülük edecek. Bunu da ortaya koymak lazım.
1: Sayın Gürses, buradan ama bir hakkın teslim için şöyle bir ifade de kullanayım müsaadenizle. Mesela bugün Somali liderinin bir röportajını izledim. El Cezire'ye vermiş. Diyor ki ya hiç kimse yokken Cumhurbaşkanı Erdoğan 2011 yılında bizim yanımızdaydı diye söylüyor. Meselenin bir insani boyutu var ama bir de stratejik boyutu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün dedi ki inşallah Somali'deki uzay limanımızı tamamladığımızda çok daha farklı bir boyuta gelecek bu mücadele diye söyledi. Ya hatırlarsınız o dönemde de ne işimiz var Somali'de diye kampanyalar yapılıyordu.
3: Tabii. Çok iyi biliyorum. Şimdi ben oradaydım. 2011'de Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan'da o geziye ben de gittim. Mogadişu gezisine, hatta uçağımız düşme tehlikesi geçirmişti. Bize başka bir uçak gönderdiler. Kanadı yere çarptı, kırıldı. Böyle bir şey, hadise yaşamıştık. Sonrasında evet, orada bir anlaşma imzalandı. Oranın koordinatları, yani bu paralel, hangi paralelde bulunduğuyla alakalı olarak uzay çalışmalarında çok büyük avantajı var Somali'nin. Türkiye o zaman fark etti bu işi. Sadece ve sadece Somali'de enerji kaynakları konusunda anlaşma değil, bu konuda da anlaşma imzalanmıştı ve aynen dediğiniz gibi biz kimlerle işbirliği yapıyoruz, bakın fakir ülkelerle Somali'de ne işimiz var vesaire gibi son derecede dar bakışlarla, daha 15 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir mücadelesi vardı. Oysa ki baktığınız zaman Sovyetler Birliği'nin özellikle bu konuda uzay çalışmalarını Kazakistan'da geliştirdiğini ve işte hala hazırda biliyorsunuz Baykonur uzay üssünün ve uzay sanayinin de orada bulunduğunu görebiliyoruz. Yine aynı şekilde bakın, ben yine 98'de görmüştüm Amerika Birleşik

0: Devletleri'nde Washington'da bir uzay müzesi var ve orada inmiş olan bazı uydular da insanlara bu uydu ne kadar zaman orada kaldı, hangi faaliyetlerde bulundu, hangi telekomünikasyonu sağladı gibilerinden böyle insanlara nasıl bir anlamda çağ atlatıldığını ortaya koyan çalışmalar. Geç kalmış olabiliriz ama bir yerinden yakalayacağız. Bir yerinden yakalıyoruz İbrahim Bey, bakın. Sadece Amerika, Rusya, Sovyetler Birliği ekseni, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, İngiltere anlamında değil. Ve otomobil devrimini de elektrikli otomobille bir yerinden yakaladık. Yine savunma sanayinde de öyle. Ben uzay sanayinde de bu
1: Bugün
0: atılımların
1: mesela
0: önemli
1: Sayın
0: olduğunu
1: Gürsel, sen
0: düşünüyorum.
1: böyle beni gururlandıran bir görüntü vardı. Anadolu Ajansı haber yapmış. Stuttgart'ta gurbetçiler tok buluşması yapmışlar. Hani
0: Ya.
1: böyle bayraklarla bir konvoy oluşturmuşlar, gidiyorlar. Oradan işte TOG'un merkezine gitmişler. Biz sizinle işbirliğini sürdüreceğiz. İşte bunu Almanlara da sevdireceğiz falan diye. Bir gönüllülük esasıyla da hani böyle kalben de bu işin yanında duran insanlar da var. Hani bu anlamda bir taraf gerçekten bir mücadele içerisinde. Bir tarafta sürekli olarak bunların işte küçümsediği, altına oyduğu bir durum var. Mesela şu görüntüler ekrana geliyor. Yani başlarım arasında yoktu ama ben şahsen izlerken gururlandım. Yani hani Türkiye'nin öyle ya da böyle bir yerli otomobili olduğu büyük bir mücadele sonucunda ve bugün artık Avrupa'da da boy gösterebiliyor. Bir de gururla boy gösteriyor. Yani böyle tenekeden bir şey değil yani. Hani NCAP işte Avrupa'daki çarpışma testlerinden 5 yıldız almış, rüştünü ispat etmiş bir araçtan bahsediyoruz. Yani TOG reklamı gibi olmasın ama yerli ve milli olduğu için insan gururlanıyor tabii.
0: Reklam olsun, ne olacak İbrahim Bey? Yani eğer başımıza bir şey gelmeyecekse ve mahalle baskısı olmayacaksa güzel araba yaptılar yani. Onu da söyleyelim. Yeni modelleri de üretiliyor. Ve dünyanın otomotiv endüstrisinin devlerinden Almanya'da bunu yapmaları çok anlamlı.
1: Doğru.
0: İçeride bazıları itibarsızlaştırmaya çalışsa da ben yerli yaptığımız ürünlerin Almanya gibi bir ülkede böylesi bir demonstrasyona tabi olmasından gurur duyuyorum. Ayıp değilse şayet, onlar açısından söylüyorum bunu. Kimse yanlış anlamasın. Gerçekten güzel işler yapıyoruz. Güzel
1: Peki.
0: işler yapıyoruz.
1: Peki Sayın Hamzaoğlu, gelelim Türkiye'nin verdiği mücadele alanlarına. Şimdi İsrail medyası çok yakından takip ediyor Türkiye'deki gelişmeleri ve artık yaptıkları haberlerde ve yayınlarda şöyle ifade kullanıyorlar. Türkiye artık silah tedarikçisi değil, stratejik ortak pozisyonuna geldiği birçok ülkeyle. Avrupa'da hani sırtını yavaş yavaş Türkiye'ye yaslayacak gibi bir endişeleri var. Siz bu anlamda gidişatı nasıl okuyorsunuz? Tel Aviv, Ankara'daki bu gelişmeler, daha doğrusu Ankara merkezli bu gelişmeler bizim hiç hayrımıza değildi. Sürekli yayınlar yapıyor. Size nereye gidiyoruz? İsrail bu meseleleri nasıl sabote etmeye çalışıyor ve nasıl bir mücadele var karşılıklı? Sanki böyle teşbihte hata olmasa bir soğuk savaş dönemine giriyoruz gibi hissediyorum ben İsrail ile Türkiye arasında. Bilmiyorum siz nasıl okursunuz?
2: Tabii İsrail'in asıl bir niyeti Türkiye'ye çevrilemek. Yani bu yönde bütün medyasıyla, bütün gücüyle aslında Türkiye'yi hedef alıyor. Aslında bir kışkırtıcı bir rolü var aslında İsrail'in. Bugün baktığımızda Türkiye'yi tehdit olarak değerlendiren bütün güvenlik doktrinlerinde, bütün söylemlerde, liderlerin söylemlerinde Türkiye bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Yani İsrail'le soğuk savaşın ötesinde aslında bazı alanlarda doğrudan çatışma riskini barındıran bir ortam da var. Mesela bu Yunanistan'la biliyorsunuz elektrik kablosu meselesi. Yine Kıbrıs Rum kesimindeki meseleler. Yani aslında Türkiye'nin dikkatini biraz da Doğu Akdeniz'e yönlendirmeye çalışan bir İsrail var. Bunun karşılığında da Suriye'de harekete geçmeye hazırlanan bir İsrail var. Dolayısıyla bütün cephelerde İsrail karşımızda. Yani sizin de doğru belirttiğiniz gibi soğuk savaş var ama soğuk savaşın ötesinde yani sıcak savaşa doğru evrilen bir süreç de karşımıza çıkabilir. Bu yönde Türkiye'yi doğrudan hedef almalarının nedeni aslında korku. Yani Türkiye'nin bölgedeki varlığı, Türkiye'nin bölgede inşa etmeye çalıştığı istikrarlı diplomatik adımlar, Türkiye'nin norm üreten aktör olması. Yani bütün bu hususlar aslında Tel Aviv'i bir şekilde korkuya doğru itiyor ve bu korkudan dolayı da aslında mevzubahis söylemlerden dolayı İsrail şu anda yaptığı bütün eylemlerde Türkiye'yi hedef gösteriyor. Yani Batı nezdinde giriştiği bütün lobi faaliyetlerinde Türkiye'yi karalamaya çalışan bir İsrail var. Yani bugün Fransa'yı yanına çekmeye çalışan İsrail var. Öbür gün belki de İran'la belki de ortaklaşa bir projeksiyon geliştirerek Irak'ta farklı düşünebilen bir İsrail var. Yani her türlü bütün cephelerde İsrail'in bu Türkiye karşıtlığını görebiliyoruz. Yani bunun İsrail'in aslında yeni bir öteki inşa ederek ve kendince bir projeksiyon geliştirerek inşa sürecine girdiğini görebiliyoruz. Ama bunlar tabii Türkiye'nin Özellikle Avrupa nezdinde çok fazla lobi faaliyetlerine girdiğini görüyoruz İsrail'in. Çünkü en büyük aslında çekinceleri şu: Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye'nin aktif, proaktif bir rol almasını, oynamasını istemiyorlar. Yani bu alanda özellikle Paris'i bir yumuşak karın olarak görüyorlar. İngiltere üzerinde herhangi bir etkileri söz konusu değil. Tam tersine son dönemde Londra ve Tel Aviv arasında bir soğuk bir ilişki modeli gelişiyor. Paris onlar için şu anda Macron Fransa'sı çok uygun bir partner. Dolayısıyla bütün cephelerde aslında Avrupa başta olmak üzere İsrail'in böyle bir aslında niyeti söz konusu. Tabii ki bunun dediğim gibi İsrail bunu bu tanzim ederken, bu yani tanımlarken bütün bu süreci Türkiye'nin artan jeopolitik rolüne atıfta bulunuyor ki bu bir gerçek. Yani Türkiye jeopolitik bir ağırlığı olan artık önemli bir aktör ve İsrail'in planlarını aslında boşa çıkaran da bu. Yani biz bunu somut örneklerini zaten biliyoruz. Suriye'de yaşanan gelişmeler, yine Doğu Akdeniz'deki gelişmeler. Dolayısıyla bundan da bir şekilde rahatsız olan bir Netanyahu yönetimi var. Artı seçimler var tabii, ama ben şunu tekrar ediyorum. Şöyle bir yanılgıya düşüyoruz. Sanki Netanyahu'dan sonra İsrail böyle uslu, sakin, böyle sorun çıkarmayan bir aktöre dönüşecek diye böyle bir aslında algı da var. Ama bence artık İsrail Netanyahu sonrası da, yani Netanyahu eğer kaybederse seçimi, artık bu meseleleri bir devlet politikası haline getirdi. Yani Türkiye karşıtlığını. Yani bu mesele kolay kolay bitmez. Ama umarız ki böyle bir sıcak çatışmaya evrilmez. Tabii ki bunu kimse istemez. Türkiye gibi barışsever, norm sever, normları önemseyen bir aktör hiç istemez. Yani Ankara bütün bölgeye bir istikrar diplomasisi, istikrar projeksiyonundan bakıyor. Dolayısıyla herhangi bir çatışma riskini bertaraf etmek için adımlar atıyor. Ama İsrail'in böyle bir niyeti var. Yani İsrail artık böyle kodlandı. Doğrudan Netanyahu sonrası da muhtemelen bu politikalara devam edecek. Yani çok CHP'de karşımıza çıkabilir. Mesela örneğini verdiğiniz Somali'de yine aynı şekilde. Yani İsrail'in burada...
1: Evet, zaten orada mesela bir Somali İran hamlesi yaptılar. İşte Amerika'nın başını çektiği ülkelerde, birkaç ülkede yavaştan yavaştan böyle bölünmüş Somali haritaları dolaşıma sokmaya başladı yani. Bir şekilde bazı sahalarda karşımıza çıkmaya çalışıyorlar. Sudan'da, Etiyopya meselesinde yine karşımıza çıkacaklar gibi görünüyorlar. Ama tam buradan sorayım, müsaadenizle Sayın Gürses'e sorayım. Biz de boş durmuyoruz. Mesela bugün işte Mekke mutabakatı ile ilgili kurumsallaşma toplantıları başlıyor. Sayın Gürses, nasıl okursunuz? Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı gidiyor. Şimdi mevkidaşlarla görüşüyorlar. Bu işi hızlı yol alıyoruz sanki. Böyle olgunlaşma süreci daha böyle çabuk olacak gibi.
0: Tabii. Yani ben hızlı yol aldığımızı düşünüyorum İbrahim Bey. Bu konuda ifrat ve tefrit arasında kalmamamız lazım. Elbette Mekke ittifakı atılmış bir tohum. Daha zamana ihtiyacı var. Onunla ilgili olarak işte sekreterya oluşması, mevzuatı, ilkeler, altyapı vesaire vesaire. Bunlar söyleniyor ama böyle de olmayacak. Yani onu da vurgulamak lazım. Daha çok zaman var. İşte bazı ittifakların yerleşmesi yıllar alır. Elbette zaman alacak. Yeni üyelerin katılımı vesaire, bunlar için, müttefiklerin katılımı için sağlam bir altyapı olması gerekiyor. Herkes bunun da farkında. Ama bir yandan da şunu söyleyelim İbrahim Bey. O kadar da yavaş gidilmeyecek gibi gözüküyor. Bakın, kaçıncı toplantı, ki bunu Mekke İttifakı'nın kurulmasıyla birlikte düşünmemek lazım. Bu sürecin 2-2,5 yıl öncesinde dörtlü aks olarak faaliyet gösteren ve Mısır'ın da olduğu bir toplantılar dizisi vardı. Onun ardından da yakında sekreterya oluşacak biliyorsunuz. Sonrasında bir altyapı hazırlığı var. Bununla birlikte de tabii ilkeler belirlenecek. Ondan sonrasında da yani herkes şuna odaklandılar haklı olarak, yani dediler ki işte bir savaş söz konusu olduğunda, Husiler Suudi Arabistan arasında bir çatışma durumu söz konusu olduğunda biz bu işin içerisinde ne derece yer alacağız? Elbette yani bunun daha oluşması zaman alacaktır, ama bu da hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Bu Mekke Savunma İttifakı ile değil, bu ülkelerle senkronize davranmamızla ilgili bir şey. Siz İsrail olsanız böyle bir Mekke Savunma'nın kurulması ve bunun genişlemesiyle ilgili yapılan açıklamalardan rahatsız olmaz mısınız? Elbette olursunuz. Ne diyor Pakistan Dışişleri Bakanı? 6 ülke başvurmak için bekliyor. Şu anda girmek için son derecede önemli niyetler söz konusu. Bir yandan da bakın, İsrail sürekli olarak karşısında olursa olsun istikrarsızlaştırma faaliyetlerinde hep bizi görüyor İbrahim Bey. Sürekli olarak bizi görüyor ve biz eskisi gibi de değiliz. Yani daha farklı bir şekilde oyun kurmaya başladık. Mekke İttifakı o oyunlardan birisi. Birkaç yıl önce aramızın çok böyle hoş olmadığı Suudi Arabistan'la bile böylesi stratejik bir ortaklığın altyapısını hazırlayabiliyorsak ileride bunu çok daha farklı bir yere yönlendirebiliriz. Elbette insanlar bu ittifakın genişlemesi için bir

0: birkaç yıl, yani en az bir 1-2 yıl bekleyecekler gibi gözüküyor. Ama ben o genişlemesinden önce ittifakla ilgili sağlam altyapı oluşup bir cazibe merkezi haline gelir ve etkili bir ittifakta olursa, bunu şundan dolayı söylüyorum. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı mesela son derecede etkisiz bir ittifak. Ve ben bunu burada söylerken de hicap duyuyorum. Nasıl kurulduğunu biliyoruz ama geldiği nokta son derecede böyle, açıkçasını söyleyelim, temennilerin ortaya konduğu bir şey. Mekke ittifakının böyle olması istenmiyor. Bu nedenledir ki bence biraz yoğurdu üfleyerek yiyor taraflar, ama bir yandan da hem acele ediliyor hem de bu işin çok sağlam bir temeli olması için uğraşılıyor. Bu da İsrail açısından, çok böyle açıkçasını söylemek gerekirse, istikrarsızlaştırma faaliyetleri açısından bir tehdit olarak görülüyor. Ben bunun hayırlı olacağını düşünüyorum. Geleceği hayırlı olacak. Ama önünde tehditler var mı? Var. İçeriden bazı faaliyetler Türkiye'de, Pakistan'da ve Suudi Arabistan'da, İbrahim Bey, bunları geçmişte gördük, yapacaklar. Yani sureti haktan görünecekler.
1: Nifak tohumcular diyorsunuz, iş başında olacak.
0: Bizim işimiz var diyecekler, değil mi? Ya var var, hala söylüyorlar, bakın biz NATO üyesiyiz, ne işimiz var burada diyorlar. Hali hazırda da diyorlar ki hadi gidin müdahale edin filan diyorlar. Elbette biz üçümüz de biliyoruz, burada müdahale edecek herhangi bir şey henüz yok daha ortada. Yani oluşmuş bir altyapı vesaire yok, ama mesele şu. Mesele bu iş başlamadan bunu boğalım, itibarsız hale getirelim ve bu işin içerisinden çıkamasınlar. Bir bakış açısı var biliyorsunuz. O aşağılık kompleksi bakış açısı. Ama ben endişem, ağırlıklı endişem şu. Pakistan ve Suudi Arabistan nezdinde içeriden yapılabilecek bu işlerle ilgili komplolar söz konusu olabilir. Geçmişte yaşadığımız için söylüyorum. Umarız böyle şeyler olmaz. Savunma ittifakı değildi ama D8'i nasıl boğduklarını, nasıl etkisiz hale getirdiklerini hepimiz çok iyi biliyoruz, değil mi? 28 Şubat süreci içerisinde İbrahim Bey. Çok uzatmayayım. Mekke ittifakı konusunda ben çok umutluyum. Önünü kesmeye çalışacaklar ama ben üç tarafın siyasi iradesinin ve motor güçlerinin bu işin önünü çekeceklerini, Mısır'ın belki tereddütünün yol üzerinde aşılabileceğini ama Mısır'dan önce girmeye istekli olan başka ülkelerinde olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Sayın Hamzaoğlu, buradan devam edelim. Şimdi bir yandan da İsrail'e Amerika'nın ek asker sevk edeceği iddiaları var. Trump'ın seçimden önce anlaşamazsak seçimden sonra vururuz tehditleri söz konusu. Sizin okumalarınız ne yönde? İsrail İran cephesini Amerika'nın sırtına mı yıktı? Tabii bu gelişmelere baktığımızda Türkiye'nin pozisyonu ne olacak yeniden bu savaş başlarsa? Nasıl bir okuma yaparsınız? Gidişat ne yönde?
2: Şimdi aslında şöyle, şu anda Trump ve İran'da aslında bir anlaşma istiyor. Yani şöyle kısa süreli bir anlaşma. Yani seçimlere kadar, Kasım seçimlerine kadar. Ama seçimlerden sonra muhtemelen büyük bir Amerikan saldırısı da bekleniyor. Bu yönde İsrail'in de telkinleri var. İsrail'in de Washington üzerindeki etkisini kullanarak, ki Trump'ın şu anda Amerikan tarihinin en İsrail yanlısı bir lider olduğunu da unutmayalım. Yani başkan anlamında çok İsrail'le çok iyi, sıkı işbirliğine sahip. Yani her ne kadar evet şu anda bir ilişkilerin bazı noktalarda bir fikir ayrılığı olsa bile esasında
1: yani Trump İsrail'i değil de Netanyahu'yu gözden çıkarıyor gibi.
2: Kesinlikle. Yani burada mesele Netanyahu. Evet, Netanyahu bazı sorunlar yaşıyor. Yani bu jeopolitik, yani mesela Orta Doğu'nun güvenlik mimarisine ilişkin Netanyahu'nun projeksiyonu farklı, Trump'ın farklı. Yani bu farklılığı görebiliyoruz. İkisi, yani İsrail neredeyse Amerika'nın bütün planlarını bozuyor. Yani Orta Doğu, yeni Orta Doğu haritasında. Dolayısıyla bu bağlamda ama İsrail'le ilişkiler farklı düzeyde. Şimdi buradaki mesele aslında şunu ifade edelim. Trump da bir anlaşma istiyor. Ve özellikle Hürmüz konusunda bir anlaşma istiyor. Bence şöyle, İran'ın da böyle bir anlaşmaya ihtiyacı var. Kasım'a kadar en azından böyle bir kısa vadeli bir anlaşma yapılabilir. Ama sonrasında
1: mesela Pezeşkian'ın bir açıklaması var. Amerika'nın bu en son işte hani sıfır tolerans, büyük kuşatma diye bir açıklaması vardı ekonomik anlamda. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian diyor ki ekonomimiz ciddi anlamda etkiledi diyor. Yani işte ama biz dirençli ve dirayetli bir milletiz falan diye de devamında ekliyor yani hani.
2: Yani evet, çok etkiledi. Yani şimdi İran'ın söylemlerine baktığımızda bence kırılma anı nerede biliyor musunuz İbrahim Bey? Putin şeyle Trump'la Xi görüştü ve Çin'in desteği azaldı. Yani İran'a ekonomik yardımı azaldı. Yani muhtemelen belli konularda pazarlık mekanizması kurulmuş. Ve Çin İran yani İran açısından yani böyle bir sorunlu bir aslında döneme girildi ekonomik açıdan. Yani bunun Çin'in desteği olmadan İran'ın ayakta kalması mümkün değil. Şimdi burada

0: Trump Şii görüşmesinden sonra sanki müzakere süreci, Tahran merkezli inisiyatifler daha da artmaya başladı ve Tahran inisiyatif almaya çalışıyor müzakereler anlamında. Ve bunu biliyorsunuz, böyle bir teklifleri de vardı aslında: Hürmüz açılsın, karşılığında işte biz yaptırımlar kaldırılsın ve süreç ilerlesin, dondurulmuş işte varlıklar meselesi var. Daha sonra da nükleer müzakere. Dolayısıyla burada aslında İran'ın şu anda ekonomik bu ablukadan müzdarip olduğu ortada. Buna bir çıkış yolu arıyor. Ve Çin'in de desteği bu bağlamda böyle muğlak bir hale geldiği için aslında Tahran'ın bir anlaşmaya gitmesi olası. Ama buradaki kırılma anı şu.
1: O zaman Kasım seçimi öncesi bir anlaşma koparsa Trump aslında iç kamuoyuna da bir zafer kazandım diye, bunu tırnak içinde söylüyorum, satabilir herhalde.
0: Kesinlikle satabilir. Bence Trump'ın böyle bir amacı da var aslında. Çünkü Grönland'dan sonra bir de üzerine İran eklenirse en azından bir rahatlama olur Trump açısından. Şimdi buradaki bunu İran da farkında. Bakınız, İran da Trump'a bir hediye sunmak istiyor aslında. Yani Trump'ın bu niyetini de biliyor. Ama şu unutulmamalıdır. İsrail'in buradaki amaçları, yani Netanyahu İsrail'inden bahsediyorum, farklı. Yani burada Amerika ile İsrail arasında böyle bir strateji anlamında ya da taktiksel düzeyde bir fikir ayrılığı var. Yani bu İran siyasetine, İran dosyasına çok müşahhas bir biçimde yansıyor. Bunu göz ardı edemeyiz. Bunun karşılığında şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında İran'dan istediği çok basit. Daha doğrusu Trump'ın: Hürmüz'ü aç, İran ekonomisini bir şekilde küresel Anglo-Amerikan ekonomiye entegre et. Tamam, bu kadar. Yani rejimin hali ya da rejimin işte şekli çok fazla evet, Trump'ı ya da Trump Amerikası'nı ilgilendirmiyor. Dolayısıyla bu fikir ayrılığı hala devam ediyor. Ama Kasım'dan sonra eğer Netanyahu kazanırsa, yani seçimleri, Ekim'deki seçimleri, muhtemelen İran'a yeni bir saldırı dalgası da, yani Amerika'nın sertleşmesi, Amerikan bu barda saldırısı gerçekleşebilir. Ama bu sorunu çözmez. Bunu herkes ifade ediyor. Amerika'daki bütün yorumcular, analistler, Amerika orada bataklığa saplandı her şeye rağmen. Bütün koşullara rağmen buradan da bir çıkış yolu aradığı ortada.
1: Peki, Sayın Gürses, Kuzey Cephesi ile ilgili bir sorum olsa. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'deki Fairford hava üssünde konuştu. Bombardıman uçaklarını ülkesine çekti, bir tehdit aldık diye. Rusya'dan mı çekiniyorlar, yoksa bir provokasyonla karşı karşıya kalırız diye mi endişeliler? Bir yandan da mesela Mers Kiev'e gitti. Orada işte 1.3 milyon avroluk bir milyar avroluk bir destek paketi açıkladı. 1.3 milyar avroluk. Ve biz işte yanındayız dedi. Fakat ziyaret sırasında hava saldırısı uyarıları, sirenler çaldı filan. İşte geçtikten sonra o bölgedeki bir köprü bombalandı. Sanki böyle Rusya'da böyle küçük mesajlar da verdi gibi. Kuzey Cephesi ile ilgili bir yorum rica etsem, ne oluyor? Bir kışkırtma durumu söz konusu olacak mı Rusya'ya karşı? Putin son dönemde hani Kaliningrad gibi yerleri vursanız elimizdeki tüm silahları kullanmaktan çekinmeyiz gibi ifadeler de kullanmaya başladı. Sanki böyle İki dakikam kaldı ama nükleer tehdit gibi de okunabilir mi bunlar?
2: Tabii o nükleer tehdit gibi okunabilir İbrahim Bey. En son Kaliningrad'la ilgili yapmış olduğu açıklama böyle yorumlanıyor zaten. Elimdeki tüm silahlar dediğiniz zaman hep böyle aklımızda en son çare ne olacak? O nükleer düğmeye basacak mı ya da taktik nükleer silah kullanılacak mı? Ama bana kalırsa zor, onu söyleyeyim. Çünkü siz kullanırsanız onlarda da var. İngiltere'de, Fransa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani bunun sonuçlarını hesaplıyordur. Ama zaman zaman savaşlar böyle oluyor biliyorsunuz. Zaman zaman verdiğiniz demeçlerle, atmış olduğunuz bazı adımlarla da hamle yapmış oluyorsunuz. Doğrudan sahada silahlarınızı ateşlemenize gerek kalmayabiliyor. Mesela silahları çekmeniz bir mesaj olarak gittiğini görmek lazım. O silahları çekmek, Rusya'nın burada bir tehdidi var mesajını vermek. Bir yandan da İngiltere ile bu konuda farklı düşünceler biliyorsunuz.
1: Amerika açısından söylüyoruz değil mi? Olarak, yani Amerika diyor ki bu iş çok uzadı, siz bunu kışkırtmayın diyor. Hatırlarsanız Boris Johnson da İstanbul'daki anlaşmayı sabote etmişti. İngiltere'nin o dönemki başbakanı.
2: Trump yönetimi Avrupa'nın bu işi kışkırttığını söylüyor ve bir yandan da biliyorsunuz İngiltere'de geçtiğimiz günlerde üste biliyorsunuz bazı Rus kökenli İngiliz vatandaşları önce gözaltına alındı, sonra bırakıldılar vesaire. O üsle ilgili böyle bir tartışma da oldu. Ez cümle gelinen noktada Avrupa şu anda bence kendi altını oyacak bir duruma geldi. Yani işi o noktaya getirdi. İngiltere'nin öncülüğünde İngiltere'den çok daha bağımlı, Rus enerjisine bağımlı olan Almanya ve Fransa'nın bu işte gerçekten çok ciddi anlamda artık
1: orada
2: çıkılmaz noktaya
1: geldi. Orada
2: şöyle
1: bir sıkıntı var. Mers mesela 1.3 milyar avro vereceğiz diyor, işte SİHA vesaire destek, ama Almanya muhalefeti de diyor ki ya sürekli Almanların vergilerini götürüp Ukrayna'ya teslim ediyor diyor. Yani onlar da daha ne kadar taşıyabilir emin değilim.

0: süre bitiyor ama Putin'in de bir açıklaması vardı. 150 dolara çok pahalı diyordunuz 1000 metreküp doğalgaz için. Bu sene 1500 dolardan alacaksınız. Kış geliyor, depolarınızda boş diye bir açıklama yapmıştı.
1: Tabii Avrupa'nın depolarının dolu olmadığı ortaya çıktı İbrahim Bey. Çünkü stratejik rezervleri çıkartın diyor Trump, biliyorsunuz.
0: En sonunda zaten dizel yakıtı serbest bırakın dedi. Yani maalesef ihtiyat akçesi olanları verin, 100 milyon varili piyasaya verin dedi.
1: Ya iyimser habere hasretiz. Biz de hasretiz. O dizel haberleri gerçekten biz de endişeyle takip ediyoruz. O kamyonların, tırların yakıtı her şeye yansıyacak bir şey. Şu anda ateş harlanıyor. Evet. Herkes tarafından harlanıyor. Öyle görmek lazım. İnşallah bir dahaki buluşmamızda daha iyimser şeyler konuşuruz.
0: İnşallah. Gazeteci Ercan Gürses ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzoğlu bizimleydi. Sağ olun, var olun efendim. Teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Ben de kısa bir mola rica ediyorum. Birazdan ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.
2: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
7: Otobit'te. Bana çıkmaz hocam kredi ya.
8: Çıkar. Çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
9: Dene, sana da çıkar.
8: Denemesi bedava. Ocak çıkar. Hesap
10: basit. PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla senin de. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
11: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
12: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
13: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
12: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
13: Olur mu Selim?
14: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
12: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
13: Ya ne olacağını?
12: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
13: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
15: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Muazzam.
16: Gol olur yalnız. Ben dedim.
12: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
13: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
17: Aynen.
13: Akımlara akıyor muyuz?
17: Akıyoruz.
13: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
17: Güzel.
13: Sen ne yapıyorsun?
18: Ben bir şey yapmıyorum abi.
13: Sen Türkcell'li misin?
18: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
13: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızına şak diye ol. Dış ses gir buradan.
19: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
20: Türkcell'lere bağlan hayata.
4: Vakıfbank sunar.
0: Eylül ayı enflasyonun açıklanmasıyla emekli ve memurların Ocak ayında alacağı zam için ilk tablo ortaya çıkmaya başladı. Milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak'ta yapılacak zamda. Eylül ayı enflasyonu %1,84 olarak gerçekleşti. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki toplam enflasyon %5,57 oldu. Bu oran SSK ve Bağkur emeklileri 3 aylık enflasyon farkını oluşturdu. Ancak nihai zam oranı için yılın son 3 ayındaki enflasyon verileri de beklenecek. Memur ve memur emeklileri için ise hesaplama farklı yapılıyor. Altındaki düşüş sürerken Deutsche Bank'tan dikkat çeken bir altın önerisi geldi.
17: Altın piyasasında yatırımcı pozisyonları düşük seviyelere geriledi. Deutsche Bank altın fiyatları için dikkat çeken fırsat değerlendirmesi yaptı. Bankanın analizine göre altın aşırı satın bölgesine yaklaştı. Bu seviyelerin cazip olabileceği vurgusu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tahvil faizinin %5'in, petrol fiyatlarının ise 100 doların üzerinde olmasına rağmen altının Temmuz ayından bu yana yeni bir dip yapmaması değerli metalin güçlük aldığına işaret ediyor. Merkez bankaları ve resmi kurumların altın alımları 2021-2022 dönemindeki hızın 2 katından fazla. Kurumsal yatırımcıların altına katılımı da 2021'den bu yana yaklaşık %70 arttı. İsteğe bağlı işlem yapan yatırımcıların uzun pozisyonları ise Haziran zirvesinden bu yana yaklaşık %55 azaldı. Deutsche Bank, gümüşün arz fazlası nedeniyle altının gerisinde kalmasını bekliyor. Bu nedenlerle banka gelecek yıl için değerli metalin cazip göründüğünü söylüyor. Öte yandan Avro'da da siyasi belirsizlik kaynaklı satış baskısı arttı. Avro yatırımcılarının bölgedeki siyasi ve mali risklere ilişkin endişelerinin artmasıyla Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. İspanya'daki erken seçim yatırımcılarda risk algısı oluşturdu. Fransa'daki siyasi belirsizlikler de avro üzerindeki baskıyı artırıyor. Avro ayrıca doların güçlenmesinden de baskı görüyor.
0: Gurbetçiler Almanya Stuttgart'ta TOG buluşması yaptı.
17: TOG kullanan gurbetçiler Almanya'da gövde gösterisi yaptı. Yerli otomobili Almanya yollarında kullanan gurbetçi vatandaşlar markanın Avrupa pazarındaki gücünü pekiştirmek ve kullanıcılar arasında bir dayanışma ağı kurmak amacıyla otomotivin kalbi Stuttgart'ta önemli bir buluşmaya imza attı.
20: Yakında fahşulumuz açacağız. İlk aracımız da TOG T10F olacak. Bu hizmeti vatandaşımıza Almanya'da vermek niyetiyle bu yola çıktık.
21: Biz bir forum kuracağız, online forum. Tesla'nın Almanya'da şahsi kişiler oluşturduğu forum gibi bir platform. Orada buluşmalarımızı yazacağız, işte yine yenilikleri yazacağız, update'leri yazacağız.
17: Organizasyon tarafından TOG sürücüleri için özel olarak ayrılan otoparkta araçlar yan yana dizildi. Katılımcılar, çevredeki Alman vatandaşlarının ve yabancı otomobil severlerin meraklı bakışları altında kahvaltılarını tamamladı.
22: Hedefimiz yani Almanya'nın en büyük araba komünitesi diyorlar. Araba derneği, araba sevenler derneği, TOG sevenler.
23: Tavsiyemiz şu, her şirketin önünde bir tane TOG olmasını görmek isteriz.
17: 45 araçlık TOG konvoyu Stuttgart caddelerinde tek bir hat halinde ilerledi. TOG Europe Hizmet Merkezi ziyaret edildi. Katılımcılar hedeflerinin Almanya'nın en büyük otomobil severler derneği olmak olduğunu söyledi. Yılda 3 veya 4 kez profesyonel buluşmalar düzenlemeyi planlayan yönetim, üyelerin tavsiyelerini ve geri bildirimlerini iletebilmesi için özel bir anket linki paylaşılacağını açıkladı. TOG markasına güveniyoruz mesajı verildi.
0: Ben veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde saat başında sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Mekke oldum mu olay kötü hocam. Ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın yüzü denen bir yuruh var karşında.
2: Evet.
1: Ne alakası var Arap'ı? Ondan sonra Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter
2: diyen var.
1: Sapık ve yani sapık derken gerçekten sapık ama Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter olan Allahsızların cümlesidir bu.
2: Bir şey daha ben ekleyeyim. Sınırımızda
1: çizgisi bu.
2: Bak, DAEŞ olmasındansa seküler yapısıyla PKK olmasını tercih ederim diyen amiraller var ya bu ülkede.
1: Bu söylediğimizi bir daha üzerinden geçeyim. Yorumsuz abartılı bir şekilde diye görüyorsanız birebir bakın kopya koyun. Gerçekten CHP'nin ne olduğunu çok iyi görürsün. Aynı şeyi söylüyoruz.
2: Bir taraftan şeytan taşlarken bir taraftan tavaf etme yeteneğine sahip tabir yerindeyse bir devlet yönetimimiz var. Bu işe gerçekten bu memlekete, bu vatana ve bu vatanın bütünlüğüne ve yükselişine gönül vermiş, bu davaya tabir yerindeyse baş koymuş insanlar var. İşte o insanların gayretleriyle Hikmet Bey'in bahsettiği bu olumsuzluklara rağmen ilerliyoruz. Güneydoğu'ya çok yakıştı mesela. Ne yakıştı? Teknofest.
1: Ya.
2: Dün muazzam bir kapanışla 1,5 milyon insanın ziyaret ettiği bir şeyden bahsediyoruz. Ne olarak nitelendirmişlerdi bu zihniyet, bu fikir?
3: Bu Teknofest'i ne zannediyorsunuz? Bize ne diyor? Panayır. Panayır. Teknofest dediğiniz panayır.
2: Ya.
1: Fatih Altay mesela diyor ki Kaan'ı koymuş oraya diyor, orada diye bilmem ne diyor, bir arabamı çekiyor kendimi gidiyor, bir tane diyor teker de koymuşlar, tar yerden diyor 10 santim bile kalkmamış dedi, değil mi? Bunu ben yazdım.
4: Keza uçak meselesinde işte bir tane uçak çıkıyor da karada tar gidiyor, yani motorla mı gidiyor, tekerleklerine motor koymuşlar onunla mı, bilmiyoruz bunu.
2: İşte bu yani. Neyse.
1: Yerden 10 santim daha kalkmamış diyordu.
2: Devamında ben de yazdım. Söylüyor.
1: Çok kızdırdı, sonunda kalktı. Değil mi? Tahrik etti. Kalkmaz etmez derken 5-6 ay sonra ilk kalkışını yaptı. Yani normal şartlar altında Türkiye bu gücüyle bak bütün

0: Her şey imajdır diyorum. Yani soft power dedikleri şey böyle bir şey. Bir bakıyorsun Yıldırım Han. Of. Anam anam anam. Diyorsun ki bütün dünyaya haber yaptırıyorsun. Zaten fişin takmadı. Ölçüsü böyleydi. Evet zaten uçak yaptın. Bir de sapı vardı. Ben yaptım. Petek, ne peteğiydi?
1: Kalorifer
0: Peteğiydi. Yavuz Sanseli'yi yaptın? Bilmem ne direğiydi. Hepsi oldu. Sen bunları verdin tamam mı? Teknofest'te dediklerim sadece bununla limitli değil. Diyorsun ki Erdoğan diyorsun kapat diyorsun. Ben kapat kapat tamam.
1: tamam.
0: Sen şuradan bak adama.
1: Tamam.
0: Abi şurası rahatsız ediyor, burası rahatsız ediyor, burası eşi kapalı, cumaş olamaz, olmamalı, çağdaş, laik, içemedim,
1: Dans etmiyor.
0: dans edemiyorum, edemiyorum, heykel yapamadık,
1: Tamam.
0: elden gidiyor,
1: Tamam.
0: dedi.
1: Onları bırak.
0: Ya şuraya gel bak, biraz önce Mekke Anlaşması'nda bir ifade kullandım, neye göre kullandım biliyor musun?
1: Neye göre kullandın?
0: Türkiye'nin bu hali, Teknofest diyorsun, Güneydoğu bölgesinde değil mi?
1: Evet.
0: Terörün, bundan 20 sene
1: Evet.
0: önce
1: Evet.
0: terörün kol gezdiği, insanların çocukluğunu
1: Evet.
0: asker göndermek istemediği bir alandan bahsediyorsun değil mi?
1: Geri kalmışlık
0: Değil mi?
1: ortada olduğu, yatırımların gitmediği, insanların kaçmaya gayret ettiği bir
0: Şimdi bakalım
1: coğrafyadan
0: Urfa'dan,
1: bahsediyoruz.
0: Siirt'ten, Batman'dan ana yollarına. Batman'a gittim dedim. Ulan dedim burası Bağdat Caddesi'ne benziyor. Batman Atatürk Caddesi.
1: Evet.
0: Bütün bunları yapan adam Erdoğan ya.
1: Ama
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Adamın kim olduğuna bakmayın ya. Çok enteresan değil mi?
1: panayır. Bak
0: Adamın bak
1: panayırı görüyorsun değil mi?
0: şeyle...
1: Panayır.
2: Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 5 Ekim yeni bir haftaya başladık. Akşam haberleriyle birlikteyiz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Hem 24 televizyonu hem 24 radyo aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılmak üzere Antalya'ya gitti. Öncesinde İstanbul'da Aile Fest'e katıldı. Orayı ziyaret etti ve sonrasında Antalya'da yine önemli mesajlar verdi. Birazdan o mesajları detaylandıracağız. Mekke Anlaşması'nın ikinci toplantısı gerçekleştiriliyor Riyad'da. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı hep birlikte gittiler. Masada elbette bir yandan Husiler, Yemen, İsrail'in saldırıları, daha pek çok bölgesel meselenin olduğunu tahmin edebiliyoruz. Oradan bir açıklama gelirse o açıklamayı da sizlerle paylaşırız. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim devam ediyor. İran 7 maddelik taleplerini iletti. Ne için? Hürmüz Boğazı'nın açılması için Amerika tarafı değerlendiriyor. Amerikan Başkanı Trump değerlendireceğim dedi. O değerlendirmeden ne çıkar? Sıcak bir gelişme olur mu? Gelirse onu da paylaşırız. Merkez Hakem Kurulu ve hakemler üzerinden başlayan soruşturmada çok sıcak gelişmeler, inanılmaz para trafikleri söz konusu. Tutuklamalar vardı. Şimdi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilenler var. Hepsini detaylandıracağız. Bu konuda her an sıcak bir gelişme olabilir. Onu da ekrana taşıyacağımızı söyleyelim. Hızlıca başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye uzay ekosisteminin saygın aktörlerinden biri haline gelecek dedi.
1: Bugün Türkiye, kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir.
2: Türkiye'nin kendi uydusunu üreten nadir ülkelerden olduğunu belirtti ve uzay yarışında geri kalmadığını söyledi.
1: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Önümüze çıkan engellere ve zorluklara rağmen hamdolsun kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Ufku dar, vizyonu sığ, muayilesi kıt. Kimi çevrelerin küçümseyici eleştirilerine muhatap olan iddiamızı hayalden çıkarıp attığımız adımlarla bugün somut bir programa dönüştürdük.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık dedi.
1: Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır.
2: Cumhurbaşkanı Somali ile tarihi bir işbirliğinin temellerinin atıldığını söyledi ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi.
1: Türkiye'nin coğrafi şartlarını da dikkate alarak dost ve kardeş Somali ile uzay alanında tarihi bir işbirliğinin temellerini atıyoruz. Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık. Bu stratejik projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir dedi.
1: Bizim ilkemiz şudur. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Böyle olmamalı. Böyle görülmemelidir. Aynı şekilde uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir.
2: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin uzay ekosisteminin saygın aktörlerinden biri haline geleceğini de vurguladı.
1: Türkiye'nin uzay alanındaki en büyük gücü sadece sahip olduğu uydular veya geliştirdiği teknolojiler değildir. En büyük gücümüz genç ve nitelikli insan kaynağımızdır. Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden biri haline getirene kadar hedefimizden sapmayacağız.
0: Kurulduğunda imzalar atıldı.

yapıldığında da büyük ses getirmişti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan bahsediyoruz. Bugün ikinci bir toplantı gerçekleşiyor Riyad'da. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı katılıyorlar. Henüz toplantı

Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin toplantısına katılacak bu üç isim. Bakan Fidan'ın toplantıda ittifakın kurumsallaşma sürecine değinmesi bekleniyor. Bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerini paylaşması öngörülüyor. Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik tehditlere dair değerlendirmelerde bulunması planlanıyor. Öte yandan Fidan, müttefiklerin müşterek güvenliklerini ilgilendiren bölgesel gelişmelere dair görüşlerini ifade edecek. İttifak çalışmalarında kısa sürede sağlanan ilerlemenin bölgede kalıcı istikrar perspektifi açısından değerli olduğunu kaydedecek. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışmasını ve desteğini teyit edecek. Fidan'ın İsrail'in bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları hedef almaya devam ettiğine değinmesi öngörülüyor. Ortak savunma için Mekke Anlaşması için komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti. Bu toplantıda kurucu nitelikli kararlar alınmış ve ittifakın kurumsallaştırılmasına yönelik teknik çalışmalar değerlendirilmişti. Üç ülkenin dışişleri bakanları 24 Eylül 2026 tarihinde New York'ta bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıda bölgesel gelişmeler ele alınmıştı. Son olarak üç ülkenin genelkurmay başkanları 25 Eylül 2026 tarihinde Riyad'da bir araya gelmişti. Kuşkusuz coğrafyamızdaki tüm gelişmeler birbiriyle bağlı, bağlantılı. Türkiye, Çelik Kubbe'ye yönelik tahkimatını güçlü adımlarla sürdürüyor. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avro olan sözleşmeler imzalandı. Savunma Sanayi Başkanlığı Gökvatan savunması için kritik adımlar atmaya devam ediyor. Çelik Kubbe'nin tahkimatı için Aselsan'la büyük bir işbirliği zemini oluşturuldu. Aselsan'ın kamuyu aydınlatma platformuna gönderdiği de bilgiye göre tabii ki bu açıklamaları yapıyoruz. Aselsan'la Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avro olan sözleşmeler imzalanmıştır ifadesi kullanıldı. Bu Aselsan'ın 51 yıllık tarihindeki en büyük ve kapsamlı sözleşme olarak da tarihe geçti. Hibrit hava savunma sistemleri modern muharebe sahalarında ortaya çıkan İHA sürüleri, seyir füzeleri ve süpersonik tehditlere karşı hem namlulu silahları hem farklı menzillerdeki füze sistemlerini tek bir mobil platform üzerinde birleştiren çok katmanlı savunma çözümleridir. Aselsan Gürs bu alandaki iyi örneklerden birisidir. Türkiye'nin bu alandaki amiral gemisidir. Hisar ve Korkut projelerinden elde edilen tecrübeyle 8x8 Seyit platformu üzerine inşa edilmiştir. Üzerinde 35 mm parçacıklı mühimmat atabilen top, Sungur, Göksur ve Bozdoğan füzelerini bir arada barındırır. Rusların ünlü Panzer sisteminin NATO standartlarındaki modern ve çok daha gelişmiş bir türevidir.

0: Türk savunma sanayinde ihracattaki yükseliş de bir yandan sürüyor. Sektör 2026'nın ilk 9 ayında 6 milyar 926 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Yıllıklandırılmış ihracatta ise 11 milyar dolara yaklaşıldı.
1: İhracattaki yükseliş hız kesmedi. 2026'nın 9 ayında savunma ve havacılık ihracatı %15,6 büyüdü. Yıllıklandırılmış ihracatta %30 artışla 10 milyar 941 milyon dolara çıktı.
2: Bu çok yönlülük kuyruk kuşu uluslararası pazarda da benzersiz bir seçenek haline getirdi. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarından pek çok ülke uçağımızla ilgileniyor. Kendi ihtiyacımızı karşılarken dünya pazarında da ana oyunculardan biri olacağımızı şimdiden söyleyebilirim.
1: Türkiye 2025'te savunma ve havacılık ihracatında ilk kez 10 milyar dolar sınırını aştı. Bu ihracat performansıyla küresel savunma ve havacılık ihracatında 11. sıra

0: sırada yer aldı. Sektörde hedefse ilk 10'da yer almak. İhracatta ürün çeşitliliği de arttı. Kara araçları ve genel havacılık ürünlerine mühimmat, insansız hava araçları, deniz platformları ve hava savunma sistemleri eklendi. Türkiye'nin küresel savunma ve havacılık ihracatındaki payı da son 10 yılda %0,8'den 1,8'e yükseldi.
1: Şimdi Teknofest Güneydoğu. Bölgede çok büyük bir teveccüh gördü, güçlü bir rüzgar estirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'dan çok dikkat çeken bir mesaj verdi. Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz dedi. Biz de işte bu cümle üzerinden bir analiz haber hazırladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi hayatı boyunca mazlumun yanında durdu, zalime karşı mücadele verdi. Bugünlerde unutuldu belki ama Erdoğan milyonların hayatı için yeri geldi siyasi hayatını da ortaya koydu. Suriye'deki iç savaşta ülkenin bölünmesinin önüne geçerken, 4 milyon Suriyeli mazluma kol kanat gererken hem inancının gereğini yapıyordu hem de insanlığının.
2: Komşumuz Suriye'de. Elinde 1 milyon insanın kanı olan zalim rejim devrildi. Yerine Türkiye'nin çok yakın dostu bir yönetim geldi. Şimdi entegrasyon süreciyle oradaki terör sorunu çözülüyor. Irak'ta aynı şekilde yıllardır güvensizliğin olduğu yerlerde güvenlik ortamı tekrar tesis ediliyor.
1: Ve bugün geldiğimiz noktada milyonların duasında Erdoğan'ın adı geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kardeşlik sancağını açtı ve o sancağın altında toplanma çağrısı yapıyor.
2: Türkler, Kürtler, Araplar olarak bundan tam 838 sene önce Kudüs-ü Şerif'i Haçlılardan kurtaran Şark'ın sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda olduğu gibi kenetleniyoruz, omuz omuza veriyoruz. Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. İnşallah çok daha güzel günleri hep beraber göreceğiz.
1: Teknofest Güneydoğu'dan yansıyan görüntüler, bölge insanının pırıl pırıl evlatlarının verdiği mücadele, Türkiye'nin geleceğine imza atma azmi, işte tüm bu anlayışın, sürecin bir yansıması.
2: Türkiye yüzyılı, Teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır. Buradaki gençler, bu milletin yüz akıdır. Bu ülkenin göz bebeğidir. Müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreci sabote etmeye çalışanlara da net mesajlar veriyor aslında. Başaramadınız, başaramayacaksınız diye bir meydan okuma içinde.
2: Terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek. Irak'tan Suriye'ye, İran'dan Lübnan'a coğrafyamızda huzurun, barışın, ekonomik kalkınmanın egemen olmasını kimse durduramayacak.
1: Tüm bu ateş çemberi içinde Eylül ayında 26 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracatı yapıldı. İhracat bu yıl %5,2'lik bir büyümeyle 211 milyar dolara ulaştı. Bu rakam da yine Cumhuriyet tarihinin rekoru. Özetle Türkiye istikrarı tahkim ettikçe, komşularının birlik dirliğine katkı sundukça hem gönülleri kazanıyor hem refah payını artırıyor. Bu yüzden Erdoğan'ın kardeşlik sancağı anlamak isteyenler için çok büyük mesajlar içeriyor. Kamuoyunun merakla takip ettiği o soruşturma. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan hakem Yasin Kol ve yardımcısı hakem Göktuğ Hazar Erel. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Dosyada yasa dışı bahis ve hakem atamalarına müdahale iddiaları da yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürüttüğü soruşturmada Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'la yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Dijital materyallerin ve masak kayıtlarının incelendiği dosyada Kol'a ilişkin yasa dışı bahis iddiaları yer alıyor. Hakem atamalarına dair yazışmalar üzerinden Yasin Kol'un bazı karşılaşmalarda görev yapacak hakem kadrosunun belirlenmesine müdahale ettiği iddiası da araştırılıyor. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri alındı. Yasin Kol, Göktuğ Hazar Erel tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi. Aynı soruşturmada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi daha önce tutuklanmıştı. Süper Lig hakemi Yasin Kol'un emniyette verdiği ifade de çıktı ortaya. Kol, hesaplarındaki yüksek işlem hacminin kendisine ait olmadığını savunurken yasa dışı bahis oynadığı iddiasını da reddetti. Şimdi isimler tutuklanma istemiyle sevk edildiler. Peki ne oldu? Detayında ne var? Hakem soruşturması kapsamında gözaltına alınan, şu an tutukluluğu istenen Süper Lig hakemi Yasin Kol'a ilişkin MASAK raporu çıktı ortaya. Banka hesaplarındaki işlem hacmi 2020'den itibaren ciddi anlamda bir artış gösteriyor. Sadece 2026 yılında hesabına 22.3 milyon lira para yatırıldığı tespiti yapıldı. Yasa dışı bahis oynadığı iddiası gündeme gelen hakem Kol, hesabındaki yoğun para trafiği için borç savunması yapmıştı. Yasin Kol'un hesap hareketlerinde diğer hakemlerle para transferleri de tespit edildi.
3: Süper Lig hakemi Yasin Kol'un hesapları mercek altına alındı. Milyonlarca liralık para trafiği ortaya çıkarıldı. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un MASAK raporu ortaya çıktı. 2026 yılında hesabında ciddi işlem hareketleri görülen Yasin Kol'a sadece 2026'da 22,3 milyon lira para yatırıldı. Soruşturma kapsamında Yasin Kol'la ilgili suçlama yasa dışı bahis olarak öne çıkıyor. Bu suça dayanak olan unsursa MASAK raporlarıydı. Yasin Kol'un para transferleri konusunda ortaya konan raporda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Kol'un hesaplarında 2012 ile 2026 yılları arasında toplamda 5978 işlem yapıldı. O hesaplardan 72.1 milyon lira çıktı. 62.5 milyon lira giriş tespit edildi. Yasin Kol'un hesaplarında özellikle 2020 yılından sonra belirgin biçimde bir artışın yaşandığı, işlem hacminde hesabındaki artışın da 2024 ve 2026 yıllarını kapsayan dönemde hızlandığı, para girdi çıktılarının ve 2026 yılında yaklaşık 22,3 milyon lira girişe karşılık 40,8 milyon lira çıkış olduğu tespit edildi. Bununla birlikte soruşturma dosyasında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla hakem Yasin Kol arasında hakem atamaları konusunda konuşulanlar da yer aldı. İngilizce bilmediği için FIFA kokartı takamayan Yasin Kol'un hakem atamalarındaki rolü sorgulandı. Sadece bu da değil. Yasin Kol'un hesap hareketlerinde diğer hakemlerle para transferleri tespit edildi. Raporda Kol'un aynı maçta görev aldığı bazı hakemlerle para transferleri gerçekleştirdiği kaydedildi. Yasin Kol'la aynı maçta görev alan hakemlerle aynı adı taşıyan 64 karşı tarafla yapılan bankacılık transferlerinin %50'sinin birlikte görev alınan maçın 3 gün öncesiyle 2 gün sonrası arasındaki dönemde gerçekleştiği belirtildi.
1: İstanbul

0: Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı casusluk soruşturmasında MASAK bünyesindeki entegre mali istihbarat sistemiyle en stratejik veri tabanlarına yönelik düzenlenen organize casusluk ve veri sabotajının detayları çıktı ortaya. Siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp ile kurum çalışanları Eda Aydoğan ve Güngör Eke tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na sızdılar. En kritik bilgileri ele geçirmeye çalıştılar. Organize casusluk ve veri sabotajının detayları ortaya çıktı. Soruşturmanın en kritik figürlerinden biri olan eski MASAK istatistikçisi Eda Aydoğan hakkındaki tespitler adli dosyada geniş yer buldu. Aydoğan'ın kurumda hiçbir idari yetkisi bulunmamasına rağmen 2016-2019 yılları arasında Oracle Exadata veri tabanına tüm verileri görüp değiştirebilen tam yetkili admin sıfatıyla erişim sağladığı saptandı. Aydoğan'ın MASAK'ta görevlendirilen FETÖ bağlantılı bilişim çalışanıyla şüpheli para transferlerinin bulunduğu da tespit edildi. Adli dosyaya giren bir tanık beyanında Aydoğan, 2013 KPSS sınavından 2 gün önce kaldıkları FETÖ hücre evine şıkları işaretli sınav sorularını getirdi. Şüphelilere yemin ettiren kişi olarak teşhis edildi. Soruşturmanın odağındaki bir diğer vahim tespitte siyasi nüfus sahibi kişiler koruma sistemine yapılan müdahale oldu. Siyasi kişilerin mali verileri sorgulandığında üst amirlere otomatik e-posta gönderen güvenlik mekanizması 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra 2 Eylül 2016 tarihinde sessizce devre dışı bırakıldı. Sistemin kapatılmasının ardından 2 Eylül 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı kabine üyeleri hakkında emir sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarası girilerek usulsüz, yetkisiz ve casusluk amaçlı sorgulamalar yapıldı. Bu koruma kalkanının kaldırılması sürecini onaylayan bürokratın ise tutuklanan eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp olduğu tespit edildi. Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade veren eski MASAK başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli suçlamaları reddetti. Log kayıtlarında Cumhurbaşkanı'nın TC kimlik numarasının çıkmasına ilişkin savunma yapan Osman Dereli, bu durumun bağış kampanyalarına katılan kişilerin hesaplarının sistem tarafından otomatik taranmasından kaynaklandığını, doğrudan ve kasıtlı bir sorgulama yapılmadığını ileri sürdü. MASAK'ın yazılım altyapısını yürüten bilişim şirketlerinin de FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Yazılımlarda kayıtların tutulmadığı, tanımlayıcı alanların silindiği ve Cumhurbaşkanı dahil tepe yönetime yapılan izinsiz erişimlerin izlerinin sistemden profesyonelce temizlendiği saptandı. Üstelik bu şirketlerin ihaleler yoluyla örgüte 210 milyon lira finansman sağladığı da belirlendi.

0: Dünya gündeminin öncelikli başlıklarından bir tanesi kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında süren o gerilim. Gerilimde taraflar tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. İran'ın özellikle Hürmüz Boğazı'nı açmak için 7 maddelik bir planı var. Bir teklifler manzumesi diyelim aslında buna. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump diyor ki yani bunu düşüneceğim. Ne düşünecek? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bugün neler yaşandı? Ekrana getirelim. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında süren savaşta belirsizlik hakim. İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için 7 şartta ısrar ederken Amerika Birleşik Devletleri hala karar verme aşamasında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump koşulları değerlendiriyor.
1: İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tek soru şu, biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?
0: İran, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı koz olarak kullanmaya devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İslamabad mutabakatı temelinde 7 şartımız yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacaktır dedi. İki ülke arasında Katar'ın arabuluculuğunda mesaj trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, son olarak New York'ta ana hatlarını açıkladığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planı değerlendirmişti. Bu planın aracılar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini sunduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiği mesajı incelediklerini belirtti. İran'da savaş psikolojisi halkı da derinden etkiliyor. Ülkede başlatılan can feda kampanyasıyla siviller savaşa hazırlanıyor. Başkent Tahran'da kurulan tatbikat alanında silah kullanmanın yanı sıra roket atar sistemleri hakkında eğitim veriliyor. Haftada 6 gün verilen eğitimlere kadınlar ve erkekler ayrı ayrı katılıyor. Kadınlara haftada 3 gün 3'er saat eğitim verilirken erkekler daha uzun süreli eğitime tabi tutuluyor.
2: Biz İran milleti tehlike ortaya çıktığında ülkemizi savunabilmek için birlik olmalı, hazırlıklı ve iyi eğitimli olmalıyız.
0: Amerika Birleşik Devletleri ise bölgedeki askeri faaliyetlerde farklı bir adım attı. İngiltere'deki Rafferty Hava Üssü'nde konuşlu tüm uzun menzilli B-1 Lancer ağır bombardıman uçaklarını geri çekti. Henüz ayrıntıları açıklanmayan yeni bir tehdit nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana üslerine döndü. Amerikalı yetkililer uçakların bölgedeki farklı bir üsse kaydırılması yerine doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne geri götürülmesinin oldukça sıra dışı bir adım olduğunu vurguladı. Uçakların geri çekilme kararı, üssü hedef alan İran bağlantılı bir komplo iddiasıyla yürütülen soruşturmanın hemen ardından geldi. 27 Eylül'de üs yakınlarında patlayıcı ve terör şüphesiyle 23 ile 25 yaşları arasında 5 İngiliz vatandaşı gözaltına alınmıştı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada İran'ın olayın arkasında olduğuna dair güçlü göstergeler bulunduğunu söylemişti. Öte yandan İsrail merkezli Valla Haber sitesi ise yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da olası gerilime karşı hazırlık kapsamında İsrail'e ek asker ve uçak göndermeye hazırlandığı öne sürüldü. Olası geniş çaplı çatışmada İran'da vurulabilecek hedefler üzerinde çalışmalar yapıldığı bildirildi. İran ise Starlink'in İran'daki izinsiz faaliyetlerine karşı Norveç'i suçluyor. İran Dışişleri Bakanlığı Norveç'in Tahran Büyükelçisini çağırdı. Norveç'in Uluslararası Telekomünikasyon Birliği nezdinde Starlink uydu sistemlerinin bildiriminden sorumlu taraf olarak gerekli adımları atmadığı bildirildi.
3: Gazze ve Batı Şeria'da İsrail zulmü sürüyor. Ateşkese rağmen saldırılara sürdüren İsrail, 3 Filistinlinin şehit olmasına yol açtı. Batı Şeria'da ise işgalci Yahudiler Filistinlilere saldırdı. Dünyanın birçok yerinde zulme tepki gösterildi.
0: Dünya sessiz kalmıyor, yaşananlara göz yummuyor. Gazze şeridinde İsrail soykırımı ateşkese rağmen sürerken uluslararası toplumda İsrail'e tepkiler çoğalıyor. Amerikalı sinema oyuncusu Angelina Jolie sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Google'ın uydu görüntülerine yansıyan soykırımcı İsrail'in Gazze'deki yıkımını paylaştı. Google Earth, fiziksel yıkımı sıra dışı açıklıkla ortaya koyuyor ifadesini kullandı. Ancak bunun arasında yaşamanın ne anlama geldiğini, öldürülen ailelere ne olduğunu ve yaşayanlar için hayatın nasıl olduğunu gösteremiyor dedi. Jolie, yıkım görülüyor, ihtiyaçlar biliniyor. Önemli olan şimdi bu ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığı değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 4. Filistin Festivali düzenlendi. Filistin'e destek veren göstericiler, Müslüman karşıtlığıyla bilinen bir grupla karşı karşıya kaldı. Syed Kerk Stadyumu önünde gruplar karşılıklı sloganlar attı. Yaşanan arbedede güvenlik güçleri iki grubu ayırmak için yoğun çaba harcadı. İngiltere'de de İngiltere Yeşil Parti üyeleri Siyonizmi bir ırkçılık biçimi olarak ilan etmişti. Önerge metninde Siyonizmin Filistinlilerin tarihi ve süregelen bir şekilde insanlıktan çıkarılmasına ve mülksüzleştirilmesine neden olduğu ifade ediliyordu. İsrail, kendisi de Yahudi olan parti lideri Zek Podanski'ye İsrail'e giriş yasağı getirdi. Bir teknoloji zirvesinde ise Filistin yanlısı aktivistler Google'ı protesto etti. Göstericiler soykırım için teknolojiye hayır sloganları attı. Askeri yapay zeka ile İsrail'le olan teknoloji sözleşmeleri arasındaki bağlantıları protesto ederek zirveyi sekteye uğrattılar. Tüm tepkilere rağmen Gazze şeridinde İsrail soykırımı devam etti. İsrail ordusu Han Yunus kentinde sivilleri hedef aldı, Beit Lahiya'da hava saldırısı düzenledi. Yemen Es Said Hastanesi yakınında Filistinlilere ateş açıldı. El Havuz bölgesinde ise bir araç vuruldu. Birçok bölge bombardımana tutuldu. Saldırılarda şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail zulmünün hedefinde olan Batı Şeria'da da saldırılar dinmedi. Batı Şeria'da Filistin halkının direniş sembolü olan zeytin hasadı yasa dışı Yahudi işgalcilerin hedefindeydi. Ramallah'ta çok sayıda Filistinli yaralandı, onlarca ağaç ve araç ateşe verildi. Ekipmanlara el konuldu. Filistinli yetkililer saldırıların ardında toprak gaspı planı yattığı uyarısında bulundu.
3: Bitmiyor, bir türlü sona ermiyor. Rusya-Ukrayna savaşından bahsediyoruz. Şiddetli saldırılar savaşı iyice içinden çıkılmaz bir hale doğru sürüklüyor. Avrupa ülkeleri Kiev'e destek mesajları veriyor. Rusya, Ukrayna'nın altyapısını ve kritik askeri hedeflerini bölgelerine hedef alıyor. Karadeniz'de Romanya açıklarında Türk işletmesine ait olduğu öne sürülen bir tahıl gemisinde çıkan yangında 2 kişi öldü, 11 kişi kurtarıldı.
0: Köprüleri vurduğu altyapıyı hedef aldı. Rusya saldırıları şiddetlendirdi. Son saldırılarla Ukrayna ağır darbe aldı. Kiev yönetimi Rus rafinerilerini hedef alacağız açıklaması yaptı. Moskova yönetimi ise Kiev'deki köprüleri hedef alarak karşılık verdi. Güney ve kuzey köprülerinin vurulmasının ardından bir saldırı da Karadeniz'deki gemilere yönelik oldu. Askeri malzeme taşıdığı belirtilen Ukrayna bandıralı iki kargo gemisi vuruldu. Harkiv bölgesinde ise elektrik trafo merkezi hedef alındı. Rus sosyal medya kanallarında paylaşılan bir görüntü ise dikkatleri çekti. İlk kez yayınlandığı iddia edilen görüntüde bir Rus askerinin Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracını hedef aldığı görüldü. İHA'nın petrol depolama tesisine çarpmasından saniyeler önce düşürüldüğü öne sürüldü. Karadeniz'de gerilim yüksek. Romanya açıklarında seyreden bir gemide yangın çıktı. Romanya basını geminin Türk işletmesine ait olduğunu ve İHA saldırısı sonrası battığını yazdı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise kurtarıldı. Geminin ise battığı bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin resmi bir açıklama ise yapılmadı. Karşılıklı saldırılar sürerken Ukrayna'nın İHA kapasitesi de dikkat çekiyor. Kiev saldırıların yanı sıra işgal altında olan bölgelere sivil halkın ihtiyaçlarını temin etmek için de dronları kullanıyor. Ukrayna ordusu Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın güneyindeki Oleski kasabasına dronla yeniden gıda ve ilaç gönderdi. Avrupa'nın Ukrayna'ya desteği ise sürüyor. Rusya yabancı ülke vatandaşları ve diplomatlara Kiev'i terk etmeleri uyarısında bulunmuştu. Avrupa Birliği açıklamasında "biz Kiev'de kalmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Kiev'i ziyaret etti. Önemli açıklamalar yapan Merz, Ukrayna'ya desteğini yineledi. "Ukrayna'ya yardım sağlamak Almanya'nın ulusal çıkarları doğrultusundadır" dedi. Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Martin Jager ise endişe verici bir açıklamaya imza attı. Almanya ile Rusya'nın doğrudan bir çatışmaya sürüklenebileceğini belirtti.
4: Rusya ile karşı karşıya kaldığımız çatışma yeni ve daha tehlikeli bir boyut kazandı. Şu anda başka hiçbir ülke Almanya için bu kadar doğrudan, kapsamlı ve somut bir tehdit oluşturmuyor. Almanya Rusya ile gizli bir savaş içinde. Almanya Rusya ile şiddetli bir çatışmaya sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya.
5: Sie haben die USA erwähnt.
3: Bu savaşta, yani Ukrayna-Rusya savaşında taraflar 5 yıldır deyim yerinde ise patinaj yapıyor. Cephe hattındaki bataklığa saplanmış görüntü tarafları alternatif mücadele alanlarına da itiyor. Rusya Avrupalıları fiyatı 10 kat artan doğalgaz faturalarıyla

0: korkutuyor, terbiye etmeye çalışıyor. Avrupa, Rusya ekonomisini iflas ettirme tehdidine sarılıyor. Almanya şansölyesi Merz, Kiev ziyaretinde anlamsız savaşı bitirelim mesajı verdi. Ancak taraflar nasıl uzlaşacak sorusunun şimdilik bir cevabı yok gibi görünüyor.
1: Красное молодое поколение.
2: Size eskiden 1000 metreküp gazı 150 dolara satıyorduk. Bu çok pahalı demiştiniz. Şimdi 1000 dolar ödüyorsunuz ve depolama tesisleri boş olduğu için bu kış fiyat 1500 dolara ulaşacak. İstediğiniz şeyi aldınız.
3: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı liderlerden umudunu kesmiş olmalı ki faturayı doğrudan ödeyenlere sesleniyor. Zira cep yakan doğalgaz faturaları sayesinde seçmenlerin liderlere baskı yapabileceğini ve bir barış masası kurulabileceğini düşünüyor.
2: Eğer bir sahnede bir silah asılıysa er ya da geç patlaması gerekir.
3: Ancak aynı zamanda savaşın yayılması ihtimalinden de endişeli olduğu belli. Özellikle de NATO'dan.
2: Eğer Rusya'ya doğrudan bir saldırı söz konusu olursa, bu durumda Kaliningrad'a yönelikse elimizdeki tüm silahları kullanma meselesi derhal gündeme gelecektir.
3: Putin, ülkesinin nükleer güç olduğunu sık sık hatırlatma ihtiyacı hissediyor. Zira konvansiyonel savaşta tarafların patinaj yaptığının farkında. Putin, Avrupa'yı enerji fiyatlarıyla tehdit ediyor. Ancak kendi ülkesinde de Ukrayna'nın rafinerilerine yönelik saldırıları sebebiyle yakıt sıkıntısı olduğu bir gerçek. Hatırlanacağı üzere daha önce Rusya tarafından eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kullandığı tren hattındaki bir başka lokomotif vurulmuş, İstanbul'daki barış anlaşmasını o dönem sabote eden Johnson'a net bir mesaj verilmişti. Putin benzer bir gözdağı hamlesini bu kez Almanya şansölyesi Merz için yaptı. Merz'in Kiev'e ulaşmasından kısa bir süre sonra Ruslar Dnieper üzerindeki Kuzey Köprüsü'nü bombaladı. Özetle Putin yönetimi kontrollü bir şekilde tansiyonu yüksek tutmaya devam ediyor. Almanya şansölyesi Merz'in yaptığı açıklamalar Putin'in mesajının anlaşıldığını gösteriyor.
4: Huzurlu bir pazar sabahındaydık. Birden Kiev'de hava saldırısı alarmı çaldı. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Sayın Putin, bu anlamsız savaşı durdurun. Görüşmelere hazırız. Bu savaşın sona ermesi hakkında konuşmaya hazırız.
3: Merz, Kiev'e cebinde 1.3 milyar avroluk bir destek paketiyle gitti. Ancak Avrupalıların Ukrayna faturasını ödeme konusunda artık eskiye göre daha isteksiz olduğu da ortada. Konvansiyonel savaşta taraflar mesafe alamıyor. 5 yıldır bir patinaj hali söz konusu. Bu yüzden de Rusya Avrupa'yı enerji silahıyla vurmaya çalışırken Avrupa'da Rusya ekonomisini çökertme planına sarılmış vaziyette. Özetle bu kış iki taraf için de zor geçecek gibi görünüyor.
0: Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 öncesinde kritik diplomatik trafik Pasifik adalarında sürüyor. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fiji'de düzenlenen pre-COP zirvesinde COP31'in somut hedeflere odaklanan eylem gündemini açıkladı.
5: Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler 31. İklim Değişikliği Konferansı öncesinde Pasifik ada ülkelerinde yüksek diplomasi trafiği yaşanıyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fiji'de düzenlenen PRE COP zirvesine başkanlık etti. COP31'in küresel eylem gündemini dünya kamuoyuyla paylaştı.
6: Yaklaşımımız 3 temel ilkeye dayanıyor. Diyalog, uzlaşı ve aksiyon temelleriyle süreci yürütmeye çalışıyoruz. İhtiyaçları dinliyoruz, uzlaşıyla hareket etmeye çalışıyoruz ve aksiyonla da artık konuşmanın bittiği, eylemin, somut sonuçların gerçekleşmesi gerektiğini tüm dünyaya haykırıyoruz.
5: Kurum, deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle evlerini ve şehirlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Pasifik adalarının var olmuş mücadelesine tüm dünyanın destek vermesi gerektiğini vurguladı.
6: Bundan sonraki süreçte belki burada yaşayan, bu adalarda yaşayan halklarımız kendi evlerinde, kendi şehirlerinde yaşayamayacak duruma gelme ihtimallerini konuşuyoruz.
5: Biriç 2035 vizyonu kapsamında elektriğin nihai enerjideki payını %35'e çıkarmayı ve binalarda enerji yoğunluğunu %25 azaltmayı hedeflediklerini belirten kurum, küresel döngüsel malzeme kullanımını en az %15'e yükseltmeyi ve belediye atık artışını yarı yarıya indirmeyi amaçladıklarını duyurdu.
6: 2035 hedeflerimizi, bunları gerçekleştirecek girişimler, mekanizmalar, taahhütler ve ortaklıklarla destekliyoruz. Kısacası COP31 eylem gündemiyle hedefleri eyleme, eylemi de somut sonuçlara dönüştüren bir uygulama mimarisi oluşturuyoruz.
5: PRE COP zirvesi kapsamındaki temaslarında ikili diplomatik görüşmeleri de gerçekleştiren bakan kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen'le Antalya zirvesine giden süreçteki son durumu ele aldı. Kurum ayrıca Almanya Federal Çevre Bakanlığı Devlet Sekreteri Johann Flassbart'la bir araya gelerek yeşil sanayileşme, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi konularında stratejik işbirliği imkanlarını değerlendirdi. Specific priorities help shape the road to COP31. And we acknowledge and thank you.

0: Şimdi bizim hiç gündemden düşmeyen bir başka meselemiz var. O da ülkemizin gerçeği depremler. Son olarak malum Adana ve Osmaniye'de iki deprem yaşandı. Akıllara ilk gelen soru şuydu tabii, bu iki deprem birbirinin izleyen depremler mi ya da bu depremler daha büyük depremleri tetikler mi? Uzmanına sorduk.
1: Sarsıntılar peş peşe geldi. Hem Adana hem de Osmaniye'de korku dolu anlar yaşandı.
2: Adana ve Osmaniye en büyüğü 5,2 olmak üzere ard arda depremlerle sarsıldı. Vatandaş da yaşanan depremin ardından korku dolu anlar yaşadı.
1: Adana'da Sayınbey merkezli ard arda meydana gelen 4 ve üzeri büyüklükteki depremler bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme getirdi. Ancak uzmanlar için bu durum şaşırtıcı değil. Bölge deprem açısından risk barındırıyor.
2: Yaşanan depremlerin ardındansa vatandaşta tabii ki soru işaretleri oluştu. Ard arda gelen bu depremler daha büyük bir depremin habercisi mi olacaktı?
3: Adana depremi de bu bölgeden bir sonraki depremlerin habercisi değil. Normal kendine has bir deprem olarak adlandırabiliriz. Bunu tetikleme olarak söylenmez. Yani bir enerji birikimi var. O enerji seviyesine geldiği zaman fay kırılıyor.
2: Uzmanına göre ise yaşanan bu deprem başka bir depremin habercisi değil. Her deprem ayrı ayrı nitelendirilmeli ve incelenmeli. Bir deprem başka bir depremin habercisi olmayabilir.
3: Onun için bir bölgemiz hareket etmiş, belli bir seviyeye gelmeden deprem olmuyor. Onu tetikleme denmez. Çünkü bir bölgenin diğer bölgenin tamamen bağımsız olabilir.
1: Ve en önemli nokta Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği. İşte bu nedenle uzmanlara göre deprem için dirençli şehirler oluşturulmalı.
0: NATO ve Karadeniz'in mayın karşı tedbir güçleri Türkiye'de buluşuyor. Milli Savunma Bakanlığı Nusret 2026 davet tatbikatının yarın başlayacağını açıkladı.
4: NATO ve Karadeniz'in mayın karşı tedbir güçleri Türkiye'de buluşuyor. Nusret 2026 davet tatbikatı başlıyor. Tatbikatta 20 gemi, 5 hava aracı ve insansız sistemler yer alacak. ...6-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Nusret 2026'ya Türkiye'nin milli unsurlarının yanı sıra NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2 ve Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu unsurları katılacak. Gözler İzmir ve Karadeniz'de olacak. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tatbikatla dost ve müttefik ülkeler arasında mayın karşı tedbir harekatı kapsamında işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi hedefleniyor.
0: Sonbaharı yaşıyoruz. Hava serinliyor ama farklı bölgelerde farklı iklim koşullarını görmek de mümkün. Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan zirveler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

0: Türkiye'nin birçok noktasında sonbahar etkisini hissettirirken Doğu Anadolu'dan ilk karaberleri gelmeye başladı. Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Beyaza bürünen görkemli zirveler Erzincan şehir merkezinden ve çevre bölgelerden net bir şekilde görüldü ve kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Yaz aylarını yüksek rakımlı yaylalarda geçiren göçerler ise kar yağışının ardından koyun sürüleriyle birlikte dönüş yolculuklarını hızlandırmak zorunda kaldı. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre ise bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel ve aralıklı sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
1: Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından, Türk sinemasının altın çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Ersoy. 90 yaşında hayatını kaybetti Ersoy, özellikle canlandırdığı Jön karakterleriyle Türk sinemasının hafızasında kalıcı yer edinmişti.
2: Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri daha hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Ersoy 90 yaşında hayatını kaybetti. 1950'li yıllarda başladığı sinema kariyerinde çok sayıda filmde rol aldı. Özellikle başrolünü üstlendiği Jön karakterleriyle geniş kitlelerin hafızasında yer etti. Yakışıklılığı ve kendine özgü oyunculuğuyla dönemin öne çıkan yıldızlarından biri olan Ersoy, Yeşilçam'ın altın dönemine damga vuran isimler arasında yer aldı.
3: Sporu spor olarak severim hanımefendi.
2: Sadece oyunculuğuyla değil, yapımcı kimliğiyle de Türk sinemasına katkı sağlayan usta sanatçı, yıllar boyunca beyaz perdede de bıraktığı izlerle anıldı. Göksel Ersoy, sinema kariyeri boyunca canlandırdığı karakterlerle milyonlarca izleyicinin hayatına dokundu. 90 yıllık yaşamına Türk sinemasının unutulmaz dönemlerinden birinde şekillenen uzun ve başarılı bir sanat kariyeri sığdırdı. Göksel Ersoy, çarşamba günü düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğunu uğurlanacak. Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı geride bıraktığı filmleri ve hatıralarıyla yaşamaya devam edecek.
3: Ne o, gazeteye dalmışsın böyle?
1: Göksel Ersoy, Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve kısa bir ara, sonrasında devam edeceğiz akşamlarla.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar. Hesap
2: basit. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru. Hepimiz için. Her birimiz için.
5: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
6: Canım Cimri.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
10: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
11: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
10: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
12: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
10: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
11: Ya ne olacağını?
10: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
11: Me. Almış reklamın ruhunu. Aferin.
13: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
14: 5G!
13: Türkcell!
14: 5G!
13: Türkcell!
14: 5G!
13: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
10: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
15: Aynen.
10: Akımlar akıyormuş.
15: Akıyoruz.
10: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
15: Güzel.
10: Sen ne yapıyorsun?
16: Ben bir şey yapmıyorum abi.
10: Sen Türkcell'li misin?
16: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
10: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
17: Türkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G.

0: Türkiye, Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
1: Türkcellere bağlan hayata.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
4: Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

En iyi fiyatı ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır. İndirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla öde.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5 Ekim gündeminden yansıyan haberlerle her zaman olduğu gibi önce bazı başlıklar. Adalet Bakanı Akın Gürlek suç işleyip yurt dışına kaçtıktan sonra Türkiye'ye iade edilen suçların istatistiklerini paylaştı. Suç işleyip adaletten kaçabileceklerini zannedenler güvende değil notuyla paylaştığı verilere göre onlarca suçlunun iadesi sağlandı. O istatistiklerin detayını paylaşacağız. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon %1,84 olurken yıllık enflasyon oranında da bir düşüş var. Enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli ve memur zam oranları da yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Detaylarını aktaracağız. Fransa'da 17 Eylül'de lise öğrencilerinin daha fazla yatırım ve yeterli eğitim koşulu talepleriyle başlayan protestoları günlerdir devam ediyor. Hatta göstericiler her geçen gün şiddet olaylarının dozunu artırıyor. Fransa'daki olaylar diğer Avrupa ülkelerine de sıçramaya başladı. Son durum ne? Ekrana taşıyacağız. İrlanda semalarında gizemli bir cisim belirdi. Herkes yüzünü gökyüzüne döndü. Kamera kayıtlarına da giren parlak cismin ne olduğuna dair henüz resmi bir açıklama yok ama sosyal medyada bir kez daha uzaylılar tartışması başladı bile. O ilginç anlara dair görüntüleri de birazdan ekrana taşıyacağız. Küresel ısınmayla birlikte sıra dışı doğa olayları yaşanmaya devam ediyor. İspanya'yı esir alan şiddetli yağışlarda iki kişi hayatını kaybetti. Guatemala'da taşan nehir evleri yutarken Paraguay'da ise tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı. O anlara ait görüntüleri de ekrana getireceğiz. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. En sıcak gelişmeden başlayalım. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Dosyada yasa dışı bahis ve hakem atamalarına müdahale iddiaları da yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme. Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'la yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edilmişlerdi. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadeleri alındı. Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen her iki isim de tutuklandı. Dijital materyallerin ve masak kayıtlarının incelendiği dosyada Kol'a ilişkin yasa dışı bahis iddiaları yer alıyor. Hakem atamalarına dair yazışmalar üzerinden Yasin Kol'un bazı karşılaşmalarda görev yapacak hakem kadrosunun belirlenmesine müdahale ettiği iddiası da araştırılıyor. Aynı soruşturmada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi daha önce tutuklanmıştı. Süper Lig hakemi Yasin Kol'un emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Kol hesaplarındaki yüksek işlem hacminin kendisine ait olmadığını savunurken yasa dışı bahis oynadığı iddiasını da reddetti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ikinci toplantı bugün Suudi Arabistan'da Riyad'da gerçekleşti. Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı bu toplantıya katıldılar. Bakan Fidan'ın toplantıda ittifakın kurumsallaşma sürecine değinmesi bekleniyordu. Bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerini paylaşması öngörülüyor. Toplantı gerçekleşti. Toplantı anlarına dair işte bu fotoğraf kareleri paylaşıldı. Önümüzdeki saatlerde video şeklinde görüntüler gelir mi gelirse onu da paylaşırız. Bir detay paylaşılırsa bilgi noktasında onu da sizlere aktaracağımızı ifade edelim. Tabii Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik tehditlere dair değerlendirmeler yapıldığını tahmin edebiliyoruz. Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan, müttefiklerin müşterek güvenliklerini ilgilendiren bölgesel gelişmelere ilişkin görüşlerini ifade edecek. Peki toplantıya kimler katıldı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Tabii son günlerde Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışması ve desteğinin de
yine toplantı marjında teyit edildiğini ifade edelim. Dışişleri Bakanı Fidan'ın İsrail'in bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları hedef almaya devam ettiğine değinmesinin de öngörüldüğünü söyleyelim. Bu konuda henüz yapılan tabii toplantıya ilişkin, toplantıda ele alınan meselelere ilişkin bir açıklama olmadığı için ancak bu elimizdeki gündem maddeleriyle değerlendirebiliyoruz. Ortak savunma için Mekke Anlaşması komitenin ilk toplantısı hatırlayacağınız üzere Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti. Kurucu nitelikli kararlar alınmıştı o toplantıda. İttifakın kurumsallaştırılmasına yönelik teknik çalışmalar değerlendirilmişti. Üç ülkenin dışişleri bakanları 24 Eylül 2026 tarihinde ise New York'ta bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıda bölgesel gelişmeler ele alınmıştı. Son olarak üç ülkenin genelkurmay başkanları 25 Eylül 2026 tarihinde Riyad'da bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen aile festi ziyaret etti. Antalya'ya seyahati öncesi Rami Kütüphanesi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ailelerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret adresi aileleri ve farklı kuşakları

buluşturan aile festi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'ya hareketi öncesinde İstanbul Rami Kütüphanesi'ndeki festival alanına gitti. Burada ailelerle bir araya geldi, sohbet etti. Ziyaretten geriye birlikte çekilen fotoğraflar kaldı. Türkiye gönüllü teşekkürler.

77. Uluslararası Uzay Kongresi 108 ülkeden katılımla Antalya'da başladı. Kongrede Türkiye'nin uzay çalışmalarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuna NASA'dan övgü geldi. Türkiye'nin uzay bağımsızlığı için hazırlanan Gökbağı projesi de kongrede görücüye çıktı.

0: Uzay teknolojileri ve uzay üstüne çalışanları buluşturan dev etkinlik Antalya'da başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açılışını gerçekleştirdiği 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne 108 ülkeden 6893 delege ve katılımcı kayıt yaptırdı.
1: Bütün dünyanın en adil şekilde yararlanabildiği bir platform olması için bu kongre çok büyük bir kıymet, önem taşıyor olacak.
0: Kongrede uzay alanındaki kritik başlıklar, yuvarlak masa toplantıları, paneller, bildiri sunumları ve workshoplarla ele alınacak. NASA Başkan Yardımcısı Matt Anderson, Türkiye'nin bu alanda ciddi bir mesafe kat ettiğini söyledi.
2: Uzay Türkiye için ulusal bir öncelik ve Artemis anlaşmalarının imzalanmasıyla açıkça görülüyor ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye için bir ulusal öncelik haline gelmiştir. Dolayısıyla bu ortaklığı dört gözle bekliyorlar ve buradan nereye gideceğini göreceğiz.
0: Başta ana sponsor Aselsan olmak üzere Türk firmaları da alanda yerini aldı. Uçtan uca uzay yetkinlikleri küresel sahneye taşınıyor.
3: Böyle prestijli bir etkinlikte neleri farklı yapabiliriz diye bunun üzerine çalıştık.
0: Kritik teknolojiler ve görev yüklerinden uydu platformlarına, uçtan uca uydu sistemi çözümleri firmalar tarafından paylaşılıyor. Aselsan'ın sürdürdüğü 198 uyduluk Gökbağ projesinin ilk uydusu da yine kongrede ilk kez göreceğe çıkıyor. Gökbağ projesiyle 198 tane uydu birlikte görev yapacak. Türkiye'nin navigasyondan haberleşmeye kadar birçok alandaki uzayda bağımsızlığının simgesi olacak.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başlıyor. Yeni haftanın gündemi yoğun. Genel kurulda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunum yapacak.
5: Genel kurulda Kızılay teklifi, komisyonlarda ekonomi ve konaklama gündemi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunumu. Meclisin yeni haftası yoğun geçecek. Genel kurul haftalık çalışmalarına 6 Ekim Salı günü başlayacak. Genel kurulda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Teklifle Türk Kızılay'ın faaliyetlerini daha etkin yürütmesi amacıyla görev ve yetkilerinin yanı sıra hak ve muafiyetleri düzenleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündeminde ise ekonomi olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 6 Ekim'de komisyonda sunum yapacak. Karahan'ın küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor. Meclisteki bir diğer gündem başlığı ise yabancı dijital konaklama platformları olacak. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu teklifini görüşmek üzere toplanacak. Salı ve Çarşamba günleri ise mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
4: Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar güvende değil. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede 2026'nın ilk 9 ayında yüzlerce suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Türkiye suç ve suçlularla mücadelesini sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüyor. Adalet İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının ortak koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar kapsamında yurt dışına kaçan suçluların iade süreçleri an be an takip ediliyor. Adalet Bakanı Gürlek'in açıkladığı verilere göre 2026 yılının 3. çeyreğinde yani 1 Temmuz 30 Eylül sürelerinde adi ve terör suçları işleyen 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Bu kapsamda 48 kişi Gürcistan'dan, 12 kişi Almanya'dan, 10 kişi Yunanistan'dan ve 3 kişi İngiltere'den ülkemize getirildi. Bu operasyonlarla birlikte 2020

0: 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam suçlu sayısı 294'e ulaştı. İlk 9 aylık dönemde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer alırken Almanya'dan 67, Yunanistan'dan 19, Karadağ'dan 9, Bulgaristan'dan 8 ve İngiltere'den 5 kişi adalet önünde hesap vermek üzere Türkiye'ye getirildi. Bakan Gürley'in açıklamasında hangi suç örgütüne mensup olursa olsun ve hangi ülkeye kaçarsa kaçsın teröristlerin, organize suç örgütü üyelerinin, dolandırıcıların ve milletin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının peşinin asla bırakılmayacağı vurgulandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül ayı verilerine göre aylık enflasyon %1,84 oldu. Ağustos ayında da aylık enflasyon %1,84 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon tarafında ise yavaşlama izlendi. Temmuz ayında %31,51 olan yıllık enflasyon Ağustos ayında %29,73'e çekildi. Bu oranlarla birlikte yıllık enflasyon 57 ayın ardından %30'un altına geriledi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,84 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %29,73'e geriledi. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %31,49, yurt içi üretici fiyatları %27,38 arttı. Çekirdek enflasyonsa Eylül'de %28,70 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %14,19 ile eğitim grubunda görüldü. Eğitim grubunu %3,98 ile giyim ve ayakkabı, %3,40 ile sigorta ve finansal hizmetler izledi. Ulaştırma %2,79, konut grubunda %2,71, sağlıkta ise %0,35 oldu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubundan biri olan gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %0,20 azalış oldu. Yıllık bazda bakıldığında da en yüksek artış %48,62 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %43,26 ile sağlık, %39,99 ile konut grubu takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %27,62 artış oldu. Eylül ayının zam şampiyonu %25,79 fiyat artışıyla yüksek öğretim eğitiminde oldu. En fazla fiyat azalışı %24,41 ile taze turunçgiller grubunda görüldü. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Eylül ayında kiralara en fazla %31,49 oranında zam yapılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de açıklanan enflasyon rakamları sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yıllık enflasyonun 57 ay sonra %30'un altına gerilediğinin altını çizen Şimşek, dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor dedi. Ulaştırma fiyatları üzerindeki baskının petrol fiyatlarından kaynaklandığına vurgu yapan Şimşek, Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyordu dedi.
2: Fırsatlar olacak. Yıkıcı etkiler olacak.
0: Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla emekli ve memurların Ocak ayında alacağı zam içinde ilk tablo yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı %5,57 oldu. Memur ve memur emeklileri içinse henüz enflasyon farkı oluşmadı. Milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak ayında yapılacak zamda. Eylül ayı enflasyonu %1,84 olarak gerçekleşti. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki toplam enflasyonsa %5,57 oldu. Bu oran SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkını oluşturdu. Ancak nihai zam oranı için yılın son 3 ayındaki enflasyon verileri de beklenecek. Memur ve memur emeklileri için ise hesaplama farklı yapılıyor. Memur ve emeklilerine Temmuz ayında %7 toplu sözleşme zammı yapılmıştı. 3 aylık %5,57'lik enflasyon bu oranın altında kaldığı için şu aşamada memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı oluşmadı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu şüpheliler hakkında hediye kartları ve döviz

0: Biz üzerinden rüşvet alınıp verildiği iddiaları araştırılıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma 20 Nisan'da tutuklanan şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesiyle genişletildi. Etkin pişmanlık ifadeleri, CİMER ihbarları üzerine dinlenen tanıkların anlatımları ve rüşvet verdiği öne sürülen şüphelilerin beyanları da dosyaya girdi. Telefon ve baz istasyonu kayıtlarıyla MASAK hesap hareketleri incelendi. Başsavcılık açıklamasına göre bazı belediye çalışanlarının rüşvet olarak yüksek tutarlı hediye kartları ve döviz aldığına ilişkin tespitlere ulaşıldı. Bazı firma sahiplerinin de bu kartları temin ettiği ve döviz cinsinden ödeme yaptığı ileri sürüldü. Dosyadaki bir diğer iddia ise çöp konteyneri alımları ile ilgiliydi. İmar ve iskan işlemleri bulunan firma sahiplerine sözde çöp konteyneri aldırılarak maddi menfaat sağlandığı öne sürüldü. Başsavcılık bu iddiaya ilişkin bulguların dijital materyal incelemelerinde elde edildiğini bildirdi. Operasyonda Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, eski başkan yardımcıları Murat Korkmaz ve Leyla Terzi ile başkan yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse gözaltına alındı. Temizlik Hizmetleri Müdürü Cihan Karakaş, iki belediye çalışanı ve 5 şirket ortağı da gözaltına alınanlar arasındaydı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu, gözaltındaki 13 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. Mersin'de de 3 belediyeye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın farklı soruşturma dosyalarından elde edilen mali veriler, ihale dosyaları, tape kayıtları, tanık ve gizli tanık anlatımlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü raporları birlikte incelendi. 11 Mart 2026'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan aramada el konulan 314 ihale ve doğrudan temin dosyası incelenmek üzere Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Müdürlüğün yaptığı kontrolde 2022-2026 dönemindeki 41 milyon 419.452 lira bedelli 13 ihale ve doğrudan temin dosyasında usulsüzlük saptandı. Söz konusu mal ve hizmet alımlarında CHP'li Başkan Vahap Seçer'in olurunun bulunduğu belirlendi. Dosyalardaki tespitlerin ardından hazırlanan raporda CHP'li Başkan Seçer'le birimlerin yöneticilerinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği ve toplam 336 milyon 86 bin 968 lira tutarındaki mal ve hizmet alımlarındaki yolsuzluklardan sorumlu oldukları ifade edildi. CHP'li Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlarının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'ye sessiz sedasız bir ziyaret gerçekleştirdi. İmamoğlu görüşmesi sonrası ne kameraların karşısına geçti ne de bir mesaj paylaştı. Görüşmeye dair açıklama yapılmadı ama son siyasi gelişmelerin konuşulduğunu tahmin etmek hiç de zor değil. Zira Özel, istifa eden başkanları yeni partiye çekemedi. Üstüne fon soruşturmasından oy devşirme planı da tutmadı. İşte detaylar. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 3 ay sonra Silivri'nin yolunu tuttu. Suç örgütü elebaşı sanığı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Ancak bu kez ziyaretin sessiz sedasız yapılması dikkati çekti. Oysa Özel daha önceki ziyaretlerinde kameraların karşısına geçiyor, uzun uzun açıklamalar yapıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyordu. Ancak bu kez öyle olmadı.
1: Geldik biz, dünden beri diyoruz. Geldik, sessizce izleyeceğiz.
0: Görüşmenin içeriğine ilişkin cezaevi çıkışında herhangi bir detay paylaşmayan Özgür Özel, ziyaretin hemen ardından doğrudan Ankara'ya hareket etti. Görüşmeye dair bilgi paylaşılmadı. Ancak son siyasi gelişmelerin değerlendirildiğini tahmin etmek güç değil. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesine karşın yeni partiye yüz vermemesi...
2: Ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet var. vardır.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da keza aynı şekilde yola bağımsız devam etmesi yeni parti içinde büyük hayal kırıklığı oluşturdu. Her iki ismin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la verdiği fotoğraflar muhtemelen Özel İmamoğlu ikilisinin kimyasını bozdu.
3: İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar.
0: İşte bu yüzden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partiyi bir arada tutmakta zorlandığı gibi fon vurgunu üzerinden oy devşirme siyasetinde de çuvalladı. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net bir tavır ortaya koydu. Özel yolsuzluktan tutuklanan yol arkadaşlarıyla yol yürürken Erdoğan milletin yanında saf tuttu.
3: Şimdi kardeşlerim Eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve diğer kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tavrı Özel İmamoğlu ikilisinin kimyasını bozdu. Yeni partinin hesabı yine şaştı.
3: Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin. Bize inansın. İster belediyelerde, İster sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak.
0: Zira fon soruşturmasında Özel'in deyimiyle külliyeye yakın isimlerin de aralarında bulunduğu 85 kişi şimdiye kadar tutuklanarak cezaevine gönderildi ve tüm sanıklar yargıya hesap verecek.

Yunanistan'ı Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e bağlaması planlanan Great Sea Interconnector elektrik kablosu projesi Ankara-Atina arasında gerilimi yükseltiyor. Yunan basınına göre ise Yunanistan bu krize Fransız şirketlerle çözüm bulacak. Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de gerilim sürüyor. Gerilime neden olan denizaltı elektrik kablosu projesinin düğümünün bu ayın sonunda çözülmesi hedefleniyor. Yunan basını ilerleme sağlayacak bir formülün bulunmasına çok yaklaşıldığını yazdı. Gerilimin kaynağı Yunanistan'ı Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e bağlaması planlanan Great Sea Interconnector elektrik kablosu projesi. Bölgedeki hukuki pozisyonlar tartışmalara yol açarken Atina çözüm bulma derdinde. Yunan basınına göre Fransız üreticiler krize çözüm bulacak. Fransız Nexans şirketi Ankara'nın önceden koordinasyon şartını dikkate alacak. Doğu Akdeniz'de deniz tabanında yapılacak faaliyetler konusunda Türkiye'yi önceden bilgilendirecek. Habere göre Ankara bilgilendirmeyi izin olarak kabul edecek. Yunan-Fransız tarafı ise Türkiye'ye bilgi verilmesinin onay talebi anlamına gelmediğini savunacak. Böylece tarafların kendi pozisyonlarından geri adım atmadan projenin önü açılacak. Ancak Ankara ile krizin çözülmesine yönelik yapılan hazırlıkların sonuç verip vermeyeceği sahada görülecek. Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayi İsrail basınından Makor Rishon'da geniş yer buldu. Makor Rishon'da yayımlanan analizde Türkiye artık yalnızca silah tedarikçisi olarak görülmüyor. Aynı zamanda Avrupa güvenliğinde stratejik ortak olarak konumlanmak istiyor. Analizde Türkiye'nin NATO'daki askeri gücü savunma ihracatındaki yükselişi dikkat çekti. Ankara'nın Avrupa ülkeleriyle geliştirdiği savunma işbirlikleri vurgulandı. Türkiye olmadan Avrupa güvenliği kurulamaz diyebiliyoruz sözlerine yer verildi. Türkiye'nin savunma ihracatındaki artış da analizde önemli bir başlık olarak yer aldı. Haberde eskiden bir yılda elde ettiğimizi şimdi bir haftada elde ediyorlar değerlendirmesinde bulunuldu.

0: Avrupa'da bir kıvılcım çakıldı ama devamı gelecek gibi görünüyor. Fransa'da 17 Eylül'de lise öğrencilerinin daha fazla yatırım ve yeterli eğitim koşulu talepleriyle başlayan protestoları günlerdir şiddetlenerek devam ediyor. Gösteriler Avrupa genelinde yayılmaya başladı. Belçika'da da protestolar var.
1: Okullardaki öğrenci açığı, yetersiz koşullar ve yatırım eksikliği onları sokaklara döktü. Liseliler eğitim kurumlarının önünde başlattığı gösterileri sürdürüyor. Fransa'da protestolar her geçen gün şiddetleniyor. 17 Eylül'de başlayan protestolar haftalardır devam ediyor. Lise eylemleri ilk günlerinde Paris'in diğer banliyölerine yayıldı. 28 Eylül'den itibaren de ülke genelinde protestolar yapılmaya başlandı. Öğrenciler liselerin girişlerini kapattı. Bazı okulların önünde çöp kovaları ateşe verildi. Bazı kentlerde yol ortasında barikatlar kuruldu. Lise eylemleri kapsamında şu ana kadar yaklaşık 170 öğrenci, 65 eğitim personeli ve 600'den fazla kolluk kuvveti yaralandı. 5000'den fazla kişi hakkında ise işlem yapıldı. Öğrencilerin protestoları Avrupa genelinde de yayılmaya başladı. Belçika'da protestolar için sokaklara indi. Göstericiler ve polisler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri tazyikli su kullandı. Birçok köpekli birlik görevlendirildi. Bir başka protestoda Yunanistan'da sahne aldı. Pire kentinde balıkçılar bir araya geldi. Teknelere pankartlar astılar. Artan akaryakıt fiyatları nedeniyle protesto düzenlediler.
0: Türkiye ile Suriye arasında hızlanan normalleşme adımları eğitim alanında somut bir köprüye dönüştü. Başkent Şam'da yapımı tamamlanan Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu düzenlenen törenle kapılarını açtı.
2: İstiklal Marşı okundu, ders zili çaldı, öğrenciler sınıfları doldurdu. Türkiye ve Suriye arasındaki eğitim işbirliğinin en önemli adımlarından biri Şam'da atıldı. 36 derslikte yaklaşık 900 öğrenciye ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim verecek olan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu için resmi açılış töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürleri, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Müsteşarı ve İletişim Başkanlığı yetkilileri katıldı. Sınıf tahtalarının başına geçen bakanlık birim amirleri öğrencilere ilk dersi bizzat verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Er Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajlarını okudu. Tekin mesajında Türkiye ve Suriye'nin sıradan iki komşu olmadığını vurguladı.
3: Yakın tarihin siyasi şartları içerisinde çizilmiş sınırlar, devletlerin idari alanlarını belirlemiş olabilirler. Ancak bu sınırlar, halklarımız arasındaki kardeşliği ve ortak hafızayı ortadan kaldıramamıştır. Çünkü sınırlar haritalardadır. Gönüllere sınır çizilemez.
2: Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle erdemli ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. İki ülke arasındaki asıl kalıcı dostluk köprüsünü bu sıralarda yetişen çocukların kuracağını kaydetti.
4: Tamam, görüşmek üzere inşallah.
2: Okulun açılışı özellikle Türkiye'de yıllarca yaşadıktan sonra Suriye'ye dönen öğrenciler için büyük bir rahatlama sağladı. 8 yaşındayken gittiği İstanbul'da 10. sınıfa kadar eğitim gördükten sonra Şam'a dönen 11. sınıf öğrencisi Hala ve psikoloji okumak isteyen sıra arkadaşı Şehit, eğitim hayatlarına nasıl devam edecekleri konusundaki kaygılarının Türk okulunun açılmasıyla son bulduğunu dile getirdi.
5: Buraya gelirken tabii ki de endişelerim vardı. İşte üniversite nasıl olacak ya da liseye alışabilecek miyim? Arkadaşlarım olacak mı? Yeni bir alışabilecek miyim falan diye endişelerim vardı. Bu okulun açılması bence birçok öğrenci için iyi oldu.
6: Açıkçası haberi aldığım zaman hani Türk okul açılacak diye çok sevindim, çok mutlu oldum. Buraya geldiğim zaman da düşündüğümden de daha iyiymiş. Ve gerçekten çok mutluyum. İyi ki de açılmış bu okul yani.
2: Suriyeli gençler kaliteli bir eğitim imkanına yeniden kavuşmanın sevincini yaşıyor.
0: Nobel dönemi geldi. 2026 Nobel Haftası tıp ödülünün açıklanmasıyla başladı. Ödülü beyindeki sinir hücrelerinin ışıkla kontrol edilmesini sağlayan optogenetik keşifleri nedeniyle Amerikalı Dizzert'la Alman araştırıcılar Hegemann ve Nagel kazandı. 2026 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları belli oldu. Ödül Amerikalı bilim insanı Carl Dizzert'la Alman araştırmacılar Peter Hegemann ve George Nagel'a verildi. Hücreleri ışıkla kontrol eden yöntem tıp dünyasında çığır açtı. Nobel Komitesi geliştirilen optogenetik yönteminin canlı bir beyindeki tekil sinir hücrelerinin faaliyetini açıp kapatmayı mümkün kıldığını bildirdi. 3 bilim insanı 12 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 1.2 milyon dolar tutarındaki para ödülünü paylaşacak. Geleneksel olarak her yıl Nobel duyurularının ilk halkasını oluşturan fizyoloji veya tıp ödülleri başlatıyor. Bu ödülü önümüzdeki günlerde fizik, kimya, edebiyat, barış ve iktisat alanlarındaki açıklamaları izleyecek. Nobel sahipleri ilgili kurumların atadığı uzman komiteler tarafından belirleniyor. İrlanda semalarında gizemli bir cisim dikkatleri gökyüzüne çevirdi. Donegal bölgesinde gözlemlenen parlak cismin ne olduğuna dair henüz resmi bir açıklama yok.
7: Görenler gözlerine inanamadı. Gökyüzünde beliren parlak cisim geniş yankı uyandırdı. İrlanda semalarında süzülen kütle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Parlak cisim İrlanda'nın Donegal bölgesinde görüldü. Cisim bir vatandaşın evinin üzerinden geçti. Ev sahibi evin üzerinde patlayan havai fişekler olabileceğini düşündü. Daha sonra o anları kayda aldı. Cisim sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Cismin olası uzay aracı enkazının atmosfere yeniden girişi olabileceği değerlendirildi. Ancak görüntülerdeki cismin kaynağına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı.
0: Dünya genelinde aşırı hava olayları felaketlere sebep olmaya devam ediyor. İspanya'yı esir alan şiddetli yağışlarda Barcelona'da iki kişi hayatını kaybetti. Atlas Okyanusu'nun diğer yakasındaysa Guatemala'da taşan nehir evleri yuttu. Paraguay'da tenis topu büyüklüğündeki yağan dolu maddi hasara yol açtı.
1: Araçların camları kırıldı, kaportalarda göçük oluştu. Binalar hasar gördü. Paraguay'da eşine az rastlanır bir dolu fırtınası yaşandı. Burası Paraguay'ın başkenti Asunción. Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu çok sayıda aracın camlarını patlattı. Kaportalarını göçertti, pencerelerin camları da kırıldı. Olaylarının yıkıcı etkisini gösterdiği bir diğer ülke ise Guatemala oldu. Şiddetli yağışlar nedeniyle Pinula Nehri taştı, erozyon oluştu. Bölgedeki binaların çoğu çöktü, yıkım yaşandı. Risk altındaki bölgede mülklerin sulara gömülme tehlikesi sürüyor. İspanya'da da sel felaketleri can almaya devam ediyor. Barcelona'da iki kişi hayatını kaybetti. Yağış nedeniyle dereler taştı, sokaklar göle döndü. Evler su altında kaldı. Suyun çekilmesinin ardından sokaklar adeta bataklığa döndü.

0: Haliliye Belediyesi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğinde hayata geçirilecek Haliliye Keşif Kampüsü için önemli bir adım daha atıldı. Kampüsün kurulum ve işletmesine ilişkin ortak hizmet protokolü Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'la T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Elvan Kuzucu Hıdır tarafından imzalandı.
1: Gençliğe gerçekten iyi yatırım yapıyoruz Haliliye Belediyesi olarak. Şu anda da keşif kampüsümüzün inşası devam ediyor.
2: Bir taraftan inşaat devam ediyor, diğer taraftan gençler için önemli imzalar atılıyor.
3: Bizler kurumlar olarak, belediye olarak gençlerimize sürekli yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bilim, sanayi ve teknoloji üzerine de şu anda Türkiye'de belki dördüncüsü olacak keşif kampüsümüzün inşasına başlamış durumdayız.
2: Haliliye Belediyesi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerine katkı sunacak Haliliye Keşif Kampüsü'nün kurulum ve işletmesine ilişkin ortak hizmet protokolü imzalandı.
3: Tabii ki işi bilenden, ekmeği ekmekçiden al misali. T3 Vakfı da bu konularla ilgili son derece Türkiye'de ve dünyada bir numara olması hesabıyla T3 Vakfımızla şu anda keşif kampüsümüzle ilgili bir protokolü imzaladık.
2: Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, T3 Vakfı ile imzalanan protokolün önemini şu sözlerle vurguladı.
3: Onların desteklerini alacağız, onların rehberliğini alacağız ve aynı zamanda iç donatılarla ilgili, atölyelerden ilgili desteklerini bizlere sunacaklar.
2: Haliliye Keşif Kampüsü gençlerin prototipler geliştirebileceği bir alan olacak.
4: Biz orada inşallah proje atölyesi tarafını biz vakıf olarak üstlenelim dedik. Orada biraz daha üniversite öğrencilerine yönelik yazılım, montaj, entegrasyon içerisinde ilgili tefrişatların olacağı, onların da uluslararası yarışmalara böyle bu prototipleri geliştirecekleri bir alan olsun diye. O vesileyle de inşallah daha hayırlı uğurlu olur.
2: Yapımı sürdürülen Keşif Kampüsü'nde kimya ve insan bilimleri, astronomi, havacılık ve uzay, kişisel gelişim, destekleyici eğitim, doğa, fizik, matematik ve teknoloji keşif alanları yer alacak.
0: Çorum, dünyanın önde gelen gastronomi organizasyonlarından biri olan San Sebastian Gastronomica'da eşsiz lezzetlerini dünyaya tanıtıyor. İspanya'nın San Sebastian kentinde düzenlenen ve bu yıl 28.'si gerçekleştirilen dev organizasyonda Çorum Belediyesi'nin açtığı stand ilk günden itibaren ziyaretçilerin akınına uğradı.
5: Çorum, binlerce yıllık mutfak kültürünü dünyanın önde gelen gastronomi organizasyonlarından San Sebastian Gastronomica'da dünyaya tanıtıyor. İspanya'nın San Sebastian kentinde 5-7 Ekim tarihleri arasında 28.'si düzenlenen San Sebastian Gastronomica'da Çorum Belediyesi tarafından açılan Çorum Gastronomisi standı organizasyonun ilk gününden itibaren yoğun ilgi görüyor.
6: Gastronomi alanında şampiyonlar liginde şehrimiz en üst düzeyde, tam da gastronomikanın en merkezinde, şöyle etrafa baktığımız zaman gerçekten en yoğun standın Çorum standı olduğunu görüyoruz.
5: 2026 yılında ülke düzeyinde Gürcistan'ın yer aldığı Gastronomica'da Çorum şehir ölçeğinde etkinliğe katılan tek il olarak öne çıkıyor. Çorum Belediyesi'nin Gastronomica'ya davet edilmesi şehrin gastronomi alanında yürüttüğü uluslararası çalışmaların önemli bir sonucu olarak değerlendiriliyor.
6: Sadece standta da kalmıyoruz. Burada bize tahsis edildiğimiz mutfakta sürekli gastronomi ürünlerimizi üretecek şehirlerimiz. Burada onlar ürünlerimizi üretiyorlar.
5: Gastronomica kapsamında Çorum mutfağının farklı yönleriyle tanıtılması amacıyla özel etkinlikler de gerçekleştiriliyor.
6: Özellikle iki etkinlikle bizim çok değer verdiğimiz etkinliğimiz, bir tanesi Minimar Sarayı. Minimar Sarayı'nda çok özel, çok güzide seçkin bir gruba Çorum'un gastronomisini tanıtma sarayda. O saray mutfağından ait bizim gerçekten birbirinden değerli damak çatlatan lezzetlerimizle dünyada bu işin öncüsü olan, gastronomi alanında öncüsü olan taraflara onu anlatma imkanımız Myanmar Sarayı'nda inşallah olacak. Ayrıca burada Buka Salon diye bir salonumuz var. O salonda da yine bizim kendi gastronomi ürünlerimizle ilgili farklı şovlarımız olacak.
5: Çorum Gastronomisi standında büyük bölümü coğrafi işaretli olmak üzere 40'tan fazla ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
0: Ev sahiplerini ve kiracıları ilgilendirecek bir haber. Yargıtay, kira bedelinin emsallerden düşük olması durumunda 5 yıl beklenmeksizin kira tespit davası açılabileceğine hükmetti. Yargıtay, kira bedelinin belirlenmesinde sadece sözleşme tarihlerinin değil, kira ilişkisinin toplam süresinin ve raiç değerlerin de esas alınması gerektiğini vurguladı.
7: Kararın içeriğine baktığımız zaman öncesinden eski bir kiracı ve yenilenen kira sözleşmesi yapılmış. Bu kira sözleşmesine istinaden 5 yıl dolmadığı için kira tespit davası açılabilir diyor Yargıtay. Hukuk dairesi, yerel mahkeme istinaf açılamaz diyor. Yargıtay hukuk dairesi de açılabilir diyor.
8: Düşük kira ödeyenlere kötü haber Yargıtay'dan geldi. 5 yıl hesabı değişti. Yargıtay kira sözleşmesi yeni olsa bile emsalden düşük kira bedeli için 5 yıldan önce kira tespit davası açılabileceğini hükmetti.
9: Kendinize uygun bir daire buldunuz, kira bedelinde anlaştınız, kiralama süresinde mutabık oldunuz, bir kira sözleşmesi oluşturdunuz. Peki kira sözleşmesi kiracı için neden kritik?
7: Kira sözleşmesi yazılı da yapılabilir, sözlü de yapılabilir. Yani şekil şartı olarak yazılı yapılmak zorunda değildir. Ama elbette ki söz uçar, yazı kalır. Misali kira sözleşmesinin yazılı olmasıyla birlikte, elimizde bir kira kontratının olmasıyla birlikte hem kiracı hem de kiraya verene ilişkin temel haklar sağlayabilir. İlerleyen zamanlarda hukuki bir uyuşmazlık olduğu zaman yazılı bir şekilde ispat açısından işe yarayabilir ki işe de yarıyor zaten.
9: Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren bir karar geldi. Eğer kira bedeliniz çok uygunsa ve emsallerin altında kalıyorsa ev sahibinin kira tespit davası açmak için 5 yıl beklemesine gerek yok.
8: Yüksek Mahkeme uzun süredir aynı konutta oturan ancak yakın zamanda sözleşme yenileyen kiracıları ve mülk sahibini ilgilendiren dikkat çeken bir karara hükmetti. Eski kiracının ödediği kira piyasa raicinin çok altında kaldıysa yeni sözleşmenin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile kira tespit davası açılabilecek.
7: Bu son zamanda ve çok da konuşulan Yargıtay Hukuk Dairesi tarafından verilen emsal kararda şöyle bir karar verildi ve lanse edildi. 5 yıl dolmadan kira tespit davası açılabilir. Böyle bir durum aslında bu şekilde algılanmaması gerekiyor. Evet, kararın içeriği bununla örtüşüyor ama tamamen doğrudan bizim 5 yılımız dolmadan kira tespit davası açabiliriz sonucuna ulaşmıyoruz. Burada öncelikli olarak şartların sağlanması gerekir ve davanın her koşuldaki o şartlarına göre uygunluk göstermesi gerekiyor ki bu davanın şartları gerçekleşsin.
8: Peki bu karar tüm kiracıları kapsıyor mu?
7: Bunların evveliyatı olan bir kira sözleşmesi var. Çok eski bir kiracı ve yenilenen bir kira sözleşmesi var. Bu sebepten dolayı aslında Yargıtay kira tespit davasının açılabileceğini söylüyor. Buradaki dosyanın durumuna, kira sözleşmesinin müddetine, kirayı verenle kiracı arasındaki olan ilişkiye bağlı. Yani doğrudan direkt biz bu emsal karara göre kira tespit davası açılabilir diyemeyiz.
0: Elektrikli araç satışları her geçen gün yükseliyor, artış sağlanıyor. 2026'nın ilk 7 ayında 91 binden fazla elektrikli araç satışı yaşandı. Satışların artışındaki en önemli etken olaraksa dizel ve benzin araçlardaki yaşanan yüksek maliyetler olarak nitelendirildi.
10: Hem bütçe hem doğa dostu. Maliyeti ise kendisini amorti ediyor. Vatandaş tercihini elektrikli arabadan yana kullanıyor.
11: Araç alımında artık denklem değişiyor. Vatandaşlar dizel ve benzinli araçlar yerine artık elektrikli araçlara daha çok rağbet gösteriyor.
12: Elektrikli araçlar ülkemize ilk geldiğinde şarj noktası konusunda büyük sıkıntılar vardı ama şu an o kadar fazla şarj noktamız var ki yeterli olduğunu gördü insanlar. Dolayısıyla bu korkudan kurtulmuş oldular.
11: Şahsi araba alacağınızda elektrikli aracı tercih eder misiniz?
13: Tercih ederim. Yakıttan dolayı çok tercih ederim. Tasarruflu.
10: 2026 yılı Temmuz ayı itibariyle Türkiye'de trafikte yaklaşık 370 binin üzerinde elektrikli araç bulunuyor. Bu yükselişte ise 3 temel unsur var. Düşük maliyet, gelişen teknoloji ve yaygınlaşan şarj ağı.
12: Elektrikli araçlar her yeni teknolojide olduğu gibi insanlarda bir çekingenlik yarattı. Yollarda bu araçları gördükçe, kullandıkça bu korkudan kurtuldular.
11: Vatandaşın elektrikli araç tercih etmesindeki en önemli unsur aslında maliyet. Orta Doğu'daki gerilimin artmasıyla birlikte petrol fiyatları hızla yükseldi. Vatandaş da maliyeti düşürmek için tercihini elektrikli arabalardan yana kullandı.
12: Elektrikli araç kullandıkça kendini amorti eden bir araç. Elektrikli araçların kullanım maliyetleri hem periyodik bakım anlamında hem de yakıt anlamında çok daha düşük.
10: Hem bütçe dostu hem de aynı zamanda doğa dostu.
12: Elektrikli araçların karbon emisyonları neredeyse sıfır.

0: 0.
1: Elektrikli arabayı daha çok tasarruflu gördüğünden dolayı. Bu elektrikli araba hep yeni teknoloji olduğundan dolayı ilk önce korkuyorlardı işte efendim işte bu arabaların çözümü olur mu olmaz mı diye, ama artık daha millet onu da düşünmüyor bence.
2: Çok mantıklı, elektrikli tercih ederim. Hatta tok düşünüyorum. Bir dünya para. Benzin de öyle. Ben Giresunluyum. Şimdi Giresun'a gitsem mesela elektrikli araçta daha ekonomik.
3: Bence tok olursa tercih etmeli. Çünkü neden biliyor musun? Devletimiz yaptı onu. Gidiyorsun bir tane ne bileyim ismi cismi bilinmeyen araba alıyor. Alsana o zaman toku.
4: Önümüzdeki günlerde vatandaşın tercihi olan elektrikli araçları daha sık bir şekilde yollarda göreceğiz gibi görünüyor.
5: Bu haberle de biz akşam haberlerine noktayı koyuyoruz. Sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: ki oldu mu olay kötü hocam. Ne şamın şekeri ne Arap'ın yüzü denen bir yuruh var karşında.
1: Evet.
0: Ne alakası var Arap'ı? Ondan sonra Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter
1: diyen var.
0: Sapık ve şey, yani sapık derken gerçekten sapık ama Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter olan Allahsızların cümlesidir bu.
1: Bir şey daha ben ekleyeyim. Sen sınırımızda
0: çizgisi bu. Bak,
1: DAEŞ olmasındansa seküler yapısıyla PKK olmasını tercih ederim diyen amiraller var ya bu ülkede.
0: Bu söylediğimizi bir daha üzerinden geçeyim. Yorumsuz abartılı bir şekilde diye görüyorsanız birebir bakın kopya koyun. Gerçekten CHP'nin ne olduğunu çok iyi görürsün. Aynı şeyi söylüyoruz.
1: Bir taraftan yani şeytan parti taşlarken bir taraftan tavaf etme yeteneğine sahip tabir yerindeyse bir devlet yönetimimiz var. Bu işe gerçekten bu memlekete, bu vatana ve bu vatanın bütünlüğüne ve yükselişine gönül vermiş, bu davaya tabir yerindeyse baş koymuş insanlar var. İşte o insanların gayretleriyle Hikmet Bey'in bahsettiği bu olumsuzluklara rağmen ilerliyoruz. Güneydoğu'ya çok yakıştı mesela. Ne yakıştı? Teknofest.
0: Ya.
1: Dün muazzam bir kapanışla 1,5 milyon insanın ziyaret ettiği bir şeyden bahsediyoruz. Ne olarak nitelendirmişlerdi bu zihniyet, bu fikir?
2: Bu Teknofest'i ne zannediyorsunuz? Bize ne dedi? Panayır. Panayır. Teknofest dediğiniz panayır.
1: Ya.
0: Fatih Altay mesela diyor ki Kaan'ı koymuş oraya diyor, orada diyor bilmem ne diyor, bir arabamı çekiyor kendimi gidiyor, bir tane diyor teker de koymuşlar, tar yerden diyor 10 santim bile kalkmamış dedi, değil mi? Bunu ben yazdım.
3: Keza uçak meselesinde işte bir tane uçak çıkıyor karada tar gidiyor, yani motorla mı gidiyor, tekerleklerine motor koymuşlar, onunla mı gidiyor? Bilmiyoruz bunu.
1: İşte bu yani. Neyse.
0: Yerden 10 santim daha kalkmamış diyordu.
1: Devamında ben öyle yazdım.
0: Çok kızdırdı, sonunda kalktı. Değil mi? Tahrik etti. Kalkmaz etmez derken 5-6 ay sonra ilk kalkışını yaptı. Yani normal şartlar altında Türkiye bu gücüyle, bak bütün her şey imajdır diyorum. Yani soft power dedikleri şey böyle bir şey. Bir bakıyorsun Yıldırım Han. Of. Anam. Diyorsun ki bütün dünyaya haber yaptırıyorsun. Zaten fişin takmadığı ölçüsü böyleydi. Evet, zaten uçak yaptın, bile de sapı vardı. Bilmem ne yaptın, ne peteğiydi?
1: Kalorifer peteği.
0: Peteğiydi. Yavuz Tansel'im yaptın, bilmem ne direğiydi. Hepsi oldu. Sen bunları verdin, tamam mı? Teknofest'te dediklerim sadece bununla limitli değil. Diyorsun ki Erdoğan diyorsun, kapat diyorsun. Hem kapat tamam. Sen şuradan bak adama.
1: Tamam.
0: Abi şurası rahatsız ediyor, burası rahatsız ediyor, burası eşi kapalı. Cumhurbaşkanı olamaz, olmamalı. Çağdaş, layık, içemedim.
1: Dans etmiyor.
0: Dans edemiyor. Edemiyor. Heykel yapamadık. Tamam. Elden gidiyor. Dedi.
1: Onları bırak.
0: Ya şuraya gel bak. Biraz önce Mekke Anlaşması'nda bir ifade kullandım. Neye göre kullandım biliyor musun?
1: Neye göre kullandım?
0: Türkiye'nin bu hale Teknofest diyorsun. Güneydoğu bölgesinde değil mi?
1: Evet.
0: Terörün bundan 20 sene önce terörün kol gezdiği, insanların çocukluğuna asker göndermek istemediği bir alandan bahsediyorsun değil mi?
1: Geri kalmışlık ortada olduğu, yatırımların gitmediği, insanların kaçmaya gayret ettiği şimdi bir coğrafyadan
0: Urfa'dan,
1: bahsediyoruz.
0: Urfa'dan, Siirt'ten, Batman'dan ana yollarına. Batman'a gittim dedim. Ulan dedim burası Bağdat Caddesi'ne benziyor. Batman Attürk Caddesi.
1: Evet.

0: Ne yapar adam? Erdoğan ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Adamın kim olduğuna bakmayın ya. Çok enteresan değil
1: Ama panayır.
0: Mi?
1: Bak, adamın panayırı bak, görüyorsun şeyine, değil mi? Panayır.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Net, Sigortam.net.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
1: Otobit'te. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
2: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
3: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
5: Ya ne olacağını?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
8: 5G!
7: Türksel!
8: 5G!
7: Türksel!
8: 5G!
7: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
4: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
9: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
10: Aynen.
9: Akımlara akıyor muyuz?
10: Akıyoruz.
9: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
10: Güzel.
9: Sen ne yapıyorsun?
11: Ben bir şey yapmıyorum abi.
9: Sen Türkselli misin?
11: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
9: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
3: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
12: Türksel'lere bağlan hayata.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki güncel meseleleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve yine çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek hocamız da. Sıcak gündemi değerlendireceğiz. Tabii en sıcak gündem yanı başımızdaki Babülmendeb krizi. Zaten Hürmüz krizi devam ediyor. İran savaşının kalıcı bir ateşkesle veya barışla sonuçlanması şimdilik biraz zor gözüküyor. İşin ekonomik kriz boyutu, işin jeopolitik, jeokonomik kırılmalarla beraber birleştiği fay attı. Ama şimdi en tabii sıcak mesele Babülmendeb'teki Husilerin kontrolü, Yemen merkezi hükümetiyle Husilerin çatışmasının, savaşının devam etmesi, Suudi Arabistan'ın bu anlamda hedef olması ve tabii ki Mekke ittifakının sınanması olarak belki görebileceğimiz işin birazcık farklı yönlere çekilmeye çalışıldığı bir süreç olabilir mi? Ama bugünkü toplantı önemliydi. Bundan bahsedeceğiz. Özellikle Mekke ittifakının çalıştırılması veya Mekke ittifakının barışa yönelik nasıl bir yol haritası belirleyeceği önemliydi. Bunların hepsini konuşacağız. Kıymetli hocamı davet etmeden evvel öncelikle sizler için hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Bilhassa Babülmendeb krizi ile alakalı süreç nereye gidecek? Onun için yönetmenimden rica edeyim. Bunu size arz ettikten sonra programımızı hızlı bir şekilde devam edelim. Babülmendeb krizi derinleşecek mi? Yani bu gözyaşı boğazı gerçekten daha fazla büyük bir buhrana doğru sürükleyecek mi bölgeyi ve tabii ki dünyayı krizle beraber ekonomik bağlam değerlendirdiğimizde? Şimdi Babülmendeb'de kritik karşı taarruz. Suudi destekli Yemen güçlerinden 3 cephelik harekat olduğunu görmekteyiz. Tabii özellikle Suudi Arabistan hedef alınması, Riyad'ın, Aramco testinin hedef alınması oldukça önemliydi. Kutsal mekanların bu anlamda hava sahasının tehlike altına girmesi önemliydi. Ve bunun karşılığında Suudi Arabistan'ın yürüttüğü Yemen güçleriyle beraber Husilere karşı harekatın başarılı olamayacağı. Bu da tabii süreçte çok kritik olacağını söylememiz gerekiyor. Babülmendeb'de kontrol el değiştiriyor.

Yemen hükümet güçleri Duab'ın büyük bölümünü ele geçirdiğini duyurdu. Tabii burası çok kritik bir bölge. Özellikle Babülmendeb Boğazı'nın kontrol noktasında kritik bir damar, bir geçiş yolu. Dolayısıyla buranın hızlı bir şekilde el değiştirmesi tekrar olur mu olmaz mı burada göreceğiz ama şu anki durum Yemen güçlerinin buradaki kontrolü ele geçirdiği yönünde haber var. Riyad'ın hedefi Kızıldeniz yolunu açmak. Husilerin Babülmendeb üzerindeki baskısını kırma planı olarak bunu görüyoruz. Zaten biliyorsunuz Hürmüz kapandıktan sonra Doğu Batı petrol güzergahının boru hattının aktif hale getirilmesi Hürmüz krizinden Suudi Arabistan'ın biraz daha nefes almasına sebebiyet vermiş ama daha sonra bu hattın hedef alınması, Yagu Limanı'nın hedef alınması Kızıldeniz'in de daha güvenliksizleştirilmesine sebebiyet verdi. Zaten ticaret gemilerinin geçişinde de riskin artması, sigorta maliyetlerinin yükselmesiyle beraber Kızıldeniz'deki jeostratejik veya jeoekonomik tehdit oranı daha da arttığını, risk oranı arttığını söyleyebiliriz. Hürmüz'den sonra Babülmendeb riski iki stratejik geçitteki kriz, enerji ve ticareti tehdit etmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki dramatik inişler, çıkışlar, tabii ki işte hepsinin emtia fiyatlarını, işte efendim dolar, işte petrol, diğer meseleler bunları şu anda şu tarihte çözülecek, şöyle çözülecek diyebilmemiz zor. Taraflardan bazen olumlu açıklamalar geliyor ama kalıcı bir masa çözümü şu an için çok da mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla dünya ticareti hala büyük bir risk altında. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Husilerden Suudi Arabistan'a misilleme, füze ve İHA saldırılarıyla şehirler ve altyapılar hedef alınmaya devam ediliyor. Tabii bu anlamda Mekke İttifakı sebebiyle Suudi Arabistan'ın güvenliğini sağlama noktasında taraflar bir araya geldiler. Türkiye ve Pakistan bu noktada neler yapılabilir? İşte bu NATO'daki dördüncü madde, istişare maddesi, daha sonra beşinci birimiz, hepimiz için oluşu ki Sayın Hakan Fidan da bunu söyledi. Biz bir barış temelli aslında bir pakt inşa ediyoruz. Daha yeni başladık ama birileri bunu sanki sahada sınamaya, test etmeye çalışıyor. Ve son olarak Taiz'de kuşatma, Yemen'de insani kriz, son ikmal yolundaki çatışmalar sivilleri daha da zorluyor. Zaten her savaşta olduğu gibi olan sivillere oluyor. Zaten Yemen iç savaş sebebiyle binlerce Yemenli evlerinden, barklarından, coğrafyasından olmak zorunda kaldı. Şu anki çatışma sebebiyle de yine birçok Yemenli kendi evini, barkını terk etmek zorunda kalıyor ve insani dram daha da fukaralaşıyor, daha da acımasız hale geliyor. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam, uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber, uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek hocamız şu anda stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Furkan hocam. Sefalar, merhabalar. Geldiniz. Nasılsınız?
0: Siz sağ olun hocam, sizler de iyisiniz.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Sizlerle tanışıyoruz ama ilk defa yayınımız oldu. İnşallah daha da çoğaltırız. İnşallah. Gerçekten bölgeyi bilen önemli, kıymetli hocalarımızdansınız. Coğrafyayı bilmeniz çok önemli. Çünkü bölgenin tansiyonunu ölçmek de aslında toprağın tansiyonunu ölçmekle başlıyor. Dolayısıyla hocam aslında mesele uzun ama biraz da kitabın ortasından girerek zamanımızı iyi kullanmak bakımından. Şimdi hocam bu son hadiseler, yani şöyle başlayalım isterseniz. Bu Babülmendeb krizi, Hürmüz kriziyle beraber birleştirildiğinde bütün coğrafi etkisini alacak şekilde jeopolitik ve jeoekonomik nasıl kırılmalara sebebiyet verebilir son yaşanan hadiselerle beraber?
1: Yani biz özellikle 16. yüzyıldan itibaren aldığımızda dünyadaki en önemli 3 boğazdan bahsediyoruz. Malakka Boğazı, Hürmüz Boğazı ve Babülmendeb. Dolayısıyla en önemli 3 boğazın ikisi neredeyse aşağı yukarı aynı yerde. Ve bu ikisinin toplamı aşağı yukarı dünya enerji akışının %30 ile 40'ına denk geliyor. Hürmüz'ün kapatılmasını bir şekilde Babülmendeb ile telafi edebilirsiniz. Veya Babülmendeb'in kapanmasını Hürmüz'e telafi eder.
0: Ama ikisi birden olursa
1: o artık kıyamet senaryosuna dönüşür. Ve bir şekilde bu dünyadaki enflasyonist baskıyı arttırdığı gibi Türkiye'deki de enflasyonist baskıyı artıracaktır. Dolayısıyla Babülmendeb bu anlamda dünyanın en önemli geçiş yollarından biri. Ve 16. yüzyıldan beri aşağı yukarı bu sanayi devrimi sonrası süreçte herkes bir şekilde güçlü olan bütün hegemon devletler olduğu gibi bölgesel devlet de bir şekilde burayı kontrol etmek istiyorlar.
0: Evet. Hocam peki şimdi Mekke İttifakı bu anlamda tabii ki çok önemli ve çok ses getirdi. Çünkü ilk ismiyle şanlanan gerçekten çok önemli bir bölgesel entegrasyon projesinin birçok yorumlara sebebiyet verdiğini görüyoruz. Hemen de birileri çıktı dedi ki bu bir Sünni ittifak. Efendim bu İran'a

karşı bir ittifak. Bu efendim Şiiliğe karşı bir ittifak. Yani sanki İslam dünyası içerisinde bir bloklaşmayı hedefleyen bir ittifak gibi ortaya lanse edildi. Ama özüne baktığımız zaman hayır, herkesin katılmasını istediğimiz Mısır, İran, herkes katılabilir dediğimiz bir ittifak. Ama şu anda görmüş olduğumuz sanki bu ittifak hocam

0: kömür çelik işbirliğinden Avrupa Birliği'ne evrilen bir süreç
1: ekonomik
0: var.
1: Ekonomik birlikte.
0: Tabii tabii. Ve bu ekonomik birlikler daha ciddi anlamda siyasi birlikteliğe dönüşmesi neredeyse 1980'lerin sonunda 1990'ların başında gerçekleşti. Dolayısıyla siz burada bir savunma paktı muradınızın olması demek ki yarın öbür gün Suudi Arabistan'la birlikte gidip Husilerle savaşmanız anlamına gelmiyor. Burada bir üç ülkenin bir araya getirdiği bir platform var ve bu platformun İran karşıtı bir platform olmadığını nereden anlıyoruz? Doğrudan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkan'ın açıklamalarından anlıyoruz. Çünkü Pezeşkan açıkça diyor ki bizi de davet ettiler ve biz bunu böyle bir İran karşıtı bir koalisyonun parçası olarak görmüyoruz. Fakat Husiler bir şekilde Suudi Arabistan'a ilişkin tırnak içinde söylüyorum nefretlerini bir şekilde bu anlaşmadan çıkarmaya çalışıyorlar. Çünkü Suudi Arabistan'la aralarındaki gerilim gerçekten hem ideolojik hem siyasi hem ekonomik anlamda çok kırılgan bir zeminde oturuyor. Dolayısıyla Husiler Suudi Arabistan'ın yanında herhangi bir şekilde anlaşma yapmanız durumunda sizi bir şekilde Suudi Arabistan'ın yanında konumlandırabiliyor. Husilerin tepkisi biraz da bundan.
1: Ondan. Peki hocam şimdi burada mesela Türkiye hedef alan açıklamaları oldu Husilerin. Ki biz mesela İran konusunda savaşı bitirecek arabuluculuk işte o kolaylaştırıcı yöntemlerini yaparken Sayın Hakan Fidan ve tabii ki bölgedeki istihbarat diplomasisiyle çalışmaya devam ediyor biliyorsunuz. Husilerin Türkiye hedef alması yani Türkiye'yi kendilerince tehdit etmeye çalışmaların amacı neydi? Yani bu işe karışırsanız karşılığını görürsünüz şeklinde açıklamalar yaptılar. Bunu neye bağlayabiliriz?
0: Ben yani bağlamaktan öte bunun hiçbir anlamının olmadığı. Nasıl ki Uganda işte ordusunun başındaki adam Türkiye karşıtı açıklamaları yapıyorsa Husilerin Türkiye karşıtı açıklama yapmasını gerektirecek bir durum yok. Türkiye bölge evet Batı İttifakı ile bir ilişkisi var mı? Görüyoruz evet Batı İttifakı ile ilişkisi var ama bu şey demek değildir. Doğrudan pro Batı bir politika izlemiyor Türkiye'de. Mesela İran'la Amerika arasındaki savaşta çok hakkaniyetli bir tutum benimsedi ve İran tarafı bunu gördü. Nitekim İran Körfez ülkelerinin tamamını vururken Türkiye'ye yönelik herhangi bir hamlesi olmadı. Hatta hatırlarsanız Arakçı'nın Cumhurbaşkanımızın işte oradaki Trump sözde oradaki Kürtleri bir şekilde harekete geçirecekken Cumhurbaşkanımızın bunu engellediğine dair demeçleri vardı. Evet, evet. Demek ki Türkiye ortada bir denge politikası gidiyor. Yani bu Türkiye'nin yarın öbür gün doğrudan Suudi Arabistan istiyor diye gidip Husilerle savaşması anlamına gelmez yani. Türkiye bölgesel dinamikler içinde bir ciddi anlamda bir arabulucu rolü üstleniyor ve kardeşler arasındaki sorunların çözümünde hakkaniyetli bir tutum benimsemeye çalışıyor. Yoksa Husileri kızdıracak nasıl bir denge oluştu açıkçası ben de anlayamıyorum.
1: Şimdi hocam mesela bazen İsrail tarafından açıklamalar görüyoruz. İşte en son bu Almanya'daki toplantıda işte Suudi Arabistan saldırı altına gelince korkmayın biz sizi savunuruz. Hani biz size hava savunma sistemleri veririz gibi. Hani sanki düşmanım düşmanı dostumdur meselesiyle beraber. Ama burada İsrail'in bir fırsatçılığı da var. Yani şimdi Husiler öyle bir şey yapıyor ki benim şahsi görüşüm sanki İsrail'in değirmenine biraz su taşıyor gibi. Yani İsrail'e bölge meselesine girmek için bir bahane veya işte bakın Mekke İttifakı hani ne oldu? Biriniz hepiniz içindiniz. Hadi bakalım birbirinizi savunun şeklinde bir boşluk da yaratmaya çalışıyor gibi. Yani buradaki aslında mesele ki Mısır da aynı şekilde büyük biliyorsunuz. Mısır hemen Camp David'le veya başka bir şeyi tehdit ettiler. Hemen Güney Kıbrıs yönetimi yönetsem bir toplantıya aldı Mısır'ı. Tabii. Yani hocam bu anlamda bizi bir araya getirmemek üzere ne gibi şeyler yapılıyor? Yani bu anlamda silahlı bir tehdit mi, ekonomik bir tehdit mi? Amerika bundan memnunuz dedi mesela Mekke İttifakı'nda.
0: Şöyle bir şey oluyor. Şimdi biz Mekke İttifakı'ndaki bir süreçte ya biz aslında sadece demek ki bizim bir ara gelmemiz istenmiyor. Evet. Yani normalde evet biz ulus devletler çağındayız. Türkiye'nin, Pakistan'ın ve Suudi Arabistan'ın ulusal çıkarları farklılaşıyor. Ama belli zeminlerde buluşabiliriz. Bu daha başlangıç. Ya bu başlangıçtan itibaren Mekke İttifakı'nın bu kadar güçlü sınanması bence çok ciddi anlamda haksızlık. Hakikaten haksızlık. Yani daha yolun başındayız. Sekreteryası kurulmamış bir birimden bahsediyoruz.
1: Daha çok yeni.
0: Yeni yani bunu hani mesela şöyle bir şey olsa atıyorum 3-5 yıl sonrası süreçte böyle hızlı refleksler göstermesi anlaşılır. Ancak evet, evet. Bu daha şu anda yolun başındayız. Bence buna biraz hakikaten zamana ihtiyacımız var. Husilerin Suudi Arabistan'la olan ideoloji savaşı maalesef böyle yorumlanmasına da sebep oluyor. Ama Allah'tan İran tarafının Mekke İttifakı'nı İran karşı bir koalisyon olarak yorumlamadığını görüyoruz bir şekilde. Demek ki hem Suudi Arabistan hem Türkiye hem Pakistan bir şekilde İran'ı da bence bir şekilde davet etmişler gibi görünüyor. Ve muhtemelen bundan sonraki süreçte de İran bir şekilde bu ittifaka dahil olursa da çok şaşırmam açıkçası.
1: Peki hocam bizim mesela Türkiye'nin kırmızı çizgi size nedir bu noktada? Hani biz ilk önce terör noktasında zaten kırmızı çizgimizi belirledik. Şu anda da işte YPG, PKK artık sonuna gelindi. Evet. Bu meselede bir kırmızı çizgimiz var mı? Türkiye'nin kırmızı

0: çizgisi nereye
1: gidiyor? Ya şöyle bir şey, biz normalde biliyorsunuz Somali'nin en kötü hali, Somali'nin mesela zamanında evet, evet. Afrika boynuzu meselesini çok önemsiyorduk. Başından beri çok önemsiyorduk. Nitekim Afrika boynuzunun ne kadar önemli olduğunu bir şekilde gördük. Çünkü biz Somali üzerinde etkinliğimizi arttırmaya başladıktan sonra İsrail bu şekilde Somaliland üzerindeki etkinliğini arttırmaya çalıştı. Ve Somaliland hemen şeye, Babil Mendeb kısmına daha yakın. Yani İsrail de bir şekilde etkinliğini bir şekilde artırıyor. Siz demin dediniz ya, bir şekilde İsrail ile yarıyor. Husiler bunu İsrail için yapmıyor ama evet İsrail'e yarıyor. Evet, evet. Çünkü Husilerin bölgedeki kontrolünün daraltması hem bizim geçişimizi, oradaki etkinliğimizi azaltmaya gidiyor. Bir yandan İsrail. Bir yandan Husi kontrolü olunca bizim Babil Mendeb üzerindeki geçişlerimiz sorunlu hale geliyor. Dolayısıyla bence Babil Mendeb bizim için hayati bir şey. Mesela biz Hürmüz'den çok etkilenmedik. Çünkü Hürmüz akışından doğrudan ciddi anlamda bir şeyimiz yok. Akıştan evet. izi ama Babil Mendeb'ten etkileniyoruz.
0: Doğu Akdeniz ticareti.
1: Ve biz Somali'de özellikle bir üs aldığımız için Somali'ye bütün geçişlerimiz buradan başlıyor.
0: Buradan başlıyor. Evet, çok doğru. Şimdi bir LED'imiz var hocam. Onu da rica edeyim yönetmenimden. Mekke İttifakı ne anlamı geliyor? Tam da aslında üzerine gelmişken hem izleyicilerimize bunu görsel olarak ifade edelim hocam. Üzerine de konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü ne olursa olsun bu ittifakı bir şekilde ilgilendiren bir durum. Şimdi hocam şöyle baktığımız zaman biraz daha konuştuğumuz gibi Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ittifakı olarak bunu görüyoruz. Birincisi üyelerden birine yönelik silahlı saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak. Bu klasik manada bildiğimiz evet, NATO 5. maddesine çok benzeyen bir durum. Savunma alanındaki işbirliğinin kapsamlı biçimde geliştirilmesi hedefleniyor. Tamam. Bu önemli hocam. Türk savunma sanayinin biliyorsunuz gelmiş olduğu nokta ve vereceği katkı karşılıklı olarak çok önemli. Anlaşma her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlıyor. Şimdi hocam belki şu soruyu size sormam önemli. Caydırıcılığın güçlendirilmesi. Peki bu caydırıcılığı güçlendirmek demek mesela ilk aklımıza gelen Pakistan gibi nükleer bir İslam ülkesinin bu noktada caydırıcı olabileceğini düşünüyor musunuz hocam?
1: Elbette olur. Bence en önemli zaten yapılacak şey de bu. Yani mesela biz Amerika bir hegemon nasıl olursunuz? Sözünüzle, yani siz rızayla başkalarını ikna ederseniz güçlü olursunuz. Bence Amerika'nın bu anlamdaki hegemonyasının sarsılması, İran meselesine sarsılmasının en büyük sebebi bu. Kolay bir şekilde güce başvurdular ve güce başvurdukları halde istediklerini alamadılar. Evet. Dolayısıyla siz sadece gücünüzü göstermek zorunda değilsiniz. İttifakınızın ne kadar gerçekçi olduğunu gösterirseniz zaten bir şekilde caydırıcılık unsuru oluşturursunuz. Onun için biz bu anlaşmanın başında olduğumuzu söylüyoruz. Yani zamanla Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin ulusal çıkarlarının birbirine benzeşmesi lazım. Bu işler bugün yarından olacak şeyler değil. Kademeli bir şekilde ilerleyen süreçlerde gerçekleşiyor. Bir de hatırlarsanız daha yeni yakın zamanda NATO 3.0 zirvesini yaptık. Biz NATO 3.0 zirvesi tam da gündemle kesişen bir şeye geldi. Çünkü biz hibrit teknolojide çok önemli atılımlar attık. Nedir? İHA'da, SİHA'da tam da NATO'nun 3.0 gündemine denk gelen bir ortamdı. Dolayısıyla biz bunu bir şekilde NATO 3.0'la göreceğe çıkardık. Mekke'de bunun kullanım alanının yaygınlaşması demektir. Yani biz Suudi Arabistan'la bu anlaşma çerçevesinde hem ürettiğimiz hem katma değeri bir şekilde satabileceğiz hem de belki bu fırsattan istifade bir şekilde Kızıldeniz üzerindeki etkinliğimizi de artıracağız. Afrika tarafında zaten Somali üzerinde bir etkinliğimiz oluştu. Bir de bu işin Suudi Arabistan boyutunda da bir etkinliğimizin oluşması bence bizi paha biçilmez bir rol veriyor bize bir şekilde.
0: Ki zaten hocam hatırlarsınız Hindistan'da çok rahatsız oldu. Tabii. Özellikle Pakistan ve o altıgen İttifakı dediğimiz Yunanistan, Güney Kıbrıs Rumeli, İsrail, Somaliland ve Hindistan bir şekilde bu ittifakı boğmak üzere de bir şekilde işte Akdeniz'e Türkiye'ye karşı yeni bir provokasyona başlamışlardı. Hocam şu soruyu da sorayım aslında yine bu Yemen meselesine dönecek olursak. Şimdi bu 100 hava aracıyla Suudilerin yapmış olduğu bir harekat var Husilere karşı. Şimdi hocam bu geriletmeye yetebilecek bir durum. Yani şunu aslında öğrenmeye çalışıyorum. Husilerin silah kapasitesi, savaş kapasitesi sandığımızdan yüksek mi? Yani bu yeni bir Yemen savaşına sebebiyet verebilir mi hocam? Yine bölgeye dönecek olur.
1: Şöyle düşünün. Normalde biz İran'la ilgili savaş, sürekli Husilerden bahsedirken mecburen İran'a atıf yapmak evet, durumunda muhakkak. Kalıyoruz. Şimdi İran savaşında biz İran'ın ne kadar balistik füze kapasitesini olduğunu bilmiyorduk. Ki ben 30 yıldır İran'la ilgilenen biri olarak da bilmiyordum. Savaş boyunca
0: yani ne kadar daha da varmış.
1: Daha da varmış diye ve hatırlarsanız barometreler çıkarıldı. İşte bu kadar evet, kaldı, bu kadar kaldı. Evet, evet. Belli ki Husiler de bütün yatırımlarını buna yapmışlar. Balistik füze kapasitesi tesisini çok önemsemişler ve bunu yeraltı dehlizleri meselesini yine İran'dan kopya alarak çok iyi bir şekilde uygulamışlar. Yeraltı şehirleri meselesi. Bence evet, İran'ı hayatta tutan yeraltı şehirleri oldu. Husilerin de bu bağlamda avantajı oldu. Furkan Hocam, ben hem Sana'ya gittim, hem Aden'e gittim, bölgeye gittim. Evet. Yemen'e gittiğinizde şeyi görürsünüz. Hakikaten belli bir hava sıcaklığında uçuşan sinek bile göremezsiniz. Oksijen o kadar azdır ki nefes bile alamazsınız. Ve sizin bu coğrafyaya bir şekilde adapte olmanız lazım. Husilerin avantajlı olduğu mesele bu.
0: Yani coğrafya adapte
1: edin. Onların coğrafyası. Doğru. Ve Yemen nüfusunun %70'inin olduğu yer Yemen'in batısı zaten. Husiler bir şekilde orayı kontrol ediyor. Husilerin yani Zeydi nüfus toplam nüfusun %30'u, fakat nüfusun %70'i batı bölgesinde toplandığı için bir şekilde bütün demografik veriler bir şekilde sizin elinizde. Doğru. Ve bu sadece Zeydilikle ilgili de Sünni aşiretlerin de kısmen desteğini alarak bunu nasıl alıyorsunuz? Amerikan karşıtı, İsrail karşıtı, Sünni aşiretleri de yanınıza alarak bir şekilde güçleniyorsunuz. Husileri bu bağlamda şeye çok benzetiyorum. Taliban'a çok benzetiyorum. Hmm. Yani bölge dinamiklerini okumada, yani bir şekilde o bölgede Husilerin daha kalıcı olabileceğini bir şekilde öngörüyorum açıkçası.
0: Peki hocam, sahayı da biliyorsun. O zaman orada yaşayan halkın Husilere inanmasının sebebi ne? Yani bir karşılığı var değil mi hocam? Evet, bir siyasi refleksi var. O zaman bu nereden kaynaklanıyor? Yani inandırıcılığı nereden geliyor Husilerin?
1: Bir kere şimdi şimdi Yemen'in burası biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın arka bahçesi için hemen en kuzeyde Husilerin veya Zeydil'in en güçlü olduğu yer sağda, en yukarıdaki eyalet. Bu eyalette zamanında zaten bu Husileri bu kadar güçlendiren şey bir şekilde Vahabiliğin orada bir şekilde güçlenmeye başlaması. Fakat Husiler buna bir şekilde bir alternatif reaksiyon geliştirmeye başlıyorlar ve bu alternatif reaksiyon bir şekilde Ensarullah hareketini dönüştürüyor. Şimdi Ensarullah hareketi bu bağlamda ideolojik bir hareket. Hani çok tarih şeyine boğmak istemiyorum ama İbni Haldun'un hani Bedevilikten Hadariliğe geçik, yani Bedevi toplumların şehirli toplumlara nazaran daha organize olduklarını gerçeğini bir şekilde Husiler üzerinden görüyoruz. Çünkü Suudi Arabistanlılar konfora alışmış. Şehirleşmenin konforuna alıştıkları için daha taşralı olan, daha köylü olan, daha çölde yaşayan insan bir şekilde daha dinamik oluyor. Husileri bence en avantajlı kılan biraz da coğrafya aslında.
0: Ve mukavemeti ona göre yüksek oluyor değil mi hocam? O zaman şimdi mesela Suudi Arabistan'ın elindeki bu kadar silahlanma değil mi hocam? Zaten daha Trump gitti, milyarlarca dolar anlaşma imzaladı. Ama hocam bakın, yani İran'daki saldırılara karşı da işte İran tarafından körfez atılan veya şu anda işte Yemen'deki hadisede yine istedikleri olmadı.
1: Olmuyor.
0: Olmadı.
1: Ya Furkan Hocam, biz zaten mesela Kandil bizim yanı başımızda değil miydi? Biz Kandil'i her seferinde vurmuyor muydu? Evet. Ama dehlizler, dağın derinliklerine yaptığınız şeyleri, herhangi bir şeyin görme ihtimali yok. Bu, dolayısıyla siz bunları zaten tedbirini aldıktan sonra istediğiniz kadar sığınak delici bombayla gelin, bunları ortadan kaldıramazsınız.
0: Doğru.
1: Ama orada bir demografik krize sebep oldukları aşikar. Sonuçta bir Suudi Arabistan hava desteğiyle bir şekilde vuruyor. Ensarullah hareketi de bir şekilde Yemen işlerine doğru giriyor. Dolayısıyla buradan en çok etkilenen doğal olarak demografik anlamda da halk oluyor tabii.
0: Evet. Hocam şimdi bir haritamız daha var. Onu da aslında rica edeyim yönetmenimden. Hem Hürmüz Boğazı'nı, hem Babülmendeb Boğazı'nı ve Süveyş Kanalı. Biraz evvel hocam bunu çok güzel ifade. Muhammed Hocam, istersen şöyle geçelim. Olur. Harita başında. Bizi biraz evvel sözü ifade ettiniz. Şimdi dediniz ya düştü ana damar dediniz. Şimdi biri Süveyş. Bu yapay bir kanal ama.
1: Evet, yukarıda Malakka, altta çok görünmüyor.
0: Burası Malakka tabii.
1: Evet, Malakka'dan geliyor. Burası Hürmüz'den geliyor. Şimdi burasının şöyle bir avantajı var. Mesela diyelim ki burası kapandı. Burası da kapandı. Siz mecburen bütün Afrika'nın etrafını Ümit Burnu'ndan dolaşmanız lazım. Bu ne demektir? Çok ciddi bir şey maliyeti demektir.
0: Taşımacılık
1: maliyetidir. Bunu ortadan kaldırmanız lazım. Evet. Peki bu Babil Mendebi, mesela İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tuttuğu gibi ben Husilerin Babil Mendebi tutacağını asla düşünmüyorum.
0: Tutamaz mı hocam?
1: Yok, tutmak istemeyecektir. Çünkü burada hemen bu Cibuti'ye geldiğinizde Cibuti'de Amerikan üssü var. Çin üssü var, Rusya'nın üssü var, Fransa'nın üssü var, İtalya'nın üssü var ve Çin'in Husilerle olan angajmanları var. Mesela Husilere doğrudan silah satışı da yapıyorlar.
0: Onlar da veriyor silah.
1: Tabii onlar da silah veriyor. Dolayısıyla Husiler üzerinde de bir ittifak var. Siz burada 5 ülkenin üssünün olduğu bir yeri kolay kolay kapatmak istemezsiniz. Çünkü bu sizin ulusal çıkarlarınıza da veya Husilerin örgüsel çıkarlarına da aykırı olur.
0: Tabii. Ona da aykırı.
1: Husilerin amacı ne? Buradan bütün hattı şeye kapatmak. Suudi Arabistan'a kapatmak. Buraya kadar geliyorsunuz. Buraya kadar zaten Husi kontrolünü görüyorsunuz.
0: Husiler şuraya kadar geldi.
1: Evet,
0: hocam? Şuraya.
1: Aşağı kadar tam hani haritada
0: evet,
1: şey yapan
0: biraz şey oluyor.
1: Bu, dolayısıyla bu hattın şu anda Yemen kontrolünü bir şekilde Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri bir şekilde orada. Fakat siz bu hattı kapattığınız an Suudi Arabistan'ı felç edersiniz. Çünkü aynı zamanda buradan Yanbu hattı var.
0: Yanbu hattı mesela.
1: Yanbu hattı buraya tam böyle haritada.
0: Aşağı yukarı.
1: Evet. Aşağı yukarı. Buraya geliyor. Bir şekilde Husiler buraya da zarar vermeye başladı. İşte vuruyorlar. Zaten. Bazen hızlı bir şekilde telafi ediyorlar ama düşünsene de Suudi Arabistan buradan çıkış yapamıyor. Buradan çıkış yapamıyor. Bu Suudi Arabistan'ı neredeyse felç eden bir şey. Yani bu aslında bu örgütün ne kadar taktiksel ve pragmatik bir örgüt olduğunu gösteriyor. Yani İran gibi çok ideolojik saplantıların olduğunu düşünmüyorum. Ben de İran'dan daha pragmatikler.
0: İran tam da bizim kontrolümüzde değildi de hatırlarsınız hocam. Husiler diyor İran'ı biz angaje ediyoruz ama tam da bizle angaje de değil demeye getirirler. Peki hocam Suudi Arabistan'ın yapabileceği ne? Yani Suudi Arabistan'ın tek başına yapabileceği bir şey var mı Husilerin bu ilerleyişini durdurabilmek?
1: Ben çok ihtimal vermiyorum. Yani ben hani bunu şu anda öngörmek şu anda erken olabilir evet, ama ben Husilerin günün sonunda Yemen'de söz hakkı sahibi olacaklarını düşünüyorum. Hani Yemen'in tamamında olur olmaz bilemem ama Yemen'in batısında bir şekilde söz hakkı olduklarını düşünüyorum. Çünkü bunu neredeyse 1980'lerden beri sürdüren bir hareket. Yani yapısal anlamda yani bir şey var. Bir şeyleri tabii bir şey var yani bir dinamiği var. En azından siz Sadat'ı toplam yok etmediğiniz sürece bu sorunu ortadan kaldıramazsınız.
0: Evet hocam. Peki şimdi biz tabii Babil Mendeb deyince Süveyş.
1: Evet.
0: De aynı zamanda otomatikman. Peki hocam Mısır'ın bu noktadaki duruşu nedir? Bununla ilgili bize bir şeyler anlatabilir misiniz? Yani Mısır'ın Babil Mendeb krizinden etkilenme potansiyeli veya bu krize durduğu yer neresidir? Ki Mısır'da sonuçta bir Kızıldeniz ülkesi. Nasıl etkiler
1: İşte Mısır'ı? İran'ın Husiler üzerinden Babil Mendeb'i kapatmak istememesinin sebebi mesela can havli olsaydı kapatmak isteyebilirdi. Ama İran bence can havline düşmediği için yaptırmadı. Çünkü Babil Mendeb'i kapatmak sadece üstlerden bahsettim ama Eritre'yi de karşınıza alırsınız, Sudan'ı da alırsınız, Mısır'ı da alırsanız, Etiopya'yı da alırsınız. Dolayısıyla bütün cepheyi genişletirsiniz. Sizin amacınız üstlerini kullandıran ülkeleri vurmaktı. Siz amacınıza bir şekilde Kuveyt'i, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Katar'ı vurarak ulaştınız. Burayı kapatmanın size teknik anlamda ne Husilere ne İran'a bir faydası yok. Bir de hemen Cubit mi? Bakın burada en tehlikeli şey tam da burada şeyin İsrail etkisinin artması.
0: Somaliland meselesi.
1: Ya İsrail bu kadar şeydi. İsrail bütün planı buna göre yapıyor. Yani aslında
0: bütün yatırımını oraya yapıyor.
1: Ve bu konu Cumhurbaşkanımızın yaptığı şeyin ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Ya bunu neredeyse 15 yıl öncesinde ve 2005'te Afrika açılımı başladı. Ve neredeyse bütün merkezi Somali'ye kaydırdık. 2005'te bunun bir şekilde senaryosu evet, yapılmış, evet. Projeksiyonu yapılmış ve biz Somali'ye çok ciddi anlamda yatırımlar yaptık. Petrol şu anda ne kadar değerli olduğunu bir şekilde daha görüyoruz.
0: Evet hocam. Peki hocam şimdi Babil Mendeb'den Hürmüz'e geçecek olursak şu andaki Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın Hürmüz Boğazı'nın hangi noktada açılabilerek selametle en azından istikrara kavuşabilmesi mümkün olabilir? Petrol fiyatları şu anda hocam yine inişi çıkışı devam ediyor. İşte altın, işte dolar hepsi buna bağlı bir şekilde iniyor çıkıyor ama yani Hürmüz'ün tam olarak açılabilmesi için İran'la Amerika'nın hangi noktada anlaşabileceğini düşünüyorsun?
1: Ben şöyle düşünüyorum. Ben bundan sonraki süreçte Hürmüz'ün İran'ın milli boğazı olduğunu düşünüyorum. Fiilen. Yani İran'ı yıkmadan siz Hürmüz kartını İran'ın elinde
0: yani,
1: alamazsınız.
0: Trump dedi ya artık boğaz benim de öyle bir şey
1: doğru
0: mümkün değil.
1: Doğru söylüyor. Mümkün değil. Çünkü Trump'ın... Gelebiliyor.
0: Buyurun, buyurun hocam.
1: Trump'ın gelebileceği maksimum alan burası.
0: Zaten oraya kadar şöyle bir şey çekti.
1: Buraya evet. Geldiği an şeyi gör. Hatırlar mısınız? Savaş başlamadan önce Amerika'nın bu uçak savalanı veya büyük gemilerinin ne kadar işlevsel olduğundan bahsediliyordu. Evet. Fakat savaş bir başladı. Hiçbir fonksiyonların olmadığı kaldı. Ve 200 kilometre geriye çekilmek durumunda kaldılar. Şimdi burası en dar alan 39. Toplam geçiş en fazla 12 kilometre. Yani taşımacılığa uygun
0: bir
1: geçiş.
0: Bir yeri sığ galiba değil
1: evet,
0: mi hocam?
1: Evet 12 kilometre ya. Burası da 39 kilometre.
0: En dar noktası.
1: Evet burası 33, orası 39 ve İran bir şekilde buranın tamamını kontrol edebilecek konumda. Bir de İran'ın şöyle bir avantajı var. Burada böyle Zagros Dağı uzantısı var
0: evet,
1: ve Zagros Dağı uzantısının o yeraltı füze şehirleri dediğimiz tamamı da bir şekilde bunların altında.
0: Hepsinin altında.
1: Ve ayrıca küçük küçük feribotları var bu şeyleri, hızlı
0: saldırı
1: botları
0: evet.
1: Ve bu şeylere çok müsait. burayı kontrole çok yani müsait.
0: Yani Burkaç yapabilecek anda durdurabilir.
1: Siz İran'ı yıkmadan Hürmüz Boğazı'nı İran'ın eline alamazsınız.
0: O zaman burada Amerika bir geri adım atacak.
1: Atmak zor. Ben İran'ın bir şekilde, İran'ın çok maksimalist taleplerle gittiğini düşünüyorum. Evet. Ve İran'ın zaten bundan sonraki süreçte de savaş

0: Beklememin sebebi bu.
1: Savaş gibi.
0: Ben muhakkak bekliyorum. Yani o Allah'ın emri diye şey. Çünkü şöyle bir şey var. Çünkü ABD hiçbir şekilde İran'dan istediğini alamadığı sürede bence İran'ı bırakmayacak. Bu mesela Irak'ta 1991'den itibaren bombalama süreci vardı.
1: Birinci Körfez Harekatı
0: evet,
1: başladı.
0: Evet, başlıyor. İşte bu
1: 2003'e kadar. Şey,
0: buradaki süreci de buna benzer bir şeye
1: yani
0: dönüştürecekler.
1: Yani Körfez Savaşı'nın bir benzeri mi diyorsunuz?
0: Evet.
1: Yani,
0: ve bunu uzatacaklar ve İran'ı düşürmeye çalışacaklarını düşünüyorum açıkçası.
1: İşte hocam benim aklıma şu geliyor. Yani biz dedik ya Hamaney en büyük lider işte Belayet-i Fakih. O ölürse rejim düşer.
0: Evet.
1: Öldü. Rejim düşmedi.
0: Ve bunu zaten belli ki buna Netanyahu bir kere Trump'ı buna inandırmış.
1: Demiş öldürürsen kazanır.
0: Öldürürsen. Trump bütün Körfez ülkelerini buna inandırmış. Ben başından itibaren ne derlerse desinler bütün Körfez ülkelerinin İran'ın düşeceği senaryoyu satın aldıklarını düşünüyorum.
1: İnandırmış yani.
0: Tabii inanmışlar. Hatta Katar ve Suudi Arabistan buna başında inanmışlardı. Savaşın 15. 16. gününden sonra pozisyon değiştirmeye başladılar.
1: Bu iş böyle olmayacak.
0: Bu iş böyle olmayacak. Ve hani İran'ın çökmeyeceği anlaşıldı.
1: Evet.
0: Ve İran bir şekilde... İran'ı hayatta tutan şey Hürmüz oldu. Bir de balistik füzeleri.
1: Balistik füzeleri.
0: Bu ikisi olmasaydı İran bir şekilde hayatta kalamazdı.
1: Evet hocam. İsterseniz şöyle geçelim hocam yine yerimize. Hatta buna bağlı olarak da şunu sorayım. Son dakikalarımıza giriyoruz. Bir de hocam burada biliyorsunuz Hazar Denizi'nde bir yoklama yaptılar.
0: Evet.
1: Yani Ukrayna'dan ateşlenen füze İran gemisini vurdu. İşte Rusya İran'a şey sağlıyormuş, destek. İran'da Ukrayna Savaşı'na Rusya'ya destek sağlıyormuş. Şimdi o zaman hocam bu işin meselesi işte Süveyş. Bir taraftan efendim işte Hürmüz, bir taraftan Hazar. Yani bu beş deniz dediğimiz stratejik hepimizin bildiği gibi böyle sanki Anadolu'yu saran bir ateş çemberi. Evet. Bir tarafta zaten Yunanistan.
0: Biz de maşallah tam ortasındayız.
1: Hocam diyorum ya yani gerçekten çok enteresan. Hani deriz şaka gibi de çevremiz yangın yeri. Çok şükür devletimiz, milleti zaten silahlı kuvvetlerimiz bu anlamda hiçbir şey aman vermez de sanki bizi böyle bir ateş hattına doğru bir çevreleme gibi de geliyor hocam bu işlerin böyle sanki noktasal olarak bağladığımız zaman.
0: Eğer siz ipin ucunu kaçırırsanız bir şekilde başladığınız dertte ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Hakikaten mesela Rusya ile Ukrayna'da taraf tutan ülkeler var ama Türkiye bu savaşın bir tarafı değil.
1: Değil kesinlikle.
0: Mesela ABD ile İran bir savaşta Türkiye bu savaşın parçası değil. Dolayısıyla bence Türkiye bölge dinamiklerini çok iyi okuyan ve mümkün olduğunca süreçlere girmeyen ve mümkün olduğunca da bunu diğer ülkelere ikna eden. Yani siz bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Diğer ülkeleri ikna etmedikten sonra bu sürecin bir anlamı yok ki. Belli ki mesela Trump'la da çok iyi ilişki kurabiliyorsunuz. Putin'le de çok iyi ilişki kurabiliyorsunuz. Zelenski'yle de çok iyi. Ve bunu yaparken de şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Mesela Rusya'nın Kırım işgalini... kınayabiliyorsunuz veya işte Ukrayna işgalini kınayabiliyorsunuz. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını kınayabiliyorsunuz.
1: Hocam son yeni fotoğraflar geliyor. Onu da hemen verelim izleyicilerimiz için de. Sayın Hakan Fidan son yapılan Mekke toplantısının evet şu anda evet ikinci toplantıdan resimler hocam. Bunu da bir yorumlamamızı isterim. Sıcak görüntüler bunlar.
0: Evet. Ya bu sürecin aslında
1: bu aslında değil mi hocam?
0: Tabii. Bu bir de sürecin ne kadar başında olduğumuzu i̇şte gösteriyor. Bakalım. Yani bir sonuçta bir umut var, bir temenni
1: yüzler
0: var.
1: Yüzler gülüyor.
0: Yüzler gülüyor, bir temenni var ama hemen şeyi düşünmüyorlar. Yarın öbür gün savaşa girecek insanların görüntüsü yok burada yani.
1: Hocam savaş demek ölüm demek.
0: De,
1: yani
0: tabii,
1: ya en kötü barış en iyi savaştan gene iyidir derler
0: doğru,
1: ya.
0: Doğru.
1: O zaman birileri de bizi hadi bakalım birbirinizi savunun. Ya mesele bu mesele değil ki zaten. Hani Yemen'deki de insan, buradaki de insan. Mühim olan kimsenin
0: doğru,
1: ölmemesi.
0: Doğru. Ya bir de BRICS'te mesela Şangay İşbirliği Örgütü'nde işte İslam İşbirliği Konferansı'nda bu örgütler anlaşmaları yaptığındaki anlaşma maddelerinin tamamına harfiyen uydukları bir ortam hiçbir zaman olmadı.
1: Değil mi?
0: Yani siz anlaşmayı yaptıktan sonra bunu yani bu anlaşmaya imza atmanız demek şöyle bir şeydir. Geleceği satın almaktır yani geleceğe ilişkin bir şey projeksiyon yapıyorsun ve bu projeksiyona imza atıyorsun yoksa bugün de yarın olacak
1: bu
0: bir şeyler.
1: Bu geleceğin resmi aslında.
0: Tabii öyledir yani bu üç ülkeyle de sınırlı kalamaz kalmamalı zaten genişlemeli bu biraz ne gibi geliyor bana biliyor musunuz? İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu bağlamda hantal bir yapı olduğunu gösteriyor.
1: Evet,
0: i̇şte
1: evet.
0: Bunu taşıyabilecek bir mekanizmanın olmadığını gösteriyor.
1: Evet.
0: Buna daha dinamik bir örgütlenme ihtiyacının olduğunu gösterir. Umarım Mekke bu daha dinamik beklentiyi bir şekilde gerçekliğe dönüştürür.
1: İnşallah hocam. Zaten rahmetli Necmettin Erbakan hocanın hayaliydi biliyorsunuz D8.
0: Çok güzel.
1: Gelişen İslam ülkelerini bir araya getirmek için ki o da işte 28 Şubat süreci.
0: Onun
1: o işi...
0: konjonktürü buna müsait değildi ama
1: evet.
0: İşte.
1: Ama hayali oydu.
0: Tabii. Allah Cumhurbaşkanımıza nasip etti
1: tabii,
0: bunu.
1: Tabii. Yani. İnşallah devamı da gelsin. Hocam son dakikada o zaman bir de şu soruyu sorayım size. Çünkü bunun hepsi birbirle bağlantılı. Aslında Kıbrıs'ta bunun çok önemli bir parçası. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan efendim İsrail, işte Hindistan'a kadar giden Somaliland. O zaman Akdeniz'den, Doğu Akdeniz'den Türkiye'yi sıkıştırmak üzere Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bir sıçrama tahtası olarak kullanılmak isteniyor mu hocam?
0: Elbette kullanılıyor ama ben...
1: Ciddi bir İsrail yatırım var orada
0: Hindistan'ı
1: çünkü.
0: Hindistan'ı saymasaydınız mesela size evet. Şöyle bir şey diyeyim. Demografik al, ben demografiye çok inanırım. Nüfusa çok inanırım. Tabii. Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, İsrail'in demografik anlamda Türkiye'yi sıkıştırma ihtimali yok. Yani Türkiye'nin 85 milyonluk bir nüfusu var ve demografik anlamda zaten etkinliği var. Artı 10 sene, 20 sene öncesinin Türkiye'sinden bahsetmiyoruz. Hem hava savunma sanayisinde hem işte silahlı savunma sistemlerinde çok ileri gitmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Kıbrıs üzerinde bizim toprağa verdiğimiz önemi zaten aşikar. Bir de toprak üzerine siz eğer bizim toprak üzerindeki hakimiyetimizi sarsmaya çalışmaya yönelik bir hamlede bulunsa Türkiye buna çok sert cevabını verir. Yani bunun gerçekçi bir yönünün olduğunu açıkça Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum kesimini İsrail'in bu bağlamda Türkiye'yi hani rol kesme şansının olduğunu çok açıkçası düşünmüyorum. İşte
1: ben de öyle düşünüyorum hocam. Çünkü İsrail'in biz komşu değil İsrail'le. Evet. Bize böyle harekat zaten kapasitesi belli ama ben Kıbrıs'ta yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı bir saldırı hazırlığında olabileceklerini düşünüyorum hocam.
0: Şöyle bir şey oluyor. Orada da
1: tetikleme yani.
0: Ya böyle bir... İsrail nüfusunun olduğu her yerde problem çıkıyor. Mesela evet. Güney Kıbrıs'taki İsrail nüfusunun artması bir şekilde Güney Kıbrıs Rum kesimindeki insana da rahatsız etmeye başlamış.
1: İstemiyor.
0: İstemiyor. Bunu ben şeyde görmüştüm. Tayland'da falan. Birkaç ülkede alakasız. Demek ki gittikleri toplumlara uyum konusunda biraz sıkıntılar olan bir şey var.
1: Bozuyorlar.
0: Bozuyorlar ve bir şekilde burada da bir nefret objesi olmayı bir şekilde başarıyorlar. Yani bizim Kıbrıs'tan bir şekilde vazgeçmeyeceğimizi sadece Yunanistan'da herkes bilir bu şekilde. Dolayısıyla biz özellikle Doğu Akdeniz'de bu bağlamda mesela Mısır'la sorunlarımızı bu bağlamda aslında çözdük. Yani normalde biz baktık ki Mısır Yunanistan'la çok ciddi anlamda ilişkiler kurmak üzereyken biz Yunanistan'la ilişkilerimizi bir neredeyse kesintiye uğratıp kendi ilişkilerimizi kurmaya başladık.
1: Hocam zaman çok çabuk geçti. Muhammed Hocam çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok keyifli. Hepsinden biraz bahsettik ama işte o büyük resim dediğimiz hadise, grand strateji, o grand resmi diyelim belki büyük resmi bir şekilde ortaya koymuş olduk hocam. Ayaklarınıza sağlık.
0: Çok İnşallah
1: tekrar
0: ederim.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ olun.
1: Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek hocamızla hem coğrafyayı bilen bir hocamız olduğu için işin demografik meselesi, coğrafi meselesiyle beraber aslında Arap Yarımadası, bir taraftan Doğu Akdeniz, yani o beş deniz dediğimiz hadisenin ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye'nin ortadaki önemli menteşe ülke olduğunu da yine konuştuğumuz konularla bir kez daha anlamış olduk. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Hosey, bu hafta kazanır mıyız?
1: %20'yi keseriz.
0: Ne? %20 mi?
2: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
3: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda kazananlar kulübünün bankacılık uygulaması GS para.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
6: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
7: Dene, sana da çıkar.
6: Denemesi bedava.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.

0: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. 2 saat boyunca birlikteyiz. Önce başlıkları paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk manşetimiz kardeşlik sancağı şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'dan dikkat çeken mesajlar verdi. Özellikle yaşadığımız coğrafyadaki istikrar arayışına dikkati çekti ve kardeşlik sancağı altında buluşma çağrısı yaptı diyebiliriz. Teknofest'ten yansıyanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa'dan verdiği mesajları ve muhalefet cephesindeki gelişmeleri bu başlık altında değerlendireceğiz. Zira Özgür Özel Silivri'ye gitti ama sessiz sedasız bir gidiş geliş oldu. Ne bir açıklama, ne kapıda şov vardı. Acaba CHP ve düzeltiyorum CHP'den yeni partiye geçtikten sonra Özgür Özel aradığını bulamadı mı sorusu gündemde. Zira İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da AK Parti'ye geçmesi ihtimali ciddi anlamda konuşulur hale gelmiş vaziyette diyebiliriz. İkinci başlığımızsa dünya siyasetinden yansıyanlarla ilgili elbette bölgemizdeki gelişmeleri de değerlendireceğiz. Nedir mesele? Savaşlara çözüm arayışı. Bir yandan Mekke İttifakı buluşması gündeme damgasını vurdu. Kısa süre önce görüntüler elimize ulaştı. Birazdan paylaşacağız. Sonrasında Mersin Kiev ziyareti vardı. Sirenler çaldı. Hava saldırısı ihtimali gündeme geldi. Mersin geçişinden sonra bir köprünün vurulduğu iddia edildi. Mersin'den Almanya Şansölyesi'nden Putin'e bir mesaj geldi. Bu anlamsız savaşı bitirmenizi istiyoruz diye. Putin ise eğer Kaliningrad'a bir saldırı olursa elimizdeki tüm silahları kullanırız diye bir anlamda el yükseltti. Bir de üstüne dedi ki 150 dolar doğalgaz parasına pahalı diyordunuz. Şimdi 1000 dolar ödüyorsunuz. Deponuz boşaldı. Kışın 1500 dolar ödeyeceksiniz. Ey Avrupalılar daha ne kadar direneceksiniz dedi. Yine Avrupa'dan da esas Rusya ekonomisi batıyor. Onlar nasıl direnecekler diye tartışmalar var. Bir de İran savaşı ile ilgili olarak da hem Trump'tan hem de İran cephesinden açıklamalar var. Hepsini bu başlıkta konuşacağız. Son başlığımızsa hani milli savunma sanayi hamlelerini sık sık konuşuyoruz ama çıtayı biraz daha yukarıya taşımaya da çalışıyoruz. Hedefimiz uzay ve Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi yapıldı. Halen de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açık konuşmasına dikkat çeken mesajlar verdi. Uzay ilk gidenin gasp edebileceği ya da işte el koyabileceği bir ganimet değildir dedi. Uzaydaki silahlanma yarışı meselesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bir de Türkiye'nin umudu olan gençlere seslendi. Türkiye'nin beşeri sermayesi en büyük gücüdür mesajları verdi. Özellikle uzay kongresinden yansıyanları da paylaşacağız. Hadi başlayalım.

0: Masada ne var? Bu ihtişamlı görüntülerle başlamak istedik. Özel Kuvvetler Komutanlığı gururla sunar. KC'miz bu şekildeydi efendim. Dev bir Türk bayrağı gökyüzünde açıldı. Açıkçası hani biz de gururlandık. Aynı zamanda gölgesinde huzur var. Bahşeti de başlığı da çok da yakışmıştı. Emeği geçenlere teşekkür ederek Masada Ne Var'a başlayalım. Hoş görüntüler. Birazdan duygu ve düşünceleri de alırız bu görüntülerle ilgili olarak diyeyim ve konuklarımı sizlerle hemen tanıştırayım. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Yusuf Alabar'da hoş geldiniz.
1: Teşekkürler İbrahim. Hoş bulduk.
0: Akşam Gazetesi yazarı Sayın Kurtuluş Sayıs. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ve Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkırıçat. Hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim.
0: Sizin iyi. Sayın Alabar'da bayrak nasıldı?
1: Muhteşem.
0: Değil mi?
1: Muhteşem gerçekten. Hiç inmesin, hep dalgalansın.
0: İnşallah. Evet. İlelebet. Şimdi kardeşlik sancağı manşetiyle başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye dikkat çeken mesajlar verdi. Biraz o mesajları yorumlamanızı rica edeceğim. Çünkü bugün yine Batı Şeria'dan işgal görüntüleri vardı. Kutsal mekanlardaki gösteriler, kışkırtan bir sürü provokatif işler vardı. Yani öyle bir yapı var ki karşımızda, insan izlerken tüyleri diken diken oluyor. Zeytin ağaçlarına düşman, hayvana düşman, insana düşman, her şeye düşman. Geliyor kapına, çık artık burası benim evim oldu diyor. Seni sürükleyerek atmaya çalışıyor. Tarlana geliyor, silah çekiyor. Böyle bir kafa var karşımızda. O yüzden hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Kudüs-i Şerif mesajı ve aynı zamanda kardeşlik sancağını açma mesajı benim için önemliydi. Üzerine konuşuruz diye düşündüm. Bir izleyelim müsaadenizle. Tabii. Ardından sizden yorumlarınızı alayım.
4: Komşumuz Suriye'de elinde 1 milyon insanın kanı olan zalim rejim devrildi. Yerine Türkiye'nin çok yakın dostu bir yönetim geldi. Şimdi entegrasyon süreciyle oradaki terör sorunu çözülüyor. Irak'ta aynı şekilde yıllardır güvensizliğin olduğu yerlerde güvenlik ortamı tekrar tesis ediliyor. Türkler, Kürtler, Araplar olarak bundan tam 838 sene önce Kudüs-ü Şerif'i Haçlılardan kurtaran Şark'ın sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda olduğu gibi kenetleniyoruz, omuz omuza veriyoruz. Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. İnşallah çok daha güzel günleri hep beraber göreceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl bir hayali var? Nasıl bir bölge tasavvuru var? Siz nasıl okudunuz bu mesajı?
1: Şimdi öncelikli olarak Sultan Selahaddin'e ve bütün askerlerine buradan selam olsun. Allah rahmet eylesin. Amin. Sultan Selahaddin gerçekten çok bilinmesi gereken bir yaşam şekli var. Ve en az bilinen isimlerden de bir tanesi. Kudüs'ü almadan önce Şam'ı ele geçiriyor Sultan Selahaddin. Ve tevhidi İslam'ı sağlıyor. İslam'ın birliği ve beraberliğini gül dağıtarak sağlamıyor yalnız. Adalet ve güç ile. Uzmanlar demokrasi kelimesini kullanmıyor ya insanlar. Adalet ve güç ile. Adalet ve güç dengesi içerisinde Fatimilerin varlığına son veriyor ki bölgede İran'ın dün vesayet unsurlarına karşı yapmak istediği her şeyi o dönemde Fatimiler yapıyorlardı. O kadar tarih kendi içerisinde akarken birbirine benziyor ki İbni Haldun'un o meşhur sözü dün bugüne suyun suya benzediğinden daha fazla benzer diyor ya merhum. Hakikaten öyle. Yani önce tevhidi İslam'ı sağlıyor. Sonra fitneyi ve fitnenin yayıcısı Fatimileri ortadan kaldırıyor. Arkasından da Kudüs'ü Haçlıların elinden alıyor. Aldığında sokaklarında kan akacak diye büyük bir korku var. Ve çıkmak isteyen herkese eman veriyor. Eman verildikten sonra zaten dokunması kimsenin İslam hukuku çerçevesinde mümkün değil. Ve Kudüs'ün sokaklarını gül suyuyla yıkatma talimatı veriyor. O yüzden aslan yürekli Richard der ki kendisi gibi olmayan ortodoksları bile cehennemlik sayan bir adamdır aslan yürekli Richard. Araf'ta diyor bu dünyada Tanrı diyor birini tutacaksa yani ne cennette ne cehennemde o sadece Sultan Selahaddin'dir diyor. Çünkü o kadar adil davranıyor ki. Şimdiki örnekleri görüyoruz biz. Zeytin tarlasına giriyor, kökünü söküyor. Hırsız Yakuplar evlere geliyorlar. Çocukları millete musallat oluyor falan. Oldukça enteresan. İşte Sayın Cumhurbaşkanı da Orta Doğu coğrafyasına huzurun ancak tevhidi İslam çerçevesi içerisinde Kürt'ün, Türk'ün, Arap'ın birbirinin ayağına çelme takmadığı, paylaşabildiği, sorunları varsa kardeşçe çözebildiği bir ortamdan geçeceğini söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla alakalı bu mesajları verdiği takdirde Tel Aviv'de birileri hop oturuyor, hop kalkıyor. Londra'da, Belçika'da, Paris'te birileri hop oturuyor, hop kalkıyor. Biz ne istiyoruz? Kardeşlik istiyoruz. Benim Kürt'le ve Arap'la, Kürt'ün ve Arap'ın da benimle kardeşlik hukuku içerisinde yaşamasına dair temenni niyetiyle iki cümle söylememiz dahi besmele görmüş, şeytana dönüştürüyor bunları. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı bunu tekrar söylüyor. Ama onlar da dünün bugüne benzemesini çok iyi görüyorlar. Yani bir şeyler geliyor. Türkiye durdurulmalı. Mutlaka durdurulmalı. O yüzden şöyle 15 Temmuz oldu durduramalar. Ha ha işimiz de bitti. Öyle değil. Siyonizm 2000 sene dünyanın her yerine dağıldı. Gelecek sene Kudüs'te buluşmak üzere sloganıyla günlerini gün ettiler. Ve 2000 sene sonra buluştular. Ben şurada Bulgaristan'dan gelen muhacir bir arkadaşıma neden seçimlere gidip oy kullanmıyorsun? Bulgaristan'da seçimler yapılıyor. O da burada hem Bulgar vatandaşı hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı çok kuyruk oluyor diyor. Ha, batıralım iğneyi kendimize. İğneyi kendimize batıralım. 2000 sene seni unutursam ey Kudüs kanım kurusun diyerek yaşadılar. Şimdi dolayısıyla onlar öyle yaşayabilir. Biz kimsenin toprağında, malında, mülkünde gözümüz yok. Biz şunu söylüyoruz. Yani artık bu terörsüz coğrafya konusu mutlaka maya tutmalı. Maya tutmalı. Suriye terörden arındı. Bunu görebiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemesi elbette bizler için önemli bir referans. Çünkü istihbarattan gelen bilgileri falan biliyor. Ama biz Suriye'nin içerisindeki gelişmeleri de takip ediyoruz. Şimdi Irak Başbakanı Ali Zeydi ile yapmış oldukları görüşmede keza bu çok önemli bir aşama daha geçirdi.
2: Sincar mutabakatı.
1: Evet. Yani Sincar'ın boşaltılacak olması, iki ülke arasındaki refaha yönelik hamleler falan. Bu güvenlikle ilgili bu fanus her türden kırıktan çatlaktan arındırılıp güvenlik paradigması net bir şekilde ortaya çıkar. Kerkük'teki, Musul'daki, Şam'daki, Rakka'daki, Hama'daki, Humus'taki, Bağdat'taki, Basra'daki bütün Müslüman coğrafya güne uyandığında daha refah düzeyi yüksek bir toplumun üyesi olmak kaydıyla uyanırsa işte o zaman biz güne çok daha umutla kalkılan bir coğrafya, başlanan bir coğrafya oluşturabiliriz. Bunun için rol model, evet Yavuz Sultan Selim de var, gitti oraları aldı falan ama oranın Haçlı'dan temizlenmesi anlamında en ideal örnek Sultan Selahaddin Eyyubi'dir. Hayatının mutlaka bilinmesi lazım. Bir şey var, biyografik romanı var. Orada biraz şeye de arşivlere dayandırarak da canlandırılmış. Oğlu Şirkuh soruyor. Baba diyor, yine gelecekler mi? Ben de diyor ateşler içerisinde yanıyorum diyor Sultan Selahaddin. Rüyamda diyor Alman imparatorunu gördüm diyor. Sakalları miğferinin dışından taşmış mavi gözleriyle her an bana kılıcını çekecek zannediyorum. Oğlumun sorusuyla bir daha diyor kendime geldim. Baba bir daha gelecekler mi? Kim oğlum diye soruyor. O da diyor ki Haçlılar diyor. Hiç tereddütün olmasın. Baba biz onlara ne yaptık ki de yine gelecekler diyor. Çünkü büyük ızdırap var orada. Biz onlara bir şey yapmadık. Biz sadece bizim olanın onların olamayacağını onlara gösterdik diyor. Bize diyor tepeden bakmalarına müsaade edemezdik ve etmedik diyor. Aynı şartlar bugün Brüksel'de de geçerlidir, Tel Aviv'de de geçerlidir. Washington DC'de de geçerlidir. Kim bilir? Yaşayan bilir. Yaşadım. Turist olarak gitmedim. Biliyorum. Yani siz şeklinizle, şemalinizle, konuşmanızla, diksiyonunuzla, temizliğinizle, titizliğinizle istediğiniz kadar örnek olun. Değil mi ki Türksün? Sana tepeden bakmayı kendilerine hak reva görürler. O yüzden Sultan Selahaddin örneği bu anlamda çok önemli. Bir husus daha var. Suriye'nin kendini toparlamasıyla ilgili konu da var.
0: Tam olsa gelmişken Şam'daki Türk okulunu tam sorayım bu arada. Görüntüleri
1: ben onu da cevaplayıp
0: arkadaşlar.
1: Ondan sonra devretsem
0: Recep
1: olur mu?
0: Recep Tayyip Erdoğan Türk okulu açıldı.
1: Recep Şam'da. Tayyip Erdoğan Türk okulu neden önemli? Ona geleceğim. Tam işte Suriye'deki huzurun sağlanmasıyla ilgili konuşulurken dünden bu yana çıkan, yok geçen haftadan bu yana çıkan bütün bilgiler, anekdotlar, dokümanlar Esed ile Tel Aviv rejimi arasında örtülü bir mutabakatın olduğu, o bölgedeki radikal DAEŞ'li militanların bile Tel Aviv tarafından tedavi ve muayenesinin yapıldığı ve Tel Aviv'deki yönetim koridorlarında Suriye'deki şu anki yönetim yerine Esed yönetiminin bu çalkantılı bir haliyle kalabilmesi Tel Aviv'ce destekleniyor. Niye destekleniyor? Şundan dolayı. Şimdi siz parçalanmış bir Suriye'siniz. 11 yıl iç savaş yaşamışsınız. 1 milyon kendi vatandaşınızın tepesinde varil bombaları patlatmışsınız. Bu devlet rıza üretebilir mi? Üretemez. Ama şimdiki Suriye'nin ürettiğini biz kendimiz gözlerimizle gördük. Doğru. Diyor ki adam 11 yıl sonra ilk defa elektrikleri yanan bir Suriye.
0: Doğru.
1: Ambargolardan arınan bir Suriye. Teröre destek veren ülke olma kategorisinden çıkartılan bir Suriye. Türkiye ile arasında doğalgaz boru hatları çekilen bir Suriye. Havalimanları inşa edilen bir Suriye. E öyle olunca insanlar tabii ki rıza üretmeye başlıyor. Bu coğrafyada toplum nezdinde, halkları nezdinde kim rıza üretiyorsa o adama ya diktatör derler, ya tek adam derler, ya onu derler, ya bunu derler. Kim ki Sisi gibi meşru bir şekilde seçilip gelmişi deviriyorsa onun uğruna da Rafal uçağı kaldırıp Şanzelize'de göğsüne kapalı kapılar ardında madalya takarlar. Suriye'de Recep Tayyip Erdoğan Türk okulu neden önemli? İbrahim, Şam'da Suriye'de Türkçe konuşanları biliyorsun.
0: Tabii.
1: Halep bunun 5 katı. Suriye coğrafyasında nereye giderseniz gidin yaşları 6-7 ile 17-18 arasında olan 100 binin üzerinde insan, yüz binlerce insan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rahle-i tedrisatından geçmiş.
0: Okullarında okudu, evet.
1: Tamam mı? Şimdi bunlar Suriye'nin içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gözünü yumup kim vurduya gönderebileceği gençler değil. Bunlar Suriye halkıyla, Suriye devletiyle, Şam yönetimiyle, o kadim topraklarla Türkiye arasında bağ kurabilecek en değerli asetimiz, varlığımız. Ama o yüzden bu çocukların iyi korunması lazım. Bu Türk okulu bir başlangıç olsun. Geçtiğimiz günlerde sevgili Nuh Yılmaz'ın yapmış olduğu açıklamalarda eğitim bakanlıkları arasında da bir protokol imzalanmıştı. Aynı zamanda da Suriye'de Türkçenin ikinci lisan olarak, seçmeli olarak tıpkı Kürtçe'de olduğu gibi ders olarak okutulabilmesiyle ilgili
0: ki Türkmenlerin de böyle bir talebi var.
1: Talepleri vardı. Sosyal medyada da yanlış dezenformasyon yapılıyordu. Bunun böyle olmadığını, bu müfredatta olduğu söylendi. Ben dolayısıyla bu coğrafyaların kardeşliğine inanmak değil, iman etmiş bir adam olarak söylüyorum. Allah bize Şamgen'in kurulduğu günleri göstersin.
0: İnşallah. Şimdi Sayın Tayyip, Şanlıurfa gündemine devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest mesajlarını vereceğim. 1.3 milyon ziyaretçi Teknofest Güneydoğu'da. Nereden nereye geldi mesele? Diyarbakır vardı daha öncesinde hatırlarsınız. Biz diyelim arkadaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest mesajlarını. Milletin yüz akı gençler diye duyduğu mutluluğu söylüyor.
2: Türkiye yüzyılı Teknofest kuşağının

0: izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır. Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır. Bu ülkenin göz bebeğidir. Müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir. Her birinizle iftihar ediyorum.
1: Yakışıklı olsun.
0: Böylesine bilgili, ahlaklı, cesur ve özgüvenli bir gençlikle yol yürüdüğüm için Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ediyorum. Gözlerinizdeki şu ışık hiç sönmesin. Kalplerinizdeki şu coşku hiç ama hiç dinmesin. Rabbim sizleri nazarlardan muhafaza eylesin diyorum.
2: Evet Sayın Tayyip, bir bu açıklama var. Bir de hemen onu da arkadaşlar verebilirlerse sevinirim. İngiliz Büyükelçinin paylaştığı bir video var. O da kendisini davet etmişler Teknofest'e. Duyduğu hayranlığı, mutluluğu paylaşıyor. Bir izleyelim onu da arkadaşlar. İkisini birlikte sorayım.
3: Herkese merhaba. Şanlıurfa'daki Teknofest'ten yeni döndüm ve gerçekten çok etkilendim. Teknofest'i ve ilham verici katılımcılarını daha önce duymuştum. Ancak yaratıcılıklarını ve mühendislik yeteneklerini bizzat görmek bambaşka bir deneyimdi. Bir de bu yıl Teknofest'in Türkiye'de en sevdiğim bölgelerden biri olan Şanlıurfa'da gerçekleşmesi de benim için ayrı bir mutluluktu. Umarım önümüzdeki yıllarda hem Urfa'ya hem de Teknofest'e yeniden dönerim. Bu nedenle bu ceketi elimde tutacağım.
2: Saklayacağım.
3: Ancak şimdilik
2: Haluk Bayraktar'ın teşekkür ediyor. Bir mesaj paylaşmış. Bir daha bekliyoruz diye. Şimdi sorumu şöyle soracağım. Üstad, bir Erdoğan'ın hani bu gençlere olan övgüsü, sevgisi bize ne anlatıyor? Siz nasıl okuyorsunuz? Türkiye yüzyılı Teknofest kuşağının üzerine yükselecek diye mesajlar verdi. 1.3 milyon ziyaretçi olması, Selçuk Bayraktar diyor ki bir rekor diyor bu katılım diye söylüyor. Tüm bölgede yarışmaya katılan öğrencilerimizle birlikte 1.5 milyona ulaştık diye söylüyor. Siz hani nasıl okursunuz Teknofest Güneydoğu'yu? İngiliz elçinin bu övgülerini nereye koyalım? Bir yandan da bunları şimdi izlerken İngiliz elçiden ya Özgür Özel üzülmüş müdür acaba? Hani İngilizler bize sahip çıkmadı falan diye sitem edip duruyordu BBC'den diye düşündüm. Hani böyle hemen araya bir siyaset evet. Karıştırmıyor. Ama bir Teknofest ne ifade ediyor? Bir de şöyle de sorayım. İngilizlerle biraz Fransızlar falan ayrışıyor mu bu işlerde? Mesela Eurofighter savaş uçakları için eğitime başladı bizim pilotlarımız biliyorsunuz. Uçakların teslimi olacak. O süreç devam ediyor. İngiltere biraz daha yakın davranıyor sanki. Yani Avrupa Birliği'nden ayrılmanın da getirdiği bir avantaj mı var bilmiyorum ama. Önce Erdoğan'ın mesajları için bir değerlendirme alayım. Gençlere umudu olması meselesi.
4: Evet. ya bir önceki konuyla da çok yakından bağlantılı. Yani Orta Doğu gerçekten çok yeni bir dönemin eşiğinde. Biz işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın ta Selahattin Eyyubilere işaretle bulunmasının sebebi biraz da yine benzer bir tarihsel dönemin içinden geçmemizle de ilgili. Yani bu İsrail, İsrail yayılmacılığı, Büyük İsrail'in işaret ettiği gelecek çok karanlık. Çok kanlı. Bunu görebiliyoruz. Gazze'de gördük, Filistin'de gördük, Lübnan'da gördük. Pek çok bu coğrafyanın her yerinde görebiliyoruz. Yani bu coğrafyanın toplumlarına, insanlarına çok korkunç bir gelecek işaret ediyor. Fakat bunun yanında bir yine bu coğrafyanın o tarihsel, toplumsal dinamikleri içerisinde yeri olan bir güç. Bu da tabii ki yoktan oluşabilecek bir güç değildi. Tarihsel bir arka planı olan güçtü, temeli olan bir güçtü. Bu da Osmanlı'nın da devamı anlamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin artık bu zulme, bu coğrafyadaki haydutluğa, bu kana susamışlığa bir dur diyebilecek gücü simgelemesi, çıkışı simgelemesi. Şimdi Teknofest

gençliğinde hep Türkiye'nin yeni yüzyılını kurabilecek aslında dinamik güçten bahsediyoruz. Kimdir? Gençlerimizdir. Bu şüphesiz bunlar. Ama gençlerimiz 80 yıl önce de gençlerimiz vardı.

0: Ya bunu şunu çok net olarak söyleyebilirim. Eğer bir kalkınma sorunu yaşadıysak, sanayi devrimini yapamadık, kaçırdıysak geçmişte, bunu doğrudan devletle ilintilendirmemiz
1: Nedeni
0: gerekiyor.
1: gençler değildi.
0: Değildi yani, gençler de değil, toplumda değil. Yani
1: Evet.
0: devletin zaten bir hedefi olsaydı eğitim sistemini buna göre ayarlayacaktı ve o eğitimle yetişen gençler kendi ülkesini kalkındıracaktı.
1: Yani bir okul
0: Şimdi
1: çıkacak.
0: Rusya'dan biz, şimdi Osmanlı da Birinci Dünya Savaşı'na girdi. Ruslar da girdi, kayıpla karşıladı. Almanlar da kayıpla karşıladı. Bu ülkeler arasında Almanlar, işte Avrupa'da bir sanayi devrimi gelişmiş, bunu biliyorlar. Bu teknolojiye sahipler. Ruslar o kadar buna sahip değillerdi. Ruslar da o zamanın Osmanlı toplumuyla karşılaştırıldığında okuma yazma oranı Osmanlı'dan da geri bir durumda olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ama Bolşevik devrimiyle başka bir devlet, başka bir devlet aklı geldi ve çok inanılmaz bir dinamizm Rusya'ya kattı. Sovyetler Birliği olarak, yani bilimde, teknolojide, her alanda inanılmaz büyük bir sanayi devrimi yaptılar ve inanılmaz bir kalkınma gerçekleştiler. Bugün dünyanın en büyük savunma sanayi ihracatına sahip ülkesi Amerika değil, Rusya'dır.
1: Rusya.
0: Yani buna nasıl geldiler demek istediğim, şunun için yani bu devletle çok ilintili, devleti yöneten ekiple bu çok ilintili bir durum. Bizde de gençlerin Teknofest'te aslında dışa vuran, gözlemlenen, Türkiye'de inanılmaz bir gençlik potansiyeli bilimle, teknolojiyle bir şeyler yapmaya başladı. Bu çok ciddi bir potansiyeli var. Bu ülkeyi yükseltecek. Bu ülkeyi yükseltecek. Bu ülkeyi hangi hedefler doğrultusunda yükseltecek? Türkiye'nin yeni yüzyılı hedefleri doğrultusunda yükseltebilecek bir dinamizme, güce, yani o söylenir ya, neyle işte, bilimle, teknolojiyle ilerleyecek bu ülke. Bunu da yapan büyük bir gençlik potansiyeline sahibiz. Cumhurbaşkanı ifade ettiği bu anlamda, yani bizim yüz akımızsınız, yeni Türkiye.
2: Peki İngiliz Büyükelçinin çok etkilendiğini anlatması bu etkinliklere
0: Evet.
2: katılıp, hani bu
0: Şimdi
2: asır Batı medeniyeti falan diye böyle sürekli hedef gösterilen yön o taraf ya, o
0: ya,
2: yüzden
0: tabii.
2: ben hani
0: Ya İslam terakkiyemanidir demişlerdi. Yani 100 yıl herkesin dilinde, bütün
2: evet.
0: akademilerde, her tarafta bu konuşulur. Ya İslam terakkiyemanidir, ilerleyemez. Ya tamam, siz İslam'dan vazgeçtiniz. Devletin dini İslam'dır ibaresini anayasadan çıkardınız. Ardından 70-80 yıllık bir
1: Aynen.
0: devlet kurdunuz, bir süreç geçirdiniz. Peki siz o zaman o düşüncenizle, fikriyatınızla, ideolojinizle Türkiye'ye ne kattınız? Hangi ilerlemeyi, hangi gelişmeyi, hangi devrimi gerçekleştirdiniz? Demek ki bunların birebir bundan bir ilgisi yok yani. Bunu burada çok somut olarak tarih bize bunu net bir şekilde gösteriyor. Yani burada Batı'nın, İngilizlerin şaşırmasının sebebi şu: Türkiye'yi, Batı'da Türkiye'yi koydukları yer, Doğu'nun, ya o gelen bir oryantalizmden kaynaklı bir şey var, bakış açısı var. Yani Doğu Doğu'dur.
2: Evet.
0: Doğu'da yani herhalde gerçekten Batı'da rastlanabilecek işte bilime,
1: Rasyonelleşme.
0: teknolojiye, gelişmeye rastlamak zaten o bir şaşırtıcı geliyor. Ama bundan da daha önemlisi, Türklerin dünyada bir teknolojiye öncülük ediyor olması.
1: Şaşırtıcı.
0: Şaşırtıcı olan, İngilizlerde de şaşırtıcı olan ve gerçekten orada bakıldığında şaşırtıcı gelebilecek gerçek bu. Bugün bunu maalesef Türkiye'de bile pek böyle idrak etmek mümkün değil. Yani Selçuk Bayraktarların, yani Türkiye tabii beraber aynı teknolojiye öncülük ettiler Bayraktarlar. Bunun yanında biz de kendi özgün koşullarımızdan kaynaklı savunma sanayi şirketlerimiz çok büyük bir devrime, yani dünyada belki sanayi devrimini kaçırdık ama
1: Evet.
0: belki de Batı'ya yetişebileceğimiz ayrı bir teknolojiyi
2: O basamak

0: yakaladık. Geçmemize gerek evet, kalmayacak kalmadı. Şekilde.
1: Yakaladık. Bu çok önemli. Bunların farkında mıyız, idrakinde miyiz? Değil ama bu bilim, bu teknoloji, bu sıçrama Orta Doğu'nun geleceğinin böyle korkunç garnizon devlet diyebileceğimiz, Sayın Cumhurbaşkanı bugün konuşmasında yine aynı şekilde ifadeleri vardı. Kendilerini insanların üstü seçilmiş gören, kendilerini bütün insanlıktan üstün gören ama ne ahlak ne vicdanı olan gaddar, soykırımcı, çocuk katliamcısı bir anlayışı durdurabilecek.
2: Peki. Şimdi sizi buna dayanacak yani bu teknolojiye dayanacak. Çünkü son dakika gelişmeleri var. Mekke İttifakı ile ilgili bir ortak deklarasyon açıklandı. Aynı zamanda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bir değerlendirmede bulundu konuyla ilgili. 2 dakikalık bir videodan bahsediyorum. Arkadaşlar hazırsa Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı verelim lütfen son dakika bilgileriyle birlikte.
3: Bugün biliyorsunuz olağanüstü stratejik siyasi askeri komite toplantısına davet edildik mevcut gelişmeler ışığında. Zaten planlanan bir toplantımız vardı. Özellikle imza altına alınan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür. Bunu daha da ileri götürmek için toplanacaktık ama bu Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık. Bugün konuştuğumuz konular arasında kurumsallaşma ile ilgili konularımız vardı tabii. Sekreteryanın yapısı, yeni genel sekreterin atanması konusu, onaylanması konusu vardı. Pakistan tarafından teklif edilen, onu karara bağlamış olduk. Onun dışında bazı teknik detaylar var, onları görüştük ama Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük. Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin. Onu da tekrar dinleme imkanımız oldu. Bir takım görüşlerimizi paylaştık. Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu bir irade var tabii ki. Bu iradenin yansıması olarak biz burada bir takım kararlar aldık. Yanımızda Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız da vardı. Onlar özellikle askeri konularda, operasyonel konularda, teknik konularda çok verimli görüşler ortaya koydular. İfade ettiğim gibi hem askeri ve teknik olarak, kurumsal olarak neler yapılabilir, nereye gidiyoruz Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında, hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanı ile ilgili ne yapılabilir, onları görüştük. Verimli bir gün oldu.
2: Şimdi bir de ortak deklarasyon metni var efendim. Orada uzunca bir metin, birkaç satırın altını çizeceğim müsaadenizle. Şöyle diyor, komite toplantı öncesinde yapılan siyasi ve askeri istişarelerin sonuçlarını gözden geçirdi ve kendisine sunulan tavsiyeleri onaylayarak Mekke Savunma İttifakı'nın kolektif savunmaya olan sağlam bağlılığını ve tehditlerle mücadelede birleşik bir duruşu temsil ettiğini teyit etti. Esas dikkatimi çeken cümle şu, komite kolektif savunma taahhütlerinin pratik uygulamasına derhal geçmeye ve mutabık kılınan askeri güçlerin ve yeteneklerinin sağlanması ve bunların krallıkta onaylanan düzenlemeler ve tarafların ulusal mevzuatına uygun şekilde hızlı bir şekilde konuşlandırılması için gerekli önlemleri almaya karar verdi. Böylece hazırlıklılık, askeri entegrasyon ve tehditlerle mücadele ve karşı koyma konusunda kolektif kapasite artırılacak. Taraflar her bir tarafın güvenliğini, üç ülkenin ortak güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın pratik önlemlere dönüştürülmesinin ortak savunmaya olan bağlılığın, güvenilirliğin gösterdiğini, caydırıcılığın etkinliğini güçlendirdiğini ve üç ülkenin de anlaşma hükümlerine uygun olarak güvenliklerini, egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini savunma konusunda birlik ve kararlılığını yeniden teyit ettiğini belirtir diyor bu ortak bildiride. Şimdi Sayın Alabar da hem bildiriye dair bir değerlendirme alayım hem de Sayın Fidan'ın açıklamalarına dair. Sayın Fidan da aslında bildiriye benzer şeyler söylemiş ifade olarak baktığında. Evet. Türkiye ne mesaj veriyor dünyaya bu açıklamayla?
4: Bu Mekke Savunma İttifakı kurulduğunda hemen bu işe yine Tel Aviv'in gözünden bakan ya da Brüksel'in gözünden bakanlar ne dediler? Ya kardeşim bunlar böyle bir ittifak kurmuşlar da yani olmaz yani nasıl olacak bu falan, hani ne var, hani bir ortada açıklama var ama doğru düzgün bir şey. Biz de demiştik ki o zaman. Kardeşim işte kurulduğuyla ilgili bir deklarasyon yapıldı. Bundan sonrası işin kurumsallaşmaya bakıyor. E şimdi o kurumsallaşma burada sağlanmadı. İstanbul zirvesinde sağlandı. Nedendi? Riyad'da sekreterya olacak. Bu sekreteryaya ilk dönemde Pakistan başkanlık edecek. Ve kurumsallaşmasıyla ilgili süreçler başlatılacak. O zaman da yaptığımız değerlendirmede 3 silahlı kuvvetlerin 3'ünün de teçhizatının büyük oranda farklı olduğu, eğitimlerinin farklı olduğu, doktrinlerinin farklı olduğu, dolayısıyla da bunların müşterek bir şekilde bir konuya cevap verebilmesi için bu Mekke Savunma İttifakı'na kim hangi gücünü verecek ve bu güçlerden nasıl bir yapı oluşturulacak? Mesela Pakistan diyecek ki ben bir mekanize Tugay'ı veriyorum. Türkiye diyecek ki ben de bir zırhlı Tugay'ı veriyorum. Hava savunma sistemi veriyorum falan. Bu kendi içerisinde teşkilatlandırılacak ve teçhiz edilecek. Dolayısıyla teşkilat, malzeme, kadrosu ortaya çıkacak. Ve bunların karada, denizde, havada tatbikatları yapılacak. Yani 2027 yılının ben Mekke Savunma İttifakı açısından bolca tatbikatların da yapılacağı bir döneme tekabül edebileceğini düşünüyorum. Bundan sonra da tehdit eden olaylar karşısında bu üç ülkenin birlikte hareket etmesi. E kardeşim, böyle bir Mekke Savunma İttifakı var. Suudi Arabistan'a asker göndereceksiniz ama meclisin bilmem ne... Bir dakika orada dur. Suudi Arabistan'a falan asker gönderilmesi gerekirse bu iş millet iradesine yaslanmadan zaten yapılmaz. Suriye'den biliyoruz, Libya'dan biliyoruz, Irak'tan biliyoruz. Ama Suudi Arabistan'ın ihtiyaç duyduğu örneğin hava savunma sistemlerinin bir teçhizat olarak Suudi Arabistan'a verilmesi için meclis tezkeresine gerek yok. Mehmetçik gitmiyor çünkü. Evet. Tamam mı? Şimdi Sayın Fidan orada oturulup konuşulanlardan şöyle bir şey çıktığını düşünüyorum. Bak, Suudi Arabistan Husilerin saldırısına uğradı. Evet. Biz bir ittifaklık kurduk. O zaman bu türden saldırılar karşısında ne yapacağız?
2: Şimdi mesela orada diyor ki Sayın Fidan, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı çok verimli görüşmeler yaptı. Tabii. Görüşler ortaya koydu.
4: Biliyorsun, Genelkurmay Başkanları daha önceden gitti.
2: Evet, gitmişlerdi. Yemen gerilimiyle ilgili de mesele gündeme gelmiş yani. Tabii. Suudi Arabistan'ın çok yapıcı bir yaklaşım var. Cumhurbaşkanımız da ortaya koyduğu bir irade var. Bunlar yansıyor diye söylüyor Fidan.
4: Şimdi mesela Suudi Arabistan ilk tehditle karşı karşıya kaldı. Ama hedef Yemen'e savaş açılması değil ki. Hani Yemen'e savaş açacaktınız ya kardeşim? Bir kere Suudi Arabistan parlamentosu ya da Suudi Arabistan kralı bir savaş ilanı yapmamış ki biz savaş ilanı çıkartalım. Yani bu işler öyle olmuyor. Yani bu işler savaş ilanı ayrı bir şey, sıcakça. Pakistan'la Afganistan arasında da gerilimler var.
2: Tabii.
4: Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Sayın İbrahim Kalın oraya gittiğinde konuşulan konuların arasında geliyordu. Aslında o Mekke Savunma İttifakı'nın diplomasi boyutu işte onlar. Şimdi dolayısıyla ben bu yolda önemli ve seri adımlar atılması gerektiğini hep savunuyordum. Allah'a hamdolsun ki bu işler seri bir şekilde ele alınıyor. Tabii olayların daha hızlı tepkimeye girmesi için de Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar bu anlamda önemli bir yer tuttu. Suudi Arabistan'ın biliyorsun Yemen'de ortam kızıştı, birazdan konuşacağız. Yemen'de Husilere karşı merkezi hükümet güçlerinin vermiş olduğu mücadeleye Suudi Arabistan önemli oranda hava gücüyle destek verdiğini tahmin ediyorum. Bugün Yemen resmi hükümetinden yapılan açıklamada sevgili İbrahim,
2: Babülmendebe kadar
4: olan alanın Husilerden temizlendiğini söylendi. Tabii bunu ilerleyen vakitlerde daha konuşuruz
2: ya,
4: ama
2: gönül istiyor ki kimse kimseyi de kırmasın.
4: Ya tabii biz Husi'nin öldürülmesinden keyif falan almıyoruz kardeşim. Tabii, yani bu ayrı bir şey. Ama işte birileri adına orada boğaz kapatılıyor. Mekke'nin üzerinde insan sava araçları falan dolaşıyorsa dikkatli olmak zorundayız. Kazım Karabekir'in rahmet olsun bir zamanlar söylediği gibi, öyle bir coğrafya ki şeytan bile Müslüman mintanıyla dolaşıyor. Kimin ne olduğu, ne yaptığı bilinmiyor. Birçok olay aslında Tel Aviv tarafından organize ediliyor. Husilerin saldırısının hemen sonrasında Almanya Ramstein'da bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri koordinatörlüğündeki ülkelerin, Körfez ülkelerinin genelkurmay başkanları toplandığında Tel Aviv diyor ki Husileri mi halletmek istiyorsun? Ben sana stratejik istihbarat desteği vereyim. Yani sen yeter ki İbrahim Anlaşması'na geri dön. Bu uçak krizi yaşandı hafta içerisinde biliyorsun.
2: Evet.
4: Hepsi kurmaca, hepsi düzmece. Yani onunla alakalı ortaya koyulan birçok iddialar var. O söz konusu Ummanlı pilotun pilot eğitimiyle ilgili kaptanlık belgesi radikal düşüncelerinden dolayı Umman hükümeti tarafından ortadan kaldırılmış. Buna rağmen Birleşik Arap Emirlikleri neden Fly Dubai'yi alıyor bunu? Evet. Fly Dubai'nin Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir

0: havayolunun itibarı hiç mi yok? Var. Ama orada bir komployla ummanın radikal unsurlara ev sahipliği yaptığı intibanı uyandırarak tarafsız pozisyonunu ısrarla koruyan ummanı cezalandırma amacı da gidiyor. O yüzden bir şey gördüğümüzde aynalı sazan gibi atlamamamız lazım olana bitene. Aynı konuları Haydar Aliyev ekseninde de döndürüyorlar. Velev ki Haydar Aliyev'in o konuşmasında... İlham Aliyev'in konuşmasındaki o unsurlar Türkiye'ye karşı söyleniş olsa bile onun hesabını devletimiz gider oturur, diplomatik nezaket içerisinde oturur konuşur. Sosyal medyada arkadaş ben görüyorum. Vatan kurtarıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Kardeşim.
1: Devlet işleri öyle yürümüyor.
0: İşte onu söylüyorum. Tabii. Kazım Karabekir o yüzden verdim. Müslümanın bile, şeytanın bile Müslüman mintanıyla dolaştığı bu coğrafyada biz Azerbaycan ile olan ilişkilerimizi adeta kristalden bir fanusun üzerinde tutuyoruz. Ama maalesef ısrarla Azerbaycan devletini gücendirmek maksadıyla kahraman Türk askeri geldi kurtardı gibi ipsiz sapsız bir takım cümleleri kullanıp Azerbaycan'da yaşayan insanları yönetimi gücendirecek şekilde açıklamalar yapılmasının sizin duygularınızı okşayabilir ama iki ülke arasındaki...
1: Evet, reytingi olan işler ama
0: tabii, öyle... iki ülke arasına şey beton döküyorsunuz. Değil.
1: Doğru.
0: Siz bu işlerle ilgili, bu konuyla ilgili hemen şey yapmayın. Ez cümle, şu konuyla ilgili çok hızlı yol alınıyor. Riyad'da bir sekreterye kuruldu. Sekreterye hangi güçlerin, ne zaman, nerede, nasıl, ne maksatla, ne yapacağının cevabını ortaya koyacaklar. Ve 2027 yılında anlaşılan Mekke Savunma İttifakı açısından bol tatbikatlı bir şeye dönüşecek.
1: Peki nasıl bir mesaj olacak bu? Kimler alacak üstüne mesajı?
0: Alması gerekenler kendi yaptıklarından sonra aynaya bakıp alacaklar mesajı. Biliyorsun ittifak kurulurken ne dedi Sayın Fidan ve diğer yetkililer? Hiç kimseye karşı kurulmadı. Tamam. O yüzden ben de 30'a düşüp Tel Aviv'e karşı falan demeyeceğim sana. Ama herkes aynaya baksın, kime karşı olduğunu kendi hareketleriyle kıyaslasın.
1: Peki. Şimdi Üstad bu bölümü değiştireceğim. Varsa eklediğiniz bir şey alayım yoksa devam edeceğim gündemimize. Aslında zaten hani, ikinci bölümde konuşurken bu başlığa da gelecektim. İkinci bölümde yine başlıklarım arasında vardı Mekke İttifakı meselesi de. Savaşlara çözüm arayışı başlığında. Zira ABD-İran arasında gerilim de devam ediyor bu anlamda. Ama yine ben kardeşlik sancağı başlığına döneyim müsaadenizle. Şu soruyla devam edeyim. Bugün aynı zamanda sosyal medyada görmüşsünüzdür. Selçuk Bayraktar'ın da bir değerlendirmesi yansıdı kamuoyuna. Bu fon soruşturması meselesine de atıf yaparak bir değerlendirmede bulunuyordu. Hani Selçuk Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasındaki gençlik hayali ya da işte gençlere aşılanması gereken yaşam biçimine dair de bir ipucu içeriyordu. Önce bir izleyelim arkadaşlar sonra devam edelim.
2: Nasıl bir deneyim gönüllülük?
3: Güzel ama biraz zor.
2: Zor değil mi?
3: Evet ama çok güzel, çok eğlenceli.
2: Bu beni çok dönüştüren, değiştiren bir şey. Yani genç kardeşlerimiz bütün bu zorluğa rağmen bir şeyleri başarıyorlar. Ama işte bu onu kıymetli kılıyor. Zor olmasa hiçbir kıymeti yok. Mesela Türkiye'nin gündemini kasıp kavuran şey ne? İşte hiç emek vermeden...
3: Bir yere varmak.
2: Evet değil mi? Bunun peşinde koşan insanlar da var. Peki bunların hangisi evla düşünecek olursanız değil mi? Tabii. Hangisi dünyayı yeniden inşa edecek, ülkemizi yeniden inşa edecek, hangisi umut olacak diye baktığınızda işte bu kuşak bunu yapacak. Emek en kutlu şey bir anlamda arkadaşlar. Bu anlamda sizleri de yürekten tebrik ediyorum. Sizlerle iftar ediyorum.
1: Evet, emek en kutlu şey. Manşetimiz bu şekilde. Hani işte kısa sürede köşeyi dönme kafasının insanları nereye sürükleyeceğine dair de bir aslında uyarı. Mesele şuradan çıkıyor. Orada bir gönüllü bir hanımefendi var. Hani 5 gün boyunca kendisi bizzat gelmiş, gönüllü olmuş. Çok zorluklar yaşadık ama diyor, hayatım boyunca unutamayacağım tecrübeler kazandım diyor. Biraz hani sosyolojik olarak da Teknofest meselesine baksana neler söylersiniz?
4: Ben olayın birkaç boyutla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Teknofest ve Teknofest gençliği. Öncelikle bir işin tarihsel bir boyutu var. Osmanlı'dan itibaren Osmanlı'dan bir süreklilikle birlikte Cumhuriyet'e geldiğiniz zaman Osmanlı'nın tarihin dışında kaldığı, dolayısıyla Türkiye'nin tarihin dışında kaldığı ilk alan askeri teknoloji alanıdır. Bilim ve teknoloji ve askeri teknoloji alanında geri kaldı ve tarihin dışında kaldı. İlk defa İHA SİHA teknolojisiyle savunma sanayinde Bayraktar başta savunma sanayinin ortaya koymuş olduğu teknolojik devrim ile birlikte aslında 250 yıllık ortalama tarihsel makas kapanmaya başladı. Onun için bu bir devrim. Yani şu anda sadece Selçuk Bayraktar ismi üzerinde değil, savunma sanayinde gerçekleşen değişim, dönüşüm, devrim Türkiye'nin Osmanlı'dan başlayan gerilemesinin durdurulması, o makasın kapanması anlamına geliyor. Bir diğer boyutu, teknoloji oldukça önemli. Hani biraz önce işte Selahattin Eyyubi'den konuşurken ben Fatih'i hatırladım. Fatih'in en temel özelliklerinden birisi, Fatih çağ açan, çağ kapatan adam. Neden böyle? İstanbul'u İstanbul'u Konstantinopolo İstanbul'a dönüştüren ve fetheden irade yine bunu teknolojiyle yaptı. İlk defa top sanayini değiştirdi. Teknolojiyi kullandı ve tarihin akışını değiştirdi. Bence Teknofest üzerinden, o savunma sanayi üzerinde gerçekleşen dönüşüm böylesi bir dönüşüm. Tarihsel değişimin önemli kırılma anlarından birini yaşıyoruz işin gerçeği. Bunun da maalesef muhalefet bunu sadece AK Parti'nin bir meselesine dönüştürmeye çalışıyor. Bu çok yanlış bir siyaset. Bu Türkiye'nin temel meselelerinden birisi. Bunu birazcık siyaset üzere okumakta fayda var. İkinci önemli, bence Sayın Bayraktar'ın konuşmasında da var, özgüven devrimi. Biraz önce Kurtuluş konuşurken önemli bir şey söyledi. Dedi ki, hem Osmanlı'nın son döneminde hem Cumhuriyet'in ilk döneminde bizim gençlerimiz yok muydu? Ya işte Çanakkale'ye bakın, işte savaşlara baktığınız zaman ya da okuyan gençlerimize odaklandığımız zaman çok başarılı işte mühendislerimiz vardı, gençlerimiz vardı, ruhu olan gençlerimiz vardı. Ancak bu gençlerin ufkunu, geleceği taşıyabilecek bir siyasi irade yoktu. Bir özgüven yoktu. Şu anda siyasi iradeyle birlikte bir özgüven gerçekleşti. Özgüven buluştu. Aynı sekansta buluştu ve bir özgüven devrimi gerçekleşti. Şu anda neyi konuşuyoruz? Mesela hepimiz izledik o Yeşilçam filmlerini. İşte Vecihi Hürkuş'ta dalga geçen bir jenerasyondan şimdi Vecihi Hürkuş'un yaptığı çalışmalarla övünen, bunun benzerini yapmakla övünen ve geleceğe umutla bakan işte bir genç var. Bu bir özgüven devrimidir. Umut devrimidir, ümit devrimidir. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Kurtuluşta
1: ihracat yapan gençler.
4: Tabii ki, yani artık çok boyutlu bir dönüşüm yaşanıyor şu anda. Bir diğer mesele aslında konuştuklarımızla ilgili. Hani teknoloji sadece teknoloji üretmiyor. Teknoloji yeni bir kardeşlik dili üretmeye başladı. Bu hem Mekke Anlaşması ile ilgili hem de bu kardeşlik sancağı Sayın Başkan Erdoğan'ın konuşması. Şimdi öncelikle bir konuşmayı hatırlayalım. 11 Temmuz 2025 ben Erdoğan'ın birçok konuşmasının detaylı olarak incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geleceğe dair ilginç bir projeksiyon var orada. Diyordu ki 11 Temmuz 2025'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türklerin ana vatanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin ana vatanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hatta dedi Arapların ana vatanıdır. Peki bugünkü konuşmasında ne söyledi? Türkler, Kürtler, Araplar olarak bundan tam 838 sene önce Kudüs Şerif Haçlılardan kurtaran Şark'ın sevgili sultanı diye devam ediyor. Bakın aynı irade, hani biraz önce sen sormuştun, Erdoğan nasıl bir Türkiye hayal ediyor? Minvalinde bir soruydu. Bu imparatorluk ruhunun tecelli ettiği egemen bir Türkiye'nin hayalinin hayalinin peşinde koşan bir irade bu. Onun için etnik kimlikleri aşan, bir ulus devletin sınırlarını aşan egemenlik ruhunun temsil eden bir dil aslında, bir siyaset biçimi. Bu sadece işin gerçeği, siyaset de değil. Siyaset üstü bir mesele. Onun için biz tek parti dönemi Türkiye'sine bakın, işte belli etnik kimliklerin dışlandığı, ötekileştiği, asimilasyona maruz kaldığı bir Türkiye'den şu anda tüm farklı kimlikleri kendi potasında birleştiren, bütünleştiren bir Türkiye'nin Türkiye'yi tasavvur etmeye başladık. Türkiye'yi konuşuyoruz ve bununla övünmeye başladık. Bu önemli bir dönüşüm. Yani bu ülkenin geleceği. Aslında bakın son dönemde yaşadığımız mesele de bununla ilgili. Şu anda Mekke Anlaşması da bunun, aynı siyasetin ilmik ilmik işlenmesinin bir ürünü, bir çıktısı aslında. Bir diğer göstergesi Bence büyük bir

0: Türkiye'de büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Özellikle savunma sanayi anlamında bu.
1: Mesela günün haberi şuydu. Aselsan tarihindeki en büyük anlaşma imza attı. 2 milyar 460 milyon avroluk bir anlaşma. Bu ne anlama geliyor? Hibrit hava savunma sistemlerinin entegrasyonu ve inşası ile ilgili bir süreç. Neden bahsediyorum? Şöyle deniyor. Hibrit hava savunma sistemleri modern muharebe sahalarında ortaya çıkan İHA sürüleri, seyir füzeleri ve süpersonik tehditlere karşı hem namlulu silahlar hem de farklı menzillerdeki füze sistemlerini tek bir mobil platform üzerinden birleştiren çok katmanlı savunma çözümleridir. Aselsan Gürs bu alandaki en iyi örneklerden birisidir diye
0: Şimdi
1: söylüyor.
0: şöyle bir Türkiye vardı bizim geçmişte. Şunu hatırlatmakta fayda var. 2007 civarı kurulan işte 25 metrekare bir işte depoda kurulan 2010'da kurucularından birisinin tutuklanma süreci yaşadığı bir Türkiye'den şu anda Türkiye'nin en büyük şirketler arasında yerini alan bir firmadan bahsediyoruz ve büyük bir dönüşümün temsilcisi aynı zamanda. Şimdi siyaset temel itibariyle yeni değer üretme sanatıdır. Şu anda özellikle son 2015'ten itibaren son 10 yılda etnik kimlikleri aşan yeni bir siyaset üretilmeye başladı Türkiye'de, ortaya çıkmaya başladı. Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın kardeşliği üzerinden inşa edilen ortak bir coğrafya hayalinin etrafındaki bir kimlik bu. Biz bir boyutu da meselenin şöyle okunması gerekiyor. Bu işte terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci konuşurken belli başlı parametreler etrafında konuştuk. Bir Türkiye ayağını konuştuk, bir işte Suriye ayağını konuştuk. Şu andaki mesele hani aslında bir boyutu da onunla ilgili. Biz Türkiye'de artık terörsüz Türkiye'yi inşa ettik ve bugün o görüntü, bu Teknofest görüntüler izlerken bazı şeyler çok dikkatimi çekti. Yani o sosyolojik dönüşüm çok fazla dikkatimi çekti. Selçuk Bayraktar üzerine yapılan düşünün Kürtçe bir işte şarkıydı değil mi?
1: Evet.
0: Hangi Türkiye'den hangi Türkiye'ye? Bazı işte Kürt vatandaşlarımız, Kürt kardeşlerimiz Kürtçe röportajlar verdi.
1: Selçuk Bayraktar'ı görüp gel bir sarılayım
0: İşte
1: diye
0: sarılanıp
1: ağlayanlar
0: ağlayanlar, gözyaşlarını tutamayan insanlar. Bu büyük bir dönüşüm öyküsü aslında. Yani siyasete, ekonomiye, sosyolojiye, tüm dini, ekonomik alana hitap eden, kapsayan bir büyük bir dönüşüm. Bu bağlamda terörsüz Türkiye'yi sadece bölge bağlamında okumayalım. Bu da terörsüz Türkiye siyasetinin bir parçası. Mekke Anlaşması da terörsüz Türkiye siyasetinin bir parçası.
1: Yani
0: Hani
1: sadece sözde olmuyor, eylemle işte
0: kesinlikle,
1: ortaya
0: kesinlikle.
1: konulan iradeyle, ortaya konulan
0: Hani
1: ürünle bir böyle bir oluşturulan bir sistemle bir mücadele alanı ancak olduğu
0: kesin.
1: zaman geçer
0: Bu
1: akçe.
0: zaten hani temel mesele Türkiye'de biraz önce söylemeye çalıştığım oydu. Türkiye'de gençleri vardı Türkiye'nin. Çok başarılı gençleri tek parti döneminde de
1: Peki.
0: vardı. Osmanlı'nın son döneminde de vardı. Cumhuriyet'in ilk döneminde de vardı. Fakat ortada gençlerin iradesine sahip çıkacak ve bir ufuk çizebilecek siyasi iradenin, siyasi liderliğin, siyasi üslubun olmamasıydı. Şu anda temel farkı aslında gençlerle birlikte at koşturan, gençlerle birlikte yürüyen bir siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı. Temel büyük değişim sanki burada gerçekleşti. Ama tüm bu değişimlerden öte bence bu ülkenin gidişatını engel olamayacak irade, özgüven devrimi. Büyük bir dönüşüm gerçekleşti. Artık siz bu insanları kolay kolay işte umutsuzluğa sevk edemezsiniz. Bu özellikle savunma sanayinde gerçekleşen değişim bununla ilgili. Kısa bir şeyle tamamlayayım. Şimdi Mekke Anlaşması evet temelde belki işte Tel Aviv'i muhataba almıyor. Ancak karşımızdaki düşman şöyle bir düşman. Hani 1. Samuel'de bir pasaj var. Hep yer yer konuştuk ya. Şimdi git diyor Ameleklilere saldır. Onlara ait her şeyi yok et. Hiçbir şeyi esirgeme. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür. Şimdi karşımızdaki düşman bu sadece işte Tel Aviv merkezi bir düşmandan bahsetmiyorum. Bu bir zihniyet.
1: Doğru.
0: Bu zihniyet dünyanın her
1: Siyonizmin
0: yerinde
1: gerçek yüzü bu.
0: işte Somali'nin bir tarafında da insanları katlediyor. Yemen'in bir tarafında da insanları

0: farklı bir tarafında da insanları katlediyor. Orta Doğu'da hani Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın kardeşliği ekseninde dizayn edilebilecek bir yeni Orta Doğu'da Orta Doğu bu zihniyeti de engelleyebilecek bir güç. Onun için Mekke Anlaşması kıymetli. Sadece işte bir Tel Aviv'i durdurmaya dönük bir anlaşmadan da öte tüm bölgeyi o küresel belki şer odaklarını durdurabilecek bir iradeyi temsil ediyor. Evet. Onun için oldukça kıymetli.
1: Sayın Albarda, Çelik Kubbe Büyük Tahkimat Evet. Sizden kısa bir değerlendirme alayım. Aselsan'ın bu imzalarıyla ilgili. Aslında başka firmalardan da başka imzalar da var. Hem tabii. Teknofest'te hem de bu Uzay Kongresi'nde benzer gelişmeler var ama soru üstadı iç siyasetten bir soru soracağım çünkü. Ya da şöyle yapalım, bu bölümü işte kapatalım, zaten 10 dakika kaldı. Ondan sonra diğer bölümde devam ederiz. Şimdi Erdoğan'ın bir konuşması var Şanlıurfa'dan. Özel'e fondan oy çıkar mı diye soracağım. Çünkü Erdoğan diyor ki bakın bizim duruşumuzla muhalefetin duruşu arasındaki fark bu diyor. Biz diyelim arkadaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu muhalefetle ilgili eleştirilerini.
2: İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Şimdi kardeşlerim, Eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzla, Adalet Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve diğer kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tut. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir.
1: Şimdi ne alakası var diye düşünenler olabilir ama ben konuyu şöyle birbirine bağlayacağım. Şimdi bir yandan mesela Çelik Kubbe'yi tahkim etmeye çalışıyoruz.
3: Evet.
1: Savunma Sanayi Başkanlığı 2 milyar 460 milyon avroluk anlaşmalara imza atabilecek bir kapasite geliştiriyor. Diğer yandan da bu meselelerle uğraşıyoruz. Özgür Özel Silivri'ye bir ziyarette bulundu ama bu sefer ne çıkıp kapıda işte majestelerin yargısı açıklaması vardı, ne arkadaşlarımızın kepiz açıklaması vardı. Sessiz sedasız gitti. Bir açıklama da gelmedi. Özgür Özel bu fon soruşturmasından beklediği reaksiyonu alamadı mı? Oy devşirme planları tutmadı mı? Ne oluyor şu anda size göre? Çünkü belediye başkanlarını da yani istifa edenleri kendi safına katamadı. İçinde olanları tutmakta zorlanıyor.
3: Evet. Şimdi Özgür Özel yeni partiye geçtikten sonra önemli bir makas değişikliği yaşadı. Artık Ekrem İmamoğlu'nun kendi Cumhurbaşkanı adayları olduğuna dair söylemler ortadan kalktığı gibi Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi falan gibi cümleler de kurulmuyor. Onun adına doğru düzgün paylaşımda yapılması hale geldi falan. Şu vakitten sonra yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel'dir. Peki bu anormal midir? Değildir bana göre. Özgür Özel
1: yeni her genel başkanın adayı olduğu
3: hakkı tabii, hakkıdır ve doğru olanın da bu olduğunu düşünüyorum. Tabii o zamana kadar çok daha zaman var. Köprünün altından çok su akacak ama bir taraftan da Özgür Özel'in Ankara'daki belediye başkan adayı partisinden istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ama yeni partiye de geçmedi.
1: Mansur Yavaş.
3: Yani aslında Özgür Özel'in eski Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kaybıdır bu. Yani Özgür Özel'in de kaybıdır, yeni partiye geçmedi çünkü. Aydın gitti, Afyon gitti. Aynı şey çarşamba günü büyük ihtimal İzmir için de geçerli olacak. Şimdi bütün bunların yanında Özgür Özel'in yolsuzluklar ile alakalı olarak ortaya koyduğu tavrı Sayın Cumhurbaşkanı özetledi. Yani peştemali ile yakalanmış adamla nasıl bir araç renovasyonu üzerinden ilişkiye girildiğini, işbirliği yapıldığını, işte devletin ha bu cebi sağ cebimden alırım, sol cebime koyarım. İşte Afyon Belediyesi'ne giden para da efendime söyleyeyim devletten gidiyor. İşte Uşak Belediyesi'ne bize gelen para da devletten geliyor. Dolayısıyla o cepten bu cebe gider, ne fark eder falan gibi açıklamaları var. Ya da İşte efendim biz kameralara bant takıyoruz çünkü önümüze yemek döktüğümüzde itibarımız zedelenmesin diye her gittiğimiz yerde de yediğimiz için biz mutlaka kameralara bant takarız falan gibi cümleler. Veli Ağbaba'ya anlaşılan o ki birisi bir süre ekranda konuşma diye bir takım tembihlerde falan bulunmuş. Yani buralarda yeni partinin vermiş olduğu efendime söyleyeyim sınav bu. Geçelim yeni partiye, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bakalım mı? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vadebatizm yapıp ya siz de ne yaptınız biz çok iyi biliyoruz falan demesini zaten beklemeyiz. Yani eğer orada bir sıkıntı varsa vatandaş tepkisini koydu da. Yani Fatma Betül Sayankaya'ya yönelik olarak vatandaşın ortaya koyduğu önemli bir tepki var. Aynı tepki şimdi şu sıralarda bürokratik oligarşiye karşı var.
1: Doğru.
3: Ankara'nın içerisinde bir bürokratik oligarşinin oluştuğu. Bu bürokratik oligarşinin siyasete rağmen kavalını öttürmeye devam ettiği ve siyasetin bunlardan bir haber olduğu falan söyleniyor. Şimdi bunlar, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki birinci önceliğimiz de Türkiye ekonomisine zarar verilmesin. Bu çok kıymetli. Ne demek Türkiye ekonomisine zarar verilmesin? Yani ben tutup da fondaki parayı alnının teriyle vergisini ödeyen bir adam olarak gidip de oraya ödememeliyim. Yani adam 3 mi diyor ki ulusal röportaj yapıyorlar. Köylü Mehmet amcanın teki çıktı diyor ki ben diyor 2 milyon 360 bin lira para yatırdım diyor. Devlet bana şimdi hepsini vermiyor diyor. Peki amcacığım 2 milyon 360 bin liran 260 milyon olsaydı devlete bir şey dönüp verecek miydin? Bize bir şey verecek miydin ki ben sana kendi vergimle bunu sübvanse edeyim? Böyle bir anlaşılmaz bir zihniyet Türkiye'nin koridorlarında hakim kardeşim. Sana verilirse ben de o zaman derim ki İbrahim, ya ben 8 bin liradan altın aldım, böyle bir şey yok. Altın şimdi 6300 liraya düştü, benim gram başına 1700 lira kaybım var, devlet bunu tazmin etsin. O zaman Kurtuluş da der ki ben de dolar almıştım 50 liradan, bunların hepsi misal 50 lira hiç olmadı dolar. Şimdi 41 liraya düştü, dolar başına 9 lira kaybım var, devlet bunu tazmin etsin. Sen zaten o fana girdiğin andan itibaren kaybetmeyi de kazanmayı da göze alıyorsun. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, konu adalet içerisinde, adalet ve hakkaniyet zemininde çözülsün. Bir diğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın müsbet anlamda acilen yapılan Devlet Denetleme Kurulu, Adalet Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer kurumlar acil olarak toplandılar, bir takım hususları kararlaştırdılar. Benim şimdi Ankara'dan almış olduğum en önemli bilgi sevgili İbrahim, sürecin uzamadan 1 milyon TL'nin altında fonda parası olanların, kiminin 100 bin lira var, kiminin 50 bin lira var, derhal verilerek o ana kitlenin alacak verecek ilişkisinin kesilmesi talep ediliyor. Ama 50 kişinin üzerinde en yüksek rakam üzerinden çıkan 50 kişinin kazanmış olduğu paranın sisteme getirilmesi o kadar kolay değil. Bunu göreceğiz. Bu nasıl olacak? Sayın Cumhurbaşkanı'nın mutlaka bu konularla ilgili kazandıklarını getirip teslim etsinler ifadesini ben çok kıymetli ve özel buluyorum. Sermaye Piyasası Kurulu da şöyle bir evrak yayınladı biliyorsun. Dedi ki kim işte aldığını geri getirmek istiyorsa şu evrağı doldursun getirsin. Ben bunun ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer konu ise kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabı adalete versin dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ben Ankara'da da Türkiye'de de şunu gördüm. Vatandaş bu konuya projektörü tutmuş bekliyor. İstisna yapılan var mı? Söz konusu olan kişi belli bir siyasinin yakını ise bu konuyla ilgili özel tedbir alınıyor mu alınmıyor mu bakılıyor. Ben eğri oturmam, doğru konuşurum sevgili İbrahim. Bu konuyla ilgili kim nereye ne maksatla kızarsa kızsın, vatandaşın çok açık bir şekilde projektörünü doğrultup ne oluyor beyler diyerekten baktığı bir ortamdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözünü yere düşürmemek lazım.
1: Bir son dakika var Sayın Alabar'da ne yazık ki. Ankara'dan Şanlıurfa'ya hareket eden AJT'e ait bir uçakta bir not bulunuyor. Uçakta bomba var diye, patlayıcı var diye. 7 mürettebat, 136 yolcu güvenli şekilde tahliye ediliyor. Bir arama yapılacak uçakta.
3: Tamam.
1: Yüksek ihtimalle...
3: inmiş değil mi uçak?
1: Evet, sakince inmiş.
3: İndikse sorun yok. Tamam, geçmiş olsun.
1: Muhtemelen geçmiş olsun. Bir şey çıkacağını zannetmiyoruz. Zaman zaman böyle hadsizde tatsız şeyler yapanlar olabiliyor.
3: Yani havalimanlarımızın... %100 emniyet konusundaki hassasiyetleri evet, dünyada çok örnek teşkil edecek.
1: Çok iyi gerçekten.
3: Evet, yani AJT'e geçmiş
1: inşallah
3: olsun.
1: Bir şey olmaz. AJT'e evet. Çok geçmiş olsun diyelim ve kısa bir
3: cümle söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözünü yere düşürmesin kimse.
1: Doğru. Kısa bir ara rica ediyoruz. Birazdan birlikte olacağız efendim. Lütfen bizimle kalın.
2: Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.

0: Osey, bu hafta kazanır mıyız?
1: %20'yi kazanırız.
0: Ne? %20 mi?
2: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
3: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: De böyle Otobit'te.
6: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Türksel sunar. Beşke hızında reklamlar.
7: Türksel Beşke hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
8: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
7: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
8: Olur mu Selim?
9: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
7: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
8: Ya ne olacağını?
7: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek.
8: Doğru mu?
7: Me. Almış reklamın ruhunu. Aferin.
10: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türksel!
11: 5G!
10: Türksel!
11: 5G!
10: Türksel!
11: 5G!
10: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
12: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'ye de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
13: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
14: Aynen.
15: Akımlara akıyor muyuz?
16: Akıyoruz.
17: Dans, dizi, pitch check,
18: oyun, ASMR,
19: edebiyat. Güzel.
8: Sen ne yapıyorsun?
6: Ben bir şey yapmıyorum abi.
8: Sen Türkcelli misin?
6: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
8: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
5: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
4: Türksel'lere bağlan hayata.
17: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 20.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
1: Canım Cimri.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
5: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
6: Dene, sana da çıkar.
5: Denemesi bedava.

0: Masada ne var devam ediyor efendim. Bu bölümde elbette yeni başlarımızı açacağız ama şöyle parantez arasında en son bu Merkez Hakem Komitesi ve hakemler üzerinden yürütülen soruşturmaya da değinmek istiyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye gündeminde böyle baş döndüren bir trafik var. Her gün çeşitli soruşturmaların haberleri paylaşılıyor. Yolsuzluk operasyonları yapılıyor. İşte siber suç operasyonları, MIT operasyonları. Hani mesela MIT Suriye'deki işte Miraç Ural ekibinden bombacıları yakalıyor, getiriyor Türkiye'ye. Gündemde arada öyle hani birkaç bülten konuşuyoruz, gidiyoruz. Öyle bir baş döndüren trafik var. O yüzden birazlık olsun masada ne vardı şu hakem atamaları meselesi ve işte ortaya atan iddialara, hakemler dosyasını konuşalım istedim. Sayın Tayiz, şimdi MHK Başkanı tutuklandı, Merkez Hakem Komitesi Başkanı. Yasin Kol, işte sıcak gelişmedi bu akşam, tutuklandı. Hesaplarda milyonluk hareketlerden bahsediliyor. İşte gözaltına tutulanlar, ya onlara biz konut parasıydı, aramızdaki alışverişin bir şeydi falan diye savunmaya çalışıyorlar. Ama bir yandan ses kayıtları ortaya çıkıyor, tehditvari bir ifadeler var, kafa koparma ifadeleri var. Ne oluyor yani, hani ciddi anlamda birçok alana neşter mi atıyor Türkiye şu anda? Mesela hakemler meselesi yıllardır Türkiye'nin dilindedir, hep konuşulur. Hatta Burak Yılmaz'ın bir konuşması vardı işte. Bu Merkez Hakem Komitesi Başkanı'na ilgili, bu adam dokunulmazdı ne kardeşim, niye dokunulamıyor? Bu işlerin başında bu var falan gibi ifadeleri vardı Ferhat Gündoğdu için. Siz bize biraz böyle anlatsanız, ne oluyor şu anda?
1: Ya bu konu niye önemli? şu an aslında liglerin ertelenme tehlikesini bile ortaya çıkardığı için önemli. Yani ligler bir uluslar, UEFA Uluslar Ligi arası sebebiyle bir tatil yapıldı ve zaten şöyle de değerlendiriliyor. Yani bu araya denk getirildi bu soruşturma da aynı biçimde. Yani en önemli...
0: En kötü ara formül yabancı hakem olurlar canım. O kadar zor değil o iş ama.
1: Evet, yok, hakem bulunmasından ziyade, yani başka bir hakem bulunmasıyla ilgili bir şey değil. Sadece hakemlikle ilgili değil. İşte şike iddiaları, yani bu takımları da ilgilendiren, evet, boyutları olduğu için ya bu bir sıkıntı. O yüzden çok önemli.
0: Şampiyonluğa gölge düşüyor bu mesele.
1: Ya, evet işte. Yani... Ya şu an mesela sosyal medyayı açıp baktığımda 2023-2024 işte efendim Fener'in şampiyonluğu elinden alındı. Yani bu geri verilmeli, birinin yıldızı sökülmeli, birine yıldız takılmalı gibisinden. Bu belki çok siyasi gündem içinde görünmüyor ama böyle spor basını da çok aslında geniş bir basın. Oralarda da çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Bu soruşturmalar ya uzun süre önce başlamıştı. Yani bana kalırsa ya bu böyle sürekli bu soruşturmalar zamana yayılarak, yani bu bahis üzerinden başlatılan şey, doğru, geçen yıl neredeyse başlatıldı. Doğru. Ya bu seneye en azından kalmaması gerekiyordu. Ama yargı da diyecek ki şimdi buldum, şimdi yapıyorum. Tabii, diyecek yani. Evet, yani ona da söyleyecek bir şey yok ama ya bir an önce aslında gündemden biraz çıkması gerekiyor. Mesela MASAK raporlarına göre şey yapan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun mali hareketleriyle ilgili bir bilgi var. 294 milyon para çıkışı işlemi, 258 milyon ise para girişi işlemi. Yani hakemlerin klasman dışına itilmesi, bu buralarda hep böyle bir kasıtlı hareket yapıldığı, yani baskı altına alınması, tehdit edilmesi, klasman dışına itilmesi, bazı telefon görüşmeleri de biliyorsunuz söz konusu, tehditvari, hı hı, ifadelerin geçtiği. Gündoğdu'nun ifadelerine de bakıyorum. Yani bu mali MASAK raporları önemli. Bunların bir defa şey yapılması gerekiyor. Ya bir aslında karşılığı pek gözükmüyor. Ayaklar havada, çok fazla bir paradan bahsediyoruz. Bunların da bir an önce bence bir açıklığa kavuşması gerekiyor. Çünkü yani bu soruşturmanın ucu böyle açık kaldığı zaman belki de başkalarına da haksızlık ediliyor. Çünkü spor basını gündeminde bunlar çokça yer tutan meseleler. Yani ben kendi, ya bunu şöyle bilelim, bakın İngiltere'de de bu şike skandalları, hakemlerden tutalım işte bu bahis çeteleri, manipülasyonları, etkileri üzerine ligler ertelenmiş. Yani burada dünyada olmayan bir şeyden bahsetmiyoruz. Liglerin ertelenmesiyle sonuçlara
0: bilinecek. İtalya'da falan puanlar silindi.
1: Evet, evet.
0: Yani ligden ya düşürenler oldu.
1: Ya tabii böyle bir noktaya gelmesini beklemiyoruz ama bunu artık yani insanların yeniden güvenebileceği bir şekilde özellikle bu Merkez Hakem Kurulu'nun
0: yapılandırılması lazım.
1: Yeniden yapılandırılması gerekiyor. Yani buna güvenin, bu güveni bir defa bu böyle yapısal değişimler, yenilikler olmazsa hem kulüpler güvenmiyor buraya hem de izleyiciler, spor severler, toplum bu konuda güvenmiyor. En azından yeni bir başlangıç imkanı olmalı diye düşünüyorum.
0: Peki. Yani rakamlar da
2: ayda 1.200.000 lira ödüyormuş mesela ödüyor kızları için.
0: Evet yani ben hani bakıyorum ne paralar kazanıyormuş böyle, ne paralar harcıyormuş diye biz hani çok enteresan. Neyse yani bizim duruşumuz net. Yani
2: tabii.
0: Yetimin hakkını kesiyorsa hesabını tabii versin. Sonuna kadar da gidilsin diye. Ama tabii spor severleri de üzüyor bu tür şeyler. Ne yazık ki dünyanın her yerinde bu meseleler tartışılıyor, konuşuluyor. Özellikle bahislerden artık böyle milyar dolarlık rakamlardan sonra işler çok karmakarışık vaziyette. Bir zaptur aptı altına alınması da gerekiyor gibi görünüyor. Hep beraber takip ediyoruz. Şimdi geçelim ikinci başlığa o zaman. Savaşlara çözüm arayışı. Şimdi Sayın Akkar sizinle başlayayım müsaadenizle. İran'dan bir görüntü paylaşacağım. Kadınlara silahlı eğitimler veriliyor. Baktığımızda sanki İsrail meseleyi Amerika'ya ihale etmiş gibi bir hava da var. Ama bir yandan da İsrail'e Amerika'nın ek asker göndereceği yönünde iddialar söz konusu. İran diyor ki bizim yeni maddemiz var. Bunları kabul ederseniz ürünümüzü açacağız, uzlaşacağız. Trump diyor ki yani seçimden sonra çok ağır vurabilirim de diyor. Anlaşabilirim de diyor. Sizin baktığınızda okuduklarınız neler? Ne oluyor şu anda? Tabii parantezinde şey de sorayım. Biraz konuştuk ama Mekke İttifakı'nın bu süreçlere etkisi, katkısı ya da işte yansıması nasıl oluyor onu da merak ediyorum.
3: Tabii çok boyutlu bir savaş ve aslında çok boyutlu savaşın etkilerinin olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Biz bunun işte uzun zamandan beri ABD-İsrail-İran savaşını konuşuyoruz. Evet, savaş başlangıçta ABD-İran ve İsrail arasında bir savaş başladı. Fakat artık belli bir aşamadan sonra İsrail geri çekildi. İsrail adına savaşı yürüten, işte de istediği zaman işte İran'ı vuran, istediği bölgeyi bombalayan, istediği işte fabrikayı yok eden bir ABD. Bir boyutu küresel dünya ile ilgili bir süreç bu. Küresel dünya hani Sayın Başkan Erdoğan'ın BM'de yaptığı konuşma vardı. Çok önemli şeyler söyledi. Bir artık küresel sistemin anlam ifade etmediği işte uluslararası güvenliğin, küresel organizasyonların, Birleşmiş Milletler'in çok anlam ifade etmediği bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu dünyanın belki işte Trump'la birlikte çok daha belirgin hale geldi. Savaşın sıradanlaştığı, kötülüğün sıradanlaştığı bir dünyada yaşıyoruz biz. Ve özellikle tıpkı Ukrayna-Rusya savaşı gibi benim şahsi kanaatim, düşüncem o yönde. Bölgede İran-ABD savaşının da kontrollü bir şekilde devam edeceği yönünde. Çünkü ABD de bölgede ABD ve İran istediği hedefe ulaşamadı. Tıpkı Ukrayna-Rusya savaşında olduğu gibi. Bu savaş uzun bir müddet

0: adil aktörler değil. Düşünün, Birleşmiş Milletler'de ABD Başkanı Trump bir devletin toprağına çöktü ve Birleşmiş Milletler'de imza altına alındı bu. Ya ABD'den böylesi bir ABD imparatorluğu ile karşı karşıyayız. Böylesi bir imparatorluğun İran'da savaşı bitirmesini, gerçek hedeflerine ulaşmadan bitirmesini beklemek çok gerçekçi gözükmüyor bana. Türkiye bağlamında, hem Mekke ittifakı bağlamında bu tablo bize ne söylüyor? Bir, hani bölgenin istikrara ihtiyacı var. İstikrarı savunan temel aktör şu anda Türkiye. Şunun da altını çizmekte fayda var. İran bölgeyi istikrarsızlaştıran unsurlardan birisiydi. Yani İsrail ne kadar bölgeyi istikrarsızlaştırdıysa, çatışı, savaşı, işte kanı gözyaşını arttırdıysa, benzeri aktör İran'da benzerini yaptı. İşte özellikle Suriye'de, Irak'ta.
1: Peki şöyle bir şey sorsam, şimdi bunların aralarındaki bu mücadele bölgedeki diğer aktörlerin biraz toparlanmasına vesile oldu mesela Irak ve Suriye'nin.
0: Şimdi Irak, Suriye. Hani biraz önceki bölümde de kısmen Mekke Anlaşması'nda da onu ifade etmeye çalıştım. Mekke Anlaşması temel itibariyle bölgeyi istikrarsızlaştıran aktörleri durdurabilecek bir ittifaka dönüşmek üzere, kurumsallaşmanın eşiğinde. Bu bağlamda bölgenin istikrarlı hale getirebilecek asıl aktör şu anda bölgedeki işte Türkiye'nin liderliğini yaptığı işte Pakistan, hatta yer yer Mısır, Suudi Arabistan gibi ülkeler. Bu bağlamda Mekke Anlaşması önemli. Şu anda bölgenin istikrara ihtiyacı var. Türkiye'nin yoğun hem işte güvenlik bürokrasisinin çabası hem de diplomatik çabayla Suriye'de bunu gerçekleştirdi.
1: Mesela Mekke mutabakatı Yemen meselesini çözerse aslında rüştünü ilk seferde ispat etmiş olacak.
0: Zaten burada diplomatik müzakereler muhtemelen başlamıştır. Şu anda bölgenin hani Santuzu'nun meşhur bir ifadesi var. Diyor ki savaş müttefiklerle kazanılır. Bölgeyi dizayn etmek istiyorsanız, bölgede istikrarı ve barışı kalıcı hale getirmek istiyorsanız yapılması gereken burada ortak amaçlar etrafında ittifakların oluşturulması gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın, hatta Pakistan'ın, belki daha sonra farklı aktörler de, farklı devletler de bu ittifakın parçası olacaktır. Burada bir birlikteliğe ihtiyaç var. Bu birlikteliğin ne kadar başarılı olabileceğini biz Suriye meselesinde gördük. Şu anda bölgedeki küresel çeteyi, küresel şer odaklarını durdurabilecek yegane ittifak şu anda bu ittifak görünüyor aslında. Mekke ittifakı görünüyor. Bu bağlamda böylesi bir hamlenin savaşı durdurma kapasitesi var. Hem Lübnan'da, hem Irak'ta, hem Suriye'de, hem Yemen'de barış kalıcı hale gelebilir. Tabii ki bunun zor bir süreç olduğunun altını çizmekte fayda var. Çünkü bölgede İran'ın başı çektiği, İsrail'in başı çektiği güç odakları bölgeyi de istikrarsızlaştırmak için ciddi çaba sarf ediyorlar. Peki. Şu anda.
1: Peki. Bir küçük not söyleyeceğim, sonra devam edeceğim. Şimdi biliyorsunuz bir Ajet uçağı meselesi var. Evet. Bir bomba ihbarı yapıldı. Biz konuyu takip ediyoruz. Gerçekten ciddi, dişe dokunur, haber değeri olan bir şey olursa da gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Resmi açıklamaları zaten arkadaşlarımız paylaşıyor ama hani biz bu meselenin üzerinde tırnakla söylüyorum, tespit hatalarını tepinmiyoruz. Bunu köpürtmüyoruz. Çünkü şöyle bakıyoruz. Ajet'le çalışan binlerce insan var. Türkiye'nin imajına dair önemli bir mesele.
2: Bir de uçak yerde.
1: Uçak yerde. Yolcular tahliye edilmiş. Her şey şu an güvenli bir şekilde kontrol altına alınmış. Yani üzerine böyle uzun uzadıya böyle yayıncılık yapılacak bir durumda olmadığını düşünüyoruz. Hani sorumlu yayıncılık da bunu gerektirir. O yüzden Allah korusun bir bomba gerçekten varsa bunu da haberi sizlerle paylaşacağız ama şimdi durup dururken ortalığı böyle birbirine kaçacak yayıncılığa da gerek duymuyoruz. Bu bilgisayarla paylaşayım, takip ediyoruz, merak etmeyin, soranlar oluyor hani acil ne oldu diye.
2: Hiç kimsenin hayati bir riski yok. Çünkü yok, uçak tahliye edilmiş durumda.
1: Uçakta boşaltılmış vaziyette. Allah korusun hani bulunduğu coğrafyada provokasyonlar, kışkırtmalar olmaz mı? Olabilir. Bunları hiçbir zaman inkar edemeyiz ama şu an sakin ve iddialı bir şekilde takip ediyoruz. Bilginiz olsun deyip ve devam edeyim efendim. Şimdi Putin'den bir ses paylaşacağım. Bir de Merz'den bir ses paylaşacağım Sayın Alabar'da. Önce Putin'i verelim arkadaşlar. Tansiyon yüksek çünkü.

0: bir nevi Almanya-Rusya atışması gibi bir durum da ortaya çıkmaya başladı. Hı. Putin diyor ki özellikle Kaliningrad bizim kırmızı çizgimiz diyor. Yani hani oraya girerseniz, vurursanız hani bizim de diyor duvarda asılı silah her zaman patlar diyor. Tiyatroya atıp da bulunarak nükleer gücümüz olduğunu unutmayın mesajı veriyor. Biz diyelim arkadaşlar.
1: Eğer bir sahnede bir silah asılıysa er ya da geç patlaması gerekir. Eğer Rusya'ya doğrudan bir saldırı söz konusu olursa, bu durumda Kaliningrad'a yönelikse elimizdeki tüm silahları kullanma meselesi derhal gündeme gelecektir. Siz eskiden 1000 metreküp gazı 150 dolara satıyorduk, bu çok pahalı demiştiniz. Şimdi 1000 dolar ödüyorsunuz ve depolama tesisleri boş olduğu için bu kış fiyat 1500 dolara ulaşacak. İstediğiniz şeyi aldınız.
0: Şimdi Merz'in de açıklamasını verelim. Merz de Kiev'e gitti, Zelenski ile görüştü. 1 milyar 300 milyon avroluk bir destek paketi götürdü beraberinde. Sonrasında ise işte dolaşırken hava saldırısı sirenleri çaldı. Kimileri diyor ki ya işte bununla ilgili Kiev yönetimi biraz şov yaptı, göz korkuttu diyor. Kimileri diyor ki işte gerçekten risk vardı diyor. Ama aynı zamanda Merz'in kullandığı güzergahtaki bir köprünün vurulduğu haberi paylaşıldı. Rusya bombalarla Boris Johnson'dan sonra Merz'e de mesaj gönderdi, yorumları da yapıldı. Bu anlamda Merz'i de bir izleyelim. Sonrasında Sayın Alabardağ'a soracağım.
2: Huzurlu bir pazar sabahındaydık. Birden Kiev'de hava saldırısı alarmı çaldı. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Sayın Putin, bu anlamsız savaşı durdurun. Görüşmelere hazırız. Bu savaşın sona ermesi hakkında konuşmaya hazırız.
0: Şimdi Sayın Alabardağ, 5 yıl oldu. Sahada bir patinaj durumu var gibi görünüyor. Taraflar şimdi ekonomik bir savaşla mı işi çözmeye çalışıyorlar? Putin diyor ki bu senede 1500 dolardan alacaksın 1000 metreküp gazı diyor. Hani eviniz nasıl ısıtacaksınız Avrupalılar, onu düşünün diyor. Bir anlamda da liderlerinize baskı yapın diyor, evet. Anladığım kadarıyla. Almanya cephesi diyor ki iyi de diyor sizin rafineriler vuruldu. Sizde diyor akaryakıt kuyrukları var. Siz nasıl bu kışı çıkaracaksınız diyor.
3: Güzel.
0: Böyle enteresan bir durum var. Winter is coming durumu aslına bakarsanız.
3: Bu
0: ne oluyor?
3: War of attrition, yani bir yıpratma savaşına dönüştü. Zaten kurgulanırken de buna göre kurgulandı. Yani dediler ki Ukrayna Ruslara karşı dirensin ve Ukraynalıların kanı üzerinden, evlatlarının üzerinden de Rusya'ya diz çöktürelim. Vallahi Avrupa'nın bu konuyla alakalı kendi çapında başarısız olduğunu söyleyemem. Neden söyleyemem? En nihayetinde Rusya'nın yıpranmadığını söyleyecek bir tane analist yoktur herhalde. Kendi enerji tesislerinin vurulmasından kaynaklarının tükenmesine, evlatlarının ölmesine, Kuzey Kore'den asker ithalatına gelinceye kadar birçok şey. Peki Ukrayna sahasında Ukrayna yıpranmadı mı? O Ukraynalının kanı derede akan sudan ucuz Avrupalı için. İstediği kadar öldürülebilir. Şimdi tabii ama öyle olurken Avrupa bedel ödemeye başladı. Başta Almanya olmak üzere. Almanya Avrupa'nın endüstri motoru. Yani endüstrisinin motoru. Neden peki bedel ödüyor Almanya? Birincisi enerji konusunda. Yani işte Putin'in söylemiş olduğu 1000 metreküp gazı 150 dolara alırlarken bu kış 1500 dolara alabilecekleri konuşuluyor. Ne zaman kışın Avrupa'ya gitsem gördüğüm manzara otellerde falan 22'den sonra ısıtma sistemlerinin falan kapatıldığını görüyoruz. Tabii bu türden olaylar Avrupa açısından da Rusya açısından da Ukrayna açısından da bir şey daha ortaya çıkartıyor. Dünyada ortaya çıkmış birçok gelişmenin ana motoru savaşlardır. Yani asker alma düzeni de, vergi toplama sistematiği de hep bu mass army izlediğimiz kitle ordularının çıkması sonrasında adamın evladını askere alacaksın. Adamın evladı olduğunu bilmen lazım. Ne yapman lazım? Onun için nüfus sayımı yapması lazım. İşte Osmanlı'da 2. Mahmut'la birlikte bu işin yapılmasının sebebi bu. Kitle ordularına geçiyor. Yeniçeri düzeni terk ediliyor falan. Vergi toplayacaksın. O zaman bilmen lazım. Mesela Balıkesir yöresi iskan hareketlerini ben biraz okumuştum. Şimdi Yörük geliyor mesela, Denizli'den bir giriyor, Antalya'dan çıkıyor. Adamın işi bu.
0: Hareketli.
3: Hareketli adam, koyun büyütüyor, keçi büyütüyor falan. Devlet de oğlunu askere alacak onun, vergi toplayacak falan. Diyor
0: nerede
3: ki
0: bulursa.
3: Ben seni buraya bir iskan ettireyim. O iskan sırasında acayip sıkıntılar çıkıyor yani. Ahmet Vefik Paşa'nın Balıkesir yöresi, Ege yöresi iskan hareketlerini okumuştum biraz. Şimdi savaşlar bu anlamda toplumlara bir şeyler de kazandırıyor sevgili İbrahim. Şimdi bu 5 yıldan bu yana süren savaş Avrupa'da elektrifikasyonu ön plana çıkartıyor. Yani Rusya'nın doğalgazına, akaryakıt sistematiğine dünyada son derece bel bağlayan gelişmiş bir sanayisi olan Avrupa bu işlerin bu şekilde uzaması sonrasında daha çok elektrifikasyon. Yani daha çok elektrifikasyon.

0: elektrikli araç, daha çok elektrikli motor ve diyorlar ki nükleer santrallerin rönesansı yaşanacak. Nükleer santral rönesansı. Bakmayın bizde gölge enerji bakanı konumunda olan cahilin Avrupa'da ve dünyada bu işin terk edildiğini falan söylüyor. Bu kadar cehalet ancak okumakla mümkün olabilir demiş ya adam. Bunlarınkisi de o misal ama Avrupa'da bir nükleer rönesans. Türkiye'de de bu anlamda öyle. Yani konu konuyu açtığı için söylüyorum. 472 bin oldu elektrikli araç sayısı. Hala otomobillerin içerisinde elektrikli araç sayısı yüzde olarak 2.62'dir İbrahim. Her 100 araçtan 2.6'sı elektriklidir. Ama sana çok enteresan bir rakam vereceğim. Ocak ile Eylül sayısı arasında satışı yapılan otomotivillerin %51.4'ü hibrit ya elektrikli. Hibrit ya elektriklidir. Evet. Yani müthiş bir şey.
1: Niye örnek vereyim? Hafta sonu biz Bacanak'la Uzun Köprü'ye gittik.
0: Evet.
1: Ben 700 lira falan verdim. O 2000 liraya yakıt aldı. Yetmedi ki işte bir daha uğramak zorunda kaldı.
0: Sen zam konusundan bakıyorsun. Yani, buluyorsun pahalı alabiliyorsun. Evet, gün gelecek bulamayacaksın. Fransa. Tabii. Fransa. Evet. Şimdi dolayısıyla bu kaslarını da güçlendiriyor Avrupa'nın aynı zamanda. Şimdi bir iki cümlede şeye söyleyeceğim. Kaliningrad'a saldırılırsa diyor bütün silahları kullanırız diyor Putin ama şunu görüyorum ben, Rusya çok artık insanların çekindiği bir ülke olmaktan çıktı bu savaş sayesinde. Yani bu savaş bize gösterdi ki Rus kara ordusunun savaşabileceği limitler var. Bir ucundan girip öbür ucuna çıkması 48 saati bulur diyen bir takım düşünce kuruluşlarının profesör unvanlı adamları falan vardı, hocamı istisna tutarım tabii de. Adamlar tweet sildiler. Öyle çok şey yapmayacaksın, uçup kaçmayacaksın yani. Çünkü bilinmezlik var. Rusya kapalı bir kutuydu. Herkes doğal olarak şunu düşünüyordu. Ya Rusya, Ukrayna Rusya'ya dayanabilir mi?
1: Evet,
0: üçte birini, dörtte birini ülkenin işgal etti belki ama yani çok büyük bir güç kaybına da uğradı. Şimdi Kaliningrad'la ilgili Putin üst perdeden konuşuyor. Kimin toprağı Kaliningrad? Rusya toprağı. Oraya bir saldırı olursa Rusya'nın bütün silahlarıyla karşılık vermesi uluslararası hukuk nezdinde yeri var mıdır?
1: Vardır.
0: Peki Putin şu soruyu soruyor mu? Ukrayna'da senin toprağın değil be adam.
1: Aynen.
0: Yani Ukrayna'da senin toprağın değil, girdin milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlandın. Hatta Rusların ve Ukraynalıların birliği isimli savaştan hemen önce kaleme aldığı bir makalede kendisinin güllerle karşılanacağını, çünkü Ukraynalıların da Kiev Kinezliği'nin evlatları olarak Ruslardan ayrı olmadığını, Ukrayna'nın kendisine sorulmadan bir Sovyet başkanı döneminde Ukrayna'ya hediye edildiğini, dolayısıyla Kırım'ın aslında kendi toprakları olduğunu iddia eden bir yazı okunsa, Putin'deki megalomaninin Avrupa istihbarat teşkilatları tarafından nasıl kullanıldığının en güzel kanıtıdır o şey. Şimdi tabii şey, son cümlem olsun. Avrupa eğer ki bu akaryakıt fiyatlarına falan İbrahim bir 3 sene falan daha dayanırsa dönüşümünü de sağlayacak galiba. Öyleye benziyor yani.
1: Ama orada şöyle bir enteresan durum var. Ayşegül'ü bir yandan arıyordu, unuttum ben. Fransız Cumhurbaşkanı Macron İşte diyor ki ya biz diyor artık Çin'e karşı mücadele edemiyoruz diyor.
0: Edemez.
1: Her gün 1 milyar avro cari açık veriyoruz diyor. Çünkü diyor artık eskisi gibi diyor ucuz enerji yok.
0: Doğru.
1: Ve diyor hadi biz Fransa olarak zorluyoruz, Almanya'da diyor artık diyor.
0: Hayır, neden Macron için bu geçerli değil? 56 tane nükleer santral açmış. Nükleer santralinin uranyumunun büyük bir kısmını Sahel bölgesinden başta Nijer olmak üzere getiriyor. İtalyan Başbakanlığı koltuğunda oturan kişi zamanında ne demişti Fransızlara? Nijer'de çocuklar karanlık içinde karınları aç bir şekilde yatağa girerken Paris'te Nijer'den gelen uranyumla üretilen elektriğin keyfi sürülüyor demişti.
1: Peki Ayşegül bulmuş, bir veresin tamam. Macron'u. İzleyelim mi Macron neler söylüyor?
2: Model il est en crise. Avrupa rekabet gücünün kilit bir faktörü Rusya'dan gelen çok ucuz gazdı. Bu 2022'de sona erdi. Ama bizim büyük ihracat pazarımız Çin'di. O da bitti. Avrupa şimdi Çin'le ticaret açığı veriyor. Bugün her gün Çin'le 1 milyar avroluk ticaret kaybı yaşıyoruz. 2 yıl önce birçok ülke hala net ihracatçıydı. Örneğin Almanya 2025'e kadar Çin'e net ihracatçı kalmıştı. O da bitti. Hatta Almanya için bile.
3: Aujourd'hui, chaque jour...
0: İbrahim, ben buraya bir şerh düşmek istiyorum yalnız.
1: Tamam.
0: İtalyan Draghi bir rapor hazırlamıştı. Seninle konuştuk bunu. Draghi Report diye geçiyor.
1: Trilyonluk şirketler meselesi mi?
0: Şunu söyledi. Yani Avrupa'nın tek konusu ucuz girdiği

0: bulamamaktan kaynaklanmıyor.
1: Evet,
0: tabii ki Avrupa rekabetçi gücünü yitirdi. İnovasyon gücünü yitirdi.
1: Ben mesela baktım 14 tane trilyonluk şirkette bir tane Avrupa şirketi yok.
0: Yok tabii
1: trilyon
0: ki.
1: Dolar bütçeli.
0: İnovasyon gücünü de yitirdi. Mesela Amerika Birleşik Devletleri açısından
1: 8
0: da
1: tane, 9
0: girdi
1: tane
0: maliyetlere var, bir takım sıkıntılar var. İhtiva etse de Silikon Vadisi üzerinden dünyadaki en önemli şirketleri sayabiliyorsunuz. İşte Nvidia'nın biliyorsunuz Amerika olarak nasıl piyasayı domine ediyor. Şimdi dolayısıyla Macron bu konuyu enerji fiyatları üzerinden kendi kamuoyuna yönelik onları teskin edici bir takım
1: cümle. Orada da ortalık karışık. Kamu hizmetleri tabii alamıyoruz, öğretmenler maaş alamıyor
0: tabii
1: falan diye.
0: Ve Fransa en kırılganıdır işlerinde.
1: Evet,
0: sarı yeleklileri falan iyi hatırla. Yani o Draghi report bence Türkiye'de Avrupa'nın rekabetçi gücü nedir, gelecekte Avrupa nereye tebdil olacak konusunu anlamak isteyen her fikir yürüten akademisyenin, gazetecinin, fikir insanının mutlaka okuması gereken bir rapor. O Draghi raporu okuduğumuzda Fransa'nın öyle eskisi gibi bir gücünün olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Ama şu, biz kendimize ışık tutalım bir de. Tamam, Avrupa'yı eleştiriyoruz, Rusya'yı eleştiriyoruz, Amerika'yı eleştiriyoruz. Peki biz, ya kardeşim bu ülkede 150 bin lirayı beğenmeyen belediyelerin temizlik işçilerinin greve gittiğini İzmir'de gördük biz.
2: Doğru.
0: Ve bu konu açığa çıktı diye İsmail Saymaz şu anki belediye başkanı Cemil Tugay'a diyor ki o insanların pazarlık masasındaki taleplerini diyor açık bir şekilde paylaşıp hedef gösterdin diyor. E bilmek hakkımız zaten. Yani 150 bin lirayı beğenmeyen temizlik işçisi varsa öğretmenine dönüp ne diyeceksin? Öğretmenler kötü maaş alıyor anlamında söylemiyorum. Yani bu makas açıldığında. Evet. Şimdi Selçuk Bayraktar'ın bu konuyla ilgili hafta sonunda yapmış olduğu hazır lopçu kesim var ya, biz bunu 10 yıldır bu masada tutuyoruz. Şöyle, benim çocuk ne yapsın? Kışın sıcakta dursun. Yazın serinde dursun. Ne yapsın peki? Oturduğu iş yerinde kaydır kaydırla vaktini geçirsin. Ay başında kartı taksın, 100 bin lirayı çeksin, tamam mı? Bunu izah edemezsin. Yani Türkiye olarak da bizim yapısal sorunlarımız var. Bizim de bu kafayla devam edersek rekabetçi gücümüzü yitireceğimizi düşünüyorum. Bir, nüfus azalıyor. İkincisi hazır paraya. Mesela diyor ki adam, benim oğlum üniversitede mühendislik bölümünü bitirdi ama atanamadı. Ya mühendislik fakülteleri devlete mühendis yetiştirelim diye mi var sadece? Yani böyle bir şey olabilir mi? 5 milyon çalışanı var. 8-17 milyon emeklisi var. 23 milyon kişi devletten her ay maaş alıyor. Şimdi biz de aynayı kendimize tutalım yani.
2: Doğru.
0: Bu devlet nasıl bu konuyla ilgili rekabetçi olacak falan diye. O yüzden dünyanın gittiği noktayı hani görürken kendi ülkemize mutlaka projektör tutalım.
1: Bir görüntü izlettireceğim. Bir cümle de alacağım. Sonra bu bölümü kapatacağım. Size daha doğrusu söz sırasını geçeceğim. Şimdi bir yandan da Putin bir tatbikat izlemeye gitti. Orada ateş saçan dronlar diye termit denen bir madde atıyorlar. Görüntü verebilir misiniz arkadaşlar? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Savaşın
0: her şeyi değişti.
1: Evet, her şeyi değişti.
0: Her şey. Ne yani, bu? Ne bu?
1: Termit.
0: Hayır, ne bu biliyor musun? Tarihte nereye götürüyorsun? Rum ateşi. Sönmeyen Rum ateşi, değil mi? Doğru. Direkt oraya götürüyor. Tabii.
1: Mancılıkla atıyor.
0: Şimdi tepende bunu şey yapıyor. Şimdi yanıyor. Böyle ben görüyordum. Bu Rusya-Ukrayna savaşı falan başladı falan, böyle adam atıyor. Yani ya kardeşim, İHA yapıyorlar ama konvansiyonel bir savaşta bu dronlar falan hiçbir işe yaramaz. Düşürüverirler. Hah. Şimdi bakın buna, ağzınıza da bir bant takın, oturun, dünyada olanı biteni görün. Bu dronlarla adamlar nereyi vurdular? Moğolistan sınırında tabii. Rusya'nın stratejik bombardıman uçaklarını vurdular. Son dakika gelişmesi bu hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'deki bombardıman uçaklarını çekti. Niye? Çünkü üssün yanında iki tane vatandaşını durdurdu. İran asıllı İngiliz oraya yönelik bir drone saldırısı gerçekleştirecek diye. İngiltere'deki stratejik bombardıman uçaklarını aldı, Amerika'ya götürdü.
1: Drone korkusundan.
0: O yüzden, tabii. O yüzden kardeşim, biz bu işi erken farkına vardık. Elbette konvansiyonel tank üretmek, işte efendime söyleyeyim, gemi üretmek.
1: 155'lik obüs mermisi hala geçer Akçe'de.
0: Hala geçer Akçe'de. Bir, şey bir şey demiyoruz ama drone. İşte bugün Aselsan'ın imzalamış olduğu anlaşma ne? Alçak irtifada kullanılmak üzere hibrit savunma sistemi.
1: Hibrit savunma.
0: Ne demek hibrit savunma biliyor musun? Gürz'de olduğu gibi bir platforma entegre edilmiş namlulu sistem ile füzenin aynı anda radarla birlikte
1: aynen
0: çalışması.
1: Şurada notlarımda vardı.
0: Tamam, ben söyleyeyim notlarımdan.
1: Aynen.
0: Şimdi diyor ki adam, ya kardeşim,

0: Şimdi balistik füze gibi, seyir füzesi gibi bir füze gelirse aracın üstündeki füze devreye girsin. Alçak irtifadan drone geliyorsa dakikada 10 bine yakın mermi atan namlulu sistemler devreye girsin. Evet. Ben şimdi Saha Expo'da Savtek dergi olarak röportajını yaparken hani bunlar markette satılan ürün olmadığı için ismini vermemizde bir beis yok ama Canik'in, Sarsılmaz'ın, Makine Kimya'nın o namlulu sistemleri evet. dünyaya örneklik teşkil Doğru. ediyor. Şimdi diyorlar ki bunların hepsi bir aracın, bir platformun üzerinde
1: Şöyle,
0: olsun.
1: Şöyle Hisar ve Korkut projelerinden elde edilen tecrübeyle 8x8 seyit platformu üzerine inşa edilen Aselsan Gürs 35 milimetre parçalıklı mühimmat atabiliyor. Sungur, Göksur veya Bozdoğan füzelerini
0: Onlar da füze atabiliyor. Evet. O Ruslar'ın... atom parçacıklı mühimmatı da ne biliyor musun? Namlulu sistemden atıyorsun. Avcının koymuş Aynısı, olduğu fişekten ben, çıkan aynen, saçmalar gibi. Evet, tamam mı? Dolayısıyla daha büyük vuruş yüzdesi. Ve mesela bazı namlulu sistemler on binlerce atıyor dakika içerisinde. Ama biri Hanya'da öbürkü Konya'da olmasın. Bunlar bir platformun üzerinde olsun. Hangi irtifada kime ne atacağı da yapay zeka destekli bir karar mekanizmasınca belirlensin. Çok karmaşık şeyler. Ben yalnız bir cümle söyleyeceğim. Yunanistan İsrail'den hava savunma sistemini kaça alıyor? 3,5 milyar dolar hatırla. İsrail'le bir anlaşma yaptılar. Bak bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin teslimatını yaptığı sistemler kendi ülkesinde kendi mühendisi daha ucuza imal ediyor falan. 5 milyarlık. Şimdi 2.4 milyar dolarlık daha imzalandı. Arkadan önümüzdeki yıl 6-7 milyar dolar daha gelecek bu konuyla ilgili. Yani Türkiye öyle bir katmanlı hava savunma sistemi yapıyor ki öyle taşıma suyla değirmenin döndüremeyeceği kadar güçlü bir sistem. Ama şartlar ne olursa olsun İbrahim şunu bileceğiz. Hiçbir hava savunma sistemi %100 önleyici değildir. Bunu hep birlikte gördük biz. O yüzden balistik füze de yapacağız. O yüzden seyir füzesi de yapacağız. O yüzden SİHA'lara takılmış hava füzeleri de yapacağız. Sudan'ı izliyor musun? Akıncı seriye bağladı.
1: Evet.
0: Akıncı'nın adı Allah ne verdiyse atarıma döndü. Gerçekten öyle. Biz Savtek dergi olarak bir şey çıkarttık. 18'e yakın farklı mühimmat atıyor. Allah ne verdiyse atıyor yani. Ve inanılmaz da combat proven. Yani muharebe
1: yapımı, Çin yapımı TİHA'ları
0: hepsini serdi yere. Vuruyor, evet. Bugün yine bir görüntü vardı biliyorsun.
1: Vurdu. Peki Sayın Tayyip, sizden de bir değerlendirme almak isterim. Hem Rusya-Ukrayna meselesi için hem de Avrupa'nın gidişatıyla ilgili olarak. Şimdi mesela bu kış enerji maliyetleri ve katlanılamaz boyuta gelirse bir hareketlenme bekler misin? Mesela şimdi Mers 1.3 milyar avro götürdüm ben vereceğim diyor. Alman muhalefeti diyor ki ya yeter diyor. Bizim vergilerimizi Alman'ın vergisini diyor sağa sola dağıtmaktan bir vazgeçin diye söylüyor. Özellikle Rusya tehditini yakından hisseden ülkelerden açıklamalar geliyor. Biz hani NATO'nun bizi koruyacağı konusunda endişelerimiz var. Hani Rusya'yla biz bu anlamda bir çatışma zemini ya da işte platform olmak istemiyoruz diye açıklamalar geliyor. Gidişat siz nasıl okuyorsunuz? Bir de şunu da sorayım. Tüm bu gelişmelere baktığımızda Avrupa Türkiye'yi böyle koridorda bekleterek acaba büyük bir hata mı da yaptı bugüne kadar? Stratejik bir hatası mı vardı? Yani Türkiye-AB ilişkileri üzerinden bir değerlendirme istesem neler söylersiniz?
2: Evet. Ya bu son durumda anlayabildiğimiz kadarıyla Avrupa kendi savunma ortaklığında Türkiye'yi dışlıyor. Türkiye'yi dahil etmiyor ve bu herhalde NATO üzerinden Türkiye'yi kullanabilirim.
1: Ama Türkiye'de ona yaklaşımı. İzin vermiyor.
2: Evet. Ya yani şu an böyle bir problemimiz var Avrupa'yla. Bunu hangi etkiyle yapıyorlar bilmiyorum ama ben her zaman şöyle diyorum. Avrupa'nın bu Türkiye karşıtlığı ya da Türkiye önyargısı ya da görünürde böyle çok sevimlileşse de bazen çok sempatik ilişkiler kuruluyor görse de arkasında Avrupa'daki bu Siyonistlerin etkisi altındaki liderlerdir. Bunlar Türkiye Avrupa Birliği'nde yani Türkiye'nin savunma ortaklığına alınması demek. Ya şunu yapmaya çalışıyorlar. Aman Allah'ım Türkiye devasa bir şekilde hızla büyüyor. Yani bunu durduralım. Bunu bir defa sınırlayalım. Bu işlere katmayalım Türkiye'yi. Böyle bir yaklaşımın olduğunu söyleyeyim. Şimdi bu Rusya ile Ukrayna savaşında Rusya Avrupa ile savaşıyor. Rusya Ukrayna savaşmıyor tek başına. Evet. Yani bütün ordusunun yönetimi de, tekniği de, istihbaratı da, mühimmatı da Avrupa'dan ve Amerika'dan gelmektedir. Fonu da, parası da oradan gelmektedir.
1: Mesela Ukrayna cephesinden bir açıklama var. Diyor ki Rus silahlarının diyor Avrupa başkentlerine düştüğünü diyor bir düşünsenize diyor. Ama sizin silahları sürekli bizim diyor, topraklarımıza düşüyor diyor.
2: Bu Kaliningrad, ya bu savaşın başında da biz bunu hep konuştuk. Bütün ya her konuşulduğunda, konu her açıldığında şöyle söylenir. Ya hiç kimse bu nükleer silahları kullanamaz. Ya bu, ama sahnede bir nükleer silah var.
3: Yani patlamayacağının garantisi.
2: Bu meşhur Anton Chekhov'un hikayesinden hikayesine gönderme yapıyor.
1: Mesela Putin bir kere şöyle bir ifade kullanmıştı. Rusların olmadığı bir dünyaya gerçekten ihtiyaç var mı?
2: Yani bu Kaliningrad'a yönelik zaten çok stratejik bir yer Rusya için. Eğer herhangi bir müdahale olursa bu sahnedeki silah dediği kastettiği de aslında bu nükleer silahtan bahsediyor. Okyanusa
1: buradan açılıyor değil mi sen alabarda? Kaliningrad'dan.
0: Evet. Tabii. Bir yol var.
1: Denizaltıları
0: ülke arasından orada. Da bir yol var. Sınırdan giden o yolu kullanıyor. Karayolu olarak.
1: Denizaltılar vesaire hep orada.
2: Yani bu Rusya için çok stratejik bir şey. Bu nükleer silah kartını yeniden masaya koyuyor. Şimdi bu...
1: Ama bu aslında biraz da bir köşeye sıkışmışlık hali değil mi? Yani her seferinde sizin nükleerim var, nükleerim var diyorsanız diğer yollarda artık mesafe alamıyorsunuz.
0: Tabii.
2: Köşeye mi sıkışmışlık, bir güç emarı. Bence bir güç gösterisi köşeye sıkışmışlıktan daha
0: çok
2: farklı.
0: Sık tekrar ediyor ya onu diyor.
2: Yani bu artık şöyle bir noktaya geldi. Aslında bir hatırlatma biz de hep duymaya başladık bu nükleer. Yani şeyi de değiştirdiler. Savaş yasasını da değiştirdiler. Yani nükleer hangi koşullarda kullanırız gibisinden. Şunu diyorum yani tehlikeli olan şu, oraya doğru gidiyoruz. O noktaya doğru gidiyoruz. Dünya o noktaya doğru gidiyor. Biz istemiyoruz ama yani küresel ya Ukrayna ile Rusya savaşını başlatan, bunu dayatan Avrupa'nın ya da küresel gücün bunu istemediğinden o kadar emin miyiz? Yani onlar neticede Rusya'yı da yok edebilecek ucunda nükleer bir kavga da varsa bu nükleer kavgayı bütün dünyayı yok edebilecek bir nükleer savaştan bahsetmiyoruz. Ya bu iş nükleere bulaşan belki kendi sonunu da getirebilir. Bunu da şimdiden savaşın sonuçlarını kimse öngöremez ama bu iyi bir gidişat değil demek istiyorum. Israrla belki de bu bölgesel savaşları daha böyle büyük bir küresel savaşa dönüştürme isteği, arzusu doğrultusunda gidiyor bu dünya. Bu Rusya-Ukrayna savaşı ilk başladığında zaten böyle bir değerlendirme de söz konusuydu.
1: Ama Trump hiç oralı olmuyor. Yani Trump herhalde yeni bir savaş istemiyorum tadında şeylerle
2: yani savaşmaya devam ediyor. Yani ben söyleyeyim, 3. Dünya Savaşı'nı durdurduysa Trump durdurdu.
1: Öyle mi?
2: Durdurduysa Trump durdurdu. Yani kendisi seçilerek durdurdu. Yani Biden devre dışı kaldığı için durdu. Yani Biden'ın olması halinde Amerika'nın da savaşta desteklediği Ukrayna'nın sonuçta o bahsettiğimiz... Diyoruz ya köşeye sıkışınca ne yapacak Ruslar? Belki de nükleer silah kullanmasını da beraberinde getirebilecek bir gidişat söz konusu olabilecekti. Yani Biden. Çünkü Trump'la beraber o bildiğimiz demir perde. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan o iki kutuplu dünya. Demir perde ve onların müttefikleri, ittifakları ve onların bir anayasası var. Ben anayasayı tanımıyorum dedi. Öyle bir yasa masa yok dedi yani Trump geldiğinde. Fakat Merz'in açıklamalarında ben o kadar şey görmüyorum. Yani yine de bir bu barışı Putin durdursun.
1: Savaşı durdursun.
2: Tamam durdursun da.
1: Anlamsız savaş.
2: Evet diyor. Yani orada savaşı...
1: Putin de savaşı durdurma taraftarı ama şimdi, hangi şartlarda?
2: Evet yani şimdi o da savaşı durdursun derken hangi şartlar öne sürüyor Putin de? Ya Putin için aslında İstanbul şartları... da bir mutabakatı hatırlıyoruz.
0: Bahçeyi, değil mi?
2: Şimdi evet, o şartları şu an
1: onda
2: fiili,
1: İngiltere sabote etti.
2: Fiilen sağlamış durumda aslında Rusya. Ama illa bu iş Ukrayna'nın yavaş yavaş denizle bağlantısının kesilebileceği bir noktaya doğru
0: Odessa üzerinden.
2: Gidiyor.
0: Çünkü Moldova'yı...
2: Gidiyor yani. Bunu ya biz şunu söylüyoruz. Evet Ruslar Hitler geldiğinde de Rusya bitmişti aslında. Yani Petersburg önlerinde de Ruslar bitmişti aslında. Ama uzun süre bu savaşı sürdürebilir Ruslar. Ruslar çok uzun süre bu savaşı sürdürebilir. savaşı iyi bir şey mi, doğru yapıyorlar anlamında söylemiyorum bunu. Ama bunu bitirmek için

0: Ya neden bitirilmemesinin sebebi de dediğim gibi yani
1: 5 yılda çok uzun bir süre yani savaş için evet. Şöyle yani savaş mazimi denilen mesele tamam. De
2: kırılması.
1: Evet yani mesela Ukrayna'dan görüntüler görüyoruz. Gençleri böyle yaka paça kelepçeleyerek zor zor işte alıp götürüyorlar mesela. Hatta cephe hattından kaçmasın diye cephe hattına kadar da zincirle götürüyorlar.
0: O sistemi falan. 2014'ten itibaren kurdular Ukrayna'da. Yani Batı destekli bir ciddi bir kontrol sistemi oluşturuldu orada. Yani Zelenski'nin bir lider olarak toplumun bütün desteğini almış, toplum ordusu çok disiplinli bir şekilde Rusya'ya karşı savaşıyor. Yani bunun içinde eğer İngiltere olmasaydı, Avrupa, yani Almanya'sı, Fransa'sı olmasaydı, Amerika'sı olmasaydı, Zelenski'nin kendi başına bir savaşı yürütme ihtimali mümkün değildi. Ama yani şunu görüyoruz, bu savaş neden bu barışla neticelenmiyor? Bence Ruslar istediğini almasına rağmen şu an fiiliyatta istediklerini, savaşın başında ki planladıkları en azından istediklerini elde etmiş olmalarına rağmen bugün Avrupa'daki zafiyeti gördükleri için yavaş yavaş sürdürme tutumunu devam ediyorlar. Yani burada bir güçsüzlük durumu da söz konusu Ukrayna açısından. Yavaş yavaş toprakları gidiyor, yavaş yavaş toprakları gidiyor. Yani bir sene sonra ne olacak? Bir sene sonra biz şunu konuşacağız. Yani bir sene önce anlaşsalardı belki daha az toprak kaybı olabilirdi.
1: Zararın neresinden dönse kar diyorsunuz yani.
0: Evet.
1: Peki, üçüncü başlığa geçelim müsaadenizle. Süremiz de zaten bir 10 dakika kaldı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da başladı efendim. 108 ülkeden 6.893 delege ve katılımcı var. Hani bu tür kongreleri yapabiliyor olmak da kıymetli ve önemli diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık konuşmasını bir hatırlatacağım. Sayın Akkır, sizden bir değerlendirme rica edeceğim Erdoğan'ın mesajları üzerinden. Bir yandan da şu vizyonu da bir hatırlatmak istiyorum. 2011 yılında Somali'ye giden ve bugün Somali'de uzay limanı yapıyoruz diyen bir Erdoğan vizyonu var. Muhalefet o dönem ne işimiz var Somali'de diye söylüyordu. Bugün ne işimiz olduğunu daha net anlıyoruz. Erdoğan 15 yıl önce bunları görmüş aslında. Bir izleyelim.
3: Bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Ufku dar, vizyonu sığ, muayilesi kıt. Kimi çevrelerin küçümseyici eleştirilerine muhatap olan iddiamızı hayalden çıkarıp attığımız adımlarla bugün somut bir programa dönüştürdük. Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır. Türkiye'nin coğrafi şartlarını da dikkate alarak dost ve kardeş Somali ile uzay alanında tarihi bir işbirliğinin temellerini atıyoruz. Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık. Uzay, önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır. Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden biri haline getirene kadar hedefimizden sapmayacağız.
1: Evet, şimdi Erdoğan da biraz hatırlattı ama mesela işte Alper Gezer Avcı vardı bugün törende. İşte ona işte uzay turisti diyorlar, turistik gezi yaptın diyorlardı. Mesela 2023 hedeflerinde Ay'a sert iniş vardı. Onunla dalga geçiyorlardı. Ne oldu, Ay'a gidiyordunuz falan, seçimden seçim Ay'a gidiyorsunuz falan diye. Fakat

0: İşte de işte Kaan'la Kızıl Elma'yla dalga geçen de bir kafa vardı. İşte deniz topu yapan mühendislere onlar tenis topu yapar diyenler vardı. Şimdi hani nasıl bir mücadele içerisindeyiz? Hala bugün baktım işte Şanlıurfa Yeni Parti iş kurucusu. Ya tek nefes panayır geri falan diye mesajlar
1: paylaşmış. Bir de ne diyor? Urfa'ya eziyet çektirdiniz.
0: Yani Urfa'ya eziyet çektiniz. Bu sürü trafik oldu falan diyor yani.
1: Allah ıslah et.
2: Şimdi ben yaşadığımız süreci Teknofest'ten başladık konuşmayı. Hep bir tarihsel süreklilik içinde bakılması gerektiğini düşünenlerdenim. Şimdi bir devlet nasıl büyük bir devlet olur? Bir devletin büyük bir devlet devlet olma iradesini ne gösterir? Buna tarihten bir örnekle başlayacağım. İslam bilim tarihinde kripto bir bilim vardır. Yani örneğin astronomi ya da uzay çalışmaları hem İslam bilim tarihinde Osmanlı'da, Selçuklu'da, tüm İslam medeniyetinde kripto bir bilimdir. Yani bu bilimi herkese öğretmezler. Bu bilim hatta öğrenmek için çok ilginçtir. Sadece bu bilim için geçerli Müslüman olma şartı var İslam medeniyetinde. Astronomi ve uzay çalışmaları. Çünkü bir beylik diyor, hatta diğer bir devlet rasathane kurarsa, uzay çalışmalarına girerse, astronomiyle ilgilenirse diğer beylikler rahatsız olur. Çünkü diyor, bu tür çalışmaları yapan bir beylik cihan devleti olmayı hedefliyordur. Onun için çevredeki beylikler rahatsız olur. İlginçtir, Kalkonides diye bir batılı var, Müslüman değil. Çok özel güvenle ancak bu ilmi öğrenir. Reşidüddin Fazlullah diye birisi tarafından verilen güvenle. Yani bir devletin İslam tarihinde, İslam bilim tarihinde, medeniyet tarihimizde uzay çalışmalarına odaklanması, astronomiyle ilgilenmesi onun büyük bir devlet, cihan devleti olma iradesinin göstergesidir tarihsel olarak. Tarihimizde bu böyleydi. Hatta bizde önemlidir. Yani yaşadığımız geri dönüş, yaşadığımız kırılmanın önemli bir göstergesi. Mesela İslam medeniyetinde, İslam medeniyet tarihinde işte Sivas Gök Medrese, Tokat'ta da Yağıbasan Medresesi vardı. Batının orta çağında, İslam'ın parlak döneminde İslam medeniyetinin astronomi öğrenmek için insanlar dünyanın her yerinden buraya geliyordu. Yani yaşadığımız kırılmayı düşünelim. Şu andaki içinde bulunduğumuz dönümü durumu ve yapmaya çalıştığımız, ortaya koyduğumuz iradenin de büyüklüğünü gösteriyor. Büyük bir dönüşüm yaşanıyor, zihinsel dönüşüm. Şimdi bu bir defa bu işte uzay kongresi bu perspektiften bakmalıyız. Türkiye'nin cihan devleti olma, cihan şumul bir devlet olma iradesinin göstergesi bu. Türkiye'nin ufkunun nereye uzandığının da göstergesi. Hani biraz önce konuştuk. Bir devleti büyük yapan nedir? Bir devlet nasıl büyük olur? Örneğin sadece ki Türkiye'nin şu anda en parlak olduğu alan savunma sanayinde yapmış olduğu çalışmalar değil mi? Hepimiz hemfikiriz. Tüm muhalefetin tüm abuk sabuk eleştirilerini hiç görmezden gelmek istiyorum. Hiç ciddiye de almıyorum. Ciddiye alınacak bir eleştiri de yok ortada. Bir devleti büyük yapan sadece savunma sanayinde yapmış oldukları değil. Savunma sanayinde yaptığınız sizi büyük yapar. Ekonomide yaptıklarınız büyük yapar. Hani Erdoğan'ın bir dönem ısrarla söylediği bence şu anda yeniden üzerinde durmamız gereken toplumsal işte birlikteliğimizin ne kadar önemli olduğunu vurguluyordu. Birileri Türkiye'de fay hatlarını derinleştirmeye çalışıyordu. Sosyolojik bütünlüğümüz bu toplumun önemli değerlerinden birisi. O hani bir olmak, işte birlikte olmak, diri olmak çok önemli. Yani sosyolojik bütünlüğümüz. Tüm bunlarla birlikte siz eğer uzay çalışması yapmazsanız bu sizi bir yere kadar götürür.
0: Eğer egemen bir devlet olmak... projesi var 198 uyduyla. Takım uyduyla gökyüzündeki navigasyon konumlama işlerini Türkiye kendi millileştirmeye çalışıyor. Fergan'da var ayrıca Aselsan'da bir projesi var. Bugün ilk şeyini paylaştılar. Fuarda paylaştılar kongrede. Ben de yeni öğrendim. Ondan sonra yani bu alanda da hani özellikle küresel konumlanma, navigasyon işlerindeki bağımlılıktan kurtulmak için de bir mücadele var.
2: İşte bu Türkiye cihan şumul bir devlet olacaksa ve egemen bir devlet olacaksa, evet ben son dönemde şunun ısrarla altını çiziyorum. Türkiye 1923'te kuruldu. Bağımsız bir devlet olarak kuruldu. Ancak Türkiye'nin egemen, bağımsız ve egemen bir devlet olması çok yeni. Şu anda özellikle uzayda yapmış olduğu çalışmalar, uzay kongresi ve işte biraz önceki konuşmada da var ya, uzayda yapılmış olan tüm bu çalışmalar Türkiye'yi küresel dünyada egemen bir aktöre dönüştürecek. Egemen bir aktöre dönüşmenin yolu yöntemi tüm bu farklı katmanlarda bir bütün olmaktan geçiyor. Eğer siz bir alanı boş bırakırsanız, örneğin savunma sanayinde çok iyi olabilirsiniz. Olabilirsiniz. Uzayı boş bırakırsanız yine kaybedersiniz. Yine
0: orada Erdoğan'ın bir uyarısı da var. Şöyle bir diyor ki, uzay önden giden el koyduğu bir ganimet değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek de fevkalade yanlıştır diye söylüyor Erdoğan.
2: Yine tarihsel bir örnek vereceğim. Türkiye'nin sahip olduğu misyon Batı'nın sahip olduğu misyonun tam zıddıdır. İlginçtir. Avrupa şu anda çok zayıf bir Avrupa'yı konuşuyoruz aslında, kıta Avrupa'sını zayıflamış, gittikçe hantallaşan, küresel dünyada çok varlık gösteremeyen bir Avrupa. Fransa, işte Almanya'yı düşünün. Tarihte Avrupa'yı toparlayan, Avrupa küçük beyliklerden, prensliklerden oluşuyordu. Fatih'in İstanbul'u fethetmesiyle Avrupa toparlanmaya başladı. Yani Türkiye'nin tarih boyunca ortaya koymuş olduğu vizyon, ufuk, Batı'nın ortaya koymuş olduğu vizyon ve ufuktan farklı. Batı şu anda uzayı sadece işgal edilebilecek bir alan olarak görüyor. Temel problem burası. Ve Türkiye daha farklı bir vizyonun, misyonun temsilcisi olarak egemen bir devlet olarak varlığını konsolide etmeye devam ediyor.
0: Peki. Masada ne var da veda vakti geldi efendim. Elbette önümüzdeki yıllarda da nefesimiz yettiğince uzay mücadelesini de anlatacağız, konuşacağız üzerine. 2011'de bugünlere görüp uzay limana ihtiyacı olacak ve bizim Somali'ye destek vermemiz gerekir iradesi. Ufku, önemlidir. Ufku Silivri'ye kadar olanlar böyle şeyleri düşünemezler. Net olarak bunu söyleyerek masada ne var da vedalaşalım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Peki oldu mu olay kötü hocam. Ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın yüzü denen bir yuruh var karşında.
1: Evet.
0: Ne alakası var Arap'ın? Ondan sonra Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter
1: diyen var.
0: Sapık ve şey yani sapık derken gerçekten sapık ama Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter olan Allahsızların cümlesidir bu.
1: Bir şey daha ben ekleyeyim. Sınırımızda
0: çizgisi bu. Bak,
1: DAEŞ olmasındansa seküler yapısıyla PKK olmasını tercih ederim diyen amiraller var ya bu ülkede.
0: Bu söylediğimizi bir daha üzerinden geçeyim. Yorumsuz abartılı bir şekilde diye görüyorsanız birebir bakın kopya koyun. Gerçekten CHP'nin ne olduğunu çok iyi görürsün. Aynı şeyi söylüyoruz.
1: Bir taraftan şeytan taşlarken bir taraftan tavaf etme yeteneğine sahip tabir yerindeyse bir devlet yönetimimiz var. Bu işe gerçekten bu memlekete, bu vatana ve bu vatanın bütünlüğüne ve yükselişine gönül vermiş, bu davaya tabir yerindeyse baş koymuş insanlar var. İşte o insanların gayretleriyle Hikmet Bey'in bahsettiği bu olumsuzluklara rağmen ilerliyoruz. Güneydoğu'ya çok yakıştı mesela. Ne yakıştı? Teknofest.
0: Ya.
1: Dün muazzam bir kapanışla 1,5 milyon İnsanın ziyaret ettiği bir şeyden bahsediyoruz. Ne olarak nitelendirmişlerdi bu zihniyet, bu fikir?
2: Bu Teknofest'i ne zannediyorsunuz? Bize ne diyor? Panayır. Panayır. Teknofest dediğiniz panayır.
1: Ya.
0: Fatih Altay mesela diyor ki, Kaan'ı koymuş oraya diyor, orada diyor bilmem ne diyor. Bir arabamı çekiyor, kendimi gidiyor bir tane diyor. Teker de koymuşlar. Tar tar tar tar tar. Yerden diye 10 santim bile kalkmamış dedi. Değil mi? Bunu ben yazdım.
3: Keza uçak meselesinde. İşte bir tane uçak çıkıyor. Karada tar tar tar tar tar tar gidiyor. Yani motorla mı gidiyor? Tekerleklerine motor koymuşlar. Onunla mı? Bilmiyoruz bunu.
1: İşte bu yani.
0: Neyse. Yerden 10 santim daha kalkmamış diyordu.
1: Devamında
0: ben de
1: öyle
0: yazdım.
1: Söylüyor.
0: Çok kızdırdı sonunda kalktı. Değil mi? Tahrik etti. Kalkmaz etmez derken 5-6 ay sonra ilk kalkışını yaptı. Yani normal şartlar altında Türkiye bu gücüyle bak bütün her şey imajdır diyorum. Yani soft power dedikleri şey böyle bir şey. Bir bakıyorsun Yıldırım Han of anam anam anam. Diyorsun ki bütün dünyaya haber yaptırıyorsun. Zaten fişini takmadın ölçüsü böyleydi. Evet zaten uçak yaptın bile de sapı vardı. Bilmem ne yaptım ne peteğiydi.
1: Kalorifer peteği.
0: Peteğiydi. Yavuz Tansel'im yaptın bilmem ne direğiydi. Hepsi oldu. Sen bunları verdin tamam mı? Teknofest'e dediklerim sadece bununla limitli değil. Diyorsun ki

0: Erdoğan diyorsun, kapat diyorsun imhotperimden. Hem kapat kapat tamam.
1: Tamam.
0: Sen şuradan bak adama.
1: Tamam.
0: Abi şurası rahatsız ediyor, burası rahatsız ediyor, burası eşi kapalı, cumaş olamaz, olmamalı, çağdaş, laik, içemedim,
1: Dans etmiyor.
0: dans edemiyorum, edemiyorum, heykel yapamadık, ha,
1: Tamam.
0: elden gidiyor, ha, dedi.
1: Onları bırak.
0: Ya şuraya gel bak, biraz önce Mekke Anlaşması'nda bir ifade kullandım, neye göre kullandım biliyor musun?
1: Neye göre kullandın?
0: Türkiye'nin bu hale, Teknofest diyorsun, Güneydoğu bölgesinde değil mi?
1: Evet.
0: Terörün, bundan 20 sene
1: Evet.
0: önce
1: Evet.
0: terörün kol gezdiği, insanların
1: Evet.
0: çocukluğuna asker göndermek istemediği bir alandan bahsediyorsun değil mi?
1: Geri kalmışlık
0: Değil mi?
1: ortada olduğu, yatırımların gitmediği, insanların kaçmaya gayret ettiği bir
0: Git bakalım
1: coğrafyadan
0: Urfa'dan,
1: bahsediyoruz.
0: Siirt'ten, Batman'dan ana yollarına. Batman'a gittim dedim. Ulan dedim burası Bağdat Caddesi'ne benziyor. Batman Atatürk Caddesi.
1: Evet.
0: Bütün bunları yapan adam Erdoğan ya.
1: Ama
0: Ben bir şey söyleyeceğim. Adamın kim olduğuna bakmayın ya. Çok enteresan değil mi?
1: panayır. Bak
0: Adamın bak
1: panayırı görüyorsun değil mi?
0: şeyine...
1: Panayır.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Osi, bu hafta kazanır mıyız?
3: %20'yi kazanırız.
2: Ne? %20 mi?
3: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
4: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda kazananlar kulübünün bankacılık uygulaması GS para.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: Bir de böyle Otobit'te.
7: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
10: En iyi fiyatı ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır, indirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
11: Canım Cimri.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
13: Türkiye.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24/24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları birazdan anlatmaya, aktarmaya başlayacağız ama her zaman olduğu gibi günün kısa bir özetini yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. Bugün Türkiye'nin uzay programına dair çok önemli mesajları var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık dedi. %80 oranında yerlilikten bahsetti Cumhurbaşkanı. Mesajlarını aktaracağız birazdan. Moderatör Gece'de Mekke İttifakı'nda yeni aşama mı diye soruyoruz. Neden? Olağanüstü toplantı vardı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı orada temsil etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları var. Kurumsallaşacak dedi. Yemen'le ilgili olağanüstü toplandık ifadelerini kullandı. Birazdan konuğum olacak. O yeni aşama bize ne anlatıyor? Türkiye aktif olarak sahada bundan sonra görev alacak mı? Soracağım konuğuma birazdan. Detayları paylaşacağız. MYK soruşturması. Gözaltına alınan iki hakem ve iki önemli isim Yasin Kol ve Hazer Erel gözaltına alınmışlardı. Tutuklandılar. Soruşturmanın seyri nasıl etkilenecek? Ona da bakacağız. Tabii havalar soğudu. Batıda da soğudu. Doğuda özellikle kar yağışı başladı. Özellikle Erzincan'da. Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı yer yer etkili oldu. Karı gördük. Bundan sonra hava durumu nasıl olur? Ona da bakacağız birazdan. Moderatör Gece başlıyor.

0: Riyad'da kritik zirve gerçekleşti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan Mekke Savunma İttifakı Yemen gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantıdan Husilerin saldırıları altındaki Suudi Arabistan'a askeri destek mesajı çıktı. Ortak açıklamada birimize saldırı, hepimize saldırıdır denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'sa toplantı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradenin yansıması olarak bir takım kararlar aldık dedi.
1: Mekke İttifakı olağanüstü toplantısı Riyad'da gerçekleşti. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı. Kritik zirvede başlıca gündem maddesi Yemen gerilimiydi. Mekke İttifakı toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapıldı. Önemli kararlar alındığı duyuruldu. Taraflar, Husilerin Suudi Arabistan'daki şehirleriyle sivil tesislerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Mekke ve Medine'nin hedef alınması da kınandı. Toplantıdan Mekke Savunma İttifakı'nın taahhütleri de teyit edildi. Kolektif savunma uygulamasına en kısa sürede geçilmesi kararlaştırıldı.
2: Tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu surette tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır.
1: Ortak bildiride ittifakın her bir üyesinin güvenliğinin, üç ülkenin kolektif güvenliğinin ayrılmaz parçası olduğuna vurgu yapıldı. Mekke Anlaşması kapsamındaki taahhütlerin pratiğe dönüştürülmesinin caydırıcılığı

0: vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Fidan, Yemen-Suudi Arabistan gerilimi nedeniyle toplantının olağanüstü formatta gerçekleştiğini belirtti.
1: Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin. Onu da tekrar dinleme imkanımız oldu. Bir takım görüşlerimizi paylaştık. Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu bir irade var tabii ki. Bu iradenin yansıması olarak biz burada bir takım kararlar aldık. Yanımızda Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız da vardı. Onlar özellikle askeri konularda, operasyonel konularda, teknik konularda çok verimli görüşler ortaya koydular.
0: Fidan, askeri ve kurumsal olarak atılabilecek adımların ele alındığını aktardı.
1: Nereye gidiyoruz? Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanıyla ilgili ne yapılabilir onları görüştük. Verimli bir gün oldu.
2: Biliyorsunuz Yemen'de Yemen ordusuyla Husiler arasında çatışmalar var. O çatışmalar devam ediyor. Bir yandan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tehditleri, Suudi Arabistan, tüm Suudi Arabistan topraklarının hedeflerinde olduğuna dair açıklamalar. İşte tüm bunlarla beraber toplanan, olağanüstü toplanan Mekke İttifakı, oradan çıkan kararlar, hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Katarlı Uzaylı Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Muhammed Masar Şahin bizlerle. Muhammed Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Erkan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
2: Şimdi gündem teşekkür ediyorum. Gündem tabii Suudi Arabistan'ın şu an itibarıyla güvenliği meselesi. Yemen'de devam eden çatışmalar var, Husilerden gelen tehditler var. Tabii burada özellikle kurumsallaşması meselesine vurgu yaptı bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarında. Mekke İttifakı'nın. Tabii akıldaki net soru şu, olası bir bölgede atılacak adımlar, Yemen'deki Husilere yönelik atılacak adımlar, burada düzenlenecek bir askeri operasyon, acaba Türkiye burada yer alacak mı?
3: Şimdi öncelikle şunu net bir şekilde belirtmem gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sürecin ta 14 yıl öncesine aslında 2012 yıllarına gidecek olursak o günden bugüne kadar süreci yakından takip eden, yakından okuyan, fevri bir şekilde karar almayan, sürecin her anını en ince ayrıntısına kadar takip eden ve bu takibin ardından da Mekke İttifakı'yla işte bölgede bir ittifak kuran ve bugün yaptığı anlaşmayla da ve anlaşmanın aslında hayata geçirilmesi açıklamasıyla da Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemine gerekli desteği sağlayacak olan ve fakat bunun yanında Husiler ile diyaloğu da devam ettirecek bir yelpazede diplomatik güce ve kendisine duyulan güvene sahip bir ülkeden bahsediyoruz Türkiye Cumhuriyeti için. Şimdi geçtiğimiz saatlerde bu Riyad'da yapılan acil toplantı daveti elbette ki Husilerin yaklaşık 2 aydır Suudi Arabistan sahasına aralıksız olarak gerçekleştirdiği saldırılardan kaynaklanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın belirttiği gibi Suudi Arabistan bu sefer biraz daha mutedil. Ben bunu birçok yayında ve analizinde söylüyorum. Şayet 14-15 sene önceki Suudi Arabistan'ın kurmay aklı, yani Amerika'dan almış olduğu akıl olsaydı şu anda Husilerin tepesinde 2 aydır Suudi Arabistan savaş uçakları uçuyor ve belki de günlük 100-200 hedefe bombalar yağdırarak birçok orada Şii Müslümanın ve tabii ki kendi ülkesindeki Müslümanın da ölmesine sebebiyet verirdi. Ancak Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da dediği gibi bu sefer diplomasiden yana bir tavır sergilemeye hazır durumda ve bu kadar saldırıya rağmen de kendisini savunma pozisyonunda kalmış bir Suudi yönetiminden bahsedebiliriz. Ancak bugün sabah saatlerinde Yemen, meşru Yemen hükümetinin Husilere yönelik başlattığı saldırılarla beraber Babel Mendeb'in ele geçirildiği iddiaları ortaya çıktı. Bunlar sık sık el değiştirecek. Artık Babel Mendeb bir gün Husilere geçecek, bir gün Yemen hükümetine geçecek. Çünkü orası çok istikrarsız bir bölge. Fakat Husilerin artık Suudi Arabistan'daki tüm noktalar meşru hedefimiz açıklamasından sonra Suudi Arabistan kendi ülkesi içerisinde Türkiye'nin, Pakistan'ın ve Suudi Arabistan'ın askeri olarak da mevcudiyetini istiyor. Bunu Suudi Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz saat içerisinde son dakika bilgisi olarak verdi. Ve onlar yapılan Mekke İttifakı'nın bir gereğince Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri'nin Suudi Arabistan sınırları içerisinde askeri kuvvet bulundurması ve kudretini yani maharetini bir şekilde silahlarını, savunma sanayini

0: diyebiliyoruz ki önümüzdeki süreçte Suudi Arabistan sahasında barışı bir defa orada tesis edebilmek amacıyla ve Husilerle diyaloğu sürdürebilmek amacıyla ve en önemlisi tabii ki Suudi Arabistan'ın hava savunmasına destek olmak amacıyla Suudi Arabistan sahasında konuşlanacak gibi duruyor.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Bölgede tam olarak ne oluyor? Tamam, atılacak adımlar, Mekke İttifakı, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin de atacağı adımlar dikkatle takip ediliyor. Ama Husiler, Suudi Arabistan gerilimin temelinde ne var tam olarak? Şimdi bir yandan Yemen ordusuyla da Husiler arasında çatışmalar devam ediyor. Ama Husiler bir yandan Suudi Arabistan'ı tehdit ediyor. Bunun temelinde ne var? Bunu bir anlayalım önce.
0: Bunun temelinde aslında Erkan Bey şu var. Bir defa Husilerin az önce bahsettim 14-15 yıllık geçmişten gelen bir Suudi Arabistan yönetimine karşı kini ve nefreti var. Çünkü uzunca
1: Bir
0: bir
1: de
0: süredir
1: parantez açayım,
0: ülkelerindeki...
1: unutmayın lütfen. Hani işin bize
0: Evet.
1: İran tarafı var, yani Husiler dediğimiz
0: Tabii.
1: İran'ın bölgedeki Şii hilalinin bir kolundan bahsediyoruz. Belki orayla beraber konuşmak lazım.
0: Muhakkak. Şimdi hem Suudi Arabistan'ın uzunca bir yıldır Husi sahasında yaptığı operasyonlar ve oradaki kıtlığa sebebiyet verdiği inancı ve kini var Husilerde. Bir yandan da şöyle baktığımızda aslında biz İran Savaşı öncesinde Hürmüz Boğazı'nı pek konuşmazken savaş sonrasında ve hatta bugün en çok konuştuğumuz mesele Hürmüz Boğazı ve İran dünyayı ve Batı'yı özellikle Hürmüz Boğazı meselesinde kitledi ve kendisine karşı bir harekete geçme ihtimallerini daralttı. Örneğin İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya, Almanya bunların hepsi Amerika ile beraber değil, Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran ile diyaloğu savundular. Bu da demektir ki İran dünya tarafından diyalog kurulması gereken bir adım attı ve dünyayı belli noktalarda istediği yere çekti. Husiler de tam da bu noktada hem Amerika'nın Suudi Arabistan'ı yeterli bir şekilde savunmaması hem de Babel Mendebi ele geçirmeyle dünyada dikkat çekme çabası ve Suudi Arabistan'ın korunmasız kaldığı dönemde Suudi Arabistan'daki çeşitli noktaları hedef alarak ve bir şekilde Babel Mendebi Suudi gemilerini de kapatarak dünyaya petrol arzını ve enerji arzını Körfez'den tamamen kesmesi Husilerin tıpkı İran'ın dikkate alındığı gibi Husilerin de dikkate alınacağı düşüncesini doğurdu. Husiler belki de şunu bekliyordu. Biz Babel Mendebi kapattık. Bundan sonra bizi tanımak zorundasınız. Bizi tanıyan ülkelerin gemilerinin geçişine izin vereceğiz diyebilirlerdi şayet ellerinde orayı uzun süre tutmayı başarabilseydi. Fakat Husiler sonuçta bir İran devleti değil. Böyle güçlü ve büyük bir yapı değiller. Onun için Yemen hükümetinin bugün sabah saatlerinde Suudi Arabistan desteğiyle başlattığı operasyonla Babel Mendebi şimdilik bırakmak zorunda kaldılar. Ancak oradaki çatışmalar daha uzun süre devam edecek. Tabii Husiler de burada daha fazla dikkate alınmak ve bir arabulucunun devreye girmesi için artık Yemen hükümetinden daha çok Suudi Arabistan'a saldırı düzenleyecek. Çünkü akşam saatleri itibariyle Husiler artık Suudi Arabistan'ın her noktası bizim açık hedefimiz açıklamasını yaptı.
1: Böyle bir kuvvet var mı ellerinde?
0: Yani şimdi var şöyle 200 bin kişilik bir ordudan bahsediliyor. Tabii sayıları şu anda net olmayabilir. Çünkü orada yerel halk da bu savaşın içerisinde artık girmiş durumda ellerinde silahla. Bunu her kanalda belki çıktığımda söylüyorum tekrara düşen olacaktır ama Yemen'de Husiler savaşçı bir millettir ve onların işte ellerine keleşi verdiğinizde, ayağına terliği ve bir de pikap verdiğinizde istediği bölgede gerilla savaşı yürütebilen bir yapıdan bahsediyoruz. Suudi Arabistan sahasını hesaba kattığınızda çok büyük bir coğrafya, kontrol edebilmesi zor bir coğrafya. Özellikle Suudi Arabistan'ın güney kısmı yukarıya doğru Yemen'e giden kısmında Abha diye bir şehri var ki hemen Yemen sınırında Husilerin elde ettiği bölgede bir sınırda. Onun için Husilerin elbette etkisi var. Aşağıya doğru indiğini düşünün ve Suudi Arabistan'ın içerisine doğru belli noktaları işgal etme içerisinde oluşabileceklerini düşünüyorum. Ben böyle bir girişim bekliyorum. Husiler şu anda dikkat çekmek ve Suudi Arabistan'a zarar vermek ve kendisinin muhatap alınarak masaya oturmak ve masada belli şeyleri işte belli hakları talep etmek istiyor. Bunun için Husiler şu saatten sonra saldırıların dozajını arttıracaktır ve özellikle hedefini Suudi Arabistan'a çevirecektir diye düşünüyorum.
1: Bölge Türk sihalarının çok etkili olabileceği bir alana da benziyor, değil mi? Bir yandan böyle baktığımızda.
0: Tabii zaten Suudi Arabistan biliyorsunuz Türkiye'nin hem SİHA hem Akıncı anlamında satış yaptığı ülkelerin belki de

0: başında geliyor diyebiliriz. İlk sıralarda geliyor. Suudi Arabistan'ın zaten envanterinde bu sistemler artık var. Ancak şöyle bir detay var Erkan Bey, bunu belirtmek istiyorum. Özellikle şimdi akşam saatleri itibariyle artık Suudi medyasına, Suudi dışişlerine, işte Savunma Bakanlığı'na göre artık orada bir askeri üs kurulacak. Ortak bir müşterek üsten bahsediyoruz. Üç ülkenin bulunacağı. Fakat bunu sizin vesilenizle 24 TV ekranlarında belirtmek isterim. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2017'de konuşlandığı Katar'da bulunuyorum. O dönem Katar'da yine zor şartlar vardı ve Türk Silahlı Kuvvetleri buraya askeri üs kuracağı zaman belli çevreler ya bizim ne işimiz var Katar'da diyordu. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri Katar'a geldikten sonra Katar'ın üzerinde kurulan planların hepsi alt üst oldu
1: İşler
0: ve
1: değişti.
0: o dönem değişti. Türkiye çünkü burada Katar'la bir olup karşıdaki kuvvetle savaşmaya değil, burada asker bulundurup Katar'ın güvenliğini sağlamaya fakat bununla beraber diyalog sahasını yürütmeye çabalamıştı. O gün Katar'ın karşısında olan ülkelerden birisi Suudi Arabistan'dı. Bugün Türkiye Suudi Arabistan'la askeri ittifak yapıyor. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye Suudi Arabistan sahasında konuşlanacaksa dahi vatandaşlarımızın hiçbir endişesi olmasın. Türk Silahlı Kuvvetleri Husilerle savaşa gitmiyor. Oraya gidiyorsa öncelikle elbette Suudi Arabistan'ın savunmasına destek olacak. Ama herhangi bir şekilde Husilerle savaşa gitmiyor. Hatta Husilerle diyalog yolunu aramak için belki de orada en etkili ülkenin, aklı selimine güvenilecek ülkenin Türkiye olacağını söylemek mümkün.
1: O halde atılan bu adımlar ya da atılacak bu adımlar bir yandan da İran'a mesaj değil mi?
0: Tabii Türkiye çok denedi Erkan Bey. Geçtiğimiz günlerde hatta belki günübirlik her görüşmeden sonra açıklama yapılmıyor ama Türkiye İran üzerinden Husilere çok defa mesaj gönderdi. Çünkü Suudi Arabistan hani Mekke ittifakını yaptık hadi gelin diyor. Yeni söylemiyor. Belki de bir aydır Türkiye'ye, Pakistan'a gelin beni koruyun diyor. Asker gönderin diyor. Bir şekilde bu işe dahil olun diyor. Türkiye ile Pakistan İran'a diyor ki bak bu iş çığırından çıkacak ve bir savaş olursa bu en çok İsrail'in işine yarayacak. Bu Husilere söyle artık saldırılarına bir dur desin. Saldırılarına dur demezse o zaman bölge daha büyük bir tehlikenin altına doğru gidiyor diye defalarca İran yönetimi uyarıldı. Fakat geldiğimiz noktada Husiler daha bu sabah dahi Riyad'a saldırı düzenledi.
1: O
0: Yani
1: halde bu
0: şimdi Suudi
1: saldırılar kimin
0: Arabistan
1: işine
0: dediğimiz bir
1: yarıyor
0: ülke.
1: sorusuna da yanıt vermiş oldunuz bir yandan.
0: Kesinlikle yani bana göre bu saldırılar hem İran'ın hem İsrail'in işine yarıyor. Bunu açıkça söyleyeyim Erkan Bey. Yani şimdi siz Suudi Arabistan'ı vurduğunuzda bir defa İran bir saldırı düzenlemeden Amerika'nın müttefiki gibi görünen Suudi Arabistan'ı vurmuş oluyorsunuz ve tarihte geçmişten beri Suudi Arabistan'la İran arasındaki çekişme bilinir. Yemen sahasındaki de çekişme aslında bu. Suudi Arabistan Yemen'deki meşru hükümeti yıllardır destekliyor. İran yıllardır Husileri destekliyor ve orada iki vekalet unsurunun belki de kapışmasını yaşıyoruz diyebiliriz. Ve bugün geldiğimiz noktada bölgenin bir barışa ihtiyacı var. Bence şu anda ekranlarda gördüğümüz 3 Dışişleri Bakanı Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan hatta Mısır'ı da dahil edebiliriz şu anda gördüğümüz. Bence şu anda bu grubun temel hedefi buraya Katar'ı da dahil edebiliriz. Temel hedefi İran'ın da olacağı bir masada bu savaşın bitmesi için buluşmak olacaktır. Çünkü Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bölgede yeni kanların akması için değil, akan kanların durması için ve bir diyalog yolunun bulunması için bu ittifakı yaptı. Bu ittifakın temel amacı caydırıcılık ittifakı sonuçta. Onun için umalım ki Husiler saldırılarını durdursun. Bunun karşılığında Yemen'deki hükümet de elbette Husilere saldırılarını durdursun ve bölge İsrail'in ateşine odun taşıyan bir yapının oluşmasına inşallah izin vermez diye düşünüyorum.
1: Mekke İttifakı'nın sahada atacağı şimdi söylemler belli, sahayı gösteriyor, işaret ediyor bize. Bundan sonraki süreçte sizin o bahsettiğiniz işte Suudi Arabistan'dan, Pakistan'dan yapılan paylaşımlar, bir üssün orada kurulacağına dair ifadeler. Sahada atılacak olumlu adımlar Mekke İttifakı'nın geleceğini nasıl etkiler? Örneğin genişlemesi, işte arada kalan ya da tam kararını vermemiş ülkeler, örnek veriyorum Mısır onlardan bir tanesi. İttifakı genişletir mi? O kararını vermemiş olan ülkelerin karar vermesini, olumlu karar vermesini etkiler mi?
0: Yani şöyle şimdi düşünelim bir savaş var. bu savaşta sizin ittifak içerisinde olduğunuz ülke hedef alınıyor. Siz bu ülkeyle beraber hemen savaşa

0: verseniz bu bir tercih olur ama bu bir savunma ittifakı değil, bir taarruz ittifakı olmuş olur. Bir diğer seçenek var. O ülkenin savunmasına gerekli tüm desteği sağlamak ancak karşıdaki unsuru bir terör unsuru olarak adlandırmadan, yani düşman unsuru olarak adlandırmadan onlar ile diyaloğun devam edeceği bir senaryo. Bu senaryo daha büyük bir kazanç. Türkiye'nin şu anda yapmaya çalıştığı senaryo bu. Türkiye bölgede kendi iç meselesi olan, bölgenin kendi iç meselesi olan durumları beraberce çözebilme taraftarı. Mekke İttifakı bence bunun sınavını verecek. Neyin sınavını verecek? Bir, müttefikimiz olan Suudi Arabistan'ın savunmasına destek oluyoruz. İki, karşıdaki grup diyelim, ülke değil, Husiler de kendisini sonuçta Müslüman olarak tanımlıyor. Mezhepleri fark etmez. Orada da yeni kanların dökülmesine izin vermiyoruz. Bu çok büyük bir başarı. Bu Mekke İttifakı'nın tarihi bir başarısı olabilir. Hem kendi müttefikinizi koruyorsunuz, hem de size saldıran ve Müslüman olduğunu iddia eden grubun kanının dökülmesine izin vermeden bu işi diyalog yoluyla çözmeye çalışıyorsunuz. Bence bu ittifakın en büyük başarısı olur. Türkiye'nin de burada hedeflediğinin ben bu olduğu kanısındayım. Elbette yeni katılacak üyeler olabilir ama bu yeni katılacak üyelerin bence hala zamanı var. Mısır dediniz. Mısır'la ilgili farklı denklemler var. Yani Mısır'ın girmesinden Suudi Arabistan pek haz etmiyor gibi bazı denklemler var. Bunlar daha sonra detaylıca görüşülür ama ben yeni bir üye katılacaksa benim de yaşadığım Katar'ın buradan sonraki ilk üye olacağı kanaatindeyim. Diğer üyelerin katılması şu anda zamana bırakılmış. Şu anda Mekke İttifakı'nın temel hedefi Suudi Arabistan'ı bu cenderenin içerisinden çekip almak ve bölgede İsrail'in hedeflediği o mezhep savaşının önüne geçmek.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalar yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeden bahsetti. Bu iradenin yansıması olarak bir takım kararlar aldıklarını kaydediyor. İfadelerinde bu geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki iradesinde konuşmak lazım.
0: İşte bizim dışişlerinin henüz vermediği mesele belki de Suud dışişlerinin, Pakistan dışişlerinin yaptığı açıklamaya bir takım kararlar belki de orada atılmış bir imza var Erkan Bey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Ağustos'ta Mekke'ye gitti ve bir anlaşmaya imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözüne sadıktır diye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan birkaç demecinde hatırlıyorsanız belirtmişti. Türkiye Cumhuriyeti o masada bir söz verdi ve diğer ülkelerde söz verdi. Sadece Türkiye değil, birbirimizden herhangi bir yere, herhangi bir ülkeye saldırı olursa savunacağız. Bence bir takım kararlar aldı ifadesinin altında Suudi Arabistan'ın savunmasına destek olmak ve orada barış için, savaş için değil, barış için Türk askerinin gerekirse görevlendirilmesi, konuşlandırılması kararının alınmış olma ihtimali yüksek. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi sözüne sadık kalmak ve bölgede mezhep savaşının veya iki Müslüman grubun birbirine girmesini önlemek için ve en önemlisi bu sorunun çözümü için dışarıdan müdahaleyi engellemek. Bakın size ilginç bir detay söyleyeyim. Fransa Suudi Arabistan'a asker göndermeyi teklif ediyor. Yani şu detayı düşünebiliyor musunuz? Fransa ile Suudi Arabistan'ın arasında ne din ortaklığı var, ne tarih ortaklığı var, ne kültür ortaklığı var, ne coğrafya yakınlığı var, herhangi bir detay yok. Ama Fransa Suudi Arabistan'a asker göndermeyi teklif ederken, Suudi Arabistan da bu talebi reddederken, Mekke ittifakına Suudi Arabistan gelin burada askeri birlikler konuşlandıralım, savaş için değil ama barış için en azından bir destek için dediğinde Türkiye bu talebe kayıtsız kalmaz diye düşünüyorum. Çünkü Suudi Arabistan Fransa'nın bu talebini reddetti yani. Bunu görmek gerekiyor.
1: Tüm bu sürecin sahadaki yansımalarını da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Katarlı Özel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Muhammed Masar Şahin Hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
0: Ben
1: Çok sağ
0: teşekkür
1: olun.
0: ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.

0: Şanlıurfa'ya acil iniş yapan uçak. Uçakta bir not bulundu. Bir bomba ihbarı, uçakta bir bombanın olduğuna dair. Seferler durdurulmuştu. Arama çalışmaları yapılıyordu uçakta. Neler oluyor? Bölgeye gidelim. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyhmus Çakan bizi bekliyor. Şeyhmus Çakan merhaba. Nedir son durum?
1: Erkan Kol, bir lavaboda bir not bulundu. Uçakta bomba var diye bir yolcu tarafından bulundu ve sonra görevli

lere bir iletildi bu not, ama sonrasında da Ankara'dan havalanan Şanlıurfa uçağı Şanlıurfa Gapoğlu Limanı'na acil iniş yaptı ve acil iniş yaptıktan sonra da yolcuların tahliyesi gerçekleştirildi. 136 yolcu ve 7 mürettebatı tahliyeleri gerçekleştirildi, ama kuleye uçağın bilgi vermesiyle birlikte Gapoğlu Havalimanı'na ambulanslar, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri beklemeye başladı ve sonra uçağın inmesiyle birlikte de yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Uçaktaki yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği mesajını yayınlamış oldu. Tabii uçakta aramalar gerçekleştiriyor ve yolculara ait bavullar ve diğer tüm kişisel eşyaları da şu an için güvenlik güçleri tarafından aranıyor ve bu aramadan şu ana kadar herhangi bir olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını da söylemek lazım. Ama Şanlıurfa Gap Havalimanı'na gidiş ve gelişler açısından da uçak seferleri şu an tamamen durdurulmuş durumda ve yapılacak olan kontrolün ardından da seferlerin tekrar başlayacağını söylemek gerekir. Tabii yolcular ve mürettebatın tahliye işlemlerinin ardından da özellikle bulunan notla ilgili de şu an güvenlik güçleri tarafından yoğun bir çalışma yapılıyor. Özellikle yolculardan el yazıları alınıp diğer el yazıyla karşılaştırma işlemi gerçekleştirecek ve o yazı kim tarafından yazılıp veya kim tarafından bırakıldığının tespiti için de güvenlik güçleri hassas bir çalışma yürütüyor. Güvenlik birimleri tarafından şu an için uçak aranırken tabii hassas burunlu köpekler de yolculara ait bavullar üzerinde bir arama gerçekleştiriyor ve bomba notu dediğim gibi lavaboda bulunmuş bir yolcu tarafından ve uçak saat 20.05'te Şanlıurfa Gap Havalimanı'na indi. 136 yolcu ve 7 mürettebat vardı uçakta ve tümü şu an güvenli bir şekilde aprona alınmış durumda ve Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak koordinasyonunda şu an çalışmalar devam ediyor. Güvenlik birimleri uçak içerisinde ve uçak dışında da arama kontrollerini şu an için devam ettiriyor ve Gap Havalimanı'nda tabii bekleyen yolcular var. Ve dediğim gibi bulunan notun kriminal incelemesi gerçekleştirilecek ve yolculardan da el yazısı alınacak. Yazı kime ait ve o not kim tarafından bırakıldı? Bunun tespiti için de çalışma başlatıldı şu an için. Tabii karşılıklı seferler, Şanlıurfa Gap Havalimanı'na karşılıklı seferler de iptal edildi. Durumun normale dönmesiyle birlikte seferlerin tekrar başlayacağını söylemek lazım. Ve vali halen Gap Havalimanı'nda sonrasında bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Ama şu saat itibariyle yapılan arama çalışmalarında bombayla ilgili herhangi bir düzenek ya da herhangi bir emareye rastlanmadı. Ve çalışmalar şu an için yoğun bir şekilde devam ediyor. Gap Havalimanı'ndaki olağanüstü güvenlik önlemleri de yine en üst seviyede. Apronda görevler dışında kimsenin bekletilmiyor. Görevler dışındaki diğer tüm yolcular ve medya mensupları da apron dışına çıkarıldı ve şu an için arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ama şu saat itibariyle tekrar etmek gerekirse herhangi bir olumsuz bir durum olmadığını söylemek lazım Erkan Kol.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye uzay ekosisteminin saygın aktörlerinden biri haline gelecek dedi.
1: Bugün Türkiye, kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir.
2: Türkiye'nin kendi uydusunu üreten nadir ülkelerden olduğunu belirtti ve uzay yarışında geri kalmadığını söyledi.
1: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Önümüze çıkan engellere ve zorluklara rağmen hamdolsun kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Ufku dar, vizyonu sığ, muayilesi kıt. Kimi çevrelerin küçümseyici eleştirilerine muhatap olan iddiamızı hayalden çıkarıp attığımız adımlarla bugün somut bir programa dönüştürdük.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

0: Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık dedi.
1: Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki ay uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır.
0: Cumhurbaşkanı Somali ile tarihi bir işbirliğinin temellerinin atıldığını söyledi ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi.
1: Türkiye'nin coğrafi şartlarını da dikkate alarak dost ve kardeş Somali ile uzay alanında tarihi bir işbirliğinin temellerini atıyoruz. Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık. Bu stratejik projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir dedi.
1: Bizim ilkemiz şudur. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Böyle olmamalı. Böyle görülmemelidir. Aynı şekilde uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir.
0: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin uzay ekosisteminin saygın aktörlerinden biri haline geleceğini de vurguladı.
1: Türkiye'nin uzay alanındaki en büyük gücü sadece sahip olduğu uydular veya geliştirdiği teknolojiler değildir. En büyük gücümüz genç ve nitelikli insan kaynağımızdır. Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden biri haline getirene kadar hedefimizden sapmayacağız.
2: ...77. Uluslararası Uzay Kongresi 108 ülkeden katılımla Antalya'da başladı. Kongrede Türkiye'nin uzay çalışmalarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuna NASA'dan övgü geldi. Türkiye'nin uzay bağımsızlığı için hazırlanan Gökbağı projesi de kongrede görücüye çıktı.

0: Uzay teknolojileri ve uzay üstüne çalışanları buluşturan dev etkinlik Antalya'da başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açılışını gerçekleştirdiği 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne 108 ülkeden 6893 delege ve katılımcı kayıt yaptırdı.
1: Bütün dünyanın en adil şekilde yararlanabildiği bir platform olması için bu kongre çok büyük bir kıymet, önem taşıyor olacak.
0: Kongrede uzay alanındaki kritik başlıklar, yuvarlak masa toplantıları, paneller, bildiri sunumları ve workshoplarla ele alınacak. NASA Başkan Yardımcısı Matt Anderson, Türkiye'nin bu alanda ciddi bir mesafe kat ettiğini söyledi.
2: Uzay Türkiye için ulusal bir öncelik ve Artemis anlaşmalarının imzalanmasıyla açıkça görülüyor ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye için bir ulusal öncelik haline gelmiştir. Dolayısıyla bu ortaklığı dört gözle bekliyorlar ve buradan nereye gideceğini göreceğiz.
0: Başta ana sponsor Aselsan olmak üzere Türk firmaları da alanda yerini aldı. Uçtan uca uzay yetkinlikleri küresel sahneye taşınıyor.
3: Böyle prestijli bir etkinlikte neleri farklı yapabiliriz diye bunun üzerine çalıştık.
0: Kritik teknolojiler ve görev yüklerinden uydu platformlarına, uçtan uca uydu sistemi çözümleri firmalar tarafından paylaşılıyor. Aselsan'ın sürdürdüğü 198 uyduluk Gökbağ projesinin ilk uydusu da yine kongrede ilk kez göreceğe çıkıyor. Gökbağ projesiyle 198 tane uydu birlikte görev yapacak. Türkiye'nin navigasyondan haberleşmeye kadar birçok alandaki uzayda bağımsızlığının simgesi olacak.

0: Fon soruşturması sonrası gözler piyasalarda. Peki bu soruşturma gölgesinde borsa rüzgarı nasıl esecek? Altın piyasasındaki dalgalı seyir daha ne kadar sürecek? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde.
1: Burada 455 bin kişilik tekil bir yatırımcıdan bahsediyoruz burada fon krizini yaşayan. Onun haricinde tabii piyasada 6 milyondan fazla kişi de aslında işlem yapıyor ve yatırım yapıyor. Burada baktığımız zaman Borsa İstanbul makroekonomik verilerle artık hareketlenmeye tekrar başladı.
2: Enflasyonda sürpriz düşüş yaşandı. Borsa için 12.700 sinyali geldi. Peki borsa rüzgarı nasıl esecek? Zor olan geride mi kaldı? Eylül ayında enflasyonun beklentilerin altında kalması piyasalarda pozitif hava oluşturdu.
1: Bugün bir enflasyon verisi aldık ve aylık enflasyonun beklentilerin altında gelmesi Borsa İstanbul'u pozitif yönde etkiledi ve şu anda sizin de dediğiniz gibi özellikle bankacılık endeksi öncülüğünde bir yükseliş izleniyor.
2: Derinleşen fon soruşturmasında Borsa İstanbul'da rüzgar pozitif esiyor. Peki borsa yatırımcısını orta ve uzun vadede neler bekliyor?
1: Bu sabah itibariyle de birçok rapor aldık aslında yurt dışı kurumlardan ve orada da birçok sektörümüz hakkında olumlu görüş yazılarını okuyoruz. Bunun sistematik bir risk olmadığını ve burada bazı fırsatların olacağının yabancı da farkında. Bu nedenle biz önümüzdeki aylarda yabancı girişinin Borsa İstanbul'a artacağını bekliyoruz. Bu yüzden bence yön borsada yukarı olacaktır.
2: Yaklaşık bir yıldır sarı metal dalgalı seyrediyor, yer yer düşüyor, yer yer yatay seyrediyor, yer yer yükseliyor. Peki denge arayışı yatırımcıya bir alım fırsatı sunuyor mu?
1: Yatırımcı bu geri çekilmeyi bir fırsat olarak da değerlendirebilir. Nasıl? Ons bazında bakacak olursak 3900 ons buralardan yukarı yönlü tepkilerin alınabileceği bir bölge. Gram altın fiyatına baktığımızda bankalar arası 5900 ve 6000 TL arası bir destek bandı bizim söylediğimiz. Yani portföydeki altın ağırlıkları eğer gram altın bazında 5900-6000 arasına gelirse bence bu ağırlıklar artırılabilir. Onun için altın yatırımcının panik olmasına gerek yok, acele etmesine de gerek yok. Uzun bir süre yatay bir bant arasında da dalgalanma görebileceğimizi düşünüyorum.
0: Elektrikli araç satışlarında her geçen gün artışlar yaşanıyor. 2026'nın ilk 7 ayında 91 binden fazla elektrikli araç satışı yaşandı. Satışların artışındaki en önemli etken olaraksa dizel ve benzinli araçlardaki yaşanan yüksek maliyetler olarak değerlendirildi.
3: Hem bütçe hem doğa dostu. Maliyeti ise kendisini amorti ediyor. Vatandaş tercihini elektrikli arabadan yana kullanıyor.
4: Araç alımında artık denklem değişiyor. Vatandaşlar dizel ve benzinli araçlar yerine artık elektrikli araçlara daha çok rağbet gösteriyor.
5: Elektrikli araçlar ülkemize ilk geldiğinde şarj noktası konusunda büyük sıkıntılar vardı ama şu an o kadar fazla şarj noktamız var ki yeterli olduğunu gördü insanlar. Dolayısıyla bu korkudan kurtulmuş oldular.
4: Şahsi araba alacağınızda elektrikli aracı tercih eder misiniz?
6: Tercih ederim. Yakıttan dolayı çok tercih ederim. Tasarruflu.
3: 2026 yılı Temmuz ayı itibariyle Türkiye'de trafikte yaklaşık 370 binin üzerinde elektrikli araç bulunuyor. Bu yükselişte ise 3 temel unsur var. Düşük maliyet, gelişen teknoloji ve yaygınlaşan şarj ağı.
5: Elektrikli araçlar her yeni teknolojide olduğu gibi insanlarda bir çekingenlik yarattı. Yollarda bu araçları gördükçe, kullandıkça bu korkudan kurtuldular.
4: Vatandaşın elektrikli araç tercih etmesindeki en önemli unsur aslında maliyet. Orta Doğu'daki gerilimin artmasıyla birlikte petrol fiyatları hızla yükseldi. Vatandaş da maliyeti düşürmek için tercihini elektrikli arabalardan yana kullandı.
5: Elektrikli araç kullandıkça kendini amorti eden bir araç. Elektrikli araçların kullanım maliyetleri hem periyodik bakım anlamında hem de yakıt anlamında çok daha düşük.
3: Hem bütçe dostu hem de aynı zamanda doğa dostu.
5: Elektrikli araçların karbon emisyonları neredeyse sıfır.
7: Elektrikli arabayı daha çok tasarruflu gördüğünden dolayı. Bu elektrikli araba hep yeni teknoloji olduğundan dolayı ilk önce korkuyorlardı işte efendim işte bu arabaların çözümü olur mu olmaz mı diye ama artık daha millet onu da düşünmüyor bence.
8: Çok mantıklı. Elektrikli tercih ederim. Hatta tok düşünüyorum. Bir dünya para. Benzin de öyle. Ben Giresunluyum. Şimdi Giresun'a gitsem mesela elektrikli araçta daha ekonomik.
9: Bence tok olursa tercih etmeli. Çünkü neden biliyor musun? Devletimiz yaptı onu. Gidiyorsun bir tane ne bileyim ismi cismi bilinmeyen araba alıyor. Alsana o zaman toku.
3: Önümüzdeki günlerde vatandaşın tercihi olan elektrikli araçları daha sık bir şekilde yollarda göreceğiz gibi görünüyor.

0: İhbar asılsız çıktı. Neyden bahsediyorum? Az önce Şanlıurfa'ya bağlanmıştık. Ankara-Şanlıurfa uçuşunu gerçekleştiren, 19'da Şanlıurfa uçuşunu gerçekleştiren uçakta bir ihbar yapılmıştı hatırlayacaksınız. Uçağın lavabosunda uçakta bomba olduğuna dair bir notun bulunduğu ifade edilmişti. Uçak tahliye edildi Şanlıurfa Havalimanı'nda ve gerekli aramalar yapıldı. İhbar sahte çıktı. Uçakta herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Havalimanındaki patlayıcı araması tamamlandı. Bütün yolcular mürettebat, güvenli şekilde geçtiğimiz dakikalarda uçaktan tahliye edilmişti. Güvenlik birimleri uçakta patlayıcı madde araması başlattılar. Çalışma başlatıldı. Ardından yaklaşık 1-1,5 saat, 2 saate yakın bir süredir arama devam ediyordu. Ve tüm seferler de durdurulmuştu Şanlıurfa'da. Ardından ihbarın asılsız çıktığı ortaya çıktı. Devam edelim. Yargıtay kira bedelinin emsallerden düşük olması durumunda 5 yıl beklenmeksizin kira tespit davası açılabileceğine hükmetti. Yargıtay, kira bedelinin belirlenmesinde sadece sözleşme tarihlerinin değil, kira ilişkisinin toplam süresinin ve raiç değerlerin de esas alınması gerektiğini vurguladı. İşte detaylar.
1: Kararın içeriğine baktığımız zaman öncesinden eski bir kiracı ve yenilenen kira sözleşmesi yapılmış. Bu kira sözleşmesine istinaden 5 yıl dolmadığı için kira tespit davası açılabilir diyor Yargıtay. Hukuk dairesi, yerel mahkeme istinaf açılamaz diyor. Yargıtay hukuk dairesi de açılabilir diyor.
2: Düşük kira ödeyenlere kötü haber Yargıtay'dan geldi. 5 yıl hesabı değişti. Yargıtay kira sözleşmesi yeni olsa bile emsalden düşük kira bedeli için 5 yıldan önce kira tespit davası açılabileceğini hükmetti.
3: Kendinize uygun bir daire buldunuz, kira bedelinde anlaştınız, kiralama süresinde mutabık oldunuz, bir kira sözleşmesi oluşturdunuz. Peki kira sözleşmesi kiracı için neden kritik?
1: Kira sözleşmesi yazılı da yapılabilir, sözlü de yapılabilir. Yani şekil şartı olarak yazılı yapılmak zorunda değildir. Ama elbette ki söz uçar, yazı kalır. Misali kira sözleşmesinin yazılı olmasıyla birlikte, elimizde bir kira kontratının olmasıyla birlikte hem kiracıya hem de kiraya verene ilişkin temel haklar sağlayabilir. İlerleyen zamanlarda hukuki bir uyuşmazlık olduğu zaman yazılı bir şekilde ispat açısından işe yarayabilir ki işe de yarıyor zaten.
3: Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren bir karar geldi. Eğer kira bedeliniz çok uygunsa ve emsallerin altında kalıyorsa ev sahibinin kira tespit davası açmak için 5 yıl beklemesine gerek yok.
2: Yüksek Mahkeme uzun süredir aynı konutta oturan ancak yakın zamanda sözleşme yenileyen kiracıları ve mülk sahibini ilgilendiren, dikkat çeken bir karara hükmetti. Eski kiracının ödediği kira piyasa raicinin çok altında kaldıysa, yeni sözleşmenin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile kira tespit davası açılabilecek.
1: Bu son zamanda ve çok da konuşulan Yargıtay Hukuk Dairesi tarafından verilen emsal kararda şöyle bir karar verildi ve lanse edildi. 5 yıl dolmadan kira tespit davası açılabilir. Böyle bir durum aslında bu şekilde algılanmaması gerekiyor. Evet, kararın içeriği bununla örtüşüyor ama tamamen doğrudan bizim 5 yılımız dolmadan kira tespit davası açabiliriz sonucuna ulaşmıyoruz. Burada öncelikli olarak şartların sağlanması gerekir ve davanın her koşuldaki o şartlarına göre uygunluk göstermesi gerekiyor ki bu davanın şartları gerçekleşsin.
2: Peki bu karar tüm kiracıları kapsıyor mu?
1: Bunların evveliyatı olan bir kira sözleşmesi var. Çok eski bir kiracı ve yenilenen bir kira sözleşmesi var. Bu sebepten dolayı aslında Yargıtay kira tespit davasının açılabileceğini söylüyor. Buradaki dosyanın durumuna, kira sözleşmesinin müddetine, kirayı verenle kiracı arasındaki olan ilişkiye bağlı. Yani doğrudan direkt biz bu emsal karara göre kira tespit davası açılabilir diyemeyiz.
0: Çorum dünyanın önde gelen gastronomi organizasyonlarından biri olan San Sebastian Gastronomica'da eşsiz lezzetlerini dünyaya tanıtıyor. İspanya'nın San Sebastian kentinde düzenlenen ve bu yıl 28.'si gerçekleştirilen dev organizasyonda Çorum Belediyesi'nin açtığı stand ilk günden itibaren ziyaretçilerin akınına uğradı.
4: Çorum, binlerce yıllık mutfak kültürünü dünyanın önde gelen gastronomi organizasyonlarından San Sebastian Gastronomica'da dünyaya tanıtıyor. İspanya'nın San Sebastian kentinde 5-7 Ekim tarihleri arasında 28.si düzenlenen San Sebastian Gastronomica'da Çorum Belediyesi tarafından açılan Çorum Gastronomisi standı organizasyonun ilk gününden itibaren yoğun ilgi görüyor.
5: Gastronomi alanında Şampiyonlar Ligi'nde şehrimiz en üst düzeyde, tam da gastronomikanın en merkezinde, şöyle etrafa baktığımız zaman gerçekten en yoğun standın Çorum standı olduğunu görüyoruz.
4: 2026 yılında ülke düzeyinde Gürcistan'ın yer aldığı Gastronomica'da Çorum şehir ölçeğinde etkinliğe katılan tek il olarak öne çıkıyor. Çorum Belediyesi'nin Gastronomica'ya davet edilmesi şehrin gastronomi alanında yürüttüğü uluslararası çalışmaların önemli bir sonucu olarak değerlendiriliyor.
5: Sadece standta da kalmıyoruz. Burada bize tahsis edilmiş mutfakta sürekli gastronomi ürünlerimizi üretecek şehirlerimiz. Burada onlar ürünlerimizi üretiyorlar.
4: Gastronomica kapsamında Çorum mutfağının farklı yönleriyle tanıtılması amacıyla özel etkinliklerde gerçekleştiriliyor.
5: Özellikle iki etkinlik de bizim çok değer verdiğimiz etkinliğimiz. Bir tanesi Minimar Sarayı. Minimar Sarayı'nda çok özel, çok güzide, seçkin bir gruba Çorum'un gastronomisini tanıtma sarayda. O saray mutfağından ait bizim gerçekten birbirinden değerli damak çatlatan lezzetlerimizle dünyada bu işin öncüsü olan, gastronomi alanında öncüsü olan taraflara onu anlatma imkanımız Myanmar Sarayı inşallah olacak. Ayrıca burada Fuka Salon diye bir salonumuz var. O salonda da yine bizim kendi gastronomi ürünlerimizle ilgili farklı şovlarımız olacak.
4: Çorum gastronomisi standında büyük bölümü coğrafi işaretli olmak üzere 40'tan fazla ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
0: Sonbahar biraz hastalık mevsimi, haliyle herkes bağışıklığını güçlendirme peşinde. Bunun yolu farklı besinlerden geçse de turşunun sofralardaki yeri de ayrı. Farklı çeşitleriyle damakları şenlendiriyor, içeriğinde bulunanlar da bünyeyi kuvvetlendiriyor. Peki tüketirken nelere dikkat edilmeli? Tarihi bir turşucu da ustasına sorduk.
6: Kapaklar açıldı, turşular tabaklara doldu. Salatalık, lahana, biber tezgahlardaki yerini aldı. Kimi tek bir çeşidi seçti, kimi hepsinden istedi. Sofraların ekşi konu için kış hazırlığı başladı.
7: Turşuyu seviyor musunuz?
8: Turşuyu kim sevmez ki? Turşu sevilir tabii.
7: Şimdi hazır soğuk havalar da geliyor. Tüketiyor musunuz bol bol?
8: Yani fazlasıyla tüketiyoruz. Zaten çocuktan beri Anadolu'nun kültürü bu. Annelerimiz yapar, biz yeriz. Turşu da vazgeçilmezimiz.
7: Ekşisiyle yüzleri buruşturuyor, çıtırtısıyla iştahları açıyor. Hazır havalar da serinlemişken turşu sofralardaki yerini alıyor.
6: Tabii sadece lezzet de değil. Turşu doğal bir antibiyotik aynı zamanda. İşte bu nedenle hastalıkların yayıldığı bu mevsimde sofralardaki yerini daha da sağlamlaştırıyor. Kavanozlar rengarenk ama o beklenen çıtırtıyı yakalamak kolay değil. Sebzenin seçimi, hazırlanışı, bekleme süresi, her aşamanın lezzette payı var. Evde turşu kuranların merak ettiği püf noktaları ustasına sorduk.
9: 20-30 arasında asitik asit bulunuyor. Yani bu turşunun sadece turşu yiyorsunuz ama turşu yemek oluyorsunuz. Hiçbir faydasını, antibiyotin şifasını göremiyorsunuz. Bu kaya tuzu, bahsettiğim kaya tuzunun içinde 120 kalsiyum var. Bu kalsiyum bağırsak sistemlerimize, vücut bağırsaklarımızın çalışmasına daha iyi sürdürülebilir gösterilmekte. Tabii sezonu yeni açtığımız için daha çeşitlerimiz gelecek. Bir 40 çeşit turşumuz var, spesiyel turşularımız da var 50 çeşit olmak üzere. Daha yeni yeni toparlanmaya başlıyoruz. Yeni hazırlıklarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.
6: Kimi kuru fasulyenin yanında arıyor, kimi pilavın. Bazıları içinse küçük bir tabak turşu yeterli.
10: Vücuda da çok faydası var. İnsan şeyine de, nasıl diyeyim, metabolizmasına da çok faydası var. Özellikle kışın herkese tavsiye ediyorum, turşuyu mutlaka tüketsinler. Hastalıklardan da koruyor. Onu da söyleyeyim yani.
6: Lezzeti kadar beslenmedeki yeri de merak ediliyor. Doğal fermentasyonla hazırlanan bazı turşular bağırsak sağlığını destekleyebilen canlı mikroorganizmalar içerebiliyor.
9: Turşu yiyorsunuz, hem turşu yediğinizi anlıyorsunuz, sağlıklı bir şekilde tüketiyorsunuz efendim.
7: Peki şunu da soralım. Şimdi evlerde de turşu hazırlıkları başladı. Özellikle tabii biz kütür kütür bir turşu istiyoruz. Fakat böyle yumuşak da olduğu oluyor. Var mıdır bir püf noktası?

0: noktası?
1: Yani şöyle, bu müşterilerimiz de bazıları kendi evlerinde yapıyorlar. Bazen diyorlar aynısını söylediğiniz gibi şikayetlerle geliyorlar. Çok tuzlu oluyor veya tuzsuz oluyor, yumuşak oluyor, kutur olmuyor. Bunun bir püf noktası şöyle söyleyeyim. Yani tuzu az verirseniz turşu yumuşar. Tuzu fazla verirseniz kurtarma şansınız olur ama bir aradaki bir dengelebilirliği korumak tabii önemli. Yani bir kiloya 50 gram arasında tuz atmanız yeterli olur bizim için.
2: Bu iştah açıcı haberle bu bölümü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

0: Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ultiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Osi, bu hafta kazanır mıyız?
3: %20'yi kazanırız.
2: Ne? %20 mi?
4: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
5: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.
1: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
3: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
2: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
4: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
3: Ya ne olacağını?
2: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Me. Almış reklamın ruhunu. Aferin.
5: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
6: 5G!
5: Türksel!
6: 5G!
5: Türksel!
6: 5G!
5: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
2: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
7: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
8: Aynen.
9: Akımlar akıyormuş.
8: Akıyoruz.
2: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
10: Güzel.
2: Sen ne yapıyorsun?
11: Ben bir şey yapmıyorum abi.
2: Sen Türkcelli misin?
11: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
2: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
12: Türksel gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
13: Türksel'lere bağlan hayata.
14: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
15: Türkiye Sigorta, gücü adında.
16: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
17: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesap...

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan aile birliğine verdiği önemi aile fest ziyaretiyle bir kez daha gösterdi. Rami Kütüphanesi'nde ailelerle buluşan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aile festi ziyaret etti. Ailelerle buluştu, sohbet etti. Festivalin heyecanına ortak oldu.
2: Aleyküm selam, yolun açık olsun.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen aile festi ziyaret etti. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı tarafından düzenlenen festival farklı kuşakları aynı çatı altında buluşturuyor. Ailelerin birlikte vakit geçirmesine imkan sunan etkinlikler on binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya seyahati öncesinde festival alanına geldi. Ailelerle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen aile ve nüfus 10 yılı kapsamında düzenlenen festivalde aile bağlarının güçlendirilmesi ve kuşaklar arası dayanışma öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti de aileyi merkeze alan bu buluşmaya destek oldu. Çocukların Tayyip Dede sloganları ve ailelerin duygusal anları kameralara yansıdı.
0: Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan hakem Yasin Kolla, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Dosyada yasa dışı bahis ve hakem atamalarına müdahale iddiaları da yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kolla, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadeleri alındı. Yasin Kol, Göktuğ Hazar Erel tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen her iki isim de tutuklandı. Dijital materyallerin ve masak kayıtlarının incelendiği dosyada Kol'a ilişkin yasa dışı bahis iddiaları yer alıyor. Hakem atamalarına ilişkin yazışmalar üzerinden Yasin Kol'un bazı karşılaşmalarda görev yapacak hakem kadrosunun belirlenmesine müdahale ettiği iddiası da araştırılıyor. Aynı soruşturmada MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi daha önceden tutuklanmıştı. Süper Lig hakemi Yasin Kol'un emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Kol, hesaplarındaki yüksek işlem hacminin kendisine ait olmadığını savundu. Hakem soruşturması kapsamında tutuklanan Süper Lig hakemi Yasin Kol'a ilişkin MASAK raporu ortaya çıktı. Banka hesaplarındaki işlem hacmi 2020'den itibaren ciddi artış gösterirken sadece 2026 yılında hesabına 22.3 milyon lira para yatırıldığı tespit edildi. Yasa dışı bahis oynadığı iddiası gündeme gelen hakem Kol hesabındaki yoğun para trafiği için borç savunması yapmıştı. Yasin Kol'un hesap hareketlerinde diğer hakemlerle para transferleri de var.
3: Süper Lig hakemi Yasin Kol'un hesapları mercek altına alındı. Milyonlarca liralık para trafiği ortaya çıkarıldı. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un MASAK raporu ortaya çıktı. 2026 yılında hesabında ciddi işlem hareketleri görülen Yasin Kol'a sadece 2026'da 22,3 milyon lira para yatırıldı.

0: Soruşturma kapsamında Yasin Kol'la ilgili suçlama yasa dışı bahis olarak öne çıkıyor. Bu suça dayanak olan unsursa MASAK raporlarıydı. Yasin Kol'un para transferleri konusunda ortaya konan raporda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Kol'un hesaplarında 2012 ile 2026 yılları arasında toplamda 5.978 işlem yapıldı. O hesaplardan 72.1 milyon lira çıktı. 62.5 milyon lira giriş tespit edildi. Yasin Kol'un hesaplarında özellikle 2020 yılından sonra belirgin biçimde bir artışın yaşandığı, işlem hacminde hesabındaki artışın da 2024 ve 2026 yıllarını kapsayan dönemde hızlandığı, para girdi çıktılarının ve 2026 yılında yaklaşık 22,3 milyon lira girişe karşılık 40,8 milyon lira çıkış olduğu tespit edildi. Bununla birlikte soruşturma dosyasında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla Hakem Yasin Kol arasında hakem atamaları konusunda konuşulanlar da yer aldı. İngilizce bilmediği için FIFA kokartı takamayan Yasin Kol'un hakem atamalarındaki rolü sorgulandı. Sadece bu da değil. Yasin Kol'un hesap hareketlerinde diğer hakemlerle para transferleri tespit edildi. Raporda Kol'un aynı maçta görev aldığı bazı hakemlerle para transferleri gerçekleştirdiği kaydedildi. Yasin Kol'la aynı maçta görev alan hakemlerle aynı adı taşıyan 64 karşı tarafla yapılan bankacılık transferlerinin %50'sinin birlikte görev alınan maçın 3 gün öncesiyle 2 gün sonrası arasındaki dönemde gerçekleştiği belirtildi.
1: Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma 20 Nisan'da tutuklanan şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesiyle genişletildi. Etkin pişmanlık ifadeleri, CİMER ihbarları üzerine dinlenen tanıkların anlatımları ve rüşvet verdiği öne sürülen şüphelilerin beyanları da dosyaya girdi. Telefon ve baz istasyonu kayıtlarıyla MASAK hesap hareketleri incelendi. Başsavcılık açıklamasına göre bazı belediye çalışanlarının rüşvet olarak yüksek tutarlı hediye kartları ve döviz aldığına ilişkin tespitlere ulaşıldı. Bazı firma sahiplerinin de bu kartları temin ettiği ve döviz cinsinden ödeme yaptığı ileri sürüldü. Dosyadaki bir diğer iddia ise çöp konteyneri alımları ile ilgiliydi. İmar ve iskan işlemleri bulunan firma sahiplerine sözde çöp konteyneri aldırarak maddi menfaat sağlandığı öne sürüldü. Başsavcılık bu iddiaya ilişkin bulguların dijital materyal incelemelerinde elde edildiğini bildirdi. Operasyonda Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, eski başkan yardımcıları Murat Korkmaz ve Leyla Terzi ile başkan yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse gözaltına alındı. Temizlik Hizmetleri Müdürü Cihan Karakaş, iki belediye çalışanı ve 5 şirket ortağı da gözaltına alınanlar arasındaydı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Savcılık işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Murat Güneş, Leyla Terzi, Mustafa Anılaltan, Cihan Karakaş, Halim Bak tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'ye sessiz sedasız bir ziyaret gerçekleştirdi. İmamoğlu görüşmesi sonrası ne kameraların karşısına geçti ne herhangi bir mesaj paylaştı. Görüşmeye dair açıklama yapılmadı ama son siyasi gelişmelerin konuşulduğunu tahmin etmek zor değil. Zira Özel istifa eden başkanları yeni partiye çekemedi. Üstüne fon soruşturmasından oy devşirme planı da tutmadı. Detaylar analiz haberimizde.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 3 ay sonra Silivri'nin yolunu tuttu. Suç örgütü elebaşı sanığı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Ancak bu kez ziyaretin sessiz sedasız yapılması dikkati çekti. Oysa Özel daha önceki ziyaretlerinde kameraların karşısına geçiyor, uzun uzun açıklamalar yapıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyordu. Ancak bu kez öyle olmadı.
3: Geldik biz, dünden beri diyoruz. Geldik, sessizce izleyeceğiz.
2: Görüşmenin içeriğine ilişkin cezaevi çıkışında herhangi bir detay paylaşmayan Özgür Özel, ziyaretin hemen ardından doğrudan Ankara'ya hareket etti. Görüşmeye dair bilgi paylaşılmadı. Ancak son siyasi gelişmelerin de

0: değerlendirildiğini tahmin etmek güç değil. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesine karşın yeni partiye yüz vermemesi,
1: ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da keza aynı şekilde yola bağımsız devam etmesi yeni parti içinde büyük hayal kırıklığı oluşturdu.

0: Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar.
1: İşte bu yüzden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partiyi bir arada tutmakta zorlandığı gibi fon vurgunu üzerinden oy devşirme siyasetinde de çuvalladı. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net bir tavır ortaya koydu. Özel yolsuzluktan tutuklanan yol arkadaşlarıyla yol yürürken Erdoğan milletin yanında saf tuttu.
0: Şimdi kardeşlerim, Eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve diğer kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tavrı Özel İmamoğlu ikilisinin kimyasını bozdu. Yeni partinin hesabı yine şaştı.
0: Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin. Bize inansın. İster belediyelerde, İster sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak.
1: Zira fon soruşturmasında Özel'in deyimiyle külliyeye yakın isimlerin de aralarında bulunduğu 85 kişi şimdiye kadar tutuklanarak cezaevine gönderildi ve tüm sanıklar yargıya hesap verecek.

0: Gazze ve Batı Şeria'da İsrail zulmü sürüyor. Ateşkese rağmen saldırıları sürdüren İsrail, 3 Filistinlinin şehit olmasına yol açtı. Batı Şeria'da ise işgalci Yahudiler Filistinlilere saldırdı.
1: Dünya sessiz kalmıyor, yaşananlara göz yummuyor. Gazze şeridinde İsrail soykırımı ateşkese rağmen sürerken uluslararası toplumda İsrail'e tepkiler çoğalıyor. Amerikalı sinema oyuncusu Angelina Jolie sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Google'ın uydu görüntülerine yansıyan soykırımcı İsrail'in Gazze'deki yıkımını paylaştı. Google Earth, fiziksel yıkımı sıra dışı açıklıkla ortaya koyuyor ifadesini kullandı. Ancak bunun arasında yaşamanın ne anlama geldiğini, öldürülen ailelere ne olduğunu ve yaşayanlar için hayatın nasıl olduğunu gösteremiyor dedi. Jolie, yıkım görülüyor, ihtiyaçlar biliniyor. Önemli olan şimdi bu ihtiyaçları karşılanıp karşılanmadığı değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 4. Filistin Festivali düzenlendi. Filistin'e destek veren göstericiler, Müslüman karşıtlığıyla bilinen bir grupla karşı karşıya kaldı. Siyatgek Stadyumu önünde gruplar karşılıklı sloganlar attı. Yaşanan arbedede güvenlik güçleri iki grubu ayırmak için yoğun çaba harcadı. İngiltere'de de İngiltere Yeşil Parti üyeleri Siyonizmi bir ırkçılık biçimi olarak ilan etmişti. Önerge metninde Siyonizmin Filistinlilerin tarihi ve süre gelen bir şekilde insanlıktan çıkarılmasına ve mülksüzleştirilmesine

0: ettirilmesine neden olduğu ifade ediliyordu. İsrail, kendisi de Yahudi olan parti lideri Zek Polanski'ye İsrail'e giriş yasağı getirdi. Bir teknoloji zirvesinde ise Filistin yanlısı aktivistler Google'ı protesto etti. Göstericiler soykırım için teknolojiye hayır sloganları attı. Askeri yapay zeka ile İsrail'le olan teknoloji sözleşmeleri arasındaki bağlantıları protesto ederek zirveyi sekteye uğrattılar. Tüm tepkilere rağmen Gazze şeridinde İsrail soykırımı devam etti. İsrail ordusu Han Yunus kentinde sivilleri hedef aldı, Beit Lahia'da hava saldırısı düzenledi. Yemen Es-Said Hastanesi yakınında Filistinlilere ateş açıldı. El Havuz bölgesinde ise bir araç vuruldu. Birçok bölge bombardımana tutuldu. Saldırılarda şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail zulmünün hedefinde olan Batı Şeria'da da saldırılar dinmedi. Batı Şeria'da Filistin halkının direniş sembolü olan zeytin hasadı yasa dışı Yahudi işgalcilerin hedefindeydi. Ramallah'ta çok sayıda Filistinli yaralandı, onlarca ağaç ve araç ateşe verildi. Ekipmanlara el konuldu. Filistinli yetkililer saldırıların ardında toprak gaspı planı yattığı uyarısında bulundu.
1: Yunanistan'ı Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e bağlaması planlanan Girisi Interconnected elektrik kablosu projesi Ankara-Atina arasında gerilimi yükseltiyor. Yunan basınına göre Yunanistan bu krize Fransız şirketlerle çözüm bulacak.
0: Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de gerilim sürüyor. Gerilime neden olan denizaltı elektrik kablosu projesinin düğümünün bu ayın sonunda çözülmesi hedefleniyor. Yunan basını ilerleme sağlayacak bir formülün bulunmasına çok yaklaşıldığını yazdı. Gerilimin kaynağı Yunanistan'ı Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e bağlaması planlanan Great Sea Interconnector elektrik kablosu projesi. Bölgedeki hukuki pozisyonlar tartışmalara yol açarken Atina çözüm bulma derdinde. Yunan basınına göre Fransız üreticiler krize çözüm bulacak. Fransız Nexans şirketi Ankara'nın önceden koordinasyon şartını dikkate alacak. Doğu Akdeniz'de deniz tabanında yapılacak faaliyetler konusunda Türkiye'yi önceden bilgilendirecek. Habere göre Ankara bilgilendirmeyi izin olarak kabul edecek. Yunan-Fransız tarafı ise Türkiye'ye bilgi verilmesinin onay talebi anlamına gelmediğini savunacak. Böylece tarafların kendi pozisyonlarından geri adım atmadan projenin önü açılacak. Ancak Ankara ile krizin çözülmesine yönelik yapılan hazırlıkların sonuç verip vermeyeceği sahada görülecek. Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayi İsrail basınından Makor Rishon'da geniş yer buldu. Makor Rishon'da yayımlanan analizde Türkiye artık yalnızca silah tedarikçisi olarak görülmüyor. Aynı zamanda Avrupa güvenliğinde stratejik ortak olarak konumlanmak istiyor. Analizde Türkiye'nin NATO'daki askeri gücü savunma ihracatındaki yükselişi dikkat çekti. Ankara'nın Avrupa ülkeleriyle geliştirdiği savunma işbirlikleri vurgulandı. Türkiye olmadan Avrupa güvenliği kurulamaz diyebiliyoruz sözlerine yer verildi. Türkiye'nin savunma ihracatındaki artış da analizde önemli bir başlık olarak yer aldı. Haberde eskiden bir yılda elde ettiğimizi şimdi bir haftada elde ediyorlar değerlendirmesinde bulunuldu.

0: ABD-İran arasında süren gerilimde taraflar tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda 7 şartı ABD'ye dayatırken ABD Başkanı Donald Trump ise karar aşamasında olduğunu dile getirdi.
1: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında süren savaşta belirsizlik hakim. İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için 7 şartta ısrar ederken Amerika Birleşik Devletleri hala karar verme aşamasında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump koşulları değerlendiriyor.
2: İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tek soru şu, biz bu süreci kolay

0: Yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?
1: İran, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı koz olarak kullanmaya devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İslamabad mutabakatı temelinde 7 şartımız yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacaktır dedi. İki ülke arasında Katar'ın arabuluculuğunda mesaj trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, son olarak New York'ta ana hatlarını açıkladığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planı değerlendirmişti. Bu planın aracılar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini sunduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiği mesajı incelediklerini belirtti. İran'da savaş psikolojisi halkı da derinden etkiliyor. Ülkede başlatılan can feda kampanyasıyla siviller savaşa hazırlanıyor. Başkent Tahran'da kurulan tatbikat alanında silah kullanmanın yanı sıra roket atar sistemleri hakkında eğitim veriliyor. Haftada 6 gün verilen eğitimlere kadınlar ve erkekler ayrı ayrı katılıyor. Kadınlara haftada 3 gün 3'er saat eğitim verilirken erkekler daha uzun süreli eğitime tabi tutuluyor.
2: Biz İran milleti tehlike ortaya çıktığında ülkemizi savunabilmek için birlik olmalı, hazırlıklı ve iyi eğitimli olmalıyız.
1: Amerika Birleşik Devletleri ise bölgedeki askeri faaliyetlerde farklı bir adım attı. İngiltere'deki Rafferty Hava Üssü'nde konuşlu tüm uzun menzilli B-1 Lancer ağır bombardıman uçaklarını geri çekti. Henüz ayrıntıları açıklanmayan yeni bir tehdit nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana üslerine döndü. Amerikalı yetkililer uçakların bölgedeki farklı bir üsse kaydırılması yerine doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne geri götürülmesinin oldukça sıra dışı bir adım olduğunu vurguladı. Uçakların geri çekilme kararı, üssü hedef alan İran bağlantılı bir komplo iddiasıyla yürütülen soruşturmanın hemen ardından geldi. 27 Eylül'de üs yakınlarında patlayıcı ve terör şüphesiyle 23 ile 25 yaşları arasında 5 İngiliz vatandaşı gözaltına alınmıştı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada İran'ın olayın arkasında olduğuna dair güçlü göstergeler bulunduğunu söylemişti. Öte yandan İsrail merkezli Valla haber sitesi ise yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da olası gerilime karşı hazırlık kapsamında İsrail'e ek asker ve uçak göndermeye hazırlandığı öne sürüldü. Olası geniş çaplı çatışmada İran'da vurulabilecek hedefler üzerinde çalışmalar yapıldığı bildirildi. İran ise Starlink'in İran'daki izinsiz faaliyetlerine karşı Norveç'i suçluyor. İran Dışişleri Bakanlığı Norveç'in Tahran Büyükelçisini çağırdı. Norveç'in Uluslararası Telekomünikasyon Birliği nezdinde Starlink uydu sistemlerinin bildiriminden sorumlu taraf olarak gerekli adımları atmadığı bildirildi.
3: Ukrayna-Rusya savaşında taraflar tam 5 yıldır patinaj yapıyor. Cephe hattındaki bataklığa saplanmış görüntü tarafları alternatif mücadele alanlarına da itiyor. Rusya Avrupalıları fiyatı 10 kat artan doğal gaz faturalarıyla korkutuyor. Avrupa Rusya ekonomisini iflas ettirme tehdidine sarılıyor. Almanya Şansölyesi Merz Kiev ziyaretinde anlamsız savaşı bitirelim mesajı verdi. Ancak taraflar nasıl uzlaşacak sorusunun şimdilik bir yanıtı yok.
0: Siz eskiden 1000 metreküp gazı 150 dolara satıyorduk. Bu çok pahalı demiştiniz. Şimdi 1000 dolar ödüyorsunuz ve depolama tesisleri boş olduğu için bu kış fiyat 1500 dolara ulaşacak. İstediğiniz şeyi aldınız.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı liderlerden umudunu kesmiş olmalı ki faturayı doğrudan ödeyenlere sesleniyor. Zira cep yakan doğalgaz faturaları sayesinde seçmenlerin liderlere baskı yapabileceğini ve bir barış masası kurulabileceğini düşünüyor.
0: Eğer bir sahnede bir silah asılıysa er ya da geç patlaması gerekir.
1: Ancak aynı zamanda savaşın yayılması ihtimalinden de endişeli olduğu belli. özellikle de NATO'dan. Eğer Rus

0: Rusya'ya doğrudan bir saldırı söz konusu olursa, bu durumda Kaliningrad'a yönelikse elimizdeki tüm silahları kullanma meselesi derhal gündeme gelecektir.
1: Putin, ülkesinin nükleer güç olduğunu sık sık hatırlatma ihtiyacı hissediyor. Zira konvansiyonel savaşta tarafların patinaj yaptığının farkında. Putin, Avrupa'yı enerji fiyatlarıyla tehdit ediyor. Ancak kendi ülkesinde de Ukrayna'nın rafinerilerine yönelik saldırıları sebebiyle yakıt sıkıntısı olduğu bir gerçek. Hatırlanacağı üzere daha önce Rusya tarafından eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kullandığı tren hattındaki bir başka lokomotif vurulmuş, İstanbul'daki barış anlaşmasını o dönem sabote eden Johnson'a net bir mesaj verilmişti. Putin benzer bir gözdağı hamlesini bu kez Almanya Şansölyesi Merz için yaptı. Merz'in Kiev'e ulaşmasından kısa bir süre sonra Ruslar Dinyeper üzerindeki Kuzey Köprüsü'nü bombaladı. Özetle Putin yönetimi kontrollü bir şekilde tansiyonu yüksek tutmaya devam ediyor. Almanya Şansölyesi Merz'in yaptığı açıklamalar Putin'in mesajının anlaşıldığını gösteriyor.
2: Huzurlu bir pazar sabahındaydık. Birden Kiev'de hava saldırısı alarmı çaldı. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Sayın Putin, bu anlamsız savaşı durdurun. Görüşmelere hazırız. Bu savaşın sona ermesi hakkında konuşmaya hazırız.
3: For Ukraine and for Germany.
1: Merz, Kiev'e cebinde 1.3 milyar avroluk bir destek paketiyle gitti. Ancak Avrupalıların Ukrayna faturasını ödeme konusunda artık eskiye göre daha isteksiz olduğu da ortada. Konvansiyonel savaşta taraflar mesafe alamıyor. 5 yıldır bir patinaj hali söz konusu. Bu yüzden de Rusya Avrupa'yı enerji silahıyla vurmaya çalışırken Avrupa'da Rusya ekonomisini çökertme planına sarılmış vaziyette. Özetle bu kış iki taraf için de zor geçecek gibi görünüyor.
4: Teknofest Güneydoğu'da çok büyük bir teveccüh gördü. Güçlü bir rüzgar estirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'dan çok dikkati çeken bir mesaj verdi. Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz dedi. Biz de bu cümle üzerinden bir analiz haber hazırladık.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi hayatı boyunca mazlumun yanında durdu, zalime karşı mücadele verdi. Bugünlerde unutuldu belki ama Erdoğan milyonların hayatı için yeri geldi siyasi hayatını da ortaya koydu. Suriye'deki iç savaşta ülkenin bölünmesinin önüne geçerken 4 milyon Suriyeli mazluma kol kanat gererken hem inancının gereğini yapıyordu hem de insanlığının.
5: Komşumuz Suriye'de. Elinde 1 milyon insanın kanı olan zalim rejim devrildi. Yerine Türkiye'nin çok yakın dostu bir yönetim geldi. Şimdi entegrasyon süreciyle oradaki terör sorunu çözülüyor. Irak'ta aynı şekilde yıllardır güvensizliğin olduğu yerlerde güvenlik ortamı tekrar tesis ediliyor.
1: Ve bugün geldiğimiz noktada milyonların duasında Erdoğan'ın adı geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kardeşlik sancağını açtı ve o sancağın altında toplanma çağrısı yapıyor.
5: Türkler, Kürtler, Araplar olarak bundan tam 838 sene önce Kudüs-ü Şerif'i Haçlılardan kurtaran Şark'ın sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda olduğu gibi kenetleniyoruz, omuz omuza veriyoruz. Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. İnşallah çok daha güzel günleri hep beraber göreceğiz.
1: Teknofest Güneydoğu'dan yansıyan görüntüler, bölge insanının pırıl pırıl evlatlarının verdiği mücadele, Türkiye'nin geleceğine imza atma azmi, işte tüm bu anlayışın, sürecin bir yansıması.
5: Türkiye yüzyılı, Teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır. Buradaki gençler, bu milletin yüz akıllı,

0: hakkıdır. Bu ülkenin göz bebeğidir. Müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreci sabote etmeye çalışanlara da net mesajlar veriyor aslında. Başaramadınız, başaramayacaksınız diye bir meydan okuma içinde.
0: Terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek. Irak'tan Suriye'ye, İran'dan Lübnan'a coğrafyamızda huzurun, barışın, ekonomik kalkınmanın egemen olmasını kimse durduramayacak.
1: Tüm bu ateş çemberi içinde Eylül ayında 26 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracatı yapıldı. İhracat bu yıl %5,2'lik bir büyümeyle 211 milyar dolara ulaştı. Bu rakam da yine Cumhuriyet tarihinin rekoru. Özetle Türkiye istikrarı tahkim ettikçe, komşularının birlik dirliğine katkı sundukça hem gönülleri kazanıyor hem refah payını artırıyor. Bu yüzden Erdoğan'ın kardeşlik sancağı anlamak isteyenler için çok büyük mesajlar içeriyor.
2: Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, Teknofest'te habercilikte güvenilirliğin önemini anlattı. Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmak için çalıştıklarını belirten Karagöz, yapay zeka kullanımına ilişkin etik rehber hazırladıklarını açıkladı.
3: Teknoloji değişti, haberin aktarımı hızlandı. Güvenilir bilgiye ulaşmanın önemi ise arttı. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Şanlıurfa'daki Teknofest'te haberciliğin geçirdiği dönüşümü anlattı. Küme Vakfı'nın düzenlediği küre konuşmaları etkinliğinde konuşan Karagöz, mağara resimlerinden telgrafa, televizyondan yapay zekaya uzanan süreci değerlendirdi. Yeni dönemde habercilikte belirleyici unsurun güvenilirlik olduğunu vurguladı.
4: Hakikat arayışını küresel düzeyde sürdürmeye devam ediyoruz. Gazze'deki soykırımı dünyaya en fazla, en güçlü, en etkili şekilde duyuran haber ajansı olduk. Kuruluş misyonumuza uygun olarak hakikatin peşinde ve emperyalizmle mücadele etmek suretiyle Teknofest'te yerimizi alıyoruz.
3: Karagöz, ajansın Teknofest paydaşlığını da bu misyonla örtüştüğünü belirtti. Festivaldeki gençlerin yüksek motivasyonuna dikkat çekti.
4: İlhamımız yüksek, motivasyonumuz yüksek, çalışkanlık ve disiplinimiz yüksek. Dolayısıyla bu Teknofest rüzgarının ve kuşağının önünde hiç kimse duramaz, direnemez.
3: Söyleşinin ardından soruları yanıtlayan Karagöz, yapay zeka kullanımına yönelik hazırlıkları da paylaştı.
4: Evet, yapay zekayı çok etkin bir şekilde kullanıyoruz ve onun etik kodlarına ilişkin bir çalışmamız da var. Yani nerede yapay zekayı kullanacağız, nerede kullanmayacağız ve yapay zekayı kullandığımız zaman bunun etik kodları ne olacak, bir rehber hazırlığımız var.
2: Halilliye Belediyesi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğinde hayata geçirilecek Halilliye Keşif Kampüsü için önemli bir adım daha atıldı. Kampüsün kurulum ve işletmesine ilişkin ortak hizmet protokolü Halilliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'la T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır tarafından imzalandı.
5: Gençliğe gerçekten iyi yatırım yapıyoruz Halilliye Belediyesi olarak. Şu anda da Keşif Kampüsümüzün inşası devam ediyor.
3: Bir taraftan inşaat devam ediyor, diğer taraftan gençler için önemli imzalar atılıyor.
5: Bizler kurumlar olarak, belediye olarak gençlerimize sürekli yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bilim, sanayi ve teknoloji üzerine de şu anda Türkiye'de belki dördüncüsü olacak Keşif Kampüsümüzün inşasına başlamış durumdayız.
3: Halilliye Belediyesi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerine katkı sunacak Halilliye Keşif Kampüsü'nün kurulum ve işletmesine ilişkin ortak hizmet protokolü imzalandı.
5: Tabii ki işi bilenden, ekmeği ekmekçiden al misali. T3 Vakfı da bu konularla ilgili son derece Türkiye'de ve dünyada bir numara olması hesabıyla

0: Vakfımızla şu anda keşif kampüsümüzle ilgili bir protokol imzaladık.
1: Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, T3 Vakfı ile imzalanan protokolün önemini şu sözlerle vurguladı.
0: Onların desteklerini alacağız, onların rehberliğini alacağız ve aynı zamanda iç donatılarla ilgili, atölyelerden ilgili desteklerini bizlere sunacaklar.
1: Haliliye Keşif Kampüsü gençlerin prototipler geliştirebileceği bir alan olacak.
2: Biz orada inşallah proje atölyesi tarafını biz vakıf olarak üstlenelim dedik. Orada biraz daha üniversite öğrencilerine yönelik yazılım, montaj, entegrasyon içerisinde ilgili tefrişatların olacağı, onların da uluslararası yarışmalara böyle bu prototipleri geliştirecekleri bir alan olsun diye ve o vesileyle de inşallah daha hayırlı uğurlu olur.
1: Yapımı sürdürülen Keşif Kampüsü'nde kimya ve insan bilimleri, astronomi, havacılık ve uzay, kişisel gelişim, destekleyici eğitim, doğa, fizik, matematik ve teknoloji keşif alanları yer alacak.
3: Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül ayı verilerine göre aylık enflasyon %1,84 oldu. Ağustos ayında da aylık enflasyon %1,84 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon tarafında ise yavaşlama izlendi. Temmuz ayında %31,51 olan yıllık enflasyon Ağustos ayında %29,73'e çekildi.
4: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,84 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %29,73'e geriledi. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %31,49, yurt içi üretici fiyatları %27,38 arttı. Çekirdek enflasyonsa Eylül'de %28,70 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %14,19 ile eğitim grubunda görüldü. Eğitim grubunu %3,98 ile giyim ve ayakkabı, %3,40 ile sigorta ve finansal hizmetler izledi. Ulaştırma %2,79, konut grubunda %2,71, sağlıkta ise %0,35 oldu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubundan biri olan gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %0,20 azalış oldu. Yıllık bazda bakıldığında da en yüksek artış %48,62 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %43,26 ile sağlık, %39,99 ile konut grubu takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %27,62 artış oldu. Eylül ayının zam şampiyonu %25,79 fiyat artışıyla yüksek öğretim eğitiminde oldu. En fazla fiyat azalışı %24,41 ile taze turunçgiller grubunda görüldü. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Eylül ayında kiralara en fazla %31,49 oranında zam yapılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de açıklanan enflasyon rakamları sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yıllık enflasyonun 57 ay sonra %30'un altına gerilediğinin altını çizen Şimşek, dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor dedi. Ulaştırma fiyatları üzerindeki baskının petrol fiyatlarından kaynaklandığına vurgu yapan Şimşek, Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyordu dedi.
5: Fırsatlar olacak. Yıkıcı etkiler olacak.
3: Adana ve Osmaniye'de art arda meydana gelen depremler korkuttu. Peki bu depremler ne anlama geliyor? Daha büyük bir depremin habercisi olabilir mi?
6: Sarsıntılar peş peşe geldi. Hem Adana hem de Osmaniye'de korku dolu anlar yaşandı.
7: Adana ve Osmaniye en büyüğü 5,2 olmak üzere ard arda depremlerle sarsıldı. Vatandaş da yaşanan depremin ardından korku dolu anlar yaşadı.
6: Adana'da Sayınbey merkezli ard arda meydana gelen 4 ve üzeri büyüklükteki depremler bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme getirdi. Ancak uzmanlar için bu durum şaşırtıcı değil. Bölge deprem açısından risk barındırıyor.
7: Yaşanan depremlerin ardındansa vatandaşta tabii ki soru işaretleri oluştu. Ard arda gelen bu depremler daha büyük bir depremin habercisi mi olacaktı?
8: Adana depremi de bu bölgeden bir sonraki depremlerin habercisi değil. Normal kendine has bir deprem olarak adlandırabiliriz. Bunu tetikleme olarak söylenmez. Yani bir enerji birikimi var. O enerji seviyesine geldiği zaman fay kırılıyor.
7: Uzmanına göre ise yaşanan bu deprem başka bir depremin habercisi değil. Her deprem ayrı ayrı nitelendirilmeli ve incelenmeli. Bir deprem başka bir depremin habercisi olmayabilir.
8: Onun için bir bölgemiz hareket etmiş, belli bir seviyeye gelmeden deprem oluyor. Onu tetikleme denmez. Çünkü bir bölgenin diğer bölgenin tamamen bağımsız olabilir.
6: Ve en önemli nokta Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği. İşte bu nedenle uzmanlara göre deprem için dirençli şehirler oluşturulmalı.
3: İstanbul Sarıyer'de vatandaşı isyan ettiren kanalizasyon sorunu bir aydır çözülemedi. Evlerin önünden akan pis su nedeniyle kötü koku ve çevre kirliliği yaşanırken vatandaşlar çareyi kendi imkanlarıyla bulmaya çalışıyor.
1: Sarıyer'de bir sokak, evlerin önünden akan kanalizasyon suyu mahalleliyi canından bezdirdi.
9: Biz kendi başımıza belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. Sarıyer Belediyesi işte burada.
1: İddiaya göre sorun yaklaşık bir aydır devam ediyor. Yukarı mahalleden gelen kanalizasyon suyu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Güley Sokak'ta evlerin önüne kadar ulaşıyor. Kötü koku, pislik ve çevre kirliliği.
9: Hala bir çözüm yok. Bir aydır çocuklar sokağa çıkamıyorlar. Ne çocuklar çıkabiliyor sokağa ne biz sağlığımızın yerinde olduğunu hissediyoruz. Sürekli bir tehdit hissediyorum ben bu kokuyu, pisliği. Çekmek zorunda değiliz. Hiçbir çocuğum olmuyor yani.
1: Mahalle sakinlerinin iddiasına göre İBB Sarıyer Belediyesi ve İSKİ'ye defalarca başvuru yapıldı. Ekipler bölgede incelemelerde bulundu ancak sorunun kaynağı henüz tespit edilmedi.
10: Dedim gelin böyle. Yani biz çok zor durumdayız. Artıklağın suyu olduğu belli. Geldi baktı bir şey yok.
1: Kanalizasyon suyunun aktığı noktada rögarın bulunmaması ise sorunun çözümünü daha da zorlaştırıyor. Vatandaş kendi çözümünü kendi arıyor.
11: Burada bir çözüm yolu üretmeye çalıştım. Burayı kapatarak veya pimaşlarla buradaki akan lağımı dışarı vermeye çalışıyorum. İSKİ geldi iki kere, hortum atıyor, uğraşıyor, lugar arıyor, lugarı bulamıyor.
1: Mahalle sakinleri evlerinin önündeki kanalizasyon suyunu yönlendirebilmek için kendi imkanlarıyla borular döşedi. Ancak bu müdahalede sorunu tamamen ortadan kaldırmadı. Kanalizasyon suyu sokak boyunca yayılırken kötü koku ve kirlilik geniş bir alanda hissedilmeye devam ediyor.
11: Ben de buraya pimaşla oradaki pisliği sokağa veriyorum. Bu sefer de zaten sokak perişandı. Mahalleli aşağıdan gelen giden herkes şimdi pis kokudan şikayetçi.
1: Mahallede yaşayanlar özellikle çocukların sokakta vakit geçiremediğini ve günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirtiyor. Şimdi gözler bir aydır çözüm bekleyen sorunun kaynağının bulunması ve kanalizasyon hattının onarılmasında.
3: Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan zirveler kartpostallık görüntüler oluşturdu.
6: Türkiye'nin birçok noktasında sonbahar etkisini hissettirirken Doğu Anadolu'dan ilk kar haberleri gelmeye başladı. Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Beyaza bürünen görkemli zirveler Erzincan şehir merkezinden ve çevre bölgelerden net bir şekilde görüldü ve kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Yaz aylarını yüksek rakımlı yaylalarda geçiren göçerler ise kar yağışının ardından koyun sürüleriyle birlikte dönüş yolculuklarını hızlandırmak zorunda kaldı. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre ise bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel ve aralıklı sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
3: İstanbul Beykoz gökyüzünün eşsiz yolcularının sonbahar göçüne ev sahipliği yaptı. Cemre Vakfı tarafından düzenlenen 5. sonbahar yırtıcı göçü gözlem etkinliği Toygartepe'de gerçekleştiriliyor. Yüz binlerce yırtıcı kuşun geçiş güzergahında yer alan bölge doğa severlere unutulmaz anlar yaşattı.
12: Ne kuşu bu?
13: Şahin.
14: Ben yırtıcı kuşları gözlemlemek için geldim. Çünkü onları seviyorum ve benim için bu hobi.
15: Bu göç yolculuğunu en net görebileceğimiz İstanbul'daki noktalardan bir tanesi. Dolayısıyla burada kuş gözlemlemeyi, doğa fotoğrafçılarının kuşları seyredebileceği, aynı zamanda bunu hobi olarak, ilgi alanı olarak takip eden bütün insanların katıldığı küçük, sevimli, böyle süper görüntülere şahit olduğumuz bir etkinlik yapıyoruz.
12: Gökyüzünde binlerce kanat, kimi Afrika'dan Avrupa'ya, kimi ise tam tersi yönde uzun bir yolculukta. İstanbul kıtalar arasındaki konumu sayesinde kuş

0: kuşların en önemli göç rotalarından biri.
1: Ve buraya gelen insanlar dürbünsüz bir şekilde çıplak gözle dahi geçen yırtıcı kuşları yakından görebiliyorlar. Sizler de geldiğinizden beri şahit oldunuz herhalde. Akbaba geçti bu sene. Biz 5 yıldır her sene 4 yapraklı yonca gibi akbaba geçişini beklerdik. Bu yıl ona da tanık olmak çok güzel oldu bizim için. Çocukların çok büyük ilgisi var. Ailelerin çok güzel ilgisi var buraya.
2: Her yıl binlerce yırtıcı kuş mevsimler göçleri sırasında Avrupa ile Afrika arasında bir yolculuğa çıkıyor. İstanbul ise bu yolculuğun en önemli buluşma noktası.
3: Kuş gözlemi için toplandık burada. Her sene oluyor bu. Ekim aylarında, Eylül sonu ve Ekim başında kuşlar, yırtıcı kuşlar ve diğer kuşlar Avrupa'dan güneye doğru, sıcak ülkelere doğru göç ediyorlar. Biz onu gözlemlemek için toplandık.
0: Cemre Vakfı'nın bu yıl 5.sini düzenlediği kuş göçü gözlem etkinliğinde katılımcılar İstanbul semalarında süren bu büyük yolculuğa tanıklık etti.
1: Aslında bu güzergah binlerce yıldır, varoluştan bu zamana kadar devam eden bir güzergah aslında. Biz de bu 5. yılda amacımız hem İstanbullulara hem de bölgedekilere bu geçiş noktasındaki geçen yırtıcı göçünü insanlara anlatmak, yerinde göstermek.
0: Göç hareketliliği en güzel bu tepeden izleniyor. Fotoğrafçılar için kaçırılmaz bir kare çeşitliliği var. İlgi her geçen yıl daha da artıyor. Etkinlikte kuşların göç yolları, türleri ve korunmasının önemi anlatılırken doğa severlerin gökyüzündeki hareketliliği yakından gözlemlemesi sağlanıyor. İstanbul sadece insanların değil milyonlarca kuşun da geçiş noktası.
4: Bir de öyle kuş gözleminde bahsettim. İşte kendime dürbün almıştım. Ufak bir makineyle bahsettim, öyle devam ettim.
0: Ücretsiz düzenlenen gözlem etkinliğine katılan yüzlerce doğasever gökyüzündeki bu muazzam yolculuğa tanıklık etti.
5: Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından, Türk sinemasının altın çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Arsoy, özellikle canlandırdığı jön karakterleriyle Türk sinemasının hafızasında kalıcı yer edinmişti.
6: Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri daha hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. 1950'li yıllarda başladığı sinema kariyerinde çok sayıda filmde rol aldı. Özellikle başrolünü üstlendiği jön karakterleriyle geniş kitlelerin hafızasında yer etti. Yakışıklılığı ve kendine özgü oyunculuğuyla dönemin öne çıkan yıldızlarından biri olan Arsoy, Yeşilçam'ın altın dönemine damga vuran isimler arasında yer aldı.
7: Sporu spor olarak severim hanımefendi.
6: Sadece oyunculuğuyla değil, yapımcı kimliğiyle de Türk sinemasına katkı sağlayan usta sanatçı, yıllar boyunca beyaz perdede de bıraktığı izlerle anıldı. Göksel Arsoy, sinema kariyeri boyunca canlandırdığı karakterlerle milyonlarca izleyicinin hayatına dokundu. 90 yıllık yaşamına Türk sinemasının unutulmaz dönemlerinden birinde şekillenen uzun ve başarılı bir sanat kariyeri sığdırdı. Göksel Arsoy, çarşamba günü düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğunu uğurlanacak. Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı geride bıraktığı filmleri ve hatıralarıyla yaşamaya devam edecek.
7: Ne o, gazeteye dalmışsın böyle?
5: Hatay'da el freni çekilmeyen otomobil yokuş aşağı kaymaya başladı. Güvenlik görevlileri durumun fark etti ve aracı durdurmayı başardı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar.
8: Otomobil geri geri kaydı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi kazayı engelledi.
9: Arabayı park etmişti ve el frenini çekmeyi unutmuş galiba, acelesi vardı.
8: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşanan olayda sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil bir süre sonra geri geri hareket etmeye başladı. Araçta sürücü olmadığını fark eden özel güvenlik görevlileri vakit kaybetmeden koşarak müdahale etti.
9: Allah'tan özel güvenlik görevlileri vardı orada. Hemen olaya müdahale etti.
8: Güvenlik görevlileri tüm güçleriyle aracı durdurmaya çalışırken çevredeki başka biri de koşarak gelip aracın el frenini çekti.
9: Orada çocuklar falan da vardı.
8: Olayda maddi hasar yaşanmazken yaralanan kimse de olmadı.
5: Dünya genelinde aşırı hava olayları felaketlere neden olmaya devam ediyor. İspanya'yı esir alan şiddetli yağışlarda

0: Barcelona'da iki kişi hayatını kaybetti. Atlas Okyanusu'nun diğer yakasındaysa Guatemala'da taşan nehir evleri yuttu. Paraguay'da tenis topu büyüklüğündeki yağan dolu maddi hasara yol açtı.
1: Araçların camları kırıldı, kaportalarda göçük oluştu. Binalar hasar gördü. Paraguay'da eşine az rastlanır bir dolu fırtınası yaşandı. Burası Paraguay'ın başkenti Asunción. Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu çok sayıda aracın camlarını patlattı. Kaportalarını göçertti, pencerelerin camları da kırıldı. Doğa olaylarının yıkıcı etkisini gösterdiği bir diğer ülke ise Guatemala oldu. Şiddetli yağışlar nedeniyle Pinula Nehri taştı, erozyon oluştu. Bölgedeki binaların çoğu çöktü, yıkım yaşandı. Risk altındaki bölgede mülklerin sulara gömülme tehlikesi sürüyor. İspanya'da da sel felaketleri can almaya devam ediyor. Barcelona'da iki kişi hayatını kaybetti. Yağış nedeniyle dereler taştı, sokaklar göle döndü. Evler su altında kaldı. Suyun çekilmesinin ardından sokaklar adeta bataklığa döndü.
0: Efendim, böylece iki saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ultiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

bu dünyadan bir Süleyman Mansur geçti. Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden ressam, heykeltıraş

Tıraş, yazar ve karikatürist Süleyman Mansur, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşamını yitirdi. Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Bir Zeyt kasabasında 1947'de dünyaya gelen Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Filistinlilerin direnişini ve toprakla bağını eserlerine yansıtan Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü, tarihi ve geleneğinden türetilen sembolleri kullandı. Onun fırçasında toprak yalnızca bir coğrafya değil, hatıraların, acıların, özlemlerin ve köklerin sessizce konuştuğu bir yurt haline geldi. Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur'un 1973'te yaptığı ve sırtındaki ağır yükün altında ezilen yaşlı bir Filistinli adamı tasvir ettiği Güçlüklerin Devesi adlı tablosu dünya çapında üne ulaştı. Sanatsal ve ulusal bir ikon haline gelen eserinde Kudüs'ün yer aldığı yükü, Kubbetüs Sahra'nın da görülebildiği büyük bir göz şeklinde resmetti. Sanki o göz yalnızca Kudüs'e değil, Filistin'in acısına, geçmişine ve hiç silinmeyen hafızasına bakıyordu. Sanatçı eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden olan Mansur, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Roma Ödülü, UNESCO Ödülü, Arap Yaratıcılar İçin Nil Ödülü ve Filistin Plastik Sanatlar Ödülü'nün de aralarında bulunduğu yüzlerce yerel ve uluslararası ödüle layık görüldü. Şimdi Süleyman Mansur bu dünyadan geçti. Ardında yalnızca tablolar, heykeller ve çizimler değil, bir halkın hafızasına dokunan, toprağına ve tarihine sahip çıkan koca bir miras bıraktı. Ruhu şad olsun.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler, hayırlı haftalar, hayırlı günler, Hikmet abi.
1: Hayırlı sabahlar, günaydın. İzleyicilerimize ve dinleyicilerimize hayırlı sabahlar diyor. Güzel hava bugün ama trafikte korkunçtan söyleyeyim.
0: Evet.
1: Hava güzel, trafik kötü.
0: Peki, hafta sonu nasıl geçti?
1: İyi elhamdülillah, rutin. Sen söyle.
0: Allah rutinden ayırmasın.
1: Allah daha hayırlı, daha iyi işler yapmayı nasip etsin
0: her zaman. Amin, inşallah, inşallah.
1: Her zamanki gibi havalar biraz daha düzeldi. O yüzden daha rahat hareket etme imkanı bulduk. Ondan sonra
0: bir fırsat verdi tabii yağışlar bu hafta sonu en azından yurdun batı kesimleri için.
1: Doğru. Ben işte bizim taraflarda Sakarya taraflarına bir gittim günü birlik bir iki günlük falan. Gayet güzeldi hava. Serinlemiş tabii artık yani.
0: Çok
1: yani kış kendini ufak ufak hissettiriyor özellikle dağlık bölgelerde. Hı. Ondan sonra fakat İstanbul Türkiye'nin gündemi aynı. Gene insan bazen uzaklaşmak güzel geliyor. Bir detoks lazım. Hani var ya bazı yemekle gıda ile ilgili yapıyorlar. Bir müddet bakmıyorum. Şeyden de belli zaten. Mesela dün hiçbir paylaşım yapmamışım. Yani şeyden sosyal medyadan. Çünkü uzak kaldım. Uzak durdum. İyi geldi yani. Çünkü
0: ne güzel.
1: Sürekli her gün kavga ediyor. Hiç haberle bakmadım.
0: Şaka baka bir tarafa.
1: Kavga dövüş falan filan. İnsan bazen bunalıyor yani. Kolay değil. Allah bu işte uğraşanlara sabır versin. Bu işte bizim işimiz de bu gerçi ama.
0: Öyle.
1: Ama tabii siyasiler özellikle bu işin içinde bulunanlar falan filan fon krizi bir taraftan yok. Öteki taraftan transferler var mı yok mu? Nispeten şeye hoşuma gitti. Yani dünya siyasette böyle onlar da bir duruldular. Yani Batı cephesi ve Doğu cephesi, Güney cephesi duruldu. Yani çok hareketli değil. O yüzden de hoşuma gidiyor en azından. Biraz daha sükunet iyi geldi herkese.
0: Fırtına öncesi sessizlik olmasa bari.
1: Yani inşallah değildir ama yani bu Ukrayna-Rusya savaşı kaç yıl oldu? Bir kör dövüşe döndü artık orası biliyorsun. Bir şey değiştirmiyor.
0: Putin'den merze mektup var ama. Ben bugün gündeme aldım. Mers Ukrayna'yı ziyarete gitti. Putin de hani geçen ay Boris'e bir mektup göndermişti. Bombalı bir mektup hatırlıyor musun?
1: Evet,
0: Boris Johnson'ı.
1: Evet.
0: Aynı mektuptan bir tane de Mers'e göndermiş.
1: Ya bu seviyede kalsa iyi. Problem yok. Ben bunları çok önemsemiyorum biliyor musun? Yani şöyle bir önceki hafta dediğin gibi ki Lavrov bir açıklama yapmıştı. Daha önce de Almanya'da bir teyakkuz hali vardı.
0: Hı.
1: Yani biz de Yunanistan'la keza her hafta bir şey yaşıyoruz yani. Yok mecliste miydin? Uzaktan gördüm.
0: O kablo oradan geçmeyecek abi. Ben sana söyleyeyim. O kablo oradan topunuzu keserim topunuzu.
1: Daha doğrusu gündemimizi keserim. Yani bizim daha önceki bu anlaşmazlık hareketlerinin daha çeşitlendirdik. Bir it dalışı var sadece uçakta kalkar. Göremezsin zaten. İt dalışı oldu mu oldu abi de kim gör bilmiyorum. Yani ya o zamanki gibi takip cihazları da yok yani. Havada bir yerde karşılaştık. Bir dilli üzerinde bir yerde falan diye. Şimdi o tabii çeşitlendi. Tabii bir bizim mikroplu gazetecilik yüzünden oldu bunlar. Gazeteciler olmasa bunlar olmayacak. Bütün problem gazetecilerde. Neden? Her şeyden haberimiz var abi.
0: Sen detoks yapma. Sen direkt detoks yapınca kılıcını şöyle bileyip doğrudan önce bizden başlıyorsun doğramaya yani.
1: Şöyle bir samimiyetle söylüyorum. Yani bunu uluslararası arenada, kamuoyunda haberleştirip de gündeme getirdiğin zaman her ülke kendi açısından bir kamuoyu oluşuyor değil mi?
0: Hı-hı.
1: Kutuplaşıyorsun böyle geriliyorsun. Hı-hı. Arkasından ne yapacaksın? Kamuoyu olarak yani ülke olarak bir karşı duruş sergilemek zorunda kalıyorsun. O yüzden kanallar da atıp tutuyor. Yani bazen kanal gelip kızma abi bak ya bu bak iğneyi kendimize batırıyorum. Yani bazen bir bakıyorsun savaş çıkıyor. Yani ben oradayım hala. Dalga geçiyorum bana kızıyorlar ama çıkma da bak diyor en sona. Ya kaç tane teyit ben sana isim veremiyorum ayıptır. Hepsini tanıyoruz arkadaşlarımızdır. Altta yazıyor bantta gördüm. Üçüncü Dünya Savaşı çıkıyor mu diye. İki tane güvenlikçi bir hemşire.
0: Dedektif
1: bir
0: var
1: doktor,
0: mıydı?
1: Bir doktor dedektör yoktu.
0: Dedektif
1: bir doktor,
0: yok muydu?
1: Bilmem ne uzmanı bir gazeteci. Fıkra gibi yani farklı şeklinde. Üçüncü Dünya Savaşı tartışırlar. O yüzden ben bunları bunu buraya bağlayacağım. Merzin. Vardı.
0: Madem öyle Rusya gündemde vurdu. Arkadaşlar bak, da öne çekti.
1: Bu daha realistik bir şey yani vurdu diyorsun. Bak vurdu bir aksiyon ama tamam. Bir dedikodu değil. Ama Rusya-Ukrayna savaşında biz 3 defa savaşı başlattık doğru mu hocam? 3 defa bitirdik. 15 defa meydan okuduk. Değil mi? Rusya gelirim bak Ukrayna gel bekliyorum diye. Tam 3 yıldır bununla üzerinde hopidi gırtlak pufidi kandil cumba yatağı. Bir sabah kalkıyoruz bir daha. O yüzden çok yani belki basit gibi çok
0: tabiri ama. Biz şimdi biraz geniş çerçeveden aldık. Gündem maddelerimizden biriydi. Akşam

0: Gazetesi bugün birinci sayfasında okurlarıyla buluşturmuş.
1: Mesaj Merz'e göndermiş oldu.
0: Mesaj gibi saldırı diyor. Alman şansölye Ukrayna'yı ziyarete gidiyor efendim. Ve o Ukrayna'dayken, ziyaret devam ederken yakınında bir köprü Rus bombardımanıyla bombalanıyor. Görüntüleri arkadaşlarım keza yine böyle ekrana getirdi.
1: Mesaj olabilir mi? Bence mesela bak, gazetecilik derken biraz önceki kriterim, yani kritize etmem, kriter değil. Eleştirim şu manadaydı. Doğru olabilir. Yani çünkü Mers geçen haftan beri konuşuyor zaten. Bununla ilgili dikkatler bazı. Evet. Oraya geldi mi? Oraya geldi.
0: Evet.
1: Tek dayanak Ukrayna işte duvar. Aşılmaması gereken bir duvar. Değil mi? Kiev. Çünkü ondan sonrası yok. Ondan sonra direkt İkinci Dünya Savaşı. Nedir o? Her zaman hafızamızda ne diyoruz her zaman? Unutmuyoruz. Berlin. Önce Ruslar girdi. Unutmayalım. Amerikalılar değil. Önce Ruslar Berlin'e girdi.
0: Doğusunu.
1: Tabii. Sonra ardından konuşulanları
0: aldılar.
1: Girdi Wikipedia'dan. Bakın öğrenin. Ben kendi bildiğim kadarını aktarıyorum. Ne talanlar, bu gerçek yaşandı. Ne tecavüzler yaşandı. Sayısı belli değil. Neler yaşandı orada? Bir hafıza var orada. Unutmayalım.
0: Doğru.
1: Ne kadar biz daha politize bir millet olduğumuz için bu tehciri, Ermeni tehcirini, işte taşnakları falan filan detaylı okutuyoruz. Onlar biraz daha üstü kapalı geçiyorlar. Detaycı değiller Almanlar. Teknikte detaylılar. Tarihte değil. Teknik olarak detaylılar.
0: Ya bak.
1: Tabii.
0: Abi sen bayağı makine slogan yaparken, gibi cümle kullandın tabii.
1: Ama çünkü hafıza
0: teknikte silindi. Teknikte detaylılar. Tarihte tabii. Değil.
1: Çünkü hafızaları silindi.
0: Bazı tarihi bagajlardan mütevellit.
1: Yahudiler ondan hafızası sildiler.
0: Sildiler.
1: Evet. O yüzden hala hür değil. Bağımsız bir ülke değil hala.
0: Anlaşıldı.
1: Şimdi oraya baktığın zaman bu bir olabilir. Ve o yüzden de Alman isen en azından babandan dedenden duyduklarını şöyle aktarabilirsin. Bu Ruslar daha önce geldi zaten. O yüzden geçen hafta verdiğimiz o haberlerde Tayfun 4 füzesi Türkiye'deki Türkiye ile askeri işbirliği noktasında çok iştahlı Almanya. Düşünebiliyor musun? Eurofighter'ı falan seninle konuşuyor adamlar. Neden? Bir partner arıyor. Bak Türkiye gerektiğinde kendi güvenliği için Mekke Anlaşması yapıyor. Ta başka uçtan bir daha devlette nükleer güç olan bir Pakistan ve İslam dünyasının önemli aktörleri bir arada bu bölgenin de efendim bölgesel gücü olan Türkiye'de başta olmak üzere Mekke çağrışımı denetlerse Mekke anlaşması. Mekke bu çok önemli. Sıraya girenler de var. Şimdi Almanya'da Amerika'ya kadar güveneceğini bilmiyor. Tam zamanında bize yapılan gibi tam zamanında ya birkaç ay önce ABD ilk defa bu kadar fazla asker çekti Almanya'dan. Tarihin minimum seviyesine indi asker seviyesi. İkinci Dünya Savaşı'dan bu yana. Ne demek abi bu? Kiev bombalanıyor. Rusya ham yaparım diyor. Tam Fransa bir süre karışma diyor. Ben bu savaş uzuyorsa bir sebebi var diyor. Kapalı bir şekilde söylüyor bunu.
0: Hı hı.
1: Ama diyor ham yaparım diyor falan filan. Daha önce hatırlıyor musun? Putin Merkel'e bir cevap vermişti. Yıllar önce. Gene böyle bir krizde. Dedi ki ya çok fazla zorlamayın. Rusya'nın da bir nükleer güç olduğunu unutmayın.
0: Evet.
1: Bu cümleyi de kullandı Putin vakti zamanında. Girin bakın görürsünüz onları da. Merkel ilk dönemleriydi hatta. O yüzden yani herkes yerini yurdunu bilecek.
0: Anlaşıldı.
1: Son cümle de şu. O şimdi patladı ya orada. Şunu da söyleyebilirsin ama. Ona da kaçmayalım. Zaten adamlar sürekli bir köprü patlatıyorlar zaten. Yüz binlerce Ukraynalı öldü. Bak yüz binlerce. Sayısı belli değil.
0: Doğru.
1: Kimse rakamı doğru açıklamıyor çünkü. Yaklaşık söylüyorum ama yarım milyona yakın insan, 250 bin aynı kökenden, aynı dili konuşan Ukrayna ve Rusyalılar, Ruslar ve Ukraynalılar savaştılar ve öldüler. Ve savaş devam ediyor.
0: Ve devam ediyor,
1: acaba
0: evet.
1: Onu oraya hesapladılar mı, attılar bilemiyorum. Şeyde diyor ki, bu bir oyun. Uçakta iki tane bir Rus, bir Ukraynalı kavga etti ya, biliyorsun.
0: Ya onlar da öyle değil. Ummanlıymış biri bir şeymiş. Orta şehir efsanesiymiş.
1: Ama onu ilk başta yuttu mu bütün medya? Ya yuttu.
0: Yuttu
1: o,
0: tabii.
1: O yüzden ben sana gazetecilik çok tehlikeli destekliyorum.
0: Tabii.
1: Ben sabah kalktığımda baktım uçak böyle uçuyor. İnemiyor falan. Mekke ya Riyad'a gidecek uçak.
0: Heh.
1: Ne uçağı? Emirlikler uçağı. Kim var içinde? Yahudiler var.
0: Evet.
1: 200 Yahudi, İsrailli Körfez'den kalkıyor, Emirliklerden kalkıyor.
0: Tel Aviv'e gidiyor.
1: Tel Aviv'e giderken Riyad'a inecek. Ben dedim bu fıkra gibi. Tamam mı? Ama arkasından daha da bir fıkrayı patlattılar ama. Meğer iki pilottan bir tanesi Rus, birisi
0: Ukraynalıymış.
1: Sen bana baraba vurdun lan diye. Bir de Kiev'liymiş. O da Moskovalı. Ondan sonra Şivat'ı dalmışlar. O yüzden uçak

0: de böyle böyle gitmiş. Ama bunu ciddi ciddi radyolarda vallahi yemin ediyorum yorumladılar. Ben de bir dinledim. Allah Allah dedim ya. Fıkra gibi. Meğer o
1: Hakikaten.
0: fıkraymış değil mi?
1: Aynen öyle, fıkraymış.
0: İşte
1: Öyle bir
0: biraz
1: şey
0: böyle bir şey.
1: yokmuş. Gel o zaman.
0: Ya.
1: Gel o zaman bugün
0: Yani sallamamak lazım hocam.
1: Hürriyet'teki bir haber yine dikkatimizi çekti. Filistin'de kanlı hasat. Yani

0: çok
1: işgalciler aslında.
0: Tabii tabii ama çok şirin isim. İsrailli yerleşimciler.
1: Evet.
0: Bildiğiniz teröristlerin sivil hali, Filistin'deki hırsızlar, işgalciler artık ne derseniz deyin adına. 6 farklı noktada zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı. En az 16 hasat işçisi yaralandı. İsrail hükümeti de çiftçilerin toplandığı zeytinlere, topladığı zeytinlere ve kullandığı ekipmanlara el koydu. Yerleşimciler 55 zeytin ağacını da yaktı diyor. Hala yerleşimciler diyor. Hala yerleşimciler diyor sivil teröristlere Hürriyet gazetesi. Bunu da buradan bir dipnot olarak düşelim.
1: Evet. Yani işte bu farkındalık oluşturmak çok önemli. Bunu da haber yapmak değeri var. Çünkü eskisi gibi değil. Yani daha önceki gibi geldiler Yahudiler, topraktan geri döndüler. Polonya'dan geldi, Almanya'dan geldi, Rusya'dan geldi, Mısır'dan geldi Yahudiler falan diye böyle bir pompaladılar dünyayı. Ama artık hiç kimse İsrail'in orada normal iş yaptığını kabul etmiyor. O çok önemli bir hadise. Bitti. Diliniz bitti artık orada. Bir katliam. Yaşandı, soykırım. Bütün dünyaya, her tarafta, ama geçen baktım ABD'li ve Avrupa ülkesi üyesi olan tüm ülkelerin çoğunda da herkes değil ama önemli bir kesim ya konserinde ya bir müsabakada orada burada sürekli bunu anlatmaya çalışıyor. Bir tavır ortaya koyuyor. Uh-huh. Hani free free Palestine diye bir ritim oluşturdular bunlar. Uh-huh. O ritim başlayınca dünyanın hafızasında var. Bu çok önemli bir hadise. Yani böyle dünya dalga dalga yayılan bir hadise bu. Bir yere hatırlıyorsun, o Filistinli arkada ateş yanarken elinde o Filistin sapanı var. O sapanı sallarken bir kafasında da şey var. Bir dans etti biliyorsun değil mi? O dans bile batıda bir karşılık buldu. Bir sokakta o dansı yapıyordu. Ve meşhur bu Lübnan'da da vardır o zıplayarak oynanan halk dansları gibi bir şey. Yani Lübnan'da, Suriye'de benzer figürler var. Onu bildiğim için söylüyorum. Ama çok hoş, böyle ritmik bir dans. Bu böyle yayılan bir şey. Bu yayılınca da etkisi böyle oluyor. Sen şimdi bunu haberini yapıp daha önce yapsan bu haber değeri yok bunun. Bunu yabancı işte dünya şeyleri, basın kuruluşları yani yaygın olarak bunu haber yaptığı zaman millet dikkatle bakmaya başlıyor bu sefer. Çünkü yaşanmış bir katliam var. O yüzden ben tebrik ederim. Bunu haberleştirilmeli. Yoksa normalde biz burada şu kadar çadır yakıldı, bu kadar bilmem ne diye bir haber vermiyoruz. Değil mi? Yani haber program değil bu. Ama haberin ne olduğunu da anlatmak bizim işimiz. Bizim projeksiyonumuz zaten bu. Bunlar yapılmalı ki bu dalga dalga yayılan o dansıyla, o dediğim gibi o ritmiyle free free Palestine diye her tarafta, ama dünyanın her tarafında, Afrika'sında, Asya'sında, doğusunda, batısında, Amerika kıtasının her tarafında bu bir şablon yerleşti. Zaten insanın hafızasında böyle şeylerle, sloganlar vardır ya bazen, o sloganlarla çok şey yaparsın. Dünyada büyük hareketler de böyle başlar zaten. O yüzden o Free Free Palestine her tarafta geçerli.
0: Eyvallah.
1: Herkes de onların ne yaptığını çok iyi biliyor ve takip ediyor.
0: Angelina Jolie bugün yine gazetelerde yer alan bir haber, sosyal medya paylaşımında. Google Earth'e diyor bir girin. Senin az önce bahsettiğin ya, hemen hemen, bak çok haklısın. Hemen hemen herkes artık tabii bir şeyleri
1: biliyor.
0: Gösterme gayretine de girdi. Tabii. Bilmesinin ötesinde bunları göstermeliyim noktasına da geldi. Ama vicdandan, tabii, ama baskıdan, yani mahalle baskısı tabir edilen şeyden, neden olduğunu bilmiyoruz.
1: Daha da önemlisi bir şey daha var. Burası böyleyken karşı taraftan eskiden hatırlıyorum çok daha rahat bir şekilde savunmaya geçerdi. İsrail'den bahsediyorum.
0: Evet.
1: O kolu kırılan, hani kolunu kırdıkları bir Filistinli bir adamın oradan başlar. Artı çocuğu, oğlu arkası saklanırken şehit edilen, o ateş altında kalan aileye kadar. O dönemlerde dahi söyleyecek bir şey bulurlardı. Ve kimse karşı, ya savunurlardı yani.
0: Evet.
1: Savunacak
0: çünkü
1: bir şeyin var.
0: Tabii aksi ben, seni antisemitik tabii damgasıyla.
1: Tabii ben İstanbul'da o dönemlerde böyle aslanlar gibi, ben kendim için demiyorum aslanlar gibi ama aslanlar gibi çarpışan bir grup vardı. Bir karşı dönem mücadele eden insanlar vardı. Biz de onların yanındaydık. Hatırlıyorum çünkü çok iyi. Hatta ben bizzat ya tabii kötü örnek olmasın, yanlış anlayın. Şimdiki çetelere göre sıfır da ben gene söyleyeyim. Bizzat hatta o Kurtuluş Feriköy civarında yaşayan Yahudiler vardı. Onlarla tartıştım ve kavga ettiğimi hatırlıyorum bu mevzu yüzünden. Yani, tabii hak etmiştir dedi bana oradan. Ama biz yaptık.
0: O çocuğun şehit.

0: dedirmesine. Tabii,
1: hak etmişsin. Sana şu cümleyi kuran ben İstanbul, yani Türkiye Cumhuriyeti pasportu ve kimliği sahibi olan bir kişi de gördüm. Şimdi adam hiçbir şey orta olmuyor, hedef falan göstermiyorum. Ama yaşadığım şey çok kıymetli. Ama o dönemde şunu yapabildi. Bu yaşanmış bir hadisedir. Şahitlerim vardır, hepsi de hayatta. Dedi ki sen akşama kadar birisi sana alsa taş atsa, çoluk çocuk, sen ne yaparsın dedi bana. Ne yaparsın? Tabii ki çıkartıp vurursun. Bir de aksanla da konuşuyor. Bu çocuğa adama vurursun falan diyebildi. Bu benim karşıma bunu söyledi.
0: Meşru.
1: Karşıma söyledi. Sonra bir adam bir uyandı.
0: Meşrulaştırıyorlar sonra. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi izah etsin hani bunu da.
1: Cem Bazı'nı gibi. Şuraya kadar alçıda.
0: Angelina Jolie yani. Google Earth'ı açın diyor sosyal medya paylaşımında. Bir bakın diyor. 2022 ile 2026 arasındaki görünür farkı Google haritalardan, o şeyden, görselden rahatlıkla anlayabilirsiniz diyor. Bu da kıymetli bir iş.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunu da seyircilerimize aktarmış olalım. Gelelim senin az önce bahsettiğin tiyatroya, fıkraya daha doğrusu.
1: Onlarda bir şey var. Ne var?
0: Var. Bak bizim akşam gazetesi Haaretz'ten alıntılamış birinci sayfanın şöyle sağ üstünde. Uçak krizi, seçim komplosu. Özetle şunu söylüyor efendim Haaretz gazetesi. Netanyahu bu uçak hani kaçırıldığı iddia edildi. Pilotlar birbirleriyle kavga ettiler. Suudi Arabistan'a indirildi ya, o uçaktan bahsediyor. Fly Dubai uçağının yolcu ve mürettebat listesini uçuştan 48 saat önce Tel Aviv'e iletildiğini yazdı diyor. Eski başbakan Ehud Barak da demiş ki Netanyahu için 27 Ekim'de genel seçimleri erteletmek için yeni senaryolar hayata geçiriyor galiba falan demiş. Yani böyle bir yeni bir çatışma ortamı, yeni bir savaş ortamı, yeni bir iklim, bir yere saldırayım, kudurmuş bir köpekçesine, affınıza sığınıyorum, salyalarını böyle saça saça bir şeyler yapma gayretinde bizim başbakanımız demiş eski başbakan. Mealen.
1: Kendileri de bunu derler demezler. Ben önemli değil ama şu var, ben deminki sözümün arkasındayım. Biraz önce tekrar hatırlattık ve hatta bir Rus, bir Ukraynalı pilot bir arada geliriz, aynı kokpitte ne olur fıkrasını yaşadık mı? Yaşadık. Yani hakikaten bak, iyi burayı iyi takip etmek lazım. Bütün Türkiye bir anda birkaç saatliğine buna inandı. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Bütün dünya inandı mı? Evet. Çünkü tercüme etti mi dünya da böyle inandı. 8 milyon insan bunu böyle gördü. Bir Rus, bir Ukraynalı aynı kokpitte kavga ediyor, bir bıçak çekiyor. Arkasından uçak. Neden kavga edince Riyad'ı bilmiyoruz. O çok enteresan bir şey yani. Ve haber veriliyor kuleye. Bakın baştan sona saçmalık. Yani burada kendimi bu söyleyince öyle yanlış anlıyorlar. Ben gariban orta zekalı bir adamım. Yanlış anlamayın. Ama ben dinlerken güle güle dinledim olayı. Mana, yani terör eylemi olsa mana çıkartmaya çalışıyor. Kime yarar? Kimseye yaramaz. Niye Ukrayna'da bir arada çalışıyor bunlar? Bilmiyorum. Dubai'den Ukrayna'da Rus pilotlar mı var? Bilmiyorum. Niye Yahudileri Riyad'a indiriyorsun? Bilmiyorum. Mekke'de uçak pis yok. Uçak havalimanı yok. Hani şeyin dediği gibi olmasın. Oraya havalimanı yapamazsın zaten. Böyle bir alan yok orada. Tamam. Peki nedir? Ya buraya kadar geldik. Senle de konuştuk. O gün biz de konuşmuş olabiliriz. Şimdi diyor ki arkadan içinde bilmem ne. Değil, nereliydi? Nerelilermiş?
0: Umman.
1: Ummanlı. Adam Umman. Şeyler mi? Pilotlar
0: pilot.
1: Mı?
0: Pilotun yani El Hammami'nin Umman vatandaşı olduğunu uçuş öncesinde... Tamam,
1: aslı neymiş peki hocam? Yani Ummanlı pilot neden? Öteki de Ummanlı mı?
0: Bilmiyorum. Ötekini bilmiyor. Ötekin uyruğundan haberim
1: Zimbabwe
0: yok.
1: Zimbabwe belki bilemiyorum.
0: Belki de.
1: Mokoko Nigeria'daydı.
0: Ya şimdi neden?
1: Bak, aslında bir yere aynı yere geldik. Hani şu anlatmayacağım, uzun sürecek o yüzden. Peki. O soba teröristi gibi var ya, soba mühendisi gibi. Mers'e sinyal verdi. Niye köprü vurdu? Ulan her gün zaten köprü vuruyor adam. Mers oradayken de haber olmayabilir. Haberleştirir mi? Yap haberi sen baba. Merodiymiş diye kıvırırız oradan. Şimdi bak, habercik böyle bir şey değil. İki. Abi pilot uçak kaçırılmış. Son dakika. Kanal değiştiriyorum sürekli. Hı. Şimdi bizim kanala giriyorum. Bizden diyorum başka tıklamada ne var?
0: O esnada yolda buraya geliyorsun.
1: Ben bir buçuk saat direksiyon sallayınca işin gücü yok. Ne yapacaksın? Bunu yapacağım. Böyle yapıyorum. Yanlış anlamda böyle değiştiriyorum.
0: Tamam. Eskiden de öyle. Şöyle ince ayar.
1: Cam gibi.
0: Tabii. İnce ayarı da.
1: Değiştiriyorum falan filan. Fakat gelene kadar ben... Şimdi bak, ne yaptın? Ne işe yaradı? Şimdi Haaretz miydi? Haaretz yani bir Yahudi gazetesi diyor ki bu diye bir komploydu. Anlamadım yani komplo olduğunu kabul edelim de. Bir şey kime aitti uçak? Emirliklere değil mi? Dubai, Fly Dubai.
0: Evet.
1: Emirliklere ait bir uçak. Abi,
0: diğeri Hintliymiş bak pilotun.
1: Hangisi nereye giriyor? Yani emirliklerle oradan Yahudileri ileride indirirsen ne olur? Ulan bunu 15 dakikada bütün dünyaya adamlar kızdı, bıçakları çektiler, Riyad'a ineceklerdi diye pazarlayan kim lan? Çok şaşırıyor. Yani bunu daha önce FETÖ yapıyordu mesela Türkiye'de. Bir haber çıkıyor. Şimdi ben ne AKP'de böyle bir şeyler olmuş. Haber yapacak ya. Almanya'nın Göttingen kasabasında şurada şöyle oldu. Haber yapıyordu. Bilmem ne üniversitenin şu haber sitesi çok kıymetli ha. Hakikaten var. Oraya önce haber yaptırıyor Almanca. Tercüme ediyorsun. Buraya giriyor. Almanlar da ben demiyorum Almanlar diyor. Kim? Göttingen. Tanımıyorsun da bu. Sabı söylüyorum. Tanımıyorsun herifi. Yok öyle bir şey. Bunu biz kendi kendimize yapıyoruz işte. Mers hakikaten oraya gittiği için mesaj verdi mi bilmiyorum. Uçakta ne oldu bilmiyorum. Bilemezsin ki abi. Hani şey gibi uçak kazası oluyor. Bir uçak düşüyor. Abi 10 dakika içerisinde 20 tane gazeteci uçağın nasıl düştüğünü sana anlatıyor. Ama dünya bilmiyor. Yani uçağı yapanlar diyor ki kara kutuyu bulacağım. Basıncı ölçeceğim. Kuyruk makasım vardı. İrtifa dümenim bozuldu. Bombam patladı. Swap almamız lazım. 3 ay sürer baba. Yok bizimki biliyor abi 15 dakika sonra. Diyor ki o pervane dönüyordu ya. Ben onu gördüm böyle iniyordu aşağı diye. Bir tanesi yazıyor öteki gidiyor. Ha, öyle gidiyormuş. Ya koş koş Hikmet'ti de bak. Abi şunu yazıyor. Abi ne diyeceğiz? Toplantıdasın yani. Gazete çıkartıyor ben çıkarttım biliyorum. Abi şu dinleyelim şöyle bak ne diyor. Yaz pervane. Oğlum adam zaten uydurdu. O da büyüdü. Buraya kadar geldi. Durup kendine bu kadar ağır medya eleştirisi yapıyorum bilmiyorum. Biz de ben de hepimiz yapıyoruz.
0: Ne medya kritik programı canım yani.
1: Hepimiz hata yapıyoruz
0: elbette,
1: da.
0: Elbette.
1: Şunu yapmak istemiyorum sadece.
0: Biz medya eleştirisi yapacağız.
1: Burada da yeminle söylüyorum sana bak. Senin yüzünde eleştirmişliğin vardır ama yeminle söylüyorum. Güzel tarafı iki tane önemli hasretimiz var. Bir, gereksiz çubuklu anlatımdan uzak duruyoruz.
0: Mümkün olduğunca. Evet.
1: İki, olmadık yorumları olmadık adamlarla yapmıyoruz, yaptırmıyoruz. Ona da güzel tebrik ediyoruz.
0: Azami dikkat
1: kusura
0: ediyoruz. Kusura
1: ama bir yerde de bu. 10 tane adım toplayıp da marifet bu değil. Bakın hepimize söylüyorum. 10 tane adım toplayıp da burada alakası olmayan tiplerle konuşmak yanlış da.
0: Ya ben ama en son yapmıyorum arkadaşlar. Bunun örneğini birkaç sefer verdim. En son pandemi döneminde bir ismini şimdi vermeyeyim. Durduk yere bir cevap hakkı doğmasın ama bir hukuk profesörünün aşıların teknik boyutu üzerine yani hani aşının insan hakkı
1: Ersan Şen'di.
0: Söylemem, isim vermem ama aşının o koca koca enfeksiyon hastalıkları uzmanı profesörlerin alanına giren meselede yine enfeksiyon hastalıkları uzmanı bir karşı muhatapla tartıştığına şahit oldum. Hukuk profesörünün. Ondan sonra dedim ki tamam bu işin ya, çivisi çıktı.
1: Bir gazeteci neydi,
0: bu işin
1: musun?
0: Çivisi çıktı yani.
1: Ben isim vermeyeyim ama hakikaten söyleme. Ben dediğim adam meşhur olduğu için.
0: Tamam.
1: Her teolog bildiği için. Şöyle söyleyeyim. Adam şunu dedi. Bir uçak düştü. Pervaneli bir uçak. Şöyle tarif ediyor. Diyor pervane uçak aslında diyor şöyle bir şey diyor. Aynı motor ama diyor. Pervan içinde oluyor. Ona diyor. Yani prop işte jet propla normal jet motorunu bilmiyor. Yani farkı da bilmiyor.
0: Pervanenin içeri kaçmış
1: yani hali. Yeni model
0: korkudan içine kaçmış pervane.
1: Onun içerisinde o pervane gücüyle hava iterek gittiğini zannediyor. Jet motorundan çıkan basınçla değil. Onu bilmiyor bile fakat adam 15 dakika televizyonda
0: çok
1: konuştu.
0: Çok ciddi anlatıyor bir de değil mi?
1: Çok ciddi anlatıyor.
0: Ya, gerçekten bu biliyor galiba falan.
1: Sonra
0: yandaki
1: televizyonu
0: yani.
1: Dediği için başka bir kanal onu da söyleyeceğim içeride. İki tane daha baktım aynı izleyiciler onu konu. Abi neyse bırak. Böyle bir
0: neyse,
1: şey, bak,
0: tamam.
1: Şey bak.
0: Medya kritiği yaptık içeride. Hadi.
1: Son bir tane daha. En son bu olayla ilgili bak. Ay bu konu buydu değil miydi?
0: Evet.
1: Bak, bununla ilgili bitireyim. Finali böyle daha da lezzetli olsun.
0: Hadi.
1: Çok iyi tanıdığım bir komutan var. Benim tanıdığım. Çok da saygı duyduğum bir komutan abim. Ondan sonra bir de havacı falan.
0: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda.
1: Evet havacı. Aynı zamanda
0: tamam.
1: Havacı.
0: Tamam.
1: Yani böyle havada atmayı da sever falan. Böyle bir komutan abi. Bunu gösterdiler. Bunun simülasyonunu yapmışlar. İşte adamlar boş durmuyor. Hocam editörler iyi çalışıyor. Uçağın simülasyonunu yapmışlar. Uçak nereden kalktı?
0: Tamam.
1: Dubai'den çıktı.
0: Tamam.
1: Tam Suriye
0: animasyon şeklinde
1: Suriye
0: görsel.
1: Suriye'nin üzerinde başlıyor uçak sallanmaya. Kavga başlıyor Hintli ile. Bombalı uçak çekiyorlar. Nerede? Kokpitte. Tabii anladın sonra. Neyse hem gülüyorum. Ben bir

0: Siz de gülüyorsunuz. Orada kavga başlıyor. Orada uçak böyle bir rota değiştiriyor. Bir yukarı çıkıyor, bir aşağı iniyor. Aniden bir 15 bin fit şey kaybediyor. Bu önemlidir.
1: İrtifa kaybediyor. Tamam.
0: Tabii kaç saniyede kaybetti önemli. Düşüşte mi yoksa bir perdivitese mi girdi, düşüşe mi geçiyor? Kasım belli değil. Onları falan öğrenmişler oradan buradan falan. Bir rakamlar var. Bayağı güzel animasyon falan filan. Ya komutan aldı onu. Bunun şuraya kaçılma ihtimali şurada başlıyor diye başladı. Nereden biliyorsun? O hareketi yaptı ya. Bıçak hareketi miydi o? Bak hiç bilmediğim bir şey.
1: Tamam.
0: Bir herhangi bir kötü havadan kaçış da olabilir. Rota değiştirmiş olması. Ani bir kötü bir hava katmanına rast gelirsin. Fırtınanın etrafından da dolaşabilirsin. Onları biz görüyoruz çünkü. Kaza raporlarında. Dedim ki dedim pes abi dedim ya. Yani adamı da o hale sen getiriyorsun yani. Abi
1: Yapacak bir
0: bana
1: şey.
0: diyor ki içeride kimler kavga ediyordu. Yorumlar mısın? Bıçak nerede? Adam nereden bilsin bıçak çekti havadaki uçağın içinde.
1: Rotadan çıkartıyor onları. Öyle bir
0: Bu
1: meziyetleri
0: yaşandı
1: var.
0: ama.
1: Tamam.
0: Kanal
1: Hadi
0: de vermiyor.
1: geçelim. Hadi işimiz var. Daha ciddi
0: Komutana
1: meselelere
0: selam olsun.
1: geçelim. Efendim, Mekke İttifakı
0: Evet.
1: toplanıyor. Ve önemli de ve üst düzeyde bir toplantı. Neden öyle diyorum? Çünkü toplantıya hem Dışişleri Bakanı, hem Savunma Bakanı, hem de Genelkurmay Başkanı katılıyor. Mekke İttifakı'nda kritik viraj olarak bugün haberi akşam gazetesinde mi görmüştük biz bunu? Sabah gazetesinde görmüştük. Evet, Mekke İttifakı'nda kritik viraj haberi. Ne diyorsun sen biraz önce böyle bir cümle değindin Mekke
0: Hemen
1: İttifakı
0: ben
1: bak adı da
0: de
1: ne güzel falan dedin de.
0: hocam ben burada ya şimdi bunu şöyle söyleyeyim. Mahallen yani arkan sağlam olsa şöyle düşünüyorum. Arkaya bakıyorum şöyle bir Türkiye'deki muhalefete. Bir de yerli ve milli muhalefetimiz yok. Çok klişe oldu ama yemin ediyorum en çok bu zamanlarda bak ona acımıyorum. İç siyasette kavga dövüş benim besin kaynağım. Yani kavga dövüş benim besin kaynağım olduğu için ben kavga ile besleniyorum. Muhalefet benim için sorun yok. Ülkeye zarar verebilirler mi? Yani ateş olsa 20 kadar yer yakar. Onun umurunda değil. Burada önemsiyorum biliyor musun? Çok enteresan. Yani Mekke İttifakı'nı önemsiyorum. Hani diyor ya şey Nasrettin Hoca'nın dediği gibi hani, yürü hoca yürü falan diye gaza getiriyor ya bile. O da yok ha. Baştan niyeti belli. Baştan ben satılığım diyen bir muhalefet var Türkiye'de. Baştan satılık. Tezgahta duruyor. Böyle palamut torik gibi duruyor orada. Adam direkt ya bir dakika dur diye hareket etmemiş saniye. Almanya diyor ki bize sahip çık. Daha geçen hafta şikayet etti. Dedim ya yetmiyor mu her ay bir tane buluyorsunuz? Ne oldu lan size? Yani böyle bir aşağılık bir hareket olabilir mi? Yani ben şunu hazmedemiyorum. Yani ne olursan ol. Bak ne kadar çöp olursan ol. Ne kadar sefil bir siyaset. Bilmiyorum ne yapıyorsunuz. Ama ya arkadaş şunu yapmayın ya. Ben utanıyorum. Ben 15 Temmuz'da sana söylemiştim. Herkes çok şaşırmıştı. Ne hissettin diye. Ne hissettin biliyor musun? Yani o ne mübarek adam falan değilim kardeşim. İlk aklıma gelen o. Abi bu kadar çaba verildi. Buraya kadar geldik. Gene bütün dünya rezil mi olduk ya? Ülke elden. Bunun mahcubiyeti yaşıyorum şimdi. Mahcubiyet. Yurt dışında ben gurbetçiyim ya ben. Bütün bu kazanımlar gitmemeli diye bağırıp çağırdım ya içimden. Çığlık attım yani. O gün, o akşam. Şu da Mekke İttifakı. Bak. Kötü bir şey teşbih. Ya, bir anda aklıma geliyor.
1: Olur,
0: Hapishaneye
1: teşbihte hata
0: girdi.
1: olmaz.
0: Girdin hapishaneye değil mi? İçeride o eski koğuş sistemi var. Bir tane koğuş ağası var. Arkada böyle duruyor. Ranzanın en büyüğü onda.
1: Tamam.
0: İbrik orada falan filan. Geldin ama sen de sağlam adamsın tamam mı? Koğuş ağası da 5 para etmez sürekli para toplayan bir adam. Eğer o ağanın yanında oturmak istiyorsan o koğuş ağası dövüşeceksin. Abi riskli otursan da sana da bakar hemşerin değil. Orada oturacaksan eğer sen ağa olduğunu iddia ediyorsan ilk yapacağın çekeceksin dövüşeceksin adamla. Onu yeneceksin. Ondan sonra oraya oturacaksın. Bu işler böyledir hocam. Bölgesel güç. Değil mi? Adam gibi muhalefet olsa Türkiye'de, bir yeknesak yuruh olsak Türkiye'de, kimse bizim sırtımızı yere getiremez. Sen dünyayı meydan okuyorsun, arkadan adam seni satıyor ya. Hamburgerci herif. Öp diyorsun, dünya beşten büyüktür diyorsun. Kriz haritası gösteriyorsun.
1: Mavi
0: Adam
1: vatan masal diyor.
0: diyor ki Hamas diyor terör örgütü.
1: Tabii.
0: Lan hıyar turşusu. Ben bunun bir kavgasını veriyorum Türkiye olarak. Bütün dünya benim göğsümdeymiş. Bari şurada dur. Konuşma. Yok konuşacak abi. İngiliz beni bırakma diyor. İngiliz sevgilim diyor. Ya ben tüküreyim sizin çağdaşlığınıza, laikliğinize, bilmem ne halt olduğunuza. Tüküreyim. Diyemiyorum başka bir şey. Oğlum bak içeride yap. İçeride LGBT müşakkeye misin? Değil mi? Bourbon'la tekireyi mi karıştırıyorsun?
1: Ne
0: Ne halt
1: istiyorsan
0: yapıyorsan
1: yap.
0: yap.

0: İpimi dizeceksin.
1: En azından.
0: Ahlaksızlık yapma yalnız. İpe diziyorsan da normal şartlarda bir zina yap. Normal metres olsun. Değil mi? Ufaklarla falan. Buna kadar rahat. Bak bunu söylüyorum. Allah hafazan al. Allah korusun. Fakat abi insan ol. Adam ol. Yani şurada otururken bak sen burada bize kızıyorlar. Ama bunu anlatmazsak da bize kızıyorlar. Adam ol diyorum. Ne haddine diyor? Haddime. Sen oturup da eğer ben hayatımı, ülkemi, geleceğimi, bekamı ama ne kadar abartıyor. Abartmıyorum lan. Size bırakılan Türkiye'nin halini gördük. Size bırakılan Türkiye
1: asgari
0: NATO'nun köpeğiydi.
1: Le Pen kadar ol diyorsun yani.
0: Asgari. Avrupa'nın abileri iti oldunuz. İttiriydiniz hepiniz. Hem de bir de bunu yaparken de anti-emperyalizm adı altında yaptınız bunları. Ve şu anda ne altınız ortaya çıktı.
1: Le Pen'i bir hatırlat seyircilerim sana.
0: Ya 10 defa. Ya Le Pen işte Erdoğan Fransa'ya girdi.
1: Evet. Kendi soykırımınıza bakın bizimle tabii uğraşmayın dedi.
0: O şeyde Macron'la.
1: Sarkozy miydi
0: Macron'la? Sarkozy olabilir fark etmez.
1: Tamam.
0: Başkan konuşunca konuşma lan dedi. Ben kesip anlatıyorum. Sen kendine bak dedi. Ne soykırımı dedi. Fransa sen buldun dedi bu soykırımı. Fransa şeyde Afrika'da dedi. Ruanda'da Cezayir'de 1.8 milyon insanı siz öldürdünüz dedi.
1: Bravo.
0: Bitti. Bunu Le Pen'e sordular rakibine.
1: Le Pen de Fransız muhalefet lideri.
0: Muhalefet lideri. Dediler ki bir televizyon ekranında bir adamın seçimlere karşı adama karşı güç kazanması lazım.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Ya işte bak Erdoğan da böyle Erdoğan'dan bahsediliyor. Adam kadın bir cümle kurdu. O Fransızca bir deyim bilmediğim için Türkçesini şöyle söyleyeyim. Diyor ki ben Macron'la 1 milyon konuda anlaşamasam dahi o benim cumhurbaşkanım dedi.
1: İşte bu.
0: Ulan bir tane insan evladı çıkın da insan evladı dedim. Vicdan dedim. İnsan adam olun lan. Bu benim cumhurbaşkanım. Ben bunu içeride kavga ederim, dövüşürüm. Ama burada dokunamazsın kardeşim diyecek insan çıkmadı biliyor musun?
1: Bizim muhalefette bu, yok maalesef.
0: Bu buradan bu dedi ki bizi bundan kurtar dedi. İngilizce evet. Söyledi. Ulan bu haysiyet Celal yani o benim. Yani o yanlış ifade kullandım. Ya bu adam yani Eko Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasının baş sanığı. Hırsızlık derken yolsuzlukla kastediyorum. O da bir hırsızlıktır netekim.
1: Doğru.
0: Ya o adamı kurtaracağım diye bugün yazdım. CHP 47 yıl sonra ilk defa büyük başarıyı ben taşıdım. Soruyorsun değil mi? Ben CHP değilim. Trajikomik değil mi abi?
1: Çok.
0: Bu adamın neresinden dokunacaksın bu adamların ya? Eko için İngiliz'e gitti. Bize yardım et dedi. Abartmayın. Vallahi abartan şerefsiz ya.
1: Bir İtalya'ya mektup yazdı.
0: Starmer'da o zaman. Dedi ki biz dedi yapmayın dedi. Bir sessizlik çıkartın Türkiye'ye. Biz kendimizi terk edilmiş hissediyoruz dedi.
1: Doğru.
0: Bu dedi mi?
1: Dedi.
0: Türkçe dedi mi? Dedi.
1: Dedi.
0: Bu ne demektir bu? İngiliz gel benim mabadımı kurtar demek. Evet. Nasıl kurtaracak mabadını? Silivri'den kurtulacak.
1: En son Almanya'ya yazdığı mektupta da dışarıdan hani, demokrasi savunmak da olmaz diyor. Ne demek istiyorsa.
0: Anlatıyor ya bazen palavrayı mesela. Mustafa Kemal'in kuvayı bilmem ne söyler. Bırak. Kuvayı. Mustafa Kemal kuvayı. Geldikleri gibi giderler İngilizler. Geldikleri gibi giderler. Adam ki gel. Gitme gel. Bir daha gel. İngiliz Starmer'a ne diyorsun abi? Sen manyak mısın ya? Dünyayı sömürmüş bir imparatorluk. Diyor ki.
1: Terk edilmiş hissediyor.
0: Diyor ki Starmer'ı niye terk ediyorsun? Starmer seni... Neydi ki terk etti seni? Neyin oluyordu?
1: Neyse.
0: Kocan mıydı?
1: Dur.
0: Abi bak şimdi adam biliyoruz Mekke İttifakı.
1: Mekke İttifakı'na gel.
0: Dönüp Türkiye şunu yapabilir. Ama muhalefet şunu yapabilir. Bak Türkiye bunu yaptılar daha önce. Çünkü yaptılar hem de. NATO gelin kurtarın Türkiye'yi şu adamdan. Bunu der. Kemalistler. Derler. Hedef bu çünkü.
1: Çünkü niye? NATO daha seküler diye mi?
0: Her ne olsun iç cephe.
1: İttifakın adı Mekke değil diye mi?
0: Bravo. Evet. Mekke oldu mu olay kötü hocam. Ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın yüzü denen bir yuruh var karşında.
1: Evet.
0: Ne alakası var Arap'ı? Ondan sonra Kabe Arap'ın olsun Çankaya bize yeter.
1: Diyen var.
0: Sapık ve şey yani sapık derken gerçekten sapık ama Kabe Arap'ın olsun Çankaya bize yeter olan Allahsızların cümlesidir bu.
1: Bir şey daha ben ekleyeyim. Sınırımızda
0: çizgisi bu.
1: Bak, DAEŞ özgürlük. Olmasındansa seküler yapısıyla PKK tabii, olmasını tabii. Tercih ederim diyen bak, amiraller var ya bu ülkede.
0: Bu söylediğimizi bir daha üzerinden geçeyim. Yorumsuz abartılı bir şekilde diye görüyorsanız birebir bakın kopya koyun. Gerçekten CHP'nin ne olduğunu çok iyi görürsün. Aynı şeyi söylüyoruz. Fark yok. Yalan. Ne zaman ki bak mesela Tanju Özcan da bunu yaptı. Ben o zaman derken bana kızlar bak dövdüler. Hatırlatmak zorundayım kusura bakmayın ama yani hep kendimi anlatmıyorum. Yapılan bu. Ben de içinde olduğum için görmeyenlere aktarıyorum. Tanju Özcan'ın Ümre'de Kabe-i Muazzam'ın içerisinde gördüm. Değil mi? Hani türbanlı kadından benden doğum istedi, ben bilmem neyim, şapka atayım da cinsel bilmem ne diye adam var ya. Gördüm, dedim ki bu vaki bir halt işledi bu adam. Böyle kötü niyet okumaz. Doğru yanlış. Benim yaptığım yanlıştı.
1: Doğru. Suizan, suizan.
0: Esprisini yaptım.
1: Sen ama espri yaptın.
0: Yap, tamam. Yapılmaması gerekir. Çünkü tamam. Allah kabul
1: hassas
0: etsin.
1: Mesele.
0: Allah
1: doğru.
0: Allah kabul etsin. Doğru. Gerçekten de ömrü yapmış olur. Olmuştur.
1: Doğru.
0: Hiç bilemem onu.
1: Doğru. Doğru.
0: 3 ay sonra zaten bir adam kurban paraları yok. Şu anda orta cevap veremiyor herif yani.
1: Evet.
0: Sen kurban parası
1: topla. Belediyenin topladığı kurban bağışları. Yok efendim.
0: Yok. O, bak Allah'la arasındaki ilişkiyle ilgili yaptığı minik bir hani lan dedim hani bu adamı burada görmek. Çünkü ilk yaptığı hayattaki en komik anılardan bir tanesi çocuğu olmayan türbandı. Özellikle bir kadının bundan yardım istemesi. Ne yapacağım ki çocuğum yok. Nasıl yardımcı olabilirim ki sana dedim diyor. Bunu anlatan bir insana belediye başkanlığı verdi benim hemşerim. Yazıklar olsun size. Bunu söyleyeceğim abi kusura bakma. Yazıklar olsun size. Lan benim amcamın oğlu olsa vermem. Ben babamın oğlu olsa vermem. Babam olsa vermem.
1: Tamam. Gel
0: şimdi,
1: hadi.
0: Şimdi bu bütün buraya ne için geldi?
1: Mekke ittifakından
0: çıktı. Adam yok arkanda.
1: Bolu'ya geldik.
0: Hocam adam yok arkanda. Adam yok. Yani normal şartlar altında Türkiye bu gücüyle bak bütün her şey imajdır diyorum. Yani soft power dedikleri şey böyle bir şey. Senin burada bir fuar açıyorsun sağa diye. Bir mermi yapıyorsun 9 milimetre. Bir sarsılmaz bir şey yapıyor orada. Dünyaya satıyor adam. Dünyayı ihraç ediyor herif. İnanılmaz bir şey yani. Dedim bu ne? Abi dünyayı mı satıyoruz bunu? Evet. Bu tüfek, bu makinalı tüfeğin, bu namlusu. Bir bakıyorsun Yıldırım Han. Of. Anam anam anam. Diyorsun ki bütün dünyaya haber yaptırıyorsun. Zaten fişin takmadı, ölçüsü böyleydi. Evet, zaten uçak yaptın, bile de sapı vardı. Bilmem ne yaptın, petek, ne peteğiydi.
1: Kalorifer peteği.
0: Peteğiydi. Yavuz Sultan Selim yaptın, bilmem ne direğiydi. Hepsi oldu. Oldu.
1: Ya panayır. Şu hocam, ya konuyu panayıra getireyim. Bak, panayırcıya yani, da buradan bir ne oldu
0: şu,
1: diyeceğim.
0: Şu çok kıymetli bir şey.
1: Paşinyan.
0: Bak bütün dünyanın tüm algı bak bir Körfez Savaşı, bir Afganistan işgali. Tamam Amerika'nın Orta Doğu'da yaptıklarına baktığın zaman bir yapıyorsa 15 gördük hocam. Bir yaptı 15 gördük. Nereden neyi anladık biliyor musun? İlk defa gerçek bir reality show vardı. Gerçek bir reality show. Hürbüz'e girmek istiyor Amerika. Şimdi ben söyleyince abartı oluyor. Ben demiyorum. Kendi kamuoyuyla bütün dünya bunu anladı. Ve Trump diyor ki ben oraya ismimi koydum gidiyorum. Ne koydun?
1: İran sana koydu gidiyorsun. Geçmiş olsun.
0: Özbap bilmem ne diyordun ne oldu?
1: Ne oldu?
0: Ne oldu? Hayatta çok demode adam tek bir uçağı yokken, İran tek bir uçağı yok. Reality Show'dan bahsediyor. Tek bir uçağı yokken orayı burayı bombaladı. Körfez'deki tüm dengeleri değiştirdi. Dünyada fiyatlar değişti. Dünya değişti. Hani İran diye bir şey yoktu. Yaptırttın mı sen bunu? Ama bak aksiyon içerisinde kim var hocam? O aksiyon içerisinde şu an Trump hala büyük bir güç var şeyde. Amerika medyasında, Amerikan kamuoyunda Trump'ın karşılığı geçmedi. Sevdiler Trump'ı. Dediler tam bu çatlak patlak adam bize göre bir adam. Kovboy. Tam adam işte bulduk. Ve hala desteği var. Ama ABD bundan zarar görmedi hocam. Dolar zarar görmedi. ABD enerji zarar görmedi. Hatta kendine bir de kulp taktı. Ama bir bahane bulmuş oldu. Venezuela'yı aldım. Bir de Kolombiya'yı aldık mı? Ne kaldı geriye dur? Patagonya var güneyde. Şili. Değil mi? Tamam. Şeyler kim o?
1: Tamam.
0: İnkalar falan dedi. Bütün bunlara baktığın zaman eğer Mekke Anlaşması sen yaptığın tek bir füzeyle dünyaya duyurabilmen lazım. Azerbaycan'daki Karabağ'daki zaferde Orta Doğu'daki dengeler değişirken
1: Libya'da Hafter arkasına bütün dünyanın desteğini almış gidiyorken
0: sen batıya Avrupa üyesi olan bir ülkeye uçak satabiliyorsan bu taraftan dünyanın öte tarafına uçak gönderebiliyorsan senin füzenle S-400 yerine Tayfun 4'ü alabiliriz diye eğer Alman'ı konuşturabiliyorsan oğlum senin böyle koy çıkman lazım. Lan bir dakika dur. Arabistan sevgili kardeşim Tat. Hey Şeyh. Bilmem şimdiden ismini söyledi. Neydi adamın ismi?
1: Muhammed bin Selman.
0: Muhammed Salman. İstiyor musun destek? Ne oldu? Bu sizler. Bak ben oraya bir tane ekip göndereyim. Tamam mı? 20 tane 30 tane İHA, SİHA yeter. Bölgeyi komple bana ben haritası çıkartırım zaten. O altyapı yok çünkü Arabistan'da. Sen zaten oradasın. Dünyada en fazla ABD string miydi? Tomahawk. Dünyada en fazla orta menzilli füze ABD'den sonra ABD malı olanlardan bahsediyorum. Ve çok güçlü Tomahawk'lar. Nerede var biliyor musun? Suudi Arabistan'da. Bu da kaynaklıdır. Bunu da söyleyeyim. Geçen televizyonda konuşurken hatta mesaj attım ben. Yanlış bilenlere abi. Ben yaşadım. Ben biliyorum. 120 milyar dolar para harcadı adamlar son 5 yılda. 120 milyar dolar. Almanya 100 milyar euro ayırıyorum dedi ya. Almanya Rusya'ya karşı. Suudi Arabistan 120 milyar euroluk silah satın aldı. Depo orada. İran gibi de değil. Her şey var elinde. Ben zaten bu gücüm var dersek şeye. Biz ne anlaştık burada? Savunma hakkı mı? Husiler mi yapıyor bunu? Senin enerji koridorunu kapatıyorlar mı? Çünkü eğer şeyden çıkamazsan, Hürmüz'den çıkamazsan Bab-ül-Mendeb var. Değil mi? Cidde'den başlayıp bütün Avrupa'ya kadar bütün o Kızıldeniz koridoru Suudi Arabistan'ın sahil şehri. Alt taraftaki sıkışık küçük boğazda Bab-ül-Mendeb. Burayı kontrol altına alabilirsin diyebilmeli Türkiye. Demeli. Lan Türkiye'ye sen savaşın. Savaşı sokmuyorum hocam. Bir anlaşma yaptık. Ne yazıyor orada? Bu. Ben sadece teknik destek veriyorum. Yaptım daha önce bunu. 2 ay yaptım. 1 ay yaptım. 3 ay Kuzey Afrika. 1-2 ay Orta Doğu'da bir yerde yaptım. İsim vermiyorum. Bazen de Uzak Doğu'da bir yer birileri kullandı benim aletleri. Kullandırdım yani. Ama onlar biliyor. Denge değiştirebiliyorum. Ve ben sıfır insan kayıpsız. Merak etme.
1: Tamam. Şimdi
0: bunu yapabilecek dünyada var o ya, zaman birkaç ülkeden bir tanesiyiz.
1: İşte bu
0: ama
1: da
0: arkanda da adam olacak ya.
1: Bu da işte o kadar kolay olmadı.
0: Yani CHP gibi böyle olmayacak yani. Ya
1: ama bir taraftan böyle şeytan taşlarken bir taraftan tavaf etme yeteneğine sahip tabir yerindeyse bir devlet yönetimimiz var. Bu işe gerçekten bu memlekete, bu vatana ve bu vatanın bütünlüğüne ve yükselişine gönül vermiş, bu davaya tabir yerindeyse baş koymuş insanlar var. İşte o insanların gayretleriyle Hikmet Bey'in bahsettiği bu olumsuzluklara rağmen ilerliyoruz. Güneydoğu'ya çok yakıştı mesela. Ne yakıştı? Teknofest.
0: Ya.
1: Dün muazzam bir kapanışla 1,5 milyon insanı ziyaret ettiği bir şeyden bahsediyoruz. Bunun için verecek misiniz bu gazete küpürünü Kubilay? Verin ekrana. Teknofest'ten bahsediyoruz. Bu 1,5 milyon insanın hayatında çok da keyif aldıklarını düşündüğümüz bir durumu ne olarak nitelendirmişlerdi? Bu zihniyet, bu fikir. Verin ya şu adını bile hatırlamadım. Şunu bir getirin ekrana o Panayır. Verin bakalım neymiş bir çok da heyecanlı ya, bir tuhaf bir adam. Verin bakalım adam, ya buna rağmen oldu bunlar.
0: Adam ver, değil, adam ver. Değil ama neyse.
2: Bu Teknofest'i ne zannediyorsunuz? Bize ne diyor? Panayır. Teknofest dediğiniz panayır.
1: Ya. Sen hocam, tabii stüdyonun sesi az diye az geldi sana sesi.
0: Tamam, problem yok.
1: Ama hocam, aslında ya bunlara rağmen şimdi tekrar gazete küpürüne gelin Kubilay. Ha veya evet bu görseller de güzel. Ha, işte bu.
0: Şimdi aslında var ya en çok garipsediğim belki de hazmedemediğim şey işte benim bu. Bunu hazmedemiyorum. Mesela diğerlerinde dediğim gibi bak bir laf kullandım. Hemen birisi mesaj atmış okurum sana da sonra. Yani şeyi anlamıyorlar. Kavgadan beslenmek dedim ki şu kastım şu. Ben bunlarla kavga edecek benim gücüm var elhamdülillah. Ve hakikaten şaka değil hakikaten.
1: Bunun panayırcıları paçavraya da çeviririz Allah'ın izniyle diyorsun paçavra, yani.
0: Adam fikir fukarası bir adama. Bak fikir panayır fukarası. Diyor ya. Mesela Fatih Altaylı. Şimdi kült bir gazeteci. Şimdi sen beğenme.
1: Ya
0: bak,
1: çayı püskürtecektim ya.
0: Hocam bak beğenme.
1: Gözünü seveyim gazeteci değil YouTuber
0: o. Hocam olsun. Şimdi bak.
1: Peki.
0: Düzgün gidiyoruz. Gazeteci kaç yıllık bilmemeci. Tamam. 28 Şubat'ta en ahlaksız operasyonu yapan adamların bir tanesi. Zaman zaman falan. Ertuğrul Özkök şu anda Mykonos Adası'nda. Kadınlar ne giyiyor, ne çıkartıyor ondan, iç çamaşırdan bahsediyor. Hayat öyle, onlar için öyle hayat. Problem yok. Ama mesele şu. Bunlarla kavga edersin. Bir de bunlar top gibi oynarsın. Mesela şu top gibi. Bakın oynarsın bununla top gibi. Hı. Ötekinde de oynarsın. Bunu gösterme, aramasınlar. İş çıkartma çocuklara da. Fatih Altaylı mesela. Tamam mı? Buraya gelmene gerek yok. Benim hazmedemediğim başka bir şey. Fatih Altaylı mesela diyor ki Kaan'ı koymuşlar oraya diyor, orada diyor bilmem ne diyor, bir arabamı çekiyor, kendimi gidiyor, bir tane diyor teker de koymuşlar, tar, yerden diyor 10 santim bile kalkmamış dedi, değil mi? Bunu ben yazdım, yerden 10 santim kalkmamış. Yani daha önce kaç uçak gördü, kaç projenin başında bulundu. Aynı kişi gene örnek ve onların örneklerinden veriyorum hocam.
1: Ver ya ver. Şimdi bir taraftan, bir 10 saniye. Peki. Ver, hatırlatalım.
0: Tartar mı bu?
1: Tartar, verin.
3: Keza Keza uçak meselesinde.

0: tane uçak şurada. Karada tar tar tar tar tar tar gidiyor. Yani motorla mı gidiyor, tekerleklerine motor koymuşlar onunla mı gidiyor? Bilmiyoruz bunu.
1: İşte bu yani.
2: Neyse. Yerden 10 santim daha kalkmamış diyordu.
1: Devamında ben de cevabını öyle yazdım. Söylüyor.
2: Çok kızdırdı, sonunda kalktı. Değil mi? Tahrik etti. Kalkmaz etmez derken 5-6 ay sonra ilk kalkışını yaptı. Hakikaten yaptı ama yani.
1: Ama hak etti.
2: Bak, şimdi proje bir ay önce çektiler bunun yüzünden.
1: Sessiz bak sessiz şimdi. Nedametçi ekipte bunlar tabii, şimdi.
2: Bir de arkasından işte yok videoda sapı vardı. Ötekinde al sana millet bilmem ne art bunu bulduk. Salak bak, adam o kadar gerizekalı ki. Bak bize bir şey söyleyeceğim. O kadar şavalak ki bunlar. Bak, bir adam ideolojik körse bir adam aptallaşır. Bak unutma bunu. Aptallaşır. Bak Alman dehasından bahsettim. Hani Hitler demiş ya, efsane o ya. Volkswagen motorlan Rusya'ya niye gidemiyorsunuz? Tanklardaki su radyatörleri doldu, dondu. Hı. Ne niye? Su var içinde. Motor soğutuyoruz çünkü. O zaman susuz çalışan motor yapın bana diye. Efsane öyle anlattı Fıkra.
1: Evet.
2: Ondan sonra
1: hava soğutmalı Volkswagen'ler yapılmış
2: bilmem, o zaman. Kadar, yani. Su soğutma yerine. Şu kadar yıl sürer. Ne yılı? Koyun bunları içeri bir tadamları. Bir ay sonra çıktı, çıkmadı imha edin. Deyince adamlar yapmışlar. Oradaki Fıkra'nın, yani Fıkra değil. Bu yaşanmış bir şey bilmiyorum. Ama
1: eyvallah.
2: Diyorlar ki hepsi birer tane birer şey adamlar hepsi şey olmuşlar. Hitler'e aşık olmuşlar adamlar. Ulan yapamazsan bir ay sonra ölecek adama aşık olmuşlar. Kafa gitti. Hepsi de şey olmuş ya yani, ırkçı bir adam olmuş. Dedim ki bu niye böyle diye sordu bir Alman. Diyor ki Alman şey diyor çünkü diyor şey hem Stockholm sendromu hem de diyor kabullenmişler diyor. Hiçbir şey düşünmüyorlar diyor. Karılarını unutmuşlar her şeyi unutmuşlar. Şimdi bunlar gibi. Bu Fatih Altaylı. İşte diğer türevleri öyle bir hale gelmişler ki bu Kemalizm'de mesela. Ya da mesela heykelle konuşuyor. İşte mesela onun oyuncağı Özgür Özel. 2023'te diyor, kadın diyor seçilme hakkı ortadan kalkacak diyor. Oo oy vermeyeyim. Bu diyor en son geldik. Bir CHP'li adaysan bir yerden dünyanın en orayı ben mesela bir empati kuruyorum. Kafanı kapatırsın abi böyle görünmemeye çalışır. Neden biliyor musun? Adam oy tercihini şunu yazmış. Tuvalet terliği dahi olsa veririm. Senin kıstasın tuvalet terliği. Aday olunmaz lan. Aday olmaya insan maalesef korkar. Ya. Ve bu hayır bizi çekemiyor. Ya adam yakalanıyor. Atatürk ya Kemalizm. Hayır. Kafa gidik. Şimdi bak bunların bu hallerine bana malzeme. Ben bak bugün de yazdım. Malzeme. Problem ne kadar. Benim için problem değil şahsen. Ama bir şey var. Hazmedemediğim şey buna inanan Bir sürü insan var. Ona ulaşamıyorum. Çıldıracağım kafayı yiyeceğim yani. Direkt ulaştığımı direkt ikna ediyorum yarım saatte. Çünkü 10 tane şey koyuyorsun. Aa diyor. Ya.
1: Ama şimdi buna inanması...
2: Hocam adam şimdi bak sen bunları verdin tamam mı? Teknofest'te dediklerim sadece bununla limitli değil. Diyorsun ki Erdoğan diyorsun kapat diyorsun imatlarımdan. Hem kapat tamam. Sen şuradan bak adama.
1: Tamam.
2: Şurası rahatsız ediyor, burası rahatsız ediyor, burası eşi kapalı, cumaş olamaz, olmamalı, çağdaş, layık, içemedim.
1: Dans etmiyor.
2: Dans edemiyor, heykel yapamadık, tamam. Elden gidiyor.
1: Dedi. Onları bırak.
2: Ya şuraya gel bak, biraz önce Mekke Anlaşması'nda bir ifade kullandım. Neye göre kullandım biliyor musun?
1: Neye göre kullandım?
2: Türkiye'nin bu hali, Teknofest diyorsun, Güneydoğu bölgesinde değil mi?
1: Evet.
2: Terörün, bundan 20 evet. sene önce
1: evet.
2: terörün kol gezdiği insanların evet. çocukluğunu... Asker göndermek istemediği bir alandan bahsediyorsun değil mi?
1: Geri kalmışlık ortada mi? Olduğu, yatırımların gitmediği, insanların kaçmaya gayret ettiği şimdi bir coğrafyadan
2: Urfa'dan,
1: bahsediyoruz.
2: Urfa'dan, Siirt'ten, Batman'dan ana yollarına. Batman'a gittim dedim. Ulan dedim burası Bağdat Caddesi'ne benziyor. Batman Atatürk Caddesi.
1: Evet.
2: Bütün bunları yapan adam Erdoğan ya. Bir şey söyleyeceğim. Adamın kim olduğuna bakmayın ya. Çok enteresan.
1: Ama panayır. Bak, adamın panayırı bak, görüyorsun şeyine, değil mi? Panayır.
2: Kökenine, konuştuğu dile, boyuna, posuna, bıyığına bakmayın ya. Okuluna bakmayın ya. Bu adam bunları yaptı. Ya buradan sesleniyorum. Çarşaflı veyahut da başörtlü kız yanından geçerken suratına tükürüp de Atatürk Cumhuriyeti yaşayamazsın diye adam tipler, aileler bunları göre bu Erdoğan'a oy vermediler bir kısmı.
1: Evet ya.
2: Onlara ne diyeceksin abi?
1: Abi ben onların sadece tedavi ihtiyacı olan psikolojik problemli böyle insanlar olduğunu düşünüyorum yani.
2: Bunlar 1-3-5 değil. Bayağı bir var. Ben en çok şey yapma, hazmedim bir şey şu. Ya buna rağmen Özgür Özel'in mesela şadırvanda abdest aldığına inanıyor musunuz? Çok özür dilerim.
1: Şimdi o kitle onu da bir izah edeyim.
2: Hani şöyle bir şey. Bir defa görsem hani bir adam mühtit. Çünkü biliyoruz kalp ne diyoruz? Kalp hocam. Yine öttürelim mi? Kalp kelimesi Arapça kalebe kelimesinden gelir. Yani kalebe, dönüşmek, inkılap kelimesi kalpten gelir. Ben adamın kalbi dönen kalbini anlayamam. O yüzden mühtedim ölecek, hidayet yani Allah tamam, yoksa kafir mi ölecek bilemem.
1: Bilemeyiz.

0: biz.
1: Ama sana soruyorum hocam. Bir daha sana soruyorum. Aynen, helal olsun Canan Kaftancıoğlu'na. Helal olsun Yılmaz Özdiller'e.
2: Tamam.
1: Neden bunu söylemek zorunda kalmıyor musun?
2: Neden
1: adam
2: abi?
1: Bir yerde dürüst adam ya. Ya
2: en azından takiye yapmıyor
1: diyor,
2: diyorsun.
1: Ali diyor, soğaktan kaldırın, ben Allah tanımıyorum diyor.
2: Az önceki ifade sonradan alınır, o kısım cımbızlanır. Orayı bir tahsiye edeyim kendi kendime.
1: Benim söylediğim şey.
2: Hayır, benim söylediğim. Ha. Dedin ya sen, bunlar nedir? Yanından geçen çarşaflıya tüküren.
1: Ya gördük
2: bu diye. Gidin terk edin bu ülkeyi diyen.
1: Tabii.
2: Bunların tedaviye ihtiyaç. Kime oy verirse versin. Sayın Cumhurbaşkanı'nı destekler, desteklemez. Hiç önemli değil. Muhalefet partisine destek verir. Ama o yanından geçen başörtülünün suratına tüküren sağlıklı bir insan değil.
1: Değil.
2: O psikolojik problemlerini de ancak profesyonel bir destekle çözebilir. Son bir konu başlığı vereyim.
1: Bir saniye,
2: onunla
1: söyleyeyim. Deminden beri oradan çıkamadım bir türlü. Çok kafayı taktı bu Mekke anlaşmasına. Bütün bunu anlatıyoruz ya. İçerideki politika da anlattık. Bütün dünyada bak bu şeyle Teknofest'le ilgili bir şey ama bu. Güneydoğu bölgesinde Teknofest değil mi? Haber oluyor. Orada burada küçük küçük haberler oldu mu? Dünyadan bahsediyorum. Oldu.
2: Evet.
1: Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan liderliğinde Teknofest, havacılık fuarı, ayağa yere basmayan fuar diye dünyayı bir yerinde, hem de coğrafyanın bu tarafında bir yerde yapıyor. Antalya'da yapıyor, İzmir'de yapıyor, İstanbul'da yapıyor. Teknofest. Technological Festival. Neyse, tercüme et. Tamam. Teknofest diyor adam. Bu tek başına biliyor musun? Bütün dünyaya bir imaj çalışmasıdır. Tek başına. Şu kadar para harcamış. Orada startup kadar para gitti. Hey ole ole hey hey. Bir dakika dur. Tek başına diyorum bak. Tek başına bir Yıldırım Han. Tek başına bir Bayraktar. TB bilmem kaç. Rakamını yakalayamıyoruz. Tek başına bir Tayfun. Roketsan, Aselsan. Tek başına bunlar her bir tanesi Türkiye'nin imajıdır, gücüdür biliyor musun?
2: Yeah.
1: Ve böyle büyürsün. O sana beşi koyarsın tezgahına. Abi o pazar tezgahı gibi en iyi malları koyarsın 5 tane. Bir haftaki sonra 25 tane olur o. Sonra Türkiye öt dedim mi orta. Ama arkanda da çamur var be kardeşim ya. Şu çamur da temizlenmiyor. Bitmedi ki o çamurlar. Adam hala şeyde pavyonda pazarlık yapıyor. Adam hala heykel takıyor. Adam hala bilmem ne diyor ya. Sen dünya ufkuna bakıyorsun onun tarafını. Arka tarafta bir çamur içinde oynuyor ya.
2: Peki.
1: Çamur çökeye kadar buraya kadar girmiş herif.
2: En son hafta sonu Silivri'ye gitmiş.
1: Kim?
2: Fakat Özgür Bey. Özgür
1: patron,
2: Özel.
1: Patrondan talimat alacak.
2: Ama 91 gündür gitmiyormuş. Otomatik pilot da mıydı o zaman?
1: Hmm.
2: Ya.
1: 3 ayda gitmiyor muymuş?
2: Ya. Haftada gidiyordu. Her hafta hocam, her hafta çıkıp.
1: Bence de o çok güzel haber. Hocam teker teker elden gidiyor.
2: Haberi de nefes yaptı ha. Yani CHP medyası. Yani şey, muhalif medya, yeni parti, eski yeni hocam, CHP medyası bir, yaptı.
1: Cross check yapmak lazım yalnız. Muhalifse bilmiyorum ama 91 gün doğru olmayabilir. O gerçi onu takip eder ama olsun.
2: Ederler. Onlar çetele tutar
1: ama bir
2: bence.
1: Dakika, onlar da bunu bir amaçla yapar. Normalde bunu görmemesi lazım. Burada bir hata var hocam. Bak artık onlar gibi paranoyak oldum ben de. Hı. Bildiğin şizofrenik paranoyak.
2: Niye gördüler bu haberi? O, niye böyle gördüler?
1: Yani bu galiba Eko'yu da silecekler, az kaldı. Eko haberleri azaldı gittikçe. Dikkat edersen Eko haberleri gittikçe azaldı. Eko'dan haber vermiyorlar. Yani bu da diyor ki herhalde yeni adam bu. Onda diploması kalmadı. Bu saatten sonra belli ki itiraf üzerine itiraf. Bu kadar çok itiraftan sonra buradan bu çıkmaz, dönmez.
2: Evet.
1: Ulan burada şimdi bakarsın 2027'nin başında cezayı da keserler buna. Evet. 25 yıl. İşimiz olmaz. Şimdiden bir kıvıralım da bari. İkincisi başka bir şey var. Bu niye gitmiş olabilir? Bu da şu. Ekrem Başkanım. Abi ha. Vallahi aşağı yukarı 2,5 yıl oldu. Evet. Türkiye'nin ilk 5 büyük ili var ya. En başı sen varsın ya. Hı. Sen buradasın. Ankara CHP'li değil. Heh. İzmir'de CHP'li değil. Sıraya gidiyorum bak. Ankara, İstanbul buradasın abi. Heh. Diploman da yok.
2: Tamam.
1: Ankara, Mansur abi de kelek attı bize. Niye lan? Abi bize gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Verin bir gösterin ucundan başkanlık diye bari toplu gibi gönderelim. Sonra gönder nasıl? Yedek o adam zaten. Abi yemiyor. O bırak Cemil abiyle konuşalım. Hangi Cemil? Cemil Tugay. Ne diyorsun sen? Ne yaptın Cemil? Okuyorum ben tabii. Abi aradık.
2: O da gelmiyor.
1: Saydık ama asla gelmem diyor. Ne diyorsun sen? İzmir kale düştü mü CHP'li? Abi karıştırdı mı? CHP yok artık ya. Biz yeni partiyiz ya. Ha pardon lan. Pardon doğru. Ama o da gitti. Abi Antalya. Abi Muhittin Hoca bırak Allah aşkına. Bir para verdi herife. Neler yaptı başımıza getirdi. Ulan ne kaldı geriye? Bursa. Abi o da içeride. İlk beş. Türkiye'nin ilk beşi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa. Buraları aldı 40 yıl sonra. Kim kaldı geride? Sıfır.
2: Hadi o zaman kapatalım.

son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki güncel meseleleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve yine çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek hocamız da. Sıcak gündemi değerlendireceğiz. Tabii en sıcak gündem yanı başımızdaki Babülmendeb krizi. Zaten Hürmüz krizi devam ediyor. İran savaşının kalıcı bir ateşkesle veya barışla sonuçlanması şimdilik biraz zor gözüküyor. İşin ekonomik kriz boyutu, işin jeopolitik, jeoekonomik kırılmalarla beraber birleştiği fay attı. Ama şimdi en tabii sıcak mesele Babülmendeb'teki Husilerin kontrolü, Yemen merkezi hükümetiyle Husilerin çatışmasının, savaşının devam etmesi, Suudi Arabistan'ın bu anlamda hedef olması ve tabii ki Mekke ittifakının sınanması olarak belki görebileceğimiz işin birazcık farklı yönlere çekilmeye çalışıldığı bir süreç olabilir mi? Ama bugünkü toplantı önemliydi. Bundan bahsedeceğiz. Özellikle Mekke ittifakının çalıştırılması veya Mekke ittifakının barışı yönelik nasıl bir yol haritası belirleyeceği önemliydi. Bunların hepsini konuşacağız. Kıymetli hocamı davet etmeden evvel öncelikle sizler için hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Bilhassa Babülmendeb krizi ile alakalı süreç nereye gidecek? Onun için yönetmenimden rica edeyim. Bunu size arz ettikten sonra programımızı hızlı bir şekilde devam edelim. Babülmendeb krizi derinleşecek mi? Yani bu gözyaşı boğazı gerçekten daha fazla büyük bir buhrana doğru sürükleyecek mi bölgeyi ve tabii ki dünyayı krizle beraber ekonomik bağlam değerlendirdiğimizde? Şimdi Babülmendeb'de kritik karşı taarruz. Suudi destekli Yemen güçlerinden 3 cephelik harekat olduğunu görmekte. Tabii özellikle Suudi Arabistan hedef alınması, Riyad'ın, Aramco testinin hedef alınması oldukça önemliydi. Kutsal mekanların bu anlamda hava sahasının tehlike altına girmesi önemliydi. Ve bunun karşılığında Suudi Arabistan'ın yürüttüğü Yemen güçleriyle beraber Husilere karşı harekatın başarılı olamayacağı. Bu da tabii süreçte çok kritik olacağını söylememiz gerekiyor. Babülmendeb'de kontrol el değiştiriyor. Yemen hükümet güçleri Duab'ın büyük bölümünü ele geçirdiğini duyurdu. Tabii burası çok kritik bir bölge. Özellikle Babülmendeb boğazının kontrol noktasında kritik bir damar, bir geçiş yolu. Dolayısıyla

Dolayısıyla buranın hızlı bir şekilde el değiştirmesi tekrar olur mu olmaz mı burada göreceğiz ama şu anki durum Yemen güçlerinin buradaki kontrolü ele geçirdiği yönünde haber var. Riyad'ın hedefi Kızıldeniz yolunu açmak. Husilerin Babülmendep üzerindeki baskısını kırma planı olarak bunu görüyoruz. Zaten biliyorsunuz Hürmüz kapandıktan sonra Doğu Batı petrol güzergahının boru hattının aktif hale getirilmesi Hürmüz krizinden Suudi Arabistan'ın biraz daha nefes almasına sebebiyet vermiş ama daha sonra bu hattın hedef alınması, Yagu Limanı'nın hedef alınması Kızıldeniz'in de daha güvenliksizleştirilmesine sebebiyet verdi. Zaten ticaret gemilerinin geçişinde de riskin artması, sigorta maliyetlerinin yükselmesiyle beraber Kızıldeniz'deki jeostratejik veya jeoekonomik tehdit oranı daha da arttığını, risk oranı arttığını söyleyebiliriz. Hürmüz'den sonra Babülmendep riski iki stratejik geçitteki kriz, enerji ve ticareti tehdit etmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki dramatik inişler, çıkışlar, tabii ki işte hepsinin emtia fiyatlarını, efendim dolar, işte petrol, diğer meseleler bunların şu anda şu tarihte çözülecek, şöyle çözülecek diyebilmemiz zor. Taraflardan bazen olumlu açıklamalar geliyor ama kalıcı bir masa çözümü şu an için çok da mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla dünya ticareti hala büyük bir risk altında. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Husilerden Suudi Arabistan'a misilleme, füze ve İHA saldırılarıyla şehirler ve altyapılar hedef alınmaya devam ediliyor. Tabii bu anlamda Mekke İttifakı sebebiyle Suudi Arabistan'ın güvenliğini sağlama noktasında taraflar bir araya geldiler. Türkiye ve Pakistan bu noktada neler yapılabilir? İşte bu NATO'daki dördüncü madde, istişare maddesi, daha sonra beşinci birimiz, hepimiz için oluşu ki Sayın Hakan Fidan da bunu söyledi. Biz bir barış temelli aslında bir pakt inşa ediyoruz. Daha yeni başladık ama birileri bunu sanki sahada sınamaya, test etmeye çalışıyor. Ve son olarak Taiz'de kuşatma, Yemen'de insani kriz, son ikmal yolundaki çatışmalar sivilleri daha da zorluyor. Zaten her savaşta olduğu gibi olan sivillere oluyor. Zaten Yemen iç savaşı sebebiyle binlerce Yemenli evlerinden, barklarından, coğrafyasından olmak zorunda kaldı. Şu anki çatışma sebebiyle de yine birçok Yemenli kendi evini, barkını terk etmek zorunda kalıyor ve insani dram daha da fukaralaşıyor, daha da acımasız hale geliyor. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam, uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek hocamız şu anda stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Furkan hocam. Sefalar, merhabalar. Ederiniz. Nasılsınız?
0: Siz sağ olun de. Hocam. Sizler de iyisiniz.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Sizlerle tanışıyoruz ama ilk defa yayınımız oldu. İnşallah daha da çoğaltırız. İnşallah. Gerçekten bölgeyi bilen önemli, kıymetli hocalarımızdansınız. Coğrafyayı bilmeniz çok önemli. Çünkü bölgenin tansiyonunu ölçmek de aslında toprağın tansiyonunu ölçmekle başlıyor. Dolayısıyla hocam aslında mesele uzun ama biraz da kitabın ortasından girerek zamanımızı iyi kullanmak bakımından. Şimdi hocam bu son hadiseler, yani şöyle başlayalım isterseniz. Bu Babülmendeb krizi, Hürmüz kriziyle beraber birleştirildiğinde bütün coğrafi etkisini alacak şekilde jeopolitik ve jeoekonomik nasıl kırılmalara sebebiyet verebilir son yaşanan hadiselerle beraber?
1: Yani biz özellikle 16. yüzyıldan itibaren aldığımızda dünyadaki en önemli 3 boğazdan bahsediyoruz. Malakka Boğazı, Hürmüz Boğazı ve Babülmendeb. Dolayısıyla en önemli 3 boğazın ikisi neredeyse aşağı yukarı aynı yer, aynı yerde. Ve bu ikisinin toplamı aşağı yukarı dünya enerji akışının %30 ile 40'ına denk geliyor. Hürmüz'ün kapatılmasını bir şekilde Babülmendeb ile telafi edebilirsiniz. Veya Babülmendeb'in kapanmasını Hürmüz'e telafi eder.
0: Ama ikisi birden olursa
1: o artık kıyamet senaryosuna dönüşür. Ve bir şekilde bu dünyadaki enflasyonist baskıyı arttırdığı gibi Türkiye'deki de enflasyonist baskıyı artıracaktır. Dolayısıyla Babülmendeb bu anlamda dünyanın en önemli geçiş yollarından biri. Ve 16. yüzyıldan beri aşağı yukarı bu sanayi devrimi sonrası süreçte herkes bir şekilde güçlü olan bütün hegemon devletler olduğu gibi bölgesel devletler de bir şekilde burayı kontrol etmek istiyorlar.
0: Evet. Hocam peki şimdi Mekke İttifakı bu anlamda tabii ki çok önemli ve çok ses getirdi. Çünkü ilk ismiyle şanlanan gerçekten çok önemli bir bölgesel entegrasyon projesinin birçok yorumlara sebebiyet verdiğini görüyoruz. Hemen de birileri çıktı dedi ki bu bir Sünni ittifak. Efendim bu İran'a karşı bir ittifak. Bu efendim Şii'liğe karşı bir ittifak. Yani sanki İslam dünyası içerisinde bir bloklaşmayı hedefleyen bir ittifak gibi ortaya lanse edildi. Ama özüne baktığımız zaman hayır, herkesin katılmasını istediğimiz Mısır, İran,

0: İran herkes katılabilir dediğimiz bir ittifak. Ama şu anda görmüş olduğumuz sanki bu ittifak hocam sınanıyor mu? Yani ittifak üyelerinden birini hedef alınması demek sizce böyle bir durumu karşımıza çıkarıyor mu? Yani Husileri rahatsız eden şey ne olmuş olabilir?
1: Şöyle düşünün, buradaki bir murat var. Yani siz bir anlaşmayı yaptığınızda o anlaşmayı harfiyen uygulamanız anlamına gelir. Nitekim Avrupa Birliği süreci de böyle başlamadı. Normalde bir kömür çelik işbirliğinden Avrupa Birliği'ne evrilen bir süreç
0: ekonomik
1: var.
0: Ekonomik birlikler.
1: Tabii tabii. Ve bu ekonomik birlikler daha ciddi anlamda siyasi birlikteliğe dönüşmesi neredeyse 1980'lerin sonunda 1990'ların başında gerçekleşti. Dolayısıyla siz burada bir savunma paktı muradınızın olması demek yarın öbür gün Suudi Arabistan'la birlikte gidip Husilerle savaşmanız anlamına gelmiyor. Burada bir üç ülkenin bir araya getirdiği bir platform var ve bu platformun İran karşıtı bir platform olmadığını nereden anlıyoruz? Doğrudan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkan'ın açıklamalarından anlıyoruz. Çünkü Pezeşkan açıkça diyor ki bizi de davet ettiler ve biz bunu böyle bir İran karşıtı bir koalisyonun parçası olarak görmüyoruz. Fakat Husiler bir şekilde Suudi Arabistan'a ilişkin tırnak içinde söylüyorum nefretlerini bir şekilde bu anlaşmadan çıkarmaya çalışıyorlar. Çünkü Suudi Arabistan'la aralarındaki gerilim gerçekten hem ideolojik hem siyasi hem ekonomik anlamda çok kırılgan bir zeminde oturuyor. Dolayısıyla Husiler Suudi Arabistan'ın yanında herhangi bir şekilde anlaşma yapmanız durumunda sizi bir şekilde Suudi Arabistan'ın yanında konumlandırabiliyor. Husilerin tepkisi biraz da bundan.
0: Ondan. Peki hocam şimdi burada mesela Türkiye hedef alan açıklamaları oldu Husilerin. Ki biz mesela İran konusunda savaşı bitirecek arabuluculuk işte o kolaylaştırıcı yöntemlerini yaparken Sayın Hakan Fidan ve tabii ki bölgedeki istihbarat diplomasisiyle çalışmaya devam ediyor biliyorsunuz. Husilerin Türkiye hedef alması yani Türkiye'yi kendilerince tehdit etmeye çalışmaların amacı neydi? Yani bu işe karışırsanız karşılığını görürsünüz şeklinde açıklamalar yaptılar. Bunu neye bağlayabiliriz?
1: Ben yani bağlamaktan öte bunun hiçbir anlamının olmadığı. Nasıl ki Uganda işte ordusunun başındaki adam Türkiye karşıtı açıklamaları yapıyorsa Husilerin Türkiye karşıtı açıklama yapmasını gerektirecek bir durum yok. Türkiye bölge evet Batı İttifakı ile bir ilişkisi var mı? Görüyoruz evet Batı İttifakı ile ilişkisi var ama bu şey demek değildir. Doğrudan pro Batı bir politika izlemiyor Türkiye'de. Mesela İran'la Amerika arasındaki savaşta çok hakkaniyetli bir tutum benimsedi ve İran tarafı bunu gördü. Nitekim İran Körfez ülkelerinin tamamını vururken Türkiye'ye yönelik herhangi bir hamlesi olmadı. Hatta hatırlarsanız Arakçı'nın Cumhurbaşkanımızın işte oradaki Trump sözde oradaki Kürtleri bir şekilde harekete geçirecekken Cumhurbaşkanımızın bunu engellediğine dair demeçleri vardı. Evet, evet. Demek ki Türkiye ortada bir denge politikası gidiyor. Yani bu Türkiye'nin yarın öbür gün doğrudan Suudi Arabistan istiyor diye gidip Husilerle savaşması anlamına gelmez. Yani Türkiye bölgesel dinamikler içinde bir ciddi anlamda bir arabulucu rolü üstleniyor ve kardeşler arasındaki sorunların çözümünde hakkaniyetli bir tutum benimsemeye çalışıyor. Yoksa Husileri kızdıracak nasıl bir denge oluştu açıkçası ben de anlayamıyorum.
0: Şimdi hocam mesela bazen İsrail tarafından açıklamalar görüyoruz. İşte en son bu Almanya'daki toplantıda işte Suudi Arabistan saldırı altına gelince korkmayın biz sizi savunuruz. Hani biz size hava savunma sistemleri veririz gibi. Hani sanki düşmanım düşmanı dostumdur meselesiyle beraber. Ama burada İsrail'in bir fırsatçılığı da var. Yani şimdi Husiler öyle bir şey yapıyor ki benim şahsi görüşüm sanki İsrail'in değirmenine biraz su taşıyor gibi. Yani İsrail'e bölge meselesine girmek için bir bahane veya işte bakın Mekke ittifakı hani ne oldu? Biriniz hepiniz içindiniz. Hadi bakalım birbirinizi savunun şeklinde bir boşluk da yaratmaya çalışıyor gibi. Yani buradaki aslında mesele ki Mısır da aynı şekilde büyük biliyorsunuz. Mısır hemen Camp David'le veya başka bir şeyi tehdit ettiler. Hemen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunanistan bir toplantıya aldı Mısır'ı. Yani hocam bu anlamda bizi bir araya getirmemek üzere ne gibi şeyler yapılıyor? Yani bu anlamda silahlı bir tehdit mi, ekonomik bir tehdit mi? Amerika bundan memnunuz dedi mesela Mekke İttifakı.
1: Şöyle bir şey oluyor. Şimdi biz Mekke İttifakı'ndaki bir süreçti ya. Biz aslında sadece demek ki bizim bir ara gelmemiz istenmiyor. Evet. Yani normalde evet biz ulus devletler çağındayız. Türkiye'nin, Pakistan'ın ve Suudi Arabistan'ın ulusal çıkarları farklılaşıyor. Ama belli zeminlerde buluşabiliriz. Bu daha başlangıç. Ya bu başlangıçtan itibaren Mekke İttifakı'nın bu kadar güçlü sınanması bence çok ciddi anlamda haksızlık. Hakikaten haksızlık. Yani daha yolun başındayız. Sekreteryası kurulmamış bir birimden bahsediyoruz.
0: Daha çok yeni.
1: Yeni yani bunu hani mesela şöyle bir şey olsa atıyorum 3-5 yıl sonrası süreçte böyle hızlı refleksler göstermesi anlaşılır. Ancak evet, evet. Bu daha şu anda yolun başındayız. Bence buna biraz hakikaten zamana ihtiyacımız var. Husilerin Suudi Arabistan'la olan ideoloji savaşı maalesef böyle yorumlanmasına da sebep oluyor. Ama Allah'tan İran tarafının Mekke İttifakı'nı İran karşıtı bir koalisyon olarak yorumlamadığını görüyoruz bir şekilde. Demek ki hem Suudi Arabistan hem Türkiye hem Pakistan bir şekilde İran'ı da bence bir şekilde davet etmişler gibi görünüyor. Ve muhtemelen bundan sonraki süreçte de İran bir şekilde bu ittifaka dahil olursa da çok şaşırmam açıkçası.
0: Peki hocam, bizim mesela Türkiye'nin kırmızı çizgisi size nedir bu noktada? Hani biz ilk önce terör noktasında zaten kırmızı çizgimizi belirledik. Şu anda da

0: şekilde gördük. Çünkü biz Somali üzerinde etkinliğimizi arttırmaya başladıktan sonra İsrail bu şekilde Somaliland üzerindeki etkinliğini arttırmaya çalıştı ve Somaliland hemen şeye Babül Mendeb kısmına daha yakın. Yani İsrail de bir şekilde etkinliğini bir şekilde artırıyor. Siz demin dediniz ya, bir şekilde İsrail'e yarıyor. Husiler bunu İsrail için yapmıyor ama evet İsrail'e yarıyor. Çünkü Husilerin bölgedeki kontrolünün daraltması hem bizim geçişimizi, oradaki etkinliğimizi azaltmaya gidiyor. Bir yandan İsrail. Bir yandan Husi kontrolü olunca bizim Babül Mendeb üzerindeki geçişlerimiz sorunlu hale geliyor. Dolayısıyla bence Babül Mendeb bizim için hayati bir şey. Mesela biz Hürmüz'den çok etkilenmedik. Çünkü Hürmüz akışından doğrudan ciddi anlamda bir şeyimiz yok. Akıştan ama Babül Mendeb'ten etkileniyoruz.
1: Doğu Akdeniz ticareti.
0: Ve biz Somali'yi de özellikle bir üs aldığımız için Somali'ye bütün geçişlerimiz buradan başlıyor.
1: Buradan başlıyor. Evet, çok doğru. Şimdi bir dediğimiz var hocam. Onu da rica edeyim yönetmenimden. Mekke İttifakı ne anlamı geliyor? Tam da aslında üzerine gelmişken hem izleyicilerimize bunu görsel olarak ifade edelim hocam. Üzerine de konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü ne olursa olsun bu ittifakı bir şekilde ilgilendiren bir durum. Şimdi hocam şöyle baktığımız zaman biraz daha konuştuğumuz gibi Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ittifakı olarak bunu görüyoruz. Birincisi üyelerden birine yönelik silahlı saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak. Bu klasik manada bildiğimiz NATO 5. maddesine çok benzeyen bir durum. Savunma alanındaki işbirliğinin kapsamlı biçimde geliştirilmesi hedefleniyor. Tamam. Bu önemli hocam. Türk savunma sanayinin biliyorsunuz gelmiş olduğu nokta ve vereceği katkı karşılıklı olarak çok önemli. Anlaşma her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlıyor. Şimdi hocam belki şu soruyu size sormam önemli. Caydırıcılığın güçlendirilmesi. Peki bu caydırıcılığı güçlendirmek demek mesela ilk aklımıza gelen Pakistan gibi nükleer bir İslam ülkesinin bu noktada caydırıcı olabileceğini düşünüyor musunuz hocam?
0: Elbette olur. Bence en önemli zaten yapılacak şey de bu. Yani mesela biz Amerika bir hegemon nasıl olursunuz? Sözünüzle. Yani siz rızayla başkalarını ikna ederseniz güçlü olursunuz. Bence Amerika'nın bu anlamdaki hegemonyasının sarsılması, İran meselesine sarsılmasının en büyük sebebi bu. Kolay bir şekilde güce başvurdular ve güce başvurdukları halde istediklerini alamadılar. Evet, dolayısıyla siz sadece gücünüzü göstermek zorunda değilsiniz. İttifakınızın ne kadar gerçekçi olduğunu gösterirseniz zaten bir şekilde caydırıcılık unsuru oluşturursunuz. Onun için biz bu anlaşmanın başında olduğumuzu söylüyoruz. Yani zamanla Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin ulusal çıkarlarının birbirine benzeşmesi lazım. Bu işler bugün yarından olacak şeyler değil. Kademeli bir şekilde ilerleyen süreçlerde gerçekleşiyor. Bir de hatırlarsanız daha yeni yakın zamanda NATO 3.0 zirvesini yaptık. Biz NATO 3.0 zirvesi tam da gündemle kesişen bir şeye geldi. Çünkü biz hibrit teknolojide çok önemli atılımlar attık. Nedir? İHA'da, SİHA'da tam da NATO'nun 3.0 gündemine denk gelen bir ortamdı. Dolayısıyla biz bunu bir şekilde NATO 3.0'la göreceğe çıkardık. Mekke'de bunun kullanım alanının yaygınlaşması demektir. Yani biz Suudi Arabistan'la bu anlaşma çerçevesinde hem ürettiğimiz hem katma değeri bir şekilde satabileceğiz hem de belki bu fırsattan istifade bir şekilde Kızıldeniz üzerindeki etkinliğimizi de artıracağız. Afrika tarafında zaten Somali üzerinde bir etkinliğimiz oluştu. Bir de bu işin Suudi Arabistan boyutunda da bir etkinliğimizin oluşması bence bizi paha biçilmez bir rol veriyor bize bir şekilde.
1: Ki zaten hocam hatırlarsınız Hindistan'da çok rahatsız oldu. Tabii. Özellikle Pakistan ve o altıgen İttifakı dediğimiz Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Somaliland ve Hindistan bir şekilde bu ittifakı boğmak üzere de bir şekilde işte Akdeniz'e Türkiye'ye karşı yeni bir provokasyona başlamışlardı. Hocam şu soruyu da sorayım aslında yine bu Yemen meselesine dönecek olursak. Şimdi bu 100 hava aracıyla Suudilerin yapmış olduğu bir harekat var Husilere karşı. Şimdi hocam bu geriletmeye yetebilecek bir durum. Yani şunu aslında öğrenmeye çalışıyorum. Husilerin silah kapasitesi, savaş kapasitesi sandığımızdan yüksek mi? Yani bu yeni bir Yemen Savaşı'na sebebiyet verebilir mi hocam? Yine bölgeye dönecek olur.
0: Şöyle düşünün. Normalde biz İran'la ilgili savaş, sürekli Husilerden bahsedirken mecburen İran'a atıf yapmak durumunda kalıyoruz. Şimdi İran Savaşı'nda biz İran'ın ne kadar balistik füze kapasitesini olduğunu bilmiyorduk. Ki ben 30 yıldır İran'la ilgilenen biri olarak da bilmiyordum. Savaş boyunca
1: yani ne kadar kötü anlamıyor. Daha da varmış.
0: Daha da varmış diye. Ve hatırlarsanız barometreler çıkarıldı. İşte bu kadar kaldı, bu kadar kaldı. Evet. Belli ki Husiler de bütün yatırımlarını buna yapmışlar. Balistik füze kapasitesi çok önemsemişler ve bunu yeraltı dehlizleri meselesini yine İran'dan kopya alarak çok iyi bir şekilde uygulamışlar. Yeraltı şehirleri mesela. Bence İran'ı hayatta tutan yeraltı şehirleri oldu. Husilerin de bu bağlamda avantajı oldu. Furkan hocam ben hem Sana'ya gittim hem Aden'e gittim hem bölgeye gittim. Yemen'e gittiğinizde şeyi görürsünüz. Hakikaten belli bir hava sıcaklığında

0: uçuşan sinek bile göremezsiniz. Oksijen o kadar azdır ki nefes bile alamazsınız. Ve sizin bu coğrafyaya bir şekilde adapte olmanız lazım. Hmm. Husilerin avantajlı olduğu mesele bu.
1: Yani coğrafya bu, adapte.
0: Onların coğrafyası. Doğru. Ve Yemen nüfusunun %70'inin olduğu yer Yemen'in batısı zaten. Husiler bir şekilde orayı kontrol ediyor. Husilerin yani Zeydi nüfus toplam nüfusun %30'u fakat nüfusun %70'i batı bölgesinde toplandığı için bir şekilde bütün demografik veriler bir şekilde sizin elinizde. Doğru. Ve bu sadece Zeydilikle ilgili de Sünni aşiretlerin de kısmen desteğini alarak bunu nasıl alıyorsunuz? Amerikan karşıtı, İsrail karşıtı, Sünni aşiretleri de yanınıza alarak bir şekilde güçleniyorsunuz. Husileri bu bağlamda şeye çok benzetiyorum. Taliban'a çok benzetiyorum. Hı. Yani bölge dinamiklerini okumada, yani bir şekilde o bölgede Husilerin daha kalıcı olabileceğini bir şekilde öngörüyorum açıkçası.
1: Peki hocam, sahayı da biliyorsun. O zaman orada yaşayan halkın Husilere inanmasının sebebi ne? Yani bir karşılığı var değil mi hocam? Evet, bir siyasi refleksi var. O zaman bu nereden kaynaklanıyor? Yani inandırıcılığı nereden geliyor Husilerin?
0: Bir kere şimdi şimdi Yemen'in burası biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın arka bahçesi için hemen en kuzeyde Husilerin veya Zeydil'in en güçlü olduğu yer sağda en yukarıdaki eyalet. Bu eyalette zamanında zaten bu Husilerin bu kadar güçlendiren şey bir şekilde Vahabiliğin orada bir şekilde güçlenmeye başlaması. Fakat Husiler buna bir şekilde bir alternatif reaksiyon geliştirmeye başlıyorlar ve bu alternatif reaksiyon bir şekilde Ensarullah hareketini dönüştürüyor. Şimdi Ensarullah hareketi bu bağlamda ideolojik bir hareket. Hani çok tarih şeyine boğmak istemiyorum ama İbni Haldun'un hani Bedevilikten Hadariliğe geçik, yani Bedevi toplumların şehirli toplumlara nazaran daha organize olduklarını gerçeğini bir şekilde Husiler üzerinden görüyoruz. Çünkü Suudi Arabistanlılar konfora alışmış. Şehirleşmenin konforuna alıştıkları için daha taşralı olan, daha köylü olan, daha çölde yaşayan insan bir şekilde daha dinamik oluyor. Husileri bence en avantajlı kılan biraz da coğrafya aslında.
1: Ve mukavemeti ona göre yüksek oluyor değil mi hocam? O zaman şimdi mesela Suudi Arabistan'ın elindeki bu kadar silahlanma değil mi hocam? Zaten daha Trump gitti, milyarlarca dolar anlaşma imzaladı. Ama hocam bakın, yani İran'daki saldırılara karşı da işte İran tarafından körfez atılan veya şu anda işte Yemen'deki hadisede yine istedikleri olmadı.
0: Olmuyor.
1: Olmadı.
0: Ya Furkan hocam, biz zaten Kandil bizim yanı başımızda değil miydi? Biz Kandil'i her seferinde vurmuyor muyduk? Evet. Ama dehlizler, dağın derinliklerine yaptığınız şeyleri, herhangi bir şeyin görme ihtimali yok. Bu, dolayısıyla siz bunları zaten tedbirini aldıktan sonra istediğiniz kadar sığınak delici bombayla gelin, bunları ortadan kaldıramazsınız.
1: Doğru.
0: Ama orada bir demografik krize sebep oldukları aşikar. Sonuçta bir Suudi Arabistan hava desteğiyle bir şekilde vuruyor. Ensarullah hareketi de bir şekilde Yemen içlerine doğru giriyor. Dolayısıyla buradan en çok etkilenen doğal olarak demografik anlamda da halk oluyor tabii.
1: Evet. Hocam şimdi bir haritamız daha var. Onu da aslında rica edeyim yönetmenimden. Hem Hürmüz Boğazı'nı hem Babülmendeb Boğazı'nı ve Süveyş Kanalı. Biraz evvel hocam bunu çok güzel ifade. Muhammed hocam istersen şöyle geçelim. Olur. Harita başında bizi biraz evvel sözü ifade ettiniz. Şimdi dediniz ya düştü ana damar dediniz. Şimdi biri Süveyş. Bu yapay bir kanal ama
0: Yukarıda Malakka altta çok görünmüyor.
1: Burası Malakka tabii.
0: Evet, Malakka'dan geliyor. Burası Hürmüz'den geliyor. Şimdi burasının şöyle bir avantajı var. Mesela diyelim ki burası kapandı. Burası da kapandı. Siz mecburen bütün Afrika'nın etrafını Ümit Burnu'ndan dolaşmanız lazım. Bu ne demektir? Çok ciddi bir şey maliyeti demektir.
1: Taşımacılık
0: maliyetidir. Bunu ortadan kaldırmanız lazım. Evet. Peki bu Babil Mendebi, mesela İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tuttuğu gibi ben Husilerin Babil Mendebi tutacağını asla düşünmüyorum.
1: Tutamaz mı hocam?
0: Yok, tutmak istemeyecektir. Çünkü burada hemen bu Cibuti'ye geldiğinizde Cibuti'de Amerikan üssü var. Çin üssü var, Rusya'nın üssü var, Fransa'nın üssü var, İtalya'nın üssü var ve Çin'in Husilerle olan angajmanları var. Mesela Husilere doğrudan silah satışı da yapıyorlar.
1: Onlar da veriyor silah.
0: Tabii onlar da silah veriyor. Dolayısıyla Husiler üzerinde de bir ittifak var. Siz burada 5 ülkenin üssünün olduğu bir yeri kolay kolay kapatmak istemezsiniz. Çünkü bu sizin ulusal çıkarlarınıza da veya Husilerin örgüsel çıkarlarına da aykırı olur.
1: Tabii. Ona da aykırı.
0: Husilerin amacı ne? Buradan bütün hattı şeye kapatmak. Suudi Arabistan'a kapatmak. Buraya kadar geliyorsunuz. Buraya kadar zaten Husi kontrolünü görüyorsunuz.
1: Husiler şuraya kadar geldi.
0: Evet,
1: mi hocam?
0: Aşağı kadar tam hani haritada
1: evet,
0: şey yapan
1: biraz şey oluyor.
0: Dolayısıyla bu hattın şu anda Yemen kontrolünü bir şekilde Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri bir şekilde orada. Fakat siz bu hattı kapattığınız an Suudi Arabistan'ı felç edersiniz. Çünkü Aynı zamanda buradan Yanbu hattı var.
1: Yanbu hattı mesela.
0: Yanbu hattı buraya tam böyle
1: haritada. Aşağı yukarı.
0: Öyle. Aşağı yukarı. Buraya geliyor. Bir şekilde Husiler buraya da zarar vermeye
1: vurdu
0: başlar.
1: Zaten hocam.
0: İşte vuruyorlar. Zaten. Bazen hızlı bir şekilde telafi ediyorlar ama düşünsene de Suudi Arabistan buradan çıkış yapamıyor. Buradan çıkış yapamıyor. Bu Suudi Arabistan'ı neredeyse felç eden bir şey. Yani bu aslında bu örgütün ne kadar taktiksel ve pragmatik bir örgüt olduğunu gösteriyor. Yani İran gibi çok ideolojik saplantıların olduğunu düşünmüyorum. Ben de İran'dan daha pragmatikler.
1: İran tam da bizim kontrolümüzde değildi de hatırlarsınız değil, hocam. Husile diyor İran'ı biz angaje ediyoruz ama tam da bizle angaje de değil demeye getirirler. Peki hocam Suudi Arabistan'ın yapabileceği ne? Yani Suudi Arabistan'ın tek başına yapabileceği bir şey var mı Husilerin bu ilerleyişini durdurabilmek?
0: Ben çok ihtimal vermiyorum. Yani ben hani bunu şu anda öngörmek şu anda erken olabilir evet, ama ben Husilerin günün sonunda Yemen'de söz hakkı sahibi olacaklarını düşünüyorum. Hani Yemen'in tamamında olur olmaz bilemem ama Yemen'in batısında bir şekilde söz hakkı olduklarını düşünüyorum. Çünkü bunu neredeyse 1980'lerden beri sürdüren bir hareket. Yani yapısal anlamda yani bir şey var. Bir şeyleri tabii bir şey var yani bir dinamiği var. En azından siz Sadat'ı toplam yok etmediğiniz sürece bu sorunu ortadan kaldıramazsınız.
1: Evet hocam. Peki şimdi biz tabii Babil Mendeb deyince Süveyş.
0: Evet.
1: De aynı zamanda otomatikman. Peki hocam Mısır'ın bu noktaki duruşu nedir? Bununla ilgili bize bir şeyler anlatabilir misiniz? Yani Mısır'ın Babil Mendeb krizinden etkilenme potansiyeli veya bu krize durduğu yer neresidir? Ki Mısır'da sonuçta bir Kızıldeniz ülkesi. Nasıl etkiler
0: İşte Mısır'ı? İran'ın Husiler üzerinden Babil Mendeb'i kapatmak istememesinin sebebi mesela can havli olsaydı kapatmak isteyebilirdi. Ama İran bence can havline düşmediği için yaptırmadı. Çünkü Babil Mendeb'i kapatmak sadece üstlerden bahsettim ama Eritre'yi de karşınıza alırsınız, Sudan'ı da alırsınız, Mısır'ı da alırsanız, Etiopya'yı da alırsınız. Dolayısıyla bütün cepheyi genişletirsiniz. Sizin amacınız üstlerini kullandıran ülkeleri vurmaktı. Siz amacınıza bir şekilde Kuveyt'i, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Katar'ı vurarak ulaştınız. Burayı kapatmanın size teknik anlamda ne Husilere ne İran'a bir faydası yok. Bir de hemen Cubit mi? Bakın burada en tehlikeli şey tam da burada şeyin İsrail etkisinin artması.
1: Somaliland meselesi.
0: Ya İsrail bu kadar şeydi. İsrail bütün planı buna göre yapıyor. Yani aslında
1: bütün yatırımını oraya yapıyor.
0: Ve bu konu Cumhurbaşkanımızın yaptığı şeyin ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Ya bunu neredeyse 15 yıl öncesinde ve 2005'te Afrika açılımı başladı. Ve neredeyse bütün merkezi Somali'ye kaydırdık. 2005'te bunun bir şekilde senaryosu evet, yapılmış, evet. Projeksiyonu yapılmış ve biz Somali'ye çok ciddi anlamda yatırımlar yaptık. Petrol şu anda ne kadar değerli olduğunu bir şekilde daha görüyoruz.
1: Evet hocam. Peki hocam şimdi Babil Mendeb'den Hürmüz'e geçecek olursak şu andaki Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın Hürmüz Boğazı'nın hangi noktada açılabilerek selametle en azından istikrara kavuşabilmesi mümkün olabilir? Petrol fiyatları şu anda hocam yine inişi çıkışı devam ediyor. İşte altın, işte dolar hepsi buna bağlı bir şekilde iniyor çıkıyor ama yani Hürmüz'ün tam olarak açılabilmesi için İran'la Amerika'nın hangi noktada anlaşabileceğini düşünüyorsun?
0: Ben şöyle düşünüyorum. Ben bundan sonraki süreçte Hürmüz'ün İran'ın milli boğazı olduğunu düşünüyorum. Fiilen. Yani İran'ı yıkmadan siz Hürmüz kartını İran'ın elinde
1: yani,
0: alamazsınız.
1: Trump dedi ya artık boğaz benim de öyle bir şey
0: doğru
1: mümkün değil.
0: Doğru söylüyor. Mümkün değil. Çünkü Trump'ın... Gelebiliyor.
1: Buyurun, buyurun hocam. Tabii.
0: Trump'ın gelebileceği maksimum alan burası.
1: Zaten oraya kadar şöyle bir şey çekti.
0: Buraya evet. Geldiği an şeyi gör. Hatırlar mısınız? Savaş başlamadan önce Amerika'nın bu uçak savalanı veya gemi büyük gemilerinin ne kadar işlevsel olduğundan bahsediliyordu. Evet. Fakat savaş bir başladı. Hiçbir fonksiyonların olmadığı kaldı. Ve 200 kilometre geriye çekilmek durumunda kaldılar. Şimdi burası en dar alan 39. Toplam geçiş en fazla 12 kilometre. Yani taşımacılığa uygun
1: bir
0: geçiş.
1: Bir yeri sığ galiba değil
0: evet,
1: mi hocam?
0: Evet 12 kilometre ya. Burası da 39 kilometre.
1: En dar noktası.
0: Evet burası 33, orası 39 ve İran bir şekilde buranın tamamını kontrol edebilecek konumda. Bir de İran'ın şöyle bir avantajı var. Burada böyle Zagros Dağı uzantısı var
1: evet,
0: ve Zagros Dağı uzantısının o yeraltı füze şehirleri dediğimiz tamamı da bir şekilde bunların altında.
1: Hepsinin altında.
0: Ve ayrıca küçük küçük feribotları var bu şeyleri hızlı yani hücum, botları.
1: Saldırı botları.
0: Ve bu şeylere çok müsait. Burayı kontrole çok
1: yani
0: müsait.
1: Yani vurkaç yapabilecek anda durdurabilir.
0: Siz İran'ı yıkmadan Hürmüz Boğazı'nı İran'ın eline alamazsınız.
1: O zaman burada Amerika bir geri adım atacak.
0: Ben İran'ın bir şekilde İran'ın çok maksimalist taleplerle gittiğini düşünüyorum evet. Ve İran'ın zaten bundan sonraki süreçte de savaş beklememin sebebi bu.
1: Savaş.
0: Ben muhakkak bekliyorum. Yani o Allah'ın emri diye şey. Çünkü şöyle bir şey var. Çünkü ABD hiçbir şekilde İran'dan istediğini alamadığı sürede bence İran'ı bırakmayacak. Bu mesela Irak'ta 1991'den itibaren bombalama süreci vardı.
1: Birinci Körfez Harekatı
0: evet,
1: başladı.
0: Evet, başlıyor. İşte bu
1: 2003'e kadar gitti.
0: Buradaki süreci de buna benzer bir şeye
1: yani
0: dönüştürecekler.
1: Yani Körfez Savaşı'nın bir benzeri mi diyorsunuz?
0: Evet.
1: Yani,
0: ve bunu uzatacaklar ve İran'ı düşürmeye çalışacaklarını düşünüyorum açıkçası.
1: İşte hocam benim aklıma şu geliyor. Yani biz dedik ya Hamaney en büyük lider işte Belait Fakih. O ölürse rejim düşer.
0: Evet.
1: Öldü. Rejim düşmedi.
0: Ve bunu zaten belli ki buna Netanyahu bir kere Trump'ı buna inandırmış.
1: Demiş öldürürsen kazandı.
0: Öldürürsen, Trump bütün Körfez ülkelerini buna inandırmış. Ben başından itibaren ne derlerse desinler bütün Körfez ülkelerinin İran'ın düşeceği senaryoyu satın aldıklarını düşünüyorum.
1: İnandırmış yani.
0: Tabii inanmışlar. Hatta Katar ve Suudi Arabistan buna başında inanmışlardı. Savaşın 15. 16. gününden sonra pozisyon değiştirmeye başladılar.
1: Bu iş böyle olmayacak.
0: Bu iş böyle olmayacak ve hani İran'ın çökmeyeceği anlaşıldı.
1: Evet.
0: Ve İran bir şekilde İran'ı hayatta tutan şey Hürmüz oldu. Bir de balistik füzeleri.
1: Balistik
0: yani bu ikisi olmasaydı İran bir şekilde hayatta kalamazdı.
1: Evet yani. Hocam. İstersen şöyle geçelim hocam yine yerimize. Hatta buna bağlı olarak da şunu sorayım. Son dakikalarımıza giriyoruz. Bir de hocam burada biliyorsunuz Hazar Denizi'nde bir yoklama yaptılar.
0: Evet.
1: Yani Ukrayna'dan ateşlenen füze İran gemisini vurdu. İşte Rusya İran'a şey sağlıyormuş, destek. İran'da Ukrayna Savaşı'na Rusya'ya destek sağlıyormuş. Şimdi o zaman hocam bu işin meselesi işte Süveyş bir taraftan efendim işte Hürmüz bir taraftan Hazar. Yani bu 5 deniz dediğimiz stratejik hepimizin bildiği gibi böyle sanki Anadolu'yu saran bir ateş çemberi.
0: Evet.
1: Bir tarafta zaten Yunanistan.
0: Biz de maşallah tam ortasındayız.
1: Hocam diyorum ya yani gerçekten çok enteresan. Hani deriz şaka gibi de çevremiz yangın yeri. Çok şükür devletimiz, milleti zaten silahlı kuvvetlerimiz bu anlamda hiçbir şey aman vermez de. Sanki bizi böyle bir ateş hattına doğru bir çevreleme gibi de geliyor hocam bu işlerin böyle sanki noktasal olarak bağladığımız zaman.
0: Eğer siz ipin ucunu kaçırırsanız bir şekilde başladığınız dertte ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Hakikaten mesela Rusya ile Ukrayna'da taraf tutan ülkeler var ama Türkiye bu savaşın bir tarafı değil.
1: Değil kesinlikle.
0: Mesela ABD ile İran bir savaşta. Türkiye bu savaşın parçası değil. Dolayısıyla bence Türkiye bölge dinamiklerini çok iyi okuyan ve mümkün olduğunca süreçlere girmeyen ve mümkün olduğunca da bunu diğer ülkelere ikna eden. Yani siz bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Diğer ülkeleri ikna etmedikten sonra bu sürecin bir anlamı yok ki. Belli ki mesela Trump'la da çok iyi ilişki kurabiliyorsunuz. Putin'le de çok iyi ilişki kurabiliyorsunuz. Zelenski'yle de çok iyi. Ve bunu yaparken de şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Mesela Rusya'nın Kırım işgalini kınayabiliyorsunuz veya işte Ukrayna işgalini kınayabiliyorsunuz. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını kınayabiliyorsunuz.
1: Hocam son yeni fotoğraflar geliyor. Onu da hemen verelim izleyicilerimiz için de. Sayın Hakan Fidan son yapılan Mekke toplantısının evet şu anda evet ikinci toplantıdan resimler hocam. Bunu da bir yorumlamamızı isterim. Sıcak görüntüler bunlar.
0: Evet. Ya bu sürecin aslında
1: bu aslında değil mi?
0: Evet tabii. Bu bir de sürecin ne kadar başında olduğumuzu gösteriyor. Yani bir sonuçta bir umut var, bir temenni var.
1: Yüzler gülüyor.
0: Yüzler gülüyor, bir temenni var ama hemen şeyi düşünmüyorlar. Yarın öbür gün savaşa girecek insanların görüntüsü yok burada yani.
1: Hocam savaş demek ölüm demek.
0: Evet,
1: yani
0: öyle.
1: Ya en kötü barış en iyi savaştan gene iyidir derler
0: doğru,
1: ya.
0: Doğru.
1: O zaman birileri de bize hadi bakalım birbirinizi savunun. Ya mesele bu mesele değil ki zaten. Hani Yemen'deki de insan, buradaki de insan. Mühim olan kimsenin
0: doğru,
1: ölmemesi.
0: Doğru. Ya bir de BRICS'te mesela Şangay İşbirliği Örgütü'nde işte İslam İşbirliği Konferansı'nda bu örgütler anlaşmaları yaptığındaki anlaşma maddelerinin tamamına harfiyen uydukları bir ortam hiçbir zaman olmadı.
1: Değil mi?
0: Yani siz anlaşmayı yaptıktan sonra bunu yani bu anlaşmaya imza atmanız demek şöyle bir şeydir. Geleceği satın almaktır yani geleceğe ilişkin bir şey projeksiyon yapıyorsun ve bu projeksiyona imza atıyorsun. Yoksa bugün de yarın olacak
1: bu
0: bir şeyler.
1: Bu geleceğin resmi aslında.
0: Tabii öyledir yani. Bu üç ülkeyle de sınırlı kalamaz. Kalmamalı zaten. Genişlemeli. Bu biraz ne gibi geliyor bana biliyor musunuz? İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu bağlamda hantal bir yapı olduğunu gösteriyor.
1: Evet,
0: i̇şte
1: evet.
0: Bunu taşıyabilecek bir mekanizmanın olmadığını gösteriyor.
1: Evet.
0: Buna daha dinamik bir örgütlenme ihtiyacının olduğunu gösterir. Umarım Mekke bu daha dinamik beklentiyi bir şekilde gerçekliğe dönüştürür.
1: İnşallah hocam. Zaten rahmetli Necmettin Erbakan hocanın hayaliydi biliyorsun D8.
0: Çok güzel.
1: Gelişen İslam ülkelerini bir araya getirmek için ki o da işte 28 Şubat süreci. O
0: onun konjonktürü buna müsait değildi ama
1: evet.
0: İşte.
1: Ama hayali oydu.
0: Tabii. Allah Cumhurbaşkanımıza nasip etti
1: tabii,
0: bunu.
1: Tabii. Evet. İnşallah devamı da gelsin. Hocam son dakikada o zaman bir de şu soruyu sorayım size. Çünkü bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Aslında Kıbrıs da bunun çok önemli bir parçası. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan, efendim İsrail, işte Hindistan'a kadar giden Somaliland. O zaman Akdeniz'den, Doğu Akdeniz'den Türkiye'yi sıkıştırmak üzere Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bir sıçrama tahtası olarak kullanılmak isteniyor mu hocam?
0: Elbette kullanılıyor ama ben...
1: Ciddi bir İsrail yatırım var orada.

0: Hindistan'ı saymasaydınız mesela size evet. şöyle bir şey diyeyim. Demografik al, ben demografiye çok inanırım. Nüfusa çok inanırım. Tabii. Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, İsrail'in demografik anlamda Türkiye'yi sıkıştırma ihtimali yok. Yani Türkiye'nin 85 milyonluk bir nüfusu var ve demografik anlamda zaten etkinliği var. Artı 10 sene 20 sene öncesinin Türkiye'sinden bahsetmiyoruz. Hem hava savunma sanayisinde hem işte silahlı savunma sistemlerinde çok ileri gitmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Kıbrıs üzerinde bizim toprağa verdiğimiz önemi zaten aşikar. Bir de toprak üzerine siz eğer bizim toprak üzerindeki hakimiyetimizi sarsmaya çalışmaya yönelik bir hamlede bulunsa Türkiye buna çok sert cevabını verir. Yani bunun gerçekçi bir yönünün olduğunu açıkça Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum kesiminin İsrail'in bu bağlamda Türkiye'yi hani rol kesme şansının olduğunu çok açıkçası düşünmüyorum. İşte
1: ben de öyle düşünüyorum hocam. Çünkü İsrail'in biz komşu değil İsrail'e. Evet. Bize böyle harekat zaten kapasitesi belli ama ben Kıbrıs'ta yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı bir saldırı hazırlığında olabileceklerini düşünüyorum hocam.
0: Şöyle bir şey oluyor. Orada da
1: tetikleme yani.
0: Ya böyle bir İsrail nüfusunun olduğu her yerde problem çıkıyor. Mesela evet. Güney Kıbrıs'taki İsrail nüfusunun artması bir şekilde Güney Kıbrıs Rum kesimindeki insana da rahatsız etmeye başlamış.
1: İstemiyor.
0: Bunu ben şeyde görmüştüm. Tayland'da falan. Birkaç ülkede alakasız. Demek ki gittikleri toplumlara uyum konusunda biraz sıkıntılar olan bir şey var.
1: Bozuyorlar
0: ve bir şekilde burada da bir nefret objesi olmayı bir şekilde başarıyorlar. Yani bizim Kıbrıs'tan bir şekilde vazgeçmeyeceğimizi sadece Yunanistan'da herkes bilir bu şekilde. Dolayısıyla biz özellikle Doğu Akdeniz'de bu bağlamda mesela Mısır'la sorunlarımızı bu bağlamda aslında çözdük. Yani normalde biz baktık ki Mısır Yunanistan'la çok ciddi anlamda ilişkiler kurmak üzereyken biz Yunanistan'la ilişkilerimizi bir neredeyse kesintiye uğratıp kendi ilişkilerimizi kurmaya başladık.
1: Hocam zaman çok çabuk geçti. Muhammed Hocam çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok keyifli. Hepsinden biraz bahsettik ama işte o büyük resim dediğimiz hadise, grand strateji, o grand resmi diyelim belki büyük resmi bir şekilde ortaya koymuş olduk hocam. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah tekrar görüşmek üzere.
0: Sağ olun.
1: Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek hocamızla hem coğrafyayı bilen bir hocamız olduğu için işin demografik meselesi, coğrafi meselesiyle beraber aslında Arap Yarımadası, bir taraftan Doğu Akdeniz, yani o beş deniz dediğimiz hadisenin ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye'nin ortadaki önemli menteşe ülke olduğunu da yine konuştuğumuz konularla bir kez daha anlamış olduk. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Arafta Söyler programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bu hafta yani bugün programımızda yine şeref duyduğum değerli konuklarımdan biri var. Kim var? İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forum Başkanı Sayın Taha Ayhan. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Çok önemli konulardan konuşacağız ama işte bizim de böyle bir kötü huyumuz var. Biz o ilk soruyu sormadan ikinci soruya geçemiyoruz. O yüzden ilk sorumuz geliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forum Başkanı Taha Ayhan. Arafta mı?
1: Evet, sorudan kastınızı alabilir miyim? Çünkü şu an dünyadayız.
0: Şöyle, Arafta mı sorusu aslında biraz benim konuğumun ilk etapta işte kendi duyguları, yaşantısı, hayat macerası içerisinde kendine zaman ayırabildiği vakitlerde, biraz daha free bir soru diyelim. Arafta kaldığı şeyler, yani iki arada bir derecelik olduğu durumlar oluyor mu gibi bir soru.
1: Evet, dünyada olmamız hasebiyle tabii aslında baştan sona Arafta'yız yani burası.

0: Hamdolsun ki Müslümanız. Dolayısıyla hamdolsun ki bir noktada inşallah cennete gideceğiz. Ondan evvel dünyada sınavımızı veriyoruz. Dünyada olmak aslında o Araf kavramının tam karşılığı herhalde. Sizin veya işte edebiyattaki hani ikilemlerin. Çünkü her şey geçici, güzellikler geçici, anlar geçici. 40 yaşına geldin ve 40 yıl maşallah dün gibi. Yani sanki hiç bir an uzaklıkta ve ulaşamıyoruz. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bunların tamamı aslında Araftalık. Dolayısıyla dünyada olmak sürekli bir Araftalık hali eğer cevabımız buysa.
1: Şöyle yapalım. Çok güzel cevap. Oradan biraz devam edelim. Sizin hikayeniz, yani yeni başlayanlar için daha iyi anlasak. Hikayeniz nerede başladı?
0: Hikayem İstanbul'da başladı. 1986 yılında soğuk bir Şubat günü başladı.
1: Tamam. Oraya...
0: İlkokulu evet. Mustafa Aykın'da okudum. Sonra 5. sınıfta Hüseyin Avni Sözen'in Noğlu Sesi'ne girdim. 7 yıl orada tembel bir öğrenci olarak kaldıktan sonra Bilgi Üniversitesi burs olarak ciddi bir rakam teklif edince oraya gittim. Sonra hukuk okudum. Sonra ilgimi çektiği için uluslararası ilişkiler okudum. Sonra yurt dışında Jean Monnet'e gidecekken eşim olacak hanımefendiyle tanıştım. O yüzden Türkiye'de kaldım.
1: Maşallah, evet.
0: Ve şu an buradayım.
1: Şöyle,
0: hani hayatındaki tüm büyük belli başlı dönüm noktaları bunlar.
1: Bu çok kısa oldu falan diyormuşum. Ama konuşacağımız o kadar önemli konular var ki bu da çok önemliydi bizim için. Aslında maceramızı yani daha ayağından çok uzaklaşmak istemiyorum ama o kadar güzel şeyler yaptınız ki gerçekten. İlk onunla başlamak istiyorum. Oradan da zaten ara ara ben size döneceğim. Böyle anlaşalım. Tamam.
0: Nasıl dersiniz?
1: Peki. Şimdi İslam İşbirliği Teşkilat Gençlik Forum Başkanı Taha Yağan. Ne zamandan beri bu görevdesiniz?
0: 2019 yılından beri bu görevdeyim. 2018 Ekim ayında seçildim. Tabii İslam İşbirliği Gençlik Forumu aslında eski bir teşkilat. 2004 yılında kurulmuş. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları Konferansı kararıyla kurulmuş. Türkiye ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasında imzalanan bir sözleşme. Daha sonra Türkiye Parlamentosu'nun onayladığı bir kanun çıkartılmış ve bu anlamda geçen 20. yılımızı kutladık. Ve burada Türkiye'nin ev sahipliği, cömert ev sahipliğiyle uzun yıllardır faaliyet gösteren diplomatik statüye sahip misyon hükmündeki bir teşkilat. 2021 yılı itibariyle de BM Ekonomik Sosyal İşler Konseyi üyesi bir teşkilat haline geldik. Dolayısıyla aslında tabii medeniyetimizin zengin bakışı gereği İslam ve gençlik olarak isimlendirilince daha böyle gençlik çalışmaları yapan bir dernek hüviyetinde gibi düşünülse de bakanlar toplantısı, dışarı bakanlar toplantısındaki her yıl toplanıyor, rapor veren, onların bize verdiği yetki alanından dışarıya çıkamayacak diplomatik statüye havi, bir yandan da BM'ye bağlı olarak çalışan, yine onların verdiği faaliyet çerçevesinde mümkün olduğu kadar gençlerin iyileştirilmesini, gençlerin statüsünün iyileştirilmesine odaklanan, politikaya kesinlikle dokunamayan bir uluslararası kurum hüviyetindeyiz. Bu anlamda temel vazifemiz de tüm İİT ülkelerindeki gençleri ve İİT üyesi olmayan ülkelerdeki Müslüman gençlerin statüsünü iyileştirmek. Fakat gençlerin statüsünü iyileştirmek derken tabii çok geniş bir aslında konu alanından, yetki alanından bahsediyoruz. Yani ekonomik olarak iyileştirmek çok önemli bir sütun ama kültürel olarak iyileştirmek diğer önemli bir sütun. Gençler arasındaki kardeşlik bağını, kültürel bağları güçlendirmek çok önemli bir sütun. Gençleri kariyerlerini hazırlamak önemli bir başka faaliyet alanımız. Gençlerin bilimsel veya sanatsal kariyerlerinin desteklenmesi diğer bir faaliyet alanımız. Dolayısıyla yani çevre ve iklim değişikliğiyle mücadeleden tutun da gençlerin psikolojik olarak daha iyi bir hale getirilmesi veya özellikle diasporadaki gençlerin İslamofobiyle mücadele desteklenmesi gibi birçok farklı alan ve konuda faaliyetimiz devam ediyor. Hem eğitim faaliyeti olarak, hem sahadaki örgütlenme faaliyetleri olarak, hem gençlere kuluçka merkezleri açıp mesela veya meslek edinme merkezi açıp doğrudan eğitim vermek gibi veya işte mesela Filistin'de tabii 2023 öncesi yapabilmiştik bunu. Filistin'de bağımlılıkla mücadele eğitimleri vermek gibi ve eğitimcilere eğitim vermek gibi birçok farklı konularda faaliyet ve gayretimiz devam ediyor. Yeterli mi? Yeterli olmaktan çok uzağız. Çünkü bir kere sayısı olarak çok büyük bir sayıya hizmet etmemiz bekleniyor. Yaklaşık 700 milyon civarında 18-40 yaş arasındaki nüfustan bahsediyoruz. Coğrafi olarak tüm dünya aslında coğrafyaya hitap ediyor ama hani merkezileştirecek olsak zaten 57 ülkemiz var Suriye'nin geri katılmasıyla beraber. Dolayısıyla konularımız zaten bahsettiğim gibi çok sonsuz sayıda bir konumuz var. Bütçemiz ona göre çok cüzi. Çalışan sayımız böyle bir misyona baktığınız zaman misyona kıyasla çok mütevazi. Biz elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. İnşallah faydamız oluyordur.
1: Şimdi çok samimi bir şey soracağım Daha Bey. Gazze meselesinden sonra özellikle işte dünyadaki tabii ki halkların ayaklanması muazzamdı ve gerçekten Türkiye'yle çok paralel gitti ve çok ciddi yürüyüşler yapıldı. Çok ses getiren yürüyüşler yapıldı. Fakat hep böyle kendi içimizde eleştirirken de işte daha fazlasını yapmalıyız diye herkes böyle bir şey vardı. Ama Türkiye en majörü olarak bu işin başındaydı. Şimdi genel olarak hani dedik ya daha fazlasını tabii ki yapmak isteriz. Şimdi dünyada hani İslam Genel İşbirliği Teşkilatı'nda sizin gibi bu anlamda Türkiye'deki ayağı gibi yani çünkü biz mesela şimdi ona değineceğiz bu dostluk maçına kadar işte değineceğiz ama daha fazlasını yapabilir miydik sorusunu sizce soruyorlar mı onlardı?
0: Ben buna iki kademede cevap vereyim müsaadenizle. Tabii. Türkiye tabii. olarak devlet ve milletimiz olarak cevap vereyim. Ben hamdolsun ki bu milletin evladı olmakla, bu devletin vatandaşı olmakla, özellikle Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize oy veren birisi olmakla Gazze ile alakalı, Filistin'le alakalı ve dünyadaki tüm hak mücadeleleri alakalı doğru yerde durduğu ve gereken gayreti gösterdiği için gurur duyuyorum. Hani bunu söyleyerek başlayayım ilk kadememizde. Daha fazlası yapılabilir miydi? Bizim tabii millet ve devlet olarak geçmişten tevarüz ettiğimiz o muhteşem mazimiz her zaman kendimizi eleştirip hatalarımızı eleştirip hatalarımızı görüp kendimizi daha mükemmel, daha geleceğe hazır hale getirmemizi teşvik ediyor. Bu anlamda bu sorular doğru sorular. Bu sorular hep bizi dinamik tutan sorular. Hatta eskaza tesadüfen bugün İbrahim Hoca'nın bir tane konuşmasındaki bir fragman karşıma çıktı. İşte Batı dilleriyle Doğu dilleri arasında devlete bakışı filolojik olarak karşılaştırıyor. İşte Doğu dillerinde stadan geliyor. State, stasyon gibi, statü gibi, statiko gibi daha durağanlığı, durmayı anlatan bir kökten gelirken Doğu'da Türkçe'de ve Arapça'da devlet tedavül etmekten, dönüşmekten, değişmekten geliyor diyor ve dinamik diyor. Hakikaten de bizim kavrayışımızda devlet yapısı sürekli gelişen, değişen bir yapıdır ki aslında insana doğru bakış da budur. Yani örneğin bu porselen bardak bunu bıraktığınız zaman arkeologlar 5000 yıl sonra bulduğunda bu porselen bardak olarak kalır. Ama insan öyle değil. İnsan sürekli değişir. İnsanın içinde ne büyüttüğünü bilemezsiniz. Dışına yansıyan içi çok farklı şeyler olabilir. Bu noktada devlete bakışımızda da, millete bakışımızda, insana bakışımızda da dinamik bir süreç yönetiminin esas olduğunu bilmek zorundayız. Evet. Kendi şahsi kanaatimce ve milletimiz de, devletimiz de zaten meseleye bu değişkenliği yöneterek bakıyor. O anlamda da sürekli kendimizi eleştiriyoruz. Acaba dahisi olabilir miydi? Evet, dahisi her zaman mümkün. Çünkü başta dönecek olsak burası dünya. Tüm olasılıklar her zaman önümüzde. Mesele burada sonuç almakta değil. Mesele burada doğru yerde durup doğru olduğuna inandığımız, kerteriz aldığımız değerlere göre doğru olduğuna inandığımız hamleleri yapmakta. Sonuç Allah'tan. Bu anlamda Türkiye devletiyle, milletiyle Filistin'in ve Gazze'nin ve dahi dünyadaki tüm hak mücadelelerinin hep doğru yerinde durdu. Duruyor ve durmaya devam ediyor. En azami yapılabilecekleri yapıyor. Yani KKTC'de mesela değil mi? Soydaşlarımıza o mezalim gerçekleştiğinde en yüksek perdeden gereken hamleleri yapan önce tepkilerini veren, sonra da bağımsız hale getiren ki o zaman bu gücümüzden yoksun olduğumuz bir süre kırılgan bir iktidar var. Buna rağmen yaptık. Bugün geldiğimiz noktada Suriye'nin

11 yıla varan o mezalime karşı kahramanca duruşunu destekledik ve hamdolsun ki bugün Suriyeli kardeşlerimizin bağımsız bir devlet haline gelmesini, devlet inşasını görüyoruz. Azerbaycan'da hakeza Karabağ'daki bağımsızlık mücadele, Karabağ'daki işgalin sona erdiği tekrar onların fetih toprağın ana vatan dönmesini destekledik ve hamdolsun sonucu gördük. Benzer cephelerimiz yine görüyoruz, devam ediyor. Bangladeş'teki Rohingya'daki kardeşlerimizle alakalı hukuki mücadeleye Türkiye en üst perden cevap veriyor. Libya'da doğru yerde durduk ve artık tüm dünya bizim yanımızda, bizim durduğumuz yere geldi. İlk başlarda yalnızken. O anda biliyorsunuz şerefli yalnızlık, onurlu yalnızlık diye bir kavram üretmek zorunda kalmıştık. O kadar yalnız bırakılmıştık. Bir ara dünyadaki neredeyse tüm majör ülkelerin ambargosuna uğradığımız halde biz tek başımıza durarak tarihin doğru yerinde durmayı göze aldık. Ve bugün sonuçlarını görüyoruz ki sonuçlarını göremeyebilirdik. Mesele burada sonuç almak da değildi. Dolayısıyla Filistin meselesinde, Gazze'deki yaşanan bu meselede ben bu noktada böyle düşünüyorum. Gelecek, diğer konuya gelecek olsak, dünya ve veya diğer uluslararası kurumlar bakımından. Hayır, dünya ve diğer uluslararası kurumlar bakımından bununla müsaadenizle ikiye ayırmak isterim. Sivil halklar bakımından, evet sivil halklar bugün bu an itibariyle üzerine düşünün son derece yüksek perden yapıyorlar. Yani geçen hafta New York'taydım ve o işte vahşi adamın, o zalim adamın BM'de adeta fare gibi başka bir havalimanına inip fare gibi arka kapılardan geçip salona çıktığında salonu boşaltıp o boş salona hitap edip ahlaksızca bir konuşma yapıp ondan sonra fare gibi arka kapılardan çıkıp defolup gittiği anlarda tüm New York'un gösteriler yaptığını gördüm. Burada gösteriler yaptığını, onu protesto ettiğini, bu gösterilere karşı ciddi gözaltılar olduğunu, yüzlerce gözaltı olduğunu ama buna rağmen geri adım atmadıklarını gördüm. Bunu ama zaten 10 Ekim 2023 tarihinden sonra başlayan tüm gösterilerde de ya bizzat ya da televizyonlardan görme şansım oldu ki hep beraber gördük. Yani ben Londra'daki gösterilerde şahitlik ettim bizzat. Bangkok'taki gösterilere şahitlik ettim. Washington'dakilere de şahitlik ettim. İstanbul'umuzdakiler zaten hakeza dillere destan. Bugün hala 1 Ocak'ta biz o Galata Köprüsü'nü dolduruyorsak bu bizim Gazze ile alakalı canlı bir yüreğe sahip olmamızdan kaynaklı ve dünyadaki milyonlarca belki milyara varan sayıda insanın burada Gazze ile Filistin'le alakalı çok üst perdeden gözaltına almak pahasına, bir kısmı tutuklanmak pahasına, birçoğu kararlarının olmak pahasına bulundukları mevzi sayıp bir adım öne çıkmalarından kaynaklı bir duruşları var. Bu anlamda ben dünyadaki her dilden, her renkten, her ırktan, her cinsten, her görüşten insanın Gazze ve Filistin'le alakalı hak mücadelesine doğru yer durduğuna şahitlik ederim. Bu da bence çok umut verici bir gelişmedir. Evet. Somut filosu bunun bir parçasıdır. Birçok yerdeki birçok aktivizm bunun bir parçasıdır. Öte yandan uluslararası kurumlara, çok uluslu diplomasiye ve devletlere gelecek olursak maalesef burada işte işin acı tarafı ortaya çıkıyor. Ve buradan bir başka noktaya değinmek istedim. Maalesef gördüğümüz üzere BM çok taraflı diplomasinin çatı kurumu olarak sonuç vermekten çok uzak bir durumda. Devletlerin Roma Sözleşmesi kapsamında bir araya gelip kurdukları Uluslararası Ceza Mahkemesi ki Gazze Mahkemesi'nin sonuç hükmünü oraya arz etme şansımız oldu. Veya BM'nin bir yargı organının hükmündeki Uluslararası Adalet Divanı. İkisi de cevap veremediler. Aslında Uluslararası Adalet Divanı bu noktada devletlerin kabul ettiği bir yargı erki olarak daha hızlı hareket etmesi lazımdı ama ne Ekim 2023'te başlayan Gazze soykırımıyla alakalı ne de neredeyse 80 yıla varan Filistin işgaliyle alakalı iki uluslararası üst mahkemede hareket edemedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin içinde bulunduğum daha felaket. Yani Kerim Han başsavcı olarak bir takım şeyler en azından dünya kamuoylarına biraz tatmin sağlamak için adım atmaya kalkıp 3 tane işgal devletinden 3 tane de şehitlerden diriliş

0: kişilerden bari tutuklama kararı çıkartayım dediğinde bugün Kerim Han oradan istifa etmek zorunda bırakıldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyelerine yaptırımlar uygulandığı Microsoft erişimlerini kapattığına dair haberler var ve Hollanda hükümetinin La Haye'de bulunan bu mahkemenin üyelerine karşı Microsoft'un attığı adım karşısında şoke oldu. Geçen hafta işte birkaç uluslararası gazetede yazıldı. Yani ve işte Roma Sözleşmesi'nin taraf olan ülkelerin bile sözleşmenin kapsamını tanımadığı tutuklama kararlarını yerine getirmediğini bizzat gördük.
1: Peki çok özür dilerim.
0: Çok özür dilerim.
1: Konu oraya geldiği için söylüyorum mesela. Şimdi biz 75 yıllık bir zulümden bahsediyoruz. Yani sizin söylediğiniz aslında 80 yıllık bir zulümden bahsediyoruz. Şimdi 7 Ekim'den sonrası, yani 2023 7 Ekim'den sonrası için bir takım sesler duyduk. Bir gargara yapan seslerdi bu sesler. Sanki işte önce onlar vurdu diyerek 75 yıldır vuran İsrail'in teröristliğini görmezden gelerek bir terör suçu yüklemeye çalıştılar. Şimdi buradan şöyle bakarsak meseleye. Bu minvalde yani Gazze'nin yapılan soykırımlar, katliamlar vesilesiyle en çok biz 7 Ekim'den sonrası için bir dünya bazında bir tepki görüyoruz. Yoksa diğer işte Nekbe'den bahsediyoruz, ikinci intifadan bahsediyoruz. Aynı tepkiyi görebildik mi?
0: Şimdi tabii 10 Ekim'de başlayan İsrail soykırımı, yani 7 Ekim'de bir direnişin zirve noktadan birisi yaşandı. Ama sonra Gazze yönelik soykırım yaklaşık 9 veya 10 Ekim'de başladı diyelim. Dolayısıyla o tarihten sonra başlayan soykırım bana kalırsa dünyanın eşiğinde bulunduğu yeni bir gelişmenin laboratuvarıydı. Evet, 80'le varan Filistin meselesinde biz dünya kamuoyunu çok aktif bir şekilde Filistin desteklediğini görüyoruz zaten. Hani zaman zaman tabii ki dünya kendi derdine düşüyor. Bunun unutulduğunu, zaman zaman başka girişimlerle ya acaba başka bir yol bulunur mu diye arandığını şahitlik ettik. İşte o kadar şahitlik ettik ki hatta Eylül 2023'e gidecek olursak neredeyse acaba iki devletli çözüm mi bu adamlar, bu işgal devleti makul bir noktaya gelir mi diye birçok soru sorulmaya başlanmıştı. Fakat görüyoruz ki aslında öyle bir gündemleri yokmuş.
1: Yok.
0: Ve Amerika'daki iktidar değişikliğinden sonra tek devlet İsrail devleti olarak bunun formülasyonunun gündeme sokulduğunu görüyoruz. Bana kalırsa Gazze soykırımı küresel yeni sömürgecilik dalgasının bir laboratuvarıydı. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü Esra Hanım, Gazze'de yaşananlar 3 yıl boyunca normal şeyler değildi. Bizim evlerimizde oturmamız, evlerimizde oturduğumuz yerde 3 yıl boyunca aklımıza, hayalimize gelmeyecek, filmlerde bile göremeyeceğimiz mezalimi hiçbir kural, kaide, yani insanlığın bildiği hiçbir kural ve kaide, ahlak da dahil buna veya fıtri kurallar da dahil buna, tanınmaksızın canlı yayınlarda işlenip bize de zorla izletildiği bir süreçten bahsediyoruz. Ve bunların yanı sıra milyonlarca işte biraz evvel bahsettiğim aktivizmin, gösterinin, eylemin hiç kimsenin umurunda olmadığı ve sonuç vermediği, liberal demokratik hükümetlerin bile bunları kulak arkası ettiği bir süreçten bahsediyoruz. Yani bir şekilde yüzyılımızın başından itibaren kurulmuş olan uluslararası hukuk sistemi, uluslararası ekopolitiğin insan olmakla eşitsiniz, insanlar eşittir temel savına dayanan, ki bunun birçok istisnası var, evet bu tam anlamıyla uygulanmıyor, doğru, devletler eşittir prensibi, tamam bu, evet birçok yerde istisnasının olduğunu görüyoruz ama yine de hukuk kuralları az veya çok bu sava dayanıyordu. Fakat bu soykırım süresince son 3 yıldır canlı yayında hayır, güçlü olan haklıdırın dayatıldığını ve buna karşı da siz ne yaparsanız yapın, isterseniz en liberal demokrasilerdeki en çok kalabalığı toplayın, yine de sonuç alamayacaksınızın bize gösterildiği bir süreci yaşadık. Bu adeta biz neyi yaparsak ne kadar tepki alırız, tepki ne sonuç veririn testi gibiydi. Buradan sonra işte teknofeodaller olarak mesela

0: Varoufakis'in falan kavramsallaştırdığı yeni kavramları görüyoruz. Sonra da işte bu Thiel'lerin, Palantir'in bu sahiplerinin ortaya çıkartacağını manifestolarını falan da gördük. Bundan sonra açıkçası beklentim biraz daha karamsar. Bundan sonra Amerika merkezli, onun periferisinde Avrupa'daki belli sayıdaki ülkelerin çevrelediği yeni bir kutubun oluşacağı ve diğer üçüncü ülkelerin başlarına konulacak adeta çobanlarla ve kendi çobanlara sağlanacak teknolojik yetilerle kendi nüfusanı kontrol edeceği, nüfusanı o yerlerde tutacağı ve bu batıdaki bu kutba ulaşmasının engelleneceği. Eğer ihtiyaç duyulursa çok akıllı başlı insanların tek iş gücü olarak, ihtiyaç duyulursa kalan insan tek iş gücü olarak alınacak. Fakat gerisinin o yerlerde tutulup sürekli belli çatışma seviyesinde tutularak batının duvarlarını yükselteceği bir yeni sömürgecilik dalgası olması bence çok olası. Çünkü siz güçlü haklı dediğiniz ve bunu kavramsallaştırdığınız zaman buradan çok hayırlı şeyler çıkmayacaktır. Ve artık çağımızda ölçeklendirilebilir bu yapay zekanın, teknolojinin kullanılması, devlet yapısının bu kadar güçlü olması, bireyin buna karşı sesinin ve sözünün çok daha az çıkabilmesi bana bunu tehlikeye daha somut hale getiriyor. Tabii işte bir yandan da Çin gibi başka bir yükselen güç var. Ona baktığımız zaman çok büyük bir totalitarizm görüyoruz. Hani tüm vatandaşların 24 saatini kontrol etmeye varan bir teknoloji kullanımı görüyoruz. Bunlar bizim nereye doğru gittiğimizle alakalı bende endişe verici açıkçası zihni egzersizlere sebep oluyor. Fakat Gazze'nin sanki böyle bir karanlık geleceğin laboratuvar olarak düşünüldüğünü görmek mümkün. Bir de tabii çok yakın, artık yakınlaşan bir global yeni paylaşım mücadelesini görüyoruz. Yani Dünya Savaşı'nın artık evre evre daha sıcak evlerine taşındığını görüyoruz. Gazze'de bence bunlar bu evrelerden bir tanesi de olabilir. Yani Gazze'yi böyle tekil bir olay, başlı başına bağımsız bir olay gibi düşünmek çok kolay değil.
1: Şimdi aslında o İsrail seçimlerine de sorup oradan bir bağlantıyla, yani şu andaki tezahürünü de konuşmak istiyorum ama asıl bizim meselemiz, yani bir Filistin Günü programı düzenlediniz. Konya'da, işte bu Konya Spor ve Filistin dostluk maçında, oraya da değineceğim ama şimdi öyle ki unutmanın da gerçekten bir işgal olduğunu anlatmaya çalıştığımız şu günlerde bir aslında gerçekten bir duadır diyelim. Bu kadar gündeme getirilmesine vesile olduğunuz gerçekten nerdizane bir kardeşiniz olarak, bir yazar kardeşiniz olarak bu ilk önce bunun teşekkürünü ben şahsım adına vermek istiyorum, söylemek istiyorum. O kadar ses getirdi ki, yani hatta o son, şimdi arkadaşlar da o görüntüyü vereceklerdir, o maç sonundaki o cümleye kadar çok da konuşuldu. Şimdi buradaki aslında amaç neydi? Dünyada ve aslında kendi içimizde, kendi telaşlarımız içerisinde ölümün tanımadığımız hiçbir yüzü kalmadı diyen Filistinlileri kardeşlerimizi görmüyor olmamız, onların o acıyı yaşamadığı anlamına gelmediği ve bizim kendi telaşlarımıza rağm olduğumuz zamanlarda böyle bir şey yaptınız. Buradaki gerçekten amaç neydi? Nasıl bir mesaj vermek istediniz siz?
0: Yani açıkçası çok özel bir meselemiz yoktu. Biz sadece işimizi yapmaya çalışıyorduk. İşimizi yapmaya odaklandık. Şunu söylemem lazım. Bu kadar bereketleneceğini ve ses getireceğini hiçbir zaman hesaplamadık. Bu bence bir Filistin halkının ve Gazze milletinin hak etmiş olması sebebiyle olan bir bereket. Bir de Konya'mızın konuya dört elle sahip çıkmasının getirdiği bir bereket aslında. Çünkü mesela yani şöyle konuşmalar oldu bir hafta öncesinde. Ya Konya Spor normalde işte 10-15 bin kişi oynuyor totalden, çok böyle kritik büyük maç olmadığı zaman. Acaba dolacak mı? Dolmasa ayıp olur mu? Ben dedim ki ya biz amacımız işimizi yapmak, hani Konya'mızda ağırlamak kardeşlerimizi. Dolayısıyla o gün Filistin Dayanışma Günü olarak tasarladık ve güne sabahleyin Gazze Mahkemesi ile başladık malum. Gazze Mahkemesi'nde 96 yaşındaki Başkan Richard Ford